0: Değil mi?
1: Yani bugün şans yayınımızdaydı. Top tekrar taca çıkmadı. Oğuz çok iyi doldurdu.
0: Kaldı ki Fofana'nın geldiği sol taraftan da çok konuşmayayım onu ama Semedo işleşmesinde çok beğenmedim oradaki bölümde Fofana'yı savunuşumuzu. Hep oradan problem yaşadık ama beceriksizlikleri vardı söyleyeyim yani.
1: Savunmaya gelmiyor. Fenerbahçe skoru korumak istediği her maçta eğer kontrayı da düşünmüyorsa iki farklı da öne geçtiyse kontrayı için başka alternatifleri varsa işte Nene gibi Oğuz gibi abi Greenwood'u çıkartırsın. Yani hiç gamsız ama adam da topu ayağına alınca %50 gol diyorsun. Yani daha doğrusu %50 pozisyon diyorsun. Yarı ihtimalle %25'te gol diyorsun. Yani her ayağını topu alışı gol pozisyonu oluyor Fenerbahçe için. Yani o attığı 50 metre attığı top Oğuz'a inanılmazdı. Bambaşka bir seviye ama yok abi onun da o özelliği o. Yani savunmaya yürüyerek bile gelmez. Yapmaz yani. Yapmadı da bugün zaten. Hep birebir kaldı Semedo.
0: Kesinlikle ve Semedo tarafında ben bu kadar rahat o yüzden konuştum Semedo'yu bu arada onu söyleyeyim. Yani ben az önce söylediğim cümleler tarafından ele alıyorum işi.
1: Bence fena da oynamadı çok bir
0: hayır, ben yani tamam ama diğer tarafta eleyebileceğim isimlerden. Rahat eleyebileceğim
1: ama kime getireceksin işte U23'te çok büyük bir isim getirmen lazım direkt ilk 11 oynayabilecek.
0: O da zor orada da.
1: Direkt ilk 11 şu an U23 sağ bek kim var? Yani benim aklıma gelen birisi yok. Olan da varsa zaten top seviye takımlarda oynuyordur.
0: Tabi. Ki oradan da zor peki. Bunları konuşacağız daha çokça konuşacağız. Torbayı da konuşacağız özellikle tekrar tekrar. Bugün biraz kısa konuşmuş olduk orayı. Ama yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Edeceğim ama sen söyleyeceklerin bitmiyor gibi Erkan Triyaki. Son kez sorayım. Fenerbahçe özelinde bu akşam özelinde neler söylersin diye son kez sormuş olayım. Sonra hatta istersen mesajları okuyayım. Mesajlarda tamam. Aklına takılan bir şey varsa şimdi onu cevaplayarak tamamlayalım. Trabzonspor maalesef konferansa gider demiş. Real'le eşleşme çok güzel olurdu. Ardam evet, demiş. Evet. Merhaba Harun ben Kadıköy'e Real Madrid gelse ve yensek ne güzel olur demiş. Bak mesela Real Madrid hayali kuranlar var. Yaşar Bey mesela hep Sinop'a gelin diyordu değil mi? Bu sefer demiş ki Hollanda'ya da Sinop'a da gelirseniz başımın üstünde yeriniz var sağ olun demiş.
1: Hollanda'ya gideceğiz.
0: Mutlu ben olmuş. Mi? Evet öyle diyorsun. Bak oradan mesaj verdi Yaşar Bey de.
1: Otel ayarlamıyorum Yaşar abi ona göre.
0: O kadar mutlu ki Yaşar Bey dinleyicilerimizden. Yani hep Sinop diyen Yaşar Bey bugün Hollanda diyor mesela. Sen düşün yani.
1: Feyenoord çıkarsa gideceğim abi. Berk seni de oradan yaparız yayını ya.
0: Yaparız abi gidelim oraya.
1: Tamam gidelim Rotterdam'a.
0: Peki ayarlayalım abi. Feyenoord çıkarsa tamam. Çok
1: benim
0: zor ihtimal ya.
1: Benim bir galibiyetim var Feyenoord'da.
0: Zor ihtimal ya böyle. Zor ihtimal ya nasıl ayarlarım kendime böyle işimi nasıl ayarlarım vesaire diye düşünmüyorum abi pek. Tamam diyorum bak söz verdim.
1: Bir çekelim de Feyenoord'a uygun girdik, bir tarih olsun.
0: Girdik bir derdin altına hadi bakalım Erkan Triyaki.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Dedik gelen mesajlarda böyle. Bu arada belki ilerleyen dakikalarda telefon da alırız. Telefondaki dinleyicilerimize de söz hakkı veririz diyeyim. Erkan Triyaki'ye son kez sorayım. Ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye.
1: Fenerbahçe ait olduğu yerde.
0: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Berk'cim. İyi geceler.
0: Sağ ol. Erkan Triyaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca şimdi röportajlara döneceğim. Röportajlarda kim ne diyor onları dinleyeceğiz. Şöyle bir röportajlara da baktığımda açıkçası Greenwood'un uzun bir konuşması vardı. Greenwood konuştu. Diğer tarafta İsmail Kartal'ın açıklaması vardı ki basın toplantısını bekliyoruz. Oraya en son gideriz belki. Hala bekliyor olursak ama Ederson ilk önce günün kahramanlarındandı. Onun sözlerine bakalım o neler söylüyor Ederson'u dinleyelim.
2: Maçın ardından Ederson yanımızda tebrik ediyoruz kendisini. Bugün çok önemli kurtarışlar yaptı. Takımı oyunda tuttuğu anlar da oldu. İleri ittiği, daha fazla hücum yapma gereksinimi de hissettirdiği zamanlar oldu. Paslarıyla, uzun toplarıyla ve kurtarışlarıyla gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Neler söylemek ister?
3: Parabéns pela vitória. Hoje você fez algumas defesas muito importantes e ajudou para a equipe no ataque também. Você iniciou o jogo rápido e ajudou para a equipe atacar também. Fez defesas importantes também. O que você quer dizer?
4: Bom, primeiramente parabenizar o grupo pelo excelente jogo. Tivemos algumas oportunidades, conseguimos fazer 2 gols e conseguimos sofrer também durante a partida. E trazer alegria novamente para o setor do Fenerbahçe depois de 18 anos sem jogar Champions League. Eu acho que é muito importante, então essa vitória é dedicada a todos os nossos torcedores, os poucos que vieram aqui representaram os milhões que estavam torcendo pela gente.
3: Öncelikle bütün takımı tebrik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. 2 gol atmayı başardık. Maç

0: İçerisinde iyi mücadele ettik ve 18 yıl aradan sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için çok mutluyuz. Bizler de, bizim için de çok önemliydi. Bu galibiyeti hem buraya gelen taraftarlarımıza hem de onların temsil ettiği milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.
1: Takımda çok tecrübeli isimler var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde de oynamış birçok futbolcu var. Ederson da onlardan biri şüphesiz. Takım arkadaşlarıyla bu maç öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi mi? Çünkü takımın tecrübeli isimlerinden hem de yaş olarak da bir tanesi.
0: E no time tem muitos jogadores experientes que jogaram no Champions League no passado, você é um deles. Antes do jogo você

0: jogadores, acho que a grande maioria já jogou a Champions League, sabe como é essa competição.
1: Ederson'un açıklamaları böyleydi. Kesmek durumundayım, zira İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Devler Ligi'nde dedik. İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönüyoruz. Basın toplantısındayız.
0: Ya partir de amanhã começar a preparar pro próximo jogo da.
2: Ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım, rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorunda. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimize duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum.
3: Hocam tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir zafer Fenerbahçe adına. Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında tribünde bir pankart asılıydı. Kim olduğunu hatırla yazıyordu. Fenerbahçe'nin kim olduğunu hatırladığı ve hatırlattığı bir gece oldu. Bu oyuncu grubu ve bu takım ve bu yönetim, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, size neler hayal ettiriyor sezonun kalanında? Bir de ek olarak soyunma odasında nasıl bir atmosfer vardı, onu da anlatırsanız sevinirim.
2: Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum, bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamızın ve Fenerbahçe'mizin daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi futbol oynayabilmemiz için inanın çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu da bizim işimiz zaten. Yapmak mecburiyetiniz. Yani bunu hep çalışıyoruz diyorum ama işimiz. Sonuçta biz de işimizi ekibimizle birlikte, oyuncularımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu gittiği sürece de böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Başka öbürü soyunma odası. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendilerini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz.
4: Hocam.
5: Açık.
4: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam Allah'a hamdolsun. Bugün hani nasıl diyeyim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tüm ülke içinde sevindirici bir durum. İki takımla temsil edecek Türkiye. Bu prestij anlamında da çok değerli bir şey. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Sizin ekibiniz üzerinden çok fazla eleştirildiniz ama Lyon deplasmanında bu ekiple galip geldiniz hocam. Bugün sahada kusursuz bir taktik savaşı vardı. O taktik, kusursuz taktik savaşını kazanan İsmail Kartal ekibi ve oyuncuları oldu. Maçın değerlendirmesini yaptınız, bunu gördük. Ama bu yapılan eleştirilere bir parantez açmak ister misiniz? Bir de Gündüz'ün olaylarıyla ilgili takımın çok ciddi oyuncuya sahip çıktığını gördük. Takımdaşlıkta çok böyle bağıra bağıra hissediliyor. O olaylarla ilgili de birkaç yorum eklerseniz sevinirim.
2: Şimdi önce şeyden başlayalım.

0: Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim, bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? Bu futbolcular nasıl antrenman edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimli, taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin mi görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsun ki biz Fenerbahçeli böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün, başkanını korumak demek. Neyse. Bunları bırakalım, kendi işimize döneceğiz. Her zaman olduğu gibi biz bunlarla uğraşmadık. Ama bugün yeri geldimişken siz sorduğunuz için söyleyeyim. Belki kulaklarına gider. Gendüzi konusunda bilmediğimiz Gendüzi'ye onların antrenörlerinden biri saldırmaya kalkmış, saldırmış. Takım olarak da hep beraber Gendüzi'ye sahip çıkıldı, destek verildi. Takımdaşlık bu böyledir, böyle bir şeydir. Bu akşam bunu da burada herkese gösterdiler. Oyuncularımla gurur duyuyorum ben. Her zaman olduğu gibi.
1: Son soru olsun bu. Çok kısa bir soru Hünkar Mutlu, ben tebrik ediyorum. Taktik Erhan sorusu üzerine aklıma geldi. Matt'ın Nice'ın üzerinden bir kafa vuruşuydu Archie Brown'ın. Ve sanki bu çalışılmış gibiydi. Geçen sezon çok fazla yukarıdan izin verdi Matt'ın Nice. Diğer taraftan Niakate uzun boylu olmasına rağmen kafa topunda hep sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu. İki golü de çalışılmış gol diye hissettim. Özel olarak bir plan mıydı? Yani Greenwood'un Matt'ın Nice'ı hedeflemesi özel miydi?
0: Şimdi sonuçta bu akşam biz galip geldik. Şampiyon Ligi'ne girmeye hak kazandık. Biz bunları şimdi çalıştık. Yani çalıştık, goller oldu diye şimdi çalıştık diyeceğim. İnsanlar bunu farklı yerlere çekebilirler. Bu bizim zaten işimiz. Yapıyoruz, çalışıyoruz. Sezon başından beri bu akşamki attığımız iki tane duran topu saymayayım. Biz 5 tane duran toptan gol attık. 5 tane. İkisi penaltı. Ama o penaltılarda duran toptan elde ettiğimiz goller. Bu akşam 7 oldu. Bunları biz gerçekten çalışıyoruz. Bu akşam maç penaltılara kalabilir diye biz penaltıları bile hazırlıklıydık. Her türlü sonuca ve skora, her türlü gidişata biz bütün hazırlıklarımızı yaparak buraya geldik. Onun için biz kendimizden emindik yani bu akşam. Oyuncularım da bunu, hatta bir tane bir deneme oldu korner ilk devre. Mason'a bir top geldi. Ceza sahasına vole vurdu. Mesela iyi vuramadı. Vursa o da gol olabilirdi. Bunlar hep çalışılmış şeyler. Emek veriyoruz. Çocuklar da sağ olsun oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bu yapmış olduğumuz çalışmalara uygun bir şekilde herkes pozisyonu biliyor, gideceği yeri biliyor. Bu şekilde de goller attık, maçı kazandık. Güzel olan da bu. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını almak, insan o zaman daha fazla mutlu oluyor yani.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar.
2: İsmail Kartal'ın açıklaması böyleydi. Bir yanda sitem dolu, diğer yanda da hikayeyi anlatan bir İsmail Kartal vardı. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katıldığı sezonlar çok nadir. 1997-1998'de Galatasaray-Beşiktaş'ta yaşadık bunu. Diğer tarafta düşündüğümüzde Galatasaray-Beşiktaş 2000-2001 yıllarında yine Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırmıştı. 2001-2002'ye döndüğümüzde burada Galatasaray ve Fenerbahçe'yi, 2003-2004'e döndüğümüzde Galatasaray ve Beşiktaş'ı, 2007-2008'e döndüğümüzde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı, 2026-2027'ye döndüğümüzde ise Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yeniden görüyoruz. Bir öncekinde 2007'de, 2003'te, 2001'de, 2000'de, 1997'de gördüklerimiz bir yana bugün bir tekrar yaşanıyor. 2026-2027'de yeniden Galatasaray ve Fenerbahçe'yi gördüğümüz yıllardan birindeyiz. En son bunu 25 yıl önce gördük. 2001-2002 sezonunda gördük. 2020'lerde yaşadığımız bu süreçte de tabii bunu telaffuz etmek, 2001'i çok rahat telaffuz etmek, 2021'e bulaşmadan oralara dönmek çok da kolay olmuyor açıkçası. Onu da söylemek lazım. Hızlıca sizlerden gelen telefonları 0212-273-1010 0212-273-1010'dan gelen telefonları yavaş yavaş alacağımı hatırlatayım. Telefonlara döneceğimi hatırlatayım. Sizlerden gelen 0212-273-1010'dan gelen telefonları alacağımı ve sizlere söz hakkı tanıyacağımı, son anlarda Radyo Gol frekansının, Radyo Gol'ün sizlere mikrofon uzattığını hatırlatalım lütfen. Sizlerden de telefonları bekleyelim. Naçizane sizlerin yorumları kıymetli. En özel yorumcularımız sizlersiniz. Radyo Gol frekansında Berk Sayar ben ve maç sonundayız. Maç sonunun son bölümlerine doğru yaklaşıyoruz artık. 1 saat 20 dakikalık bir süredir maç sonundayız. Açıklamalara gittik, açıklamalardaydık, detaylandırdık ve devam da ediyoruz. Radyo Gol'de 0212-273-1010'dan bizleri arayan dinleyicilerimiz, 11'i tuşlayarak bizlere ulaşan dinleyicilerimiz, 0212-273-1010'u aradıktan hemen sonra 11'i tuşlayan dinleyicilerimiz bize aramaları, ulaşmaları halinde anında yayınımızı alacağız diyeyim. O sırada ben bunu anons etmişken, sizler arıyorken bizleri, Radyo Gol'de telefon attığımız yavaş yavaş şişiyorken, bir trafiktesinizdir ya da evdesinizdir, Fenerbahçe'nin bugününü yorumluyorsunuzdur, birkaç cümle edeyim kapatayım diyorsunuzdur. 3 telefon alacağım. 3 telefon, ilk 3 telefon, belki 4 belki 5 bilmiyorum ama sizlerden gelen talep doğrultusunda buna da ilerleyeceğiz. Bir problem var mı ona da bakacağım bu arada. Telefon attım hızlıca yoktu en son ama sizlerin rahat arayabilmesi adına 0212-273-1010'dan. O sırada bizler bir Vedat'ı dinliyorduk. Diğer tarafta Ederson'u dinliyorduk. Düzeltiyorum. Ederson'u dinliyorduk ama Vedat'ı da dinleyelim. Vedat da çok iyi işler yaptı bugün. Vedat Muriç'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajı dinleyelim. Aramanız halinde röportajın hemen dönüşünde telefonları alacağım son kısımda.
3: Arşide çok mutlu. Tüm takım çok mutlu. Sesler buraya kadar geliyor. Neler söylemek istersin?
4: Ya çok mutluyuz. Yani maçtan önce yaptığımız röportajda hatırlarsan, yani inşallah Allah'ın izniyle bir performans sergileyip şampiyonlar yine kalacağımızı inanıyorduk. Hep beraber kenetlendik Konyaspor maçından sonra. Oradaki galiba bize moral oldu. Müthiş bir kenetlenme yaşadık. Çok az bir zaman olmasına rağmen inanılmaz mücadele ettik. Duygusallığı ister istemez yani kenara atmaya çalıştık. Çünkü profesyonel adamlarız, tecrübeliyiz. Duygusal bakmamak lazım maçlara. O yüzden çok iyi başladık maça. İlk 45 dakika 2 gol bulduk. İkinci yarı evet kalemizde bir gol gördük. Oyundan düştüğümüz anlar oldu. Oyunda düştüğümüz anlar oldu. Ama bazen futbolda şans faktörü de çok önemli. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin müziğini Kadıköy'de dinletmek bizim için gurur verici, onur verici. Bütün Fenerbahçe camiasına, taraftarlarına ve bütün Türkiye armağanız.
3: Golünü de sormak istiyorum. Çünkü zor bir kafa vuruşunun ardından hızlı bir reaksiyon, dönen topu da gol yaptın. Yani çok zor bir an oldu. Biz basın tribününden gördük. Bir anlatmak ister misin o anı?
4: Yani Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk aslında. İçeriye çektiğinde orta keseceğini biliyordum. Yani orta keseceğini biliyordum ama çok zor yakaladım topu. Vurduğumda vurur vurmaz artık forvet içgüdüsü mü diyelim daha yere değerdiğimde zaten direkt diğer tarafa dönüyorum. Baktım kalecilerinden kaçırdığında top önümde bir daha sekti. Yani takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdıran takımda olarak benim de ismim geçmesi gerçekten onur verici.
3: Vedat teşekkürler. Başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Açıklamalar böyleydi. Vedat Muriç bunları aktardı. 0212-273-1010'dan aramanız halinde ve mesajlarınız halinde. Orada da onları okuyarak, mesajları okumadan gitmeyeceğiz. Okuyarak ayrılacağımı hatırlatayım programdan. Arşı Brown'un açıklamalarına dönüyorum. O da çok iyi işler yaptı. Oğuz Aydın'la beraber adından çok iyi söz ettirdi. Arşı Brown konuştu.
3: Çevirde de Saruhan Bey yardımcı olacak. Tebrik ediyoruz. Hem golü için hem de bugünkü muhteşem takım oyunu için neler söylemek istersin?

0: So what would you like to say about
1: Dave? First of all, glory to God. I have to give all the glory. All the glory to my Lord and Savior, Jesus Christ, because without Him, nothing is possible. Second of all, that's for Fenerbahce, that's for the fans, that's for the club, that's for Istanbul. No Champions League in 18 years, so that's a gift from us to you. Thank you for believing in us. And yeah, man, it feels good. It feels very good. It feels
0: Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Bu zafer Tanrı'nın. Her şey mümkün. İmkansız diye hiçbir şey yok. O yüzden Tanrı'ya teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Ve tabii ki bu galibiyet bu tur Fenerbahçe için. Bu tur taraftarlar için, bu tur İstanbul için. 18 yıldır katılamıyorduk ama şükürler olsun ki Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bize inandıkları için herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok çok iyi hissediyorum, çok.
2: Son dönemde tabii onun performansı da artıyor. Takım oyunu da zamanla gelişiyor aslında. Bugün maç önü neler konuşuldu ve ne kadarı gerçekleşti sahada? Ne bekleniyordu?
0: How many of them you could realize what was the expectation, you know?
1: The expectation was to win. We go into every game trying to win. I mean, it was ugly at times. It didn't always look pretty. It was difficult, but you know, every game is not going to be pretty. Every game is not going to be 4-5-0. And sometimes we have to fight. We have to do the ugly stuff. And it was difficult. And I'm just so proud of my team, of everybody, of how we fought. It was really difficult in the end. It's hot and sticky. And it's a great team we're playing against. They have great fans. So, yeah, no, I'm very proud, to be honest. Very proud.
0: No. Tabii ki de beklenti galibiyet maçtan önce tüm beklentimiz buydu. Tabii ki de biz Fenerbahçe olarak her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. Her maça zafer almak için çıkıyoruz ama tabii ki bu her zaman kolay olmuyor. Zorlu da oluyor elbette ki. Biz her maç en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz ama söylemiş olduğum gibi her maç sevimli bir şekilde, güzel bir şekilde geçmeyebiliyor. Çünkü zor maçlar gerçekleştiriyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz aynı zamanda ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Tabii ki de zor oluyor maç içerisinde. Çok fazla dönüm noktaları oluyor. Dolayısıyla ben gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Maçın son anlarına kadar gerçekten zorluydu. Aslında şunu da söylemek lazım. Harika bir atmosfer karşısında oynadık. Rakibimiz de çok iyi iş çıkardı. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onların da bu kalitelerini söylemem gerekiyor ama söylemiş olduğum gibi herkesle, tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.
2: Hiç kesmeden Vedat'ı alacağız. Vedat'a bir mesajı var mı şu an?
3: Arşi Buram'ın açıklamaları bu şekildeydi Fenerbahçe'de ve maçın sonrasında girdiğimiz yayında saatler 23.54'ü gösteriyordu. 23.54'ü gösterirken girdiğimiz yayında 1,5 saatlik bölüme de ulaştık an ve an. Sizlerle birlikte bunu aktaralım, bunu paylaşalım hızlıca. Bunun yanında sizlerden gelen mesajlarda okuyamadığımız, detaylandıramadığımız farklı bir şey var mı diye de bakayım. Ve hızlıca şöyle mesajlara bakarken, Berk selamlar, gece vardiyasındayım, çalışıyorum, yoksa aramak isterdim ama lütfen Oğuz Aydın'ı çok çok övdüğünü söyle bana demiş dinleyicimiz. Oğuz Aydın'ı övdük efendim, orada gözünüz kalmasın, Oğuz Aydın konusunda hemfikiriz. O övü

Mi hak ediyordu. Ivan Bebek'i faciası yaşayacağız sandım bir an demiş. Bundan çok korkan vardı. Hakem için Ivan Bebek tanımı yapabiliriz. Kararlar ne bu abi demiş. Ne bu kararlar abi demeye getirmiş konuyu. Berk Fenerbahçe acil gol atmalı demiştim. Gol de geldi o anlarda demiş dinleyicimiz. Evet öyle de yazmışsınız hemen öncesinde görüyorum. Berk Bey selamlar, sizin çaldığınız marşlarla bu gece bir başka oldu. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Siz öyle derseniz yine döneriz bakalım oralara. Yani siz öyle derseniz böyle bir hatırlarız oraları tekrar tekrar. Yani hatta Şampiyonlar Ligi'ni şöyle hatırlayarak devam ederiz.

Böyle girmiştik zaten yayına. Yavaş yavaş da böyle toparlayalım. Ben Berk Sayar. Yaklaşık 1,5 saat boyunca maç sonunda sizlerle oldum. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Kalp kırdıysak affola diyelim. Sürçü lisan ettiyse yine affola. Bir klasik deyişle. Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılışını konuştuk, değerlendirdik, detaylandırdık. Detaylandırmaya devam edeceğiz. Radyo Gol frekanslarında hem Kim Ne Dedi formatımızı, Kim Ne Dedi formatı içerisinde önemli isimlerin, Murat Aşık'ın, Oğulcan Akçı'nın, Berkay Tokyoz'un maçı değerlendirdiği bölümü. Bunun da yanında yine Lyon maçı sonrasında az önce aktardığım gibi tam da bu noktada sizlerle paylaştığımız birçok detayı, Erkan Tiryaki ile Emre Eren'le konuştuğumuz bölümleri, sizlerin mesajlarını okuduğumuz bölümleri, İşte torbada kimler gelir kimler gelmez, hangi rakipler bize çıkar, konuşalım biraz bu maçları dediğimiz bölümü. Onun yanında İsmail Kartal'ın basın toplantısını, oyuncuların flaş röportajlarını, basın mensuplarına verdiği, düzeltiyorum, yayıncı kuruluşa verdiği o röportajları bulabileceksiniz diyeyim. Ve tabi marşla beraber konuşmak da biraz zor oldu ama o marşı da yaşayalım, o marşı da yaşayalım istedik.

Fenerbahçe camiasını kutluyoruz. Artık maç sonunda, son kısmındayız. Böyle veda ediyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
3: Fenerbahçe'nin çok cesur oyunu vardı Murat abi ilk yarıda. Özellikle evet. 45 dakikada Fenerbahçe'nin gerçekten sahanın her yanında Lyon'a karşı bir üstünlüğü söz konusuydu. Tabii ki ikinci yarı ev sahibi
4: normal,
3: Lyon çok normal,
4: yani,
3: beklenen
4: çok
3: oldu. 2-1'e yakalandık. Çok da kötü bir dakikada yakalandık. Tam 60. dakikada Lyon 2-1'i buldu. Devamında onların da tabii ki baskılı olduğu anlar oldu. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu ama biz yine kalitemizi sahaya yansıtarak, tecrübemizi sahaya yansıtarak, özellikle oyunun bir 80 ile 90. dakikasında bir 5 dakikalık bölüm var. Rakip sahada pas yaparak maçı tamamladık ve adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdık.
5: Çok şükür.
6: Kavga çıkmış bu arada.
5: Evet,
3: öyle mi?
5: Genduzi'ye saldırmışlar. Sonra herkes sahaya dalmış şu anda. Hani bana da yazdılar.
6: Anlatacağım bir yandan sizi güncelleyelim.
3: Onu da takip edelim. Bir normal, yandan sevgili bu, arkadaşlar bu, belki hani ya inşallah kart.
6: Sakinleşme olmuş. Yani şu an Tolisso'yla
5: ya olabilir. Lyon çok büyük bir şey kaçırdı kendilerine göre. Beklentileri çok büyüktü. Rahat belki geçeceklerini düşünüyorlardı kendilerince. Ya Gendouzi bilmiyorum tabii orada şimdi bir atışma olmuştur ama Fransızlar genelde böyledir yani. Kaybetmeyi çok kolay kolay sindiremezler. Tipik bir örneği de Lyon şu anda yapıyorsa. Neyse ayrılmış şu anda. Bana da yanından yazıyor sevgili Aydın. Biz keyifli tarafına bakalım. Uzun bir zaman geçti. Ben hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Herkes 18 sene diyebilir. Bu takım, bu camia iki kez hak ettiği halde gönderilmedi. Bazı aklı evveller şöyle bir şey diyorlar. Yani neye göre gönderilmedi kardeşim işte. UEFA sizi almadı. Yani buradan bir daha söyleyeyim. UEFA Fenerbahçe'yi almadı değil arkadaşlar.
3: Türkiye Futbol Federasyonu.
5: Şunu bir söyleyeyim. Fethullahçı terör örgütünün savcılarının yazdığı fezlekeler UEFA'ya gönderildi. Ya adamlar da o fezlekeye göre bir karar verdi. Ama göndermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'ydu. Bunu da zamanında yarı finale kaldığımızda o zamanki hocamız Aykut Kocaman da söylemişti. Buradan bizi göndermeyenlere selam olsun. UEFA'ya selam olsun demedi. UEFA, ben bugün bir kez daha hala hayattalar, hala sokaktalar. İki kez bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere selam olsun bir defa her şeyden önce. Bu camia bunu iki kez hak etmesine rağmen gönderilmedi. Bu sefer söke söke aldı. Çok şükür. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani başta başkan olmak üzere, İsmail Hoca olmak üzere tüm takıma tebrikler. Hatalar oldu. Yani maçın içinde normal.
3: Çok normal.
5: Yoğunluğu çok yüksek maç. Ne kadar bak tersi olsaydı biz Fenerbahçe Lyon'dan çok daha etkili oynardı maçı. Yani geride olsa ve baskı yapmak istese çok daha tecrübeli ve çok daha çeşitli olan bir takım Fenerbahçe. Ama plan A'dan Z'ye işledi. Ya sondaki baskı da normal. Hepsi olur. Oyunun içinde var. Çok kötü bir hakem.
3: Rezalet.
5: Çok art niyetli bir hakem. Bence %100 penaltı vermedi. 10 saniyede göreceği faule 3 dakika baktı. Acaba yırtabilir miyim oradan bir gol üretebilir miyim
3: ben
5: diye.
3: Ben onu anlamadım Murat
5: bunu
3: abi.
5: Bunu da söyleyeyim.
3: Yani,
5: Fenerbahçe'ye, onu da söyleyeyim abi yeri gelmişken. Fenerbahçe'ye zamanında Rus ambargosunu kırdığı günden beri UEFA yaptırım uyguluyor sahada. İsteyenler maçları inceleyebilir. O tarihten sonra Fenerbahçe'nin Zenit'le maç hazırlık maçı yapıp üstüne Zenit'e kampa gittiğinden beri Fenerbahçe Avrupa'da doğranıyor. Daha önce de doğranıyordu, ondan sonra ekstra doğranıyor. Hep bir şey aranıyor. İsteyenler analiz yapabilir maçlara, bakabilirler. Onlara da selam olsun. Ama asıl şimdi başlıyor.
3: Evet.
5: Bu gece tabii çok keyifli bir gece. Herkes keyfini sürecek. Yarın yeni gün. Artık Şampiyonlar Ligi hazırlığı.
3: Kura var.
5: Belki takviye. Şart. Kesinlikle takviye. Ama bunu konuşmanın gecesi değil diyorum ben. Başta İsmail Hoca planı o yaptı. Sayın Başkan bunun sözünü iki hedefimiz vardı. Şampiyonlarına girmek ve Türkiye Süper Lig şampiyonluğu. Öncelikle ikisine hayırlı olsun, sonra tüm takıma, tüm camiaya, tüm taraftarlara. Güzel yani maçla ilgili çok anlatılacak, söylenecek. Devrede konuştuk zaten bence söyleyeceklerimizi.
3: Tabii ki hepsini yine detaylandıracağız. Hani bundan sonrasında Fenerbahçe'nin planını da konuşacağız. Fenerbahçe'nin belki transfer planlaması da değişecek. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için tabii birçok farklı varyasyon şu anda Fenerbahçe'yi bekliyor. 2008-2009 sezonu en son Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sezon, yine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Yani karşılaşma içinde birçok duyguyu beraber yaşadık. Farklı duyguları yaşadık. Hem ilk yarıda gerçekten çok iyi ve oturaklı bir oyun vardı Fenerbahçe'de. İkinci yarıda Lyon baskısı tabii ki arttı doğal olarak 2-1'i de bulduktan sonra. Hamleler geldi. Orada belki skoru arttırabileceğimiz fırsatlar da yakaladık. Gerçekten

0: ikinci yarıda bence net fırsatlarımız var Lyon karşısında. Skor belki çok daha farklı olabilirdi ama ne olursa olsun maçı tamamladık ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
1: 1550 adım atmışım son
0: ayağa kalktıktan
1: sonra ona baktım. Çok mutluyum. Takım bunu hak etti. Muazzam bir maç performansı. Özellikle 60 dakika diyebiliriz. Muazzam bir performans. Öncelikle Sayın Başkan önderliğindeki yönetim ve yönetim kuruluna çok tebrikler, teşekkürler. İsmail Hoca inanılmaz maç planı. Devre arasında da yazdım. Sen Cülas deplasmanını hatırlattı bana. Yani planla rakip takım hocasını mat etmek müthiş bir işti. Hocaya tebrikler. Oyuncu grubu ne kadar karakterli oyuncular olduklarını gösterdiler. Şu maç önünde verdiğimiz, burayı oynamayı bilmek, kültürü hatırlamak ve kültürü bu oyuncular sayesinde hatırlamanın ne kadar önemli olduğunu oyuncu bazlı bence gördük ama o sahada bugün en gençlerden biri olan Greenwood da o yüreği
0: tabii
1: güm diye vurdu sahaya. Ama diğer Kantesi, Genduzisi, Şikrinyar,
0: Vedat
1: muazzam maç çıkardılar. Muazzam. Ederson kesinlikle.
0: Aksayan
1: hiç yani tabii ki aksayan parçalar var ama onu şu an yayının ilk etabında hiç konuşmaya gerek yok. Müthiş. Müthiş. En çok da burada elenmeyi bekleyenlere belki de selam göndermek gerekir. O belki de onların uğruna ithaf etmek gerekir diye düşünüyorum.
2: Yani vallahi garip bir şekilde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmese daha iyi olur diyen Fenerbahçeliler vardı. Ben anlayamadığım bir kafa yapısı diyeyim. Yani çünkü geçen sene bunu yaşamışsın. Avrupa'dan erken elenmişsin ve başarılı olamamışsın.
0: Bir şey de olmamış.
2: Ya olmuyor demek. Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi bir yük. Ama zaten sen, Sayın Başkan Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olalım diye bir şey demedi. Zaten ilk senemiz uzun zaman sonra. Ama girmek. Ya şu anda
0: o parayı kazanmak.
2: Aşağı yukarı biraz rakamlar değil ama minimum 40 milyon euro kasasına koyacak. Hiçbir şey yapmasın Fenerbahçe bundan sonra. Sıfır çekerek puan. 40 milyon euro minimum. Şeyleri saymıyoruz. Maç günü, Feneryumları, satışlar, hasılatlar şimdi. Mesela Çobani Göz reklamı şampiyonlarına daha fazla para ödeyecek Çobani. Anlaşma tabii, öyle çünkü. Muhtemelen başka Türkiye'deki başka global tabii, markalar şampiyonlarına reklam vermek isteyecek. Ya bu işin ekonomisi çok büyük. Ya transfer istiyoruz, stat istiyoruz, Maltepe istiyoruz, Derazı istiyoruz. Abi parayla oluyor bunlar. Yani sürekli başkan ver, yönetici ver diyorlar ya, Fenerbahçe niye sürekli paralı başkan istiyor? Fenerbahçe sürekli şampiyonlarına giderse yavaş yavaş o paralı başkan isteğinden de uzaklaşır.
0: Otomatik bir gelir olacak.
2: Yani bunu sadece ya bu sezon ya baba al 5 kere üstte şampiyonlarına gitsen 250 milyon euro para demek ya. Yani sen 5 kere Türkiye Ligi'nde şampiyon olsan 60 milyon euro para demek. Ya tabii ki olalım. Okey ama bunu elimizin tersi reddetmenin, istememenin falan bir mantığı yok. Hele hele ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde mutlu olur. Bu kadar
1: aynen,
2: tecrübeli
1: aynen
2: adam.
1: Aynen öyle.
2: Ya bunlar mutsuz olurlar. Tek kulvarda gitmek
0: değil mi? Avrupa Ligi onları kesmez.
2: Avrupa yani. Ligi'nde mutsuz olur.
1: Bir daha şu kadroyu kurmanın bir anlamı ve değeri tabii olmalı.
2: Ya tabii. Senin bugün 4 tane oyuncu sonradan giriyor. İsmail hariç diğer 3 oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse Lyon'daki oyunculardan fazla oynamış. Lukaku, Nene, İrfan Can Kahveci. Yani.
0: Oraya oynamayı bilen oyuncular.
2: Tabii bu takım orada mutlu olacak. Orada belki daha performans artacak bu takım.
0: Şimdi ekstrası da var bunun. Ben bir yorgunluk getireceğini tabii ki Şampiyonlar Ligi
2: muhakkak.
0: Çok yoğun bir lig, çok yorgunluk getiren bir lig.
1: Samsun kabul maçında bile yorgunluk getirecek bu iş.
0: Hissettirecek ama net. Sen eğer şimdi son bir hafta kala kadro planlamanı, transferini Şampiyonlar Ligi'ne göre ekstra farklı yöne çevirirsen, geçen sezon mesela Galatasaray bunu yaşadı. Galatasaray kadro derinliğini ilk etapta kuramadığı için tamamen yedeksiz oyuncularla oynamak zorunda kaldı. Örnek de var önünde. Çok net bir hamleyle, belki iki hamleyle sen çok rahatlıkla dediğin gibi bu kadronun da Şampiyonlar Ligi oynamasını seveceğini düşündüğümüz için çok daha konforlu bir hale gelebilirsin. Aslında çok belli. Yani Fenerbahçe'nin nasıl başarılı olması gerektiği şu 10 günde çok belli transferde.
2: Abi bir hafta var değil mi? 4 Eylül.
0: 4 Eylül. Ama galiba 2 Eylül'de veriyorsun şeyi.
2: 5 gün var.
0: Kurayı.
2: Fenerbahçeliler sürprizlere hazırlıklı olsun. Hiçbir şey bilerek söylemiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ı tanıdığım için söylüyorum. Fenerbahçeler sürprizler hazırlıklı olsun. Yani burada hiç beklemediğiniz birisi gidip kadrodan birini azaltıp bir tane yetişkin de ekleyebilir bundan sonra. Kimsenin aklında olmayan. Ya da 23 yaş altı takviyelerini çok daha üst düzeyde kovalamaya başlar. Planı hazırdır. Bugünü beklemiştir muhtemelen. Plansız bir adam değildir her şeyden önce. Yani güzel şeyler olacak. O kesin. Ya tabii ki zor. Yani şampiyonluğa belki çok dayak yiyeceğimiz maç da olacak. Yani belki
0: kura nasıl olacak bilmiyoruz. Bir yandan da onu hazırlayalım arkadaşlar.
2: Abi yaşadık.
0: Formaları.
2: Yani ben 7 gol yemiş Fenerbahçe'yi yaşadım. 6 yemişi yaşadım. Yani Beşiktaş'ın 8 yediğini gördüm. Yani oluyor futbolda
1: abi,
2: var yapacak bir şey
1: yok. Öyle ama yani tabii ki 2026 yılında bu kültürü tekrardan hatırlamak bunu tekrardan
2: onu diyorum ya şampiyonluğa girmeyelim.
1: Abi bir de bugün bize şunu gösterdi ya. ortada bir hedef varsa buna inanacaksın. Bak, takımı eleştirirsin, översin. Hoca eleştirirsin, översin. Maç önü programından beri. Ya kardeşim, bu kazıya kazıya oynayacaksın, bu turu geçeceksin. Aa, İsmail Hoca varken bu iş olmaz. Ya hayır. Bugün sabah inanmak lazım diyorsun İsmail Hoca varken. Abi, maç önü programı. 1000 tane yorum varsa 750'si bu Oğuz mu oynar Allah aşkına? Bugün Oğuz'un akıttığı tere helali hoş olsun.
0: Şeyin tam zamanı değil mi? Gördünüz mü Oğuz'u?
1: Yani hakikaten gördünüz mü Oğuz'u yani? Bak, ne diyorum? Birilerini eleştirebilirsin. Birilerini övebilirsin. Ekstra seviyor olabilirsin. Ama saygı duymak zorundasın. Başkan Aziz Yıldırım'sa, Hoca İsmail Kartal'sa, oyuncular buysa. Ya biz İsmail Hoca'yı eleştirdiğimiz için çok fazla tepki yiyor olabiliriz ama abi, hocaya güveneceksin. Tabii. Bugün ilk 45'te yaptığı teknik adamlık
0: müthişti.
1: Fonseca'yı mat etti. Bu kadar basit. Onu kendi silahıyla vurdu.
0: Kesinlikle. Ona bastırdı.
1: Adam ilk eşleşmeden itibaren, ilk basın toplantısından itibaren akıl oyunu yaptı. Bugün İsmail Hoca tamamen aklına girdi. Sen beni öyle mi vurdun?
0: İlk maçta o girmişti.
1: Kante ile Tolisso'yu birebir eşleştiririm. Seni mat ederim. Gendouzi ile Tesman'ı birebir eşleştiririm. Mat ederim. Ufak dokunuş. Her Vedat'ı savunmaya çekildiğinde Vedat'la Talişka'yı yer değiştirip, evet, Vedat'ın o baskı gücünden bunu alıp ve maç önünde beklediğimiz gibi Oğuz'u düzenli olarak Archie Brown tarafına getirir. Çünkü Lyon uyandı. Sürekli, evet, Archie'ye, Numa'a gönder topu. Taktiksel anlamda bence muazzam bir
0: Vedat'la
1: teknik adamdı.
0: Vedat'la Talişka'nın yer değiştirdiği o dokunuş bence Fenerbahçe'ye maçı getirdi. Çünkü yani Vedat'ın orada, yani birazdan konuşacağız maçın oyuncusu kısmında da, yani inanılmaz bir futbol oynadı Vedat Muriç. Gerçekten Fenerbahçe forması giydiği dönemden beri izlediğim, en etkilendiğim Vedat Muriç performansı bu. Sadece golünü de attı bu arada. Yani sadece gol atmakla değil diyecektim ama golünü de attı. Pivot santrafor ne yapar? Tam olarak bunu yapar. Yani Vedat Muriç sakladı, rakibi arkasına aldı, pivotluk yaptı. Ya bugün prime bir Edin Dzeko performansı seyrettim, evet, Vedat Muriç'ten.
2: Yani devrede de söyledik, biz Dzeko'dan beri iyi bir santrafor performansı izlemeyi unutmuştuk. Bu seviyede de hiç Dzeko'yu göremedik. Keşke bu seviyelerde onu da görebilseydik Şampiyonlar Ligi serüveninde. Bence orada çok fark yaratacaktı ama Vedat da bugün işte o 6 yıl Fenerbahçe'nin ayrı geçirdiği 6 yılda kazandığı tecrübeyi bugün sahaya koydu. Seninle devrede de konuştuk. Bence kendisini çok iyi hazırladı. Yani ilk Lyon maçı az zorladı. Konya maçı biraz daha ve bugün belki kendi limitlerini de zorladı. Belki pardon.
1: Yok, pardon, çok pardon.
2: Belki pazar akşamı da diyecek ki beni yedek başlat. Yani yok. Yani ben, olabilir. Çok doğal. Yani ben şeyi zorladım. Yani limitlerimi, ki muhtemelen sakatlıktan da çıkacağım. Belki de düşünecek
1: bir ara tuttu bu arada. Yani normal. Bir Niyakite ile şöyle söyleyeyim. Pas isabet oranı %91 bugün Vedat'ın. Benim bir santraforda son dönemde gördüğüm. Evet. Ya Fenerbahçe bazlı konuşuyorum. Avrupa'da vardır belki de.
0: Dzeko da görmüşüzdür.
1: Niyakite ile bu kadar, hakkını vereyim yani, Niyakite de gerçekten aygır gibi bir herif yani.
0: Evet, insan değil.
1: Düzenli olarak vurdu. Abi %91, 23'te 21. Bu baskıda, bu yoğunlukta.
0: İnanılmaz bir
1: oyuncu. Tesman da düzenli geliyor, olarak geldi. Müthiş bir
0: veri. Yani.
1: 19'da 12'li mücadele. Yani Vedat bugün, Vedat bir limonsa hakikaten sonuna kadar suyunu sıktı Fenerbahçe.
0: Vedat Muriç. Oğulcan biraz önce rakamları verdi. Yani rakamlara yansıyan şeyler var, yansımayan şeyler var sahada yaptıkları açısından. Evet, belki pas isabet oranı sahaya yansıyor, ikili mücadele sahaya yansıyor ama hani çok daha kıymetli olan maç önü canlı yayında konuştuğumuz Fenerbahçe'yi orada 5 saniye daha fazla tutsun nimet demiştik.
1: Yıprattı abi.
0: Yani Vedat'a topu attığınız anda banka gibi, yani hiçbir şekilde topu rakibe vermiyor. Stoperi de arkasında tuttu. Oğuz bu sayede çok daha etkili olabildi. Arkasındaki oyuncular çok daha etkili olabildi. Ve Migros Emel'le maçın oyuncusu Vedat Muriç oldu.
2: Ya biz bu Vedat'ı söylerken geçen sene dediler ki vizyonunuz Vedat mı? Vizyonumuz Vedat. Yok, dünyada santrafor yok abi. En azından bildiğimiz adam Vedat.
0: Devre arasında alsaymış, alabilseymiş Fenerbahçe.
2: Gelmedi, vermedi takımı ya. Yakarlar ya, kulübü yakarlar dedi.
1: Küme düşeriz. Düştüler
2: ya
1: de
2: yani. Demiş ki yani biz bu şimdi verirsek ve küme düşersek, yani verip düşersek kulübü yakarlar demiş adam. Yani birebir söylediği cümle bu. Ya ben mesela maçın oyuncusu seçsem bugün, ben ilk yani bütün oynayanları seçerim. Tabii ki bir kişi seçmiyor. Yok, öyle bir maç bu. Ya burada birisi eksik yapsa zaten bu turu geçemez. Şampiyonluğa kafayı sokamazsın tabii yani. Onun için tüm takım tabii ki taçlandıranlar vardı. Yani Vedat hak etti vallahi, 6 senenin sonunda buraya geldiğinde muhakkak farklı beklentileri vardı. Çünkü bir önceki döneminde ne Fenerbahçe taraftarıyla oynayabildi. Pandemiye denk gelmişti geldiği zaman. Ne de iyi bir Fenerbahçe takımında yer aldı. Hatta kötü bir Fenerbahçe kadrosu içinde yer aldı diyelim.
0: Tabii bayağı kötü takımda yer aldı. Şimdi çok iyi bir takımda oynuyor.
2: Mükemmel.
0: Mükemmel bir performans ortaya koydu. O da dün basın toplantısında gerçekten söylemişti. Yani bugün Fenerbahçe'nin maçı ne kadar çok istediğini aslında hem Levent hem Vedat dün basın toplantısında söylediler. Bunu da sahaya yansıttılar. Tabii ki özel performanslar var. Bütün performansların altını çizeceğiz. Vedat Muriç'le başladık. Takım zaten bence aksayan noktalar belki maç içinde oldu ama genel olarak bireysel performanslarda demiştik ki herkesin 10 üzerinden 7'lik 8'lik oynaması lazım. Bence herkes Ederson'undan Vedat'ına kadar elinden gelen her şeyi yaptı ama tabii ki ikinci yarıda özellikle bir Kante izledik ki yani hakikaten inanılır gibi değil. Yani kazandığı sahipsiz topları merak ediyorum sahada ikinci yani yarıda özellikle. Durmadı.
2: Buraların oyuncuları. Ya Kante de buranın oyuncusu. İşte yaşlı, çöp, kaldır abi.
1: 8 sahipsiz top kazandı. Sağda 1 numara. 4 pas arası. Engellenen şutta da birinci. Pas arasında da sağda birinci.
0: İnanılmazdı 6'da
1: 4 ikili
0: yani.
1: Mücadele, 2'de 2 hava topu. %94 pas isabeti Kante. Yani bu yoğunlukta gerçekten bunları yapmak olacak iş değil yani. Diğerlerine de bakacağım. Hani Gündüz'ü %90'la oynamış mesela. Yani kusursuza yakın. Bak şu hep konuştuğumuz bir şey ya. Tecrübeli oyuncuyla sıkışan maçta, üstüne gelinen maçta oyunda tutmak topu. Bu adamlar topun kıymetini bilmek klişesinin tam olarak göstergesi.
0: 80 ile 90 arasında onu.
1: İki merkezinin %90 ve üzerinde top isabetiyle, pas isabetiyle oynaması seni zaten oyunda müthiş bir konfor yaratan bir durum. Arçi'nin düşüktür muhtemelen, çok uzaklaştırmak zorunda kaldığı için. Semedo'nun düşüktür bir de. Mesela yani Ake de çok uzaklaştırdı ama çok kontrollü ve bence yine
0: hepsi
1: çok iyi oynadı.
0: Hepsi bilinçli uzaklaştırmalar.
1: Çok bilinçli oynadı.
0: Yani hepsi böyle 86. Sallapati vurma değil. Herkesin koşabileceği yere attı topu Ake.
2: Zaten burada sallapati vurursan o Ake tecrübesi adam biliyor ki sana geri dönecek tabii. O top. Yani tecrübe orada arıyoruz. Yani mesela Oğuz, Fenerbahçe'nin en tecrübesiz oyuncularından biri şampiyonlar. Mesela Oğuz mesela kaçırdığı pozisyon olur yani. Orada daha tecrübeli bir oyuncu olsa daha sakin kalır. Orada bir anda bir şey yapayım istedi. Normal. İnsan yani bu maalesef tecrübe doğuştan kazanılan bir şey değil yani. Böyle bir çiple yükleyemiyorsun da kendine.
1: Evet.
2: Işte onlar da yani. Şöyle diyeyim. Bu bir okulsa en iyi okulda okuyorlar şu anda tecrübeyi evet. Kazanmak için. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları, Şampiyonlar Ligi oynamamış oyuncuları ya. Sağına dönüyor, Şampiyonlar Ligi oynamış, sonuna dönüyor, önüne bakıyor, arkaya bakıyor. Yani daha nerede öğreneceksin? Bunu da kıymetini bilmeleri gerekiyor. Tarihe geçtiler.
0: Gençler Birliği maçında yerli oyuncularla ilgili dedik ki yani bu formanın kıymetini biliyor evet. Olmanız lazım. Evet. Size şans geliyor oynamanız
2: Oğuz
0: lazım.
2: %100 çok biliyor.
0: Oğuz bugün dedi ki evet ya doğru söylüyorsunuz. Benim bugün bu formanın kıymetini
2: yalnız
0: vermem lazım.
2: Yalnız maç önünde de konuştuk. Oğuz geçen sene Nottingham deplasmanında da çok iyi oynamıştı.
0: Doğru.
2: Ya yani Oğuz gerçekten yani zaman zaman işte yok talipleri çıkıyor, gitmesi, gönderilmesi. Ben hep diyorum ki ya Oğuz en son göndereceğim oyunculardan bir tanesi.
0: Yerli bir de.
2: Genç. Çok yetenekli ve biz hala Oğuz'dan beklediğimizi göremedik. Ya büyük potansiyeli var. İşte geçen sene 10 numara gibi oynadı. Nottingham'da iyi oynadı. Kanatların ikisinde oynuyor hücumda. Sağ bek oynattı Fenerbahçe onu daha önce. Yani birçok pozisyonda oynayan genç bir Türk oyuncuya sahipken hiç vazgeçilmeyecek oyunculardan bir tanesi Oğuz. Hakeza bence İsmail de kötü oynamadı girdikten sonra. İrfan çok kısa bir süre oynadı. Ama bugün ayırt etmemek lazım kimseyi. Zaten ayırt edeceğimiz, eleştireceğimiz ya da daha fazla derinlemesine artısını eksi konuşacağımız çok maç olacak. Ama bugün artılar benim için daha önemli.
0: Çok daha ağır tabii.
2: Yani hep şunu söyledik abi sezon başından beri. Fenerbahçe'nin kurduğu omurga yani Ake, Skriniar, Kante, Gündüz'ü mükemmel bir dörtlü. Ya burası Şampiyonlar Ligi dörtlüsü burası Fenerbahçe'nin. Tabii bunlara alternatif yaratacaksın şu anda.
0: Kesinlikle.
2: Çünkü dördüyle sen 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı minimum.
0: Lig,
2: Türkiye Kupası başlayacak bir yerden falan. Olmaz. Şimdi eğer oturup doğru tabii. Konuşmak lazım.
0: Olacak şey var olmayacak.
2: Bu seviyede bir U23 oyuncu bilmiyorum kolay değil zor biliyorum ama var mıdır vardır.
0: Tabii canım,
2: bulunur mu bulunur.
0: Para da var.
2: Panik yapıp yanlış oyuncu alınmamalı. Türk diye şunu alalım. Türk diye Ahmet'i alalım. Şu diye Mehmet'i alalım yapmaması lazım. Fenerbahçe'nin iyi oyuncu alması lazım.
0: Yani bu noktada Fenerbahçe'nin artık alacağı oyuncunun Fenerbahçe'nin seviyesini yükseltiyor olması lazım.
2: Aynen öyle. Yani biz bir daha ya dur bakalım ya bir şans verelim belki yok. Şansı almış, bugüne kadar rüştünü ispat etmiş adam lazım Fenerbahçe'ye.
0: Gelecek oynayacak.
2: Bir sürü genç var rüştünü ispat etmiş. Bulursun.
0: Tabii ki.
2: Bulursun. Özellikle bence oynama alışkanlığı olan oyuncu. Mesela şimdi Yusuf Akçek çok adı geçti. Ya Yusuf Akçek uzun zamandır top oynamıyor. Yani alsan da oynatamazsın.
0: Uzak durması lazım Fenerbahçe.
2: Yani bence mesela tam uzak durması gereken oyuncu. Ya mesela o anlamda hani Oğulcan'ı da biraz güldüreyim. Oğulcan'ı da çok sevdiği sevgili Ümit Aktağ daha iyi mesela. En azından bir ay adam iki senedir oynuyor yani düzenli. Maç alışkanlığı var. Evet. Adama bir de maç ritmi kazandırmakla uğraşamazsın burada çünkü.
0: Tabii bu seviyede mümkün değil, yapamazsın onu. Ama tabii ki artık merakla bekliyoruz. Transferin son bir haftasına girdik, gireceğiz, 10 gün kaldı. Şampiyonlar Ligi kadrosu tam ne zaman veriliyor ona da bakalım. Çünkü orası önemli olacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ne yazılacak kadro önemli olacak. Bizde 4 Eylül ama oraya da bir dikkat edelim. Sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi bekliyoruz. Süper chatlerinizi bekliyoruz. Yoğun bir katılım var. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz yayınımıza yapmış oldukları katkılar için. Archie Brown gelmiş. Açıklama yapmış. Bakalım neler söylemiş Archie Brown. Bugün Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan oyuncu. Bazı anlarda bir yürekleri hoplattı sağ kenarda ama yapar. Genel olarak beklentiyi
1: çok
0: karşıladı.
1: Çok toy ama yani gelişecek. Yani bu sezon mesela onun için
0: gelişim yılı tabii.
1: Bulunmaz nimet yani.
0: Beklenti galibiyetti maçtan önce. Beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Bu zafer Tanrı'nın, bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum. Çok çok demiş Archie Brown maçın ardından yaptığı açıklamada. Konuşmanın sonuna doğru motivasyon seviyesi artmış Archie'nin. Tabii ki galibiyetin vermiş olduğu.
2: Genç bir oyun. 24 yaşında Archie Brown. Geçen sene zor bir sezon geçirdi. Yani özel hayatında çok en yakın arkadaşlarından birini kaybetti hayatındaki ve bunu o yaşta bir oyuncu ilk kez
0: yaşayan bilir onu.
2: İngiltere ve Belçika dışına çıkıyor. Yani nedenim Belçika'yı koyuyorum. Belçika çok yaşaması zor bir yerde, küçük bir ülke zaten. Yani abartarak söyleyeyim, 3 cadde 5 sokak. Yani oradan İstanbul gibi kaotik bir kulübe geliyorsun. Çok sürekli değişim oluyor. Şehre alışman lazım, takıma alışman lazım. Hemen performans vermen lazım. Çünkü Fenerbahçe'de böyle şeyler sabırla işlemiyor. O dönemde o dönemki yöneticiler ve başkanların özellikle çok üzerine itinayla gittiği bir oyuncuydu Archie Brown. Ki zaten yine bizde çöp ilan edilmiştir uzunca bir süre. Geçen senenin Ocak ayında 16 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyorsun. Yani 8'e aldın, 16'yı. Aslında devrede %100 yapmıştı. Evet. Şöyle diyeyim. Bugün 20-22 oldu değeri. Net ya. İngiliz pasaportu var. 8 tane orada yetişmiş oyuncu statüsüne giriyor. İyi bir Şampiyonlar Ligi performansıyla Fenerbahçe seneye orta 10 numara parası kazanır Archie Brown'dan. Şey demesinler izler ya, biz hep oyuncu mu satacağız? Evet, satacağız. Yerine daha iyisini alacağız. Para kazanacağız. Bu kulüpler böyle dönüyor. Yani
0: ya bu şey demek değil. Yani yarışmacı olur olmayacaksın. Hayır, sadece alacaksın, satacaksın demek değil yani.
1: Ve bu sana seviye yükseltebilecek bir şey bir noktadan sonra.
2: Ya tabii ki.
1: Ya abi çok temel bir denklem yok mu? Fenerbahçe 18 yıldır Şampiyonlar Ligi gelirinden yoksun diyoruz. Bu ekonomi nasıl döndü? Belirli bir noktadan sonra her sezon 30 yani hep çok sevilen oyuncular gitti. Fenerbahçe onlar gidince güç kaybetti. İşte en son Ferdi bunun en neti. Arda Güler zaten hani o şekilde. Kim Mince keza öyle. Bunlar hep aslında senin şampiyonluk yarışında geriye gitmene de maalesef sebep olan şeylerdi. Çünkü yerini net dolduramadın ama Şampiyonlar Ligi apoletini eğer düzenli kendi omuzunda tutabilirsen, bu yatırımları yapabilirsen ve bunun geri dönüşünü alabilirsen çok değerli. Jadon Osterwold'e 6 milyon euro verdim ve belki inşallah sağlık kontrollerinde bir durum olmazsa
0: 16
1: çok
0: milyon
1: daha mi? Yani 3 mislisine neredeyse gidecek. Bu çok önemli, bu olmalı. Kulübün bu satış kültürü geliştikçe ve bu arenada oldukça alış kültürü de gelişecek.
2: Valla buradan kulak verirsiniz. Sayın Ali Koç bir cümle konuştu. Biz Real Madrid olalım, Dort olalım, Bayern Münih olalım ama bizim önce bir Benfica olalım demişti. Yani hem yarışalım hem satıp alalım. Yani önce bir onu olalım.
0: Yarışma kısmını yapamadı. Olcan dediği doğru. Yani orada evet aldı sattı ama yerini dolduracak oyuncu alamadı. Bu sefer de oradaki oyuncu için düşünelim. Onun yerinden düşünelim. Fenerbahçe diye bir takım var. İşte alıyor. Bir yıl sonra işte Napoli'ye, Premier Lig'e oyuncu gönderiyor. Yani tercih sebebi de oluyorsunuz. Bunun yanına Şampiyonlar Ligi'de eklediğiniz zaman tamamen tercih sebebi oluyorsunuz.
2: Valla ben yani de bir ki.
0: Ekstra oyuncuları da alabilirsiniz.
2: Ferdi burada çok Fenerbahçe muhakkak gideceği bir hedef şu anda. Muhakkak yani bu şu anda bile gitmiş olabilirler yani.
0: Lyon'dan bir İngiltere yapalım.
2: Çünkü ben geçen gördüm bir tane sol bek aldı Brighton.
1: Küçü oldu. Ama bugün de
0: Hatcam galiba.
1: Hatcam aldı. United haberi çıktı Ferdi'nin bugün.
2: Yani orada Ferdi'ye kalır. Yani
1: 40 milyon pound. 50.
2: Yani ben alır demedim. Gider. Ama muhakkak girişim yapar.
0: Ben Hakan'a da gideceğini düşünüyorum.
3: Olympique Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Rasim Kara. Rasim Hoca'yla geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeleri üzerine çok güzel, çok özel bir söyleşi yapacağız. Hocam hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, dilersen bir futbolculuk kariyerine gidelim. Seni tabii tanıyanlar fazlasıyla var ama futbolculuk döneminde, kalecilik döneminde çok kariyerini bilmeyenler olabilir. Tabii burada anılarını ve hikayelerini anlatacaksın. Bunları ben bile bilmiyorum hocam. Az önce sohbet ederken böyle evet, ağzım açık dinledim. Şimdi izleyenler de bu programı izlerken istiyorum ki ağızları açık izlesinler. Hayretler içinde bu videoyu takip etsinler.
1: Belki o kadar hayret edilecek bir durum yok
0: hocam,
1: ama
0: ben bile hayret ediyorsam onlar da hayret eder hocam.
1: Önce bana bu fırsatı verdiğin için, davetin için Atakan, sana çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam, estağfurullah.
1: Bildiğimiz şeyleri paylaşmak da güzel bir şey.
0: Evet.
1: 1950 Eskişehir doğumluyum. Eskişehir'e 20 kilometre merkeze bağlı bir köyde doğmuşum. 6 kardeşin en küçüğüyüm ve köyde elektrik yoktu. 5 sınıfa bir öğretmen bakıyor. Gaz lambasında işte ders çalışırdık, uzanırdık bütün kardeşler, defterimizi açar, ders çalışırdık. Yani hayat öyle biliyorduk, hiç de şikayetçi değildik, hiç de şikayetçi olmadık yani daha sonraları da. Mahallede çocuklar işte yürümeye başlayınca köyde oyun oynuyorsun. Acıkıncaya kadar oyun oynuyorsun. Ve topumuz da yoktu. Atların kuyruklarından, kıllarından ve yelelerinden toparlayıp onu yapıştırıp biz top oynardık.
0: Vay, inanılmaz. Ya, İlk defa duydum. Biz çorapla evet, yapardık. Demek ki siz evet, atların tüyünden
1: evet,
0: yaparmışsınız.
1: Atların tüylerinden yapıştırırdı onu büyüklerimiz. Biz öyle top oynardık ve ben oynarken nedense hep kaleye geçerdim. Yani hemen şunu da söyleyeyim, dünyaya bir daha gelsem yine kaleci olurum, bu kadar çok seviyorum. Ve köyde biz 3. sınıfta okurken öğretmen Vanlı Nevzat Göymen diye bir öğretmenimiz para topladı, bir bağcıklı top aldı. O topla oynamaya başladık.
0: Onunla hocam, lafınızı kesim, suda, çamurda o suyu çekiyoruz değil mi hocam? Tabii, gülle tabii, gibi oluyor değil mi hocam onlar?
1: Biz Beşiktaş'ta falan oynarken de öyleydi. Yerli toplar vardı. Çamurlu sahalarda, yağışlı havalarda 3 kilo falan oluyordu yani. 410 ile 450 gram arasında olması gereken top ve ebadı da basket topu gibi oluyordu böyle.
0: Hocam, süpeyi tuttuğu zaman nasıl oluyordu hocam? Elin kolun ağrıyor muydu mesela gece ya da maçtan sonra?
1: Tabii. Bir de seken topa vole vurulduğu zaman çok iyi oturuyordu ayaklarına tabii, rakip oyuncuların. Onları kurtarmak, çelmek bir dertti. Neyse, biz işte o futbol topuyla da oynamaya başladık. Sonra ortaokul dönemi başladı. Kütahya'da abim azot fabrikasında çalışıyordu. Gel seni okutayım dedi. Oraya gittik. Orada da ben hem okuyorum hem mahallede top oynarken kaleye geçiyorum. Sınıf arkadaşlarla maç yaparken. Sonra Eskişehir'e geldim. Liseyi Eskişehir'de okudum. Lisede tabii babamlar köyde oldukları için, çiftçilik yaptıkları için benim bir abim vardı. O da bir yerde çalışıyordu. İkimiz bir odada kalıyoruz. Yemek yapıyoruz kendimiz. Öğleye kadar bir konfeksiyoncuda çalışıyoruz. Paspas ayak işleri. Öğleden sonra okula gidiyorduk falan, böyle bir zor hayat. İyi ki de o zor hayatları yaşamışız. Geldiğin yeri unutmamak açısından bunları anlatıyorum. Ve lisede futbol oynamak yasaktı. Ama biz sizin sınıfla bizim sınıf maç yapalım işte. Öğleden önce, öğleden sonra, sabahçı veya akşamcılık durumuna göre. Maç yaparken ben yine kaleye geçiyorum. Bir sınıf arkadaşım dedi ki, ben ikinci amatör kümede Işık Spor'da oynuyorum. Bizim kaleci var dedi, şarapçı dedi, bazen antrenmanlara gelmiyor, bazen maçı unutuyor dedi. Götüreyim mi dedi, götür dedim ve biz gittik, oynamaya başladık. Işık Spor da Eskişehir'in çok köklü takımlarından biridir. Mesela Beşiktaş'ta oynayan Süreyya abi vardı. Senelerce Beşiktaş'ta oynadı. O Eskişehir Spor'daki Nihat Atacan ve diğer oyuncular oradan yetişmedir. Biz gittik oynadık. Yarı sezonda gitmiştim. Öbür sezonda oynadım. Ondan sonra Çimento Fabrikası'nın birinci amatör küme. Oraya transfer oldum. 200 liraya. Ve bir sene orada oynadım. Lise bitti. Anadolu Üniversitesi şimdiki eskiden Ticari İlimler Akademisi'ydi. Eskişehir Ticari İlimler Akademisi. Onun özel sınavı oluyordu. Onun sınavını oldum. Kazandım. Ligler bitti. Arkadaşlarla yazın Porsun kenarında Luna Park kuruluyordu. Luna Park'a gezmeye gittik işte. Çekirdek aldık. Hem yiyoruz hem sohbet ediyoruz hem de orada dolaşıyoruz. Bir penaltı pavyonu var orada. Yani bir bilet alıyorsun. 3 atış yapıyorsun. 3'te 3 atarsın. Sigara paket alıyor. Yan tarafta kasnak var. İşte boks var. Bilmem neler var. Kader kısmet var. Orayı işleten Fatih Spor birinci amatör kümede santrafor yıllarca oraları işletti yazın. Beni görünce ya dedi Rasim kaleci yok genç bir kaleci var. Gel şurada çalış dedi. Ben hiç kaleci antrenmanı yapmamıştım. Tamam dedim baktım kum dökmüşler oraya.
0: Atlaması da güzel.
1: Atlaması da güzel. Sol tarafa iyi atlayamıyorum. Dedim ne zaman geleceğim ne zaman gideceğim. İşte akşam 6'da geleceksin. Gece 12-1 falan oluyor dedi. Hafta sonları cumartesi, pazar öğlende gideceksin. Düşünebiliyor musun? Gece 1'de bitiyor öğlenden oraya kadar. Kaç saat? Baştan çok cazip geldi. Sonra zorlanmaya başladık.
0: Ama tabii sayende çok para kazanmaya başladı değil mi hocam?
1: Artık öyle oldu ki biz 2 avans veriyorduk atanlara. Üçüncüde konsantre oluyorduk falan. Böyle boş kalınca da birbirimize penaltı atıyorduk kaleciler. Artık öyle penaltı atmaya başladık ki. İki direğin böyle 3 santim aşağısı, 3 santim yanına 90'lara atıyorduk. Bir bu köşeye, bu köşeye. Ben solaktım. Zaten sağ ayağımla hayatım boyunca hiç topa vurmadım. Sağ elimle hiç yumruk vurmadım. Yarım bir kaleciydik biz. Hiçbir eğitim almadan kısacası biz kaleciliğe başladık. Ve bir gün orada çalışırken bir baktım Demirspor'da yönetici Can Boy Yüksel diye nur içinde yatsın. Rasim dedi beni çağırdı. Yarın pazar. Yarın dedi Devlet Demir Yolları lokaline gelir misin dedi. Ben anladım Eskişehir Demirspor 3. ligde. Peki dedim geleyim dedim. Gittim. Orada 5-6 tane isimli futbolcular gelmişti. 30 yaş civarı falan. O dönemler müessese takımlarına rağbet çok fazlaydı. Çünkü iş veriyorlar. İkramiyesi var, sigortası var falan. Bana da iş verdiler. Ve işte lise bitti. Biz 600 lira gibi para kazanmaya başladık. Neyse biz orada çalışırken benim en büyük abim Devlet Demiryolları Meslek Lisesi mezunu. Benim hocam Zekai Tabakoğlu isim de vereyim. O da okurken beden eğitimi hocasıymış. Abim de güreş falan yaptı. Türkiye ikinciliği falan varmış. Benden habersiz gidiyor. Tabii biz A takımla antrenmana çıkıyoruz. O arada Genç Takımlar Ligi bölgesel Eskişehir Spor, Bursa Spor, Zonguldak, Bolu, Uşak gibi takımlarla oynuyoruz Eskişehir Demirspor olarak. Bana dediler A takımla çıkıyorsun ve 3. kaleciyiz genç. PAF takımında oynar mısın dediler. Ben de oynarım dedim. Maç oynayalım yeter ki. Velhasıl orada biz oynuyoruz falan. Abim gidiyor hocayla konuşmaya. Hocam diyor ben Rasim'in abisiyim. O Ali hoş geldin falan. Kardeşim diyor akademiye başladı. Öğrencilik hayatı da iyi gidiyor. Futbolda bir şey olur mu? Ağzını arıyor hocanın. O da diyor ki Rasim çok efendi Ali diyor ama kolları ve bacakları zayıf diyor. Ne demek bu? Sana böyle söylese olmaz demek.
0: Olmaz.
1: Bunu geliştirecek kim olmalı
0: tabii,
1: sizce?
0: Hoca. Hoca olacak.
1: Ayrıca bizim genetik yapımız da böyle. İnce bilekliyiz falan ama gücümüz kuvvetimiz iyiydi. Ben dedim abi ben zaten okusam da ne olacağım bilmiyorum. Oynarken de ne olacağım bilmiyorum ama iyi niyetle atla dedikleri zaman atlıyoruz. Kalk dedikleri zaman kalkıyoruz. Yaptığımız işi iyi yapmaya çalışıyoruz. O arada tabii abimle konuştuktan sonra ya niye konuştun falan dedim. Ben biraz bozuldum. Tabii aklımın bir tarafına da onu yerleştirdim. Ben gittim. Eskiden vita kutuları vardı bilir misin sen? Sarı
0: vita
1: yağının.
0: Biliyorum.
1: Sarı kutular vardı. İçine çimento aldım.
0: Ha o halter yaptın onlar.
1: Halter yaptım. Bir tane de.
0: Ben askerde yapmıştım hocam onları. Ha,
1: aynı yollardan geçmişiz.
0: Bench press yapmıştım.
1: Ve yay aldım. Böyle beşli yaylar vardı.
0: Çekmeli böyle.
1: Önce üçlüyle başladım falan. Şey aldım, parmakları çalıştıran ip aldım. Ben evde devamlı çalışıyorum geceleri bilmem ne falan. Tabii kaç tekrar yapacağız, kaç kiloyla çalışmam lazım, arttırman lazım falan onlara hiç baktığımız yok. Biz çalıştık. Sonra Uşak'ta bir maç oynamıştık. 2-0 yenildik. Ben bayağı bir gol kurtarmıştım. Bir yaz baktım Uşakspor ikincilikteydi. Ha, o arada ben A takımda da kadroya girmeye başladım. Yani bir maçta oynadım. Uşak sporlular geldi, beni istediler. Hem akademide ikinci sınıfa geçtim hem de Uşak isteyince amatördüm, gittim profesyonel oldum. Bir sene sonra da Bursa Spor aldı beni. Uşak'tayken Ümit Milli Takım için 42 tane yetenekli 21 yaş altı oyuncuyu mesela Fatih Terim Adana Demirspor'dan geldi. Tezcan Ozan İskenderunspor'dan, Güvenç Kurtar Mersin İtmayırlı'ndan, Sinan Orhan Hayrettin Necati Bursaspor'dan.

0: Maç devam ediyor sırada.
1: Oynanıyor, evet. Kaleci dedi, buyur hocam dedim. Sen böyle devam et dedi, seni A takıma alacağım dedi. Hoppa. Ondan sonra biz bir sene oynadık. Seçtiler tabii Ümit Milli takıma. Bursa Spor aldı beni. Yani benim futbol hayatım belki de Türkiye'de hiç olmayan, mesela Rıza Çalınbay bizim genç takımdan göze battı, A takıma geçti. Ben ikinci amatör küme, birinci amatör küme, her sene bir üst takıma transfer oldum. Bütün liglerde oynadım. Süper amatör yoktu, bal yoktu o zaman.
0: Evet.
1: Bursa Spor'da A milli takıma seçildim. 4 sene sonra Beşiktaş'a geldim.
0: Kim vardı Bursa Spor'da?
1: Kaleci Osman abi vardı.
0: Milli takımda kim vardı hocam?
1: Milli takımda Sabri Dino rahmetli, Yasin Özdenak, daha önce Yavuzlar falan da var, gelip gittiler.
0: Sen peki milli takıma gidince birinci kaleci mi oldun?
1: Ben önce üçüncü kaleciydim. Sonra 74'te işte Bursa'da oynarken ilk A milli maçım İrlanda'da Dublin'de 3-0 iken Yasin çıktı, ben girdim. Bir penaltı kurtardım. 89'da bir gol de ben yedim. 4-0 bitti maç ama farkı önledim. Sonra geldik Rusya'yı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi o zaman. İzmir'de 1-0 yendik. Blokhin'li falan bir takım. Orada biz Bursa Spor'la Avrupa Kupalarında da ilk defa katılmıştı. Finarç takımını Dundee United eledik. Dinamo Kiev'le eşleştik. Dinamo Kiev de A milli takım olarak çıkıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak.
0: Ya Dinamo Kiev takımını milli takıma Sovyetler Birliği'ne götürüyorlar.
1: Antrenörüyle, malzemecisiyle hepsi beraber. Yedekleriyle beraber. Çok iyi bir takımdı. Hatta 2000'li yılların futbolunu oynuyor falan. Lobanovski meşhur antrenörleri vardı. Sonra Batı Almanya'yla, Doğu Batı da vardı o zaman.
0: Evet. Demokratik Almanya, Batı, Federal Almanya, Demokratik Almanya.
1: Evet. İşte Beckenbauer'li, Bertie Fock'lu, Schwarzenbeck'li, Heinkes'li takımı İnönü'de Beckenbauer'ın penaltısını kurtardım. Şimdi şöyle bir şey var. Bunları ben niye anlattım? Burada bizim yaptığımız sohbette gençlere de bazı mesajlar vermek lazım. Ve penaltı pavyonunda çalışmış olmanın verdiği şeyle ben penaltı kurtardım. Liglerde de kurtardım. Ve hem Bursa'da hem şeyde Beşiktaş'ta penaltı atmaya başladım. Yani lig, kupa, özel maç, turnuvalarda bir 15-20 tane toplam golüm vardır yani benim.
0: 20 hem tane penaltı golüm var hocam.
1: Yani yok, vardır.
0: Çok iyi, müthiş ama hocam. Ya, müthiş.
1: Ama işte o
0: Fricik zor...
1: Atmaya git, atayım dedim. Hoca daha dedi ki
0: yeter, penaltı yeter. Hocam bir de Sovyetler Birliği ile milli maçta oynarken, bir de sohbet ederken anlattın ya, dakika 88, 1-0 öndeyiz dedin.
1: Ha şimdi futbolda ve sporda, bütün sporları kastediyorum. Yani mesela Federer, Djokovic gibi tenisçiler, Michael Jordan gibi basketçiler, Ronaldo, Messi gibi oyunculara baktığın zaman üst düzey profesyonel ve inanılmaz paralar kazanıyorlar. Ama bunlar bir zamanlar amatördü. Bu amatörlük, amatör ruhunu profesyonelken kaybettiğin zaman her şey ters gidebiliyor. Ben tabii bu Rusya maçını oynarken, daha evvel Rusya, Dinamo Kiev, Süper Kupa'da Beckenbauer'lı, Mayer'li, Schwarzenbeck'li şeyi,
0: Bayern Münih'i
1: Süper Kupa'da 4-0 yendi. Herkes 5-6 fark bekliyordu. Biz de öyle. Yağışlı bir hava. Yerde 3-4 parmak su. 1-0 öne geçtik biz.
0: Golü kim attı, hatırlıyor musun hocam?
1: Ben degaj yaptım. Gökmen aşırttı. Ali Kemal sağdan ortaladı. Cemil'le onlardan stoper kafaya çıktılar. Kimin attığı belli değil. Biz golü attık.
0: Ama Cemil Turan çok büyük oyuncu değil mi
1: çok,
0: hocam?
1: Çok. İnanılmaz. Şimdi olsa parayla alamazsın.
0: Değil mi hocam? Tabii. Çünkü tabii. Mesela Metin. Babam da anlatıyor. Şey der mesela, Metin Oktaylar, Can Bartol hepsi iyi futbolcuydu ama ben Cemil Turan gibi izlemedim der.
1: Cemil tabii, öbürlerinin de başka meziyetleri vardı. Sonuçta 1-0 öne geçtik. Bakıyorum skorboard'a, Atatürk Stadı'nda İzmir'de. Dakika 80. Türkiye bir Sovyet.

0: ve Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 0. Allah'ım dedim ya, kalede. Devamlı top geliyor tabii. Boşluk bulunca dua ediyoruz. Ben bu maçta gol yemeyeyim, maçtan sonra kolum kırılsın. Yani futbol hayatım bitsin. Bitmesine razıyım. 90. dakika dedim Allah'ım, gol yemeyeyim yeter ki bacağım da kırılsın. Uzatmalar oynanıyor. 4 dakika 5 dakika ilave yok o zaman.
1: Hakemin inisiyatifine bağlı.
0: Boşuna dönüyor şey. Dedim ki Allah'ım gol yemeyeyim, maçtan sonra ölürsem öleyim. Yani ölmediğimize göre demek ki duamız kabul olmadı. Yani bunu niye anlatıyorum yani? Bu gençlere hakikaten örnek olması lazım. Bugünkü futbolcuların, benim de babam çiftçiydi. Cebimizde bütün 10 lirayı görmezken işte para kazanmaya başladık. Gerçi çok büyük paralar kazanmadık ama şimdiki futbolcular, mesela ben amatör profesyonel 20 sene oynadım. Benim 20 senede kazandığımı 1 senede kazanıyorlar. Evet. Toplamda. Bu gençlere örnek olması için bunları anlattım. Ne bileyim, Eskişehir Demirspor'da oynadıktan sonra beni işte kolu bacağı zayıf diyen hocaya, Bursa'da oynarken Demirspor'la 3. ligde kupada eşleştik. Biraz zayıf kadro çıkartmıştı hoca. Uzatmalara kaldı, berabere bitti. Ben bir penaltı attım Demirspor'a, oynadığım takıma. Bir tane de kurtardım, turu atladık. Bir sene sonra o hoca, Zekai Hoca, Eskişehir Spor'a oldu. Antrenör oldu. Eskişehir Bursa gerilim vardır hep. Yakın yerler, Kayseri, Sivas öyleydi falan. Neyse ki şimdi o kalmadı. Bursa'da maç oynanırken antrenör Zekai Hoca, ben bir elle top atıyorum santraya, bir de gaj yapıyorum öbür 18'e.
1: Sen elle?
0: Santraya atıyorduk tabii.
1: Elle atıyordun, vay
0: tabii,
1: vay.
0: Tabii tabii.
1: Şumayer'den uzun mu atıyordun hocam?
0: Ben çok iyi atıyordum. Şimdi Şumayer ne kadar attığını ölçmedik ama o da iyi atıyordu tabii. Ve penaltı oldu. 80 küsürüncü dakika, kaptan Sinan dikiyor. Ben koştum antrenöre. Dedim penaltıyı ben atayım. Atar mısın? Atarım hocam dedim. Ben gittim, koştum Sinan'a, dedim kaptana, hoca sen at dedi. Ve ben 90'a attım. 1-0 maçı kazandık. Maçtan sonra da hocaya gidip geçmiş olsun demek istiyorum. Bak kolun bacağın zayıf dedin ama ben böyle oldum. Ve yıllar sonra İşte Beşiktaş'a geldik.
1: Ne dedi hocam sana?
0: Ha?
1: Ne dedi?
0: Evet, seninle iftar ediyoruz dedi.
1: Hiçbir emeği yok ama.
0: Şimdi yıllar sonra Beşiktaş'a geldik işte. Beşiktaş'ta dergiler, gazeteler en iyi fizikli oyuncu seçiyorlar. Ben birinci seçiliyorum. Yani bunu neden anlattım? Gençlere bir ders olsun.
1: Çalışırsan olur.
0: Yani kolu bacağı zayıf olmaz denen birisi belki de kızıp küsüp bırakabilirdi. Bizde itici bir güç oldu o benim için. Ben de daha fazla çalışarak oralara geldim. Onun için bunu özellikle gençlere ders olması açısından anlatmak istedim.
1: Hiç penaltı kaçırdın mı hocam?
0: Kaçırdım. Bursa Spor geldim takıma. bir tane attım. İkinci penaltıyı kaçırdım.
1: Ha, kaçırdım.
0: Reggio vardı. Kaleci o kurtardı.
1: Çataldan mı çıkardı hocam? Hep oraya vuruyorsun çünkü.
0: Ben karar değiştirdim atarken.
1: Ha, demek ki seni kararını değiştirme itti kaleci.
0: Evet. Kararı değiştirdim. Ondan sonra bir tane kaçırdım yani. Böyle 84'te Beşiktaş'ta jübile yaptım. Ve
1: kaç yılında Beşiktaş'a geldin hocam?
0: 76'da geldim.
1: 76'da.
0: 76'da geldiğim zaman Nur İçinde Yatsın, Mehmet Üstünkaya ve ekibi vardı. Sabri Dino bir sene önce bırakmıştı. Sonra işte milli takımda İrlanda maçından sonra ben oynamaya başladım.
1: Hocam ben, o antrenman günlerini anlatır mısın hocam Beşiktaş'ta?
0: Anlatırım. Şimdi bak, Beşiktaş'a geldiğimde benim 3 büyük takım da istiyor ve Mevşen Gülatbağ uçak biletimi gönderdi. Okulu da yarıda bıraktım. asker kaçağı olduğum için gidemedim. Öyle transfer yapamıyordun eskiden. Asker kaçağı olduğu zaman yurt dışına izin vermedim.
1: Yani askerle yapmış olsaydın Mönchengladbach'a gider miydin hocam?
0: Diyordum. Klef oynuyordu o zaman Almanya'da da. Bertie Fox takım kaptanıydı, sağ bek falan. Bana Mehmet Üstünkaya ne kadar istiyorsun dedi. Ben dedim ki benim alacağım para 3 aşağı 5 yukarı belli dedim yani. Ama Şeref Stadı'nda antrenman yapıyor Beşiktaş. Ben çalışmayı çok seviyorum dedim. O Şeref Stadı'na götürüp beni oraya salmayın dedim. Yani bana vereceğiniz paradan kesin, büyük bir alan vardı. Arka taraftaki boşluğu, salon genişliğinde bir çim yer yapın, parasını da benden kesin dedim. Dedi ya bize hakaret ediyorsun. Biz, sen yeter ki çalış, biz hemen derhal yaptırırız. 8 sene oynadım.
1: Yapmadı ama.
0: Olmadı. Ve Beşiktaş'ta 8 sene oynadıktan sonra hep Şeref Stadı'nda antrenman yaptık. Bir gün antrenman yaptım.
1: Hocam bir şey soracağım. Topla denize kaçtığı zaman gidip alıyor muydun hocam?
0: Ben gidemiyordum çünkü yüzmemiş.
1: Ki oyuncular giriyor muydu hocam suya?
0: Bazı oyuncular girerdi. Orada bekleyenler de vardı. Yazın gidiyordu. Kışın tabii gidemiyorsun.
1: Kim oldu mesela? Kışın kaçtığı zaman kim alıyor topu?
0: Ya orada denize girenler vardı. Hem antrenman ya, yok kışın değil.
1: Peki kışın kaçtığı zaman ne oluyordu?
0: Kışın gidiyordu. Ya birileri motorla falan geçerse. Ya da sandalla. Öyle bir şeyler yaptırıyorduk.
1: Kaç tane topunuz vardı idman yaparken hocam?
0: Ya zaten toplar da yerli, malzemeler de yerli, her şey yerliydi. Dediğim gibi 3 kilo oluyordu top böyle. Bir gün antrenman böyle çamurlu, yağışlı bir günü. Antrenmanda tabii eşofmanları giyiyoruz. Buralarda böyle yorgan gibi şeyler, pamuklar. Burada böyle astronot gibi çıkıyorduk. Tamam mı?
1: Çizilmesin, soyulmasın, kanamasın
0: lastik,
1: diye.
0: Eşofmanda lastik var. Lastik bir de ip artık çekmiyordu çamurdan. Boyuna düşerdi.
1: Ha, düşerdi.
0: Geldim, kantar vardı soyunma odasında. Bir tarttım 20 kilo benim malzeme. 20 kilo ağırlıkla çalışmışız. Düşünebiliyor musun? 20 kilo. Tabii soyunma odasında da bir tane şey ortada soba kışın. Yaz kış olurdu. Çünkü ıhlamur yapılırdı orada. Kaynardı ıhlamur. Herkes gelir ıhlamur içerdi. Yan tarafta da ipler asılı. Çamaşırlar orada kurutulurdu. Gayet lüks bir durumdaydık yani.
1: Lanfardeleri var mıydı hocam? Meşhur.
0: Her şey vardı. Her şey. Başımıza taşlar düşerdi şeyden.
1: Soyunma odasından.
0: O yıkık dökük yanmış eski çırağın sarayı. Şimdi süper oldu tabii. Neyse ben jübile yaptığım zaman aklıma gelmişken söyleyeyim, ben bunu başka yerlerde de anlatmıştım. Carlton Oteli yıkıldı şimdi, orada genelde kamp yapardık. Orada gazeteci dostlarıma, arkadaşlarıma bir yemek verdim. Ya dediler, anılarını anlatsana birkaç tane. Ya dedim, benim anılarımın bir kısmını siz de biliyorsunuz ama dedim, yani Beckenbauer'ın penaltısını kurtarmışsın, bilmem ne olmuş, onlar olabilir yani. Ama bir gün ölürsem dedim, mezar taşıma şunu yazdırın dedim. 20 sene amatör profesyonel kalecilik yaptı. Doya doya bir çim sahada kaleci antrenmanı yapamadan futbolu bıraktı. Acı ama gerçek bu öyleydi. Ve o dönemde böyle bazı evlerin kenarlarında yeşil bahçeler olur ya, ya bir top olsa da şurada bana bir iki tane böyle top alsa da atlasam falan diye içimden geçirirdim. Böyle bir kalecilik hayatımız oldu. Jübile yaptık. Jübileden sonra antrenör kurslarına başladık. Mesela Serpil Hoca ile beraber Adnan Dinçer Hoca, Allah uzun ömürler versin ikisine de. Adnan Dinçer o dönemde Antalya Spor'da, o zaman Süper Lig yok, ikinci ligdeydi. Birinci lige gittik, geldi dedi beraber çalışalım. Sağ olsun ben de gittim beraber, hem yardımcılık yaptım hem kalecileri çalıştırdım. Ve lige çıkarttık. İlk sene lige çıkarttık takımı. Ondan sonra ben Uzunköprü ikinci ligdeydi, oraya gittim. Antalya Spor'a sorumlu olarak gittim. Tabii o arada diplomamı da bir üst seviyeye çıkarttık, çalışma izni olsun diye. Sonra İstanbul'a dönüş yaptık. 4 sene ben eşyaları falan götürmüştüm Antalya'ya. Dönüş yaptık. Geçen sene rahmetli oldu, nur içinde yatsın, Tamer Güney Hoca Şener Zerzik ekibinin danışmanıydı. İşte bölgeleri falan o kurmuştu. İçimden bir ses ona git dedi. Gittim. Dedim ki hoca, ben Türk kaleciliği için bir şey yapmak istiyorum dedim. Ya dedi, bizim programımızda öyle bir şey yok ama dedi, bölge antrenörlüğün boşluğu var dedi. Bu boşlukla gelip çalışmak istersen ama parası az dedi. Orada sen onları yaparsın dedi. Ya tamam, ben kabul ediyorum dedim. Girdik. Hem bir taraftan kaleci antrenörlüğünü organize etmeye çalışıyoruz. İnternet yok, bilgisayar yok. Kendi elimizle çizdiğimiz bir kitap çıkarttık böyle. 300-350 sayfa. Fatih Hoca çok destekledi. Şener Zerzik, Ayhan Bermek çok destek verdiler. Yeniliklere açıktı çünkü Şener Bey de. Biz bir kaleci antrenörü kursu açtık. Yani
1: bu departmanı sen açtın yani hocam.
0: Yani neden kaynaklandı? Ben sadece 20 senelik kalecilik hayatımda bir tek Bursa'da Gündüz Ezcebe diye eski Bursa Sporlu kaleci abi vardı. Yardımcı antrenör. O bir sene çalıştırdı. Onun haricinde milli takımda oynadık. Bilmem ne. Beşiktaş'ta malzemeci Ahmet abi çalıştırıyordu. Rahmetli Yusuf Tunaoğlu yardımcı antrenördü. O çalıştırıyordu. Bize diyor ne yapalım bugün? Ben anlamam diyor. Biz de canımız istiyorsa abi sen şut at biz atlayalım. İstemiyorsa sağdan soldan orta yapalım birbirimize falan, böyle kendi halimize terk edilmiştik. Ama bugün antrenör eğitimlerinde üstüne basa basa bizim eğitimci arkadaşlarımız en önemli mevkinin kaleci olduğunu ve kalecinin bu kadar ihmal edilmemesi gerektiğini, takımın en önemli parçasının kaleci olduğunu vurguluyoruz. Oralara geliriz sonra. Ve bir gün Fatih Hoca geldi. Piontek'le beraber çalışıyordu. Hem Ümit'e de bakıyor. Herhalde yükü ağırdı. Federasyonun bünyesinde de ben olduğum için eskiden de o Galatasaray'da kaptandı. Ben Beşiktaş'ta kaptandım. Bir gün dedi bana, Maçka Oteli'ne gel Perşembe günü hoca dedi. Ben de ziyarete gittim. Geldi dedi zannettim. Çay kahve içme. Bir gittim. Malzemeni getirdim. Ne malzemesi? Beraber çalışacağız bundan sonra dedi. Biz gittik, malzememizi de getirdik. O şekilde yani Fatih Hoca'ya bir vefa borcum var benim bu konuda. Beraber çalıştık Piontek'le. Sonra Piontek ayrıldıktan sonra ikimiz devam ettik. Çok güzel başarılar elde ettik. Önce Akdeniz oyunlarında olimpik takımımız, Ümit takımımız bir final oynadı Atina'da, şeyde Fransa'daki Akdeniz oyunlarında şampiyon olduk. Yarı finalde kimi yenmişiz biliyor musun? Fransa'yı elemiştik. Ya, yıllar sonra ben bir kadroya bir bakayım dedim. Turam, Trezeguet, Zidane,
1: hepsi var değil mi hocam?
0: Evet, bunları yenmişiz biz. Düşünebiliyor musun?
1: Hocam enteresan, evet. Onu
0: sonra
1: mesela
0: takıma geldi.
1: Sonra onu yeniyorsun. Bizim Ümit Milli Takımı, Türkiye Ümit Milli Takımı Cristiano Ronaldo'lu, işte Nani'li, Anderson'lu takımı yeniyor. Ama işte o ilerleyen süreçte o gelişimi bir türlü yapamıyoruz hocam.
0: Ama bizim dönemde işte Serpil Hoca'dan sonra gelen gençler Ümit'e geldi. Ümit'tekiler biz olduğu gibi aşağı yukarı A Milli Takımı aldık. Ve 96 Avrupa Şampiyonası'na bileğimizin hakkıyla ilk defa gittik. Ondan sonra Fatih Hoca Galatasaray'a, ben Beşiktaş'a teknik direktör oldum. Ve böyle devam etti.
1: Ve 96-97 sezonu hocam.
0: O sene zaten.
1: O sezon. Bir Trençkot'unu soracağım hocam. Meşhur Trençkot'un. Röportaja başlamadan önce tweet attım. Dedim ki Rasim Hoca'da röportaj yapacağım. ne sormamı istersiniz dedim. İşte 96-97 sezonunu mutlaka sorun diyenler. Kaçan şampiyonluk onu soranlar vesaire, bir de Trençkot'unu merak etmişler hocam, o maçlarda giydiği.
0: Çok enteresan, ben de onu anlatayım. Şimdi 95 senesinde milli takımda çalıştığımız dönemde Beşiktaş Ajax'la eşleşti. Bilmiyorum hatırlar mısın, Şifo Mehmet orada gol attı. Ben o maçı milli takımdan oyuncularımızı izlemeye gittim. Böyle kazakla falan gittik, sonbahardı.
1: Üşüdün.
0: Üşüdüm. Dedim maçta daha da bir o gün maç günü daha da akşam üzeri iyice hava soğudu. Ya dedim gideyim Amsterdam'da bir mağazadan bir tane mont gibi bir şey alayım dedim. Mağazalarda kapanmak üzere bir tane açık yer buldum. Dedim bana bir tane işte bir şey ver.
1: Bilmiyorlar ki o trenç kotu nasıl meşhur olacağını bilmiyor hocam.
0: Ve bir tek bana göre olan ve biraz bol gelen o pardüsüyü buldum. Ya dedim ben bunu bu maçlık idare etsin. Ben kestiririm, mestiririm bunu biraz. Ondan sonra ertesi sene Beşiktaş'a hoca olunca ben bunu giymeye başladım. Colombo filmi vardı.
1: Evet hocam.
0: Dizisi vardı. Colombo'nun da bir pardüsü vardı. Şimdi öyle bir şey oldu. Bir imaj yaratıldı. Abi baktım Beşiktaş'ta çalışırken Osman Bey'de de oturmuştum ben oynarken. Oralar hep toptancı oldu. Ve toptancı arkadaşlardan bana 5-6 tanesi ya şu pardüsünü getir bir numune yapalım diye böyle örnek olarak çoğuna verdim. Yaptılar yani.
1: Onu yaptılar, sattılar, para kazandılar. Müthiş, müthiş hocam.
0: Biz bir şey kazanmadık. Sonra palto aldım, paltoyu da uzun aldım. Artık dar giymek yani zor gelmeye başladı.
1: Müthiş.
0: Böyle bir anımız var.
1: Hocam, 96-97 sezonu bakıyorum, derbi kaybetmemişsin. 88 gol atmışsın. İnanılmaz rekor kırmışsın ki Fenerbahçe 103 gol attı.
0: 102. 102 miydi?
1: 103 gol. 103 gol attı. Sezondan sonra en çok gol atan, değil mi hocam? Evet. Sezon. Ve 88 gol atmanın yanı sıra artı 62 avaraj hocam. Rekor kırmışsın.
0: Hala kırılmadı o rekor.
1: Evet. Ve şampiyon olamamışsın hocam. Neden şampiyon olamadın?
0: Daha birkaç daha şey ekleyeyim mi onlara?
1: Buyur hocam.
0: Yani geçmiş anlatma, övünme gibi bir şey değil de bu yaşadıklarımızı anlatıyoruz.
1: Hocam burada. Gerçekleri ha. Konuşuyoruz burada.
0: Bu 88 gol, bu sene bir gol fazlasıyla Sergen Hoca kırdı biliyorsun. Ama 6 maç fazla oynandı biliyorsun.
1: Evet hocam.
0: Bizim zamanımızda 18 takım vardı. 21 takımlı lig oynandı. Hiç derbi kaybetmedik. Artı lig, kupa ve Avrupa maçları içeride hiç... Kendi sahamızda hiç seyircimize mağlubiyet tattırmadım. Artı sadece Güney Kıbrıs Apoel takımı siyasi nedenle gelmediği için Beşiktaş otomatik bir tur atlamıştı. Onun dışında hiçbir tur atladığı Avrupa kupalarında söz konusu değildi. Biz Dinamo Minsk, Molenbeek, Legia Varşova'yı eledik ve şeyle Valencia ile eşleştik. İşte Amokacı'nın çok bariz bir gol kaçırdığı, Ali'nin kendi kalemize gol attığı. Burada da galipken hakem penaltımızı vermedi falan. 2-0 yeniyorduk. 2-2 bitti. Yani 4. turda elendik. Bu da o zaman bir rekordu. Ayrıca benden önce Christoph Daum vardı. Christoph Daum zamanında fair play'de en çok kırmızı kart gören 18. takım Beşiktaş'tı. Benim dönemimde birinci oldu. Yani en az kart gören takım oldu. Artı Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne bir takım katılıyordu. Bizim Avrupa'da elde ettiğimiz başarıdan dolayı Türkiye'den ilk defa iki takım katılma hakkını elde etti. Eğer Beşiktaş o başarıyı elde etmeseydi Yunanistan'dan iki takım katılacaktı. Onlarla çekişiyorduk. Böyle bir süre geçti. Biz tabii başarılı bir sezondu ama tabii bariz hakem hatalarıyla goller yedik.
1: Hocam onu soracağım. Hatta Twitter'da da mesela soru ne gibi sorular sormak istersiniz diye paylaştım. Alt alta onlarca aynı soruyu sormuşlar. O sezon şampiyonluğu elinden alındığına amiyane tabir tabii çok da dile getirmek istemem. Şampiyonluğunun çalındığına inanıyor mu? Tarzı sorular
0: yani,
1: olmuş.
0: Ben sadece şöyle söyleyeyim. Ben federasyonda görevliyim şu anda. 12 senedir antrenör eğitimi ve kaleci antrenör eğitiminde görev yapıyorum. zevkle de yapıyorum. VAR sistemi o zaman 96-97 olsaydı biz açık ara şampiyonduk. Çünkü Van maçı en bariz şeylerden bir tanesi.
1: Bu Metin Sergen'in
0: Galatasaray İstanbul Spor maçı Vahap Beyaz. Ertesi hafta biz Galatasaray ile oynadık İnönü'de ve 1-0 galipken Ahmet Çakar da hakem Amokaiçi'ye kırmızı kart hiç yoktan yere ve 86'da da nasıl olduğunu anlayamadığımız bir penaltıyla 1-1 bitirdi maçı, biz 1-0 galiptik. Yani o iki haftada, bırak her şeyi, iki haftada arayı açmış biz öne çıkacakken maalesef VAR olsaydı, bir daha söylüyorum, şampiyonduk. Yani tabi devam etseydik Beşiktaş'ın şampiyonluğuna bir veya iki ilave daha olmuş olacaktı. Çünkü çok iyi bir şey yakalamıştık, istikrar. Maalesef bir sene sonra da ayrılmak zorunda kaldık.
1: Kadro da iyiydi hocam ya. Bakıyorum Alpay, onun dışında Yankov, Amokachi, Sergen Yalçın.
0: 3 yabancı hakkı vardı. 3'ünü de ben aldım yani.
1: Evet.
0: Allah var. Rahmetli Süleyman abi bu konuda inanılmaz güven veriyordu bana. Benim istediğim oyuncuları aldı.
1: Mırmiçi, Yankov,
0: mesela Kuns vardı biliyorsun işte, değil mi o zaman? Kuns. Benden önce Dağım'la işte.
1: Evet.
0: Benden önceki sene Kuns, Siverison vardı. Bir kişi daha vardı. Ağman mı vardı? Birisi vardı galiba.
1: Evet.
0: Ben önce Kuns'la konuşmak istedim. Serdar Bilgili genel sekreterdi. Dedim Serdar Bey, Kuns'la konuşalım. Ben yabancılarla ilgili yol haritasını çizeyim. Ben de program yapmıştım. İşte kalede birinci, ikinci, üçüncü, beşinci alternatifler, forvette bir de orta sahayı alacağım. Yani iskelette kaleci, orta saha ve forvet alacağım. Sergen, Şifo Mehmet, Oktay gibi oyuncular da var. Ertuğrul gibi oyuncular da var. Ve Kuns'la gittik Bebek'te, üçümüz konuştuk. Kuns'a dedim bak senden çok taraftar da memnun, ben de senin devam etmeni istiyorum. Çok teşekkür ederim dedi hoca dedi, ama benim hanımın babası rahatsız dedi. Biz dönmek zorundayız dedi. Belki doğruydu veya devam getirdiği için hani.
1: Ama hocam geçen basın toplantısında şunu söyledi. Eşim ilk milli takım adı duyduğunda Türkiye'den erken ayrılmıştık.
0: Ben de duydum.
1: Neden ayrıldığımızı anlam veremedim. Keşke orada uzun seneler kalsaydık demişti. Yeniden geliyoruz
0: şimdi
1: dedi.
0: Şimdi ben de böyle söylüyorum. Benim buraya kadar anlattığım ve bundan sonra anlatacağım her konuda %100 doğrudur ve asla palavra dağıtmam, yalan da söylemem. Beni
1: sen
0: de tanıyorsun.
1: Tabii hocam, tabii.
0: Tanıyanlar da iyi bilir. Aynen böyle. Ama o bir Alman dağım getirdi diye o gidince ben de gidiyorum düşüncesiyle bahane de yapmış olabilir. Gerçek de olabilir. O günkü şartlarla bugünkü şartlar Kuns için de aynı değil. Ben Kuns'a da bu arada tabii federasyonda ve bir Türk olarak canı gönülden milli takımımızda başarılar dilerim. İyi şeyler yapacağına da inanıyorum ayrıca.
1: Hocam Süleyman Seba, onursal başkan, onunla çalıştınız. Var mı aklınıza gelen bir anı, aranızda geçen bir konuşma, diyalog?
0: Süleyman abi nur içinde yatsın. Ben geldiğimde İlk yönetimde yoktu. Mehmet Üstünkaya, Mekki Başak genel kaptandı. Mekki abi. Hepsi çok emekleri geçti. Daha sonra birkaç başkan geldi. Yani Gazi Akınal geldi, Rıza Kumruoğlu geldi, Üstünkaya tekrar geldi falan. O yönetim değişikliklerinde Süleyman abi genel kaptanlık ve yöneticilik yaptı.
1: Kulübede oturuyordu değil mi? Tek kulübede beraber
0: oturuyordu. Beraber resimlerimiz de vardır, böyle sarılmışlığımız falan. Biz oynarken bir maçı kazanmışız. Süleyman abi ilk gördüğümde nur içinde yatsın, eski kaleci Ethem Karpat da vardı. İkisinin de bıyıkları böyle yukarıya doğru. Şöyle. Eski resimlerde vardır ya o resimler. Beni o dikkatimi çekti. Ondan sonra işte bir şey olduğu zaman onun çalıştığı iş yeri vardı. Biliyorsunuz.
1: Biliyorum. Devlet için çalışıyordu.
0: Devlet için çalışıyordu. Oraya giderdik. Kaptan olduk biz tabii. Geldik. Zekeriya, Alp, Ahmet, Börtü Çene, Niko gibi oyuncular vardı. Ahmet rahmetli olmuş Amerika'da. Nur içinde yatsın o da. Ve o, bir sebeple kadroya çıkardılar. Biz geldiğimiz sene sonunda kaptan olduk. Yani tesisin yok, bilmem neyin yok, para yok, sağ yok, kalacak yerin yok. Yani gelir gelmez ailenin en büyük çocuğu gibi biz olduk. Sorumluluk bize verildi. Tabii çok da uğraşlar verdik. İşte Süleyman abiye giderdik. Çocukların parasını, bilmem nesini, şu lazım, bu lazım, malzeme lazım. Süleyman abi kamplara gelirdi. Rasim, o şeyini şettirdiniz mi derdi. Biz de konuyu o kadar hakimiz ki tamam şettirdik abi falan derdik. Yani biliyoruz ne söylemek istediğini.
1: Tabii tabii.
0: Mesela gelirdi ya söylememedik Şia Ulviye maç günü sakal tıraşı olsun. Seninki kadar bile yok sakalları. Temiz olsun. Öyle eski zihniyet.
1: Tabii.
0: Ben de tabii gidip ya Ekşi Süleyman abi böyle söylüyor falan der miyim? Ya Ekşi Ulvi insan iyi giyindiği zaman, tıraş olduğu zaman, bakımlı olduğu zaman daha morali iyi olur. Hadi koçum hep beraber bir tıraş olalım. Maça jilet gibi çıkalım falan böyle.
1: Öyle motive edip
0: böyle tıraş ettirdik. Ama yıllar sonra Nartello geldi. Saçlar bilmem ne Gordon zamanında. Tabii. Saçını kestemedi. Benim zamanımda Amokachi geldi. Amokachi küpelerle antrenmana çıkıyordu.
1: Bir şey demedi.
0: Söyle küpesini çıkarsın demedi. Çünkü çağ değişiyor, disiplin anlayışı değişiyor. Uğraşlar başka yöne kayıyor.
1: Falan. O da ayak uydurdu.
0: O da ayak uydurdu. Hepimiz ayak uydurmaya başladık.
1: Amokachi hocam çok büyük oyuncuydu.
0: Amokachi gerçekten büyük oyuncuydu. Ben onu neden istedim? O 96'da Atlanta'da Amerika'da olimpiyatlar vardı.
1: O koça ile fark yarattılar birlikte.
0: Evet. Uçada oynuyordu.
1: Uçada oynuyordu evet.
0: Ve şampiyon oldular.
1: Evet.
0: Orada izliyordum. Yani Mirmiç'i gittim bizzat izledim. Yankov'u aynı şekilde. Yani Zlatka, eğer yabancı Yankov ve yerli transferleri izlerseniz karakterini, fizik yapısını, huyunu, suyunu, her şeyini iyi izlerseniz hata yapma şansınız yok. Yani menajerlere, bilmem nelere bırakırsanız bu işi çok zor. O yüzden Amokachi'de karar verdik. Yani çok alternatifli ben çünkü milli takımda çalışırken Avrupa'daki futbolcuları, Afrika'daki futbolcuları falan çok iyi biliyordum. O yüzden hata yapmadık. Çok iyi. Üçü de iskeletin ana şeyleri tabii. Sergen, Şifo, Oktay bilmem.
1: Erkan. Sergen Yalçın nasıl oyuncuydu hocam?
0: Sergen iyi oyuncuydu ya çok. Sanki ben onu tarif ederken arkasında da iki göz var. Öyle. Yani buradan arkayı görebiliyordu oynarken top ayağındayken. Mesela Sergen kimse çoğu kişi koşmazdı falan diyor. Aslında tam tersi. Mesela biz milli takımda şimdiki gibi şu kadar koştu bilmem neyi bilgisayar olmadığı için takip edemiyorduk ama antrenörleri bazı antrenörleri milli takımdayken görevlendirdik Fatih Hoca'yla. Diyelim ki Beşiktaş'tan Rıza ne kadar koştu, Sergen ne kadar koştu? Ölçüler belli ya. Tahmin olarak buradan 16 metre 18. Buradan koşmuş. Burası kaç? 50 metre. İşte öyle tahmini bir şey. Yani bir ara Tugay'dan falan daha çok koştuğunu tespit ettik. Neden biliyor musunuz? Sergen hiç böyle uzun mesafe koşmamıştır. Sebebi topun olduğu yerde şu anki hücum prensiplerinde pas ve destek var. pas yapacaksın, birileri desteğe gelecek. Sergen her zaman bu pas ve desteği çok iyi yapar. Topun olduğu yerde olan,
1: sorumluluk alan, inisiyatif birisiydi. Alan, kaçmayan,
0: evet,
1: pas
0: kaçmayan. Isteyen. Evet. O yüzden Sergen hep oynamak istiyor. Benim antrenmanlarımda genelde benimle çalışanlar bilir. Mesela Fußball Training diye bir Alman dergisi vardır. Biraz Almanca biliyordum. 22 sene her ay mark gönderiyordum, benim adresime geliyordu. Kanada'ya gittim, Kanada'da çalıştım, Kanada'ya geldi. Azerbaycan'a gittim, Azerbaycan'a geldi. Ben oradan çalışma şekilleri çıkartırdım, bilmem neler çıkartırdım. Tavşanın suyundan ne pilav yapardım, bilmem ne yapardım gibi. O çalışma şeklinden 5'ten 6 tane format çıkarırdım. Ve topla çalışmaları ben çok seviyordum, yaptırmayı çok seviyordum. Ve büyük keyif alıyordu futbolcular. Kondisyon antrenmanını dahi ben öyle yaptırıyordum. O yüzden Sergen'in de hoşuna gidiyordu. Bütün takım, bütün çalıştığım takımlardaki oyuncular hiç antrenman bitsin istemezdi. Çünkü topla yaptırdığın zaman daha keyif alıyorlar, zevk alıyorlar.
1: Hocam Beşiktaş'tan sonra Yozgat'ta çalıştın.
0: Yok, Bursa. Çanakkale'de hep ligdeydi. Yimpaş, Yozgat, Kocaeli Spor, işte Kanada,
1: Azerbaycan.
0: Azerbaycan. Bir senede bir tek ikincilikte çalıştım. Süperlik yoktu o zaman. Rize'ye gittim. Rize'yi Mehmet Ekşi'yi de yardımcı olarak götürmüştüm. Lige çıkarttık.
1: Süper hocam. Peki orada aklına gelen bir anım var mı hocam?
0: Şeyde,
1: Rize'de. Yozgat'ta, Bursa'da, Rize'de.
0: Sana şunu söyleyeyim. Nerede? Rize'de çıkması çok zor bir takımı gittim, çıkarttım. O zamanki yöneticiler de biliyor. İsim de vereyim. Cengiz, Mehmet Cengiz Başkan. Lige çıkarttığım halde miktarını da söyleyeyim, 200 bin dolar primim ödemedi.
1: Ödemedi.
0: Maalesef.
1: Sen bir de hocam Beşiktaş'tan ayrılırken tazminat maddesi 400 bin dolar alacağım vardı, onu almadın değil mi hocam?
0: Benim 2 sene kontratım vardı. Onu da formalite olarak yapmıştık. Bir sene sonra ayrılmak zorunda kalınca Süleyman abiye dedim, Süleyman abi dedim, ben tazminatı falan almam dedim ha. Sağ ol Rasim'cim dedi. Bu kadar.
1: O kadar.
0: Ama alanlar var.
1: Alanlar var. Var mı hocam peki Bursa Spor'da, Dardanel'de, Yozgat'ta aklına gelen bir anı, hikaye? Çünkü Anadolu kulüplerinde çalışmak evet çok zevkli, keyiflidir ama zordur da.
0: Ya hiç kontrat yapmadık biz. Hep hatır için gittik böyle. Ve ayrıca ben başarısız olursam zaten kontrata falan ne gerek var falan. Kontratlar da o zaman böyle dört başı mamur değildi. Yani söylemesi ayıp, 2 milyon dolara yakın benim alacağım kaldı antrenörlükte.
1: Alacağım kaldı.
0: O kadar kazanmamışızdır zaten.
1: Fatih Hoca ile görüşüyor musun hocam?
0: Görüşürüm. Önemli maçlarda başarılar dilerim. Doğum gününü hiç unutmam. O da şey yapar. Telefonda da görüşürüz. Fatih Hoca ile hiçbir sorunumuz yok bizim.
1: Peki
0: ama bu 96-97'deki şampiyonluğun gidişiyle ilgili Fatih Hoca'yı suçlayabilirler ama ben öyle bir suçlama yapmıyorum. Hakemler var olsaydı şampiyonduk. Biz o kadar ne söylüyorum.
1: Peki onunla alakalı bir böyle şeyin var mı hocam? Böyle aklına geliyor mu? Taraftarlar sürekli hatırlatıyordur sana da. Bir üzüntün, bir kırgınlığın, ne bileyim.
0: Ya ben
1: rüyalarına çok girdim hocam mesela.
0: Girmez mi Atakan? Çünkü şimdi Beşiktaş'ta 8 sene oynuyorsun, 7 seneye bantını takıyorsun, sorumluluk alıyorsun. İnanılmaz şeyler yapmışız kaptanlığımız süresince. Şimdiki kaptanlık anlayışının dışında yönetici gibi, abi gibi her şey bize aitti. Çünkü geldiğimizde Beşiktaş'ta zaten neticeler çok kötüydü. 15 sene şampiyon olmamış. Bizim zamanımızda, kaptanlığımız zamanında 15 sene sonra şampiyon oldu. Şampiyonluğu yaşamış birisiyiz. Ama buraya nereden gelmiştik sorun?
1: 96-97 sezon hocam. Yani sonuçta ha, bir üzüntü, kırgınlık, bir kabuslar oldu mu, rüyalarına girdi mi?
0: 7 sene bantını takmışsın. 8 sene oynamışsın. 8 senede ben terimi akıttım bu takım için. Gözyaşımı akıttım ve kandan yatakta sağdan sola yaralardan dönemezdik. Toprak sahalarda oynardık bilmem ne. Kanımı akıtmışım ve kader beni Beşiktaş'ın başına getirmiş. Benden daha çok hangi Beşiktaşlı Beşiktaş'ın şampiyon olmasını çok ister?
1: Evet.
0: Benim tek üzüntüm para pul bir tarafa, yani şampiyon olmalıydık ve bu muhteşem seyirciye bir şampiyonluk armağan etmek isterdim. Çünkü Rasim Kara bulunmaz eşim bir şampiyon yap Beşiktaş'ı taraftar için bu sloganı söylediler. Hala gözlerim yaşarıyor ve de jübile yaptığım zaman bunu da hiç unutmuyorum ve gözlerim yaşarıyor. Müthiş bir taraftar Beşiktaş'ın taraftarı. Bak,
1: hocam seni çok, seni çok sevdi hocam.
0: Bak, jübile yaptım. Bantı Necdet'e, kaza Adem'e verdik. Adem'le zaten 2 senedir oynuyorduk. Beraber şampiyonluk yaşadık. O da oynadı, ben de oynadım. Ben bir tur attım böyle, hınca hınç dolu, merdivenler bile dolu. İşte çiçek böyle şey yaptılar. Ben tur atarken seyirci, bir orkestra şefi sanki idare ediyor bir yerden, unutamam seni şarkısı var. Evet. Onu söylemeye başladı. Ben bir taraftan koşuyorum, bir taraftan ağlıyorum. Ya müthiş bir şey. Yani bunu nasıl organize ettiler, nasıl düşündüler?
1: Ama hocam, Beşiktaş şampiyon oldu son sene Sergen Yalçın'la. 2 kupa aldı. Sonra şampiyonluk kutlamaları vardı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada inanılmaz organize oldu. Ve seni de bir şekilde taraftarın gücü şampiyonluk kutlamalarına getirdi.
0: Evet.
1: Neler hissettin? Nasıl oldu? Neler yaşadın hocam?
0: Bir defa Sergen Hoca ve başta Ahmet Nurçebi Başkan yönetimi ve Sergen Hoca ve ekibinin ve futbolcuların başarısı. Benim bir katkım yok ama işte 96-97'de hakkı yenmiş birisi olarak görmesi taraftarların, hatta şöyle ki taraftarlardan 30-35 yaşlarında olanlar, ben 96-97'de çalışmışım, 25-26 sene oluyor, hatırlamadıkları halde sosyal medyanın etkinliğine bakın, oradan duydukları ve öğrendikleri kadarıyla benim arkamda benimle ilgili pozitif şeyler söylediler. Hatta bir taraftar balkonuna Rasim Kara için şampiyon oldun diye yazmış. Düşünebiliyor musun? Yani para versen yaptıramazsın. Çok sosyal medyada canlı yayınlar da yaptık bu konuda ve şampiyon oldu. Sergen Hoca'yı tebrik ettim, başkanı ve yönetimini. İki kupayı aldılar. Kızları da şampiyon oldu. 3 kupalı oldu. Beni davet etti başkan. Belki de sosyal medyadan dolayı. Belki de onlar da benim yaşadığım olayların etkisinde kalmış olabilir. Tabii çok gururlandım, onurlandım. Çok mutlu oldum. Orada kupaları alırken tabii duygusallık yaşıyorsunuz ya. Ya bir tuhaf olduk, eziklik hissediyorsun ama bir de çok seviniyorsun. Senin öğrencin orada şampiyon oluyor. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani bir sene de olsa, ama ondan önce Ümit takımında, A milli takımda bizim oyuncumuzdu.
1: Evet.
0: Sergen. Sonra Beşiktaş'ta buluştuk. Güzel şeyler yaşandı. Çok mutluyum. Bana da paye çıkarttıkları için çok mutlu oldum.
1: Hocam, kaleci Ersin nasıl buluyorsun? Uğurcan, Altay.
0: Şimdi bu kalecileri ben çalıştırmıyorum ama yaklaşık 27 senedir hem amatör oynayanlar için verdiğimiz diploma, hem de profesyonel oynayıp da futbolu bırakıp kaleci antrenör olanlar 1000 civarında. Bunlar altyapılarda ve üst yapılarda çalışıyorlar. Tabii ben teknik direktörlüğe başladıktan sonra Şükrü Ersoy Fenerbahçeli eski kaleci federasyonda görev yaptı. O devam ettirdi. Yavuz Şimşek devam ettirdi. Eser Hoca'nın katkısı var. Alper Boğuşlu'nun katkısı var. Şimdi tekrar ben ilgileniyorum. UEFA ile birlikte bu işleri yürütüyoruz. Yani biraz açayım. UEFA antrenör B, UEFA B, UEFA A pro kurslarına ben karışıyorum dedi ve biz üye olduk. 55 ülke var biliyorsunuz UEFA'ya bağlı. 52-53 tanesi antrenör eğitiminde onlara bağlı. Ve UEFA diyor ki kaleci antrenörlüğüne de ben karışıyorum artık diyor. Ben bununla ilgili federasyonda görev yaptığım süre içinde 12 senedir yaklaşık 5 tane antrenör eğitimiyle ilgili uluslararası seminere katıldım ekibimizle beraber. Yaklaşık 5 tane de kaleci antrenörlüğüyle ilgili seminerlere katıldım. Sonuçta 10 gün evvel Polonya'daydım. Polonya'daki bir eğitimden geldik. En kısa zamanda bu şeyi almaya çalışıyoruz. UEFA'nın diplomasını almaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız bir kursa eğitime gelecek ve olur notunu alırız zaten. Ondan sonra UEFA'nın doğrultusunda çalışacağız. Ne fark edecek Atakan biliyor musun? 2020'sin. Eğer pandemi devreye girmeseydi 2021'den itibaren olacaktı ama pandemiden dolayı 2023'te eğer UEFA A kaleci antrenörlük lisansını alamazsa UEFA kupasına katılan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan Türk takımlarındaki ve milli takımdaki kaleci antrenörleri sahaya çıkıp ısıtamayacaklar. Onun için çok ciddi bir çok şey. Önemli. Buradan da bizi izleyenlere bu mesajı verelim. Şimdi yani genç kalecilerin çoğalması tabii ki bizim verdiğimiz eğitimler sonundaki diploma alan antrenörler bunları çalıştırıyor. Altyapılarda bütün sıkıntılara rağmen nedir sıkıntılar? Saha bulamıyorlar. Mesela Beşiktaş'ta bir tek fulya sahası var. Okullar 4-4.5'te çıkıyor. Geliyor bütün öğrenciler. Her gruba, yaş grubuna 1.5 saat versen gece 3'te falan bir gruba gelir. 1/4'te çalışıyorlar küçükler. Yarı sahada da büyükler çalışıyor. Yani bu şartlarda çok istenilen hem kaleciler hem oyuncular çalışamamalarına rağmen ligde tarihinde ilk defa son 30 senedir en çok yerli kalecilerin 2 sezondur oynadığı dönem ve genç kaleciler biliyorsunuz Doğan diye bir kaleci evet. Geçen sene Kayseri'nin ligde kalmasında büyük katkısı oldu ve Fransa'ya transfer oldu. Daha da bunun arkası gelecek diye düşünüyorum. Milli takımda hangi kaleciyi oynatsak diye böyle düşünürken şimdi artık seçmede tabii zorluk çekilmiyor.
1: Bir de baskı yapılıyor. Uğurcan oynasın diğer tarafta, Ersin oynasın diğer tarafta, Altay oynasın, Mert Günok oynasın, tabii, Volkan Babacan'ı alın. Yani, inanılmaz şeyler oluyor.
0: Yani Ali Şaşalı getir oynat. Tabii. Ne bileyim Ertaç'ı getir oynat. Ne Güney'i getir oynat. Değil Serkan mi? Bak Konya Spor'da inanılmaz, Konya diyorum. Konya'da mı? Serkan yok, Alanya'da. Alanya'da inanılmaz oynamaya başladı. Biz bunlardan gurur duyuyoruz. Yani son 10-12 senedir benim kariyerimdeki birisi gidip milyon dolarlar alabilecek teknik direktörlükten biz öyle birisiyiz ama bu işten ben büyük keyif alıyorum. Burada maaşına çalışır. Her şey para değil. Gençliğe bir Türk kaleciliğine hizmet etmiş olur.
1: O adam hocam ideoloji var. Yani idealistsin hocam. Yani
0: güzel şey
1: var.
0: Değil mi?
1: Mükemmel hocam.
0: Uğurcan bu dün inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ben hiç görmedim Uğurcan'ı. Televizyonda izlerken, milli maçta izlerken izledim. Ama yakından hiç görmedim. Ama o iyi oynadıkça ben çok mutlu oluyorum.
1: Tabii.
0: Altay aynı şekilde. Ersin de öyle. Ersin geçen sene ligde Ersin kupada Utku oynadı. İki kupayı iki genç kaleciyle aldılar. Tabii öbür oyuncuların da şeyi çok önemli. Sergen Hoca ben genç kalecilerle yola devam edeceğim dedi. Bir çığır açtı yani.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ta da. gayet de iyi götürüyordu. Bu son haftalarda takımdaki bir düşüş,
1: sakatlıklar
0: falan işte sahaya yansıdı. Goller yenmeye başladı ama toparlanacaktır. Yani Ersin de, diğer Uğurcan ve Altay da yakında Avrupa'dan

0: önemli takımlardan teklif alabilirler.
1: Hocam son soru. Az önce sohbette söyledin. Bizim zamanımızda para yoktu dedin. Ben kaptanken bazı oyuncular geliyordu. Biz yönetimden para isterken kömür isteyenler vardı dedin. Onu bir anlatır mısın hocam? Açar mısın?
0: O kadar derinlere gidelim.
1: Ama çok güzel bir konu hocam. Çok hoşuma gitti.
0: Hakikaten saha yok, bilmem ne yok. Şeref stadında bazen mazot alacak para yok kışın. Sıcak su olmadığı için çamurlu halimizle, kramponlarla Ortaköy hamamına koşarak giderdik. Var bende resimleri. Hamam sahibi de bu halde ben sizi almam deyip geri gönderirdi. Biz zorla girerdik falan falan böyle. Bir kibritle sen çak kampanyasında ben transfer oldum 76'da. Yani Feda, sonra isim değiştirdi, evet, Feda falan. Hala para toplanıyor yani Beşiktaş evet. için. Para yok, pul yok. Altyapıdan gelen gençlerimiz var. Gelip ya kaptan işte kömür alacağız, 4000 liraya ihtiyacım var. Öbürü geliyor bilmem ne alacağız 3000 liraya. Bir bakıyorsun 6-7 kişi geliyor. Bende de yok para. Yazıyordum kaç para senin ihtiyacın, senin yaz. O 25-30 bin lira tutuyor. Ben de gidiyorum yedek parçacı arkadaşıma var Beşiktaşlı. Ya bana bir 30 bin lira ver, 2-3 ay sonra ödeyeceğim. Veriyordu. Ben de gelip onlara dağıtıyordum. Ne yöneticinin, ne antrenörün, hiçbirisinin haberi yok. Diğer futbolcuların bile haberi yok. Muazzam. Biz böyle ama muazzam bunları bir takımın menfaati için yapıyorduk. Ya, gençlere kıyamıyorsun yani.
1: Gençler Rıza Çalınbay'la Ziya'da onlar mı hocam?
0: Ya Fikretler işte, küçük Haluklar, sonra arkası geldi. Zaten takımda işte Mehmet Ekşi, Necdet, Samet, rahmetli Bora, Ali Kemal geldi Fenerbahçe'den, Trabzon'lu Ali Kemal. Böyle bir abilerle altyapıdan gelen başarılı oyuncuların bir sinerji yaratması sonucunda bu başarı geldi ve biz bıraktıktan sonra da 3 sene üst üste şampiyon ve üst üste ikinci olduğu dönemler Gordon'un zamanında iskeletini bu altyapıdan gelen oyuncular teşkil etmişti.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu hocam. Ağzına sağlık.
0: Bizi dinleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Size de çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: 18 yıllık aranın ardından Devler Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe'nin 1-1 rövanşında Lyon'u 2-1'le geçerek Devler Ligi'nde bu takımlar arasının ardını yazdırdığını konuştuğumuz bir akşamdayız. Ederson'la, Şikrinyar'la, Semedo'yla, Kante'yle, Asensio'yla, Talişka'yla, Greenwood'la, Lukaku'yla geliyoruz. Yeniden oralardayız dedik. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz. Maç sonunda Fenerbahçe'yi Lyon maçı sonrasında buraları konuştuğumuz anlarda Fatih Demirkol, sözü sana bırakayım.
5: Bu akşam Fenerbahçe müthiş bir oyun ortaya koydu. Bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu gösterdi. Bu isimler var. Sen saydın az önce bu isimleri. Bunlar dünya markası isimler.
4: Evet, tam da onlardan bahsettim. Ama bugün oraya bir Oğuz Aydın'ı koyarım.
5: Kesinlikle, ama bu futbolcular şu ana kadar o isimlerin karşılığı olan oyunu çok fazla ortaya koyamamışlardı. Yavaş yavaş takımın oturduğunu görüyoruz. Bu isimlerin beraber oynayabildiklerini, beraber oynama alışkanlıkları kazandığı zaman ne kadar tehlikeli isimler olduğunu görüyoruz. Bu akşam herkes işini layıkıyla yaptı. Mükemmel bir iş çıkardılar. Harika bir futbol sergilediler. Ve bu futbolun karşılığı olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Tebrik etmek lazım. Her şeyden önce Fenerbahçe bu akşam Devler Ligi'nin adını yazdırdı. Bunu tecrübesiyle yaptı, kalitesiyle yaptı. Tebrik ediyoruz Sarı Lacivertlileri.
4: Fatih Demirkol o günü 18 yıl öncesinde son maçı, Lyon maçını, hemen hatta 18 yıl öncesine gitmişken o Lyon maçına ilişkin detayları da hatırlatmak istedim. Düzeltiyorum. Chelsea maçına ilişkin detayları da hatırlatmak isterim ki çok önemliydi o yıllar, o günler. O günü yerinde takımla beraber, takımda çalışırken yaşamış biri olarak bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Biraz da oradan baktığında örneğin 2-1'lik Chelsea maçı, David'in golü, Colin Kazım'ın golü yanlış hatırlamıyorsam, her ikisinin golü de mükemmeldi. Volkan Demirel'le Luganolu, Wederson'lu Önder Turacılı, Uğur Borallı, Edulu, Aurelio'lu, Alex'li, Maldonado'lu, Kecman'lı, David'li bir kadrodan bahsediyorum. Temiz Şentürk'ün yine sonradan, Kazım'ın sonradan girerek gol katkısı yaptığı bir kadrodan bahsediyorum. Oradan buraya gelen 18 yılın ardında Şampiyonlar Ligi'ni konuşturan bir Fenerbahçe.
5: Her şey kaliteyle alakalı. O zaman çok kaliteliydi. Bugün çok daha kaliteli. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Ağzına sağlık. Selamlar. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la detaylandırdık ki hızlıca yayınımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe marşıyla Fenerbahçe'yi tam da hani 100. yıl marşı böyle zamanlarda ilk akla gelendir ya Fenerbahçe'de. Tam da o günlerde, 2007'lerde, 2008'lerde o marşın böyle yüksek seslerle dinlendiği, yüksek seslerle söylendiği zamanlarda Fenerbahçe en son oralardaydı işte. Esasında bir anlamı da bu. Bugün bunu dinleyişimizin, dönüp dolaşıp yine bu marşa gelişimizin Fenerbahçe'de. Yine Aziz Yıldırım'la bir Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Yine benzer bir ruhun olduğu Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sini Şampiyonlar Ligi'ne taşımak, Şampiyonlar Ligi'ne taşımak hedefiyle geldiği, lig şampiyonluğu hedefiyle geldiği bu yılda ilk hedefini gerçekleştirmiş oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmış oluyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Devler Arenası'nda dedik. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Lyon'u 2-1'le geçerek devlerin arasına adını yazdırıyor. Ederson'uyla, Şikriniar'ıyla, Akesi'yle, Semedo'yla, Kante'yle, Asensio'yla, Talişka'yla, Greenwood'la, Lukaku'yla yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Temsilcimiz Fenerbahçe tam 18 yıl sonra yeniden Avrupa'nın en büyük sahnesinde, en büyüklerin sahnesinde. Yıllar geçti, hasret büyüdü, bekleyiş uzadı. O bekleyiş dediğim noktada da tam da bu vardı. Ama Sarı Lacivertler sonunda o kapıyı yeniden açtı.

Fenerbahçe Lyon engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırıyor. Bu sadece bir tur geçmek değil. Bu 18 yıllık bir özlemin, bir camianın hasretinin sona ermesi demek. Kadıköy'de yıllardır beklenen o müzik yeniden çalacak. Yeniden gelecek demek. Sadece müzik de değil, yıldızlı top yeniden Fenerbahçe'nin sahasına geliyor demek. İşte bizler de tam da taraftarıyla, basın mensuplarıyla, camiasıyla Türkiye tam da o günü yaşıyoruz. Tam da o güne geri döndük. Büyük dönüş gerçekleşiyor. Fenerbahçe Lyon'u eleyerek Avrupa futbolunun en büyük masasındaki yerini yeniden alıyor. Sarı lacivertli taraftarlar bu gece sadece bir galibiyet gecesi yaşamıyor, bir kavuşma gecesi yaşıyor. Yıllardır uzaktan bakılan bir Şampiyonlar Ligi vardı. Bu Şampiyonlar Ligi beklenirken hangi oyuncular gelip geçmedi ki? Hangi hayaller kurulmadı ki? Fenerbahçe yeniden çıktı o sahneye ve Lyon'u birbirinin rövanşında 2-1'le geçerek aldı bu bileti. 18 yıl diyoruz ve tekrar tekrar ediyoruz 18 yılı. Yeniden yıldızların altındayız. Fenerbahçeliler yıldızların altında, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde nice futbolcular geldi geçti, nice teknik direktörler, nice hayaller, nice konuştuğumuz orada teknik tahtada taktikler vardı. Bununla olmaz, onunla olmaz, Şampiyonlar Ligi burası nasıl olur, bu takım adamılar konuşuldu hep ama bugün farklı bugün. Bugün Fenerbahçe özelinde farklı şeyleri konuştuğumuz bir gün. Şimdi o gerçek hayal gerçek oluyor. O gerçek hayalin yerini buluyor Fenerbahçe'de. Sizlerden gelen mesajları, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı tek tek görüyorum WhatsApp hattında. 18 yıllık hasretin bitti dediğimiz noktada, Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, yeniden devler arasında dediğimiz noktada sizlerden gelen mesajlara da döneceğim ama Fenerbahçe'nin bu hasretinin sona ermesini, Radyo Gol frekansında bu heyecanı sizlerle yaşıyoruz.

Biz gereken bir Arşı Burhan. Bugün bahsetmemiz gereken bir Oğuz Aydın gerçeği var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın katkısı da çok büyüktü. Hepsini konuşacağız, hepsini detaylandıracağız. Bu güzel gecede, bu uzun gecede birlikte olacağız.

0: Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Emre Eren'le konuşuyoruz. Emre Eren hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Çok mutluyuz.
0: Abi Türk mutluyuz.
1: Futbol adına çok mutlu olduğumuz bir 90 dakika ya.
0: Kesinlikle
1: gerçekten
0: öyle.
1: Yani takım ayırmaksızın ben Fenerbahçe camiasını, başkanını, oyuncularını, teknik direktörü, oradaki taraftarları, televizyon başındaki 25-30 milyon civarında Fenerbahçelileri, tüm Türkiye'yi, herkesi kutlamak lazım. Ya işte böyle oynaması lazım. Yani bizim takımlarımızın Avrupa'da böyle rakibe pozisyon vermeden, rakibi çok doğru kontrol edip çok doğru bir oyun oynadığımız takdirde biz aslında iyi bir ligiz ya. Gerçekten iyi bir ligiz. Yani Türkiye Ligi'ne baktığımız zaman çok kaliteli takımlarımız var. Çok kaliteli ayaklarımız var. Yani bugün öncelikle İsmail Kartal'ı kutlamak lazım. Yani herkes bu kadroyla çıkacağını hiçbir şekilde beklemiyordu. İşte bir sürpriz Oğuz, sürpriz Talisca. Yani enteresan şeyler oldu. Müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bir kere orta sahada oyunu domine eden taraftı sevgili Berk. Yani rakibe hiç alan zaman vermeksizin 90 dakika boyunca Kante'yi, Gendouzi'yi, Archie Brown, yani bugün öyle bir oyun oynadı ki, yani o kadar büyük bir oyun oynadı ki tebrik etmek lazım. Oğuz bu kadar bekledi. 2 yıldır Fenerbahçe formasını bekliyor. Yani bu kadar deneyimli bir oyuncudan çok daha deneyimli bir oyun ortaya koydu. Yani Oğuz'a top geldiği zaman rakibi eksiltebiliyor, alan boşaltabiliyor, pozisyon yaratabiliyor, gol attırabiliyor, her türlü pozisyonun içinde olabiliyor. Yani tüm oyuncuları, tüm camiayı gerçekten kutlamak lazım. Şampiyonlar Ligi çünkü Fenerbahçe için çok değerli ve önemliydi sezon başında. Sayın Başkan Aziz Yıldırım gelmeden önce iki tane hedefimiz var ama öncelikli hedefimiz şampiyonluk, ama Şampiyonlar Ligi'ne de kalmak istiyoruz demişti. Yani bunu başaran Fenerbahçe oyuncularını gerçekten kutlamak lazım. Ülke puanımızı çok ciddi yerlere getirdiler. Tabii burada şöyle de bir durum var. Yani 16 turunda Galatasaray'la karşı karşıya kalabilirler mesela.
0: İhtimal mesela buna, değil mi? Bunları da konuşacağız.
1: Mesela bence büyük bir keyif olur ya. Hani iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya oynaması bence çok büyük bir gurur olur. Kazanan tarafı alkışlamak lazım. Ya güzel olur ya, güzel olacak.
0: Hep yani konuştuğumuz şeyler ama Emre Eren. Yani Galatasaray katılıyor. Biz iki takımı da gönderebilecek seviyedeyiz. Baksana takımların işte bütçelerine, baksana Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ayırdıkları bütçeye, yaptıkları plana. Senin bunlardan ne farkın var? Senin şu takımın durumundan ne farkın varları konuştuğumuz bir 18 yıl geride kaldı Fenerbahçe'de ya. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta farklı bir şey ama.
1: Yani dile kolay gerçekten. Yani 18 yılın çok büyük bir hasreti ve hüzünü vardı Fenerbahçe camiası üzerinde, ama bu kadar iyi bir oyun inan bana beklemiyordum. Yani çok net beklemiyordum. Hani ilk maç izlediğimiz
0: dürüst olayım, ben de beklemiyordum.
1: Çok zorlanacağını biliyordum Fenerbahçe takımının. Hı-hı. Ama bu kadar özgüvenli oyun oynayıp özellikle oyunun 3. bölgesinde zaman zaman rakibi domine etmeye çalışan bir Fenerbahçe ve dönen bütün topları kazanan bir Fenerbahçe kurgusu. Yani bunu unutmamak lazım. Yani bu oyuncuları unutmamak lazım. Bu yürekli çocukları gerçekten unutmamak lazım. Müthiş bir performans ortaya koydular. Yani bu performansın bir tık altında performansla oynasaydı inan bana yani Lyon'dan iyi de oynasa yani bu turu geçemezdi, ama bu performans anlamında o kadar büyük işler yaptılar ki, o kadar büyük bir gurur kaynağı.

0: hocalarımız oldular ki gerçekten kutlamak lazım. Onları gerçekten onur etmek lazım. Ya Fenerbahçe kadrosu iyi bir kadro ya. Gerçekten iyi kadro. Yani oynayanıyla oynamayanıyla iyi kadro. Sevgili Berk, bunu konuşuyorduk yani. Başkanı burada kutlamak lazım, Aziz Yıldırım. O kadar nokta transferleri yaptı ki, o kadar net transferler yaptı ki, Aki gibi dünya devi bir oyuncuyu getirip savunmanın ortasına koyup ondan performans almak, Vedat Muriç gibi İspanya'da gol krallığında ikinci olan bir oyuncuyu tekrar geriye getirip tekrar o aidiyeti kazandırmak ki bugün atmış olduğu ilk gol gerçekten takdire şayendi. Oğuz'un müthiş bir ortası, iyi bir kafa, sonra rakibin arkasından dönüp tekrar tamamlaması, bence Vedat Muriç'in kalitesine ve kalibresine yakışan bir gol olduğunu düşünüyorum. Yani ne anlatacağım onu da anladım. Mason Greenwood gibi gerçekten Avrupa'da ses getirmiş ki topu ayağına aldığı zaman bunu biz Şampiyonlar Ligi'nde de çok sık bir şekilde göreceğiz. Rakiplerin ondan korktuğu, gerçekten çekindiği bir oyuncu tarzı var. Müthiş işler yaptı oyunda kaldığı sürece. Son derece akıllı, Fenerbahçe'yi ön tarafta tutmaya çalışan, o rakibi eksiltirken o kaliteli mücadelesini ortaya koyan oyuncuyu kutlamak lazım. Semedo'ya baktığımız zaman Semedo yani bugün gerçekten geçit vermedi. Elinden gelen bütün gayreti, çabayı gösterdi. Geçen sene bitti dedikleri Ederson tekrar Aziz Yıldırım'la tekrar sahnelere geri döndü. Yani böyle bu denli büyük oyunculara inanmak ve güvenmek demek ki ne kadar doğru bir karar olduğunu çok net bir şekilde bizlere anlattı. Sevgili Aziz Yıldırım sezon başında seçimlerinden önce şunu demişti. Ya Ederson gibi kaleci mi var kardeşim dünyada demişti. İstediği zaman topu ağzına atar seni 80 metreye ya. Senin önündeki oyuncuların iyi olursa Ederson'dan performans alırsın demişti.
1: Doğru.
0: Bunu başardığı için kutlamak lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için kutlamak lazım. Herkesi kutlamak lazım. Yani elinden gelen bütün gayret nasıl ortaya konulur? Bir 90 dakika içerisinde mücadele gücü ne kadar büyük olur? Bunu Fenerbahçeli oyuncular bizlere gösterdi. Onu net söylemek lazım.
1: Fenerbahçe'de dinleyicilerimizden gelen mesajlar öyle heyecanlılar ki Emre Eren, kimisi
0: çok
1: diyor ki
0: ya,
1: salonda bağırarak çok kutladım seviyorum diyor. Mesela öyle hatırlatıyor.
0: Ya tabii ben de bağırdım ya. Vallahi bağırdım. İkinci golden sonra havasım çıktığı kadar bağırdım.
1: Burada
0: ya,
1: bize.
0: Sonuçta ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben her ne kadar Beşiktaş'ın eski futbolcusu da olsam, her ne kadar Beşiktaş camiasının yorumcusu da olsam, ben Türk takımları Avrupa'da oynarken kardeşim, benim Türk takımlarım her zaman Türk takımlarımdır ya. Hiç onlardan vazgeçmem. Hiçbir zaman vazgeçmem.
1: Fenerbahçe 18 yılın ardından o zaman şunu diyoruz ki o kapının arkasındaki Avrupa büyüklerinin maçlarını araladı. Real Madrid'i, Bayern Münih'i, Barcelona'yı, Liverpool'u, belki Galatasaray özelinde konuştuğumuz o heyecanları belki de bu sezon Fenerbahçe bize yaşatacak. Artık tabii o büyük futbol sahnesinde Fenerbahçe'yi konuşacağız.
0: Kesinlikle
1: Fenerbahçe'yi de konuşacağız daha doğrusu. Evet.
0: Çünkü bunu hak eden bir Fenerbahçe camiası var. Bunu hak eden oyuncu grubu var, teknik heyet var. Yani hepsini gerçekten canı gönülden kutlamak lazım. Yani inan bana, şimdi maçı kafamda yaşıyorum. Maç bitti. Hani Lyon'un da enteresan atakları var. Yani Lyon bu kadar etkisiz kaldıysa bu Fenerbahçe'nin çok iyi oyununa bağlamak lazım. Onu söyleyeyim. Yani Lyon o dönen topları kazanamıyorsa, o kanat varyasyonlarını doğru yapamıyorsa, o şut mesafesini doğru ayarlayamıyorsa, o Pende'yi çok fazla pozisyona sokamıyorsa, buradaki Fenerbahçeli oyuncuların yürekli ve mücadele gücünün son derece yüksek olduğu bir 90 dakikayı gördük. Böyle olması lazım. Yani tabii ki bu yolun başlangıcı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde inşallah gruplarda Fenerbahçe istediğimiz pozisyonları, istediğimiz sonuçları alacaktır. Ama tabii ben şöyle bir söylemim vardı hatırlayacak olursan sana. Yani Fenerbahçe'nin aslında Şampiyonlar Ligi'nde kalması onlar için hayra alamet değil diye düşünüyordum. Ama bugün öyle düşünmüyorum. Bugün o düşüncemi değiştirdim. Çünkü
1: geçen hafta evet.
0: Bugün yani geçen haftaya kadar oynanan futbolu gördüğüm zaman hani hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni götürmek çok kolay bir hadise değildir. Yani o kadro derinliğinizde size karşılık verebilecek oyuncuların performansını görmek lazım ama bugün bu performansı gördükten sonra hak ederek hak edilmiş bir Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde de ses getirecek bir Fenerbahçe ortaya konulacağını çok net bir şekilde söylemek lazım.
1: Geçen hafta yanıldığın tek konu bu değildi. Anadolu takımlarının dört büyüklere kolay kolay çelme takamayacağıydı ki ilk haftadan Alanya Spor maçıyla Beşiktaş'ta bunu yaşadık mesela. Hakem konusu ayrı. Bak hakem konusu ayrı Emre Eren. Bak
0: saptırıyorsun. Abi, sakın şimdi saptırma. Ben ne konuştum? Aptal adam değilim. Ben 50 yaşına gelmişim.
1: Abi,
0: ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben dedim ki bu sene
1: Lig,
0: büyük takımlar içeride hiçbir Anadolu takımına kaybetmez dedim kardeşim. Söylüyorum dedim.
1: Peki.
0: Abi ben deplasman demedim. Deplasman deseydim zaten Fenerbahçe'yi ilk maçta gençler bölümüne kaybetmişti. Yani benim asaplarımı bozma. Şu peki, anda bak Fenerbahçe'nin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Nereden nereye?
1: Bugün benimle uğraşılacak gün değil diyorsun.
0: Ya Emre, ne gerek var oğlum bu işlere?
1: Peki,
0: ya.
1: Peki Emre Eren, tamam. Ay, de, abi ama hatırladım geçen haftayı, bak, Anadolu takımlarıyla alakalı bak, tartıştık.
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Neyse sana. Şampiyonlar bak. Ligi'nde konuştuğum konuya bak benim. Orada haklısın bak.
0: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak saptırarak insanları yanlış yere yönlendirme. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Bak bana takılabilirsin ama peki, benim yaptığım yorumlarla ilgili iki tane patladığın konu var dersen o zaman sen de külahları değişiriz. Çünkü ben ne dediğimi bilen bir adamım. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunu Trabzon'a da koyabiliriz. İçeride çok net galibiyetler alırlar dedim Anadolu takımlarına karşı. İçeride kimse bunları yenemez. Derbileri kazanan da şampiyon olur dedim. Peki. Ben de konuştuğumu biliyorum.
1: Peki bakacağız yani. tekrar konuşacağız.
0: Deplasmanla alakalı bir şey söylemedim ben. İstersen o konuya geri dön. Orayı bir check et geçen haftaki. Ondan sonra dinleyicilerimize de ki ya evet ya ben burada bir hata yapmışım diyeceksin zaten ya. Yani.
1: Emre Eren bence zaman burada bu konuyu netleştirecek. Çünkü ben Anadolu takımlarında da çok çelme göreceğimizi düşünüyorum dört büyükleri. Ayrı konu evde ya da dışarıda fark etmez.
0: Yenemezler kendi evlerinde.
1: Peki ayrı konu.
0: Ama ne Galatasaray'ı yenerler, ne Beşiktaş'ı yenerler, ne Trabzon'u yenerler.
1: Kardeşim, burada benim hatam, burada benim hatam buraya dönmek. Burada benim hatam bu konuya dönmek.
0: İçinde gördük. Yani dönelim konuya da. Peki. Saptırma konuları.
1: Peki saptırma diyorsun.
0: Fenerbahçe'nin bugün insanlar mutluluğunu paylaşmamızı istiyorlar. Açtılar radyolarını. Arabalarında şu anda giderken bizi dinliyorlar. Bizi takip ediyorlar. Sen şimdi bu konulara giriyorsun. Fenerbahçelileri üzüyorsun yani. Nasıl söyleyeyim?
1: Peki hızlıca devam ediyoruz. Yayınlar demiş. Norveç'ten sıcak dolu selamlarımla demiş. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum demiş dinleyicimiz. Diğer tarafta söylemiştik biz demiş. Böyle olacağını söylemiştik demiş. En yüksek puanı Archie Brown ve Fofan almış. Tebrikler Fenerbahçe demiş. Ve hızlıca Kadıköy Boğası resmi atan bir dinleyicimiz var. Bunu resmeden bir dinleyicimiz var. Diğer tarafta bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Savunmadan topu çıkaran Lukaku onun varlığı yeter demiş. Tebrikler Fenerbahçe'm demiş. Celal Bey, Celal İşçi böyle diyor. Ben bir Galatasaraylıyım ama bir Fenerbahçeli kadar sevindim artık. Bundan sonra Fenerbahçe bizimle değil, bizim de didişmeyecek. Juventus'la, Real Madrid'le, ne bileyim Barcelona'yla bunlarla muhatap olacak. Bu sayede biz de kurtulduk demiş mesela. Galatasaray'da da böyle yaklaşıyor.
0: Bu acayip şeyler bunlar ya.
1: Beşiktaşlılar da Galatasaraylılar da abi. Bak.
0: Ama bak şimdi İsmail Hoca'ya da bir parantez açmak lazım. Evet. Şimdi İsmail Kartal'ı eleştiriyoruz tamam mı? Avrupa maçlarındaki performans diyoruz, oyuncu seçimleri falan. Ya bugün inandığı isimlerle devam ediyor. Yani şu Oğuz Aydın'ın ya biraz ya bu çocuğu artık sahnelere çıkarttın. Yazık günahtır ya. Bu çocuk 2 senedir 3 maç üst üste oynamadı ya. Bu çocuğu maksimum 2 maç oynatıyorsunuz. 3. maç kesiyorsunuz. 6 hafta oynatmıyorsunuz. Yapmayın ya. Bu çocuk bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten değerli oyuncularından biri. Ya bu çocuğa biraz daha müsamahalı davranın ya. Kerem'e verdiğiniz şansın onda birine Oğuz'a vermediniz ya. Verin. Zaman zaman Kerem de oynasın. Zaman zaman Oğuz da oynasın ama biraz performans anlamında Fenerbahçe'nin çıtasını ön tarafa çıkarsın ya. Bu kadar yani bu kadar kenarda bekleyip de bir takıma bu kadar büyük bir dokunuş yapan Oğuz'u kutlamak lazım ya. Hakikaten kutlamak lazım yani. Bu yaşta o kadar kenarda beklemiş, o kadar performansa. Çünkü oynadığın zaman her oynadığın maç senin önümüzdeki maçta performansını arttırabilecek pozisyonlar ortaya çıkar. Ne kadar oynadıkça o kadar oyuncu özgüveni yerine gelir. Yani bu çocuk 3 maç üst üste oynamadı şu Fenerbahçe takımında ya. Artık sevgili İsmail Kartal'ın bu çocuktan vazgeçmemesi, 3-5 hafta üst üste bu çocuğu oynatması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü Oğuz gerçekten çok yetenekli. Buca Spor'dan Alanya Spor'a giderken gidiş hikayesinde 5 sene önce ben vardım yani ben biliyordum yani bu oyuncunun bu kadar değerli ve büyük oyuncu olacağını. Hatta Anadolu'da bazı kulüp başkanı ben burada izledim 4 maç 5 maç üstü üstüne izledim ve bu oyuncunun çok değerli ve büyük bir oyuncu olabileceğini, bu oyuncunun üzerinde durulması gerektiğini, hatta Gürcan Çolak arkadaşımız var bizim burada İzmir'de scouting yapıyor yani Alanya Spor'un scoutingini yapıyor, oradan kendisi Alanya Spor'un mutlaka alınması gerektiğini, liste başı olduğunu ve Alanya Spor kulüp başkanının Oğuz'u transfer ettiğini, sonra da Fenerbahçe'ye geldiğini ama beklenen şansı bulamadığını. Ya biraz sabretmek lazım. Biraz oynatmak lazım. Oğuz'dan başka bir şeyler çıkabilir. Söyleyeyim bak size. Gerçekten çıkabilir. Yani o yüzden bu tarz oyunculara bu milli oyuncularımıza biraz daha fazla

0: değer verelim, şans verelim. Bak bu çocuklar neler yapabiliyor ya. Bugün gerçekten özellikle ilk 45 dakikada sürkülese etti ya. Lyon takımını sürkülese etti ya. Aldığı toplarla, attığı paslarla, yapmış olduğu asistle, orta alandaki özgüveniyle, kenar açığı olarak rakibi eksiltmesiyle, yani çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. Yani zaman zaman tabii ki Kerem oynayacaktır ama bence şansın artık Oğuz'a döndüğünü düşünenlerdenim, onu net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe takımı çok mükemmel bir oyun oynadıysa, iki kenar açığıyla, Mason Greenwood'la, Oğuz'la oyunu çok tutabildi. Rakip yarı alanda çok tutabildi. Onlar top kaybeselerdi, onlar takımı oyundan düşürselerdi, Genduzi ve Kante'nin bu kadar performansı üst dereceye çıkamazdı, onu net söyleyeyim. Ha, bugün diyorlar ki, bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar, Lyon bugün oynayamadı. Sen oynayamayana değil, oynatamayana bak. Fenerbahçe takımı bugün Lyon'u sağdan sildi ya. Sağdan sildi Berk. Tamam, 2-3 tane pozisyon var, hakemin iptal ettiği bir gol var, son derece doğru bir karar. Orada foul vardı Archie Brown'a. Ama Fenerbahçe takımı bunu istedi. Fenerbahçe 2 değil 4 tane atabilirdi. Oğuz'un bir tane mesela 70. dakikada yakaladığı bir pozisyon var. Çok net bir pozisyondu. Genduzi'nin arkaya attığı. Oğuz'un hatta çok acele ettiği, hatta çekebilirdi o pozisyonu. Ya da sol ayağının üstüyle çok dik bir vuruş yapabilirdi. O vuruşu da yapsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Ama Fenerbahçe camiasını ve oyuncularını gerçekten kutlamak lazım belki.
1: Özellikle Oğuz Aydın ve Archie Brown. Ben Fenerbahçe'nin Archie Brown'la Oğuz Aydın'la çok farklı noktada sol tarafta çok iyi bir ivme kazandığını bugün özelinde düşünüyorum. Haliyle istenmeyen bir sakatlık, Kerem'in yokluğu, ama Oğuz Aydın bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.
0: Bak şimdi
1: çok farklı
0: Kerem'le,
1: şeyleri konuşuyor.
0: Kerem'le Osterwold olsaydı, tamam mı, sakat olmasalardı, evet, bugün ikisi oynayacaktı, ama bu ikilinin yerine giren bu ikiliyi unutmamaları lazım Fenerbahçe camiasının. Archie Brown bence bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli bir deneyim maçı oynadı. En önemli profesyonel düzeyin ne kadar yüksek olduğunu bize gösterebildi. Oğuz, Kerem Aktürkoğlu'nu hiç aratmadı, fazlasını yaptı. Yani o yüzden tüm oyuncular, Ederson'dan başlayıp Vedat Muriç'e kadar, ki Talişka oyunda kaldığı süre içerisinde hep topu tutmaya çalıştı. Hep Fenerbahçe 3. bölgedeki o yoğunlaşmasının en büyük nedenlerinden biriydi ki performans anlamında tabii ki İsmail Hoca orada doğruyu yaptı bence. Onu oyundan alıp İsmail'i, taze kanı oraya koydu ki İsmail de bence son derece başarılı bir oyun oynadı. Sonradan giren oyuncular, çıkan oyuncular hiçbir şekilde aratmadı. Sonuca baktığımız zaman Fenerbahçe camiası da Şampiyonlar Ligi'ne alnının akıyla, yüzünün temizliğiyle oynamış olduğu futbolla da layık olduğu yere geldiğini düşünüyorum.
1: Katılıyorum Emre Eren. Seninle konuştuğumuz noktada bugün Fenerbahçe'de puanlama yapmayacağım. Çünkü o kadar güzel, net aktardın ki tüm oyunculara ilişkin yorumlarını.
0: Valla puanlama yapmana gerek yok. Ben 9'un altında bir oyuncu görmedim.
1: Görmedin abi. Hem o hem
0: gerçekten
1: o.
0: Gerçekten görmedim.
1: Evet, hem o hem de o kadar güzel, tüm oyunculara o kadar güzel dokundun ki Emre Eren. Senin büyük yorumculuğunu ben zaten hep bu yönde konuşur söylerim. Ama mesela Anadolu takımları detayını konuşacağız abi. O yarıda kaldı bak, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim.
0: Sen illa benim var ya böyle bam demine basacağım.
1: Ayarlarını oynayacağım
0: abi. Basmadan da bitirmeyeceğim bu yayını. Onu önümüzdeki hafta konuşuruz.
1: Sen bana darılmazsın çünkü Emre Eren. Ben
0: yok biliyorum. Ben sana kızarım, darılmam. Sen benim kardeşimsin. Abi. Bir eyvallah, sıkıntı yok. Cansın. Ama bugün Fenerbahçe camiası bu güzel neticeyi, Şampiyonlar Ligi'ni bence kutlaması lazım.
1: Kutlamalı.
0: Son derecede hak ettikleri bir Şampiyonlar Ligi'ne gitme pozisyonu var. Hani şöyle düşünebilirdik. İşte Lyon gelirdi, 8 tane 9 tane net kaçırdı. Sen bir tane atardın. İşte o zaman şunu konuşabilirdik. Evet, oyunsal anlamda Lyon Fenerbahçe'yi ezdi. Fakat Fenerbahçe de doğru bir duruşla maçı kazandı diyebilirdik. Ama bugün eze eze bir Lyon galibiyeti yaşayan bir Fenerbahçe camiasını Şampiyonlar Ligi'nde de inşallah başarılı olması için her türlü enstrümanı ortaya koyacak oyuncuları kutlamak lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Emre Eren. Selamlar, saygılar.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sana herkese bir maç sonunda selamlar. Uzun zaman olmuştur belki, Juventus maçı sonrasında dakika skor bendeydi yanlış hatırlamıyorsam. O maçtan evet, sonra böyle güzel, çok teşekkür ediyorum, böyle enerjik tamamladığımı hatırlamıyorum abi bir yayını seninle.
0: Aynen öyle.
1: Öyle yani bir maç sonundayız.
0: Herkesin yüzü gülüyor.
1: Gülüyor abi, gülmez olur mu?
0: Ya puanımızı bir kere yükselten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolu adına puanımızı yükselten camiayı da kutlamak lazım tabii. Aziz Başkan'a da burada gerçekten büyük emekler harcadı. Çok kötü bir dönemde iyi bir başkanlık ortaya koymaya çalışıyor. Onu da kutlamak lazım. Yani bu yaşına rağmen bu çocukların başında durup işte teknik direktörle olan ilişkilerini oyunculara yansıtabiliyor ki bu maça özellikle gelmiş Aziz Yıldırım. yani takımın yanında olmuş, oyuncularının yanında olmuş, hocalarının yanında olmuş ve hak edilmiş bir galibiyet aldığı için bence o da çok mutludur. Hayırlı olsun Türk futbolu tarihi adına. Gerçekten iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde olması bizlere gurur veriyor. Çok fazla maç izleyeceğiz, çok değerli takımlar izleyeceğiz ama bizim takımlarımız da yavaş yavaş artık o Avrupa standartına doğru geliyor. Çok ciddi paralar harcanıyor çünkü gerçekten ekonomik anlamda baktığımız zaman, yani Fenerbahçe kadro kalitesine baktığımızda 332 milyon euroluk bir Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. İşte 260-270 milyon euroluk bir Beşiktaş'ı konuşuyoruz. 300 milyon euroluk bir Galatasaray'ı konuşuyoruz. 200 milyon euroluk bir Trabzonspor'u konuşuyoruz. Yani bizim başkanlarımızla takımlarımızla o kadar önemli transferler getiriyorlar ki bence kutlamak lazım. Onların arkasında durmak lazım. Biraz da hakemlere değinmek lazım. Yani bu kadar üst düzey oyuncuları buraya getirmişiz. Siz de artık düdüklerinize doğru çalın lütfen ya. Lütfen yani Türk futbolunun marka değerini yukarıya çıkartalım ya. Yani biz Türk futbolunun marka değerini ne kadar yukarıya çıkartırsak o kadar fazla izleniriz, o kadar fazla dinleniriz, o kadar fazla insanımız bizlere destek verir, sizlere destek verir, insanlara destek verir. Anlatabiliyor muyum yani sevgili Berk? Bunları konuşmak lazım ya. Hayırlı uğurlu olsun camiye.
1: Hayırlı uğurlu olsun ve tekrar konuşacağız, detaylandıracağız Emre Eren'le. Ağzına sağlık diyeceğim Emre Eren.
0: Kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol.
0: Tüm camiaya da Türk futbol adına başarılar diliyorum.
1: Sağ ol. Bitiresin gelmiyor değil mi? Bak 5 dakika önce aynen bitiriyorduk abi. Maç sonunda bağlantıyı 5 dakika. Bitmekten bitiresin kastım, yanlış anlamayın. Bugün uzun, bu gece uzun. Bu gece Erkan Tiryaki yani güzel olacak. Birçok yayın olacak.
0: Bizim için çok önemli oluyor ya.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Bunlar çok önemli işler ya.
1: Ağzına sağlık.
0: Bu tarz takımları ki biz geçen hafta mesela Lyon takımını ben beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Orada Fenerbahçe Lyon'a futbol oynattı. Ama burada Fenerbahçe kendi evinde 55-60 bin kişiye karşı oynayan bir Fenerbahçe takımının burada Lyon'a futbol oynatmaması, kendi oyun hakimiyetini sahaya yansıtması, oyuncuların performansını son derece yukarıya çıkartması da takdire şayan bir hareketti yani.
1: Kesinlikle öyle. Emre Eren teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Saygılar sunuyorum.
1: Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Erkan Tiryaki'ye döndüğümüz bir bölümde olacak ama yaşayalım bu anı. Bu arada Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi maçındaki ilk 11'i. Chelsea maçını hatırlıyoruz. Son olarak orada bir çeyrek final kapısı aralanmıştı. Oradaki detayları konuşmuştuk. Hatırlayın lütfen, çeyrek finalde yarı finalin kapısı aralanmıştı. Öyle hatırlatalım. Nisan'ı gördüğümüz Şampiyonlar Ligi'nde bir gündü yani o gün. 2-1 ile geçmiştik Nisan'ın. Bunun devamında 8 Nisan 2008 8'de bir rövanş maçı olmuştu. 2-1'in rövanşında 2-0'la geçmişti Chelsea de karşımızda ama onun da haricinde bir diğer maç sonraki sezonda öyle görüyorum ki ve oradaki maçın hemen 11'ini bana kıymetli mesai arkadaşım Göksel'in çağrısı araç hatırlattı. WhatsApp üzerinden iletti. Fenerbahçe'de farklı bir 11 var tabii. Volkanlı, Gökhanlı, Edo'lu, Lugano'lu, Carlos'lu, Josiko'lu, Selçuk'lu, Alex'li, David'li, Uğurlu, Guiza'lı bir kadro. Tabii Chelsea tarafında da çok değişmiyor bu. Chelsea tarafına baktığında, son maça, o bir önceki sezona da baktığında neler görüyorsun? Volkanlı, Lugano'lu, Vederson'lu, Önder'li, Uğurlu, Edo'lu, Aurelio'nun olduğu, Alex'in olduğu, Maldonado'lu, Kejman'lı, David'li bir kadro görüyorsun Fenerbahçe'de. Tabii Fenerbahçe bunları konuşturuyorken, bize bunları yaşatıyorken, Fenerbahçe'nin bu 18 yılların ardından gelen hasretin sona erdiği bu geceyi, bu anı yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Yeniden Devler Ligi'nde nice teknik direktörler, nice futbolcular, nice taktikler, nice başkanlar geçti, geldi, geçti. Kaldı ki çok da kolay başkan değişmiyor dediğimiz Fenerbahçe'de. Ama onun üzerine yeniden Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılışını konuştuğumuz bir akşamda, bir gecede, bu gece uzun diyoruz, Radyo Gol frekansındasınız. Yaklaşık yarım saat oldu. Bir yarım saatte, hatta belki bir yarım saatte bu geceyi sizlerle yaşayacağız.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin bu mutlu gecesini yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin 18 yıllarının ardından katılan Fenerbahçe'de böyle bir gün abartı değil. Abartı değil, kesinlikle değil. Fenerbahçe'de konuşulacak çok şey var, detaylar var. İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekliyoruz. Arşi Burak'ın konuştu, Vedat Muriç konuştu, Ederson konuştu. Onları sizler için hazırlıyoruz, onları sizlerle paylaşacağız. Ama Erkan Tiryaki ile de değerlendirmemiz olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. İyi geceler.
0: En uzun konuşacaklar, en farklı detayları vereceklerden birisin Fenerbahçe'de. Yıllarca Fenerbahçe'yi de takip etmiş bir isim olarak Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle. Nasıl değerlendiriyorsun bu akşamı? Çok farklı bir 30 dakikalık bölüm yaşadık maç sonunda. Nerelere gitmedik ki, nereleri konuşmadık ki? Aynı zamanda maçlardan da anlayacağın gibi.
1: Berk, maç bitti değil mi?
0: Maç bitti Erkan Tiryaki, sen çok geride
1: tamam,
0: kaldın.
1: Bir an hiç bitmeyecek sandım.
0: Evet.
1: Uzatma, bir de uzatmada o karşı karşıya pozisyonu verdikten sonra herhalde yok, bitmeyecek ya dedim.
0: Abi yan ağlar mı olacak? Ağlara mı
1: yani
0: girecek?
1: Yani 90 dakikada o pozisyonu verdiysek geri kalan uzatmadan emiririz diye bir an hiç bitmeyecek sandım. Bir de Fenerbahçe'nin nasıl derler kabusudur uzatmada dakikaları. Çok şükür yani şimdi Senad abiyi dinliyordum yayıncı kuruluşta TRT1'de. Benden muhtemelen bir 8-9 yıl daha önce başlamıştır mesleğe, belki 10 yıl. Çok fazla maç izledik beraber, çok fazla programa katıldık. Hiç böyle heyecanlanmamıştım dedi. Ya ben işte Benfica maçlarında vardım, işte Braga maçında vardım, Olympiakos maçını izledim canlı. Birçok maçta vardım yani. Zaten Türkiye'deki maçlardan bahsetmiyorum, orada zaten soğukkanlılığı, hangi takımı tuttuğunu belli bile etmeyeceksin orada, çünkü mesleğini yapıyorsun, iki taraflı da çalışıyorsun. Bu kadar Fenerbahçe maçlarında, bir en son Sevilla maçında, orada da şeydeydim, üniversite öğrencisiydim yani, artık böyle şey, nasıl çarpıntıdan duramadığımızı hatırlıyorum, daha gencecik çocuktuk. 2008'de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı zaman, 2007'ydi herhalde, tam da hatırlamıyorum artık yani, o kadar uzun zaman oldu ki. Şimdi doğal olarak insanlar şunu söyleyebilir veya şey yapabilir, ya 18 yıl sonra katıldın ya, buna mı, evet buna seviniyorsun. Çünkü Fenerbahçe'nin bir yerde bunu kırması gerekiyordu. 18 olmasaydı 19 olacaktı çünkü. 19'da başaramasaydın 20, 21, 22, 23, 24, 25 gidecekti. Ve kırdığı takımda Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birisi. Tarihimizde hiç yenememişiz. İlk maçı kazanamadıktan sonra deplasmanda tur atlayamamışız. Tek pozitif tarafımız İsmail Kartal ön eleme maçı kaybetmemiş hiç. Ama o da çoğu konferans liginde, biliyorsun bir önceki geldiği turda. Orada 3 ya da 4 tur geçmişti. Burada işte geçti. Çok önemliydi. Yani evet, 18 yıl sonra böyle sevinir. Yani böyle sevinir. Bir daha Fenerbahçe'ye Allah 18 yıl aşatmasın. Aslında 18 yıl değil. Fenerbahçe 10 yıl önce de, 12 yıl önce de hak etmişti. Ersun Yanal'la şampiyon olduktan sonraki yılda işte UEFA göndermemişti. 2010-2011'in de dışında. Ama tamam, resmi olarak 18 yıldır gidemiyor. Bir daha Fenerbahçe'ye Allah böyle bir şey yaşatmasın. Fenerbahçe de bundan dersler çıkartacaktır. Yani Fenerbahçe'nin bugün kadrosu, Olympic Lyon'la maça çıkıyorsan, Fransa Ligi'nin dördüncüsünden bahsediyoruz. Olympic Lyon'la maça çıktığı zaman, böyle tarafsız bir futbol sever seyrettiği zaman, bir İngiliz, bir Alman, bir İtalyan veya Fransızlar, taraflar onlar. Ya bu kadro bizi eler. Ya bu kadro, bu maçı, bu kadro Fenerbahçe'nin çok rahat geçer, Fenerbahçe eler diyorsa, bu kadroyu kuranlara teşekkür edelim. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere. Ya oraya da ayrı bir parantez açarız. Dönüşü muhteşem oldu. Belki lige iyi başlayamadı ama
0: bu arada hemen Anadolu Ajansı'ndan gelen bir bilgi, Erkan Tiryaki Anadolu Ajansı spor müdürü de bizlerle birlikteyken aktarayım, bölüyorum ama özür dilerim. 0.5'lik bir sapma payı olmasıyla beraber 30.1 evet, milyon euro Galatasaray'da, 31.2 milyon euro da Fenerbahçe'de kasaya girdi. Şu andan katsayı sıralamasından dolayı Fenerbahçe'nin geliri yüksek. Bunu hatırlatalım. 1 milyon euroluk aşağı yukarı, 900 bin euroluk aşağı yukarı bir yükseklik var. Hatırlatalım bunu da temsilcilerimiz adına. Söz tekrar sende. Bir bilgi evet, vereyim, araya gireyim.
1: O zaman hemen bir parantez vereyim. Şunu diye ne olabilir? Yani Galatasaray şampiyon oldu, niye az para alıyor diyor. UEFA'ya
0: katsayı.
1: Katsayı son 10 yılda. Mesela Fenerbahçe Galatasaray 3'ünde, Fenerbahçe'de 3. torbadan giriyor. Galatasaray 3. torbanın son sırasında. Fenerbahçe daha Galatasaray'dan, o da son 5 yılda topladığın puanlardan dolayı. Fenerbahçe hem konferans liginde hem Avrupa liginde ileri turlara çok fazla gittiği için ve daha fazla maç kazanıp daha fazla ülke puanına katkı sağladığı için Galatasaray'a oranla Ondan dolayı 1,5-2 milyon euro daha fazla alacak. Eğer Fenerbahçe bu parayı alamasaydı 1,5, yani Galatasaray 32 milyon euroya çıkacaktı. Eskiden şey değil, tam iki katını alıyordu vesaire. Allah'tan o eski şeyler yok. Her neyse, gelelim. Dediğim gibi 18 sonra büyük bir başarı hazırladım. Çok iyi bir başlangıç yaptım. Maç içinde konuşulacak o kadar çok şey var ki. Yani İsmail Hoca'nın herhalde bu sezonki 7.-8. resmi maçı, her maçında eleştirdik yaptığı oyuncu değişiklikleri vesaire. Bugün kadro tercihini de eleştirebilirdik. Niye Nene ile başlamadın, Oğuz'la başladın diye mükemmel bir tercih yapmış. Maçı masada kazanmış belli. Tek eleştirimi Mert Müldür'ü oyuna alabilirdi. Semedo'yu öne atıp harika bir değişiklik yapmış. İrfan Can'a ben güvenemediğimden dolayıydı. Girdi, 10 dakikada bir futbolcu sağ tarafta nasıl oynayabilirse, çünkü o kadar etkili geliyordu ki sol kanattan. Faul aldı, rakibi durdurdu, çalım attı, pas trafiğini oluşturdu. 10 dakikada ne oynaması gerekiyorsa İrfan Can Kahveci onu oynadı. Maç içinde çok konuşulacak detay var. Maç sonucunda çok konuşulacak detay var. Ben detaylara çok dikkat ederim. Gendüzi'ye maçın başından beri hırsını dikkat ettiniz mi? Son ortaya çıktı. Gendüzi, yani iki Fransız ama Kante oynuyor. Normal oynuyor. Mesela bu detay maç sonu, şimdi herkes niye Gendüzi bir Fransız taraftarlarla kavga etti falan diye düşünüyordur veya Olympic Lyon'larla. Düşünsene, bir Türk futbolcu gelecek bizde. Çünkü Olympic Lyon'un en büyük rakibi, en büyük derbisi, ezeli düşmanı, düşmanlarından birisi Marsilya. Gendüzi nerede oynuyordu? Nerede çıktı? Nerede ismini duyurdu? Marsilya'da. Yani Fenerbahçe Galatasaray gibi düşünün. Oradakine Gendüzü'nden nefret ederler. Greenwood Marsilya'dan geldi. Onları ekstra motive olarak oynadılar. Golden sonra, hatta ikinci golden sonra Gendüzü taraftar yine kışkırttı. Evet. Olması gereken taraftarı motive, bizi de motive etti. Ondan dolayı Gendüzü'nün son dakikada çıkan olayı da ondan dolayı. Yani şimdi şaşırabilirler ya, Fransız niye orada şey yaptı falan diye. Lyon taraftarı sevmez, hiç umurumuzda değil. Güle güle gitsinler. Çinli başkanları mı, Japon başkanları mı, kimse birazcık daha toparlamaya çalışsınlar. Rezalet bir hakem yönetimi vardı. İkinci yarıda birkaç pozisyonda bize çaldı ama golü vermek için her şeyi yaptı bence. Yani gelip izlemesi bile rezaletti. İki kere offside, bir kere faul olan bir pozisyon. İlk yarıda vermediği fauller. Yani ikinci herhalde golü verse yine Fonseca, Ivan Bebek katliamına doğru gidiyoruz. Braga, Fenerbahçe, Ivan Bebek katliamında da Fonseca vardı. Bir başka detay. Bugün İsmail Hoca çok mutludur. Ama
0: ya İsmail Hoca mutlu da taraftar başka mutlu. Mesela Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, yani inan mesela Mehmet kardeşimiz, bir dinleyicimiz, bir taraftar, Mehmet Emin Deniz bize Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi kutlarım, inşallah takımlarımız bulundukları tozlu organizasyonlarda son 16 çeyrek finallerini görürler, ülke puanımızı olumlu anlamda etki ederler, Fenerbahçeli kardeşlerimi kutlarım demiş. Bunu yazarken de heyecanı o kadar belli ki attığı mesajdan, emojilerden. Hemen ardından ekran açık kalıyor, bak geliyorum ama ekran açık kalıyor. Dinleyeceğiz bak, ama Erkan Tiryaki, bir tamamlayayım, farklı bir yere tamamlayacağım, farklı bir yere Erkan Tiryaki, tamam. Her zamankinden farklı, dinleyici mesajına geçtik, orayı okuyoruz değil. Hemen arkasından da arkadaşına, kız arkadaşına yazdığı mesajı, evdeyim aşkım mesajını yanlışlıkla, heyecanla bize yolluyor ve mesajı siliyor. Yani o yüzden bölme dedim sana. Ver Zeyroporunu Mehmet kardeşim, selamlar kardeşim dedim. Mutluluklar yengeyle de Mehmet'e, iyi yayınlar diliyorum demiş o da. Ben de memnun oldum abi, ekran açık kalmış ya yazmış. Öyle bir farklı, öyle bir heyecanlı, öyle bir kafanın heyecanlı oraya gittiği bir nokta var yani bugün.
1: Çok fazla dinleyicimiz var o zaman. Şu saatte işte maçtan sonra.
0: Çok.
1: Ben bir detay daha vereyim.
0: Evet.
1: Önemli bir detay. Şimdi İsmail Hoca çok mutlu ama İsmail Hoca'ya sorulacak sorulardan birisi, belki bugün olmasa bile yarın ya da hafta sonu sorulacak, ama bugünkü maçtan sonra ben olsam sorardım. Hocam tebrik ederim. Zor bir karar bekliyor hocam sizi. Ne kararı? Hocam bugün sahaya çıkan ilk 11'deki oyunculardan birisiyle vedalaşmak zorundasınız. Kim olacak o?
0: Kim olacaktı mesela, değil mi?
1: Kim olacak? Mecbur. Bugün sahaya çıkan...
0: Sen ne diyorsun? Ben Semedo derim.
1: Hayır, Talisca abi. Talisca'nın gollerden sonraki böyle bir buruk sevincini gördün mü? Ben bu detayları kaçırmam. Talisca'nın bence Fenerbahçe'deki son maçı. Bugün sahaya çıkan ilk 11'deki
0: performansa son maçı mı değil
1: mükemmel
0: mi?
1: Mükemmel oynadı Talisca. Her şeyini verdi.
0: Performansa bakarsan
1: tam
0: ben...
1: Tam bir 10 numara gibi oynadı. Yani... Tam bir 9.5 gibi oynadı. Mükemmel oynadı çıkana kadar. Ve bugün İsmail Kartal bir karar verecek yarın sabah büyük bir ihtimalle. Bence bu karar da verilmiş bence Talisca. Hem aldığım bilgiler hem şey. Çünkü Ederson'a bundan bir hafta önce, hani Gençler Birliği maçından önce %99 Ederson gidiyordu. Kulüp aranıyordu vesaire. Yani kulüp aramıyordu. Juventus'un alması bekleniyordu. Ederson'la yollar ayrılacaktı ama öyle bir iki maç oynadı ki Ederson'la. Yani eğrisi doğrusuna denk geldi. Yani Ederson, yani dünyada Ederson'dan daha iyi kaleci mutlaka var. 3-4 tane var. Nasıl getireceksin? Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi sen de. Yani 6-1 oynattı Fenerbahçe'ye bugün yine. Her ayağını top geldiği zaman bir kaleci bu kadar mı faydalı kullanmış? Tabii ki hata da yapacak o. Maalesef geçen yılki hataları. Bence Rize maçında yediği golden çok, Galatasaray maçında yaptıkları çok sıkıntıydı. Her neyse. Bugün birisiyle vedalaşacak Fenerbahçe. Bugün ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan birisi, çünkü sonradan oyuna giren yabancı oyuncu Lukaku Nene. Lukaku zaten yeni transfer. Nene U23 kadrosunda. Gelmeyenlerden Asensio'yu göndermeyeceğinize göre bugünkü kadrodan birisiyle Fenerbahçe vedalaşacak. Bu Semedo mu olur? Mükemmel oynadı bugün. Greenwood'un bütün açıklarını kapatmaya çalıştı. Artık golde de yapacağı bir şey yoktu. Bu %99 Talisca olacak. Hem Fenerbahçe Talisca'dan çok iyi bir para kazanacak. Maaş yükünden düşecek. 30 milyon euro şimdi geliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe top class bir U23, 20-25 milyon belki 30 milyon euro harcayarak bir U23 10 numarası, 8 numara 10 numara oynayan. Galatasaray bence birazcık elini yavaş tutsaydı aldıkları Rus oyuncuyu Fenerbahçe alırdı. Bak, bu kadar da net söylüyorum. Oraya giderdi Fenerbahçe. Çünkü tam aradığı, yani o tarz bir böyle Şimanski tarzı bir 8-10 numara U23 alacaktır Fenerbahçe. Bu detayı da verelim. Mecbur çünkü Fenerbahçe. Peki. Bir oyuncu göndermek zorunda.
0: Fenerbahçe'de bu akşamı, bugünü 18 yıllardan sonra gelen Şampiyonlar Ligi'ni ne getirdi diye ben biraz daha detaylandırarak oraya götüreyim seni.
1: Şampiyonluktur bu. Bu niye şampiyonluk? Şampiyonluğa doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Evet. Ben maçtan sonra işte eşimle seyrediyordum. Biraz sakinleşti de ona da söyledim. Bu şampiyonluğun provasıdır Fenerbahçe'de. 12 yıldır, işte seneye 2027'ye gideceğiz. Eğer olursa 2027'de olacak. 18 yıllık hasretin bitirilmesi, 13 yıllık hasretin bitirilmesinin provasıdır. Çok net söylüyorum. Ya daha ligin altında. Evet. Daha ligin altından ne sular oldu. Bak, Fenerbahçe 5. bitirecek ligi, bilemiyoruz. Ya, tahmin yapmıyorum ama 6. ismi veya gidişatı söylüyorum. İnanılmaz bir kırılma idi bu maç Fenerbahçe için. Elenseydi yine bir Olympiakos. Ya geliyorsun tarihte playoff'ta Fenerbahçe kadar elenen bir takım yoktur. Geliyorsun eleniyorsun. Geliyorsun. İki kere Mourinho ile geçemedin. Dünyanın en iyi teknik direktörüyle geçemedin. Jorge Jesus ile geçemedin. Bir de şimdi İsmail Hoca ile geçemeyecektin. Ersun Yanal ile geçemedin. Onunla geçemedin. Bununla geçemedin. Geçemedin. Bu arada tüm eleştirilere rağmen işte Fenerbahçe şimdi bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi topu elinde. Harika bir paylaşım olmuş. Hocanın üzerindeki yük kalktı. Bugün elense Fenerbahçe, iki hafta sonra derbide alınabilecek kötü bir sonuç. Beşiktaş maçında hoca değişikliğine kadar gidebilirdi. Yani o kadar değerli bir kırılma anıydı ki Fenerbahçe için. İşte 18 yılın kırılması, özgüvenin gelmesi, yani sağ dışında inanılmaz, işte Kante gibi, yani nasıl bir ciğer, nasıl bir oyuncu, yani 20 yaşındaki oyuncuda öyle bir ciğer yoktur. O kadar tecrübeli oyuncuların var, giren çıkana bakıyorsun vesaire, ama işte o kırılma anlarını oynayamıyorsun. Hep aklına Olympiakos geliyor, hep aklına Rangers geliyor. Ligde de böyle kırılma anları yaşıyorsun. Sivas Spor aklına geliyor, Rize Spor geliyor aklına, Alanya Spor geliyor. Atamadığın goller aklına geliyor. Fenerbahçe artık onu bugün aştı. O kırılma anını aştı. Ve ondan dolayı ben iddialı konuşuyorum. Şampiyonluk yolunda da. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin şimdi öyle bir 8 maçı olacak ki, bu 8 maçı işte sabahı falan çekmezsen, kardeş takımımız Azerbaycan. Şöyle bir baktım, son torbadan da çok zor takımlar. Como'yu falan çekebilirsin, İtalya Ligi'nin 5.sini. Bütün bunlara baktığımız zaman çok zor bir fikstürü olacak Fenerbahçe'nin. Tıpkı Galatasaray gibi, ama Galatasaray 2 yıldır bu sisteme, bu lig fikstürüne çok alışık. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ye oynuyordu ve Avrupa Ligi'nde 3 maç çok zorsa 3 maç daha kolay oluyordu. Bir şekilde 24'e attı Fenerbahçe kendini oralarda. Çok sıkıntı olmuyordu, ama şimdi Şampiyonlar Ligi 8 üst seviye maç oynayacaksın. Bu lig dönüşlerini nasıl etkileyecek? Tabii çekilecek kura şansına da bağlı, ama Fenerbahçe için önemli olan gruplara kalmaktı. Daha doğrusu lige kalmaktı ve bunu başardı. Çok büyük bir kırılma anıydı.
0: Peki Erkan Tiryaki ile değerlendiriyoruz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını ve gelen mesajlar var. Özellikle Instagram'dan da gelen mesajlar olduğunu gördüm az önce ben. Hızlıca bir oraya da döneyim isterim. Instagram Sayarberk'ten de mesajlarını ileten birçok dostumuz olmuş. Ama tabii burada yayın anında odak 0212-273-1010 mesaj hattımız. Onun mesaj hattımızın odak noktası olduğu gibi onun yanında şurayı da konuşalım isterim. Şurayı da bakalım isterim Instagram'da. Berk müdürüm, Erkan müdürümü tatile mi gönderdin? Listede yok. Neden yok demiş. 21.41'de yazmış dinleyicimiz.
1: Son anda bir katılma.
0: Evet, son anda katıldık. Listeye eklendi Erkan Tiryaki. Listeyi görüyorlar tabii. Artık listede paylaşıyorum maç önlerinde, maç anında. O listede sen olmayınca Erkan Tiryaki tabii orada da gözler seni aramış. Bak dinleyicilerimiz soruyor. Hüseyin Mecit mesajlarını iletmiş. Teşekkür edelim ona. Aynı şekilde Musa Çotuk Şampiyonlar Ligi gibi liste demiş oraya. Peki. Oldu vallahi, şükürler olsun, hak ettik o müziği demiş Cihat Kır mesela. Oradan mesajıyla bizlere Sayarberk'ten iletmiş ve ulaşmış. Kral oldu oldu, ait olduğumuz yerdeyiz artık demiş.
1: Kesinlikle.
0: Can Arat'a da taksici Fatih'in selamı vardı lütfen demiş. Ümraniye'den onu az taşımadık demiş. 2-3 defa yolculuk yaptık demiş. Fatih Bey Instagram'da ulaşmış bize. Bunun yanında o kadar çok yazan var ki hepsine de teşekkür edelim. Birçok mesajıyla bizlere katkısını sunan, oradan da yazan, oradan da takip eden Delfin Yunus Tanay'a, Oğuzhan Çelik'e, aynı şekilde Cem Bey'e, soyadını göremiyorum ama kullanıcı adından, diğer tarafta Furkan Bey'e, aynı şekilde o da öyle, Gökhan Tüfekçi'ye, Mehmet Acı'ya, Ayhan Ünal'a sık sık yazan dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletelim. Sayarberk Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Erkan Tiryaki'yi de yine Erkan Tiryaki kendi hesabından, Instagram hesabından takip edebilirsiniz diyelim. Oradan da mesajlarınızı, Sayarberk Instagram'dan da mesajlarınızı gönderin. Oradan da iletişimde kalalım lütfen. Programın içerisinde ve sonrasında programa ilişkin, yayınlarıma ilişkin detayları oradan da benimle paylaşabilirsiniz, önerilerinizi aynı zamanda Sayarberk'ten takipleşelim dedim ve döndüm.
1: Yıllardır bunu bekliyorduk, uzun zamandır seninle yayın yapıyoruz. Hadi Fenerbahçe'nin grubunu oluşturalım ya.
0: Abi grup keşke, oynayacağı takımları oluştu. O grup keşke grup olsa. 4 kişi, 4 takımlık grup olsa keşke Erkan Tiryaki.
1: Ya yok yok, böyle daha zevkli ya.
0: Ben eskideyim abi.
1: Ben formatı seviyorum.
0: Ben kolay kolay Erkan Tiryaki, ben kolay kolay orada yeniliğe açık biri değilim galiba. Bunu kabul etmem gerekiyor bugün.
1: Bak birinci torbadan sen say, birinci torbayı ben seçeyim.
0: Paris Saint-Germain yapalım abi, çok güzel. Paris Saint-Germain.
1: Hem de dinleyicilerimiz torbaları görmüş olur.
0: Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, ama dinleyicilerimizi küstürmeyelim. Hızlıca okuyayım mesajları. Cevap vermeyecek olsak dahi, veremeyecek zamanımız olsa dahi. Tebrikler iki Güzide kardeşim. Tebrikler müdürlerim. Bu gece bizim olsun. İkinize de saygılar, sevgiler demiş Yaşar Bey. Erkan Tiryaki, belki bırakıp Senat Oku mu dinledin maç sonunda demiş. Niye dinlemesin ya? Senat abiyi ben de dinliyorum.
1: Senat abiyi çok severim.
0: Evet. Ben sağlam bir Galatasaraylı olarak yazıyorum. Bugün kalbimiz sarı lacivertti demiş. En iyi dostumuz Fenerbahçe, içimizdeki ezeli rakiplerimizdir demiş. Eksi bir yıl daha gitti ömrümden demiş. Teşekkürler Berk Bey, güzel insansınız demiş. Birçok mesaj var, bu mesajları da okumamış olmayalım. New Jersey'den sarı lacivert sevgiler sunarım demiş Halil Bey. Halil Bey'in mesajı bu şekilde mesela. Çoğu yorumuna katılmakla beraber şampiyonluğun provası yorumuna katılmıyorum demiş. Dedik ve hızlıca. Birinci torbadan.
1: Son kez bir kez daha açayım.
0: Peki.
1: Çok kısa. Daha 8 ay var. 33-32 maç var. Kırılma anına geçti Fenerbahçe. Yani burayı kaybetseydi lig çok zor geçecekti Fenerbahçe için. Hoca değişikliği olur muydu, olmaz mıydı, o moral bozukluğu çok zor olacaktı. Kaos bekliyordu Fenerbahçe'yi. O yüzden bu kaosu, kırılma anını çok iyi geçti. Önü çok açıldı.
0: Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la önce zihniyetini değiştirdi, şimdi de sonuçlarını alıyor. Çünkü savaş önce zihinlerde kazanılır diyor Aydın Cingöz. Bunu da beğendiğim için mesajı, yorumu, yazıyı hemen...
1: Eski yönetimler olsaydı Ederson bu takımda kalmazdı.
0: Şu an Osterwold'i konuşuyorduk mesela farklı noktada.
1: Evet.
0: Ya da Osterwold yani, hani çok fazla üzmüyor belki, tamam, ama yani ne bileyim, farklı bir şey konuşuyorduk.
1: Oynayan adamdı, onu da göndermek zor yani. Oynayan
0: zor, evet, doğru diyorsun.
1: Yani Aziz Yıldırım yani.
0: Evet.
1: Aziz Başkan'a yakışırdı, 18 yıl sonra geri dönüştü.
0: Sor dedin, hemen sorayım. Birinci torbada Paris Saint-Germain, evet. Bayern Münih, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid dedik. Ben orada bir Inter'e yakınım.
1: Tamam, en iyileri gelsin. Fenerbahçe 18 yıldır yok. Paris Saint-Germain gelsin son şampiyon. Hadi tamam, biraz.
0: Sen ne olsun istiyorsun diye sorarım sana.
1: Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain.
0: Tamam, ne olsun istiyorsun yani? Birinci torbadan onu söyledik
1: biraz, de. Yani, hayır canım. Fenerbahçe hepsiyle oynar. City mesela, peki, olabilir. Tamam. eskisi değiller.
0: Biraz peki. Tatlısında. Tamam, ikinci torba. İkinci torbaya döndüm.
1: Abi, ikinci torbada,
0: ikinci torbadayım.
1: Burada bir PSV Eindhoven çıksın istiyorum. PSV ile Feyenoord gelsin. Ya PSV ile Feyenoord gelsin şeye gidelim. Hollanda'ya gidelim.
0: Tahmin yapıyoruz.
1: Şer abinin yanına.
0: Erkan Tiyaki'ye beraber.
1: Burada Kulüp Brugge gelsin. Kulüp Brugge. Yani gönlümden geçen.
0: Sayayım istersen ikinci torbayı. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven. Dediğim gibi. Senin de dediğin gibi.
1: Kulüp Brugge, Kulüp Brugge, Porto.
0: Abi Porto bilmiyorum, Portekiz'de de böyle büyük maçlarda Benfica Porto tarafında çok iyi hatırladığım
1: bir yerde zaten bir şey kalmadı ki.
0: Real Betis dersin.
1: Roma.
0: Real Betis dersin, Kulüp Brugge dersin. Erkan Tiryaki.
1: Betis de olabilir.
0: Yani.
1: Kulüp Brugge dedim zaten.
0: Üçüncü torbadan. Zaten üçüncü, evet. Üçüncü torbadan katılıyor Fenerbahçe'miz, temsilcimiz. Üçüncü torbamızda da zaten Feyenoord, Lille, Bodo, Napoli, Leipzig, Villarreal, Donetsk ve Galatasaray var. Dördüncü torbaya döndüm.
1: Feyenoord ve Shakhtar diyesim var ama Shakhtar'ın Galatasaray'a çıkmasını çok istiyorum. Bir Arda Hoca'nın Galatasaray'da oynamasını isterim.
0: Bir hikaye olsun diyorsun.
1: İstanbul'da bir karşılansın. Ben burada o zaman Feyenoord, Rotterdam, Amsterdam çok yakın. Güzel bir deplasman olur. Villarreal.
0: Son 16'da da tabii kalırsak Galatasaray'la karşılaşma ihtimali var Fenerbahçe'nin.
1: Evet, son 16'da.
0: Hem Galatasaray'ımız hem Fenerbahçe'miz kalırsa, o anlamda kalırsak diyorum.
1: İnşallah.
0: İki takımımızın da karşılaşma ihtimali var.
1: İyi kura çekersek ikisi de 24'e kalır.
0: Dördüncü torbaya döndüm. Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK Atina, LASK, Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah takımları var. Sabah'ı da kutluyorum.
1: Slavan Bratislava ve LASK'ı çektiğin zaman ya da Sabah, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, hangi takımımız çekerse bu üçlüden ikisini 6 puanı cepte alır.
0: Peki. Yayındayız. Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Belki bir saate yaklaşıyor programımızın maç sonu bölümü ama belki bir saat daha burada kalacağız. Öyle bir yayındayız, öyle bir akşamdayız, öyle bir gecedeyiz Fenerbahçe özelinde. Ve aynı zamanda İsmail Kartal'ı beklediğimiz anlardayız. Basın toplantısına, detaylara da döneceğiz. 5 yemek mi istiyor? Paris Saint Germain nedir demiş. Bak mesela ayağın yere bassın Erkan Tiryaki diyecektim yani, de bak dinleyicimiz dedi.
1: Yiyeceksin orada mutlaka. Niye yesin? Ya Fenerbahçe Paris Saint Germain'den 5 veya Galatasaray yiyebilir de. Net favoridir. Ama işlesin ya. Oralarda oynasın. Paris Saint Germain'le, Real Madrid'le, Fenerbahçe, yoksa Como'yla, Real Betis'le zaten Avrupa Ligi'nde bu seviyelerde takımlarla karşılaşıyor. En iyileriyle karşılaşsın hiç torbadan. Ama son torbadan mesela diyorum ya, Como'yu falan çekmeyelim. Böyle kolay takım. Slavan Bratislava olur, LASK olur.
0: İsmail Kartal der ki ilk maçta daha iyi sonuçla ayrılabilirdi. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. Biz çok çalışıyoruz bu takımla. Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi gösterdik. Göstermiştik dedi. Çok rahattık. Korkmadan, cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net pozisyon daha vardı. Bir penaltı vardı. Verse maç kopacak. Yok, uzun penaltı. Yıllar sonra ya, burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici diyor. Değinelim. Hakeme geldi konu diyorsun yani. O ya, kadar şeyi konuştuk diyorsun.
1: Ne kadar kötü bir hakemdi ya. Yani ikili şeylerin hepsini verdi. Yani şeyi burada Aziz Yıldırım'ın da takımla beraber soyunma odasına inip verdiği poz gözüküyor. Yakıştı Aziz Başkan'a da. Yani o gol pozisyonunda iki kere offside var. Bir kere ilk şutta Ederson'un önünü kapatıyor. Offside. Ederson'un topu çıkartmış olması çok önemli değil. Offside. Adamın topa vurduğu belli. Offside. Aynı zamanda sağ topla önce topa vurduktan sonra sol baldırına sağ ayağıyla bir daha vuruyor. Faul. Ve bunu 7-8 dakika incelediler. Yani golü vermek için bence her şeyi yaptılar. Hakemin bence çağrılmasına da gerek yoktu. Hakem zaten ne golü verdi ne golü iptal etti bakarsan. Yani hiçbir şey vermedi. Bekledi. Yani bir son dakikada İrfan'ın pozisyonunda Allah razı olsun faul verdi bizim lehimize. Orada bayağı bir rahatladık. Onun dışında ya bütün taktik aklını özellikle ilk yarıda Lyon'a kullandı. Tam ev sahibi takım yani bugün falan. Yani penaltı yani daha ne olabilir? Yani el yerde değil, destek eli değil. Öyle destek eli olmaz. Yakın mesafe değil. Doğrudan kaleye gidiyor gol pozisyonu. 3-0 olacak maç. Onu da vermedi. Enteresandı. Şimdi herhalde İsmail Hoca bası toplantısına gidiyor herhalde.
0: Geliyor yavaş yavaş galiba, evet. Bu arada bir Türk olarak hakeme girmesek şaşırırdım zaten demiş Erkan Tiryaki. Gecenin güzel yorumlarından biri ama bak
1: söyleyeyim. Ama benim hafızamda ne var biliyor musun? Fonseca'yı abi, yani... görünce benim çok beğendiğim bir teknik direktör başkanım. Fonseca'yı görünce tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Braga'nın başında Fonseca vardı. Bir de bizim bir tartışmamız vardı. Şimdi burada anlatarak tekrar şey yapmayayım. Çok fazla yayınlarımızda, senle parantez yayınlarında çok fazla anlattım. Pazartesi yayınlarında.
2: Haber masasında da konuştuk.
1: Evet, haber masasında. 4-1'lik maçta yani Fonseca'ya zaten oradan uyuzum Ivan Bebek'e bir de bir kart daha göster diyor. Fonseca'yı görünce direkt aklıma Ivan Bebek geliyor. Bir daha sağ kenarında görünce ben dedim golü de verirse ikinci Ivan Bebek katliamı mı olacak diye o kadar şey yaptım. Yani ondan dolayı birazcık da bu tetikledi beni hakem konuşmak
2: ya
1: için.
2: Bakma ben de çok takıldım o dediğim pozisyonlara ama herhalde biraz da bizi rahatlatan şey turu geçmiş olmak.
1: Turu geçemesek o ikinci golü verse veya ya bu arada eleştirilecek iki tane nokta var, kızmayın bana ya bu maçta da eleştiriyor musun diye İsmail Hoca çıkana kadar. Bence Oğuz'u tutmalıydı, Nene'ye Greenwood'un yerini almalıydı çünkü Greenwood hiç dönememeye başladı. Bir ara hatta 3-4 dakika orta şeyde kaldı, Talişko'nun yerini doldurdu, o sırada da gol yendi ve Greenwood'un artık yürüyecek hali kalmadı ve hiç yardım etmemeye başladı Semedo'ya. Biraz daha Oğuz'u oyunda tutarak hem bu savunmaya yardım eden mükemmel bir oyun oynadı. İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum Oğuz tercihinden dolayı. Nene'yi oraya alabilirdi. Zaten 5 dakika sonra da artık Greenwood'un yürüyecek hali kalmayınca mecbur Lukaku'yu da sokmak zorunda kaldı. Hoca bir onu şey yapabilirim. Açıkçası Greenwood'u acaba daha erken alabilir miydi şeyin yerine, Oğuz'un yerine. Onun için de İsmail Kartal'ı gerçekten öyle bir maç 45 dakika 50 dakika 60 dakika şey yapmış ya. Rakibi analiz etmiş ki mesela ben açıkçası mesela İsmail oyuna girdi, bunu da çalışmışlar belli, 10 numara gibi oynadı yani. İsmail'in de maça başlama ihtimalini düşünmüş hoca ama Talişka ile daha cesur başladı çünkü Lyon orta sahasını çok boşluk vereceğini tahmin ediyordu büyük bir ihtimalle, ki burada da haklı oldu. Ama İsmail'i de çalıştırmış belli. İsmail de oyuna girdikten sonra evet çok ekstra hücumda bir şey yapamadı ama tam bir 10 numara pozisyonunda oynadı. Dikkat edersen Gündüz Kante ikilisini bozmadı. Acaba Gündüz'ü öne atar mı daha fazla bileği top yaptığı için? Dedim asla bozmadı Gündüz'ü Kante'yi orada arka ikilide. Yani İsmail Hoca maçın her anını bir satranç gibi oynadı. Evet. Yani diğer ikinci eleştireceğim noktada da ya bir taç atıldı 90 dakikada işte şeyin girdiği pozisyondan bahsediyorum. Lyon'un karşı karşıya kaçırdığı yanağlarda kaldı ya 90. dakika. O 90 niye verdin ya işte, taç atıyoruz. Ya Şikriyer sen niye gidiyorsun taç atışına? Uzun kullanacak ya Aşburam. Niye gidiyorsun? Dönemedi, pozisyon oldu. İşte şey yani 90. dakikada o pozisyonu vermeyeceksin. Şikriyer gitmeyecek o uzun taç atışına. Yarı korner gibi düşündüler. Gitmeyeceksin. Yani maç içinde Fenerbahçe'yi eleştirebileceğim tek nokta o son dakikada 90. dakikada verilen pozisyon verilmez abi ya. Yüreğimize iniyordu. 3 yaş yaşlandırdı ama sonunda maç son düdüğüyle beraber bir 5 yaş gençleştik artı 2 yaş avantajlıyız.
2: Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Değerlendirmemiz sürüyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı bekliyoruz. 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nde izlediğimiz bir gecenin başlangıcında hala aynı cümleyi kurarak devam ediyoruz. Bir saatlik maç sonu bölümünün ilk bölümündeyiz. Hatta belki de bir maç sonu, belki de bu kadar uzaması, maç sonunu bir yarım saat 40 dakika daha uzatacağız en az, öyle görünüyor. Uzaması nadir yaşanan durumlardan, mesela medyada bu gece aynı şekilde nadir yaşanan akşamlardan biri. Türkiye'de Fenerbahçe'nin bu zaferine ortak olduğumuz anlardan biri. Mesela yayıncı kuruluşa verdiği o kısa 1-2 dakikalık röportaj bir teknik direktörün uzuyor. 10 dakikayı buluyor. 9 dakika 10 saniyeyi görüyorum ben. İsmail Kartal 10 saniye 9 dakika 10 saniye konuşuyor. 10 dakika boyunca konuşuyor yayıncı kuruluşa. Bunun bir de basın toplantısında ne kadar konuşacak diye düşündüğümüz bölümü var. Tabii konuşmak hakkı, tabii detaylandırmak hakkı. Orada Aziz Yıldırım'ı soyunma odasına girmişken görüyoruz. Kapının ağzından bir tebrik ediyor. O kadar da oyuncuların içine girmiyor Aziz Yıldırım. Doğru ama tabii tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'de...
1: Ama kendisiyle ilgili sıkıntı olmaz değil mi ya? Yani şimdi soyunma odası şeylerine de baktım. Rapor falan tutmaz inşallah şey... Yani Sevinci biraz abartmış. Yani biraz da sonraki maçları düşünmek lazım ama Fenerbahçe'nin takımdaşlığını gördün değil mi? Hem soyunma odasına Gündüz'ü için koşuşunu, hem sağ içinde koşuşunu. O videolar da şimdi önümüze düşüyor da inşallah Gündüz'ü ile ilgili saçma sapan UEFA bir karar vermez.
2: Bakalım. Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim yavaş yavaş son bölüme yaklaşırken sana. Eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye soracağım.
1: Yok,
2: aslında umarım, konuşulacak çok şey var ama.
1: Yani ben Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımı. Yani şu an kadrosuyla işte Leao'yu da büyük bir ihtimalle bitirdi Galatasaray. Onun da 45 milyon euroya bitirildiğine yazılıyor. %99 bitti Leao'da Galatasaray için. Yani iki takımımızın da öyle bir kadrosu var ki ben ikisinin de hatta birinin direkt sonu 16'ya diğerinin son 32'ye kalacağına inanıyorum. Son 24'e özür dilerim. Orada ilk 24'e birinde direkt şeye kalacağını. İlk 8'e bile kalabileceğini düşünüyorum. Yani abartarak konuşuyorsun diyecekler ama iyi bir kurayla her şey mümkün olabilir. Çok kaliteli iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Niye olmasa son 16 turunda eşleşebilirler belki. İnşallah öyle olur. Bir çeyrek finalimiz garanti olur. Artı yarın da ben Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi eleyeceğine ve uzun yıllar sonra top 1'de iki Türk takımı, top 2'de iki Türk takımıyla beraber yolumuza devam edeceğiz. Keşke Başakşehir'de Konferans Ligi'nde devam etseydi. 3 kupada da büyük iddialarla olsaydık ama 2 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi takımıyla beraber işte aynı gün oynamayacağı için salı, çarşamba, perşembe günleri 3 gün üst üste her hafta maç heyecanı yaşayacağız artık. Bu kesin, garanti. Bu çok güzel bir şey Türk futbolu için. Yani hafta içi, çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray maçlarını aynı güne koymazlar. Biri salı, biri çarşamba oynar. Salı, çarşamba, perşembe günleri fazla mesai yapacağız. Berk, hazırız.
2: Hazırız ve bekliyoruz Erkan Tiryaki. 4 takımımız da Avrupa'da. Ki devam edeceğiz elbet bir yerlerde. Mesela olmasın ama Konferans Ligi'ne düşmeyelim bir Trabzonspor üzerinde.
1: Yok, ben Trabzonspor'un eleyeceğini düşünüyorum.
2: Benzer bir skor yaşarız belki. Buradaki dezavantaj olmayan skor orada avantaja çevirme. Dezavantajlı skor orada avantaja çevirme durumunu görürüz umarım, dediğin gibi.
1: Ben göreceğimizi düşünüyorum, eleyecek.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki, ağzına sağlık diyeceğim.
1: Bu arada son olarak şunu diyeyim.
2: Söyle abi, söz sende.
1: Greenwood ne pas attı Oğuz'a ya.
2: Değil mi?
1: Ya bugün şans yayınımızdaydı. Top tekrar taca çıkmadı. Oğuz çok iyi doldurdu.
2: Kaldı ki Fofana'nın geldiği sol taraftan da çok konuşmayayım onu ama Semedo işleşmesinde çok beğenmedim oradaki bölümde Fofana'yı savunuşumuzu. Hep oradan problem yaşadık ama beceriksizlikleri vardı, söyleyeyim yani.
1: Savunmaya gelmiyor. Fenerbahçe skoru korumak istediği her maçta, eğer kontrayı da düşünmüyorsa, iki farklı döne geçtiyse, kontrayı için başka alternatifleri varsa, işte Nene gibi, Oğuz gibi, abi Greenwood'u çıkartırsın. Yani hiç gamsız ama adam da topu ayağına alınca %50 gol diyorsun. Yani daha doğrusu %50 pozisyon diyorsun. Yarı ihtimalle %25 de gol diyorsun. Yani her ayağına topu alışı gol pozisyonu oluyor Fenerbahçe için. Yani o attığı 50 metre attığı top Oğuz'a inanılmazdı. Bambaşka bir seviye ama yok abi, onun da o özelliği o. Yani savunmaya yürüyerek bile gelmez. Yapmaz yani. Yapmadı da bugün zaten. Hep birebir kaldı Semedo.
2: Kesinlikle ve Semedo tarafında ben bu kadar rahat o yüzden konuştum Semedo'yu, bu arada onu söyleyeyim. Yani ben az önce söylediğim cümleler tarafından ele alıyorum işi.
1: Bence fena açısından da oynamadı, çok bildi.
2: Hayır, ben yani tamam mesela. Tamam ama diğer tarafta eleyebileceğim isimlerden. Rahat eleyebileceğim
1: ama isimlerden. Ama kime getireceksin işte, U23'te çok büyük bir isim getirmen lazım direkt ilk 11 oynayabilecek.
2: O da zor. Orada da.
1: Direkt ilk 11 şu an U23 sağ bek kim var? Yani benim aklıma gelen birisi yok. Olan da varsa zaten top seviye takımlarda oynuyordur.
2: Tabi. Ki oradan da zor. Peki. Bunları konuşacağız daha. Çokça konuşacağız. Torbayı da konuşacağız özellikle tekrar tekrar. Bugün biraz kısa konuşmuş olduk orayı. Ama yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Edeceğim ama sen söyleyeceklerin bitmiyor gibi Erkan Tiryaki. Son kez sorayım. Fenerbahçe özelinde bu akşam özelinde neler söylersin diye son kez sormuş olayım. Sonra hatta istersen mesajları okuyayım. Mesajlarda tamam. Aklına takılan bir şey varsa şimdi onu cevaplayarak tamamlayalım. Trabzonspor maalesef konferansa gider demiş. Real ile eşleşme çok güzel olurdu. Ardam evet, demiş. Evet. Merhaba Harun, ben Kadıköy'e Real Madrid gelse ve yensek ne güzel olur demiş. Bak mesela Real Madrid hayali kuranlar var. Yaşar Bey mesela hep Sinop'a gelin diyordu değil mi? Bu sefer demiş ki Hollanda'ya da Sinop'a da gelirseniz başımın üstünde yeriniz var, sağ olun demiş.
1: Hollanda'ya gideceğiz.
2: Mutlu ben olmuş. Evet, öyle diyorsun. Bak oradan mesaj verdi Yaşar Bey de.
1: Otel ayarlamıyorum Yaşar abi, ona göre.
2: O kadar mutlu ki Yaşar Bey dinleyicilerimizden. Yani hep Sinop diyen Yaşar Bey bugün Hollanda diyor mesela. Sen düşün yani.
1: Feyenoord çıkarsa gideceğim abi. Berk seni de oradan yaparız.

0: takım Avrupa'da takım ötesinde geçerken görüyoruz. Bu yüzden de yani ülkenin kendi içerisindeki futbolunun içerisinden dışarı çıkıp görünür kısımda bulunup orada katma değer yarattığınız zaman bence kıymetli başarı buradan geliyor. Takım sporlarıyla ilgili zaten hep yıllardan beri söylüyoruz. Takım oyunlarıyla, takım sporlarıyla ilgili bizim başarıya ihtiyacımız var. Bu başarının da devamlılığını ortaya koyarsak asıl o zaman ülke futbolunun kalkınacağını, Dünya Kupası'nda ilerlememiz, Avrupa Kupası'nda ilerlememiz buraya başarılı, kalıcı başarılar burada ortaya çıkıyor. Tabii ki ülke futbolunun içerisinde geliştirmek, Anadolu Kulübü'nü de düşünmek gerekiyor burada, dahil etmek gerekiyor. Çünkü dört büyüklerle ligin devam etmesi çok kısır bir döngü gibi değil ama yani ülke futbolunun gelişeceği yeri belirli bir noktaya kadar taşıyor. Bizim bütün Başakşehir'in de buraya dahil olması gerekiyor. Diğer kulüplerimizin de dahil olarak ya yani Göztepe'nin gösterdiği bu başarının ya da Samsunspor'un gösterdiği geçen yılki başarının sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani Samsunspor keşke bu yıl geçen yıl konferans liginde yaptıklarını bu yıl getirerek devam ettirsin. Göztepe de buna dahil olarak yani Başakşehir'de dahil olduğu zaman ülke futbolunun kalitesi çok güzel hale geliyor. Oyunun çok güzel olması bizi keyiflendiriyor. Ve görünür olmak dediğimiz şey de bu keyifle eşleşiyor. Amacımız da bu zaten.
1: Doçent Doktor Engin Büyüköksüz hocamla birlikteyiz. Hocam tabii aynı zamanda Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesinde de 4'te 4 yaptığını hatırlatalım. Almanya'yı mağlup ettik. Şimdi Filenin Sultanları 28 Ağustos'ta yarın yani güçlü bir takımla Polonya ile oynayacak. Basketbolda da 12 dev adam 2027 Dünya Kupası elemelerinde yine yarın saat 21'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek. İki maç var. İstanbul yarın iki maça ev sahipliği yapacak. Yorum sizde.
0: Şimdi ben dünkü maçı seyredemedim Filenin Sultanları'nı ama Filenin Sultanları'nı diğer maçlarını seyretme fırsatı buldum. Çok yani zaten domine ediyor. Oyunu domine eden bir haldeler. Çok şu an takıma yeni katılmış kişilerin takımın içerisindeki katkısı çok yüksek. Yani gerçekten kadın voleybolundaki bu yaratıcılık ya da bu problemi görüp çözebilme becerisini yani alkışlamak lazım. Yani federasyonu da teknik ekibi de. Bizim ortada yani Zehra'nın olduğu yerde bir eksiğimiz vardı. Çünkü Eda artık yaşı itibariyle bu süreci orada katkısı vardı. Oraya bir katkının ne kadar süreci domine ettiğini gördük. Vargas'ın işini ne kadar kolaylaştırdığını, ya Ebrar'ın yokluğunun hiç hissedilmediğini, ilkini falan. Ya takımın bu sürecin içerisinde o altı oyuncu, as oyuncunun dışında değişse de çok güzel bir oyun kurgusu çıkarmış. Yani bu bence çalışılması gereken bir süreç. Futbol içerisinde olan insanların kadın voleybolundaki bu başarının sürdürülebilir bir başarının bu arada. Yani tesadüfi bir başarıdan ya da bir defalık bir başarıdan bahsetmiyoruz. Bu yani yıllara yayılmış bir şekilde gözümüzün önünde olan başarıyı nasıl bu hale geldiğini ve bunu nasıl yukarı çıkması gerektiğini. Yani kulüpler nezdindeki bu güçlülük aslında yani baktığınızda Fenerbahçe'nin, Vakıfbank'ın, Eczacıbaşı'nın, Galatasaray'ın o kadar kuvvetli bir kulüp altyapısıyla geliyorlar ki ve bu kulüp altyapısının da ülke genelinin içerisinde başarıya gelmesi. Şunu da söylemek isterim. Yani kadın basketbolundaki bu yapılanma kulüplerin altyapının desteklenmesi ve altyapının içerisindeki taşıdıkları yukarıya taşımaları ve çocuklar açısından da bunun satın alınması. Yani çocukların da voleybola kendilerini göstermek ya da devam ettirmek için dahil edilmesi ve heveslerinin ortaya çıkması. Bunlar birleştiği zaman bence. Şimdi benim kızım, iki tane kızım var. Kızım voleybola gitmek istiyor ve birlikte maç seyrediyoruz. Kesinlikle bu yıl voleybola vereceksin beni diyor. O görünür olmak, onların o başarısı ve çocuğun motivasyonunu yukarıya taşıması. Bunlar

0: nasıl bu hale geldiğini ya da bizim nasıl bu süreci yapılandırdığımızı göstererek futbola da taşıyabiliriz. Ve baktığınız zaman İstanbul takımları kadar Anadolu'daki takımlar da voleybolda çok kuvvetliler. Bu baştan aşağı oturup düşünülmesi gereken yer. Hakeza bizim basketbolda da görünür bir başarımız var. Ve futbolcu yetiştirmemiz, sporcu yetiştirip basketbolcu yetiştirip bu basketbolcuların da NBA'ye kadar gidip oradaki başarıları da ortada. Bunu orada da altyapıdan getirebiliyoruz. Futbola da taşınması gerekir. O yüzden sizin basketbolda ve voleybolda yaptığınız başarıların neden futbolun altyapısında bu kadar kuvvetlenemediğini gözlemleyerek de devam edebilmesi gerekiyor. Kulüpler nezdinde altyapıların nasıl kurgulanması, nasıl yükselmesi gerektiğinin dersi bu. O yüzden de bence kadın voleybolu ile erkek basketbolundaki bu başarıların ya da ortaya çıkan sonuçların futbola da yansıyarak devam etmesi gerekiyor. Kulüpler arasındaki bu yapılanmanın nasıl olduğunu politika yapıcılar ya da bu işin kanaat önderlerinin üstlenmesi ve tartışması gereken yerler. Bu yüzden oralara gitmesi gerekiyor ve oralarda devam etmesi gerekiyor. Bunların bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve iki takımımıza da başarılar diyorum. Yani kadın milli takımda yani voleyboldaki başarımızdan gerçekten umut vaat ediyorum. Polonya güçlü bir takım. Ama oyunumuzu gördükçe biz onlarla mücadele edip ve yenebilecek güçlü olduğumuzu görüyoruz ve başarılar diliyorum yani.
1: Hocam çok teşekkürler. İnanılmaz güzel bilgiler verdiniz. Ama süren bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Teşekkür ediyorum. Takımlarımızın tamamına başarılar diliyorum. Güzel başarılar. Konuşmak üzere. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocam bizlerle birlikteydi. Çok keyifli bir sohbetti. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
5: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bahadır Çok İşler hocamı aradım ama hocama ulaşamadım zannediyorum. Tabii gece gazeteyi yapınca çok geç vakitte ayrılıyorlar. Gazetecilere özellikle sabahleyin ulaşmak hakikaten çok zordur. Bu anlamda da Bahadır hocama sabahleyin ulaşamadık. Çünkü maalesef gece saat 23.30'du, hala gazete yapılıyordu, 24'te hatta. Ama işte dediğim gibi yayın için, lakin ulaşamamış olduk. İnşallah ilerleyen dakikalarda o bizi arar uyanırsa, ama ben bir kez daha çevireyim, belki bir kez daha ulaşma şansım olur Tavır Gazetesi'nin değerli spor müdürüne. Efendim, şimdi sizlerle zamanı paylaşıyoruz. Çok önemli bir başarı yakaladı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Bu akşam Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçları var. Onların hepsini tek tek konuşacağız. Ama sizlerden gelen bolca mesajlar var. Bu mesajları konuşmak istiyorum. Bu mesajları ele almak istiyorum. Çünkü çok güzel mesajlar. Herkes çok mutlu. Arka arkaya adeta yardırılmış mesajlar. Günaydınlar demiş Derfin Yunus Tane. Selamun aleyküm. Teşekkür ediyorum. Şeytanın bacağını kırdı Fenerbahçe, hak ederek iki takımımızla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bugün şanslı kuralar çekeriz diye düşünüyorum. Darısı bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor'a inşallah demiş. Devam edelim. Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan gelmiş. Ve o da günaydınlar, iyi sabahlar demiş. Stuttgart'tan bir değerli.

Dostumuz yazmış, şöyle diyor: Günaydın Emre abi, ben Metin. Efsane başkan Aziz Yıldırım seçim döneminde ben Fenerbahçeli çocuklar ağlamasın diye başkanlığa talip oldum demiştim. Uzun yıllar sonra dün gece Fenerbahçeli çocuklar mutlu uyudu. Bugün Fenerbahçeli olmanın gururuyla gezecekler. Bizler de bu sabah çocuklar gibi şeniz. Teşekkürler Aziz Başkan, tebrikler Fenerbahçem demiş. Devam edelim. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Birinci torba çok sıkıntılı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ve federasyon kural değiştirdi. Bu kimin işine yarıyor demiş. Devam edelim. Emre abi günaydın. Mustafa Kırbaş abi müthiş, bomba gibi bir giriş yaptın. Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçeli olarak radyo golü seviyorum demiş. Saygılar göndermiş. Ben teşekkür ederim. Harikasınız. Abi bu nasıl yayına giriş böyle? Uyku falan kalmadı. Tüylerim diken diken oldu demiş. Günaydınlar Emre abi. Ne kadar da güzel uyuduk, uyandık. Teşekkürler Fenerbahçe. Lyon'u, onların kalesini yıkmak inanılmaz keyif vericiydi. Gerçekten öyle. Müthişti. Harikuladeydi. Söylenecek söz yok. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir süreçti. Şimdi Fenerbahçe tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan girecek. Yıllar sonra Fenerbahçe bu noktada. 1. torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid var. Yok artık LeBron James yani. Nedir bu kardeşim? Oha. Tabiri yerindeyse teşbihi bağışlayın ama hakikaten oha. İkinci torba Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV Eindhoven, Real Betis var. Üçüncü torbada Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bodo Glimt var. Dördüncü torbada Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, Lask Linsk, Como ve Lens var. Şuradan mesela Como gelse ne güzel olur değil mi? Como. Como'ya gideriz. Como Gölü falan böyle kenarı. Öyle mesela böyle orada basit takımlar lazım. Mesela Inter gelsin. Inter geçilebilecek bir takım. Ne bileyim. Başka da gelmesin diyeceğim de mecburen gelecek birinci torbada. Yani kura çekimi bugün saat 19'da. Hep beraber heyecanla izleyeceğiz kura çekimini. Lyonlu futbolcular da taraftarlar da Guendouzi'ye saldırdı. Neden? Çünkü hazımsızlık. Yenildiler ya orada Fransa'da kendi evlerinde. Tokatladık ya onları. O yüzden ya bugün bir başka mutluyum ben ya. Çok coşkuluyum. Valla böyle acayip güzel bir gün. Çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. Arabadasın değil mi? Evet. Ya da evde misin? Araba ya da ev fark etmez. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu coşkuyu fazlasıyla hak ediyor Fenerbahçe. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu harikulade sürecini yürekten kutluyorum. İnanılmaz bir başarı. Muazzam bir zafer. Ve bu zaferden dolayı Fenerbahçe'yi kutluyorum. Ve yolu bahtı açık olsun. Tabii Galatasaray da bu yolculukta yer alacak Fenerbahçe ile birlikte. Ama şunu söylemekte fayda var. İkisi de bence çok büyük işler yapıyorlar. Ben iki takımın da çok başarılı olacağına inanıyorum. İki takımın da Şampiyonlar Ligi serüveninin güzel geçeceğine inanıyorum. Ümit ediyorum öyle olacaktır. Sarı demiş birisi, lacivert demiş bir değer dostluk. Şampiyonlar Ligi'nde Fener demiş ve coşkuyu yaşamış. Günaydın Emre abi, kolay gelsin. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Sizi keyifle dinliyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak son dönemde Beşiktaş'la TFF arasındaki gerginlikle ilgili sizin görüşünüzü merak ediyorum. Sizce yaşananların temel sebebi nedir? Bu gerginliğin Türk futboluna yansıması nasıl olur? Teşekkürler demiş. Valla ne diyebilirim ki bu gerginlikle ilgili? Hiçbir şey diyemiyorum. Sessiz, lal olmuş bir şekilde dinliyorum. Neden derseniz şöyle ki, şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, bu dört büyükler

hep hakemler tarafından kayrıldıkları iddia edildi. Anadolu takımlarının maçlarını da çok fazla izlemediğimiz için orada yapılan majör hatalar da hep göz ardı edildi. Bir sudan yudum alayım. Durum böyle olunca gerçekten hakemlerin yeterlilik seviyesini sadece bu 3-4 büyüklerin, hadi başağı da kayatalım şampiyon olduğu için, 5 büyüklerin maçlarına endeksledik. Halbuki hakemler gerçekten sıkıntılı, yanlış yönetimleri olan, eksik bilgilendirmeleriyle olan, belki de sürekli bir baskı altında hareket eden, demokrasinin kılıncının ensesinde adeta boza pişirdiği hakemler vardı. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu 8 Mart operasyonuyla anlıyoruz. Ferhat Gündoğdu, Cüneyt Çakır'a, Fırat Aydınus'a ve diğerlerine bir operasyon yapmadı mı, Mete Kalkavanlara falan? Peki bu hakemlere yaptığı operasyonda bir sonuca erdirildi mi? Yani bu hakemler şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Fırat Aydınus açıklıyor, işte yorumculuk yapıyor. Cüneyt gitti, yurt dışında MHK başkanlığı yapıyor. Bence Ferhat Gündoğdu'nun hala bu kadar ısrarla orada oluyor olması ve Ferhat Gündoğdu yönetiminin ısrarla bu noktada hakemler üzerinde, işte Anthony'yi getiriyor, ötekini getiriyor, berikini getiriyor, bir planlama yapıyor olması, bence Türk futbolunun kaotik ortamının, oluşabilecek sıkıntılı sürecinin temel müsebbiplerinden biri olacaktır. Çünkü ben Ferhat Gündoğdu yönetiminin, sadece Sayın Ferhat Gündoğdu üzerinden konuşmuyorum, Ferhat Gündoğdu yönetiminin iyi bir MHK kurulu olmadığını düşünüyorum. Eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ben biliyorum, ben yapıyorum diyen, zaman zaman da görmedim, duymadım, işitmedim kavramını ortaya koyan, kendisini anlatamayan, kendisini ifade etmeyen, hep başkanların arkasında saklanan bir başkan profili. Yani hatırlayın ya. Yani MHK başkanı ile ilgili daha önce Türkiye Futbol Federasyonu başkanı konuştu kaç kere. Ferhat Gündoğdu'nun dili yok mu? Konuşamıyor mu? Türkçe bilmiyor mu? Yani bir kurumun başındaki bir isim eğer kendini ifade edemiyorsa burada bir problem var demektir. Ya bir kere basın toplantısı düzenle, bir kere şu soruları yanıtla. Hep monolog, hep monolog, hep monolog. Yani biz anlatıyoruz ve gidiyoruz yaklaşımı içerisindesiniz. Ve şu binlerce soru var herkesin kafasında. Şu soruları bir yanıtlasanıza. Tabii ki hakemlik serüvenini sadece Ferhat Gündoğdu'ya bağlamamak gerek. Ama yıllardan beridir gelen bir sistemsel problem var. Yerel yönetimlerden başlayarak hakemlerin kayrıldığı, kendi hakemlerini öne çıkartan felsefenin birazcık daha dikkat çektiği, işte milletvekiliydi, oydu, buydu, mülki erkandı, oradaki birisiydi, eşti, dostu, liyakat esaslarının kendi içerisinde eridiği, eritilen bu liyakat esaslarına göre lisansların başka şekillerde şekillendirildiği iddiasıyla gündeme gelen bir anlayış ve yönetim organizasyon var. Bu da hakemlere riayet ediyor. Yani sen evet bunu saha içinde görmeyebilirsin ama VAR'da bunu incelersin, bakarsın. Dün işte İtalyan hakem defalarca inceledi, iki kez pozisyonda iptal etti. Ama bizde bir hatayı bir başka şekilde yönetme ya da aman üç büyüklere, aman ev sahibi takımlara hata yaparım korkusuyla yönetilen maçlar. Yerimi kaybederim esası. Yerimi kaybedersem bu kadar çok para kazanıyorum bu işten. Çünkü maç başına 100 bin liraya yakın para alıyorlar üst seviyede. İşte 4 tane maç yönetse 400 bin lira. VAR'dan da alıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ciddi bir geliri oluyor hakemlerin. Bu geliri kaybederim esasıyla bence bir karşı tarafa teveccühlü yaklaşımlar söz konusu oluyor. Ve bu da maalesef hakem serüvenini bizim gözümüzde değersizleştiriyor. Yani siz Beşiktaş maçında o hamleyi görmüyorsunuz. O zaman Beşiktaş maçında görmediğiniz VAR kayıtlarını açıklıyorsunuz. O kayıtlar yok. Niye yok? VAR'a gidilmediği için yok. Peki ne konuştular orada? Pozisyon temiz miydi dedi. Hiçbir şey yok mu dedi.
Ay ben görmemiştim, çay almaya gitmişim ya, gözümden kaçmış mı dedi. Ben bilmiyorum sevgili dostlar. Biz severiz biliyorsunuz gözümden kaçtı demeyi. Aa öyle miymiş ya, benim gözümden kaçmış. O yüzden ben Beşiktaş taraftarının göstermiş olduğu tepkiyi destekliyorum. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Yani Serdar Adalı ve Beşiktaş yönetimi milyonlarca dolar harcama yapıyor. Fenerbahçe keza öyle. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor hepsi. Ve hakemin iki dudağı arasında. Hakemler neden bu kadar sertler? Daha kontrollü olamıyorlar mı? Futbolculara karşı tepkileri, yaklaşımları, eğitim modellemelerinde nerede eksiklikler var? Yani hakemlik sadece koşmak ve düdük çalmak mıdır? Mesela bir beden dilini konuşturmak var mıdır? Ya bunlar bir sürü soruları beraberinde getiriyor. O yüzden şu kadarını söyleyebilirim. Hakemlik müessesesiyle ilgili ben güven unsurumu kaybedeli çok oldu. Bugüne kadar hep hakemleri savundum, destekledim. Onların her daim yanında oldum. Ama VAR çıktıktan sonra şu pozisyonları görmeyen bir felsefe ve anlayış varsa onu kabul etmemi kimse beklemesin. Böyle yanıt verebilirim. Şimdi aslında günlerden bugün birazcık Fenerbahçe. O yüzden Fenerbahçelilerle ilgili gelen mesajlar çok. Emre abi günaydın. Kolaylıklar dilerim. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah dört büyükler aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde olur. Bunu da görürüz demiş. Süleyman Yetkin'den gelmiş. İnşallah Süleyman ya. Vallahi görelim. Yani adamların 5 takımı, 4 takımı Şampiyonlar Ligi'nde kütür kütür oynuyor. Biz uzaktan seyrediyoruz. Günaydınlar dinliyoruz demiş bir değerli dostum Murat Yıldız'dan gelmiş. Muratçım günaydınlar. Fenerbahçeli evladının da fotoğrafı var profilinde, çok güzel. Emre abi günaydın. Ben Fenerbahçeli Erkan. Aziz Başkan bu konuşmasında Oğuz'a ve Ederson'u kazanmamız gerekiyor diyordu. İşte büyük başkan dokunuşu bence Z kuşağında başkanın. Vizyonu, kim olduğunu artık öğrendiler. Bu galibiyet Aziz Başkan'a yazar mı? Evet bence yazar. İyi sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Bir değerli dostumuz. Perşembe günü de Beşiktaş ve Trabzonspor var. Ülke sadece Fenerbahçe, Galatasaray mı var demiş. Sevgili dostum, ona da değiniyoruz ya. Hepsini konuşuyoruz ya. Ama 18 yıl sonra bir takımın Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor olması müthiş değil mi? Ha, çaldığım marştan esinlenerek bunu söylüyorsanız, Şampiyonlar Ligi başarısını elde ettiği için bu marşı çaldım. Bunu hep yapıyorum. Beni ilk kez dinliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama bir başarı varsa o başarının ardından o kulübün zafer coşkusuna ortak olarak o marşlarını çalarım. Örneğin Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kalırsa yarın Beşiktaş Marşı ile açarım yayını. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse Trabzonspor Marşı da çalarız. Bunlar önemli şeyler. Bunlar bizi bir araya getiren önemli doneler. Ama zannediyorum siz ilk kez beni dinliyorsunuz. Hayırlı yayınlar Emre abim. Müthiş iş başaran Fenerbahçe'mize teşekkür ederim. Ama şu Fofana'yı almasını isterim başkanımızın demiş. Fofana gitti hocam. Fofana'yı Lyon sattı. Başka bir takıma gidiyor. Emre abi günaydın. Bir Trabzonsporlu olarak Fenerbahçe'mizle gurur duyuyorum. İnşallah bu akşam darısı Trabzonspor'un başına. İnşallah. İnşallah Trabzonspor'da Francvaroş'a 1-0 kaybettiği maçın rövanşını alır. Bütün manşetler zafer gecesi. Neyin zaferi? Bu ön elemeye geçmişsin sadece Rahmi Şen. Hocam ne ön elemesi ya? Rahmicim yani Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ön eleme falan değil. Gruplara kaldık. Siz hala ön elemedesiniz herhalde. Playoff'u geçtik. Bu ön eleme değil, playoff. Playoff'u geçtik ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldık. Yani illa bir şeyi değersizleştirmek zorunda mıyız hocam ya? Atma mesaj mesela. Yani niye bu öfke? Mesela Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması sizde nasıl bir travma yarattı? Ben daha çok psikolog mu alsam acaba ya? Günaydın Emre abi. Bir Galatasaraylı olarak artık Avrupa'da yalnız değiliz. Geldi bizimkiler. Karıştıralım oraları. Tebrikler Fener demiş. Aslan Dulkadiroğlu. Teşekkür ederiz.
18 yıl daha beklemeyiz umarım demiş. Fener abi sen mümkün.

0: Mümkünse bir daha Fenerbahçe maçı anlatma. Gülücük atmış. Hocam benden ilgili değil bak. Ben Fenerbahçe'nin Chelsea maçını anlattım. O maçı Fenerbahçe kazandı. Son maçı Ertem anlattı. Hıçkırık tuttu ya. Ertem anlattı. Ertem'den sonra böyle oldu. Faturayı Ertem'e kesin. Bana değil. Emre hocam. Gendouzi'nin yaptığı hareketler vardı. Tribünleri gördünüz mü? Malum. Ya hocam. Ya. Fransızlar bu konuda hep hazımsızdır hocam. Bak ben sana söyleyeyim çok net. Fransızların bu hazım problemi hep vardır. Çünkü küçük dünyaları kendilerini yarattıklarına inanırlar. Giderler oralara buralara saldırırlar. Ya futbolcuları bile gerçek Fransız değil ya. Hepsini gitmişler sömürgelerinden almışlar. Günaydın Emre abi. Seni ve değerli Fenerbahçe arkadaşları tebrik ederim. Hollanda'dan selamlar. Eyüp Sarı'dan gelmiş. Selamünaleyküm. Bakü'den sevgiler Oktay. Seviliyorsun Emre abi demiş. Eyvallah. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Günaydın. 25 milyon Galatasaraylı varmış bu ülkede. Herhalde hepsinin morali bozuktur. Bir Türk olarak Fenerbahçe'yi yürekten tebrik ediyorum. Ben bak bu tip mesajlar da provokatif mesajlar işte. Ya ben okuyorum ama siz kulak ardı edin. Adam yazmış, emek vermiş diye okuyorum. Anlatabildim mi? Günaydın. Benim anlamadığım skoru kazanmışsın. Niye tribünleri kızdırıyorsun? Şimdi cezayı öderler. Bunu yapan da yabancılara sakin niye kalamıyoruz? Hocam Fenerbahçe taraftarına gitti. O tepeye bir yere tıkmışlar böyle adeta taraftarı. İğrenç bir yer. O yüzden de Fenerbahçe taraftarına gidince o önde oturan Fransızlar hazmedemediler. Sahaya yabancı madde bir sürü şey atıp böyle el kol hareketi yaptılar. Hayır Emre abi yanlış yorumluyorsun. Engin Hoca bağlandığında Salı ve Çarşamba'yı revize edeceğiz dedi. Yani ondan dolayı yazdım. Sizi her gün dinliyorum ayrıca. Ha anladım. Peki. Hepsini Salı, Çarşamba, Perşembe bol bol maç izleyeceğiz. Hanımlar, beyler yani futbolu sevmeyen beyler, futbol seven hanımlar diziler yandı ya. Yapmayın bu sene dizimizi yapmayız ben size söyleyeyim. Kimse seyretmez. Emre abi hayırlı yayınlar. Büyük bir başarı. Elemelere gelerek bunu yapmak. Ama başarıya gölge düşüren Gendouzi'nin hareketleri. Çok ceza alacağımızı düşünüyorum. Sizce ne kadar alır? Ben düşünmüyorum abi. Hazımsız Fransızlara iyi yaptı yani. Hiç. Bu konuda hiç mütevazı değilim. Zaten Fransızlara karşı şu Antep'i orayı burayı işgallerinden beri uyuz olurum. O yüzden de daha fazla konuşmak istemiyorum. Hazmetseymiş Fransızlar da. Çok güzel oldu. Aferin Gendouzi.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

güzel olmadı mı? Vallahi bayıldım ben ya. Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii Kıraç bu şarkıyı söylüyor ama geceden atmışlar bana bolca mesaj. Bunlardan biri de benim çok kadim dostlarımdan biri sevgili Eren. Eren Fenerbahçe kulübünün paylaşımını atmış. Fenerbahçe kulübünün paylaşımı da çok güzel Instagram'dan. Biraz onu dinletteyim müsaade ederseniz. Şöyle. Gelsin bakalım.

8 kral bir çalım ortaya gol pozisyonu.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir başarı, muazzam bir zafer. Yürekten kutluyoruz. Ve Fenerbahçe Kulübü bunu paylaşmış. Alma maçı anlatmışım o yıl Fenerbahçe'nin. Gerçekten güzel anlatmışım ama ya. Valla kendimle de gurur duydum. Birazcık şımarayım şöyle. Çok güzel maçlardı. İnanılmaz hatıralarla dolu. İnanılmaz güzel anlardı. Allah bir daha nasip eder mi diye hep düşünüyorum. İnşallah eder ya. Yani şu Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin bir kez daha maçlarını, Galatasaray'ın bir kez daha maçlarını anlatmak inanılmaz bir duygu sevgili dostlar. Yani sanki Türkiye'yi hani onlar temsil ediyor ya, sen de bu anlatımınla onlara destek oluyormuşsun gibi bir hissiyata kavuşuyorsun. Bu inanılmaz bir coşku. O yüzden de dediğim gibi çok değerli, çok kıymetli. Ben bir kez daha Fenerbahçe'ye bu zevi yaşattıkları dün gece için teşekkür ediyorum. Kolay bir iş değil. Yani burada berabere kal. Git Lyon'da. Lyon'u 2-1 yen falan. Hakikaten büyük iş. Yani bugün ne olur buna gölge düşürmeyelim ya. Yok orada onu o yaptı da bu böyle oldu da. Şurası ya baba ya. Hani diyor ya. Gölge etme, başka ihsan istemem. Yapmayalım ya. Bugün birazcık böyle bunun mutluluğunu yaşayalım. Vallahi mutluluğunu, güzelliğini yaşayalım. Çok keyifli olacak. Çok güzel. Harikulade bir gün. O yüzden de bunun keyfine varmakta fayda var. Bu arada telefonumla mikserim arasında bağlantıyı bir türlü kuramıyorum. Birçok şeyi mikser yerine telefondan çalmak zorunda kalıyorum. O yüzden de bazen seslerde de kayıplar söz konusu olabiliyor. Şimdi Profesör Doktor Yusuf Erzin hocama gideceğiz. Yusuf Erzin hocam zannediyorum müsait, hattımızda da. Hocam müsait olabildiniz mi?
1: Müsaitim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam?
1: İyiyiz bugün.
0: Hocam ben size söyleyeyim, dört köşe falan gelmişsinizdir böyle.
1: Yani tabii müthiş bir heyecan oldu. Adrenalin de şarjı. Uyku da bozuldu biraz.
0: Tamam. Ben size söyleyeyim, bütün tweetleri falan okuyup siz gece 2'de yatmışsınızdır.
1: Yok öyle yapmadım tabii ki. Çünkü iş olduğu için belli bir saatte yatmamız lazım. Hmm. Ama ben normalde erken uyuyorum yani 10-10.30 dedim. 10-10.30 dedim uyuyorum. Gece 1'i buldu yani tabii.
0: Muazzam bir zafer. Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz.

0: Hocam çok yoğun bir gün geçiriyor bugün ama ona rağmen bizi yalnız bırakmadı. Bizimle birlikte oluyor ve yayınımıza ortak. Dün en beğendiğiniz şey neydi?
1: Yani akıllı bir oyun oynadı Fenerbahçe. Biliyorsun maçtan evvel oyunu tutabilmek için, orta sahada basabilmek için hani ileriden bir adam eksiltip Kante Gündoğdu'nun yanına İsmail Yüksel'i koyar mı gibi bir alternatif düşünce de vardı. Onu yapmadı. Normal takımıyla çıktı İsmail Kartal Hoca. Ve takımda çok akıllı oynadı. Kimi zaman yani maçın başından itibaren iki tane golü de atana kadar Fenerbahçe rakiple aynı şekilde kendi sahasında pozisyonlar olduğu gibi rakip sahaya da topu taşıyarak ve özellikle de Oğuz'un olduğu sol kanadı kullanarak çok güzel ataklar geliştirdi. Maç aslında ikinci yarının başında kopabilirdi. Çünkü rakibin kaybedecek hiçbir şey kalmamıştı. Ama orada işte Vedat'ın vurduğu mesela ikinci yarın başında çok güzel bir pozisyon kenardan ortaya çok güzel vurdu Vedat. Fakat kayan rakibin eline çarptı. Onu destek kolu olarak yorumladıkları için penaltı vermediler. Maç orada mesela 3-0'a gelse kopardı. Gene Oğuz'un bulduğu bir pozisyon var ikinci yarının başında Vedat'ın pozisyonundan sonra. Kaleciyle karşı karşıya kaldı çaprazda. Orada topu out'a attı. Mesela böyle hani tecrübe eksiklikleri ya da şanssızlıklar olmasa diyelim o maçın ikinci yarının başında kopması gerekiyordu aslında. Öyle olmayınca tam 60. dakikada da gol yiyince rakip tabii iştahlandı. Kaybedecek bir şey de yok. Büyük bir kayıp yani Şampiyonlar Ligi'ne gidememek. Bayağı bir baskı yedi Fenerbahçe. O anlarda zaten ben hep söylüyorum. Talisca pek topsuz oyunda yok. Topsuz oyunda olmadığı zaman da preste de pek yok. Sanki gölge pres yapar gibi yapıyor yani yapar gibi yapıyor presi o tür oyuncular. Onu çıkarıp İsmail Yüksel'i koyarak çok akıllıca bir hareket yaptı. Yani İsmail'e dikkat edersen Guendouzi ve Kante'nin arka tarafına gömülmedi İsmail. Tam olarak Talisca'nın pozisyonunda pres amacıyla oyuna sokuldu. Yani 10 numara pozisyonu gibi oynayıp 10 numarayla hiç alakası olmayan farklı bir şey oynadı İsmail orada. Ama diğer değişikliklerine bakarsan Oğuz sahanın bence en iyi adamıydı. Oğuz aldı Nene'yi koydu. Nene'den pek beklediğini alamadı Fenerbahçe o anlamda. Çünkü orada beklediği şey hızlı toplan Nene'nin belki pozisyonlar yaratmasıydı. Gene Vedat'ı çıkardı çok yorulduğu için. Lukaku'yu aldı ama Lukaku katiyetle hazır olmadığını bir kere daha gösterdi. Yani Lukaku'nun en az bir 10-12 kilo vermesi gerekiyor gibi gözüküyor. Bir de hız kazanması gerekiyor. Herhalde biz gerçek Lukaku'yu iyi antrene edilirse 2-3 ay içinde görebiliriz ancak gibi geldi bana. Her şeyin sonunda yani bu kadar sene sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması Fenerbahçe'nin çok güzel bir şey. Aslında maçtan önce sorsaydık 100 kişiye Fenerbahçe'nin tur atlama şansı nedir diye atlar diyen herhalde %20'si olurdu sorduklarının.
0: 20'yi bile bulamazdık hocam.
1: Şöyle yani aslında kağıt üstünde kadro değeri, tecrübe vesaire olarak baktığın zaman Fenerbahçe aslında kağıt üstünde favori gözüken takımdı bu tur maçlarından önce. Ama en büyük handikapı Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 29. Rakibinin yaş ortalaması yanlış bilmiyorsam 23. Dolayısıyla çok enerjik, kuvvetli bir takım. Benim en büyük korkum 70. dakikadan sonra yorgunluğun başlamasıydı Fenerbahçe'de. O da olmadı. Fenerbahçeliler canla başla mücadele ettiler. Ne diyelim hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani ilk yarıda o gelen goller mesela. Yani o Oğuz'un mesela çok ilginç bir şey oldu birinci gol öncesinde. Oğuz bir orta yapmak istedi. Rakibe çarptı. Dikkat ettin mi o pozisyona bilmiyorum.
0: Tabii takip etti tekrar.
1: Top taça çıkar gibi oldu ve taç çizgisinden önünden böyle garip bir şekilde ters bir dönüş yapıp tekrar Oğuz'un önüne geldi. Yani Allah'ın inayeti mi diyeyim, ne diyeyim, ne kadar ilginç bir şey oldu. Bak o pozisyonu çok iyi seyret. Top taça çıkar gibi yapıyor sol taraftan. Fakat tam böyle taç çizgisine 1 metre falan kala dönerek tekrar onun önüne sahanın içine doğru dönüyor top. Oradan yani bir an Oğuz top taça çıkacak diye bırakmışken o topu alıyor, ortalıyor. İnanılmaz bir kafa attı Vedat. Çok güzel bir kafa attı. Yani zaten Fenerbahçe Vedat'ı onun içine aldı. Mükemmel bir kafa attı o pozisyonda
0: savunmada da
1: rakibine
0: çok
1: karşı.
0: çok etkindi yani, savunmada da gelip çok top çıkarttı.
1: Savunmadaki etkinliğini bırak. Mesela güçlü Vedat. Yani dikkat edersen maç içinde ben hep oyuncuları izledim. Ederson'a sürekli benim göğsüme at topu diye işaret yapıyordu. Yani şimdi bir forvet oyuncusu saklanabilir de. Hayır, o diyor ki benim göğsüme at, ben topu indireyim, durdurayım, sağıma soluma dağıtayım. O işi mükemmel yaptı dün Vedat. Yani bence dün Fenerbahçe bu güzel galibiyeti alırken 3 tane çok iyi oynayan adam vardı. Bir tanesi kesinlikle Vedat. Çok güçlüydü, çok arzuluydu. İlk goldeki o kafası, rakibe ekarte edip vurduğu o zor kafa, onu kalecinin zar zor kurtarması ve çelmesi, pozisyon takibi Vedat'ın, sol ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen sağ ayağıyla, yani sol dominant oyuncu olmasına rağmen sağ ayağıyla mükemmel bir şekilde topu tamamlaması. Maç boyunca topu göğsüne alıp ileride dinlendirip sağına soluna dağıtıp takıma defanstan çıkma için şans verişi. Vedat mükemmel oynadı dün. Bir oyuncu daha vardı mükemmel oynayan, Oğuz. İnanılmaz kuvvetliydi. Yani nasıl rakip bize Fofana'nın kanadından hepsi kendi solundan geldiyse biz de hep kendi solumuzdan gittik. Mesela yani Semedo ve Mason Greenwood hattı aksadı dünkü maçta. Mason çok silikti. Ve çok çabuk yoruldu. Beni çıkartın dedi maçın sonlarına doğru. Oğuz mükemmel oynadı. Dediğim gibi ikinci oyuncu mükemmel oynayan Oğuz'du. Bir de çok ilginç bir şekilde, biliyorsun ben geçen seneki olaylarından nedeniyle pek şey değilim ama Ederson kalede inanılmaz bir top oynadı. Yani kurtarışları bir yana, nasıl diyeyim sana, ben geçen sene hep sana şey diyordum. Fenerbahçe'nin kalesinde bir kaleci değil de sanki bir libero var gibi diyordum. Çünkü uçtuğunu, tuttuğunu falan pek görmüyordum. Bu maçta hem uçtu tuttu hem de inanılmaz bir libero gibi oynadı dikkat edersen. O Fenerbahçe defansını çok rahatlattı. Yani ayağına bu kadar hakim bir kaleci senin kalende olmasa o maçı o kadar rahat bir şekilde defansını rahatlatarak geriye doğru yönlendiremezsin. O da mükemmel oynadı. Ben geçen hafta dinleyicilerimiz de hatırlar. Ne olur gelecek hafta diye sorduğunda bana İşte takımlarla ilgili tahminler yapmıştım ve Fenerbahçe'nin deplasmanda daha iyi oynadığını söylemiştim. Fenerbahçe hakikaten Kadıköy'de seyircinin baskısı altına giriyor. Bu artık bilinen bir şey. Ama deplasmanda çok daha rahat, pardon, çok daha akıllıca bir futbol oynayarak turu alıp gelmesini bildi. Hepsini tebrik ediyoruz. Gene geçen hafta Beşiktaş çok rahat kazanır demiştim. Ferencvaros maçı için ise Macar takımları deplasmanda çok dengeli, çok tehlikeli olurlar. Trabzon'un dikkat etmesi lazım demiştim. Eğer hatırlarsan
0: Evet.
1: o maçı kaybetti Trabzon. Şimdi ama bugün mesela Trabzon kalite üstünlüğüyle deplasmanda turu alıp gelebilecek kapasiteye sahip. Yani 1-0 kaybetmesi çok da önemli değil Trabzon'un. Çünkü kalite olarak çok daha üst düzey bir takım. Bakalım bu akşam neler olacak, onu da göreceğiz. Ama Fenerbahçe'ye sonsuz teşekkürler ediyoruz.
0: Bu arada siz çok fazla deplasmanda maç izliyorsunuz, gidiyorsunuz. Eve
1: Evet.
0: seyircilere ayrılan bölüme. Fenerbahçe maç sonunda bir Fransızların bir hazımsızlığı oldu diye düşünüyorum. Herkes mesajlarıyla Guendouzi'ye kızıyor ama orada Fenerbahçe taraftarıyla takım bütünleşmek istedi ama Fransızlar buna izin vermedi attıkları yabancı maddelerle.
1: Şimdi zaten dikkat edersen Fenerbahçe deplasman tribününün Avrupa'da en büyük özelliği çok dominant bir tribün olması. Yani mesela 2500-3000 kişi oluyor maçlarda fakat çok ateşli taraftarları bile susturuyor Fenerbahçe taraftarı. Yani mesela bu Feyenoord maçlarında falan da öyleydi. Fenerbahçe'ye bir açık tribünün üst katını vermişlerdi fakat inanılmazdı Fenerbahçe taraftarı. Ben o maça gitmiştim gene. İzleyicilerimiz açıp bakabilirler. Geçen seneki Nottingham Forest deplasmanına gitmiştim. Orada da Fenerbahçe seyircisi mükemmeldi. Fakat bu stat çok büyük bir stat. Yaklaşık 60 bin kişilik. Ve o statta 3. katın dibine koymuşlar Fenerbahçe seyircisini. Yani deplasman seyircisinin tribünü efikasitesi en düşük yerde. Etkinliği en düşük yere yerleştirilmiş. Dolayısıyla televizyondan bizim seyircinin sesini çok seyrek anlarda çok hafif olarak duyduk. Yani sahaya o etkinin yansımaması için akıllıca bir plan yapmışlar. Deplasman türbününü çok farklı bir yere yerleştirmişler.

0: Buna rağmen Fenerbahçe oradan turu alıp geliyor. Guendouzi zaten formasının hakkını veren hırslı bir oyuncu. Tabii ona Fransız olduğu için gene Fransızca belki bir takım kelimelerle provoke etmiş olabilir seyirci. O da bir iki ters hareket belki yapmıştır. Ondan sonra biliyorsun sahanın içi karışıverdi. Ama senin dediğin gibi yani Fransızlar bu tür şeyleri pek hazmedemezler. Yani kendilerini çok üstün bir ırk olarak görürler. Senin de başına gelmiştir. Mesela Fransa'ya gidersin, İngilizce
1: Zaten
0: konuşursun.
1: tabii.
0: Çoğu anlasa da seninle İngilizce konuşmaz, anlamıyor gibi
1: Hocam
0: yapar.
1: Lyon maçı anlatmaya gittim ben. Fenerbahçe'nin oynadığı o statta maçı anlattım ben. Kapısı onun böyle çok açıktadır. Yani normalde stadın çevresinde dolaşırsın ya. Burada tel
0: Evet.
1: örgüler var. Tel örgülerin dışında da böyle geniş bir kapı var. Ve o kapıdan giriş gerçekleştirirsin. O kapının önünde 25 dakika bekletip maça 3 dakika kala içeri aldılar beni. Ki
0: Evet, yapar
1: akreditasyon
0: abi öyle
1: kartım
0: şeyler.
1: olmasına rağmen yani böyle o yüzden hani Fransızlara karşı hiç böyle şeyim yoktur. Sevgi pıtırcı değilimdir yani.
0: Yani şimdi tabii Fransız var, Fransız var. Mesela tatil yörelerine gidersin eğer, orada herkes seninle İngilizce konuşur. Çünkü
1: Tabii çünkü
0: amaç,
1: para bırakıyorsun orada.
0: evet tabii, müşteriyle iyi temas kurup ondan sonra mümkün olduğu kadar para kazanmak. Oralarda çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Ama diğer yerlerde eğer Fransızca bilmiyorsan anlasalar bile konuşmazlar. Yani nasıl diyeyim, Fransızların deyimiyle biraz snob bir toplumdur. Dün de tabii kalkıyor işte koskoca Türkiye'den büyük Fenerbahçe geliyor. Onu biz eleriz, bir beraber kalmışız derken iki tane golü içeride görüyorsun. İşte diyorum ya, ikinci yarının başında bir tane daha atsak, maç 3-0'a gelse ondan sonra daha keyifli bir maç olurdu o maç. Tabii aslında geçen seneki kadrodan farkı da yok çıkan kadronun. Yani baktığın zaman aynı isimler. Yani bir tek Nathan Ake var defansta. Sağ açıkta Mason Greenwood var. Vedat'ı zaten eski oyuncumuz olduğu için eski kadrodan sayarsak eğer, iki tane isim değişikliği var aslında. Asıl sorulması gereken şey şu. Yani bu takım nasıl bu kadar kısa süre içinde bu kadar motive oluyor?
1: Bir
0: Bunu da
1: hem de
0: sormak
1: şu
0: lazım.
1: acaba yani demek ki hep futbolda söylerler ya atanın ve tutanın iyi olacak. Şimdi tutanın iyiydi, atanın da çok iyi. Yani Vedat'ın olması ekstra bir güç getirmiş. Geçen yıl atanın yoktu çünkü senin.
0: Evet, kesinlikle. Yani biliyorsun geçen seneki bir senelik yönetimin yaptığı en büyük hata devre arasında marka bir santrfor almamasıydı. Yani Sidiki Şerif'i aldılar ama o tamamen bir yatırım oyuncusuydu. Nitekim iyi bir paraya Fenerbahçe Sidiki Şerif'i İngiltere'ye gönderdi. Sonuç olarak geçen sene o santrfor problemi olmasaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu. Yani geçen sene bir Vedat'ı koyuyor kadroya, büyük ihtimalle Fenerbahçe şampiyondu. Ama işte senelerdir olan şey, teknik direktör iyi, kadro zayıf, kadro iyi, teknik direktör yok falan, böyle bir sarmal içinde gidiyor Fenerbahçe. Ama geçen seneki kadroya bir iki tane takviye, sadece bir iki tane takviye yapıyorsun. Bak, bir Greenwood, bir Ake mesela. İleride bir Vedat diyelim. Yani fazla takımın iskeletiyle oynamıyorsun. Takımı motive ediyorsun. Bir bakıyorsun Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Defalarca kapısından döndü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin, ama şimdi baktığın zaman ufak dokunuşlar, motivasyonun artması vesaire derken istenen şey oldu. Şimdi çok keyifli olacak. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Bakalım hangisi daha iyi oynayacak. Ülkemiz için daha çok puanlar toplayacak. Onu göreceğiz. Kuralları bekleyeceğiz.
1: Bu
0: Çok
1: akşam
0: heyecanlı
1: biliyorsunuz
0: biz.
1: saat 19'da kurallar. Bu arada Aziz
0: Evet.
1: Yıldırım'a da bir parantez açmak lazım. Aziz Yıldırım'ın ben çok iyi bir motivatör olduğunu düşünüyorum.
0: Yani tabii eskiden Samandıra'dan ya da Dere Ağzı'ndan diyelim, sonra da Samandıra'dan Aziz Başkan hiç çıkmazdı. Şimdi onu o kadar görmüyoruz aslında. Fakat yine de başkanın hani ağırlığı ve disiplini sanki takıma yansımış gibi gözüküyor. Onun da tabii ki etkisi vardır. Sonuçta bu kadar kısa süre içinde takıma ufak dokunuşlar yapıp motivasyonu arttırmak, bir de dışarıdan gelip Türkiye'yi ve takımı tanımak için vakit harcayacak bir hoca değil de, ister Aykut Hoca olsun, ister İsmail Hoca, o tür yani camiayı ve takımı tanıyan, takip eden ismin getirilmesi, hani o da akıllıca bir

0: bence hamleydi. Gerçi sonra mesela Gençler Birliği maçı kaybedince işte çok eleştiriler oldu ama ben de biliyorsun o eleştirilere karşı durdum yani. İşte rotasyonluk kadro çıkaran hoca vesaire diye. Ya sevgili Emre, koskoca Olimpik Lyon Fenerbahçe'nin gücünün o kadar farkında ki bundan evvelki lig maçında Toulouse'a karşı 11 oyuncusunu, ilk 11'in 11 oyuncusunu da dinlendiriyor. Yani yedek takımıyla çıkıyor maça. Maçı da 2-0 kazandılar. Yedek takımla çıkmana rağmen. Aslında kuvvetli bir takım yani. Yani Fenerbahçe'yi ne kadar ciddiye aldıklarını, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı ne kadar ciddiye aldıklarını buradan bile görebiliyorsun. Halbuki Fenerbahçe Konya maçını direkt bu 11 ile oynadı. Zaferle döndük. Allah'ımıza bin şükürler olsun diyoruz. Geçen hafta konuştuğumuz her şey seninle çıktı. Daha ne olsun diyelim.
1: Hocam harikasınız. Bu kadar yoğun bir iş gününüzde bize yine kıymetli vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocama.
0: Estağfurullah. Ben de tüm Türkiye'yi, tüm Fenerbahçelileri tebrik ediyorum tekrar bu başarı için. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gidebileceği en üst yere kadar gitsin. Galatasaray da öyle tabii. Allah utandırmasın diyelim sevgili Emre.
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum herkese.
1: Çok sağ olun. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim hattımızda Almanya'dan Koblenz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı Hocam var. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre'ciğim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam, birbirin rövanşında Fenerbahçe Lyon'da kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Çok motiveydi, çok arzuluydu, çok istekliydi. Bu kadar kısa süre içerisinde birbirinden sonra bir demoralizasyon ama ligde alınan farklı galibiyet ve ardından burada elde edilen zafer. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu süreci çok iyi okumuş zannediyorum hem yönetim hem de teknik kadro.
1: Valla bunlardan daha önemlisi sporcular bu konuyu çok daha iyi okumuş olması gerekir Emre'ciğim. Çünkü bu kadar bir para ödüyorsunuz, bu kadar emek veriyorsunuz, bu kadar kaliteli oyuncuları bir araya getiriyorsunuz ve evinizde bir bir diye bir sonuç alıyorsunuz. En azından hem teknik kadro hem yönetim bu konuyu sporcularla mutlaka görüşmüş olması gerekir ki bugün yani dün akşam böyle bir sonuç alındı. Tabii herkesi şaşırtan bir sonuç bana göre. Aslında hiç de şaşırmamamız gerekir. Futbolun içerisinde olması gereken gayet normal şeyler diye düşünüyorum ben Emre'ciğim. Bunun üstüne fazla söylenecek çok büyük bir şey yok ama tartışılabilir tabii sorularla.
0: Peki Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı Hocam'la birlikteyiz. Hocam dün gece enteresan bir hakem vardı. Vardı ilk kez bu kadar uzun süre bir hakemin beklediğini gördüm. Lyon'da iki golünü Lyon'un iptal etti ki bence çok doğru kararlar verdi. Ve adeta ders gibi bir maç yönetti bize göre. Bu bağlamda baktığımızda biz hep böyle hakemlerden dem vururduk Avrupa'da sıkıntı yaşandığına dair.
1: Evet.
0: Bir başka algısal bütünlük mü oluşmaya başladı Türk takımlarına karşı?
1: Yani hem o olabilir hem de aslında dediğiniz gibi atılan her iki golde gayri nizami Arapçasıyla yani uygun olmayan gollerdi ve doğru karar verdiler. Hem VAR hem de hakemin almış olduğu kararlar bana göre de doğru kararlardı. Tabii siz bu kadar güzel bir futbol oynar ve rakibi kendi sahası içerisinde ezerseniz bunu da görmemezlikten gelemiyor hakemler. Dolayısıyla dikkat etmek zorunda kalıyorlar ve doğru kararlar vermek zorunda kalıyorlar Emre'ciğim.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı Hocam'la birlikteyiz. Hocam dün ilk kez Fenerbahçe'de oynamıyorlar belki ama bu seviyede çok az gördüğümüz bir Oğuz vardı. Ve hiç sıkmadı. Evet. Müthiş bir oyun ortaya koydu. Kante keza ilerlemiş yaşına rağmen iyiydi. Ederson bir ritim buldu. Ake, ileride Vedat Muriç ve Greenwood. Bu beş önemli isme baktığımızda iyi bir beşgen oluşturdular. Buradan futbolcuların takım içerisindeki moral motivasyonu üzerine neler söyleyebiliriz?
1: Yani şimdi takım içerisinde top koşturan çocukların oldukça organize ve düzenli bir top oynaması hem kendilerini hem de takım arkadaşlarını büyük üst düzeyde motive ettiği bir gerçek. Ama Emre'ciğim şunu kesinlikle hala anlamış değilim. Umarım önümüzdeki yıllar haftalar içerisinde yanılırım. Bir Belçika'dan alınan ismini hatırlayamadım. Dün sahada
0: Lukaku
1: beni endişelendirdi doğrusunu isterseniz. Bir de hep gol atan ve sonra da yine ikinci devre dışarıya alınan futbolcunun durumu.
0: Vedat Muriç mi?
1: Vedat Muriç dün mükemmeldi ama tabii yaşın vermiş olduğu.
0: Talisca'yı.
1: Talisca ve Lukaku beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan iki tane sporcuydu dün sahada. Ama onun dışındaki çocuklar bütün enerjileriyle kendilerini dünkü maça adamış gibiydiler. Ve sonucunu da aldılar diyebilirim. Yani çok açık ve net bir galibiyetle ilk defa, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi görmek hiç kuşkusuz her Türk insanını mutlu etmiştir diye düşünüyorum.
0: Evet, çok kıymetli bir zafer. 18 yıl sonra gelen bu zafer ve
1: evet, 18.
0: Fenerbahçe takımı şimdi kura çekimine girecek. 19 yıl sonra da, yani Fenerbahçe'den bir yıl önce iki takımla gitmişiz. 18 evet. yıl sonra Fenerbahçe burada, 19 yıl sonra da iki Türk takımı burada. Bu da muazzam.
1: Ne kadar güzel. Tabii. Keşke daha da fazla olsa. Mesela Almanya, Fransa gibi ülkeler birkaç takımla katılabiliyorlar. Yani 2-3 taneden fazla takımla katılıyorlar. Bu da ülke puanlarıyla yakından ilgili olduğu için bizim biraz daha çok gayret etmemiz gerekecek gibi geliyor bana.
0: Bu akşam Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da maçları var. Zalgiris'te oynayacak Beşiktaş. İlk maç 1-1 kazanmıştı.
1: Yani 3-0.
0: Ve şimdi evet. deplasmana gidiyor. Tura çok yakın. Ama diğer tarafta 1-0 kaybettiği bir maç var Trabzonspor'un.
1: Trabzon.
0: Evet. evet. Ferencvaros deplasmanında Macaristan'da. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim.
1: Şöyle, Beşiktaş Trabzon'a göre biraz daha rahat ama bu rahatlık saha içerisine yansırsa futbol acımasızdır, biliyorsunuz.

0: ve hiç şey yapmadan, mücadelesinden ödün vermeden sahada aynen İstanbul'da olduğu gibi deplasmanda da aynı performansı göstermesi gerekir. Aksi takdirde üzüntülü bir sonuçla eve dönebilirler. Bunu hiçbir zaman için unutmamamız gerekir. İkincisi, Trabzon kadro olarak baktığımız zaman rakibinden çok daha üstün düzeyde bir kadroya sahip. Bana göre yavaş yavaş Trabzonspor da artık oturmaya başladı. Bu maçı her iki takımımız da kazanıp evlerine dönecekler. Benim düşüncem bu.
1: Çok değerli bir isimle Profesör Doktor Sayan Asırcı hocamla beraberiz. Canım hocam, moral
0: Evet.
1: motivasyon anlamında bir takım salı, cumartesi ya da çarşamba pazarı nasıl destekleyebilir? Özellikle bu konudan çok dem vuruyan bir teknik direktör İsmail Kartal.

0: Çok eleştirdik de biz. Acaba
1: Evet.
0: bu eleştirilerde haksız mıyız? Bunu da sorgulamak isterim.
1: Hayır, şu açıdan söylüyorum. Eğer bir kadronuz geniş bir kadroya sahipseniz, değiştirerek rahat bir şekilde sezonu oldukça başarılı geçirebilirsiniz. Ama tabii ki sakıncalı yönleri var. Dar bir kadronuz varsa ve her hafta iki maça çıkarıyorsanız sporcuları, bu sizin açınızdan performans açısından olumsuzlukları getirebilir. Yani İsmail Kartal'ın bu konuda önlem alması gerekir. Tabii yönetimin de bu konuda İsmail Kartal'a destek vermesi gerekir. Eğer yeterli düzeyde bir kadroya sahipseniz, değiştirerek istediğiniz sonuçlara ulaşma şansını elde edebilirsiniz. Yani bu sadece Fenerbahçe için değil, her takım için geçerli olan bir kuraldı. Önemli olan sağlıklı bir antrenman sisteminizi kurmanız ve ona göre sporcularınızın performans durumlarını göz önüne alarak her maça çıkacak kişileri önceden belirlemenize bağlı kalır diye düşünüyorum sevgili Emre.
0: Hocam Akdeniz oyunları devam ediyor. Oldukça başarılı bir süreç geçiriyoruz. Bir de
1: Evet.
0: kızlarımızın voleybol heyecanı var. Bugün erkeklerde de yarın Litvanya ile oynayacağımız 2027
1: Basketbol.
0: Dünya Kupası basketbol. Bu konudaki
1: Evet.
0: görüşlerinizi de almak isterim.
1: Akdeniz oyunları bizim yıllarca her zaman oldukça fazla madalya kazandığımız bir organizasyon. Gayet normaldir. Yani bu bir ne Avrupa ne dünya şampiyonası ne de bir olimpiyat oyunlarına benzeyen bir yönü vardır. Ama Akdeniz ülkelerinin sınırları içerisindeki ülkeler arasında yapılan bir organizasyon. Bizim bu organizasyonda her zaman madalya aldığımız doğrudur. Bu sefer biraz daha fazla olması daha da sevindirici bir sonuçtur. Kızlarımıza gelince voleybol artık onlar adlarını en üst düzeye yazdırmış sporcularımız. Umarım aynı tempoyla devam eder ve şampiyonlukları yine elde ederler. Basketbol ülkede çok iyi düzeyde olan bir spor dallarından bir tanesi gördüğümüz kadarıyla ve burada da en önemli rakip bana göre Almanya. Almanya'dan sonra bence Türkiye Avrupa'daki en üstün takımlara sahip olan ülkelerden bir tanesidir. Her üç takıma da buradan ben başarılar diliyorum. Umarım istediklerini elde ederler ve 2027'de Avrupa ya da Dünya Basketbol Şampiyonası'nda iyi dereceler alırız diye düşünüyorum.
0: Sevgili hocam, Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Değerlendirmeleri yapıyoruz beraber. Hocam, şimdi tabii kura çekimleri var. Yarın Avrupa ve Konferans, bugün de Şampiyonlar Ligi'nde. Takımların
1: Evet.
0: ismini okuyunca vay be diyorsunuz. Ve iki takımımız üçüncü torbadan girecek kuraya. Takım
1: Evet.
0: isimleri üzerimizde baskısal bir görüntüyü neden beraberinde getirir? Neden biz bu
1: Bence
0: takımlar karşısında böyle kendimizi zaman zaman çaresiz hissederiz?
1: valla Emre'cim aslında yani takımın ismi yani takımın başarılı olması bunların baskısı altında olmamızı hiçbir zaman için beklemememiz gerekir. Yani takım takımdır. Kuşkusuz yıllarca üst düzeyde futbol oynamış takımlar var. Ama ülke olarak bu ezikliği hep yaşadık. Bu da bize pek olumlu sonuçları getirmiyor. Onun için benim tavsiyem yani her takım 11 kişiden oluşur. Sahaya 11 kişi çıkar ve maç 90 dakikadır düşüncesiyle elinizden gelen en büyük performansı sahaya dökmek koşuluyla yani elde edeceğiniz sonuç sizi daha ileriye götürecek diye düşünüyorum ben. Mutlak surette baskı altında kalmamanın yollarını bulmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi tabii buradan taraftar da sizi büyük bir keyifle ve heyecanla dinliyor. Lig maçına
1: Evet.
0: döneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden bu zaferden sonra lig maçına adaptasyon zor olur mu?
1: Bence daha da büyük bir motivasyonla katılacaklardır takım.

0: akşamlar. Hele hele alınan bu sonuçlardan sonra bugün bana göre Beşiktaş ve Trabzonspor'da iyi sonuçlarla evlerine dönecekler. Bu bir kendine güveni arttıran çok önemli bir iki sonuçtur. Bunun için bu lig maçlarında olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda bu takımların alacağı sonuçlar daha iyi olacaktır düşüncesindeyim.
1: Hocam az önce Profesör Yusuf Erzin'le konuştuk. Kadıköy'de taraftarın etkisiyle Fenerbahçe birazcık daha baskı altında kalıyor dedi. Buna katılır mısınız? Fenerbahçe deplasmanda daha rahat mı oynuyor?
0: Aslında buna katılıyorum ben. Şöyle katılıyorum. Eğer siz takımdan beklentilerinizi çok üst düzeye çıkarırsanız ve onlar da bunu size sunamıyorlarsa tabii ki baskı altında hissedersiniz. O baskının altında futbol oynamak bana göre çok zordur. Bırakın futbol oynamayı, hangi spor dalı olursa olsun baskı altındaysanız performansınızdan optimal düzeyde bir başarı elde etmeniz mümkün değil. Onun için taraftarın da bunları çok iyi algılaması ve bilmesi gerekir ki ona göre taraftarın yapacağı en güzel şey takımını pozitif yönde desteklemektir. Eğer olumsuz yönde destek verirseniz bu taraftarın sporculara olan baskısını daha da fazla arttıracaktır. Bu da performansı etkileyecektir. Onun için buna dikkat etmek gerekir. Yani taraftarların da belli bir sınırdan sonra dikkat etmesi gereken önemli konuların olduğunu söyleyebilirim.
1: O zaman şiar şuydu: bu sene o sene. Bu futbolcu üzerinde baskı yaratıyor mu bu sene o sene ifadesi, ya da taraftar üzerinde baskı yaratıp futbolcunun saha içerisinde cesur olmasının önüne geçer mi?
0: Yani bana göre kuşkusuz bir baskı oluşturur. Yani bu sene o sene ya da öbür sene, yani her sene başka bir sene. Onun için yani ısrarla kendi beklentilerinizi sporculardan da beklemeniz onları baskı altına alabilir. Yani daha pozitif düşünerek, daha pozitif söylemlerle sporcuları motive etmeniz bana göre daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam dün VAR'da çok uzun süre bir beklenti oldu. Yaklaşık 3-4 dakika.
0: Evet.
1: O arada ben oyuncuların suratına baktım. Nasıl bir psikoloji vardır acaba diye çok merak ettim. Sizin fikriniz nedir?
0: İnanın çok yakından izleyebilme şansını elde edemedim ama tabii ki bir beklenti, eğer VAR'daki bu araştırma, soruşturma uzun sürdüğü sürece negatiften olumlu, pozitife doğru bir durum söz konusu olur. Yani sporcuların nasıl bir görüntü sergilediklerini siz izlediyseniz daha rahat anlatabilirsiniz. Bence endişe dolu bir bakışla mı, yoksa mutlu bir sonla bitecek bir sonuç mu bekliyorlardı? Yüzlerinden bunu okuyabilmeniz mümkündür.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz, burayı da konuşalım dediğiniz bir durum?
0: Emre'ciğim çok teşekkür ediyorum. Bugün ben her iki takımımıza, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Ve iyi yayınlar dilerken de bütün dinleyicilerimize de saygılarımı iletmek istiyorum. Sevgiyle kalın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı Hocam bizlerle birlikte oldu. Evet, saatler 8.23'ü gösteriyor. Şimdi size sevindirici bir haber söylüyorum. Taner hocamın boşluğunda, sonra zıt fikirler, ardından Mehmet Ak hocam. Bu üç dilim boş kaldı. O yüzden de Taner hocam bir tatilde, o yüzden bizle birlikte olamayacak. Mehmet Ak hocam bizlerle beraber olamıyor. Bunlar için çok üzgünüz. Ama siz bu noktada tersten okursak mutlu olacaksınız. Çünkü sizin görüşlerine yer vereceğim. O yüzden de tam bir saat boyunca sizin mesajlarınızı okuyacağım. Önce bitireceğim hepsini. Sonra da telefonlarınızı alacağım. Ama reklamların ardından.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastı Türkiye.
2: Total Enerji.

Fenerbahçe'nin sol kanatta defansa beklere transferi ne durumda? Ve sence Fenerbahçe'de eksik gördüğün var mı? Bence artık Fenerbahçe transfer yapma noktasında biraz resesif kalmalı. Çünkü zaten kadro çok şişik. Elindekilerin de bazılarını çıkarttı, bazılarını çıkartamadı. Bence sol bek, sağ bek transferine gerek yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe bu kadrosunu pekiştiren bir felsefeyi ortaya koymalı. Emre abi günaydın. Fenerbahçe taraftarıyım. Türkiye'de rakibiz, Avrupa'da bariz biriz. Biz Fenerbahçeli olarak Trabzon ve Beşiktaş'a başarılar demiş. Ahmet Kaya başından gelmiş. Ne güzel yazmış. Emre abi kural değişikliği için fikrini merak ediyorum demiş. Kural değişikliği derken zannediyorum federasyonun kural değişikliğinden bahsediyor. Bu bütün takımları ilgilendiriyor. Yani sadece Fenerbahçe özelinde ya da XYZ takım özelinde yapıldığını düşünmüyorum. Ama bazıları XYZ takımlar üzerinde bu kural değişikliğinin gerçekleştiğini iddia ediyorlar. Kral günaydın. Fenerbahçe bizi sevindirdi. Hepsinin emeğine sağlık. Sana da dün ettiğin dualar için teşekkür ediyoruz. Seviliyorsun demiş. Eyvallah, Allah razı olsun. Fenerbahçe'me ne kadar seviniyor olsam da Nepal'de yaşanan felaketin görüntülerin devamlı ekranımda bir yanım sevinç, bir yanım üzüntü. Evet, Nepal'de buz dağlarındaki buzulların erimesiyle oluşan büyük su kitlesi, baraj yapımı da vardı. O yapımı yıkıyor ve daha sonra da şehirleri bir anlamda sular altında bırakıyor ve hakikaten muazzam bir su gücüyle karşı karşıya kalmışlar. Yazık. Emre abi Aziz Yıldırım'ın tribünde bazı taraftarlara iltifatlar yapıyor. Kim onlar demiş. Bilmiyorum. Hiç ilk kez sizden duydum. Emre hocam günaydın. Bir bilgi paylaşımı yapmak isterim. Teşekkür ediyoruz Mehmet Beyciğim. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi için Türkiye'ye ayırdığı para 61,3 milyon. Bu paranın 30,1 milyon eurosunu Galatasaray, 31,2 milyon eurosunu Fenerbahçe alacak. Fenerbahçe Galatasaray'dan 1,2 milyon euro fazla alacak. Bunun sebebi de puan sıralamasında. Evet, Fenerbahçe'nin puanı daha fazla Galatasaray'dan. O yüzden de bu yüzden birazcık daha para alıyor. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla para alıyor. Emre abi dün gecenin gizli kahramanı Greenwood'dur. İlk gol öncesi Oğuz.

olmuş. Günaydın. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Galatasaray taraftarı olarak bu sene Şampiyonlar Ligi'nin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Bizim için Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabet de artmış olacak. Daha zevkli olacak her şey demiş. Evet, aynen öyle. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu akşam Beşiktaş ve Trabzon'a da inşallah Avrupa Ligi'ne kalırlar. Devam edelim. Dün maç sonu oyuncular tribüne hak ettiğini yaşattı. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi kutluyorum. Futbolcuların da insan olduğunu unutmamak lazım. Yani orada tabii Fransızların ne dediğini bilmiyoruz. Guendouzi Fransızcayı çok iyi konuşuyor. Oradaki birçok oyuncu Fransızcayı çok iyi konuşuyor. Çirkin ifadeler kullandılarsa onlar da dediği gibi dostumun insan. Fransızlar kabul edemediler hocam yenilgiyi. Biz 3 atarız 5 atarız zihniyle gelmişler. Tokatı yiyince yapıştılar yere. Günaydın Emre Bey. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını seviniyorum. Çünkü Galatasaray'ın zorlu Avrupa maçları oynarken Fenerbahçe ligde daha rahat ilerleyebilirdi. Ve şöyle kapatalım. Fenerbahçe Avrupa ile uğraşırken Beşiktaş ve Trabzonspor'un aradan sıyrılma ihtimalini görüyorum demiş. Devam edelim. Lyon'dan selamlar abi. Selçuk ben abi. Maçtan sonra bizim sitede ölüm sessizliği vardı. Teşekkürler Fenerbahçe demiş. Aa, bütün Fransızlar komaya girmişler. Vallahi nefis olmuş. Emre Bey günaydın. Çok güzel bir galibiyet. İnan inanılmaz akıl oynadık. Akıllı oynadık. Ama ben hayatımda bu kadar kötü hakem görmedim. Veya dünyanın en iyi hakemiymiş. Bence iyi hakemdi ya. Ben sevdim hakemi. Adam diye yazmış Necvan. Eyvallah kardeşim benim. Kolay gelsin. İstanbul'dan Tuncay'dan gelmiş. Emre abi günaydın. İyi sabahlar. 2 yıldır senin sayende spor programlarını dinliyorum. Çok güzel yayın yapıyorsun. Eyvallah kardeşim. Tarafsız olduğun için de teşekkür demiş. İyi yayınlar Emre abi. Sen ceza almaz diyorsun da belki konduramıyorsun. Ondan ben ceza almaz demiyorum. Ben Fransızlar bunu hak etti diyorum. Ceza alır, bir maç ceza alır, o olur, bu olur. Ama raporlar da önemli. Guendouzi'ye ne dedikleri de önemli. Guendouzi Fransızca biliyor ya. Sen Fransızca adamın annesiyle, eşiyle, ailesiyle ilgili nağuş ifadeler kullandıysan o da sessiz kalmamıştır yani. O da kendini savunacaktır. Yani ceza alması bizi mutlu mu edecek Mustafa Şen? Yani ceza verin. Fenerbahçe'ye mutlaka ceza verilmeli noktasında mıyız? Allah'ını seversen artık ya. Selamun aleyküm Emre abicim. Hayırlı yayınlar. Tüylerim diken diken oldu abi. İnanılmaz. İyi ki varsın demiş. Eyvallah kardeşim. Tüm Türkiye'm günaydın. Muhteşem oldu yine. İki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kenan Köroğlu'ndan gelmiş. Emre Bey, Oğuz'a bayıldım. Fenerbahçe 80 milyon euro cebimizde kalsın. Sadece biraz destek yeter demiş. Kenan'dan gelmiş. Oğuz'a destek verilmeli diyor. Emre abi, 3-4 yıl önce bizim takımların Avrupa'daki takımlarla baş edebileceğini, aynı seviyeye gelebileceğini hayal olarak görüyordum. Başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ile birlikte iki güzide takımımıza başarılar demiş. Hocam, mesajlarınız var ya müthiş. Teşekkür ediyorum. Yani ben bu sabah herhalde 200'ü geçti mesaj. Emre abi yayınlar. Öncelikle Galatasaray olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Türk takımlarının hep buralarda olması gerekiyor. İnşallah bir gün 3 takımla beraber burada mücadele edeceğiz. Bu günleri özlüyoruz demiş. Ali Doğanoğlu'ndan gelmiş. Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Gendüzi'ye helal olsun. Eline koluna sağlık. Oyunu alarak ezdi. Fenerbahçe biraz da Türk takımları oynasın. Ayarlarla demiş. Vallahi aynen öyle. Bravo. O ne? O ne? Ya yapma bunu ya. Vallahi yapma ya. Çok ayıp ediyorsun ya. Ya Bafra pidesi atmış sabah sabah ya. Ya Halil İbrahim. Ya vallahi billahi çok ayıp ediyorsun ya. Ya Bafra pidesi atmış adam ya. Hocam ya Samsun Alaçam'dayız diyor. Bafra pidesi atıyor ya. Hocam siz Bafra pidesi yediniz mi? Bak pidelerin feriştahıdır. Fidelerin şahı herkes der ki işte Trabzon pidesi şöyle, Samsun pidesi böyle, İzmir pidesi şöyle. Hocam pidenin feriştahı Bafra pidesidir. Kapalıdır. Bol tereyağlı. Nefesim kesildi. Atma. Bana böyle şeyler atma. Ne olur. Yapma. Bunu yapma. Sabahları bunu yapma. Günaydın abi. Fener'e stoper ve sağ kanat lazım. Yok baba. Nathan Aké de iyi. Skriniar da iyi. Çağlar biraz. Kendine gelirse daha iyi olacak. Bu arada sabah beni böyle birazcık hıçkırık tuttu.
Günaydın. Genduzi'nin yaptığı

0: yaptığı açıklamada çeviri hatası varsa cümlenin sonunda takılma, olacaksa bu karşılık olur diyor. Fransızca bilmiyorum ben ama tegunua zannediyorum. Türkçe karşılığı takılma, şaka yollu sataşma veya takılıp durma, kızdırmadan eğlenme demiş Gendozi maç sonu röportajında. Teşekkür ediyorum kıymetli dostum. Güzel bilgilendirme için. Avukat Gülsüm Temelli Özel'den gelmiş. Merhabalar Emre Bey. Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Başkanı Gülsüm Temelli Özel, ben yayına bağlanmak istiyorum demiş. O, evet. Ben he for she falan diyorlar ya, ben ona çok katılmıyorum. Ben burada pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum ama efendim şeyiniz yok, telefonunuz yok. Telefonunuzu yazmazsanız ben sizi yayına alamam ki. Oradan alamam. 0533 265 39 95. Burayı ararsanız sizi yayına alırım ya da bana cebinizi atarsanız alabilirim. Çünkü burada cebinizi göremiyorum efendim. WhatsApp'tan yazmışsınız ama öyle bağlayamam. Emre Bey, Şampiyonlar Ligi çok sabırsızım. Çünkü dünyanın en büyük spor kulübü geldi. İnşallah Fenerbahçe 2008'deki başarıyı tekrarlar. İltuğ Güler. İltuğ Güler bugün dört köşedir. Bu arada ilk telefonumuz geldi. Biz de hemen alalım. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Günaydın efendim.
1: Günaydın Emre abicim. Emre abicim, hayırlı sabahlar. Ben Başakşehir'den Osman. Emre abicim, Fenerbahçe canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının da devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum ben de.
1: Sağ olun efendim, iyi günler.
0: Efendim çok fazla telefon olacak. O yüzden kısa kısa alacağım. Telefonlarınızı almaya başladım. Devam edelim. Selamun aleyküm. İyi yayınlar. Avrupa hakemler hakkında yorum yaptınız. Türk takımlarına karşı bir bütünlük mü var diye. Hayır abi. Art niyet olmadığı zaman bunu yabancı ya da Türkiye'ye kadar doğru insan her zaman doğru karar verir. Vermiyor. Vermiyor. Canımın içi vermiyor. Biz ne hakemler gördük. Bak anlatacağım sana. Alo, hattımızda değerli bir dinleyenimiz var. Günaydın. Hoş geldiniz.
2: Günaydın.
0: Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz.
2: İstanbul'dan Emre, ben dün sabah aramıştım mali müşavir. Demiştim
0: Harikasınız.
2: ki Fenerbahçe, demiştim, akıllı oynarsa, sakin oynarsa bu maçı kazanır. Lyon tecrübesiz bir takım, biz tecrübeli bir takımız demiştim. Her ne kadar hızlı oynasalar da bizim tecrübemiz dün akşam gayet güzel bir şekilde maçı almaya yetti. Artık gruplardayız. Ama şöyle birkaç tane eksiğimiz var. Greenwood'un yedeği yok. Ya dün Greenwood 70 dakika mükemmel top oynadı. Sağ kanatta top
0: İrfan'ı
2: oynadı.
0: beğenmiyor musunuz, İrfan Can'ı?
2: İrfan Can eski formunda değil. Eski formunda olsa İrfan Can güzel topçu. Alır o da
0: Asensio
2: iyi.
0: orada oynamaz mı?
2: Söyleyeyim, ben büyük bir ihtimal zaten bir tane yabancı satacağımız için büyük bir ihtimal Talisca'nın satılacağını düşünüyorum. O yüzden de Asensio 10 numara mevkiinde oynayacaktır. Aynı zamanda sol kanatta bir tane oyuncu istiyoruz. Çünkü Kerem bir öyle bir böyle Oğuz Aydın bir maçı oynadı ama bundan sonraki maçlarda nasıl oynayacağını bilemiyoruz. Defansta Ake ve Skriniar iyi ama yedekleri yok. Skriniar, ben bu sene bütün maçları Kadıköy'de canlı izledim. Tek adamlık, tek pozisyonluk şey. Tek vuruşluk. Bu topu aldı aldı alamadı, geçmiş olsun. O yüzden Şampiyonlar Ligi yere para gelecek. 30 milyon euro para gelecek. İnşallah güzel kaynakları ayırıp güzel transferler yaparsak en azından ilk 24'de kalacağımızı düşünüyorum. Herkese iyi günler. Size de iyi programlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler Emre Bey. Hüseyin'cim, art niyet yok diyorsun. Bu ülke Ivan Bebek'i gördü. Bu ülke 84'te yarı final oynayan Galatasaray'ın Steaua Bükreş karşısında nasıl kullandığını, ki daha sonra o hakem evet ya ben orada şike yaptım dedi. O yüzden biz neler gördük hocam? Bu gözler neler gördü Türk takımlara karşı yapılan? Bunu göz ardı etmemenizi rica ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak kutlarız, mutlu olduk. En az 8 maç oynayacak. Oradan da ciddi para akışı olacak. Ama adaletli değiller. %100 penaltı vermediler. Verseydi maç bitmişti. Hakem bizim hakem olsa burada yapsalar. Hani hakemlerde memnun değiliz ya, gördük yabancı sevdamızın boyutunu. Hiç şüphem yok. Bence orada destek eli olarak yorumladı. Hakem o yüzden vermedi. Selamun aleyküm Emre kardeşim. Bu sabah kalktığımda acaba dün akşam için hatırladığım maç sonucu gerçek mi diye düşündüm. Bu konuyla alakalı olarak Bu arada son 11 ile bitene gideceğim. Bu konuyla alakalı olarak da sana Instagram'dan oldukça komik kısa bir video yolladım. İzlersin. Bugün Kara Kartalımıza, Karadeniz Fırtınası'na başarılar. Almanya'dan Mete demiş. Hattımızda son 11 ile biten dostumuz var. Günaydın, hoş geldin.
3: Selamünaleyküm Emre abi. İstanbul'dan Galatasaraylı Ahmet var. Nasılsın abi, iyi misin?
0: Eyvallah Ahmet. Çok kısa özleyici alayım. Tamam. Çok bekleyen var.
3: Tamam abi. Akşam çok sevdiğim bir dostum vardı. Fenerbahçeli arkadaşım. Onunla beraber seyrettim maçı. Abi maç çok iyiydi ya. Oğuz Aydın'a bayıldım. Ve çok iyi oynadı. Bir de abi Fenerbahçe'nin bence iyi bir 10 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya Talisca küçük maçların büyük futbolcusu abi. Dün özellikle bastım böyle. Ya top yürüyor abi ya. Ya ayıp ya. İnsan bir koşar bir mücadele eder ya. Abi Fenerbahçe'li arkadaşlara bence tavsiyem Asensio'yu da göndersinler abi. Sen bu maçlarda oynamayacaksan ne zaman oynayacaksın abi? Şampiyonlar Ligi'nde lazımsın bana. Ya bir maç oynayıp üç maç oynamayacaksan oraya...
0: Hocam Asensio sakattı dün. Sakat ya.
3: Abi ya bilmiyorum. O ligin başında da oynamadı. Sakat mıydı?
0: Evet hocam, dün sakattı ya. Kadrodan çıkartıldı Kerem'le birlikte ikisi.
3: Anladım abi. Yok yani kronik bir sakatlığı varsa demek istedim yani abi.
0: İşte yani oynamayacak bir sakatlığı var. O yüzden oynamadı dün.
3: Tamam abi. Ya Talisca'yı bence göndersinler abi. Çok iyi bir 10 numaraya, bir de bence stopere ihtiyaçları var abi. Sikre'ye karşı karşıya kaldığı zaman kesinlikle çalınmıyor. Ya benim görüşlerim bunlar abi. Çok sevindim vallahi kalmasına. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim Emre Bey günaydın. Vallahi akşam nasıl sevineceğimizi bilemedik. Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Bizim bu tür başkanlara ihtiyacımız var. İki başkanın kaç yıldır yapamadığını yine başkan yaptı. Takım iyi reaksiyon verdi. Hocam Aziz Silin ya. Bak ben yeni reklam sloganım. Vallahi. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl gidemedin mi? Aziz Silin. 14 yıldır şampiyon mu olamıyorsun? Aziz Silin. Takımda motivasyon mu düştü? Aziz Silin. Üzgün futbolcular, demoralize bir sarı lacivertli renkler. Aziz Silin. Yeni zaferler için tek tercih. Günde 3x1. Aziz Silin. Aziz Başkan muhteşemsin ya. Vallahi billahi. Bak inanılmaz bir başkan hocam. Tanısanız. Devam edelim. Hocam. Mesajlara yetişemiyorum, telefonlara yetişemiyorum, teveccühünüze yetişemiyorum. Muhteşemsiniz. Selamünaleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Bir fanatik Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına çok sevindim. Bunun sebebi ise ligde şampiyonluk yarışında eşit kalabilmek. Bir Liverpool, bir Barcelona veya bir Manchester City ile maç oynasınlar ki ligde şampiyonluk yarışında da yara alabilsinler demiş. Bak o da buradan bakmış. İbrahim Elvacı. Günaydın, günaydın. Genel olarak misafirlerimize saygı duyuyorum. Fakat Seyhan hocamızın sanki olaylardan bir haber. Lukaku'yu tanımayan ve son 10 dakika oyuna girmesine rağmen vasattı diye. Lukaku'yu çok iyi tanıyan Profesör Yusuf Erzin de onu vasat buldu. Lukaku bildiğin WWE MMA güreşçisi gibi. Yani Lukaku bir kendine dikkat etmeli hocam. Sona 55 ile biten değerli dostumuza gidiyorum. Alo.
4: Merhaba.
0: Merhaba efendim, buyurun, hoş geldiniz.
4: Abi Selin diye Fener'i övüyorsun da hocam, tavsiye etmiyorum, yoksa şike operasyonu yaparlar gene bu FETÖ'cüler, Galatasaraylılar. Fener biraz iyi gittiği zaman şike operasyonu, silahlı saldırılı falan yapılıyor ya.
0: Yok hocam, Allah korusun, öyle şeyler artık geride kaldı. Çok değerli bir Adalet Bakanı var, bütün faili meçhulleri ortaya çıkartıyor gördüğünüz gibi. O yüzden de kimse artık bu tip aptalca hareketlerin içerisinde yer alamaz.
4: Hocam ben İstanbul Erenköy'de oturuyorum. Çalışıyorum veya. Bu çok sivrisinek var. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkan'ı içeri attılar. Sineklere bakmıyor ya. Bunlar ne yapacağız? Hocam, çok ısırıyorlar.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
4: İyi günler.
0: İyi günler sevgili dostlar. Evet, eli maşalı sözünü dinleten, ağırlığını hissettiren bir başkan olunca başarı kaçınılmazdır. Tebrikler Fenerbahçe. Türkiye'nin gücünü inşallah ki takımımızla beraber göstereceğiz. Bizleri bol keyifli maçlar ve heyecan bekliyor demiş. Devam edelim. Emre abi Selamlar. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Dün oynanan maçta Fenerbahçe'ye destek verdim. Bu verdiğim destek Aziz Yıldırım sayesindedir. Aziz Yıldırım'dan önceki başkanlar varken Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları dahil destek vermiyordum. Bu benim kendi düşüncem. Ama Aziz Yıldırım Türk futbolu için bence çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Aziz Yıldırım bence Türkiye'de Futbol Federasyonu başkanı olacak adamlardan biri. Ama maalesef Fenerbahçe başkanlığı, yani maalesef şöyle söylüyorum, bir taraf olarak görecekler ya onu. Sen Fenerbahçe başkanısın, olmaz diyecekler. O yüzden olamıyor. Yani Aziz Yıldırım yoksa futbola bakış açısı, futbol dinamikleri, futbolu okuma biçimi, futbolcuyu motive etme biçimi, futbola dinamikler koyma, tesisleşme. Muazzam hocam. Günaydın. Rafael Leao hayırlı olsun Galatasaray'ımıza demiş. Hayırlı olsun. Öyle bir haber mi var? İyi yayınlar Emre abi. Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum. Darısı Trabzonspor'la Beşiktaş'ımızın başına. Çok güzel bir maç oynadı abi. Keyifle izledim. Başarılarının devamını diliyorum demiş. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başına demiş. Değerli dostumuz Gürkan'dan gelmiş bu mesajda. Emre Bey günaydınlar, hayırlı yayınlar. Almanya Hamburg'dan Nevzat ben. Abi yıllar önce bir film vardı. Adam belli bir zaman uykuda kalıyor, sonra uyandığında Galatasaray Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyordu. İnşallah abi demiş. Vay vay, öyle bir şey olduğunuzu düşün. Hocam yapma ya. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu karıştırma hocam ya. Feci bir şey olur ya. İnanılmaz. Bak bir an nefesim kesildi. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin sana güzel insan. Hoş geldin. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Umarım gruplarda başarılı olurlar. Ülke puanı için çok önemli. Artık profesyonel olalım takımlar, taraftarlar. Sevgiyle kalın demiş. Ben Q17'den gelmiş. Feridun'dan gelmiş, Almanya'dan. Emre abi, bir Fenerbahçeli olarak tabii ki çok mutluyuz. Dünkü başarımıza gölge düşürmek istemiyorum. Lakin ben her zamanki söylemimin arkasındayım. İsmail Kartal'la olmaz abi. Hiçbir zaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil. Şahsi değil. Ne yazık ki o kapasite yok demiş. Sonu 74 ile biten değerli dostumuza günaydın. Hoş geldiniz. İyi sabahlar. Merhabalar.
5: Günaydınlar Emre abi. Ben Sarıyer İstanbul'dan dinleyicilerimizden İbrahim Bulut. Daima sizi dinliyorum zaten. Şimdi Emre abi, öncelikle Fenerbahçe'mize dün yani tebriklerimizi iletiyoruz. Hakikaten çok güzel bir futbol oynadılar. Ve beni şöyle söylüyorum, Fenerbahçe dün beni çok yanılttı abi. Ben Fenerbahçe'nin Emre abi o kadar iyi bir futbol oynayabileceğini orada düşünmedim. Çünkü çok zor geçecekti, belliydi. Taraftar baskısı var. Dion'un nasıl takım olduğunu çok çok iyi biliyorduk. Ama güzel bir yanıltma oldu. Fenerbahçe beni yanılttığı için de buradan teşekkür ediyorum Fenerbahçelilere. Futbolcularına. Abi ya benim anlam veremediğim konu şu. Bu Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK, Emre abi nereye kadar devam edecek bunlar? Birinci hafta Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı Gençler Birliği maçında ve Fenerbahçe'nin canı yanıyor. İkinci hafta Trabzon'a satılan tokat, hakem hadi görmemiş olabilirsin. E var da mı görmüyor? Yine aynı fiyasko, aynı bir şey. Bu sefer Beşiktaş'ın canı yanıyor. Şimdi Emre abi sadece ben ya Ferhat Bey'e şunu soruyorum, Ferhat Gündoğdu Bey'e. Bak iyi bir eğitimci olabilir kendisi. Üçüncü hafta hangi takımın canı yanacak? Üç büyüklerden birinin, işte beş büyüklerden birinin mi Başakşehir'de şampiyon oldu senin dediğin gibi? Beş büyük diyoruz. Yoksa Anadolu takımlarından birinin mi canı yanacak Emre abi? Bunu çok merak ediyorum ben. Yani bu insanlar abi bütün futbol severler aklında şunu düşünüyor. Kaldıramıyorlar artık. Yani bazı şeyleri götüremiyorlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun Emre abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. İbrahim Bulut bizlerle birlikte oldu. Devam edelim mesajlara. Abi Ederson müthiş maç çıkarttı demiş Ramazan Karakaya. Bence de öyle. Selam Emre Bey. Sesli güzdüm Aziz Silin. Fenerbahçeliyim ama Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi dozunu atarız. Tozunu atarız umarım demiş. İnşallah hep beraber. Hep beraber. Şeyim var ya. Bursa Spor'un. Hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber, hep beraber diye. Öyle o Tezahürata bayılıyorum. Günaydın Emre Bey. Demek ki mücadele edince oluyor. Teknik sistem mücadele edince oluyor ve hakem de iyi oluyor. Bu sezon federasyon hakemi sezonu yapsa bir şeyler değişir mi? Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Benim için şampiyon hep Galatasaray. Hocam ne oldu? Hocam çok siyasi bir mesaj bu ya. Bunu okuma şansım yok. Siyasi mesajları okumuyorum. Benim işim değil çünkü. Emre abi, ben Galatasaraylı olarak çok sevindim. Ama içimde yaşıyorum. Sanki sevinirsem ayıpmış gibi hissediyorum. Emre abi, Tiko 19 milyon euro yayından 10 milyon geliyor. Gerisi de galibiyet falan derken 30 milyon euro kasaya. Emre abi, Oğuz 6 milyona geldi Alanya'dan. Kerem 23'e geldi Benfica'dan. Konjonktür sanki Oğuz'un önünü açmayacak gibi. Ben katılmıyorum buna. Yani bu oyuna devam etsin. Oğuz Kerem'i yedek kulübesine iter. Abi, Türkiye'de bile Fenerbahçe kaybeder, Lyon kazanır bahsi en çok oynanmış. Dün Fenerbahçeliler kupon yırttırdı. Sevinçten Bağdat Caddesi yıkıldı demiş. Hakikaten öyle, müthiş bir zafer coşkunluğu ve heyecan vardı. Çok mesaj var. Telefonlarınızı da alabilirim. Dediğim gibi 0533 265 39 95. Bugün çok teveccüh ediyorsunuz. Abi günaydın. Biraz önce arkadaşın söylediği videoyu ben de sabah izledim. Aziz amca felaket bir şekilde iltifat yağdırıyordu demiş. Devam edelim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için bir Beşiktaşlı olarak mutlu oldum. Ancak 3 kulvar için Fenerbahçe'nin kadrosunun yaşlı olduğunu düşünüyorum. Bak, burada konuşulacak çok önemli mevzulardan biri bu. Katılıyorum. Ben de burada bir yaş sıkıntısı yaşayabilir. Sonu 52 ile biten değerli dostumuz aradı. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre abi, bu kolay gelsin, hayırlı işler diyeyim, hayırlı yayınlar diliyorum. Trabzonspor tarafta arayayım. Bugün darısı başımıza diyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok gurur duydum, maçı da izledim. Yani söz konusu Avrupa olduğu zaman takımları bir kenara koyuyoruz tabii ya. O gün kimin maçı varsa biz oralıyız. Ben hiç bugüne kadar ayrım yapmadım. Ama size de ufak bir şey soracağım. Hani Fenerbahçe Aziz Silin okey. Ama 18 yıl, bunun 8'inde yok Aziz Yıldırım. Diğer oyunda vardı.
0: Evet.
6: Diye matematik bilgisini söylemek istiyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. O sırada ilaç üretemiyordu Aziz Hocam. Yani. İlaç
6: teknolojik o zaman. Teknoloji geldi, böyle oldu. Tamam.
0: Evet. O ilacı bazı bünyeler kabul etmedi. Şimdi İsmail Kartal'ın bünyesi kabul ediyor. O yüzden de çok değerli bir duruma getirecektir Fenerbahçe'yi.
6: İnşallah Fatih Hocamızın da bünyesi kabul eder böyle şeyleri. Geçenki çılgın kadroyu çıkarmaz diye düşünüyorum.
0: Hocam Erdoğan Silin almaz Fatih Hocam.
6: Eyvallah o zaman. Hayırlı işler efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler.
0: Eyvallah hocam. Efendim. Emre abi, dün hakemler Fenerbahçe'yi doğradı. Yok hocam ya. Ne doğradı? O kadar öyle doğrama morama yoktu. Orada bak, destek eli o. Destek eli olarak. Hünkar nefis anlattı. Net destek eliydi. Ve zaten pozisyonu da incelediler, faulü mağlü. Ben beğendim hakemi ya. Yani hakem çok iyiydi. Orada art niyetli olup o golü verebilirdi. Yani sen hiç sesini çıkartamazdın. Ozan Ederson büyük transfer demiş. Devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demiş. Aa, bunu okuduk. Abi tekrardan Lyon'dan selamlar. Selçuk ben. Abi Gendouzi'ye ısınmadan itibaren bütün ailesine 90 dakika küfür edildi. Gendouzi'ye bu sinir, bu nefret Marsilya'da oynadığı zamandan dayanır demiş. Ha bak, demek ki her şeyin altında bir neden var hocam. Teşekkür ediyoruz. Lyon'dan dostumuz Ruti'den gelmiş. Günaydın. Bu Fener ne köy olur ne de kasaba. İlk maçta fark olur. Beşiktaş ve Trabzon'a başarılar diliyoruz demiş. İyi yayınlar. Ruti biliyorsunuz Rubos Michel'le ve Johan Cruyff'le yıllarca çalıştı. Daha sonra Fatih... ya hocam ya. Bu palav ya. At yalanı. Hepimiz inanıyoruz. Koşarız arkasından. Sorun yok. Ya şu özgüven mesajları beni yerimden ediyor. Böyle kafam küt tavana çarpıyor. Kendine gel Emre Tilev diyor. Oturtuyor yerine. Ya hocam, yani bu Fenerbahçe'den ne köy olur ne kasaba. Evet. 2 artı 2 de 8 zaten. Emre Bey günaydın. Dün yaşanan onluk sistemde bu arada. Emre Bey günaydın. Dün yaşanan sevinç inşallah camia üzerindeki ölü toprağını atacaktır. Umutsuzluğa kapılma. Huyunuzdan vazgeçecektir. Özhan Aydın'dan gelmiş. Bir başka değerli dostum silmiş. GA'dan gelmiş. Emre abicim günaydın. Gökhan Avcı ben diyor. Kolaylıklar. İyi bir yayın dilerim. Ben Beşiktaş taraftarıyım ama hepsinden önce Türk vatandaşıyım. Bu sebeple Türk bayrağı Avrupa'da dalgalandıran tüm takımlara başarılar demiş. Eyvallah, çok sağ ol. Abi çok mutluyuz. Fenerbahçe'miz Devler Ligi'nde geldik, gördük, yendik demek için oradayız. Takım harikaydı. Oyun makinaydı demiş. Vallahi öyle. Tarihin en kötü Lyon'u ile oynuyor. Hocam ya bak, buna bayılıyorum ya. Yani bir şeyi değersizleştirmek istiyoruz ya. Mesela en çok bunu yapıyoruz. Çünkü bazı böyle bu işten nemalanan, kendilerine de gazeteci diyen influencerlar var, tamam mı? Onlar buna bayılıyorlar mesela. Böyle. Diyor ki işte bak bu arkadaş gibi. İsminizi de arz edeyim efendim müsaadenizle. Yılmaz Bilge. Yılmaz diyor ki mesela. En kötü Lyon'uyla oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak başarı ama gerçek rakipleri orada görecekler. Bu şımarıklık neyin nesi? Ya adam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti almış. 3 tane ön eleme geçmiş. 6 maç oynamış. Alnının akıyla buraya gelmiş. Yapma hocam ya. Değersizleştirme ya. Yani değersizleştirme ya. Neden yani? Bunu değersizleştirdiğinde ne kazanıyorsun mesela? Seni mutlu mu ediyor bu yani? Ya da mesela hazımsızlığın yaşatmış olduğu o problem için ben çok net söylüyorum ya. Kızılay sodaya çok iyi geliyor. Vallahi hocam ya, iç bir bardak mis. Seni rahatlatır. Gerek yok. Mesaj da atmazsın. Gayet cool cool. Gerek yok hocam. Bu ifadeler birbirimizin gerginliğine...
7: Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.
10: Geleceğiz. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
11: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
12: paytr. Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
7: Reklam bitti.
10: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim reklamları unuttuk tabii. O otomatikman da reklamlar devreye girdi. 8.40 reklamı vardı. O reklamları unuttuk. Ve reklam dedi ki hocam ben olmazsam sen olmazsın. Doktor Selami Karaca hocamdan gelmiş. Günaydınlar. Hayatın getirdiklerini değiştirmeye çalışarak değil, hayatın getirdikleriyle baş etmeyi öğrenerek güçlenirsiniz demiş. Abi Serdar Adalı TFF Başkanı, MHK Başkanı'ndan görevden alamıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hocam nasıl alsın Serdar Adalı? Serdar Adalı'nın öyle bir yetkisi yok ki. Yani ama herkes şikayetçi. Baskın bir seçimle karşı karşıya kalabilir federasyon. İyi yayınlar. İzmir'den Ahmet Derya, Fenerbahçeliyim. Az önce dinleyici 18 yılın 10'unda Aziz Yıldırım vardı diyor. Ona Cem Dizdar'ın videosunu izlemesini tavsiye ediyorum. Sadece son cümlesini yazayım. 3 Temmuz oldu. 3 Temmuz demiş bir değerli dostumuz. Lyon her zaman Lyon'dur. Zayıftı denilmez. Tebrikler Fenerbahçe. Ama geçen sene Galatasaray Juventus'u beşlik yapınca da bu defa Fenerbahçeliler tarihin... İşte diyorum ya hocam aynı akıl bu. Yani bu aynı çerçeveden bakış açısı. Yani Galatasaray İşte tarihin en kötü Juventus'unu yendi. Buna mı seviniyor falan? Bu aynı kafa. Çünkü bunun adı hazımsızlık hocam. Gaz yapıyor bu işte. Bunu hazmedemiyor bünye. Bünye diyor ki lan diyor bu Fenerbahçe nasıl yendi lan Lyon'u diyor. Nasıl kaldı oğlum diyor Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde sadece biz olacaktık oğlum. Galatasaray olacaktı diyor mesela. Ya da lan Juve'yi mi yendi? Şubat'ı gördü bir de herifler. Oğlum lan nasıl ya lan ya Juve'yi nasıl yendi ya? Kenanlı Meran'ın Juve'yi ya. Falan bu kafa o kafa mesela. Tamam mı? Öyle olunca ben direkt Kızılay soda. Sırma soda. Reklama giriyor ama Kızılay zaten bizim malımız yani. Her ne kadar çadırları parayla satmış olsalar da bizim malımız yani. Devletin, vatandaşın malı biliyorsun. Efendim iyi yayınlar. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Bu hafta Beşiktaş Çorum Spor maçı var. Memleketim Çorum Spor'a başarılar demiş. Sonu 57 ile biten değerli dostumuz. Günaydın. Buyurun efendim.
1: Günaydın Emre abi, selamlar. Serdal ben, bir Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun efendim.
1: İlk önce Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum abi. Beşiktaş'la ilgili, hakemlerle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Biraz önceki arkadaşın attığı mesaj aslında şöyle, onu bir düzelteyim. Serdar Adalı Federasyon Başkanı'na bu MHK Başkanı görevden alın diyor. O da alamadığını söylüyor. Alamıyorum diyor. Yani aslında bu. Serdar Adalı almak değil, alamıyorum diyor. Şimdi bu TFF başkanımız bizim hakemi odasına kapattı, çıkartmadı Cumhurbaşkanı arayana kadar. Şimdi Beşiktaş başkanı artık yöneticileri falan böyle biz şeyden bahsetmesinler. Hakimi de kitlesinler, hakeme de başka şey yapsınlar. Biz 4 yıldır bunu çekiyoruz. Ben daha önceden sizin yayınıza bağlandığımda şunu söyledim abi. Dedim ki Beşiktaş transfer yapmasına gerek yok. Hakemlerle arasını düzeltmesi lazım. İstediğimiz kadar transfer yapalım. Bu hakemlerle bir boy yürüyemeyiz. Biz Rafa Silva zamanında da bu hakemler aynısını yaptı. Ama bu TFF başkanı geçen sene Trabzon Antep maçından sonra TRT'ye bağlanıp 40 yıldır böyle bir şey görmüyorum. Bu hakemin cezasını ben vereceğim dedi. Aynı federasyon başkanı bize randevu vermiyor. Niye? Çünkü şu anda Beşiktaş'ta istediği gibi oynuyorlar. Hiçbir şey de olmuyor. Ya bu bizim attığımız gol. Eğer faulse o zaman bu faulden herkese penaltı çalmaları lazım. Herkes de tokat atsın, cezası yok bundan sonra. Bu adam bize resmen tetikçilik yaptı. Şimdi sizin yayınıza çıkan abi de çok seviyorum o abi. Geçen dün konuştum, size de mesaj attım. Diyor ki bu hakem çok iyi, inşallah 2 ay ceza vermezler. Ya ben bir taraftar olarak kombine alıyorum. Bir taraftar olarak forma alıyorum. 6.000 lira forma alıyorum. 40.000 liraya kombine alıyorum. Ben maça gidiyorum. Ben böyle adamlar yüzünden niye benim bütün her şeyim yok ediyor? Bugün bu arkadaşın bankamatikten para çekse, birisi gelse elindeki emekli maaşını çekse mahkemede idam edin der. Ama ne hikmetse bizim hakemlerimize fazla ceza vermeyelim. Aman uğraşmayalım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Biz doluyuz. 4 yıldır bu başımıza geliyor. 4 yıldır. Ya Kayseri maçıyla bizim adam gol
0: Hocam
1: atıyor elindeki.
0: toparlarsan çok bekleyen var
1: Neyse,
0: senden.
1: çok doluyum Emre abi. Diyeceklerim bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Efendim devam ediyoruz. Hatırlarsanız avukat Gülsüm Hanım aramıştı bizi. Ona pozitif ayrımcılık yapıyorum ben. Yani bizi arar mısınız demiş. Cep telefonunu da atmış hanımefendi. Ben de hemen arıyorum ve bakalım neler söyleyecek. Gülsüm Temelli, aynı zamanda Fenerbahçe Kadınlar Derneği'nin saygıdeğer başkanı bizlerle birlikte. Sayın Başkan günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum efendim, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: Canlı yayında mıyız?
0: Evet, yap canlı. Herkes sizi dinliyor, bütün Türkiye.
2: Tamam, öncelikle zaten sürekli olarak sizi dinliyorum.
0: Eyvallah, sağ olun.
2: Muhtemelen ara sıra da yazıyorum. Kaldı ki bizim zaten Ahmet Bey de ara ara gelince Fenerbahçe'nin haklarını %100 savunmaya çalışıyor. Ben de buradan öncelikle dün akşam yaşattıkları coşku için ve devam edecek güzellikler için Fenerbahçe'mize, İsmail Hocam'dan malzemeciye kadar hepsini baştan sona tebrik ediyorum ve camiamızdan İsmail Hoca ile ilgili artık en azından lig sonuna kadar olumsuz, tereddütlü, şahsına dahi varan hakaretler etmemelerini diliyorum. Tüm Fenerbahçeli kadınları, Fenerbahçemize destek, salonda, sahada, tribünde adının geçtiği her yerde var olan camianın, dünyanın, ülkemizin ilk kadın taraftar derneğine katılmaya bekliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Size de bu konuda bize destek olmanızı bekliyorum.
0: Ben
2: Bir gün de
0: ilk desteği
2: programı...
0: oluyorum efendim. Hanım içeride şu anda. O da sıkı bir Fenerbahçeli. Dün akşam büyük
2: O
0: bir
2: zaman
0: sevinçle
2: hanımınızı bize bekliyoruz.
0: hemen gönderiyorum size.
2: Teşekkür ederim. Sizi biliyorum, biz komşuyuz. Ben de NATO yolunda oturuyorum. Siz de
0: Aa, süper.
2: Çengel'de oturuyorsunuz. Ataşehir'de oturuyorsunuz galiba.
0: Evet, efendim. Doğrudur
2: Ben de
0: Ataşehir'de.
2: Işık'ta oturuyorum. O yüzden Emre Bey, dediğim gibi her sabah sizinle başlıyorum.
0: Eyvallah, sağ olun
2: Yani
0: efendim.
2: evet, o yüzden de hani sabahı her gün aydınlatıyordunuz ama bugün bambaşka bir şeyle başladık güne. Konuşan hocalarımın da gerçekten çok yorumuna, enerjisine, samimiyetine sağlık. Ayrıca bu akşam için Beşiktaş ve Trabzon'umuza da başarılar diliyorum. Aziz Başkanım'la az evvel yaptınız ya, bir kamu spotu olsaydı, reklam olsaydı ne olurdu? Yani dediğim gibi yolun sonu şampiyonluk olsun diyorum. Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. FB Kat, Instagram hesabımıza, X hesabımıza, derneğimize, WhatsApp gruplarımıza, camianın bütün kadınlarını bekliyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin
2: Görüşmek
0: bir
2: üzere.
0: seçime. Sağ
2: Saygılar,
0: olun.
2: sevgiler. Hoşçakalın.
0: Efendim hep söylüyorum. Dünyayı kadınlar güzelleştiriyor ve kadınlar değiştirecek. Çok samimi söylüyorum bu konuda. Yani düşünsenize mesela sizi siz yapan temel öğe annenizdir eğer yaşadıysa, yaşıyorsa, rahmetli olduysa nur içinde yatsın. Beni ben yapan annem mesela. Bak ben hayatım boyunca 2 hafta tatil yapmadım ya da 3 hafta tatil yapmadım. Burada da yapmıyorum yani. Yani tatil gibi gözüküyor ama mesela annemin şu yaşadığı sağlık probleminden sonra buraya geldim, hemen sistemi kurduk falan. Şimdi mesela annem diyor ki ne zaman gideceksin diyor. Dedim ki ben cuma günü yani yarın için dönüyorum dedim. Dedi ki benim hala ama ağrılarım var dedi böyle. Bir anda işte hanımla da konuştuk. Dedik ki o zaman hani pazartesiye kadar da kalalım. Bir pazartesi son bir daha kontrole gidelim falan. Özetle anneler çok değerli varlıklar. Ama biz acaba annelere o kadar değerli olduklarını hissettirebiliyor muyuz? Bu çok önemli. Bu bağlamda da ben eşlere, kız çocuklarına, annelere çok ama çok ciddi anlamda destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da bir kızın yaşadıklarını seyrettim. BBC bir belgesel, BBC'nin belgeseli. 16 yaşında kız ve 45-50 yaşlarında bir adamla evlendirilmiş. Diyor ki ben rejim cezasına bile razıyım diyor. Yani beni asabilirsiniz. Yeter ki bu beyefendiyle evli kalmak istemiyorum diyor. Mahkeme onu dinliyor. Sonra dinledikten sonra başına gelecekleri biliyorsun değil mi diyor. Yani işte senin için verilen paraların biliyorsunuz hani o evlilik türünde kadına bir değer biçiliyor maalesef. Onun karşılığında bir para veriliyor. Bu maalesef benim ülkemde de bazı yerlerde var. Senin hanım kaç para falan böyle akıl almaz şeyler. Benim aklım almıyor yani, özür dilerim. Ve onu ödemen, mehir parası diyorlar buna zannediyorum. Bunu ödemen gerekiyor falan diyor. Kadın diyor bunu ödemeyeceğim diyor. Daha sonra tamam seni dinledik hadi çık artık dışarı diyorlar. Ve oradaki işte kendine hakim diyen işte ya da bir şey diyen, yani bir tanımlama içerisine sokan Afgan adam diyor ki bu kadınlarla ilgili böyle çok çirkin ifadeler kullanıyor. Akıllarıyla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Şimdi bunu dinlediğimde dedim ki ya atam dedim ya. Atam dedim ya. Atam dedim ya. Yani düşünsene, Atatürk dedim ya. Bu ülkenin kurtuluşunda, cumhuriyet değerlerinin kurgulanmasında, kadına verilen haklarda, bize cumhuriyetin ilkelerinin aktarılımında ne kadar büyük bir yol yürütmüş. Ya ruhu şad olsun ya. Ya hocam, çevreme baktığım her şeyde Atatürk'e mutlaka bir Fatiha okuyorum. Bir dua gönderiyorum, bir teşekkür gönderiyorum, bir minnet, bir şükran gönderiyorum. Bunu yapın hocam. Özellikle kadınlar, özellikle hanımefendiler. Çünkü bambaşka bir hayatın içerisine doğmuş olabilirdiniz. Ve dehşetler yaşayabilirdiniz. Suriye'de olan bir hadiseyi yine dün seyrettim. Ve özellikle IŞİD militanlarının yapmış olduklarını, kadınlara nasıl tecavüz edildiğini, onlara nasıl saldırıldığını, onları nasıl yok etmeye çalıştıklarını, oradaki işkenceleri falan Twitter'da denk gelmişsinizdir. Bir hanımefendi anlatıyor. Dehşete düştüm. Bu coğrafyanın içerisinde ciddi anlamda parlayan güneş gibiyiz. Ve bunun tamamını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Ve tabii ki bu cumhuriyet değerlerini bugüne kadar taşıyan bireylere borçluyuz. Yaşıyorlarsa minnetle, vefat ettilerse bir kez daha saygıyla ve şükranla. Yaşasın cumhuriyet.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor, maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.

Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve tabii ki çok fazla mesaj var. Bu mesajların tamamını okumaya gayret ediyorum. Devam edelim. Emre abi, Serdar'la barışmışsınız herhalde. Hayırdır yüz verme. Ya kardeş, kimseye küs görüşlerini arz ederler. Biz de dinleriz. Büyük bir keyifle paylaşırız. Takdiri siz saygıdeğer dinleyiciler verir zaten. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu sonucu hazmedemeyenlere duble soda öneriyorum demiş. Zeki'den gelmiş. Ben her gün annemle görüşmeye çalışırım. Rabbimiz bize bahşettiği en güzel varlık. İyi ki varlar. Baş tacı anneler. Tüm annelerin ellerinden öperim. Benden küçük olanlar dahil. Irak'ta evlilik 9 yaşına kadar düşürüldü. Bilginiz var mı demiş. Yok. Yani şu bilgiyi öğrenmenin de kalbimde yarattığı acının tarifi yok. Onunla ilgili bilgim yok. Keşke bilmeseydim. Bazen bazı şeyleri bilmesem dediğiniz olur mu sizin de? Yani hiç duymasaydım, bilmeseydim, görmeseydim. Benim bazen oluyor. Yani ben bunu niye biliyorum diyorum. Yani. Çünkü o kadar üzülüyorum, o kadar kırılıyorum. Ama aslında o bilgiyi bilmek de varlığının temel sebebi olan bulunduğun ortamın kıymetini anlamak adına çok değerli bir hazine değil mi? Düşünsene mesela.

Kendimi şöyle düşünüyorum mesela, ben Afganistan'da yaşasaydım ya da Suriye'de yaşasaydım. Yani ne olurdu? Muhtemelen 30 yaşımı göremezdim. Yani ülkenin bütünlüğü için falan savaşırdım ve muhtemelen öldürülürdük. Ama yani yaşamak, yaşamak dersen ona. Hani insan insan diye diyor ya Fazıl Say'ın şarkısı, işte sevgili Genco Erkal'ın seslendirmesi.

0: bir şey paylaşmış. Benim de canım Eren'im var. Eren'i çok severim. Sıfır TV'den beraber çalıştık. O da bunu yapmış. Ben de hemen sizinle paylaşmak isterim. Eren'in attığı o videoyu Instagram'da. Çok güzel bir paylaşım. Bakın şöyle size de dinleteyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Umarım saygıdeğer dinleyicimizin isteğini yerine doğru bir biçimde getirmiş olmuşuzdur. Efendim, mesajlar var. Dediğim gibi 20 geçeye kadar sizlerden gelen telefonları ve mesajları alıyorum. Ve bu mesajları ve bu telefonları beraber sizinle paylaşıyorum. 0533 265 3995 ararsanız beraber zamanı paylaşırız. Emre abi, selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak akşamki maçta benim de dahil olmak üzere eleştirilen İsmail Kartal'a, mücadele eden futbol takımına direkt başarılar diliyorum demiş. Bu arada beni bitirdiniz bugün. Şöyle ki, şimdi 212 alan koduyla 273 10-10'a mesaj var ya. O, ben de uzaktan bağlanıyorum ya. Mesajlar kaynaklı oldu ki Emrullah'la da konuştum. Sistem kilitlendi. Yani sistemi kilitledik. Tebrik ediyorum. Şu anda uzaktan erişimi açamıyorum. Sadece yayına bağlanabiliyorum. Hattımda da sonu 73 ile biten değerli dostum var. Alo.
1: Abi günaydın.
0: Günaydın saygıdeğer dostum. Evet, gitti herhalde. Günaydın dedi ve gitti. Bu arada bunu Fenerbahçe'nin resmi sayfası paylaşmış. Ha, Selim Gezer diyor ki desene abi diyor. Şu az önce size dinlettim ya, bunu Fenerbahçe resmi sayfası paylaşıyor. Öyle mi? Ben ona hiç bakmadım. Bir Fenerbahçe yazıyordu da bu resmi sayfa mı? Aa, resmi sayfadan beni mi paylaştılar? Şöhret mi oldum ben? Abi, Oğuz'un yaptığı orta ve Vedat'ın golünü anlatır mısın lütfen? Baba, bu hünkâr ayıp. Yani hünkâr mutlu ayıp olur. Çünkü hünkâr öyle güzel anlattı ki, yani öyle güzel anlattı. Öyle güzel anlattı. O yüzden spiker kardeşime ayıp olur. Yani ben de şey durumunu düşerim. Müsamerede çocuklar oluyor ya, 23 Nisan'da. Çocukları çıkartıyorsun ve o çocuklara hani hadi amcası bir tane maç anlat falan. Ben de öyle olurum. Olmaz. Abesle iştigal olur. Yani o yüzden de bunu bir sonraki başka, inşallah bize imkan verir TRT. Şampiyonlar Ligi maçları anlatırız. Sevdamızı, Şampiyonlar Ligi ve maç anlatma sevdamızı siz değerli dinleyenlerle bütünleştiririz diye düşünüyorum. Bu konuda zaten kendilerine de söyledim. Sevgili canım dostum Ersin'i de aradım. Dedim ki hocam, radyoda ya da televizyonda da olur, beraber zamanı paylaşabiliriz dedim. Şimdi beraberliğimiz devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlar var. Bu arada Yeşim geldi. Yeşim, günaydın. Seni Fenerbahçeliler Derneği'ne almak istiyorlar. Fenerbahçeli Kadınlar Derneği'ne. Onun da ağzı ve kulaklarında seve seve diyor. Ben hemen meç ederim saygıdeğer avukatımızla. Fenerbahçe, bak, Fenerbahçe bir nefer daha kazandı. Görüyorsunuz. Ama bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Ve Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bu akşam başarılar diliyoruz. Biz yine bugün Emrecan'la bir tribün yaparız. O tribünde coşkuyu yaşarız. Bu arada ben uzun süredir Beşiktaşlarla maç seyretmiyordum. Alanya maçını seyrettik. Şimdi benim kuzen Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot biliyorsunuz. Onlar bir dernek kurmuşlar. Beşiktaşlı Pilotlar Derneği. Hatta bununla ilgili bir loca da almışlar. Beşiktaşlı

0: Pilotlar Derneği olarak. O loca, biz de burada loca yaptık. Dayım benim biliyorsunuz iyi bir Beşiktaşlı. Oğlan Beşiktaşlı. Bizim kuzenin oğlu var. O Beşiktaşlı. Annem Beşiktaşlı. Keza kuzenler geldi. Onlar Beşiktaşlı. Böyle bir 15 kişilik grup maç seyrediyoruz. En son sorumlu benim iPad çıktı. Emrecan dedi ki bu iPad'i kapat. Biz dedi... diye benim iPad'i getireyim oradan seyredelim. Uğursuz senin iPad dediler. Böyle sizin de totemleriniz var mı? Enteresan. Böyle bir totem yaptılar. Dedim ya iPad'in günahı ne? Siz oynayamıyorsunuz kardeşim. Yok dedi, senin iPad'in kötü dedi. Dedim kapat onu dedi. Kapattık. Gol yediler. Başka sorum yok. O yüzden acaba bu akşam maçı benim iPad'den mi seyrederiz, onun iPad'den mi seyrederiz? Ama hangisinden seyredersek seyredelim, Beşiktaş'ın ben Avrupa Ligi gruplarına kalacağına %100 eminim. Çünkü ilk maçta müthiş bir skor aldı. Hattımızda Ünal abi var. Günaydın, sesini zaten duydunuz. Günaydın Ünal abi, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Abi 10 numara 5 yıldız, çok güzel bir sabahtayız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne 19 yıl sonra 2 takımla gidiyoruz.
1: Evet, gayet güzel oldu. Dün akşam zaten bunu sevinç dolu gözyaşlarıyla seyrettik. Fenerbahçe çok güzel bir noktada, yabancı sahada, yabancı seyirci önünde Lyon'da Fransızları susturdu doğrusunu istersen.
0: Bir daha bir Fransızları susturdu ya, benim iç yağlar o yüzden biraz daha fazla eridi.
1: Aynen öyle yani, Fenerbahçe'nin olmasının ötesinde tamamen ulusal duygularla yaklaştık maça.
0: Kesinlikle. Şimdi bu akşam son çalışma, yarın Litvanya ile oynayacağız 2027 Dünya Kupası yolunda. Bu arada Ergin Ataman'ı dinledim biraz. İbrahim Kutlay'ın oğlu Ömer'le ilgili açıklamalarını. Buradan başlayalım dilerseniz.
1: Şimdi Ergin Ataman'ın, İbrahim Kutlay'ın oğlu ve Darius için onları Dünya Kupası'na kadar götürürüm demesinle beraber güzel konuşmalarını dinliyoruz. Tabii ki bu Ergin Ataman'ın da basketbol milli takımına olan yaklaşımını da gösteriyor. Litvanya'ya döndüğümüz zaman, konuyu Litvanya'ya bağlayacağımız zaman, onların antrenörü Tomas Pesasis mesela milli takıma gelecek oyuncular için şişman geliyorlar, hazırlıksız geliyorlar gibi konuşmalar yaptı. Dolayısıyla Ergin Ataman'ın bu olumlu konuşmalarıyla Litvanya koçunun olumsuz konuşmalarını birlikte değerlendirmek lazım. Bu olumsuz konuşmaları Litvanya koçunun 8 tane as oyuncusunu milli takımdan uzaklaştırmasına sebep oldu. Ve Litvanya yarın akşam bize 8 as oyuncusundan yoksun yedek takımıyla geliyor. Tabii ki bu olumsuzluklar Litvanya basketbolu için çok kötü iken ve de bizim için de bir başarıya bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacak bir gerçeği ortaya çıkardı. Dolayısıyla Litvanya'yı zaten 6'da 6 yaparak Avrupa ikincisi olarak geliyor basketbol milli takımımız. Olumlu gelişmelerini yarın akşam da Litvanya karşısında evimizde eksik kadrolu Litvanya karşısında bir galibiyete daha dönüştürmesi çok daha kolaylaştı bu yaklaşımlarla. Dolayısıyla koçların televizyonlarda, YouTube'larda konuşurken dikkatli olmaları gerekiyor.
0: Ünal Özüak üstadım, Hürriyet Gazetesi'nin saygıdeğer yazarı, bizim de hocamız, beraberiz. Ünal abi, nasıl bir maç bekliyorsun Litvanya maçı? Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın ve herkesi de maça davet ediyoruz.
1: Litvanya basketbol ekolü, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanından beri Rusya'nın kalbini, basketbol kalbini Litvanya teşkil eder. Bu düşünülmüş olan olumsuz duruma rağmen Litvanya'nın her zaman için akışkan basketbol oynadığını, çok fazla top çevirerek top kullanma sayısını arttırdığını biliyoruz. Yani Jessica Vitus gibi şu anda önemli olan, bizim için önemli olan koçumuzun da oradan yetişmiş olduğunu biliyoruz. Sabonis'in geleneğinin oradan gelmiş olduğunu biliyoruz. Bir resmen ekol takımı, ama dediğim gibi çok eksikler. Bu eksikliklerine rağmen normal bir maçını, ritim tempolu maçını oynayacaktır. Biz de hazırlık maçlarında gördük ki basketbol milli takımımız oldukça hazır gözüküyor bu maça. Özellikle Ömer Yurtseven'in benim dikkatimi çekti. Hepimizin de dikkat etmesi lazım ki Ömer Yurtseven bugüne kadar oynamadığı kadar güzel basketbol oynuyor, olumlu basketbol oynuyor. Dolayısıyla uzun sıkıntımız pek fazla yok. Adem Bona da aynı şekilde atletik başarısını basketbolu öğrenmeye doğru evritmiş ve de başarılı basketbol oynuyor. Bloklarla savunmada bir kale gibi duruyor Adem Bona da. Dolayısıyla uzun sıkıntımız yok. Kısa sıkıntımız zaten basketbol milli takımımızda olmamıştı bugüne kadar. Buna yeni devşirmemizin de katılmasıyla beraber basketbol milli takımımız iyi durumda. Bu maçı alacağız gibi gözüküyor.
0: Abi Türkiye ikinci tura 6'da 6 ile başlıyor. Litvanya 3'te 3 yaptı. Yani 6'da 3 yaptı daha doğrusu. Ve bu takım artık Dünya Kupası'na gitmeli sorusu geride kalıyor bence. Gitmeliyiz de Katar'da madalya alabilir miyiz sorusu devamında. Bu arada milliler J grubunda, onu da hemen belirtelim. 28 Ağustos'ta rakip Litvanya, 31'inde İzlanda. Sonra Kasım ayında İtalya, yine Kasım ayında İzlanda, Şubat'ta Litvanya'ya gidiyoruz deplasmana ve 1 Mart'ta da İtalya ile noktalıyoruz.
1: Senin anlattığın gibi 2027'de Katar'a gidene kadar pencere maçlarımız var. Litvanya'yı geçtikten sonraki yarın akşam geçeceğimize inanıyorum. Ve de diğer maçları oynayarak Katar'a kadar gideceğiz. Bana göre şu anda bilet cebimizde, yani iki galibiyet alırsak bu saydığın altı bundan sonraki 6 maçta 2 galibiyet almamız halinde biletimizi cebimize koyuyoruz. Basketbol milli takımımız şu andaki gelişmesiyle bunu da hak etti. Yani dünya şampiyonasına katılıyor muyuzun ötesinde, bu basketbol milli takımımızın gelişmesi içerisinde madalya almaz mıyız sorusuna kadar işi getiriyorum ben. Almak durumundayız. Basketbolumuzda olumlu bir gelişme var şu anda.
0: 12 dev adamın son dönemde çok iyi gardlar çıkartamamasını neye bağlıyorsunuz? Ya da çıkartıyor da ben mi eksiğim o noktada?
1: Yok.
0: Bir de
1: Yok.
0: Alperen Şengün'ün üzerine kurulu bir oyun sistemi varken Alperen'in yokluğunda ne olacak?
1: Şimdi ondan başlayalım. Alperen'siz oynadığımız son iki hazırlık maçında da gördük ki demin söylediğim gibi iki uzunumuz Ömer Yurtseven'le Adem Bona bu maçları kaldıracak kadar Alperen'in boşluğunu dolduruyorlar gibi gözüküyor. Tabii kısalarımızın olmayışının sebebi liglerimizde bütün oyun kurucu ve top getirme özelliklerini hepsini yabancılara teslim etmiş olmamızdan dolayı skorer oyuncumuz en son kalanımız Melih'ti. O da milli takımda yok. Şu anda biz ritimle, tempoyla, potaya dalmakla, dalışlarla, drive'larla kısalarımızı kullanıyoruz. İkili oyunlarla da kullanıyoruz. Üçlük atışlarımızdaki oran maalesef çok düşük, ama bunu tempomuzla da kapatıyoruz diye düşünüyorum.
0: Abi biz bir basketbol ekolü olduk mu? Yani senin de başında olduğun o Balkan şampiyonalarından sonra en son Avrupa'da ikinci olduk. Avrupa ikincisi olduk. Ve Türkiye'ye sempatiyle değil artık korkuyla bakılıyor. Ama 12 dev adamla dünya basketbolu içinde bir ekol müyüz? Mesela Amerika, Kanada, Sırbistan, Almanya bir de Fransa'yı koyayım buraya. Hatta İspanya'yı da eklerim. Bunların arasında mıyız biz mesela? Buraya atar mısın bize?
1: Atarım, daha da yukarı atarım. Çünkü gelişmeler onu gösteriyor. Zaten kulüplerimizi, Euroleague otoriteleri, basketbol milli takımımızı da basketbolun bütün adamları söylüyor ki güç sıralamasında ilk üçe koyuyorlar basketbolumuzu. Dolayısıyla yani Litvanya ekolündeki gerilemenin biz göstergesi olarak bizim ilerlememizde her girdiğimiz şampiyonada maşallah diyelim, tahtalara vuralım, daha olumluya götürüyoruz basketbolumuzu. 3 sene evvel yaşadığımız krizlerden uzaklaştık. Yani basketbol milli takımımız, basketbolumuzun vitrini milli takımımız şeye kadar gidemedi. Dünya kupalarından sonrasında olimpiyatlara, bugüne kadar en son Helsinki olimpiyatlarına katılmıştık. Olimpiyatlara katılamadık erkeklerde. Ama basketbol kadınlar milli takımımız olimpiyatlara katılmayı bildi. Toplam baktığımız, kümülatif toplayıp baktığımız zaman basketbol milli takımımız bir ekol oldu, çoktan oldu ve de artık madalyaları boynumuza takmak günümüz geldi. Avrupa'daki gümüş madalyayı taktık. Şimdi Dünya Kupası'nda çok farklı bir netice alabiliriz 2027'de.
0: Abi, enteresan bir soru gelebilir belki size ama benim dikkatimi çekiyor. Türk basketbolu 12 dev adamla karşılık buluyor. Euroleague'de de müthiş bir karşılığımız var. Ama ligimiz aynı kalitatif ve kantitatif değere bir türlü ulaşamadı. Bunun nedeni bir böyle şifreli kanalda basketbolun olması olabilir mi? Yani ben TVBu'da genel müdürken şifreli kanalda başlayan serüven hala şimdi Bein'de şifreli kanalda. Yani açık bir kanalda olmamasının etkisi var mıdır? Bu birinci sorum. İkinci sorum da biz o ligi daha değerli nasıl kılabiliriz?
1: Şimdi o Türkiye Basketbol Ligi'nin her zaman için biz basketbol ligimiz çok iyi diyoruz ama çok iyi kimlerle? Yabancı oyuncularla. Yani yabancı oyuncu sayısının bir türlü dengeye getirilememiş olması, kulüplerimizin başarısı için yabancı oyuncuyla bu başarıyı yakalıyoruz. Dolayısıyla basketbol milli takımımıza kadar gelen oyuncular hiçbir zaman kendi takımlarında yeterince zaman alamamış oyunculardan oluşuyor. Ligimizin böyle yabancı oyuncularla dolu oluşu, o yabancı oyuncular da tabii ki A sınıfı oyuncular değil, C sınıfı oyunculara kadar giden bir yelpaze içerisinde her sene basketbol milli Türkiye ligleri içerisindeki takımların oyuncuları aynı benzer oyuncularla değişiyor ve karşımıza farklı yapılar geliyor. Ama ligimizde gene sonuçta baktığımız zaman Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in net galibiyetleriyle ve birincilikleriyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla oradan bize bir fayda devşiremiyoruz maalesef.
0: Sevgili Ünal Azak, Hürriyet Gazetesi yazarıyla birlikteyiz. Beşir Birant, Ömer Yusuf Şık, Demir Öztürk ve Rüzgar Öpçün. Bunlar NBA FIBA İstanbul'daki Basketball Without Borders Next Up kampının önemli isimleriydi. Salih Altuntaş özellikle FIBA turnuvasının en değerli 10 oyuncusundan biri seçildi. Kaan Onat 1.95'lik boyuyla ki 2007 doğumlu FIBA yeni jenerasyonunun en iyi pasörlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Darius Karuatsu Anadolu Efes altyapısından geldi U17 Dünya Kupası ve şimdi A milli takımın kadrosunda ve Ömer Kutlay. Şimdi soru burada geliyor. Ömer de listenin başındaki isimlerden biri. Dünya Kupası'nda büyük ihtimalle önemli kozlardan bir ikilisi olacak Darius ve Ömer. Şunu merak ediyorum hocam. NBA'ye mi gidin dersin bu adamlara, bu genç kardeşlere? Yoksa önce FIBA'da pişin ve Euroleague'de pişin. Euroleague'den sonra mı NBA kapısını açın dersin?
1: Şimdi zaten NCAA'ya gidiyorlar ağırlıklı olarak NBA öncesi. Dolayısıyla orada basketbol NCAA'de yani üniversiteler liginde Basketbolun en doğrusu, en öğreticisi oynanıyor. Dolayısıyla ben oyuncularımızın milli takıma ve kendi kulüp, İstanbul'daki, Türkiye'deki kulüplere gelene kadar bir NCAA deneyimi yaşamalarında fayda görüyorum. Çünkü oradaki gerçek basketbol fundamentalini kaptıktan sonra gelip daha önlerinde çok uzun yaşlar olduğu için gelip geldikleri zaman basketbolu doğru yerde öğrenmiş olarak gelirler, daha faydalı olur.
0: Peki, Ünal Özak'la birlikteyiz. Ünal abi, son 5 dakikayı da bu akşama ayıralım. Beşiktaş 3-0'ın rövanşında sahada. Trabzonspor 1-0 yenildiği Francvaros'la Macaristan'da. Neler söylersin?
1: Şimdi Trabzonspor'a Salah'ın gelişi farklı bir pencere açtı ve de heyecanı, şehrin heyecanı Türkiye ile beraber bir vites arttırıldı. Dolayısıyla Trabzonspor'un oynayacağı futbolu Salah'a endeksli olmasının ötesinde diğerlerinin de katkısıyla pozitife dönüştürmesi ve maçı buradan başlayarak Avrupa liglerinde de ses getirmesini bekliyoruz. Tabii Beşiktaş olumlu futbolunu ligde geçen son maçtaki aldığı olumsuz değerlendirmelerden tamamen sıyrılarak bu maça yeniden konsantre olması ve de Ferencvaros karşısında turu atlayacak neticeyi almasını diliyoruz.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin, yarım bıraktığın, bak burayı da tamamlayalım dediğim bir şey var mı?
1: Yok, basketbol günleri geldi. Kızlarımız da
0: Bu
1: 4 Eylül'de
0: arada yarın da kızlarımızın maçı var değil mi? Bu finalin sultanları. Ve Pota'nın perileri keza yine.
1: Fotanın perileri bir hazırlık maçı yaptılar. 4 Eylül'de Dünya Kupası'na onlar direkt gidiyorlar. Dolayısıyla bütün alkışlarımız onların peşinde. Hazırlık maçında 68-68 berabere kaldılar Almanya ile. Onlardan da tekrar eski günlerine dönmelerini beklerken basketbol dolu günlerimizin hep bizi sevindirecek şekilde geçmesini diliyorum.
0: Ne güzel bir dilek. Ben de kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.
1: Sağ olasın.
0: Harika bir adamla. Sevgili Ünal abiyle birlikte olduk. Ünal Özak nefis yorumlarıyla bize değer kattı. Hocam o kadar çok mesajınız var ki cep telefonumu da kilitlediniz ama dur bakayım açmaya çalışıyorum. Yalçın Öztürk'ten gelmiş. Abi işte bu Fenerbahçe'nin gücü düşün. Bir de Fenerbahçe'nin şampiyon olması ülke ekonomisi güzde çıkar. Hakikaten bakın 4 yıldır yayın yapıyorum burada. Bak çok net söylüyorum. 4 yıldır. Ben 4 yıldır böyle bir şeyi 3 ya da 4 kez gördüm. Yani abartmıyorum arkadaşlar. Binin üzerinde mesaj attınız. Vallahi sistem kilitlendi. Yani şu anda merkeze bağlanıp o sistemi açamıyorum. Cep telefonuma da o kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki şimdi Ünal abiyle konuşunca da ısınmış biraz. Kitlendi ama açtım. Mehmet Yıldırım. Emre Bey, Afganistan'daki bir kız çocuğunun 50 yaşında biriyle evlenmesi çok büyük bir cahillik demiş. Ve bunu bir anlatımını da dile getirmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Keza yine gelen Mehmet Bey'den gelmiş, akademi futboldan. Çorlu yolunda Çorlu'dayım demiş. Akın'dan gelmiş. Akın birlikte çalıştığım kıymetli arkadaşlarımdan biriydi. Ve ailecek de bana her zaman çok destek oldu. Oğluma özellikle okula gidiş gelişlerinde falan. O dönemde Kanal D'de biz birlikte çalıştık Akın'la. Akın daha sonra tır aldı. Abi dedi ben kamyon alacağım dedi. Ve bu dedi yani özel şoförlük işi benim için biraz yorucu olmaya başladı dedi. Ve oraya yöneldi ve orada da çok başarılı oldu. Bu arada evlatları da oldu. Şanslı geldi ona o süreç ve Allah analı babalı büyütsün. Güzel çocuklarına da buradan kucak dolu sevgiler göndermiş olalım. Efendim saatler 9.39'u gösteriyor. Ben şimdi bir reklama gitmeye çalışacağım ama nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. Diğer taraftan da sevgili dostum Emrullah'a da yazıyorum. Müdahale edebilir miyim diye. Ardından da Giray hocama gideceğim. Şöyle bir reklama gitmeye çalışayım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
6: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye Nesine'de canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet, Betül Hanım da yazmış Fenerbahçe'me başarılar diliyorum diye. Onun mesajıyla Giray Bulak hocama gidelim. Teknik direktör Giray hocam her perşembe bu saatte bizlerle birlikte hem de sporunu yapıyor. Hocam, İstanbul'a yağmur geliyormuş diyerek uyararak başlayayım.
1: Ben Kuşadası'ndayım.
0: Aa, siz Kuşadası'ndasınız. İstanbul. Benim aklım yine gitti. Dün de konuşmuştum.
1: İstanbul. Evet, sen İstanbul'da devam et.
0: Cuma gününden itibaren İstanbul ve Marmara bölgesinde ve yurtun genelinde yağmur yağacakmış. Fransızlara nasıl yağmur yağdırdık?
1: Fransızlara müthiş yağmur yağdırdık. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Lyon'u çok iyi bilirim. Ben Trabzonspor'da Urban Brams'ın rahmetlinin yardımcısıyken onları yenmiştik 4-3, 4-1. Kupadan elemiştik. Lyon'un iyi dönemiydi o zaman. Akşam Fenerbahçe müthiş oynadı. Yani iyi savunma yaptı. Kalede Dersson güven verdi. Orta saha çok koşu, çok mücadele etti. Kante büyük oynadı. Gendouzi büyük oynadı. Yani Vedat Muriç büyük oynadı. Oğuz'a bravo. Greenwood top ayağına geldiği zaman muhteşem işler yapıyor. Brown iyi ataklara yaptı. İyi katıldı ataklara. İyi bir gol yaptı. Turu getiren golü de attı. Yani Fenerbahçe'yi akşam tebrik ediyorum. Çok pozitif oynadı. İyi oynadı. Hiç geri durmadı. Geri çekilmedi.
0: Oyunun kilidi neydi sizce? Yani oyunda bu kilidi, bu düzeni değiştiren ve Fenerbahçe'yi farklı kılan neydi? En önemli faktörler nelerdi?
1: Ya topu elde tutmak. Ya Fenerbahçe gibi takımlar artık topu elde tutacaklar. Yani rakibe verip rakibin peşinden koşmayacak. Rakibi koşturacak. Bir ara Fenerbahçe 1-0'dan sonra öne geçtikten sonra bunu verdi rakibe. Ve orada bir panik yaşadı. Ama onun dışında yine topu ele geçtiği zaman iyi paslar, iyi ataklar, çabuk organizasyon. Oyun daraltma iyi oldu bak akşam. Yani savunma öne iyi çıktı. Öndeki hücumcular iyi savunmaya geldi. Bunlar Fenerbahçe'nin artılarıydı. Fenerbahçe bir defa doğal fizik gücü yüksek bir takım oldu. Yani 1.85 üzerinde artık Fenerbahçe'de 6-7 tane 8 tane oyuncu oldu. Duran toplar Fenerbahçe için müthiş avantaj, rakipler için dezavantaj. Bunları Fenerbahçe çok iyi kullanacak. Yani bakıyorum akşam Fenerbahçe'de olumsuz oynayan yok. Ben mesela İsmail'i çok beğenirim ve Fenerbahçe'de bir numara İsmail'i yazarım derim hep. Ama inan mesela Oğuz girdi, oynamayan bir oyuncuydu. Neler yaptığını gördünüz. Çabuk, seri, iyi. Oyuncu rahat olduğu zaman iyi oynuyor. Oyuncu seyirci baskısı yemeyecek. Emre, bizim ülkemizde en kötü taraf bu. Oyuncu bir hata yaptığı zaman, yani hataya tahammülün yok taraftarımızın, seyircimizin. Ya bunlar bizim çocuklarımız. Futbolda hata olmaz mı ya? 90 dakikada milyonlarca aksiyon var. Yani bunu 22'siyle, hakemiyle çarparsanız, gireniyle, çıkanıyla çarparsanız hata olmayacak mı oyunda? Ama biz tahammülsüz bir toplumuz. En kötü tarafımız şüpheci toplumuz. Yani bu şüphe bizi bitiriyor. Niye? Aman kendine bakmadı. Aman bak gitmek istiyor. Aman o arkadaşını sevmiyor, ona vermiyor. Ya hocasıyla ilişkileri iyi değil. Her şeyden şüphe duyan toplum sağlıklı düşünebilir mi? Şüphe bizi bitiriyor. Bütün Türkiye'nin bütün alanlardaki problemleri şüphe. Ya dünyanın böyle bakmıyor hadiseye. Dünya diyor ki hatadır. Olabilir. Daha iyisini yapabiliriz. Daha iyi organize olabiliriz. İşte Fenerbahçe. Her şeye şüpheyle baktık. Hocasına şüpheyle baktık. Sportif direktörüne, başkanına, yöneticisine, alınan futbolcuya. Ya bir zaman tanıyalım insanlara. Yok. Ya bu olumsuz hareketler mutlaka olacaktır. Yok, olmaz. Hepsi iyi olacak. Şimdi hakemler konusunda yenilen taraf bağırıyor. İşte ya yenen taraf susuyor. Ertesi hafta o yenildiği zaman bu sefer başlıyor bağırmaya. Niye? Sana da yenerken 3-5 tane hata olmuştur. Ama kazandığın için onları dile getirmiyorsun. Kazanmayan hep hatalar üzerinden gidiyor. Hep şüpheyle yaklaştığı için biz hakemlerin üzerine topu atıyoruz. Ciğeri kediye yüklüyoruz. Tamam, hata burada diyoruz. Herkes kendisi kurtarıyor. Böyle şey yok. Futbol komplike bir hadise. Bunun bütün katmanlarıyla beraber değerlendirilmesi lazım. İyi oynanması için de elden geleni yapılması lazım. Akşam taraftar son derece sağlıklı destek verdi Fenerbahçe takımı oyuncularına. Ve onlar da onun karşılığında cevabını verdiler. Ama kendi sahanda oynadığın zaman oyuncu topu alıyor. 2 saniye düşündüğü zaman hemen bir ıslık, hemen bir oyuncuyu down edici tezahürat. Ve oyuncu yıkılıyor bu sefer. Bir yanlış pas verdiği zaman panikliyor. Bir yanlış pasta bu sefer hata üzerine hata yapıyor çocuk. Tahammül yok. Destek vereceksiniz. İyi pozisyonları destekleyeceksiniz. Ya İngiltere'den alacak olduğumuz çok ders var. Yani o Premier League seyircisini alacak olduğumuz.
0: Ama bizde şöyle bir kafa var hocam. Biz ders almayız, ders veririz falan. Böyle bir kafamız var evet, ya.
1: Tabii bizde. Ya kurnazız, kurnaz. Biz ders almayız, ders veririz. Bu kurnaz sözüdür. Tamam mı? Yani her şeyi bilirsiniz. Bize narsist sözüdür. Her şeyi bilirsiniz. Aa, ustasınız. Yani halbuki ne kadar ustasınız. Ne yaptınız da ne oldunuz. Değil mi? Tabii. Futbol öyle bir şey ki bugün bilirsiniz, yarın bilmez olursunuz. Bugün kazandınız biliyorsunuz. Yarın kaybettiğinizde bilmez mi oluyorsunuz? Yok. Ondan da alınacak bazı şeyler var. Kazandığında da ders alacaksın. Kaybettiğinde de ders alacaksın. Ben demiş hiç kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim. Hiç kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim. Çok değerli bir sözdür bu Emre.
0: Ben de çok severim bu sözü. Ben hiç kaybetmedim. Aslında birçoğumuz hiç kaybetmez hocam ya. Yani genelde eğer ders çıkartabilirsek bu konuda herhalde çok daha başarılı oluruz. Peki bu akşama dönelim mi? Trabzonspor 1-0'ı çevirir mi?
1: Çevirir, çok rahat çevirir. Trabzonspor çok moralli. Başakşehir'i yendi. Yani Salah da 4 gol attı biliyorsun. 4 gol atınca 2 sayıldı, 2 sayılmadı. Seyircinin ona inancı çok arttı. Onun da motivasyonu çok yükseldi. Evet, bunlar takımdaşlığı çabuklaştırır, geliştirir ve üst noktaya taşır. Yani arkadaşlarının onun attığı gollere sevinmesi, yanında yer alması, mesela akşam Gündüz'ün hareketlerine takım arkadaşlarının sahip çıkması çok önemliydi. Bu takımdaşlıktır. Hata da yapsa arkadaşının yanında yer aldı. O hata sonra kendi içerisinde tartışılır. O başka bir şey. Ama Salah'a da böyle bir destek veriyor oyuncular. Hele Vivo'nun ona yapmış olduğu jestler, alıp ayakkabısını boyatması gibi, fıçılatması, parlatması gibi. Yani bu ayak önemli bir ayak. Mesajını verdirmesi. Oyuncular arasında da golden sonra birlikte hareket çok önemli. Trabzonspor bu akşam belki yani takımın yani rakibin tamam doğal fizik gücü yüksek. 5-6 tane uzun oyuncusu var ama Trabzonspor bunun önlemini alacaktır bu akşam. Eğer hareketsiz toplarda Trabzonspor gol yemese Ferencvaros'un Trabzonspor'a gol atacağını ben düşünmüyorum. Bu akşam Trabzonspor sorunsuz bir galibiyet alır diye düşünüyorum.
0: Bana da öyle geliyor. Ben Trabzonspor'a fazlasıyla güveniyorum. Peki Beşiktaş için neler söylersiniz? Bir de Beşiktaş hakemlerden yana çok dertli, çok öfkeli, çok sinirli. Haksız da değil. Ben haksız olmadığını düşünüyorum ya da sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bir de Futbol Federasyonu'yla özellikle MHK ile bütün kulüplerin arası hayli gerginleşmeye başladı.
1: Zaten gergin yani orada MHK diye bir şey yok ki. Yani ortada federasyon da yok gerçi de. MHK diye hiçbir şey yok orada da. Yani Ferhat Gündoğdu ne yapar, ne eder? Onu da bilmiş değilim. Hak ederek mi buraya gelmiştir? Bilerek mi buraya gelmiştir? Niye getirilmiştir? Bunu da anlamışım. Niye de orada durur hala? Ya şimdi Alanyaspor'un kaptanı ya orada maç içerisinde en az 4 tane 5 tane böyle pozisyonu var. Yani bütün böyle kirli işlerin içerisinde Alanyaspor'un kaptanını görüyorsun orada. Ya o tokat görünmez mi orada yani ya bunu ya nasıl değerlendiremezsiniz? Ya şimdi tamam hakem arkadaşlarımızı koruyalım doğru. Ama bunu da göreceksin kardeşim ya adam yumruk atıyor resmi yumruk atıyor direkt kırmızı kartlık bir hareket. Doğru değil mi? Doğru. Tamam önce Trossard çekti. Faul ne ver? Şey olmadı onu ver. Ama Beşiktaş'ın attığı golde kardeşim orada sen o golü iptal ediyorsun diğer tarafta vermiyorsun. Yani o kadar küçük çekmeler olmaz mı ama siz bunları getirip de VAR'da değerlendirdiğiniz zaman yavaşlatıyorsunuz, bekletiyorsunuz. O çekme sanki bir saniye, iki saniye devam eder gibi görünüyor. Halbuki saliselik işler bunlar yani. Bu tişörttür sonuçta. Tam vücudunuza yapışacak duracak hali yok. El hareketi yaparken bunlar çekilir de zaman zaman. Ama tam asılır çekerseniz bu başka bir şey. Kartını ver orada, faulünü ver orada. Ama küçük hareketlerde bunlar yani dünyanın her tarafında olan şeyler. Bu Beşiktaş'ın orada hem golü gitti hem kırmızı kart olarak haklılığı var Beşiktaş takımının serzenişinde. Haklı Beşiktaş takımı. Böyle tamam. Bunlar üzerinde o hareketi alalım yapalım. Tamam bunun üzerine gidelim ve diyelim ki bak kardeşim burada hata yapıyorsunuz, bu hata değil. Bu arkadaşı cezalandırın. Tamam. Bunda haklısınız ama küçük masum hatalar var ya, bu buralarda da bu kadar çocukların üzerine gitmenin anlamı yok diye düşünüyorum ama Beşiktaş bu Alanya maçı üzerinde genelinde haklı.
0: Peki şimdi bu akşam Beşiktaş'ın maçında böyle siz olsaydınız bir rotasyon kadrosu yapar mıydınız? Çünkü 3-0 rahatlığıyla gidiyorsunuz.
1: Hayır yapmam. Avrupa Kupası maçıdır. Rotasyon yapmam. Geçen akşam hangi maçtı? Glasgow Rangers maçı mıydı? Celtic maçı mıydı? Celtic'ti galiba. Yani 3-1'den kalktınız. Bir de deplasmanda gol attınız. 4-1 yaptınız. Sonra 4-4 oldu maç. 4-4 oldu. 5-4 oldu. Elendiniz. Ben olsam yapmam. Avrupa Kupası maçlarında yapmam bunu. Ha oyun gider. İlk yarı almışsınız 1-0, 2-0. Maç olmuş 5-0 avantajınıza getirmişsiniz. Orada yaparsınız bazı şeyler. Veya maçın başında bir tane, iki tane oyuncu üzerinde bunu yaparsınız.
0: Dün akşam en çok kimi beğendiniz?
1: Ya ben yine Kante'yi beğendim ama Oğuz'u çok beğendim akşam. Yani
0: Kerem'i yedeğe iter mi Oğuz?
1: Yani akşam Oğuz Kerem'in önüne geçti ama bu tabii oyuncudur, diğer oyuncak o oynayacak ama Kante Gündüz'ü iyi oynadı akşam. Şıkrın yani zaman zaman çok hata yapıyor, top ayağında biraz çok kendine güveniyor, biraz geç kalıyor. Sen zaten ağır oyuncusun yani, o kadar geç kalma. Ama ben dediğim gibi Kante, Gündüz'ü, Oğuz'u çok beğendim akşam. Vedat Muriç'in mücadelesini beğendim.
0: Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kurallar bugün çekilecek saat 19'da. İki Türk takımı 19 yıl sonra saygıdeğer hocam Giray Bulak'la birlikteyiz. Beraber kol kola Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Bu iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması ligi nasıl etkiler?
1: Ya ligi nasıl etkiler? İkisinde geniş kadrosu var.
0: Var mı?
1: İkisinde geniş kadrosu var.
0: Hala mesela stoper eksikliği var deniliyor Fenerbahçe'de de, Galatasaray'da.
1: Var Osterwalde'yi, Osterwalde'yi ama Osterwalde'yi vermeseydiniz o eksiklik de olmayacaktı.
0: Ama verdiler. Yani
1: verdiler. Gerçi bir problem de var şimdi Osterwalde'de. Hani kas gücü ölçülüyor. Eğer Roma burada bir eksiklik görürse oyuncunun kas gücünde, hani bu kadar çabuk sakatlanan bir oyuncu profiline yola çıkarsa burada bir değişiklik yapabilir. Ben Osterwalde'nin Fenerbahçe'de kalmasını isterim. Niye? Ben öyle çok da Brown'dan yana değilim. Yani Brown tamam akşam işte o uzun füleleriyle beraber hamle yaptı, gol yaptı ama zaman zaman çok hatalar yapan oyuncu. Özellikle top ayağındayken çok hatalar yapan oyuncu. Ya oynar, Osterwalde olmasa Brown'a yüklenirseniz o oynar, hep gelişir. Tabii o da kendini katar oyuna ama en azından Osterwalde stoper de oynayan bir oyuncuydu. Herhalde Fenerbahçe Yusuf'la da ilgileniyor. Yusuf'u alırsa belki oradaki sorunu çözer gibi duruyor. Yani Fenerbahçe'nin tabii ki orada bir stoper eksikliği var ama iki takımımız da Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro oluşturdu. Galatasaray takımı o da güçlenmeye başladı artık. Rakiplerin güçlendiğini görünce, çünkü bu Fenerbahçe, bu Trabzonspor, bu Beşiktaş artık Galatasaray'ı ürküttü. Hatta yani bir parça Galatasaray'ın seviyesine geldi Trabzonspor, Beşiktaş. Fenerbahçe belki de öne geçti yani. Kadro kalitesi bakımından. Şimdi Galatasaray bunu kendi lehine çevirebilme işi yaptı. İki tane iyi transfer oldu. Bilemiyoruz ne kadar katkı sağlayacak. Yine de transferi düşünüyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde tabii 8'e kalabilmek, 16'da olabilmek, playoff oynayabilmek önemli şeyler bunlar. İnşallah. Ya, en azından rotasyonda bekleyen oyuncular da kendini hazır ve diri tutar. Artık oyuncular biliyor ki hem Şampiyonlar Ligi, hem Türkiye Ligi, hem yarın Türkiye Kupası oynanacak. Artık bizim de hazır olmamız lazım. Hepimize sıra gelebilir. Oyuncu istim üstünde olacak.
0: Hocam çok güzel, mükemmel değerlendirmeler var. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz var mı?
1: Kendine iyi bak. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu akşam Trabzonspor'a, Beşiktaş'ımıza, Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum. İnşallah onlar da sorunsuz bir maç oynarlar ve ülkemize puan kazandırırlar.
0: Hocam ben de Kuşadası'na ve size kucak dolu saygılarımı gönderiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Hasan Hoca ile bekliyorum seni, biliyorsun.
0: İnşallah, inşallah hocam. Çok değerli bir isimle, saygıdeğer hocam Giray Bulak'la bir araya geldik. Mükemmel yorumlarını bizlerle birlikte paylaştı. Efendim, sona geldik ve bu akşam Beşiktaş'ımızın maçı var. Trabzonspor'umuzun maçı var. İki takıma da yürekten başarılar diliyorum. Gelen mesajlarınız hayli fazlaydı ve birçoğuna yetişemedim. Hakikaten sistemi kitlemiş olduk. Ama teveccüh etmişsiniz birçok konuda, özellikle maç anlatım noktasında gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı hepinize minnetlerimi sunuyorum. Yani biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nün internet hesabına çok teşekkür ediyorum. Özellikle Instagram'da bizim geçmişte anlattığımız maçı Fenerbahçe Kulübü paylaşmış. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sitesine, Fenerbahçe Kulübü'ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 11 milyon takipçiye benim sesimle "We are the back" ifadeleriyle geri dönüş gerçekleştirmiş. Bir daha verelim.
2: Harika bir gol! Harika bir gol Tuncay! David kaleye şut!
0: Bu lafın üstüne laf düşmeyecek, ben gideceğim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Hoşça kalın.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi?
9: Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
10: Fenerbahçe'nin çok
4: cesur oyunu vardı Murat abi ilk yarıda. Özellikle evet, 45 dakikada Fenerbahçe'nin gerçekten sahanın her yanında Lyon'a karşı bir üstünlüğü söz konusuydu. Tabii ki ikinci yarı ev sahibi normal, Lyon çok normal, yani, beklenen
10: çok
4: oldu. 2-1'e yakalandık. Çok da kötü bir dakikada yakalandık. Tam 60. dakikada Lyon 2-1'i buldu. Devamında onların da tabii ki baskılı olduğu anlar oldu. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu ama biz yine kalitemizi sahaya yansıtarak, tecrübemizi sahaya yansıtarak, özellikle oyunun bir 80 ile 90. dakikasında bir 5 dakikalık bölüm var, rakip sahada pas yaparak maçı tamamladık ve adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdık.
11: Çok şükür.
12: Kavga çıkmış bu arada.
11: Evet,
4: öyle mi?
11: Genduzi'ye saldırmışlar. Sonra herkes sahaya dalmış şu anda. Hani bana da yazdılar.
12: Evet, can bir yandan sizi güncelleyelim.
4: Onu da takip edelim. Bir normal, yandan sevgili bu, arkadaşlar bu, belki hani ya inşallah kart
12: sakinleşme olmuş. Yani şu an Tolisso'yla
11: ya olabilir. Yani şimdi Lyon çok büyük bir şey kaçırdı kendilerine göre. Beklentileri çok büyüktü. Rahat belki geçeceklerini düşünüyorlardı kendilerince. Ya Genduzi bilmiyorum tabii orada şimdi bir atışma olmuştur ama Fransızlar genelde böyledir yani. Kaybetmeyi çok kolay kolay sindiremezler. Tipik bir örneği de Lyon şu anda yapıyorsa. Neyse, ayrılmış şu anda. Bana da yanından yazıyor sevgili Aydın. Biz keyifli tarafına bakalım. Uzun bir zaman geçti. Ben hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Herkes 18 sene diyebilir. Bu takım, bu camia iki kez hak ettiği halde gönderilmedi. Bazı aklı evveller şöyle bir şey diyorlar. Yani neye göre gönderilmedi? Kardeşim işte UEFA sizi almadı. Yani buradan bir daha söyleyeyim. UEFA Fenerbahçe'yi almadı değil arkadaşlar.
4: Türkiye Futbol Federasyonu.
11: Şunu bir söyleyeyim. Fethullahçı terör örgütünün savcılarının yazdığı fezlekeler UEFA'ya gönderildi. Ya adamlar da o fezlekeye göre bir karar verdi. Ama göndermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'ydu. Bunu da zamanında yarı finale kaldığımızda o zamanki hocamız Aykut Kocaman da söylemişti. Buradan bizi göndermeyenlere selam olsun. UEFA'ya selam olsun demedi. UEFA ben bugün bir kez daha hala hayattalar, hala sokaktalar. İki kez bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere selam olsun bir defa her şeyden önce. Bu camia bunu iki kez hak etmesine rağmen gönderilmedi. Bu sefer söke söke aldı. Çok şükür. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani başta başkan olmak üzere, İsmail Hoca olmak üzere tüm takıma tebrikler. Hatalar oldu. Yani maçın içinde normal.
4: Çok normal.
11: Yoğunluğu çok yüksek maç. Ne kadar bak tersi olsaydı biz Fenerbahçe Lyon'dan çok daha etkili oynardı maçı. Yani geride olsa ve baskı yapmak istese çok daha tecrübeli ve çok daha çeşitli olan bir takım Fenerbahçe. Ama plan A'dan Z'ye işledi. Ya sondaki baskı da normal. Hepsi olur. Oyunun içinde var. Çok kötü bir hakem.
4: Rezalet.
11: Çok art niyetli bir hakem. Bence %100 penaltıyı vermedi. 10 saniyede göreceği faule 3 dakika baktı. Acaba yırtabilir miyim oradan bir gol üretebilir miyim
4: ben
11: diye.
4: Ben onu anlamadım Murat
11: bunu
4: abi.
11: Bunu da söyleyeyim. Yani, Fenerbahçe'ye. Onu da söyleyeyim abi yeri gelmişken. Fenerbahçe'ye zamanında Rus ambargosunu kırdığı günden beri UEFA yaptırım uyguluyor sahada. İsteyenler maçları inceleyebilir. O tarihten sonra Fenerbahçe'nin Zenit'le maç hazırlık maçı yapıp üstüne Zenit'e kampa gittiğinden beri Fenerbahçe Avrupa'da doğranıyor. Daha önce de doğranıyordu, ondan sonra ekstra doğranıyor. Hep bir şey aranıyor. İsteyenler analiz yapabilir maçlara, bakabilirler. Onlara da selam olsun. Ama asıl şimdi başlıyor.
4: Evet.
11: Bu gece tabii çok keyifli bir gece. Herkes keyfini sürecek. Yarın yeni gün. Artık Şampiyonlar Ligi hazırlığı.
4: Kura var.
11: Belki takviye. Şart. Kesinlikle takviye. Ama bunu konuşmanın gecesi değil diyorum ben. Başta İsmail Hoca planı o yaptı. Sayın Başkan bunun sözünü verdi. İki hedefimiz vardı. Şampiyonlarına girmek ve Türkiye Süper Lig şampiyonluğu. Öncelikle ikisine hayırlı olsun. Sonra tüm takıma, tüm camiaya, tüm taraftarlara. Güzeldi yani, maçla ilgili çok anlatılacak, söylenecek. Devrede konuştuk zaten bence söyleyeceklerimizi.
4: Tabii ki hepsini yine detaylandıracağız. Hani bundan sonrasında Fenerbahçe'nin planını da konuşacağız. Fenerbahçe'nin belki transfer planlaması da değişecek. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için. Tabii birçok farklı varyasyon şu anda Fenerbahçe'yi bekliyor. 2008-2009 sezonu en son Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sezon.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
15: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Uzun bir aradan sonra bu mutlu sabahlar kısmına Fenerbahçelileri de ekliyoruz. Dün gece gerçekten harika bir geceydi. Tüm Türkiye'ye armağan olsun denilen bir geceydi. Vedat Muriç'in sözleri de böyle başladı. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki dev zaferi diye adlandırılır. Playoff'ta burada birbirin rövanşında gidip orada ilk yarım saatte iki tane gol bulmak Fransa'yı futbola Fransız bırakmak anlamına gelir. İnanılmaz Fonseca'nın herhalde bugün yarın açıklaması gelir diye düşünüyorum. Bana göre bu maç teknik adamların maçıydı.
10: görevde kalabilmeleri adına. Ama şu gerçeği de söylemeden, tabii gelir gelmez hemen eleştiri yapılsın mantığını düşünmeden, İsmail Hoca için bile aynısı düşünülüyordu ki Talişka'yı kadroda görüp de onun sonrasında Oğuz mu diyenler herhalde ne kadar yanıldıklarını, İsmail Hoca'nın vay be hani bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor gibi mi bakılır, ne yapılır, ama gerçekten eleştirildi. Bu gerçeği de unutmamak lazım ama bu zaferi de İsmail Hoca'ya yazmak gerekiyor. Biz de İrfan 25 ile beraber bu detayları, ayrıntıları konuşacağız. Ben hatta sosyal medya üzerinde en fazla ya bir gün gelecek İsmail Hoca'yı öveceğim aklıma gelmezdi gibi yorumlayanlar da gördük. Ama bundan sonrasına bakmak lazım. Oğuz'u tebrik etmek lazım. Emeği geçenleri tebrik etmek lazım. İşte kendi kulvarı olunca bir kendine geldi denilen, işte gerçek Ederson bu denilen bir gecenin sonrasında şimdi rakipler düşünsün diye adlandırılan 3. torbadan takımlarımız da herhalde 2000 kaç yılıydı tam olarak hatırlıyor musun? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birlikte katıldığı 2007-8 miydi?
16: Öyle olmaz abi.
10: 2007-8 sezonuydu galiba. Onu netleştiririz birazdan da. Onun ardından ilk defa yine yıllar sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimizle beraber izleme imkanı bulacağız. Bugün saat 19'da da rakiplerimiz belli olacak. Önce tebrik ediyorum, sonra hoş geldin diyorum İrfan.
16: Evet, hoş bulduk. Dün biraz geç uyudum ben, öyle söyleyeyim. Yani biraz maçın sevinci nedeniyle. Gerçekten uzun yıllar sonra yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde görmek tüm Fenerbahçe taraftarlarını, tüm Fenerbahçe camiasını çok mutlu etti. Dün gerçekten iyi bir futbol vardı. Aslında ben Oğuz Aydın konusuna ben hani bir parantez açmak istiyorum. Ben Oğuz Aydın'ı gördüğüm zaman şaşırmadım. Aslında Oğuz Aydın'ı sol kanatta oynamayı...
10: Ne neyi bekliyordu herkes yani, bir ama, kere %80
16: yani. %80 bekliyordu ama ben yayında da Oğuz Aydın'ın da o bölgede oynayabileceğini radyodaki bağlantıdan...
10: Boşuna mı istedik sezon boyunca?
16: Çünkü ya şimdi şöyle söyleyeyim. Hep şunu söyledik yayınlarda. Fenerbahçe taraftarı veya camiası kendi değerlerini değersizleştirmesin. Yani Gençler Birliği maçının ardından yapılan yorumlarda ne vardı? Ya, bu yerli oyuncuların hepsi gitsin. Bunlar istemiyor, Oğuz gitsin. Ama Oğuz önce Trabzonspor'un ısrarla istediği, sonra Beşiktaş'ın da ısrarla istediği bir oyuncudur. Oğuz kaliteli bir oyuncu. Şimdi seçim öncesinde Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama paylaşılıyor hep. Önce Ederson için açıklama yapmıştı. Demiş ki Ederson kaliteli bir kaleci. Ona güveniyoruz. Önündeki savunmayı iyi kurarsanız onun ayarında bir kaleci transfer etsek de yine aynı rakamları vereceğiz demişti. Ona inanıyor, inandığını vurgulamıştı. Oğuz Aydın için de aynısını söylemişti. Ve o Oğuz Aydın gerçekten dün 60. dakika hani bir yorulana kadar bence çok iyi performans ortaya koydu. Savunma özellikle ceza sahasında yani rakip ceza sahasına en fazla giren oyunculardan bir tanesiydi Oğuz Aydın. Bu anlamda şunu söyleyelim. Mesela Oğuz Aydın karşılaşmadaki istatistiklerine bakıyoruz. Şut 3 şut çekmiş. Aslında bir tane pozisyon vardı ki eğer onu gol yapmış olsa Oğuz Aydın, kaleciyle karşı karşıya dışarı attı. Belki maçı çok daha erken kapatacaktı. 4 şut pası yapmış. Rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşmuş. Hı hı. Ve 2 çalım 5 sahipsiz top kazanmış. Şundan önemli rakip ceza sahasında topla buluşması. Karşısında Lyon'un etkili kanat oyuncuları vardı. Hem savunma anlamında daha etkiliydi. Bence burada İsmail Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Zaman zaman eleştiriyoruz ama bugün de
10: Niyakate bir tarafta, Kluivert bir tarafta.
16: Çok tebrik etmek lazım. Oğuz Aydın'ın defansif yönünün daha kuvvetli olduğunu bildiği için.
10: Tagliafico bir tarafta tabii.
16: Tabii Oğuz Aydın'ı sırf o yüzden oynattı.
10: Doğru. Gerçi eleştiriliyordu Lyon defansı stoperleriyle çok yavaş kaldığı ve aynı zamanda duran toplarda çok fazla boşluk bıraktığı, gol yediği söyleniyordu.
16: Zaten Fenerbahçe'de onu iyi değerlendirdi. Yani iyi analiz etmiş.
10: Şimdi burada şunu düşünmek gerekmiyor mu? Ben hemen olayı biraz daha farklı açıdan bakmaya çalışarak inceleyeceğim. 7 gündür maç mı yapmıyor? 7 gündür maç yapmıyor,
16: evet,
10: değil
16: evet,
10: mi?
16: Evet,
10: Lyon.
16: Evet.
10: İyi bir şey mi?
16: İşte demek ki rotasyon
10: tartışılır, anladın mı? 11 kişinin rotasyon yapması doğru bir şey mi?
16: Ama onlar da şundan dolayıydı. Onlar da gerçekten mali anlamda sıkıntılardı ve bu şey çok önemliydi. Yani onlar için de Şampiyonlar Ligi çok
10: kesinlikle
16: önemliydi.
10: Kesinlikle öyle. Maddi açıdan da öyle. Tabii, mali, teknik adamın kariyeri açısından da öyle. Tabii, gidişatı açısından.
16: Mali krizden de çıkmak adına çok önemliydi. Şimdi bak Fenerbahçe'nin gelirlerine bakıyorsun. Fenerbahçe 18.6 milyon euro ayak bastı parası aldı bir kere. Katılım parası aldı. Hı hı. 3.8 milyon eurosu UEFA'nın 10 yıllık kulüp sıralaması gelirinden alıyor. Fenerbahçe 3 sırada olduğu için Galatasaray'dan daha fazla.
10: 18
16: alıyor.
10: Artı mı?
16: Tabii 18 artı.
10: Artı 3 milyon ne kadar?
16: 3.8 milyon
10: 3.8.
16: euro. 9.4 milyon euro da 5 yıllık sıralama ve medya gelirlerinden oluşuyor. Yani toplamda Fenerbahçe
10: şu anda
16: 31.8 milyon euroyu garantilemiş oldu.
10: Galibiyete 2.1, beraberliğe 700 bin euro, son 16'ya kalırsa 1 milyonda, son 16 turuna kalırsa 11 milyonda, çeyrek finale kalırsa 12.5 milyonda, yarı finale kalırsa 15 milyon euroda, finale kalırsa 18.5 milyonda, şampiyon olursa onun üzerine 6.5 milyon daha alacak.
16: Bak şöyle şimdi, şu anda 31.8'i garantiledi Fenerbahçe.
10: Şimdi ben bunları sayınca hemen de şampiyon yaptım Fenerbahçe'yi demesinler. Ama burada ödülleri açıkladım arkadaşlar arka arkaya.
16: Şöyle söyleyeyim.
10: Bunu Galatasaray da alacak yani.
16: Bak şu anda Fenerbahçe 31.8'i garantiledi. Yani Fenerbahçe şu anda 31.8'i garantiledi. Galatasaray sıralamada daha üst sıralarda olduğu için Fenerbahçe daha fazla para alıyor Galatasaray'dan. Yaklaşık 1 milyon euro civarında. Ve Fenerbahçe aldığı puanla beraber dün hem ülke puanla 1.4 puan kazandırdı. Hem de aldığı puanla da Fenerbahçe UEFA sıralamasında 31. sıradaydı. 28. sıraya yükseldi Fenerbahçe. Türk futbolu açısından da aslında gerçekten çok önemli. Uzun yıllar sonra iki takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bugün umarım Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bu elemeleri şeyleri geçer, rakiplerini geçer ve onlar da gruplara kalır ve ülke puanı daha da artar. Çünkü bu çok daha çok önemli. Önümüzdeki hem yakın takipteki ülkelerle aramızdaki puan farkını açtık. Hem de üzerimizdeki rakiplere karşısında da biraz daha yaklaştık. Yani bu da çok önemli. Ederson'a gelirsek de gerçekten Ederson hep şunu eleştiriyorlardı Ederson gitsin. İşte çok sert eleştiriler yapılmıştı. Belki sezon başında bir anket yapılsa taraftarlar arasında direkt Ederson gitsin diyen arada %70-%80 çıkardı. Yeni transferler yapılsın. Ama hep şunu söyledik, iyi kaleci.
10: Ya Livakovic bile kalsın, Tarık bile değerlendirilebilir. Mert'in performansı ne güzel, ne gerek var Ederson'a, bu kadar para ödüyoruz. Bence gönderilsin, oradan para kazanılsın. Düşüncesi senin dediğin gibi daha ağır basıyordu.
16: Ama şurada var şimdi, Sayın Aziz Yıldırım'ı burada bir kez daha parantez açmak lazım. Konyaspor maçı öncesi tesislere gidiyor, Cambartu tesislerinde birebir futbolcularla görüşüyor. Hatta Asensio ile bir yarım saat yüz yüze yani tekrar bir yüz yüze görüşüyor. Teknik heyetle görüşüyor. Aslında kendisi en başından inandı. Şunu artık net bir şekilde söyleyebilirim. Daha kurallar yanılmıyorsam Gornik Zabze maçıydı ya da playoff kuralların çekilmeden önceki süreçte kendisiyle bir sohbet etme imkanı bulduğumda şunu söylemişti. Şampiyonlar Ligi'nde kalacağız biz dedi. Bak net bir şekilde. Net.
10: Bak bir dinleyici daha yazmış. Rotasyon yapan takımlardan bir tanesi de Celtic'ti. 3-0'ın rövanşında 5-1 kaybettiler.
16: Yani o da doğru diyorsun. Ya yani şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım dedi ki Şampiyonlar Ligi'nde kalacağız. Yani onunla yaptığımız bir sohbet esnasında. Hatta kura çekimi yapıldığı zaman ben kendisine söyledim. Ya başkanım dedim. Yani Lyon çıkmasın. Lyon dedim hani güçlü bir takım falan. Dedi ki o da. Ay dedi, Bodo Glimt bize daha ters gelir dedi. Ben dedi hani Lyon dedi çıkarsa dedi biz bu turu geçeriz dedi. Hangi dedi Bodo Glimt dedi geçse dedi gelse dedi biz turu geçeceğiz ve biz bu sene dedi Şampiyonlar Ligi'nde kalacağız ifadesini kullandı. Bazı yorumcular şunu söylüyor, ya Fenerbahçe'ye işte Şampiyonlar Ligi'ne önem vermesin, Avrupa'da kalmasın. Hayır bak, ne kadar önemli olduğunu kendisi inandı, futbolcularını inandırdı, teknik heyeti inandırdı. Ve sonunda Fenerbahçe'de ait olduğu yere Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ve hem mali anlamda çok ciddi bir kazanç elde etti hem de prestij anlamda.

0: Yani İngiltere'ye doğru gidebilir yani süreç. Yani ama Fenerbahçe'nin önceliği zaten 23 yaş altında bir orta saha oyuncusu. Diğer taraftan da bir tane stoper hem yerli hem de
1: şey de çok kötü bir konu olur. Asensio olsaydı daha farklı bir sonuç olur muydu? Onu düşünmek de zor. Bunları konuşmak çok gereksiz
0: bir şey
1: bence.
0: söyleyeceğim. Şimdi kim gidecek? O soru işte. Fenerbahçe'de. Yani şimdi
1: Talisca ayrılabilir mi?
0: şöyle söyleyeyim. İlk başta bu maç öncesinde denirdi. Talisca, Semedo, Ederson konusunda. Semedo gitsin der veya da Ederson gitsin diyebilirdim bu maç öncesi değil mi? Ya da bir Konya maç öncesi de şey yapsın. Ama şu aşamada sezona çok iyi başlayan Talisca için şey diyebilir herkes. Talisca gitsin veya gittiği zaman çok fazla tartışılmayacak.
1: Yani iyi bir transferdi. Asensio'nun arkasında bir ikame, bir oyuncu bulursan eğer oradan Talisca'nın yokluğunu ne kadar hissedersin tartışılır. Yani Talisca bir ilk 11 oyuncusu değil. Bunu bir kere Şampiyonlar Ligi'nde düşününce resmen ortaya koyabiliyorsun. Yani Talisca'yı ben evet Ziraat Türkiye Kupası'nda, Süper Lig'de ilk 11'de başlatırım. Ama Şampiyonlar Ligi'nde takımı bir kişi eksikmiş gibi bıraktığı, defansa çok fazla destek vermediği, aldığı topları çok ezdiği, onun sonrasında birebirlerde etkili olamadığı, kolay yere düşmesi falan gibi olumsuzlukları arka arkaya sayabiliyorsun ama dün bayağı da ısrar etti. Talisca'yı oyundan almadı değil mi hocam?
0: Hayır, almadı.
1: Almadı.
0: Almadı.
1: Yani orada bile Vedat'ı çıkartması bile enteresandı değil mi?
0: Yok, sonradan şeyden
1: yani
0: aldı.
1: Yani Vedat'ı şeyi tarafa çekebilirdi.
0: Sonra oyunu aldı. Vedat'ı uzun, sonradan şey yaptı. Talisca'yı aldı oyunu.
1: İsmail'i soktu.
0: Talisca'yı aldı, İsmail'i soktu.
1: İsmail'i
0: 65'te,
1: soktu.
0: 65'te golü yedikten
1: 65'te
0: sonra.
1: 65'te soktu pardon.
0: 65'te oyunu aldı.
1: Şeyi ne zaman çıkardı Vedat'ı?
0: Vedat'ı biraz daha geç çıkardı diye biliyorum.
1: 80'de. 80'de falan geldi artık Lukaku ile beraber. Tabii.
0: Ama Vedat bence dün de sahnenin ileri, yani yavaş yavaş Vedat iyi performans, yani gün geçtikçe çok daha iyi olacaktı. Mesela o da hem attığı gol hem de mücadelesiyle Lyon savunmasına zor anlar yaşattı. İkili mücadelelerde gücüyle rakip savunmayı zorladı. Aynı zamanda
1: Arşi Buran'dan görmek istediğin etkiyi aldın mı?
0: Bence iyiydi.
1: Peki önünde Oğuz oynadığı için olmuş olabilir mi?
0: İşte o yüzden diyorum. Hoca onu aslında savunma anlamında daha güçlü olduğu için Oğuz'u tercih etti. Peki Nene girdikten sonra da hani ikili mücadelelerde bazı pozisyonları kaybetti ama Oğuz o anlamda çok daha iyiydi.
1: Vedat'tan dün En-Nesyri performans aldın mı?
0: Valla Vedat ben sana söyleyeyim 19 ikili mücadele girmiş, 10'unu kazanmış. Ve %91'i pas isabetiyle oynamış ileride. Yani ileride top tutması mücadelesiyle de hücumdaki en önemli silahlardan biri oldu.
1: Peki şimdi İrfan Can Kahveci oyuna girdiğinde tepkilerin nasıl ön plana çıktı?
0: İyi de mi falan dedi.
1: Değil mi? Ya kurtarıcı o olmamalı ya da şöyle bakıldı. İsmail Hoca'nın tek düşüncesi vardı bence. Bu arada ben de maç öncesinde İlker Yağcıoğlu'nu dört kulakla dinledim. Yani hani ne diyecek diye. İsmail Hoca da dinliyor çünkü biliyorsun. Etkileniyor.
0: Maçtan sonra İsmail Hoca'nın açıklaması herhalde biraz oydu. Onu
1: değil mi?
0: Tabii. Yani gerçek fena.
1: Ya dün Emre de öbür taraftan işte yorumları yaparken Tayfun Bayındır da hem Lyon'u hem Fenerbahçe'yi etkilerken Talisca'nın neden oyuna alındığını, Oğuz etkisinin nasıl olabileceğini falan. Hatta ben de seni aradım, ne diyorsun 11 ile ilgili olarak diye. Seninle de konuştuğumuzda ortak görüşteydik hep beraber.
0: Tabii.
1: Hani çünkü bence bu olmalı dediğimiz bir 11 çıkmadı ama bu 11 çıkınca nasıl olmalı diye konuşmaya başladığımızda benim hocanın düşüncesine biraz daha yakındık hepimiz yani.
0: Şöyle söyleyeyim, benim tek şeyim Talisca'nın orada oynamasıydı orta sahadan. Yani daha güçlü bir orta saha. Ama Oğuz'la ilgili herhangi bir şeyim yoktu. Benim yani gazetede dile getirmem. Oğuz'u solda şey yapmıştık yani. Oğuz Nene'yi tamam denemişti hoca ilk 11 ama hep Oğuz'u bir seçenek olarak orada solda şey yapmış. Ben şans veriyordum. Çünkü Oğuz gerçekten kaliteli bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de yeterli kadar şans verilmemişti. Bence bundan sonraki süreçte de Oğuz Aydın da ben de bu rekabetin içerisinde varım dedi.
1: Yani dün maçı sana Ederson ve Kante aldırdı desem.
0: Kante'ye ayrı bir parantez açmak lazım yani. 35 yaşında sahada basmadık yer bırakmıyor. Hani Beşiktaş'ta Atiba o 40 yaşında.
1: Ya Lyon'daki o 23 yaşındaki çocuklar utansınlar Kante'nin performansı.
0: Bir şey söyleyeceğim. 40 yaşında hani oynamıştı ya Atiba'yla mesela. Fenerbahçe'nin herhalde bir yıllık daha sözleşmesi var. Bir sözleşmesi bittikten sonra onda 1+1 böyle devam ettirmesi lazım Fenerbahçe'nin.

0: Tabii aynı yıllık ücretlerle değil ama daha uygun maliyetlerle biraz
1: doğrudur. İrfan Can'ın aldığı süre hayatta küstüğümüz süre olarak tarihe geçmiştir diyor. Ya ben bir kulüp başkanlarını anlamıyorum. Neymiş? Dur herhalde bu mesaj yeni değil. Başkan dün...
0: Ya başkanı ben... Yani bir de Az Yıldırım'ı tanımıyor.
1: Anabacı düz gidiyordu. Sağdan alamadıklarını başka şekilde almak istediler. Başkan da gereken cevabı verdi. Tribünden atılan meşaleler Fenerbahçe'ye nasıl yansır iç saha maçlarında? Seyircisiz oynama cezası gelecek mi? Büyük ihtimalle gelecek bence diyor.
0: Şeye mi? Yurt dışındaki şey. Tabii bence orada büyük ihtimalle Fenerbahçe bir deplasman yasağı yine gelebilir. Ya burada yurt ya deplasmana giden özellikle tabii orada gruplar var yurt dışındaki. Yani onlar ne kadar uyarırsan uyar. Yani onlar
1: engelleyemiyorsun
0: yani. Ve hatta ben beraber maç izlediğim arkadaşlar da şunu dedi. Ya yapmayın kardeşim, yine deplasmana gidemeyeceğiz. Yine ceza yiyeceğiz falan diye tepki gösteriyor.
1: Provokasyon değil değil mi?
0: Yok.
1: Yani içeriden.
0: Ama
1: yani.
0: Şeyde mesela Ermenistan bayrağı falan açmışlar Fransızlar falan. Bayağı orada ciddi anlamda Türk taraftarlarını provoke etmeye çalışmışlar.
1: Çok fazla tahrik olduğu söyleniyor. Mesela Gendouzi'ye çok fazla küfür edildiği, tabii biz yansımıyor ya. Fransa'da tribünlerden uzun süre Gendouzi'nin üzerinden çok fazla baskı yapıldığı söyleniyor. Gendouzi'nin maç sonrasındaki o aşırı sevincinin sebebinin de bu olduğu iddia ediliyor.
0: Ya, tabii hatta Gendouzi'nin açıklaması var bununla ilgili. Maç boyunca çok ciddi küfürler edildiğini, annesine, kendisine, eşine çok ciddi küfürler edildiğini söylüyor. Ve bu nedenle aslında tepkisini. Şimdi Marsilya taraftarı olduğu için zaten onlara karşı bir tepki vardı. Girer girmez daha ısınmalarda Gendouzi'ye tepkiler yükselmişti. Hatta Marsilya taraftarları da bazı Marsilya taraftarları ondan Lyon taraftarlarına tepki gösteriyorlar ve yorumlarında net bir şekilde Gendouzi'ye destek çıkıyorlar. Hatta işte bir Fenerbahçe taraftarı olduklarını dile getiriyor. Fenerbahçe'yi desteklediklerini vurguluyorlar. Bu anlamda orada da tabii
1: sonra oyuncular da bayağı üzerine koştu. Sonra Gendouzi iki kolunu açtı ve hadi ne olacaksa olsun dedi. Ya görmüyor musunuz ne yapıyorlar ya, ben bir şey yapmadım ki diye. Saldırı girişimi orada, sonrasında
0: orada şey yaptı.
1: Sahada işte gerginlik çıkartan, araya giren diğer isimlerde tansiyonu düşürmeye çalıştı ama
0: Nene koştu, gördün mü orada benden?
1: Herkes koştu. Bir ara Gendouzi'ye saldırıldığını düşünüp bütün takımın hani gözü karardı, herkes.
0: Bir şey söyleyeceğim. O da çok önemli bir şey. Yani takımdaşlık anlamında, yani takımın birbirine sahip çıkması anlamında.
1: Gendouzi'nin ceza alma ihtimali,
0: yani umarım olmaz.
1: 6 maç diye iddia edenler var.
0: Yok canım, o kadar da değil yani. Ne yapmış ki? Adam sahaya gelen üzerine atladı. Orada bir şey oldu, gerginlik oldu. Yani...
1: Bu hakemin raporuna yazılması lazım. Görüntülerden bir şey elde edilir mi?
0: İşte o da hakemin raporunu beklemek gerekiyor.
1: Görüntülerden?
0: Benim
1: çünkü tribün görüntüleri de çok fazlaydı. İşte o tünele girildikten sonra köşeye sıkıştırılıp Fenerbahçeli yetkililer ve aynı zamanda oyuncular tarafından darp edilen o da sahaya atladı zaten oyuncuda.
0: O da teknik heyetmiş arada. Oyuncu değilmiş o ya.
1: Teknik heyetmiş
0: o. Taraftar değil. Lyon'un teknik heyetinde yer alan bir isim.
1: Ben tribünden atlayınca hani şey zannettim. Meğersem demek ki orada atletik performans ekibinden falan biri olması
0: kulübesinde
1: lazım.
0: Yedek kulübesinde de tribünde gibi. Biliyorsun,
1: ha, o da bir üst tarafta onların.
0: Üst tarafa çıkıyorlardı yani.
1: Sahayla aynı seviyede değil.
0: Tabii.
1: Yukarıda. Tabii bu Türkiye'ye armağan olsun denilecek bir başarı. Bunu hazmedemeyenler de var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta Fenerbahçe'nin bir paylaşımı var. Ait olduğumuz yerdeyiz şeklinde. Fenerbahçelilerin bugün sosyal medya hesaplarından en fazla yaptığı paylaşımlardan bir tanesi. Ama ben çok basın mensubu da diyemeyeceğim. Böyle düşünen arkadaşları aramızda. O hani ait olduğunuz yerdeymiş, ne ait olduğunuz yerdesiniz diye bir video çıktı karşıma. İsim de vermeyeceğim ama. Orası Galatasaray'a ait bir yer diye bir açıklama yapıyor. Ya nereden nemalanıyorsunuz? Kimden bu kadar besleniyorsunuz? Ya bu kadar kötü nasıl olabiliyorsunuz? Mesleği nasıl bu kadar ayaklar altına alabiliyorsunuz? Siz medya mensubu musunuz? Taraftar mı oldunuz? Holigan mı oldunuz? Amigo musunuz? Nesiniz? Ben tam olarak anlayamıyorum.
0: Doğan, bunlar bir zamanlar medya kuruluşlarında yöneticilik yapan insanlar.
1: İnanamıyorum ya. Yani İrfan, gerçekten yani bunu hani sen de yapsan aynısını söylerim.
0: Abi
1: yani,
0: ben niye mesela hani bak burada her zaman ne diyoruz? Yani iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde yer alalım. Onlar da başarı olsun. Neden mesela direkt iki takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesin? Hep bunu vurgulamadık mı zamanında? Yani önceden eskiden teknik adamlarımızın lige çok fazla önem verip Avrupa'da rotasyon yapması nedeniyle şu anki halimizdeyiz. Onu söylüyoruz, her zaman bunu söyledik. Neden bunu şey yapsın? Hani aslında biraz da bunu yapan işte
1: mikrofonu artık, biraz önüne alsın.
0: Ama bunu da aslında biraz yapan, mesela önceki senelerde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elendiği zaman bir kulübümüzden mesela mesajlar geliyordu. Tweet atıyordu mesela. Kulüp bunu yapan medya iletişimi, yani kulüp iletişimi yapardı. Hı-hı. Yani bunlar aslında bir noktaya buraya doğru getiren bir nokta şeyde biraz daha kulüplerde olduğunu söyleyebilirim. Ama bunu yapan da yani kendine gazeteci diyorlar. Ve ben onların gazeteci olduğuna gerçekten inanmıyorum. Ve insanlar onları örnek gösteriyorlar bize. Biz eleştirdiğimde bak bunlar öyle yapıyor, siz niye böyle yapıyorsunuz diye onları örnek gösteriyorlar. Yani şeyin muhabirleri, yorumcuları getirdiği nokta burası. Sen eleştirdin ama ya bak onlar işçi aldırmıyor, her türlü yanında yer alıyorlar, siz niye böyle davranıyorsunuz diye onları.
1: Sen niye sessiz kalıyorsun'a dönecek ve senden de bu istenecek.
0: Aynısını istiyorlar işte, bizden onu istiyorlar işte, onlar gibi bir davranmamızı istiyorlar mesela. Ya bu insanların artık, dediğin gibi az önce seninle yayın öncesi konuştuk. Buna gerçekten meslek örgütlerinin, TSYD'nin, Spor Yazarlı Derneği'nin artık bir dur demesi
1: gerekiyor. Cemiyetin mi artık, kimse birinin bir dur demesi lazım. Akreditasyon mu etkileyeceksin? Üyelikten mi atacaksın? Ne yapacaksın?
0: Kuralı yayınlanması gerekiyor. Gerçekten artık insanları, ya bu insanlar var ya bak, bu insanlar aslında taraftarlar arasındaki gerginliği artıran da aynı kişiler ya. Yaptıkları yorumlarla insanları bölüyorlar. Ya bir nasıl söyleyebilir ya bunu mesela, kim ki işte Galatasaray'a ait oldu ya da Fenerbahçe işte sizin orası ait oldu.
1: Ben baba burada bir haftadır program yapıyorum İrfan. Galatasaraylı gerçekten içten böyle burada iki diyalog kurup da saatlerce konuşabileceğim dinleyicilerim var. Bir kere yüz yüze gelmemişim. Görsem tanımam. Sesinden bilmem nesinden falan bilmem, yanından kim bilir kaç kere geçtim o insanların. Ama burada içten olduklarını o ses tonundan ve yaptığı yorumlardan anlayabiliyorsun. Abi inşallah Fenerbahçe gelir diyordu. Mesela Galatasaray'la arkadaş.
0: Evet ya bunu.
1: Şimdi bak bunlar temiz kalabilenler. Anladın mı? Bizim gibi düşünebilenler. Ya da hadi sen de bazen fanatizm yapıyormuşsun gibi gözüküyor. Camianın çıkarları uğruna duygusal bazen düşünceler, görüşler sunabiliyorsun.
0: Ya sunabiliyorum.
1: Yapabilirsin. Ya, ama burada bir seviye var. Anladın mı? Onun altına düştüğün zaman sen zaten halkı kin, tahrik bilmem neye falan geçiyor konu. Ya sen bu kadar kötü değilsin. Ben seni tanıdığım için söylüyorum yani. Sen menfaatlerini, duygusallığını, belki o anki psikolojinle eskileri açabiliyorsun, bir şey söyleyebiliyorsun. Ya o zaman bunlar yapmadılar mı? Hani bize bunu söylüyorsun deyip hatanı kabul etmeyip başkasını suçladığın zamanlar da oluyor. Ya bunlara anlam verebiliyorum ama sen kötü değilsin, anladın mı? Sen başkasının kötülüğünü istemiyorsun. Yani sen inşallah Galatasaray gitmez gibi bir cümle senin ağzından duymayacağımı düşünüyorum ben.
0: Ya şöyle söyleyeyim bak, bu ülke puan açısından çok önemliydi. Yani bak bugün ülke sıralamasına baksınlar, ülke puanı sıralamasına baksınlar. Altımızdaki rakiple puanları açtık. Yani neredeyse 5'e yaklaştı aradaki puan farkı. Üstümüzdeki rakiple puanımızı azalttık. Şimdi Galatasaray Fena ilk 24'ten çıksın, yani o şeye kalsın.
1: İlk 16'ya kalsın. Playoff'lara
0: kalsın. Fenerbahçe kalsın. Beşiktaş Avrupa'da gidebildiği noktaya kadar gitsin.
1: İlk 16'ydı o, son 16'ydı.
0: Trabzonspor'da gitsin. Ya biz yıllardır aslında Avrupa'da, son yıllarda bu başarıyı özledik mesela. Bak ilk defa bir uzun yıllar sonra belki 4 büyük kulübümüzle gruplar aşamasında mücadele edecek. Bu çok önemli. Keşke Başakşehir de bunların arasına katılsaydı.
1: Bu arada en kötü ihtimalle son 16 playofflarına kalsın.
0: Evet.
1: Yani öyle bir sırada bitirsin ki son 16'ya kalsın.
0: Yani şu anda bir keşke Başakşehir de bunların arasına girmiş olsaydı. Ve şu anda ülke puanımız çok daha iyi noktalara gelecekti.
1: Yani ya bunlar, bu güzel. Bu başlangıç olsun. Bugün Trabzon'un da zoru başaracağını düşünüyorum. Ben çok inançlıyım.
0: Ben Trabzon'un yeneceğini düşünüyorum.
1: Evet, iyi bir hava yakaladığını düşünüyorum ben.
0: Ferencvaros karşısında.
1: Macaristan'da.
0: İlk maçta da pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Ben Beşiktaş'ın da zaten, Beşiktaş biraz daha rahatladı nispeten. Ama Trabzonspor'un da turu geçeceğine inanıyorum.
1: Valla İtalyano şey diyor. Celtic'in 3-0'dan 5-1 kaybettiğini unutmayalım. 0-0'mış gibi oynamak zorundayız. Öyle başlayacağız maça diyor.
0: Doğru. Bence yaklaşımı doğru.
1: Ya mesela çünkü İsmail burada Hoca... şimdi rotasyona girip de bundan sonraki lig maçlarına bakalım. Bilmem neye girmenin ne kadar yanlış olduğunu.
0: Mesela İsmail Hoca da maçtan sonra hemen söyledi ki bu maçı tamam kazandık ama şampiyon olmadık. Hemen dedi Samsun Spor maçına odaklanmamız lazım dedi. Bir tane görüntü var mesela. Bütün futbolcuların şöyle söyleyeyim, şeyden çıkarken yüzleri gülüyor. Bir tek yüzleri gülmeyen aslında tedirgin şey olan, gergin olan baktığın zaman teknik heyet. Çünkü teknik heyet maç biter bitmez Samsun Spor maçını düşünmeye başladı. Sonra 3 gün sonra Samsun Spor maçı var.
1: Bu arada şöyle bir istatistik vereyim mi? İsmail Kartal'la ilgili olarak.
0: Önelemelerde hiç kaybetmedi.
1: Evet ya, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 12 ön eleme maçının hiçbirini kaybetmedi İsmail Kartal.
0: 7 galibiyet 5 beraber.
1: 10 galibiyet 2 beraberlik var. 10 galibiyet 2 beraberlik.
0: Ya bir de
1: 12 ön eleme maçı oynayıp bu arada.
0: Şöyle söyleyeyim, ön elemeler oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalan da uzun sonra tek Türk takımı da Fenerbahçe oldu o zaman.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani ön elemelerden geçemiyordu hiçbir Türk takımı. İlk defa. Ama
1: 2007-2008 Fenerbahçe Beşiktaş.
0: Evet.
1: Dev Arena'da birlikte boy göstermiş.
0: Bir de şu var, ama dediğim gibi Aziz Yıldırım buna inanıyordu, biliyor musun? Gerçekten yani. Sohbet etme imkanı bulduğumda bunu söyledi. Yani biz dedi bu Şampiyonlar Ligi'nde kalacağız dedi yani. Hatta şunu da söyledi. Ya dedi kalalım da dedi. Yani üst tura çıkmak da önemli ama dedi
1: kalalım. Sana ben bir şey söyleyeyim mi?
0: Ama
1: bak burada bir
0: dedi.
1: Algı var ya. Aslında İsmail Hoca takımı kurmuyor. Yönetim de dokunuyor.
0: Yok,
1: Aziz Yıldırım da etkisi var falan. Bunu oynat, şunu oynatma falan gibi. Hep böyle mesela. Bu soruyu ben sezon başında sordum. Dedim ki Okan Buruk'un yönetimden dolayı 11 kurduğunu düşünüyor musun? Yönetimin etki ettiğini. İtalyano'ya, Beşiktaş yönetimin etki ettiğini. Ve Trabzon'un Fatih Tekke'ye şu 11'i kur dediğine inanıyor musun? Sıfır. Üçü de. Fenerbahçe için dedim. Evet, inanıyoruz dedim. Mesela bak böyle bir algı var. Dünkü 11'i gördüğümde bir Fenerbahçe yönetimi bu şekilde düşünmez dedim. Bunu sadece İsmail Hoca düşünebilir. Oğuz ve Talişka'yı alarak bu şekilde başlangıcı sadece İsmail Hoca. Herkes İsmail'i beklemedi mi?
0: Tabii.
1: Kante, Gündüz'ü İsmail demedi mi?
0: Evet.
1: Bak burada futboldan anlayan, Bundesliga'yı, Serie A'yı, La Liga'yı seyreden, futbolun bütün taktiksel anlamda yorumlarını yapan arkadaşlarımız bile sosyal medyada, o lagaluga yapanlardan bahsetmiyorum yani. Onlar çünkü şeye döndü ya, bu Talişko oynarsa, ya bu adam Talişko oynarsa şöyle şöyle sıkıntıları olabilir. Eğer oraya İsmail'i koyarsanız Lyon'un orta sahasının gelişlerinin kapatılması bilmem ne falan deyip sana, anladın mı? Şey olarak yapıyor yani, bilimsel olarak veriyor bunun karşılığını. Bu düşüncede olup toplam anlamda herkesin İsmail'i beklediği bir maçta Talişka ve Oğuz'la başlayınca ben dedim ki yönetim kadroya dokunmuyormuş. Benim aklıma ilk gelen bu oldu yani.
0: Tabii şöyle söyleyeyim, mesela ona bir örnek daha vereyim. Gençler Birliği maçında rotasyon yaptığı zaman yönetim kadroyu görünce ne bu diyor mesela. Neden rotasyon yaptı diyor. Yani onda da hani yönetim oraya müdahale.
1: Ya bizim WhatsApp gruplarımızda şey dedi mesela, İsmail'in son maçı.
0: Hayır, İsmail Hoca'nın üzerindeki şey son maç olmaz ama ya üzerindeki baskı çok artardı. Zaten kendisi de o galibiyetten sonra basın toplantısında İsmail Hoca'nın da rahatladığını gördük. Basın toplantısında maç sorulara
1: daha özgüvenli,
0: daha özgüvenli cevap verdi. Yani mesela şimdi son Lyon maçının ilk maçtaki o gerginliği üzerinde o baskıyı anlayabiliyorsun. Çünkü gerçek anlamda üzerinde çok büyük bir baskı vardı. O yüzden de onu atmış oldu yani.
1: Bu arada Galatasaray 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden gruplara katıldı. İlk Fenerbahçe değil diyor.
0: Ya ama 3 tane eleme oynayıp böyle olması lazım.
1: Ali Cemal. Yani 3 ön elemeden mi gelmişti Galatasaray? 2 galiba. İkinci ön elemeden başlamıştı galiba. Doğan abi, İrfan abi diyor ya, hoca maç sonu hem men Samsun Spor maçını düşünüyoruz vesaire dedi. Abi öyle bir açıklaması olmadı ki hocanın. Şu an tek derdi, isim isim teker teker açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kim değil. Yani sen maç kazanmışsın, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Sevilmen gereken yerde neden hala kaos arıyorsun ki, ben onu anlamıyorum hocam.
0: O açıklamasını ben hocanın yanlış buldum. Açık ve net söyleyeyim.
1: Ne dedi hoca tam?
0: Yani o da biraz tabii soruya karşılık verilen bir cevaptı. Soruda teknik heyetinin yetersiz olduğu söyleniyor. Ama işte bugün bu teknik heyetlerle Şampiyonlar Ligi'ne
1: maç kaldı. Öncesi mi?
0: Maç sonrası basın toplantısı.
1: Niye soruluyor böyle bir soru?
0: Yani işte basın toplantısı.
1: Ne kadar gereksiz bir soru ya. Hani bu muymuş yani?
0: Bence de sorulması o zaman hani şey miydi? Çok da doğru muydu? O tartışılır. Ama şunu söyleyeyim, hocanın verdiği, bence o cevabın, herkes sevinirken camiada bir 18-17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hasret edilmişken Devler Ligi arasında yeniden Fenerbahçe.
1: Ya hoca olarak sen burada neden bunun cevabını veriyorsun ki? Ben bunu anlamıyorum İrfan ya. Şöyle bir cevap veremez mi sence? Arkadaşım, amacının ne olduğunu tam olarak söyler misin? Bu soruyla eveleyip geveleme. Sormak istediğini sor. Beni mi sevmiyorsun? Ben gitmemi mi istiyorsun falan dersin, susturursun. Fatih Hoca'ya böyle bir soru sorabilme hakkı var mıydı ya birinin? Sorabiliyor muydu ya da cesaret edebiliyor muydu yani?
0: Şöyle söyleyeyim, artık dediğim gibi burada yani şeyin sevincini yaşamak varken yine işin içerisine Fenerbahçe tartışmaya girdi. Yine belki orada hoca bir mesaj vermek istedi. Bence yine orada TRT'de ilk maçta kendisiyle ilgili eleştiriler yapılmıştı yorumculara. Biraz ona cevap niteliği olarak
1: hoca zaten bekliyor yani böyle bir şey gelsin tabii.
0: Bence orada bir yine orada yorum yapan kişilere bir cevap niteliği.
1: İsmail Hoca'nın en büyük hatası kendini ispat çabası hali.
0: Evet.
1: Ya kendini ispatlamışsın. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın artık hocam. Anladın mı? Sen cevabı sahada vermişsin. Hepimizi utandırmışsın. Ben yapacağını düşünmüyordum. Ya ben açık açık konuşayım. Bu maçın uzatmalara gideceğini düşünüyordum. Daha çok defansif anlamda kontra ataklarla gol bulmaya çalışan, Nene'yi ön plana çıkartan, Vedat'la duran toplarda kafa vuruşlarıyla Lukaku'yla etkili olmaya çalışan, öyle bir şey bekliyordum ben. Bir Skriniar kafası falan olur diyordum yani. Bir gol öyle gelir de Lyon bir iki tane atmak zorunda kalır, maç öyle bir uzatmaya gider diyordum yani. Kafamda kurduğum, oynattığım maç buydu yani. İlk yarım saatte 2-0'ı gördüm ben. Dedim ki yani
0: 3-0
1: doldu. Ne izliyorum ben dedim.
0: Bir de ben şöyle
1: söyleyeyim. Ne izliyorum dedim.
0: Bir şey söyleyeyim. Hakemi de var ya, hani Ivan Bebek hatırladım ben yani. Direkt o aklıma geldi. Yani o hakemin
1: performansı. Ya bu arada buz gibi penaltıyı vermeme durumu.
0: O penaltıyı mesela nasıl
1: verdi? Kol dedi ya. Ya bir adam şey, ona kol dedi abi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu pozisyonu mesela vardı izledim.
1: Ferhat Gündoğdu gelmedi aklına bir anda. Ama o mu atadı falan dedi.
0: Hani verin bir penaltı. Bunu şey yapabilirler, bak sana söyleyeyim. Lig haftasında Fenerbahçe'ye verilmedi. Bak kardeşim, bunu vermediler diye örnek olarak gösterebilirler.
1: Lyon'un ikinci golü güme gitti mi?
0: Hangisi? Yok.
1: İlk diyor. Golü at sayılmıyor. İkinci gol müydü o?
0: Arşi Brown'un önünde
1: kaptı. Offside gerekçesiyle.
0: Abi orada pozisyonda foul var ya. Yalnız bak, hakemin var ya, vücut dili var ya, inanılmaz rahatsız etti beni ya. Maçı izliyorum. Yani o golü vermek için çok uğraştı ya. Neyi izliyorsun kardeşim, hani ne? Tamam, hani offside'a baktılar, offside'i göremedin. Dedin ki Arşi Brown'dan gitti. Abi adam diziyle falan bozuyor. Ondan sonra onu izliyor, defalarca izliyor. Ulan diyorum, verecek herhalde bu, tamam mı? Uğraşıyor lan, 5 görüyorsun ya, net foul yani, net. Yani niye izliyorsun ya, neden izliyorsun?
1: Ben görüyorsun, izlediğin, sen penaltıyı vermedin elle.
0: Evet, onu vermedi abi.
1: Destek eli dedin, el havada değil mi?
0: Destek değil ki. Yatıyor ve kaleye giden topu belki orada
1: yön direkt, değiştiriyor.
0: Bir de gol olacak mi? Yani kaleye giden topu engelliyor ama net penaltı vermiyor. Ben direkt Ivan Bebe'yi hatırladım.
1: Niyakaten'in miydi? Niyakaten'iydi
0: galiba. Evet, Ivan Bebe'yi hatırladım ben, açık ben de söyleyeyim yani. Direkt aklıma geldi. Hakeme kendisini çok fazlasıyla andım. Abi bir de enteresan bir şey var yani. Lille maçıydı yani, mesela yine VAR'dan Fenerbahçe'ye bir penaltı vermişlerdi. Yine VAR'dan da bu sefer baya bir şeye uğraştılar vermek için ama.
1: Verebilirdi.
0: Niye veriyor ya? Vermem.
1: VAR da verebilirdi. O da böyle yani, bir bu arada bir kötülük yapılmak istense verilebilirdi demek.
0: Abi ben var ya hakemin.
1: Şimdi bunu şunu konuşuyorduk. Buz gibi penaltıyı vermediği için elendik. Adamların offside'dan attığı gol yüzünden elendik. Bunları konuşuyorduk mesela. Verebilir abi, yani. Demek yani. Ki hakem de aramamak lazım. Sen şimdi bugün Kante'nin güzel oyununu, Ederson'un performansını, Vedat'ın bu takıma ne kadar yararlı olduğunu, Gendouzi'nin, bilmem nenin, Greenwood'un ne kadar güzel transferler olduğunu falan konuşuyorsak, artılarından dolayı konuşuyoruz. Hakemin gene kötülüğü vardı ama sen kazandın.
0: Evet.
1: Demek ki hakem kötü olunca da kazanabiliyor musun? Burada çok ince mesaj veriyorum, farkında mısın?
0: Ama yani bu her zaman olmuyor. Her zaman abi, niye her zaman hakemi yenmek zorunda Fenerbahçe ya? Niye abi? Neden yani?
1: Tamam da ya bak, bunu bu sene çok yaşayacağız. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Dünyanın en iyi hakemleri çağrıldı. Hatalar üstüne hatalar görmedik mi? Evet. VAR'ın aynı zamanda sonrasında talimatların, disiplin kurulundan geçen talimatların değiştiğini görmedik mi? Ya Amerikalı oyuncunun kırmızı kartın iptalini gördük daha. Bu gözler, bu kulaklar bunları duydu. Yani daha ne olsun yani, anladın
0: doğru,
1: mı?
0: Doğru diyorsun ama.
1: Ya yani dünyanın en büyük organizasyonunda görüyoruz bunları.
0: Ben artık tamam, biz bugün Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Onun sevincini yaşayalım. Gece saat verdim ve girdim mesela. Evde tekrar pozisyonu izledim. Televizyon hani şey yapamıyorsun böyle, hani heyecandan izleyemiyorsun ya bazen. tam böyle zevkli.
1: Ya son 5 dakika gerçek Fenerbahçe'yi izledin.
0: Ya yok ya, orada anladın bir tane 84'te bir tane
1: kaçırdı. İşte 80, son 5 dakika diyorum sana, anladın
0: ya,
1: mı gene?
0: Adam şeye attı ya, sonradan gelmişti. Tagliafico. Neydi onun ismi, unuttum bak.
1: Hani Tagliafico.
0: Ha, Tagliafico.
1: O 86'da girdi zaten 86'da adam. 86'da
0: adam atamadı ya şeyde.
1: Evet.
0: Dedim ulan dedim futbol. Allah da hani böyle yani bu kez dedi ki Fenerbahçe, yani futbol şansı da Fenerbahçe'nin biraz yanındaydı. Vedat'ın kafa uçu direkten döndü falan hani.
1: Nenenin dedi, galiba bir tane karşı karşıya kaçırdığı var.
0: Şey, Oğuz kaçırdı.
1: Oğuz 3 tane kaçırdı.
0: Normalde ama hakem penaltıyı verse 3-0 olacak abi, rahatlayacaktın. Rahat rahat maç izleyecektik. Yine niye biz son dakikaya gelince böyle bir stresli maç izledik bilmiyorum yani, açık söyleyeyim ya.
1: Bu Fofana'yı satarlar, ben sana söyleyeyim.
0: Vallahi ben olsam alırım yani. Şu anda tam bir şey ihtiyacı var da Fener'in. Yani orta saha ve stoper ihtiyacı var acil olarak. Çünkü acil.
1: Galatasaray çok istedi değil mi bu oyuncuyu?
0: Evet.
1: Geçen çok sene çok istemişti.
0: 5 milyon euroya satacaklar herhalde. Çünkü bunun Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ni yakalamadığı için yaklaşık 60 milyon euroluk satış yapması lazım. Roma ile temasları sürüyor. Fofana da Roma'ya gitmek istiyordu. Arada 35-40 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle satacak. Yani fırça olsa hani şey, yabancı konu, hani 24 yaş altı kural, yani 23 yaş altı kuralında uyuyor Fofana. Çok hareketli, bayağı Fenerbahçe'nin o yakın şeyini, o bölgeyi çok zorladı.
1: Birkaç tane mesaj okuyayım mı sana?
0: Ama şey, Semedo'ya bak, ayrı bir parantez açmak lazım. Ya bak, o da hep söylüyordum abi, bu adam, bak şimdi biz kendi değerlerimizi değersizleştiriyoruz. Sağ bekte Portekiz milli takımı sağ beki var. Gönder abi, gitsin. O şöyle yapsın falan. Öbür tarafta Brezilya milli takımın kalecisi var, Ederson. Gönder gitsin. Yeniden sıfır kadro kursun.
1: Evet.
0: Bak, ondan sonra bak, Fenerbahçe'nin bu bugünkü halinde mesela Fenerbahçe yönetimini en çok zorlayanlardan bir tanesi bu yabancı kontenjanı şeyden dolayı. Bu da aslında o sosyal medyadaki yorumlu yapanların işte bu değersiz, onu gönder. Ya Oğuz için neler söylediler ya. Hı hı. Oğuz için neler. Dün bak, insanlar acık biraz çıkıp Oğuz'un o performansından sonra utanmış mıdır acaba?
1: Ya dün çok utanan vardı.
0: Ya utanmış.
1: İsmail Hoca'nın kadrosundan, Oğuz'un performansından, yani
0: ben
1: başka bak, takım olmasından, kenarda bir tartışma esnasında birlik bütünlükten, anladın mı? Bir sürü şey sayabilirim.
0: Şöyle söyleyeyim. Belki mesela ben yayında katıldığım zaman ben net söyledim. Bana bizim arkadaşlar bir tek hani ısrarla söyledim. Ben Fenerbahçe'nin dedim, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara lig aşamasına kalacağına inanıyorum dedim. Radyoya bağlandığım bütün yayınlarda da bunu söyledim. Ben çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunun kalitesi olduğunu düşünüyorum. Evet, eksikleri var mı? Var. Ama bazıları böyle şeyde bekliyordu mesela, tamam mı? Out'ta bekliyor. Niye? Aman bir puan kaybetsin. Biz işte transferi eleştirelim. Kadroyu eleştirelim. Vedat için neler söylendi ya? Çıktılar dediler ki Vedat Muriç için La Liga'nın son sırasındaki takımdan oyuncu mu transfer edilir? İşte şöyle mi olur, böyle mi olur? Aa, ne oldu bak, Vedat ne biçim performans sergiledi yani. Belki Fenerbahçe'nin galip gelmesine önemli rol oynadı adam. Artık Fenerbahçe taraftarının
1: dün kendi maçın yıldızı Oğuz gözüküyordu. Evet. Görünmeyen kahramanı Kante'ydi. Daha geri planda kaldı. Üç isim dün maçı aldı. Ederson, Kante, Oğuz.
0: Valla Kante, evet, çok iyi ya. Maşallah.
1: Yani Ederson, Kante, Oğuz dünkü maçın yıldızıydı. Bir dinleyiciye göre bence maçın yıldızı Oğuz'du diye yazmış. Abi, galibiyeti gölgelemek, başarıyı gölgelemek adına değil de, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'yi canı gönülden tebrik ediyorum. Siz onun bunun yorumlarına bakmayın. Futbolun en üst klasmanında rekabet edeceğiz Doğan abi. Sadece hocanın maç sonu açıklamalarını dikkatli bir şekilde okursan, ben yine söylüyorum, bir futbol sever olarak İsmail Hoca yine ben yaptım, ben ettim'e dönüyor. Benim başarım gibi yansıtıyor. Ben bir güç seyirlenmesi yaşayacağını düşünüyorum. İrfan abi bunu kabul etmeyebilir belki ama ne de olsa Fenerbahçeli diyor. Ne demek istediğimi Doğan abi iyi anlamıştır
0: abi,
1: diyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Haklılık payı var eleştirilerinde. Yani az önce sen ne dedin? Hoca kendini ispat etmeye çalışıyor. Söyleme hocam bunları yani. Ben yaptım deme.
1: Hoca ispat etti ya. Devler Ligi'ne kaldın.
0: Senin zaten yaptıklarının ortada. Ya bırak, sen bunu söyleme. Bak, bunu ben daha önce de söyledim. Sen bunu söyleme. Bırak insanlar veya yorum yapan insanlar, gazeteciler söylesin. Senin ne yaptığını, bu takımı nereden nereye getirdiğini bırak o insanlar söylesin. Sen yaptığın şeylerle ilgili belli istatistik paylaşımlar yaparsın. Gelirsin, sohbet edersin, iletişim anlamında iletişimi biraz daha açarsın. Basın mensuplarıyla sohbet edersin. Orada anlatırsın meramını. İnsanlar da senden aldığı bilgilerle seni anlatır. Ama hocam sen deme yani. Bak ben yaptım, ben yaptım.
1: Seni
0: ben...
1: gömmek için bak evet. Seni gömmek için fırsat kollayanlara.
0: Nara fırsat verme.
1: Seni gömmek için fırsat kollayanlara sen öyle sonuçlara ki övmek zorunda bırak.
0: Öyle.
1: Anladın mı?
0: Ya bir de
1: bu
0: şöyle
1: başka bir şey değil bu yani.
0: Sen mesela yaptıklarını anlat. Yani geldiğinde nokta şu. Mesela bunu iletişim anlamında daha açık olması lazım. Ben şeye de söyledim. Yani Asensio konusunda mesela hoca onu neden yedek bıraktığı konusunda bir şeyler söylemeye çalışıyor ama tam olarak onu anlatamadığı için tartışmalara neden
1: geveliyormuş gibi
0: oluyor. Tartışmalara neden oluyor. Yani sen bırak ya ben yaptım ben yaptım ben yaptım deme. Bırak insanlar zaten senin yaptığını biliyor hocam yani. Bunu söylemeler lüzum yok. Kendini ispat etmeler lüzum yok. Sen zaten Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün ya şu anda.
1: Ya bu arada şöyle bir şey
0: sen
1: var.
0: Sen bak az önce basın toplantısında yaptığı açıklama da yanlış. Bırak abi ben kimin Fenerbahçeli olduğunu işte herkese açıklayacağım, şey yapacağım, söyleyeceğim. Ya bu çok yanlış bir
1: hocam,
0: açıklama.
1: Kimse belirleyemiyor kimin hangi takımlı ama, olduğunu, ne kadar abi, iyi takımlı olduğunu, bak. Kimin daha çok şöyle sevdiğini falan yok. Anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun gibi bir soru başka bir şey değil yani.
0: Eleştirmeyecek mi insanlar? Daha eleştirecek. Sen yapıcı eleştirilerden al, kenara not al. Sonra ortaya sağ içerisindeki başarında da zaten cevap vermiş olacaksın zaten bunu.
1: Ya ben Fenerbahçe'yi seviyorum. Başında Ali Koç varken de seviyorum. Ben Fenerbahçe'yi seviyorum. Başında Aziz Yıldırım varken de evet. Seviyorum. Ben Fenerbahçe'yi seviyorum. İsmail Hoca da çalıştırsa seviyorum. Aykut Hoca da çalıştırsa seviyorum. Ya mantık buyken burada o çalıştırıyorsa abi benim için Fenerbahçe bitmiştir dekoderi de iptal ediyorum. Maça da gitmiyorum. Mantığı Fenerbahçelilik değildir.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Anladın mı? Sen beni mesela yakından tanıyorsun. Benim Aziz Yıldırım'a ne kadar sevgi ve saygı duyduğumu da çok iyi biliyorum.
1: Aykut Hoca'yı ne kadar sevdiğimi de bilirim.
0: Ama Aykut Hoca'yı da sevdiğim. Benim mesela hiç bu noktada böyle bir açıklama yaptığımı gördüğümü.
1: Ben
0: Fenerbahçe mesela.
1: Bu arada şunu söyleyeceğim. Saadettin Saran yönetiminde de Ali Koç yönetiminde de sana duyulan saygıyı da biliyorum ki onu zaten ben gördüğüm için söylüyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Şeyden değil. Bu arada senin ne tesislere girişin yasaklandı bu zamana kadar.
0: Evet.
1: Ne de akreditasyonunla ilgili problemler oldu. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Tamam. O zaman problem senden mi kaynaklanıyormuş? Tabii benim etrafında bir sürü arkadaşım var. Ahmet Ercanlar var. Tesislere giriş yakalanmış. Ahmet Konanç var zamanında. Değil mi? Burada Fenerbahçeli olarak yapılan. Murat Aşık var. Eskilerden kalma. Feridun Nidelioğlu var. Anladın mı? Ben hala sayabilirim sana devam edebilirim. Bak şimdi Yağız'la ilgili kararlar alınabilir. Kimi iyi geçinebilir, kimi geçinmeyebilir. Bir sürü şey. Sercan için aynısını söyleyebilirim. Bir sürü şey çıkabilir yani. Burada çünkü biricilik gibi gözüküyor. Onun yanında olmak, oradan nemalanıyormuş gibi. Ne oldu? Kaynak mı kapandı? Musluk mu kapattılar falan gibi. Yorumlara maruz kalmamak lazım medya mensubu evet, olarak evet. Arkadaşlar.
0: Ama ben mesela...
1: Ya sen bir kere Hakan Safi'nin uçağına bindin diye
0: evet,
1: anladın mı? Senin başına gelmeyen kalmadı ya. Ben biliyorum yakından takip ediyorum yani.
0: Ama ben mesela aynı yüzden söyledim. Ben Az Yıldırım'ın dedim. Benim için dedim. Kırmızı çizgi.
1: Yeni bir ayrıdır dedin ya.
0: Benim her zaman söyledim.
1: O da biliyordu bunu.
0: Tabii söyledim. Yüzüne söyledi zaten.
1: Selamun aleyküm. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan yazmış. Bir fanatik Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına çok sevindim. Bunun sebebi ise ligde şampiyonluk yarışında eşit kalabilmek. Bir Liverpool, bir Barcelona veya Manchester City ile maç oynasınlar ki ligde şampiyonluk yarışında yara alabilsinler. Zorlu maçlar ligde puan kayıplarını fazlasıyla getirir. Güzel bir diye düşünürsek ben bir Beşiktaşlı olarak
0: sen de arada
1: nasıl sıyrılacağımı dünden beri düşünüyorum.
0: Ama sen de bir şey söyleyeceğim.
1: Poku ile beraber Miretti de gelince
0: bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş iyi kadro kurdu ama şurada Avrupa Ligi'nde de öyle şey takımlar yok. Ciddi takımlar var yani.
1: Benim rakibim Ferhat Gündoğdu. Ben böyle Fenerbahçe Galatasaray'ı düşünmüyorum. Ben Ferhat Gündoğdu'yu düşünüyorum. Ben kendime rakip buldum bu sene.
0: Beşiktaş çok güzel açıklama yaptı. Sayın Serdar Adalı'yı da buradan tebrik etmek lazım.
1: Serdar Adalı için şu yorumu yapayım arkadaşlar. Bunu yazın ya. Serdar Adalı'nın yorumuna. Serdar Adalı anjiyo oldu biliyorsunuz. Büyük geçmiş,
0: geçmiş olsun. Büyük geçmiş
1: Serdar Adalı anjiyo olmamış. Anjiyo yapmış. Dünkü açıklamalarında da anjiyo yapmış ya.
0: Ya çok güzel açıklamaydı. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Artı Beşiktaş ikinci başkanı mıydı? Onun yaptığı açıklamalar da güzeldi. Bir önceki günde hem Daltaban'da Sayın Daltaban da çok önemli açıklamalar yaptı. Hakem kararlarıyla ilgili. Sayın Serdar'dan şu şey var. TFF Ferhat Gündoğdu'yu görevden almıyor, alamıyor. Cümlesi önemliydi bence.
1: Alamıyor.
0: Bence cümlesi önemliydi.
1: İlk defa söylenmiyor da bu. Ama bir olsun. Başkan tarafından belki ilk
0: başkan
1: defa söyleniyor.
0: Başkan tarafından ilk kez söyleniyor.
1: Bu arada Ali Bey'in de vardı galiba.
0: Tabii tabii Sayın Ali Koç.
1: Ali Bey'in de bu açıklaması. İlk açıklamayı Ali Bey yapmış.
0: Tabii Sayın Ali Koç'u da yani bu süreç içerisindeki mücadelesi çok mücadele etti onu söyleyeyim. Yani belki sağ sonuçları.
1: Bu arada ilk geldi. Merkez Hakem Kurulu kendi sayfasından istifaya davet eden ve görevi bırakmasını isteyen kulüp de Galatasaray'dır. Evet. Onu da ekleyeyim.
0: Evet, evet.
1: Yani bu arada hani salıncak muhabbeti yapılmasın hemen. Burada gelmişsiniz falan deyip Galatasaray da istemiyor Ferhat Gündoğdu aslında.
0: Vallahi istemiyor mu bilmiyorum da. Yani.
1: Ya işte bilmiyorum ama dediğin zaman olmuyor şimdi anladın mı o? Yani öyle gözüküyor olabilir. Ayrı bir konu olabilir. Sen koydum. De gözüküyor diyebilirim ben sana. Anladın
0: ama
1: mı?
0: Ama
1: sen o zaman federasyon bilmem ne falan çıktığında bu kadar ilişkiler iyiyken federasyon başkanlarıyla görevden aldıramadıysan onun gücünün başka yerden

0: geldiğini kabul etmen lazım. Anladın mı? Şimdi Serdar Adalı'nın söylediği de bu zaten yani. Mesela Serdar Adalı federasyon başkanıyla görüşebilmiş mi? Çıkmıyor, görüşmüyor ki.
1: Kimseyle görüşmüyor.
0: Ne zaman gitse Beşiktaş randevu alsa Mecnunat Yakmaz karşılıyor Serdar Adalı.
1: Mecnunat görüşüyor. Aziz Yıldırım da hiç bugüne kadar hiç görüşmedi. TFF başkanıydı. Görüşmez de zaten.
0: Başkan nerede bu arada federasyon başkanı?
1: Niye? Geçen bir yerde videosu vardı, görüntülerini gördüm. Bir yerde oturuyordu.
0: Ya bir, tam bir yerde oturuyor da ekranlara çıkan neredeyse
1: da,
0: her gün
1: da, onu da
0: her kameraya konuşan.
1: Onun da rahatsızlığı varmış herhalde ama öyle diyorlar. Kalp rahatsızlığı mı var, öyle bir şey diyorlar.
0: Vallahi geçmiş olsun. Kim olursa olsun sağlık her zaman
1: Sayın
0: çok önemli.
1: Sayın Mecnun Yakmaz üzerinden görüşüyor zaten.
0: Biz sadece burada hani şey anlamında söylüyoruz. Yani görev anlamında
1: Mecnun
0: söylüyoruz.
1: Mecnun Yakmaz'la görüşüyorlar zaten. Kulüpte genellikle Mecnun Yakmaz üzerinden görüşüyorlar.
0: İkinci başkan başkan gibi zaten şu an.
1: Valla herhalde bırakırsa İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan olur Sayın Mecnun Yakmaz.
0: İrfan abi uğursuzluk Kerem. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Bütün her şey Kerem'den kaynaklanıyordu. Onun yüzünden kazanamıyorduk gibi yapmışlar. Maçın yıldızı İsmail Kartal'dır. Futbol oynayan oynamayan genç yaşlı bir kişi 3. bölgeyi kurmadı diyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Evvel şeyi gördün mü sen? Yani Kante'nin maç sonrası ki sakinliğiydi. Herkes şeye koşuyor, kavgaya koşuyor. Kante yürüyerek gidiyor. Çok sakin.
0: Kante'nin hiç o taraklarda bir izi yok.
1: Çok
0: ya.
1: Sakin. Yani şey, evet ya. Hayır, maçtan sonra da basit şeyde soruyorlar bir sonunda işte şeyde arkadaşlar lütfen sakin olalım falan diyor yani. Hani gerçekten çok şey bir futbolcu.
0: Abi ama, dün ama, sana ama, mesaj da yazdım.
1: Ama kusursuza yakın bir performans sergiliyor ya. Baksana şey istatistiklerine 10 savunma katkısı, 8 top kazanma, 4 pas arası, 2 engellenen şut, 2 top uzaklaştırma, 6-4 ikili mücadele ve %90'a yakın bir şey var, pas isabeti var. Dün kusursuza yakın oynadı yani gerçekten. Yani hep şey diyorlar diye sezon başında hep biz bunun Kante'nin adı yıllık ücreti falan konuşuyorduk. Abi hak ediyor adam yani, açık ben söyleyeyim yani.
0: Bak. Fazla parayla ilgili olarak net örneğini sana şöyle verebilirim.
1: Dörde bölünüyor yani. Dörde bölünse yani 4 kişilik oynuyor adam ya. Savunmalı.
0: Tarık Çamdan'ın aldığı para batar. Muslera'nın aldığı büyük para batmaz. Performansını verirsen, seni başarıya taşırsan, sen kurtarıcı gibi gözükürsen, herkes sana inanırsa senin aldığın para kimseyi rahatsız etmez.
1: Abi şimdi...
0: Osimhen'in parasından ne futbolcu rahatsız olabilir?
1: Evet.
0: Bu zamana kadar. Abi ben koşmazken o adam koşuyor dedirtiyorsa, sen onu izlerken abi tek başına adam maçı almaya çalışıyor diyorsan, o adamın parası batmaz. Bu adama 85'miş, 75'miş, 35'miş ne verdik falan kimse demez. Salah'ın parası da batmaz eğer bu performans devam ederse. Ama bakarsın mesela, örnek veriyorum ya, bu Agbadu dersin Beşiktaş'ta. Bu Orkun denmedi mi? Orkun'un ilk 5 haftaki performansında. Bu mu ya, bu para verilir mi ya falan denmedi mi?
1: Doğru.
0: Bak mesela bu sezonki performansı kötü olsun Uğurcan için de söylenir. Olmadı bak diye.
1: Vallahi doğru. Ama yani,
0: yaptığın bütün iyilikler iki tane kötü şeyle unutulur.
1: Ya bir şöyle söyleyeyim. Şu anda dediğim gibi Fenerbahçe taraftarı, camiası çok mutlu. Şimdi benim oğlum 15 yaşında ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamış olacak.
0: İlk defa tabii canım. Tabii
1: ilk defa Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Umarım devamı gelir. İlk kez şampiyonluk sevincini de yani bir yaşındaydı.
0: İşte Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında dolar ne kadardı, TRT'de bu vardı falan da filandı. Böyle umarım, hep bir tür şeyler çıkıyor.
1: Umarım hani bu sezon şampiyonluğu da
0: benzin litresi
1: şuydu. Bir yaşındaydı şampiyon olduğunda. O vardı da şampiyonluk sevinci yaşar. Burada hani Sayın Ali Koç'un oğlu da deplasman maçını izledi hani Rami Koç, orada da diyor Şampiyonlar Ligi bambaşka bir duygumuş açıklaması falan yapıyor. Hani gerçekten Fenerbahçe taraftarı camiası bugün çok mutlu. Belki
0: ya birçok, ben inanıyorum ki Fenerbahçelilerin bugün neredeyse yarısı cep telefonu melodisi Şampiyonlar Ligi müziği yapmıştır.
1: Ya şöyle söyleyeyim, birçoğu da uyumamış.
0: Arasana beni bir falanlardır arkadaşlar. Bak, Şampiyonlar Ligi müziği.
1: Birçoğu da uyumamıştır. Yani tekrar tekrar maçı izlemiştir, yorumları izlemiştir. Ama şimdi her şey mesela şeyken söyleyelim. Sezon çok uzun bir maraton. Bu sezon içerisinde zaman zaman puan kayıpları da olacaktır. Zaman zaman kötü futbol da olabilir. Ama Fenerbahçe camiası, taraftarı tek vücut olmak zorunda. Başkanına, yönetimine, teknik heyetine destek vermek zorunda. Bunu yapmak zorunda. Eğer bunu yaparsa da zaten Sayın Aziz Yıldırım geldiğinde söz vermişti. O sözünü de zaten hani Fenerbahçe'yi başarılara ulaştıracağına dair söz vermişti. Bunun ilk adımını Devler Ligi'ne atarak Devler Ligi'nde Fenerbahçe mücadele göstermiş oldu. Şimdi önemli olan bunu tek vücut halinde devam etmek, takımına destek olmak, teknik heyetine, futbolcuna destek olmak ve burada bunun içerisinden de kaos çıkarmaya çalışanlara karşı da dik durmak, sonra Mayıs'ta da hep beraber şampiyonluğu kutlarız. Yani öyle söyleyeyim. Yani biz uzun süredir şampiyonluk şeyi yani hikayesi hep gazeteciler şunu yazar. Şampiyonluk hikayesi yazar. Uzun zamandır yazmadık. Biz de şampiyonluk hikayesi yazarız.
0: Senin taslaklarda yok mu ya?
1: Var taslaklar hazır bende. Not alıyorum şu anda şey yapıyorum, tamam mı? Kırılma anları. Pozisyonda şeyler falan. Tek tek hani şu tarihte şu oldu.
0: Bugün inşallah Trabzon'da yüzümüzü güldürecek. Beşiktaş'ta ilk maçın avantajıyla gittiği Macaristan'dan Macaristan diyorum. Nereye gidiyorduk? Biz Letonya'ya mı gidiyorduk? Neydi?
1: Trabzon Macaristan'a gidiyoruz. Zalgiris. Litvanya.
0: Litvanya'ya gidiyoruz. İnşallah oradan da güzel bir sonuç alacağız. Oradan da bir galibiyet ve puan olarak, ülke puanı olarak da geri dönecek Beşiktaş. İnşallah bunlar olacak. Saat başı yapalım, reklama gidelim. Sonrasında videolar... bugün saat 19'da çekimler yapılıyor ya.
1: Evet.
0: Kura çekimleri yapılacak. Birinci torbadan, ikinci torbadan takımlar, çok güçlü takımlar. Artık hani bir de Fenerbahçe'yi görelim bakalım, o eski Liverpool değil, eski Paris Saint Germain değil. Yok bilmem ne gibi olan takımlara karşı Fenerbahçe neler yapacak. Bunu bir seyredelim diyen Galatasaraylılar var. Hoş geldin diyenler var bu arada. Ama
1: biz şöyle Fenerbahçe...
0: bugün işte sen kimi istersin, ben kimi isterime gidelim. Dinleyicilerimiz de yazarlar. Muhtemel rakipleri belirleyelim. Hem Galatasaray'ın.
1: Real Madrid'de karşılaşıyor. Real Madrid'i şeker
0: bir falan. Bir şey söyleyeceğim sana. O Mourinho buraya gelecek. O Mourinho Kadıköy'e çıkacak vallahi.
1: Real Madrid'i çeker bak falan başladı.
0: Kankan geliyor. Kankan geliyor. Derim sana bak, çıkar çıkmaz.
1: Hocamızı şey yaparız ya, karşılarız ya.
0: Hocam bekliyorum.
1: Bekliyorum diye mesaj
0: at. Sen at. Bekliyorum diye mesajı at. Mourinho çıkarsa. İster misin?
1: İsterim vallahi. Ya sonuçta Şampiyonlar Ligi, Devler Ligi demiyor muyuz kardeşim? Çıksın orada Fenerbahçe'de mücadele etsin. Biz en son işte diyorum ya, Chelsea'yi falan izlemişim.
0: Mourinho'nun Rams Park'a gelmesini mi istersin, Kadıköy'e mi?
1: Vallahi
0: hadi kötü soru.
1: Vallahi birinci torbada kim var? En güçsüz takım hangisi? Onu çeksin Fenerbahçe yani, ne bileyim.
0: Ya birinci torbada güçsüz takım falan yok. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde güçsüz takım falan yok. Ben sana söyleyeyim ya, hiç ummadık. Mesela sabah geldi biliyorsun.
1: Ama onların şey var, şampiyonlar yolu
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi sabah bir şey söyleyeceğim. Sabahın, sen mikrofona doğru gelsene. Sabahın ne kadar etkili. Mesela sabahın rakiplerini söyleyeyim ben sana. Azerbaycan takımı sabah. Desem ki ben sana, sabah rakipleri Porto, Manchester City, Inter, Roma, Feyenoord, Leipzig desem.
1: Dördüncü torba mı bu?
0: Evet. Sabah dördüncü torba.
1: Az önce saydıktan dördüncü torba mıydı Inter'de?
0: Inter birinci torba falan.
1: Tamam hocam.
0: İki tane, ikişer takım gelecek.
1: Tamam.
0: Sekiz maç oynayacaksın ya.
1: Tamam, biz oradan en şeyi çekeriz ya. Inter falan hani yenebilir Fenerbahçe Inter.
0: Sekiz maç oynamayacak mısın?
1: Evet, sekiz maç. Dördü içeride, dördü dışarıda.
0: Hı.
1: Yani çekemeyeceğin takımlar da işte Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, Liverpool. Bunlar gelmesin abi. Hadi gelsin izleyelim abi. Bak bana şu söyleyeyim, izlemek istemem. Şampiyonlar Ligi'nde gideyim. Lig aşamasında.
0: Bir dakika. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşaması kuralları bugün saat 19'da Monaco'da çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray kurada 3. torbadan giriyorlar. İki takımın turnuvada 4 torbadan ikişer takımla. 4 torbadan ikişer takımla karşı karşıya gelecek.
1: Şöyle söyleyeyim, Sayın Başkan'ın da oradan
0: son 16'ya kalmak için 4 takım, 4 torbadan da ikişer takım, kendi torbandan da iki takımla mı eşleşiyorsun?
1: Öyle olmasa ver bakayım.
0: Kendi torbandan da takım seçiyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Çekiyorsun yani.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray Fenerbahçe ile karşı karşıya bu aşamada gelmiyor. Ama playoff aşamalarında gelebiliyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe kendi torbasından Shakhtar'la, Villarreal'le, Leipzig'le, Napoli'yle, Bodo Glimp'le, Lille ya da Feyenoord'la oynayabilecek. Tıpkı Galatasaray gibi, tıpkı Fenerbahçe'de bunlarla oynayabilecek. Tamam, peki. Birazdan bakarız o zaman.
1: Bak şöyle söyleyeyim. 2022 yılında ülke sıralamasında 20. sıraya düşmüşüz biz. Bak şimdi yine bayağı bir yükseldik.
0: Evet.
1: Yani orada da yani gerçekten Fenerbahçe'nin de önemli bir katkısı var şu anda. En fazla puan anlamında katkı sağlayan takım zirvede.
0: Ya yani birinci torbadan kimi istersin diye soru sormuyorum. Kimi istemezsin diye sormam lazım.
1: Evet, kimi istemem. Bakayım
0: şimdi. Birinci, çek onu, üsttekini al. Birinci torbadan kimi istemezsini sormam lazım. Kimi istersin değil. Dur reklama gideyim. Saat başı yapayım, ondan sonra konuşalım.
1: Valla ben Inter isterim buradan. en rakip birinci torbadan Inter. İkinci torbadan...
0: Söyleme işte, söyleyeceğiz reklamdan sonra diye. Bir şey pazarlamaya çalışıyorum ben de. Satış yapmaya çalışıyorum. Rating yapacağım. Biraz... anladım abi, diyor.
1: Biz mutluyuz. Bugün var ya.
0: Heyecan acil... yap. İrfan, bir heyecanlı gördüm seni ben bugün. 17 sene sonra böyle bir değişik gördüm seni. Bir
1: yüz... Bu sene şarkı.
0: Rengin benzin yerine geldi. Biraz
1: vallahi
0: böyle.
1: Mutlu olduk ya.
0: Vallahi mutlu. Özlemişiz mutlu mutlu ya. İrfan devam ediyor. Ya dün Ahmet şeyde, salı günü Ahmet Konaş da şeydeydi. Ayvalık'tan bağlandı. Ya kaçmış tatile gitmiş. Ya abi, neredesin dedim. Sarımsaklı Ahmet diye kaldı ismi onun.
1: Sarımsaklı. Ben zaten Ahmet'e şey dedim zaten. Sen gitme dedim bir daha. Sen gitmeyince Şampiyonlar Ligi'nde, tabii Şampiyonlar Ligi'nde kaldı Fenerbahçe dedim.
0: Ama o gene gittiğinde de oradan kötü bir sonuç aldı.
1: O da diyor zaten, ben gittim tur aldım ama en azından play-off. Evet. Sen yine de gitme, bak ligi aşamasına kaldı en az.
0: Gitse de gitmese de bir şey değişmiyor Ahmet'le, farkındaysan. Fenerbahçe bildiğini yapıyor gene. Reklam.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
6: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğini ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Liyerse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz ki mutluluğun aslında devamı gelsin de istiyoruz. Fırtına bugün Macaristan'da da essin. Zoru başarsın Trabzon. Dediğimiz gibi bugün İtalyanın takımı Beşiktaş'ta yeni transferlerine güzel bir skorla UEFA'yı da hediye etsin. Bunlar beklentilerimiz tabii ki. İnşallah güzel olacak her şey. Bundan sonrası için hesaplarımızı yapalım. Saat 19'u bekleyelim. Kimlerle karşı karşıya geleceğini. Dün hemen anında ya, Türk milleti olarak parayı konuşmayı çok seviyoruz İrfan ya. Hani bakalım bugün hemen bak bakayım hesaba yatmış mı para diye hemen
1: bugün
0: anında.
1: Bugün hesaba yatmışsın kulübe.
0: Şimdi bak bakayım yatmış mı para diye hemen geldi mi gelmedi mi diye. Böyle ben de mesela böyle telefonda şeyi görüyorum. Mesela bir yonca görüyorum mesela bir tane. Ha diyorum ki bir şey geldi herhalde falan diyorum. Faiz oranlarımız da bilmem ne. Ay senin diyor başı faizine bilmem.
1: Şey de çok güzel Doğan. İletişim anlamında bence çok önemli. Maçtan sonra oraya giden basın mensuplarına tüm futbolcuların konuşması çok önemli. Uzun zamandır bunu görmüyorduk, yaşamıyorduk. Dün oraya giden basın mensupları ayrı ayrı istediği futbolculara röportaj yapmış. Bu neden önemli biliyor musun? Hem zaten uzun yıllardır Avrupa'ya gitmiyordu. Yani veya kurumlar göndermiyordu. Çünkü gittiğiniz zaman yani konuşmuyorlardı futbolcular bilmem veya başka bir şey.
0: Şimdi, ya bugün oradan tura geçemeyip kalma UEFA'da devam etseydin evet. O futbolcu konuşmazdı da.
1: Ama olsun ama sonuçta yine de şimdi bunu görünce Yani bundan sonraki süreçte kurumlar da göndermek zorunda. Yani kurumlar da gönderebilir artık bundan sonra. Çünkü yani bunu açman lazım. Yani hep birlikte çünkü bir başarı elde ediyorsun. Bu önemli.
0: Canım kardeşim 3 tane mesaj attım. Ama rica etsem okur musun? Allah'a emanet ol.
1: Bir de en mutlu olanlar da Fransa'da yaşayan ve orada çalışan Fenerbahçe taraftarlarıdır herhalde. Çalışma arkadaşları da inanılmaz. Hani veya takılırlardır, takılmışlardır. Onlar daha mutlu bir şekilde
0: işlerine gidiyor. Hatırlıyor musun? Fenerbahçe'li eski yöneticilerden bir tanesi Trabzonspor'lu eski yöneticilerden bir tanesi açıklama yaptı ya. Şey dedi. Benim dedi masama dedi çalışanlarım şimdi dedi Macaristan'da dedi. Evet. Fenerbahçe bayrağı koyacaklar dedi.
1: Evet evet.
0: Benle dedi dalga geçecekler dedi.
1: Tabii de şimdi
0: sizi orada yendik, burada da yeneceğiz falan diye inşallah. Orada ya bunlar güzel şeyler aslında. Şey değil. Bel altına inmediğin sürece bugün sence iş yerlerine en erken giden Fenerbahçeliler değil miydi? Dün gece ne kadar geçmişse de.
1: Vallahi işte diyorum gece 3.30'da yattım ben ya.
0: İşte hani maçı bir daha seyretmişlerdir mesela. Tabii. Tekrarını falan seyretmişlerdir. Özetlere bakmışlardır. Sosyal medyayı takip etmiş. Uyumamışlardır.
1: Benim bir arkadaşım işte orada izledi maçı. Hani deplasmanda. Tribündeydi. Şey dedi. Ben dedi tribünde dedi izledim maçı ama dedi. Eve bir daha dedi maçı tekrar izleyeceğim dedi ya.
0: Ya. Mesela bugün iş yerinde mutlaka gömleğin içinde bile Fenerbahçe forması olabilir. Ara sıra gösteriyor falandır yani. Ceketin içine falan giymiş olabilir yani. Abi,
1: özledi Fenerbahçe taraftarı. Hak ediyor yani onu söyleyeyim yani. Sonuna kadar hak eden bir taraftar grubu var Fenerbahçe. Camiye hak ediyor bu mutluluğu. Umarım bu mutluluğun devamı ligde gelir. Ligde şampiyon olarak tamamlar Fenerbahçe.
0: O taslaklarda Fenerbahçe katılamasaydı şu paylaşımı yapacaktım diye bekleyen kaç kişi vardır acaba bir de?
1: Ooo. Çok
0: sil sil sil mesajı sil mesajı.
1: Videolar da hazırdır bazılarının ama.
0: Tabii ne videolar ne neler yapıyor yapay zeka neler yapılmıştır.
1: Videolar hazırdır yani. Hak ettiğimiz yer burası falan size şey diye ama işte Fenerbahçe ait olduğu yere geldi.
0: Şimdi birinci torba Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool. Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid.
1: Tamam birinci torbadan.
0: Ne istersin Doğancım de? City, Inter isterim.
1: Ben City istemem ama bir Inter isterim.
0: Niye?
1: O işte içimden geldi Inter.
0: Gelecek senin zorlusu gelsin.
1: Ha doğru iki tane seçecektin değil mi?
0: İki tane. Inter, City isterim.
1: Inter, Atletico Madrid.
0: Atletico Madrid mi?
1: Ha.
0: Çok ters gelir.
1: Olsun güçlü takım. Yeneriz abi.
0: Hepsi güçlü takım ama birinci torba orası zaten. Şampiyonları veya olamayanları zaten.
1: İlk üçü saymam. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool gelmesin. Bunlar daha, gelmesin.
0: Dört oldu.
1: Dört tane. Bunlar hadi. Gelmesin. Diğerlerinden
0: idare. Arsenal ister misin?
1: Barcelona'da da Arsenal de gelmesin abi. Gelirsin.
0: Bak orada kim kaldı zaten? Tamam, City, Inter, Madrid.
1: Tamam. İki Inter Madrid dedim ben zaten.
0: Tamam ben de Inter City diyor. İkinci torba Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis, PSV, Eindhoven.
1: Betis ve PSV. İkinciden.
0: Ben de Sporting ve Betis diyorum.
1: PSV'yi de yenersin. Yani Real Betis, PSV. Hollanda takımlarında şey yapıyor Fenerbahçe. Kafa kafaya mücadele eder.
0: Kendi torbandan Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar. Arda Turan gelir mi?
1: Feyenoord ve Lille. Bir Fransız takımı daha yedi.
0: Ama burada Lille'de de bir yarım kalan hesap var. Direkten dönen top var. Cenk Tosun.
1: Evet, vermediği şey de var. Hakemin penaltısı da var o pozisyonda Lille'de.
0: Haydi Lille mi diyeceğiz yani?
1: Dördüncü torbadan da
0: AEK Atina Como'ymuş be abi.
1: Como olsun İtalyan takımı geliriz ya. Buradan abi her takım gelebilir ya sıkıntı yok.
0: Mesela Bratislava gelsin.
1: Evet, Bratislava gelebilir.
0: Bratislava'yla AYK, Atina sabah
1: olur.
0: Gelsin.
1: Atina'da olur yakın bak gidilir o deplasmana.
0: Sabah da gidilir ya Azerbaycan'a.
1: Evet, sabah da gidilir evet doğru.
0: Sabah gidilir akşam dönülür öyle maç olur.
1: Yalnız sabahın teknik direktörü.
0: Gece gidilir sabah dönülür.
1: Sabahın teknik direktörün hayat hikayesini gördün mü sen?
0: Yok.
1: Çok güzel hayat hikayesi var adamın ya. 2022 yılında. Litvanya
0: 2022 mi?
1: 2002 yılında şeye giriyor. Kim Milyoner yarışmasına katılıyor Litvanya'da.
0: Litvanya'da.
1: Litvanya'da.
0: Kazanıyor
1: oradan,
0: mu? Tabii,
1: oradan aldığı parayla
0: ha.
1: İngiltere'ye antrenörlük şeyine gidiyor adam.
0: Kursuna katılıyor.
1: Orada gidiyor. Ondan sonra Belli bir yüzyılda da parası bittikten sonra başka işlerde çalışıyor. Daha sonra ilk başta İngiltere 9. lig takımını çalıştırmaya başlıyor. Daha sonra işte bazı takımlarda yardımcı antrenörlük falan görev yapıyor. İşte antrenörlük teknik heyetine yer alıyor. Daha sonra Azerbaycan'a gidiyor. Orada da ilk biliyorsun Karabağ'dan sonra ilk şampiyonluğu yaşatıyor. Adam hayal hikayesi çok güzel.
0: İlk defa bir Azerbaycan takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor bu arada.
1: Yok, Karabağ katılıyor.
0: Karabağ mı katıldı?
1: Karabağ katıldı.
0: Böyle yazıldı sabah. Diye.
1: Ne? Sabah değil Karabağ.
0: Sabah ilk defa mı katılıyor?
1: Sabah ilk defa katılıyor. Sabah zaten uzun yıllar sonra Karabağ'ın Azerbaycan'daki şampiyonluk şeyine son veriyor. Ve 8 yıl sonra ilk kez 8 yıl önce kuruluyor takım. 8 yılda da ilk şampiyonluk ligine şey yapıyor. İlk şampiyonluğu ve ilk şampiyonluğu.
0: Last Linz'de olurmuş.

0: Germen. Real Madrid ilk torbadan.
1: Bak hemen tabii daha.
0: İkinci torbadan.
1: Dortmund'la Roma.
0: Dortmund-Roma. Aston Villa olabilir.
1: Üçüncü torbadan, Bodo Glimt.
0: Napoli. Leipzig. Ya da Leipzig olsun. Dördüncü torbadan da.
1: Ha, Arda Turan gelsin istemedin.
0: Ya gelmez.
1: Ya gelmesin.
0: Dördüncü torbada da kalsa yerden çıkar ya da yener yani. Ama Fenerbahçe gider en zorunu çeker, bak onu söyleyeyim. Böyle bir kura.
1: Sen birinci torba takımlarını saydıkça İrfan 25'in sesi düşüyor. O da mı birinci torbadaymış diyor. Fenerbahçe'nin rakipleri Inter, Real Madrid, Dortmund, PSV, Lille, Shakhtar, Sabah, Viking.
0: Olur bak, uygun.
1: Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Roma, Leipzig, Bodo, LASK, Sparta Prag demiş. Ben çektim akşam 7'yi bekleyemeyeceğim demiş. Güzel. Real Madrid içeride Arsenal deplasman, PSV içeride Bruges deplasman, Lille içeride Shakhtar deplasman, LASK içeride Slavia Prag deplasman. Fenerbahçe 11-12 puan alır çıkar buradan diyor. Real Madrid Arsenal bu arada. İlk torbadan PSV Bruges, Lille, Shakhtar, LASK, Slavia.
0: Abi Inter gelsin ya, o kadar.
1: Mehmet şey Akif yazmış.
0: Real Madrid de çok şey ya.
1: İrfan abi, Doğan abi, hakemi de konuşsun. Ivan Bebek Pro Max gibiydi. Bir pislik çıkarmaya çalıştı, fark etmedi mi diyor. Fenerbahçe'ye Paris Saint Germain çıkacak eminim diyor.
0: Fenerbahçe o şeyde en zorun hangisiyse onu çeker zaten.
1: Yalnız bu arada ne büyük keyiftir ya, iki tane takımın da kura çekiminin beklenmesi demiş. Ona ne çıkacak, buna ne çıkacak, buna ne çıkacak, buna ne çıkacak. Vay onun gene şansı ge. Bunu burada demiş falan diye. Hani ne ballı takım bu falan gibi yorumlanacaktır herhalde şimdi. Galatasaraylı televizyon başında beklerken ya da sosyal medyadan öğrendiğinde, işte Fenerbahçe'ye birinci torbadan Inter çıktığında, ona eğer Barcelona, Real Madrid falan çıktığında, abi ne ballı takım ya buradan da, ya bilmiyorum zor geçecek galiba gibi döner. Ya da tam tersi olursa da aynı şeyler yaşanır yani.
0: Ya şey var.
1: Ya Mourinho da zaten bir şey yapamayacağını bekliyorduk. Mourinho gelsin işte İstanbul'a demiş. Kime gelir bilmiyorum yani.
0: Ya Real Madrid'i yenmek de güzel olur aslında, biliyor musun?
1: Ha, hesaplaşma diyor. Fener'e gelsin diyorlar Real Madrid. Tabii. Mourinho, o Mourinho. Kankan var ya.
0: Kankam, hocamı şey yaparız ya. Sever, görüşürüz basın toplantısında kendisiyle.
1: Fenerbahçe'nin rakipleri Arsenal, Bayern Münih, Porto, Roma, Napoli, bütün İtalyanları yönetti. Shakhtar Donetsk, AEK, Slavia Prag. Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid, Aston Villa, Real Betis, Feyenoord, Napoli, Como, Lens. Galatasaray'a kolay takım çıkarsa kesin yapı var derler diye. Doğan abi, ben Galatasaray taraftarıyım. Birinci torbadan Bayern Münih ile Paris Saint Germain gelirse Fenerbahçe'ye sen şamatayı gör. Bayern eski Bayern değil. Bu defa Paris Saint Germain de eski Paris Saint Germain değil. Daha güçlüler diyerler. Eski değil, daha güçlüler diye. 30 yıldır Balıkesir'de yaşıyorum ama bir anda Barcelona'dan ev kiralayıp ait olduğum yerdeyim diye tweet atsam çok mu absürt olur acaba demiş. Gördün mü? Yıllardır Balıkesir'de yaşıyorum. Bir anda Barcelona'ya transfer olsam ait olduğum yerde. Evet ya, hayallerini kurduğum, orada olmak istediğim. Bu arada şimdi Fenerbahçe'nin ait olduğum yerdeyim söylemi sanki 7 senedir kümede kalma mücadelesi veriyormuş da 8 sene sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılmış gibi bir düşünce de bence çürük bir düşünce. Fenerbahçe'nin ait olduğu yer. Yani ön elemelerde kaybettiği, sürekli gitmeye çalıştığı, daha önce gittiğinde iyi işler yaptığı bir camiadan bahsediyoruz. Bu arada
0: hani,
1: üçüncü kez gidip de ait olduğumuz yer, biz de burayı seviyoruz falan diye, hani parayı bulduktan sonra sosyetenin içine girmek gibi bir durum değil yani arkadaşlar bu.
0: Vallahi şöyle.
1: Yani Fenerbahçe gittiği yerde nasıl davranması gerektiğini, nasıl oturup nasıl kalkması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiği, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir kulüp. Sen eğer burada Lyon'un teknik direktörü, bugün çok zor bir maç. Öncelikle işte hava koşulları, baskı, ilk maçın avantajı, dezavantajı, bir de böyle bir rakibe karşı, büyük bir rakibe karşı oynayacağız diye açıklama yapıyorsa, zaten orada bunu ne bileyim hani Fonseca biliyorsa, sen buradan bilemiyorsan orada oturup, sorgulaman gereken kişi sensin.

0: Fonseca dünleri diye. Belki ben çok kötü bir teknik direktörüm dedi yani. Çok kötü bile demedi. Hani kötü Beşiktaş'ın demedi. Transferi gibi. Değil mi?
1: Tabii kötü demedi. Daha şey dedi yani.
0: Oradan anlayın evet, yani evet, diye evet. söylüyorum.
1: Ona mesela yaptığı değişiklikler neden.
0: Belki de lacivertiyim dedi yani. Ya
1: Fransa.
0: Anladın mı?
1: Fransa basını eleştirdi onu.
0: O da dedi abi ki, zaten ipin ucunda duruyordu adam.
1: Aynısını söylüyorsunuz dedi. Belki de dedi ben dedi. Öyle bir teknik direktörüm.
0: Çok da kötü bir teknik direktörüm belki
1: zaten dedi. Bak şimdi az önce şey görüntü izliyorum. Bak Lyon antrenörü saldıran Gendouzi'ye. Taraftar değil.
0: Tek neymiş?
1: Lyon'un antrenörü.
0: Yardımcı antrenörü.
1: Yardımcı antrenör. Tekme atıyor yani. Bayağı
0: o uçarak şey
1: atıyor.
0: Falan da değil.
1: Tabii uçarak tekme atıyor.
0: Şeyde
1: adam bari şeyden geliyor.
0: Atletik performans ekibi değil, falan da değil tribündeki.
1: Şeyde falan adam bari soyunma odasından çıkarken uçarak şey yapıyor Gendouzi'ye.
0: Galatasaray'ın galip geldiği büyük takımları okur musun Doğancığım? Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Galip gelemediği büyük takımlar Manchester United, City, Chelsea, Atletico Madrid demiş. Galatasaray'ın oynamadığı büyük takımlar Inter diye yazmış.
1: Ya Allah, ben şu saatten sonra Fenerbahçe taraftarı bu mutluluğu yaşasın. Yani 18 senelik gazete, 17-18 senelik gazete son vermiş. Çoluk çocuk herkes mutlu. Bütün çocuklar belki sokakta şu anda sen az önce dedin ya maaşlar çalıyor. Maaşlar da
0: tabii canım cep telefonu melodisi değişmiştir ya. Şampiyonlar Ligi müziği falandır.
1: Fenerbahçe formalarıyla sokağa çıkmıştır hepsi. Yani bu yüzden bunu bozmaya gerek yok. Herkes takımına destek versin sonuna kadar. Başkana, yönetime, teknik heyete sezon sonunda da.
0: Mesela ben Beşiktaşlara bir şey sormak istiyorum. Bugün Allah korusun bir kaza olmazsa Zalgiris maçı sonrasında UEFA gruplarında Lyon'u ister mi?
1: Bence ister.
0: Beşiktaş taraftarı sence?
1: İster.
0: Lyon'u bana sorarsan ben de isterim.
1: Lyon'u yenebilir Beşiktaş. Rahat da yener. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü o şeyde gidecek. Fofana da gidecek Lyon'dan. Lyon birçok önemli oyuncusunu satmak
0: zorunda. Hocası bile değişmiş olabilir.
1: Tabii 60 milyon euroluk satış yapmak zorunda. Mali anlamda çok sıkıntılı. Adamlar zaten o yüzden 11 oyuncuyu değiştirdi. Çünkü onların da çok ciddi finansal anlamda sıkıntısı vardı. Hatta başkanı kadın da onu biliyorsunuz değil mi? Kadın ağlıyordu.
0: Lyon'un.
1: Evet ağlıyordu.
0: Eskiden kadın takımının başındaymış. Evet. Ondan sonra büyük ekonomik zorluklar yaşayıp batma noktasına geldikten sonra satın almış kulübü Lyon takımını. Uzakdoğulu bir.
1: Uzakdoğulu bir kadın ağlıyordu maçta.
0: Yani ağlatır da. Böyle öyle çıtı pıtı olduğuna bakma yani. 40-45 kilo olabilir belki ama ağır bir kadın bence yani.
1: Tabii canım.
0: Doğan abi birinci torbadan Inter bize gelirse İrfan 25 hani eskiden çocuklar yapardı ya ama onu ben istiyordum onu der mi acaba diye. Hani Galatasaray'a çıkarsa Inter ya bizim rakibimizi çaldılar biz istiyorduk onu diye.
1: Neyse benim dediğim çıksa işte Inter çekeriz ya.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi diye niye bu kadar kuduruyorlar ki? Ya kuduruyorlar Aziz hoş bir laf değil ya.
1: Yani seviniyoruz seviniyorlar. Bence yani diğer takım taraftarlar da mutlaka seviniyordur yani onu söyleyeyim yani.
0: Lyon'un defansı her gittiğimizde sorun yaşadı. Beşiktaş onları elektronik eder demiş. Gözümüz kapalı isteriz diyor ona. Onlar bizi tanırlar abi diyor. Doğan Bey iyi yayınlar diliyorum. Bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi arenası Galatasaray ve Fenerbahçe açısından çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Rekabetiniz bu arenada olması ülke futbolumuza çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu durum inşallah bir milat olur ve süreklilik arz eder. Bir Galatasaraylı olarak temennim budur. Gebze'den Erdoğan Aydın demiş. Ağzından bal damlıyor be. Vallahi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi diye bu kadar sevincin neden olduğunu bir türlü anlamış değilim. Zaten olması gereken bu değil miydi demiş. Arkadaşlar 17 senelik 18 senelik bir hasretten bahsediyoruz yani. O yüzden bu kadar sevinç çok normal ya.
1: Normal abi ya bu yani sezon başında ya aynı zamanda takıma ve teknik heyete de inanılmaz moral veriyor.
0: Mesela Bayern Münih taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne kaldık diye ne kadar mutlu oluyordur? Üst üste 12. şampiyonluğu.
1: Onlar için normal.
0: Öyle mi düşünmek lazım?
1: Yani. Onlar için normal.
0: Mesela bir Real Madrid taraftarı bugün de Şampiyonlar Ligi'ne

0: Şimdi acaba rakiplerimiz kim olacak falan diye düşünüyor mudur mesela?
1: Şey düşünüyordur, hangi rakip çeksek falan diye yani.
0: Yani herhalde şeyi biliyordur, ilk torbadan Barcelona'nın ve Atletico Madrid'in gelmeyeceğini biliyordur zaten yani. Oradan şey diye düşünecektir. Ya şu Inter bir gelse de falan diye, bence kim gelirse gelsin diyordur yani Real Madrid taraftarı.
1: Tabii canım. Onlar için sorun yok. Yani artık alışkınlar onlar. Ama bizim için tabii önemli.
0: Ben Beşiktaş taraftarı olarak istemem. Lyon'a elenirsek düşünemiyorum demiş. O yüzden istemem demiş. Öyle düşünmemek lazım. Sen zaten geçemeyeceğini düşünüyorsan Lyon'u, diğerlerinin nasıl geçeceğini düşünüyorsan ona şaşırırım zaten ya. Doğan Bey iyi yayınlar. Mutluğum ben. İrfan Bey'e söyler misin? Lyon'daki Fofana Fenerbahçe'ye gelir mi? İlgilenmiyorlar mı?
1: Valla ben de onu diyorum işte.
0: Fenerbahçe 40 milyon bu arada. Kim istiyor dediler?
1: Roma.
0: Roma istiyor.
1: 35'in üzerinde verdiler arada.
0: 40 vermiş.
1: 40 vermiş de alırlar herhalde büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle şey yapacak. Yani sapmak zorunda. Bir hafta içerisinde 50 milyon euroluk gelir göstermek zorundalarmış.
0: Doğancığım, Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi'ne benzemez. Tarihin en kötü takımları gelecek. Bakacağız ne yapacaklar diyor. Ya adamların son 30 Şampiyonlar Ligi maçında 10 tane galibiyeti yok. Neden böyle Fenerbahçe'ye saldırıyorlar? Neyi çekemiyorlar anlamış değilim demiş. Melih Güden de abi Inter veya başka bir takım, her iki takım da çıkabilir demiş. Çok doğru, evet, mantıklı. Mesela boş çıkabilir mi acaba çekimde mesela? Aa rakip yok falan, oradan yaz 3 puan mı diyecekler mesela, öyle bir şey mi var? Herhalde bir takım çıkabilir, çıkacaktır yani. Ya adamların, ne bu okumuştuk, Real'de birinci torbadan iki takım çıkacak, o eskidendi. Real'e de birinci torbadan iki tane takım çıkacak. Doğru, ya tamam doğru. Birinci takım, iki tane takım çıkacak dedik ya. Real Madrid'de büyük bir ihtimalle Liverpool veya şeyle oynayabilir. İki İngiliz de oynayabilir. Bir İtalyan da oynayabilir. Bir Alman da oynayabilir. Ya. Yani bilmiyorum, İspanyol da oynayabilir mi?
1: Oynayabilir.
0: Oynayabilir mi?
1: Yok,
0: o zaman Fenerbahçe Galatasaray oynayabilir mi?
1: Oynayamıyor.
0: Fenerbahçe Galatasaray çıkabilir mi?
1: Yok, oynamıyor.
0: Oynamıyor işte, o yüzden
1: 16'dan
0: söylüyorum.
1: Sonra 16'dan sonra.
0: Playoff'tan sonra oynayabiliyor diye.
1: 16'ya kalırsa oynuyor.
0: Yani çok da emin değilim ama.
1: Yok, doğru.
0: Daha önce bir şey konuşulduğu için aklımda kaldı böyle
1: Fenerbahçe
0: şey.
1: Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşmiyor.
0: Aynı eşleşmiyorsa Real Madrid, Atletico Madrid ile eşleşmez.
1: Eşleşmiyor evet.
0: O yüzden onu söylüyorum.
1: 16'da mı eşleşiyorlar?
0: Ya Doğan abi, senin düşüncelerini çürütmek istemem ama 18 yıl gitmediğin yer ait olduğun yer değildir. 18 yıl. Orada olur, bu 2 yıl gidemezsen öyle olur. İnşallah başarılı olurlar tabii demiş. Hayal ettiğim yerdeyim mi yazsın yani? Anca hayalinde görürsün falan muhabbetim olsun yani.
1: Vallahi hayal ettim.
0: Ya Beşiktaş'ın da ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Aslında camiasına göre, anladın mı? Ya bunu kabul etmemek hasetlik ve çekememezlik olur. Kimse kusura bakmasın, ben de böyle çürüteyim o zaman. Ya camia olarak ait olduğun yerin orası olduğunu düşünmen hedeflerindir ya. İnsan hedefleri için yaşar, mücadele eder yani. Gökhan gibi oldunuz hepiniz ya. Ne, en sonunda isim verdirttim bana yani.
1: İsim verme.
0: Yani gerçekten ya, inanamadım ya. Vallahi inanamadım. İsim ya. Vermek istemedim ama.
1: İsim verdi. Dayanamadı en sonunda, isim
0: vallahi
1: verdi.
0: Vallahi dayanamadım ya. Hayır, sen söyleyebilirsin de bir medya mensubu bunu söyleyemez arkadaşlar. Böyle bir şey yapamaz ya. Çünkü medya mensubu olmazsın o zaman bunu söylediğinde.
1: Abi medya mensubu değil ki. Artık medya mensubu.
0: Daha önce yöneticiliği çıkmış. Yok mu abi bir yerde?
1: Tamam, yöneticilik yaptı. Ama işte ne yazık ki süreci başka bir şekilde oldu. Biz de yayın yapıyoruz. Hiçbir zaman bu şekilde davranmıyoruz yani.
0: Aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşebiliyor. Gruplarda kendi ülke eşleşmeleri yok. Şeyde eşleşebiliyor galiba.
1: 16'da eşleşiyor.
0: Hayır yani, hayır. Birinci torbadan aynı takımla eşleşemiyor ama alt takımlardan eşleşebiliyor mu?
1: Alt takımlardan eşleşiyor.
0: Ya mesela birinci torbadan mesela Bayern Münih Leipzig'de oynayabilir mi? İkinci, üçüncü torbadan.
1: Oynayabiliyor.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii oynayabiliyor. Sadece kendi torbasında eşleşmiyor. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray'da eşleşmiyor.
0: Bence birinci torbadan İngiliz ve İspanyollar gelecek gibi düşünüyorum iki takımımıza da demiş.
1: Zaten çoğu var. İngiliz, İspanyol.
0: Birinci torbadan İngilizler deyince Liverpool, Arsenal, City.

0: İspanyol
1: İspanyollardan da Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid.
0: Zaten 6 tanesi İngiliz, İspanyol.
1: Zaten bir İtalyan, bir Alman, bir Fransız var zaten. Başka kimse yok.
0: Yani çıkma ihtimali.
1: Bir de şey, temel. Hani öyle bir şey olacak yani. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman. Bir de temel yani. Öyle bir şeye döndü ya. Siz yayının ilk bölümünde Archie Brown'u beğendiğinizi söylediniz ama ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çok başını ağrıtacağını düşünüyorum. Yenilen iki golle de evet faul var ama çok ağır kaldı. Karar veremedi. İnşallah Fenerbahçe'ye de bayan çıkar. Öyle Betisler, PSV'ler olmuyor. İrfan 25 diye yazmış.
0: Ben PSV'yi istiyorum ya. Niye? Ben
1: ait olduğun yerse o zaman bunlarla oynayacaksın.
0: Tamam, ait olduğumuz yerde onlar da var. Ben PSV'yi evet istiyorum ya.
1: Tamam canım.
0: Biz 16'ya kalalım, ondan sonra devam ederiz.
1: Ahmet Konanç'ın videosunu seyrettin mi diye yazmış. Ya, 45 iyi dakikalık uykuyla kendimi hiç bu kadar dinç hissetmemiştim. Teşekkürler Fenerbahçe diyerek güne başlamış.
0: Bir şey söyleyeyim sana, kesin akşam horol horol uyumuştur Ahmet. Ya 45 dakikalık diye geçse hikaye anlatmasın. Ama ben açık söyleyeyim, ben 3.30'da yattım ya.
1: Vallahi
0: 3.30-4 falan videoları falan izledim. Aziz Başkan'ın Lyon taraftarlarına tepkisini izledim. Özlemişiz yani. Bak kaleci antrenörüymüş, saldıran şeye.
1: Kaleci antrenörüymüş.
0: Genduzzi'ye. Antonio Ferreira.
1: Ceza ne olabilir? Onu merak ettik.
0: Ceza olmaz ya. Niye ceza olsun kardeşim ya? Adama saldırıyorlar. Fenerbahçe futbolcusu da tepkisini dile getiriyor. Hem sahaya inip dayak atmaya iniyorsun, dayak yiyorsun. Yapacak bir şey yok. Buna Fenerbahçe alıştı artık falan diyormuş.
1: Bu arada federasyonun bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 10+4
0: Ederson
1: yabancı.
0: Ederson yumruk atmıyor. Şurasını tutuyor ya.
1: Bir taraftar görüntüsü paylaşıldı ya, köşeye sıkıştırıldığında tam sanki Ederson'da vuruyormuş gibi.
0: Vuruyor bu da öyle... şeyde, görüntüde falan bakıyorum şu anda, görüntüde şey değil yani, harbiden fotoğrafta şey yapıyor. Yakasını falan tutmuş. Adam köşeye sıkışmış.
1: Peki, hayırlı uğurlu olsun. Bugün saat 19'da da rakipleri inşallah istediğimiz gibi olsun. Hissettiğimiz gibi olsun. Düşündüğümüz gibi olsun. Güzel mesajlar verilsin. Şimdi federasyon Fenerbahçe'yi mi kurtardı? 10+4+ ZTK'yı verince.
0: Bence Türk kulüpler adına önemli bir şey oldu.
1: Şimdi buradan neden bu soruyu sordum, Fenerbahçe'yi mi kurtardı diye. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda biliyorsun +2 uygulaması geldi. Galatasaray federasyonun yeni yabancı kuralına tepki gösterdi. Değişiklik federasyonun kişilere göre yöneltildiğini yeni bir göstergesi olarak bunu söyleyebiliriz. Bu dönüşü ibretle takip ediyoruz. Bu karar bir kulübe can simidi olmak amacıyla alınmıştır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte, ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir diyerek şey Galatasaray'ın söyleyeyim açıklaması yapıldı. Tabii buradan hemen anında cevap olarak değil, sadece konu olarak açtım. Senden bir cevap beklemiyorum bu konuda. Abi, vermeni de istemiyorum bu arada.
0: Vermeyeceğim çünkü.
1: Verme.
0: Yani vallahi bak verirsem şimdi şey olacak. Yani bu kulübü derken abi Allah aşkına,
1: bir kulübü diye bir, geçiyor. Bir kulübü, bir isim kulübü de verilmiyor. Burada evet, neden isim verilmiyor? Isim vermeden neden söyleyeyim? İroni yapılıyor?
0: Evet, ben söyleyeyim. Bir kulübü mesela tam koruma kollama için bu federasyon yıllardır bir kulübü koruyup kolluyor ya mesela. Hı. O kulüp de mesela yıllardır şampiyon olamıyor. Nasıl kolluyup kolluyup da şampiyon olamıyor mesela? Veya sürekli birisini kollandığını ifade eden kulüpte üst üste.
1: Mesela Beşiktaş maçında verilen veya verilmeyen kararlar sonrasında Beşiktaş'ın kollanmadığını kabul etti mi herkes?
0: Abi adama ya şöyle söyleyeyim, herifin yüzüne yumruk atıyorlar Allah aşkına.
1: Hayır, kollanmadı, kabul edildi mi evet sence Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler?
0: Tamam, Fenerbahçe'nde iki tane penaltı.
1: Tamam, Fenerbahçe'ye göre Galatasaray kullanıyor, Galatasaray'a göre Fenerbahçe kullanıyor.
0: Fenerbahçe'de mesela iki tane penaltısı verilmedi.
1: İyi ki Beşiktaşlıyım kısmına mı geliyor o zaman? Yok, oraya mı dönüyor
0: yani? Yani Fenerbahçe nereden kullanıyor ki yani, onu söylüyorum. İki maçta gördük. Mesela şey var, Beşiktaş maçında da mesela VAR'daki hakem harbiden ne yapıyordu merak ettim mesela.
1: Mesela Serdar Adalı ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray Kulübü bu açıklamasından sonra kulübün, federasyonun veya futbolun neyine zarar, marka değerine zarar verdiği için olmayacak mı? Mesela buradan bir yönetici mi? Mesela kulüp başkanı.
0: Kulüp başkanı sevk ediliyor. Kulüp de sevk ediliyor.
1: Kulüp bu açıklamayı yaparsa.
0: Tabii kulüp sevk
1: ediliyor. Nereden yapmış bu açıklamayı mesela?
0: Sitse'den yapılıyor ama başkanı sevk ediyorlar arada bildiğim kadarıyla. Kulübe de yaptı açıklamayı.

0: açıklamalar nedeniyle para cezası veriyorlar. Abi Serdar Adan'ın açıklamasına bir
1: başkan sorumludur
0: bir şey
1: bu açıklama.
0: Serdar Adan'ın açıklamasına bir şey yok ki. Niye göre mesela cezaya sevk ediyorlar? Ben hani bir şey görmedim. Açık ve net söyleyeyim.
1: Ya ben olayda en çok rahatsız olduğum şeyi ne biliyor musun? Bak ben ne biliyor musun abi?
0: Adam düşüncesini söylemeyecek mi Allah aşkına ya? Çıkıp diyemeyecek mi kardeşim bunu? Ya bunda bir şey yok ki. Marka değerine zarar veriyor diyorsunuz. Allah aşkına Fenerbahçe'nin formasını sarı lacivert olmaz. Acayip bir renkte bir forma çıkıyor yani. Şimdi marka değeri bu mu abi? Geçen Melih abi de bahsetti yani. Daha önceden daha yakın çekimlerde izleniyordu görüntüler. Veya işte diyorum ki pozisyon tekrarları eskiden bak 7, 5, 6 belki 10 sene önce daha detaylı bir şekilde pozisyon kaçırmıyorlardı. Daha net şekilde görebiliyorduk pozisyonun tekrarında.
1: Yayıncı kuruluşla ilgili.
0: Yayıncı kuruluş. Yani marka değeri bu abi, o zaman ona diyeceksin marka değerini artırmak için ya. Bak marka değeri arttı be. Marka değerinden bahsediyorsa mesela geldi bak Salah geldi mesela. Bilmem kaç tane televizyondan canlı yayınlanıyor. Bak Lukaku geldi. Gendouzi var. Kantesi var. Beşiktaş'ta bu Vlahovic var. Bak marka değeri yükseldi. Ama sen de bu marka değerini artırmak için de hakemlerin de iyi olsun kardeşim ya. Yıldızlar forma giyiyor. Hakemlerin verdiği kararlara bak Allah aşkına ya.
1: Bak Jalon'un saç çekme olayı mesela orada kollandı deniyor. Ondan sonra vazgeçildi herhalde kullanmaktan.
0: Abi tamam Jalon'unkine dersin ki sarı kart dersin bilmem veya görmedi dersin. Hafif çekti dersin bir şey olmadı dersin.
1: Kart bile vermedi kısmına geçiyor.
0: Ama abi öbür tarafta adam yumruk atıyor ya. Yani bunun affedilir bir tarafı yok yani.
1: Ya yani. Kimi şampiyon yapacaklar sezonu hayırlı olsun arkadaşlar. Hani şimdiden söyleyeyim. Buradan aradan sıyrılan takımlar işte Trabzon'u mı yaparlar? Bak bu kadar transfer yaptırdılar diye geçiyor. Benim başkandan da bu düşünceden de rahatsız olduğum konu, başkan dediğim Serdar Adalı'dan bahsediyorum. Serdar Adalı belki çare olarak, son çare olarak bir açıklama yaptı ya. Bence yapılmaması gereken açıklama bu. Olayı en sonunda Cumhurbaşkanımıza taşıyacağım sözü kurulması gerekmeyen, daha doğrusu en tehlikeli kurulan cümlelerden bir tanesi.
0: Abi o sıkıntı.
1: En yanlış cümle, anladın mı?
0: O açıklaması mesela sıkıntı. Niye sıkıntı? Zaten Türkiye Futbol Federasyonu özel bir yapıya sahip. Herhangi bir şekilde zaten
1: özel bir yapıymış gibi gözüken diyelim. Özel bir yapı değil. Ama bunu kabul edelim.
0: Ama siyasi müdahale tam net ortaya çıktığı zaman ceza alırsın yani sen. Sıkıntı yaşarsın. Ama yani marka değerinden TFF marka değerinden bahsediyorsa önce saha içerisindeki organizasyonu düzeltmesi lazım. Saha zeminlerini düzen şey olmasın, çok daha iyi olmasın statlara. Bazı statların saha zeminleri kötüyse kardeşim oynatmayacaksın o zaman. Marka değerinden bahsediyorsak bunlardan bahsediyor. Görüntünün daha iyi olması lazım.
1: Ya böyle pozisyon kararlar tekniği alınınca yöneticiler de veya böyle kararlarla karşı karşıya kalınca işte Mahmut Uslu'nun dediği gibi aklımıza ne geliyorsa yaparız. Ondan sonra gerekirse işte yapılmaması gerekenleri de yaparız gibi böyle şeyler kullanılıyor ya. Bu ligi bitirtmeyiz. Bu ligin böyle devam etmesi mümkün değil gibi cümleler kurulduğunda kıyaslamalara geçecek yani. Onun cezasıydı. Zamanında ona bu kadar verildi. Ona o kadar az para verilirken buna bu kadar neden para verildiye dönecek. Anladın mı? Onlar hiçbir zaman bitmeyecek. Ama en sonunda hani sokaktaki 10 kişiye de sorsak ya bunların çözülmesi için sizce kimin devreye girmesi lazım? Kim yapabilir denildi. Herkesin aklına Sayın Cumhurbaşkanı geliyor zaten.
0: Evet.
1: Anladın mı? En kötü tarafı bu. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan rahatsız olması abi, gerektiğini düşünüyorum ya.
0: Rahatsızdır yani. Adamın ülkeyle dünya kadar ülkeyle.
1: Ya kardeşim ben ekonomiyle mi ilgileneyim? Ben Orta Doğu'daki savaşla mı? Amerika ile İngiltere arasında, Rusya arasında, Çin arasında bilmem ne diyeyim.
0: Yani, yani
1: ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fenerbahçe'nin bu haftaki maçını atanan hakemi söyleyeyim mi falan mı ya?
0: Yani bir şey söyleyeceğim yani. Harbiden diyorum yani coğrafya olarak ateş çemberinin içerisindeyiz. Her tarafımızda savaş var. İsrail'in katil İsrail'in yaptıkları ortada. Yani sonuçta bakıyorsun adam bununla mı ilgilenecek? Türk futbolunda.
1: Ya Beşiktaş tarafta hani makara gibi. Bütün tepkiyi Cimer'e yazdı mesela. Anladın mı? Ha şeye dönüyor konu. Mesela hani bu konuyu çözmek için.
0: Ama
1: arkadaşlar bu konunun çözüm noktası o da ne biliyor musunuz? Kulüpler Birliği Vakfı.
0: Evet.
1: Bak bir işe yaramasını istiyorsanız Kulüpler Birliği Vakfı'nın o zaman diyeceksiniz ki kardeşim bu vakfı lave edeceksin, kapatacaksın. Hiçbir işe yaramıyorsun. Sen bunu çözemiyorsan kulüpler anlamında herkes bundan rahatsızsa birlik olalım o zaman, hep beraber gelin bu adamı görevden alalım diyemiyorlarsa kulüp başkanlarıdır. Bu hakemlerin olmasını isteyenler de kulüp başkanlarıydı. Kulüplerdi.
0: Tabii.
1: 13 tane hakemin 8 Mart operasyonuna gitmesini sağlayan da bu kulüplerdi. Anladın mı? O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'na, Spor Bakanı'na, buradan Adalet Bakanı'na bilmem neye sesleniyorum. Bunlar fasafiso. Kulüpler Birliği bir araya gelecek. 18 tane kulübün başkanı ortak bir bildiri yayınlayacak. Biz bu hakemlerle devam etmeme kararı alıyoruz. Onun sonrasında bu hafta önümüzdeki maça çıkmıyoruz diyecek. Bak mesela örnek veriyorum sana. Evet.
0: O bak, zaman mecbur düzelecek o zaman.
1: Çıkmıyor. Ferhat Gündoğdu orada oturduğu sürece biz buraya çıkmıyoruz diyecek mesela. Yapabilirler mi?
0: Yaparlar.
1: Yapamazlar abi. Yapamazlar abi.
0: Yapmalar lazım.
1: Yapamazlar. İçeride herkesin evet ya doğru söylüyorsun deyip dışarı çıktıktan sonra iki telefonla beraber kararının değiştiği bir ülkede yaşıyoruz.
0: Yapmazlar.
1: Onlar mı? Çıkmasınlar, siz çıkın diye telefon gelir yani, anladın mı? Bir yerlerden. Yani o yüzden ya da şöyle bir karar alın. Ferhat Gündoğdu'yu madem gönderemiyorsunuz 13 tane hakemi geri getirin o zaman. Bak bakayım 13 tane hakem Ferhat Gündoğdu'yu dinliyor mu? Al sana çözüm. Biz bu hakemleri istiyoruz. Madem Ferhat Gündoğdu gitmiyor, onun görev verdiği bu hakemlerin yerine 8 Mart'ta görevden alınan bu hakemleri istiyoruz deyip eski hakemleri çağırın geri. Hadi bakayım Ferhat Gündoğdu ne yapacak o zaman? Bak nasıl cezalar veriyor. Bir maçtan sonra nasıl görevden alıp 8-10 maç görev vermiyor bu geri gelen hakemleri o zaman.
0: Vallahi Ferhat Gündoğdu kuralların mesela şey olarak baktığın zaman hani yani normalde kırmızı kart olan bir pozisyon ve hatalı bir karar, onu bile savunmaya kalkıyorlar yani. Bilmiyorum, paylaşım yapıyorlar işte Beşiktaş'ın mesela yumruk şeyinde, yani o pozisyonu işte var, neden müdahale etmedi? Yok efendim, tam olarak müdahale edip etmediği ortada değilmiş. İşte o yüzden kesin olmadığı için de var, yoruma kattığı için var müdahale etmedi. Allah'tan hani sosyal medya var, videolar var. Artık internete çok rahat görüntülü ulaşabiliyorsun. Aynı pozisyonda, benzer pozisyonda Dünya Şampiyonası'nda vermiş mesela hakem.
1: Çağırmış. Ya bana göre bak, Ertuğrul Doğan ve Serdar Adalı'ya ve daha öncesinde yaptığı açıklamalardan sonra Türk futbolunun kalitesine, değerine bilme neydi? Neyine zarar veriyorduk biz?
0: Marka
1: değerine mi zarar veriyorduk? Ferhat Gündoğdu vermiyor mu?
0: Zaten
1: bir tane hakem yollayamayarak Türk futboluna gerekli değerin verilmediğini, biz Dünya Kupası'nda ve diğer organizasyon, Şampiyonlar Ligi'nde hangi hakemimize görev verecekler? Yasin Kol'u mu çağıracaklar? He, Oğuzhan Çakır'ı mı alacaklar? Deniz Kaya mı gidecek? Kim gidecek? Bülent Birincioğlu mu gidecek VAR'a? Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Abi hakem şeye çağırıyorlar, VAR'a çağırıyorlar. Yabancı VAR. Yabancı VAR hakem.
1: Mikrofonu.
0: Yabancı VAR'ın hakem arasında konuşmada sadece okey geçiyor. Başka bir şey geçmiyor. Hakem sadece okey.
1: Ya bir ara ne diyorlardı biliyor musun? Sadece VAR'da daha şey, eski abiler vardı ya.
0: Evet.
1: Tamam abi diyor diye. Hocam falan diyor. Abi diyordu. Abi. Abla abi, hani şey kültü, pazarcı gibi, anladın mı? Abim vereyim mi? Ablam bana atayım torbaya, limoncu gibi. Sibelcan ablam, Seda Sayan ablam var yani böyle. Hey gide, marka değeri ya.
0: Sonra şey söyleyeyim, bu Fenerbahçe biliyorsun. Şimdi tabii Şampiyonlar Ligi aşamasına kaldı. Ama Fenerbahçe'de önemli eksikler de var. Özellikle 23 yaş altı, işte hem orta sahaya hem stoper hattına takviye yapacak Fenerbahçe. Özellikle stoper öncelikle. Çünkü Ake ve Şikrinya var orada. Ve onlar da şu anda 7 resmi maçta, özellikle Şiklin'in yer 7-8 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Ake'de yeni gelmişti Fenerbahçe. O da yeni geldikten, formunu yakaladıktan sonraki maçlarda hepsinde oynadı. O bölgeyi Fenerbahçe takviye edecek. Bu anlamda da Fransa Ligi'nden Nice forması giyen 22 yaşındaki Kojo Pepra Opong Fenerbahçe'nin gündeminde ve Fenerbahçe Nice kulübüne 10 milyon euronun üzerinde bir teklif sunduğu dile getiriliyor. Yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir başka stoper, yine 23 yaş altı da performans forma giyen, yani 23 yaş altı kuralına uyan isimler de var orta sahada. Bunlarla ilgili Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi de Paris Saint Germain, yani pardon, Real Madrid forması giyen bir isimdi. Orta saha içinde Puerta ismi gündemde. Kolombiyalı, Kolombiya milli takımının da orta sahası. Bence 8 numara için Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim, ama bu isimle aynı zamanda hem Olympiakos hem Benfica ısrarla istiyor oyuncuyu.

0: Fenerbahçe'nin tabii bu oyuncu için ciddi bir girişimi var. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Çünkü Fenerbahçe özellikle stoper hattında şu anda hem Kante'nin hem Gendüzi'nin alternatifi yok. Şu anda gerçek mevki stoper olarak yedek kulübesinde kim vardı şeyde maçta? Şampiyonlar Ligi Lyon maçında Yiğit Efe Demir vardı. Hı hı. Onun haricinde alternatif yoktu. Zaten Çağlar cam adam. Yani sürekli sakatlık yaşıyor. Antrenmanda kasvadere.
1: Gökhan Zan gibi.
0: Tabii tabii. Kasvadere sakatlık yaşıyor. Ya şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlık nedeniyle neredeyse bir sene şeyden uzak kalmış ya. Doğan. Bir sene. Kasvadere uyluk sakatlıkları. Ve birçoğu da darbeye bağlı olmayan sakatlıklar. 252 gün, 253 gün sahalardan uzak kalmış. O yüzden Fenerbahçe stoper hattını güçlendirmek istiyor. Zaten çok kısa bir süre kaldı. Bugün 27 Ağustos. 1 Eylül'de Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer sona eriyor. Fenerbahçe'de...
1: Bu arada Osterwold'e sağlık kontrolünden geçememiş, geri gelmiş haberleri doğru mu?
0: Yok, geçti.
1: Peki. Yok, öyle bir soru geldi de sorar mısın yok, diye Adnan diye.
0: Şöyle söyleyeyim. Sağlık kontrolünden geçti. Ama oyuncunun sakatlığı halen devam ediyor. Dolayısıyla Lyon ikinci bir ek sağlık kontrolü yaptı. Ve yani ne zaman oyuncunun tam olarak sahalara döneceği konusunda bir sağlık heyeti diye bir görüşme gerçekleştirdi. Artık Osterwolde'nin açıklanmasını bekliyoruz. Yani bugün büyük ihtimalle Osterwolde transferi gerçek Roma'ya transferi açıklanır. Diğer taraftan Livakovic de Barcelona'da Barcelona'ya gitti. O da sağlık kontrolünden geçecek. Fenerbahçe'de Livakovic transferi de bugün ya da yarın açıklanmasını bekliyoruz. Livakovic de 2 milyon euro bonservis, 2 milyon euro da kolay bonuslar şeklinde 4 milyon euro bir paket halinde Barcelona'ya transfer olacak. Ardından Diego Carlos gidecek. Diego Carlos'ta da hem Como'nun hem Braga'nın hem Como'nun hem Parma'nın ilgisi var. Her iki takım da oyuncunun yıllık ücretini karşılayarak kiralamak istiyor. Tabii Fenerbahçe az önce dedin ya yabancı kontenjanı neden önemli? Hani artı iki kuralı. Çünkü artı iki kuralıyla beraber biraz Fenerbahçe yönetimin eli de güçlenmiş oldu. Neden? Çünkü hem Amrabat gönderilmek isteniyor Real Betis'e. Hem Diego Carlos gönderilmek isteniyor. Ama her iki oyuncu da Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu olduğu için yani bedava gitmek istiyor. Ya da alacaklarını alıp öyle ayrılmak istiyor. Bonservissiz anlaştığı kulüplere gitmek istiyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin eli güçlenmiş oldu. Şunu diyebilir oyuncuya. Kardeşim ben seni kadromda düşünüyorum. Ben ücretini ödemeye devam edeceğim. Ama ben seni lige yazmayacağım. Artı iki kuralı nedeniyle ben seni Türkiye Kupası'nda değerlendireceğim. Dolayısıyla şimdi bu kulüplerde, bu oyuncuları isteyen kulüplerde artık Fenerbahçe'nin istediği bonservise yaklaşmak zorunda ya da oyuncu da artık alacaklarından işte Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılmak yerine bu şekilde Fenerbahçe'nin istediği noktaya gelmek zorunda kalacak.
1: Breno Biden, Fenerbahçe'nin ilgilendiği merkez orta saha oyuncusu, Brezilyalı.
0: Bidon diyorlar ama Bidon.
1: Biden. Bidon diye geçiyor işte. Bidon diye söyleyelim. Hani nasıl yazılıyorsa öyle okuyalım. Biden diye söyleyen de var. İşte Brezilya kupasını almış. Brezilya Süper Kupa sahibi olmuş. U20 Güney Amerika Şampiyonası'nda kupa kaldırmış. São Paulo'da gençlik kupasını kazanmış. Compeão Paulista'da yine kupa kazanarak 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli sağlamış kendine. Dodici Sport temsilciliğinde São Paulo doğum yeri.
0: Şey de var sana
1: 21 başın. Yaşında 2005 doğumlu.
0: Mesela Paris Saint Germain'den Lucas Peraldo da Fenerbahçe'nin yani stoper adaylarında arasında geçiyor. 22 yaşında. Yani Paris Saint-Germain'li oyuncu. Yani Fenerbahçe stoper hattını ciddi anlamda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Corinthians'da oynuyor ama İtalya asıllıymış. Brezilya asıllı İtalyanmış oyuncu. Kifte vatandaşlığı var.
0: Bugünden sonra şey de olabilir. Mesela Talişka ile ilgili ayrılık haberlerini de okuyabiliriz.
1: Bu ağzından çıkar baktaları bana böyle haberlerle gel.
0: Söyledim adamı.
1: Gidiyor mu yani? Fred gitti. Osterwolde gitti. Şerif gitti.
0: Şöyle söyleyeyim ben onun şeyini not almıştım.
1: Gidenler yani. Diye dosyayı aç. Orada bilgisayarda.
0: Bulmam lazım.

0: Şerif. Bakayım sen konuş, ben şey yapayım.
1: Bir konuş mu?
0: Notu bulmam lazım. Bilgisayarda açık ama.
1: Bak bakayım. Bak, 18.62 yatmış mı?
0: Şerif gitti.
1: Para gelmiş mi şantına gidiyor? Bak bakayım hesabı. Para gelmiş.
0: Valla Şerif gitti.
1: Evet.
0: 25 milyon euro.
1: Osterwold de gitti.
0: 25 milyon euro artı bonuslar.
1: 25 milyona nasıl gitti Şerif ya?
0: O adam verdi.
1: Tamam, adam verdi diyorum da işte yani.
0: Yani 3 milyon euro maaşından kurtulmuş oldu Fenerbahçe. Osterwold de bugün yarın açıklanır. O da 3 milyon euro kiralama. Fred 2 milyon euro bonus, o da ayrıldı. Ömer Fayet gitti. Musaba gitti. Livakovic gidiyor.
1: Amrabat.
0: İrfan Can'la Eribayat gitti. Diego Carlos gidecek. Cengiz Ünder gidecek. Ve Talisca'nın da gitmesini
1: gidecek bekliyorum. Mi? Çağlar da gidecek o zaman.
0: Çağlar'a kulüp bul denildi.
1: Cengiz'e?
0: Kulüp bulabilir mi? Bekleyip görmemiz lazım. Şu anda kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Zaten Cengiz Ünder büyük ihtimalle Çorum'a gidecek. Çorum FK.
1: Öyle mi?
0: Tabii Çorum'dan
1: oynayacağı, sürekli oynayacağı bir kulüp istiyor.
0: Zaten Fenerbahçe'de bir yıllık sözleşmesi kaldı. Çorum'da.
1: Çorum'a gidecek, maaşını gene Fenerbahçe mi ödeyecek?
0: Yıllık ücretinin yarısından fazlasını, yani %60'ını
1: Çorum. Beşiktaş'a ödeyecek. Gittiği gibi.
0: Tabii %60'ının yarısı, %60'ını Çorum ödeyecek. Yani önemli bir bölümü.
1: %60'ını bu sefer Çorum ödeyecek. Çorum ödeyecek. Beşiktaş'a geldiğinde %60'ını, %70'ini Fenerbahçe ödüyordu gene.
0: Orada Cengiz Ünder'le o konuda görüşmeler devam ediyor. Talisca'yla resmi bir teklif var. Talisca'ya bakarsan İstanbul'da çok mutlu Talisca. Fenerbahçe'de çok mutlu, ayrılmak istemiyor. Ama Fenerbahçe'de istemeyerek de olsa yabancı kontenjanı nedeniyle yoldan ayrılmak zorunda kalacak gibi geliyor. Orada da Al Cezira Kulübü'nün, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin şeyi var. Sözlü bir teklifi var. Yıllık ücretinin tamamını karşılama karşılığında bonservis ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Bekao ile Mimović de zaten. Mimović büyük ihtimalle Süper Lig'den bir kulübe kiralanacak. Bekao da hem ülkesinden hem de İtalya'dan isteyen kulüpler var. O konuda da görüşmeler
1: devam ediyor. Diouf ve Foul ne oldu?
0: Diouf şöyle, Diouf'un daha henüz takıma dönmesi için bir haftalık, yani bir yaklaşık bir aylık bir süreç var. Daha henüz takımda birlikte çalışmalara başlamadı. Biliyorsun o Türkiye'ye geldiği zaman bir çapraz bağ konsülasyon şeyi geçirdi. Yani çapraz bağdan da önce sakatlık yaşamıştı. Türkiye'de yeniden ameliyat oldu. Orası düzeltti o şey süreci. Ali Koç döneminde dahil edilmişti. Bir ay sonra takımla birlikte çalışmalar başlayacak. Takım A takımla antrenmanlara çıkacak. Hı hı. Ocak ayında yeniden bir değerlendirme yapılacak oyuncu ile ilgili. 19 yaş altı takımı forma, 19 yaşın altında forma giyecek.
1: Bak, Fenerbahçe'nin bana hissettirdiğini söylüyorum. Fenerbahçe 2 sene sonra Şerif'i 50 milyona almasın sakın diyor. Vedat gibi olmasın diyor.
0: Ya yok, onlar olmaz. Zannetmiyorum.
1: Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferi Miretti 15.30'da İstanbul'a geleceği söylendi. O da hayırlı olsun. Poku, Kartal'a biraz hız, Miretti de oyun zekası anlamında Orkun'la iyi bir ikili olabilirler ya da Orkun'un alternatifi anlamında kullanılabilir ya da önünde Olaytan'la değişmeli oynayabilir. Patlayıcı hız ve geçiş tehdidi sorunu Hollandalı oyuncuyla tamamen çözülüyor. İtalyan yıldızda da orta sahaya Juventus ekolünden gelen o taktiksel olgunluğu entegre edecekmiş. Beşiktaş ortada beyin, biri kanatta vites şeklinde yorumlanıyor. Vay
0: vay vay, vay, vay. Net oyuncu transfer etmişler.
1: Ya, biri beyin, diğeri vites. Şanzıman var, kaporta sağlam. Arkada rüzgarlı spoiler'ı da koyduk mu? İki tane de kolon taktık mı arkada, saf baslarla var ya. Oo, mahalle mahalle gezerim.
0: Yüzün gülüyor baya transferlerden sonra ya.
1: Diye öyle gidiyor. Acun abi beatbox yapıyorum ben. Diye. Mimović'in nevri döndü. Her sezon en az iki kere geliyor, üç kere gidiyor diye.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda oyuncu için yani Fenerbahçe'nin A takımında düşünülmüyor. Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Aslında Mimović mesela hazırlık kampını iyi başladı. Hazırlık maçtan da iyi performans ortaya koydu. Ama şu ortamda sağ bekte rotasyonu zaten belli Fenerbahçe'de. Semedo, Mert Müldür ikilisi olacak. Dolayısıyla bu rotasyonda şans bulamayacağı için Süper Lig'den bir kulübe kiralanması bekleniyor. Konyaspor da,
1: Mustafa orada. Muhammed geldi ya Konyaspor'a, biliyorsun.
0: Konyaspor işte Fenerbahçe'de Mimović'i transfer etme ihtimali söz konusu.
1: Bu arada Konya'dan Adil'i alma ihtimalin ne? Beşiktaş'ın da varmış.
0: Adil yok Fenerbahçe'de diyorduk ama.
1: Ümit?
0: Başkan pek beğenmiyor.
1: Alanya?
0: Ümit olabilir. Ümit Aktağ.
1: Alanya

0: Alanya'la görüştüm ben.
1: Alanya
0: ne diyor biliyor musun? Bekliyoruz diyor.
1: Kulübe gelen resmi bir şey.
0: Yani şu an Ümit'in bak çekecek bavul hazır kenarda bekliyormuş gibi duruyor biliyor musun yani?
1: Ama normal oyuncu da şimdi şeye gelmek istiyor. Yani üç büyüklerde forma giymek ister. Yani
0: oyuncu çok istediği için zaten. Oyuncu istiyor. Ekonomik anlamda da takımı rahatlatacağı
1: herhalde
0: için.
1: Herhalde önceden çift rakamlı şeyler istiyorlardı. Bonservis istiyorlardı. Herhalde şimdi tek rakama düşmüşler. Orada Alanya'da Fenerbahçe'den Emre Demir'le anlaştı. Biliyorsun Fenerbahçe'nin yine genç oyuncusu. Kiralık olarak gitme ya da bonservisle kadroya katılma ihtimali söz konusu olur. Orada Fenerbahçe bence stoper tandemini hem yerli hem de bir yabancıyla güçlendirecek gibi gözüküyor. Çünkü orada gerçekten eksik var. Bence şu anda Fenerbahçe'nin hep biz hücum hattını konuşuyoruz ama bence Fenerbahçe'de konuşulacak noktalardan bir tanesi savunma hattı. Özellikle şu önümüzdeki hani bu transfer yapılana kadar eğer yeni bir oyuncu kadroya katılana kadar Ake ve Şikrin yarı pamuklara sarması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü onlar
2: Osterwold'de de yok.
1: Osterwold'de yok.
2: Bekao yok.
1: Bekao zaten var da yok. Çağlar zaten sakat. Bir Yiğit Efe Demir var stoper olarak oynatabilecek.
2: İki stoper şart zaten.
1: De işte onu diyorum işte stoper tandemini güçlendirmen gerekiyor. Zaten Osterwold'de mesela gitmeseydi dahi takımda kalsa dahi sahalara dönüşü Eylül ayının ikinci haftasını bulacaktı. Aslında Fenerbahçe'de tartışması gereken noktaların bir tanesi çok fazla Adale Kasık sakatlığı yaşıyor Fenerbahçe. Yani Asensio Adale Kasık, Adale sakatlığı. Vedat Muriç Adale, Osterwold'de Adale sakatlığı, Mert Günok Adale sakatlığı. Şerif biliyorsun Sturm-Graz maçında Adale sağır nedeniyle forma şeye giymemişti. Yani bunlar aslında yani belki Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde en önemli sıkıntılarından bir tanesi bu olabilir. Ama umarım Ake ve Şikrin yara bir şey olmaz. Yani çünkü bu süreç içerisinde harbiden stoper eksik Fenerbahçe'de.
2: İzmir'den Derya. Fenerbahçeliyim. Ziraat Türkiye Kupası'nı artı 2 verse ne olur, vermese ne olur? Zaten belli turlara kadar az kadro sahaya çıkmıyor. Ayrıca kulüpler Ziraat Türkiye Kupası'na önem vermiyor ki zaten diye yazmış da. Burada hayır çıksa ne olur çıkmasa ne olur değil. Oyuncu şikayet edebiliyor ya da
1: %10 şey yapabiliyor. Mesela bedelsiz olarak ayrılabiliyor. Erdemsiz olarak ayrılabiliyor. Şimdi Türkiye Kupası'nda en az 8 maç oynayacağı için
2: oynamasına da gerek yok galiba.
1: Yok oyna
2: esami listesine yazması yeterli.
1: Tabii yani orada
2: onu iyice sordum
1: diye. 8 maç olması lazım herhalde. 8 maçın aşağısında
2: 8 maç kadroya alsa yetiyor.
1: Yani orada işte yönetimin oyuncuyla ayrılırken elini güçlendirmek adına yapılan bir çalışma.
2: Ya ben seni öyle mi bana bu paraya getir satayım diyor. Ama işte ben gidebilirim zaten beni oynatmıyorsun ki. Yok Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatırım
1: Diego seni. Diego Carlos'un yaptığını evet. Görüyorsun işte. Fenerbahçe'de Diego Carlos'a şimdi diyor ki kardeşim teklif getir. Hani ben istediğim seviyede olursa getir. Adam göndermek için her şeyi kendisini yaptı ya. Fenerbahçe yeniliyordu. Adam paylaşım yapıyordu mesela.
2: Sen şey buldun bir tane.
1: Buradan Bulancak'taki Bulancak'a selamlar diliyorum. En son Bulancak'tan bir selam göndermişti. Yusuf Torunlu değil mi? Evet.
2: Telefon çalıyor. Melodi yap bunu artık. Artık yok bunu yani. Yap ya 17 yıl sonra. Bu telefon melodisi yap dur ileri alayım.
1: Benim melodim bir şeydi zaten önceden. Fenerbahçe maçıydı telefonda. Galatasaray'ın basın toplantısında çaldı. Galatasaray 2-1 yenmişti Fenerbahçe. Vallahi diyorum. Fatih Terim de teknik direktör. Basın toplantısında telefonum çaldı. Fenerbahçe maçı kapatmaya çalışıyorum.
2: Kapanmıyor da.
1: Şey yapamadım kapattım. Bir de el önde oturuyorum basın tribünde. Şöyle. Benim böyle bir bombam var biliyorsunuz. Herkes bana bakıyor. Bütün basın toplantısı bana bakıyor. Ben böyleyim.
2: Fatih Hoca'nın bakışı ben şey yapamadım orada.
1: Onu görmen lazımdı zaten. Şöyle söyleyeyim sana. Bir şey de diyemiyor. Tanımal şey de yapmıyor. Ben böyle duruyorum. Belki Ali kulüpten falan zannetmiştir. Telefon marşı var. Bir de Fenerbahçe marşıydı. Sonra şey yaptım.
2: Hoş mu yani? Ne diyorsun orada?
1: Da, evet.
2: Ya yani. Ben basın tribününde gol attıktan sonra o tribünlerde tezahüratlara katılan arkadaşlara da artık diyorum yuh yani. Eskiden bir gül pullukçu olsaydı orada bunları yapabilir miylerdi? Hani...
1: Hayır bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi hani bazıları edep de gösteriyor. İşte arkadaşlar...
2: Bilgül abla seneye göreve

0: Başlar mı?
1: Seneye Mayıs ayında seçim varmış TSE'de de.
0: Başlar mı?
1: Bilmiyorum ki.
0: Hadi ver müjdeyi. Ver.
1: Hayırlısı olsun bakalım.
0: Hadi. Biz de belki yönetime... Teşekkür ediyoruz, şey tebrik söyleyeyim. Ediyoruz ve aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde bizi temsil edeceğine inandığımız Trabzonspor'a da, Beşiktaş'a da başarı dileklerimizi sunalım.
1: Evet, Beşiktaş zaten yani gruplara kalır. Ben Trabzon'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneceğini ve tura kalacağını düşünüyorum.
0: Saat 19'da da Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Yıllar sonra 2007-2008
1: heyecanla, sezonundan sonra heyecanla televizyonun başına geçip
0: 8 tane maçın kimlerle nasıl oynanacak yani öyle artık bekliyoruz. İçeride bununla, dışarıda şunla. Vay ona bu çıktı, vay bana bu çıktı durumları saat 19 itibariyle herhalde sosyal medyanın en çok konuşulan konular arasında yer alacak.
1: Umarım kura şansı Fenerbahçe'nin yanında olur. Yani yine zorluk rakipler
0: çekmeyiz. Hep takımlarımızın yanında olsun canım hepsi.
1: Ama bu sene bak harbiden şey anlamda kura şansı Fenerbahçe'nin yanındaydı. Şampiyonlar Ligi yolunda gerçekten çok iyi bir kura çekti ve sonuçta da Şampiyonlar Ligi'ni lig aşamasına kaldı. Başkanın dediği oldu. Bak emin ol açık söyleyeyim. Lyon istiyordu. Lyon çıktı. Lyon'u eleriz biz dedi. Eledi.
0: Vay be.
1: Ben dedim zaten.
0: Cihan.
1: Bak. Gel Cihan. Şeyle Şampiyonlar Ligi müziğiyle kapatıyoruz.
0: Gel Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor İrfan. Cihan. Koş. Neydi o? Neydi? Ne koştu? Sabri Bey çağırıyordu ya. Karısının ismini söylüyordu ya. Sevim Koş. Sevim Koş.
1: Vay be. Bizim çocukluğumuzda.
0: Sevim Koş. Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor diyor.
1: Bizimkiler. Ne diziydi be?
0: Burada kim yapmış sabah program? Dün gece herhalde. Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi müziğiydi. Bilmem ne burada açık kalmış burada. Bütün Fenerbahçe marşları duruyor önümde.
1: Marşlar da mı var Fenerbahçe?
0: Vallahi tabii canım.
1: Tam iki Fenerbahçe marşı çaldı ya.
0: Ne var? Aşk olsun İrfan'cığım seni mi kıracağız ya?
1: Ne var Fenerbahçe marşından hangisi var?
0: Yani şey yazmışlar işte ne sevmek ne sevilmek Fenerbahçe. Ondan sonra korkun Fener sevgimizden. Ondan sonra.
1: O da bir tane çal güzel bir şey.
0: Bu yeni şarkı var ya bir tane. Fenerbahçe'nin maç öncesi tüm evet, marşları evet, evet. Diye yazıyor. 10 dakika sürüyormuş bu.
1: Yani bir dakika çal ya.
0: Bir dakika çalalım mı?
1: Tamam.
0: Bu mu? Bilgi seviyor musun?
1: Evet.

0: Tam bir Athena şarkısı işte, tam bir Gökhan Marşı. Başkası da yapamaz zaten böyle bir şey. Bu arada Fenerbahçe'yi tebrik ettik ama ben 4'te 4 yapan Sultanları da unutmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Cuma günü yine maç var.
0: Cuma günü maçımız var ve liderlik için Polonya ile oynayacağız bu sefer. Bu zamana kadar gerçekten hani biraz hafif bir lakaytlık da seziyorsun bazen kızlarda. Ya bunları yapmazlar diyorsun ama.
1: Ya tabii hoca da dedi. İyi 3-0 yenildik maçtan sonra, kötü oynadık dedi bazı şeyler.
0: Evet anladım. Yani Santarelli ve hani burada Gizem'inden Salihas'ına, Zehra'sından Hande'sine emeği geçen herkese valla sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz video, bir voleybol ülkesiyiz. Futbol ne kadar konuşsak da.
1: Video var. Hangi rakipler geliyor? Zehra ile fotoğraf çektiriyorlar. Gördün mü sen onu?
0: Tabii canım ya. Litvanyalı kızlar, Slovenyalı kızlar falan
1: geliyor. Hepsi sıraya giriyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar tek tek.
0: Evet.
1: Aslında harbiden gerçekten çok iyi bir voleybol ülkesi olduk. Ve erkekler voleybolda da bayağı bir ivme yakaladık yani. Onlar da başarılı da ilerliyorlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Uzun uzun konuşacağız çünkü çok destansı bir zafer bence. Birçok açıdan, açılarını da konuşacağız ama önce hissiyatından başlayalım.
3: Ya çok mutluyuz her şeyden ötesi. Ne olursa olsun yani her Fenerbahçeli gibi hem işimizi yaparken ne kadar profesyonelce yapmaya çalışsak da hayatımızın bir gerçeği de Fenerbahçeliyiz. Dün gece inanılmaz mutlu olduk, sevindik. 18 yıl sonra böyle şeylere gerçekten hasret kalmışız. Ama en çok hoşuma giden ait olduğumuz yerdeyiz kelimesi birçok kişinin hem Fenerbahçe'nin paylaşımlarında hem de birçok Fenerbahçe'nin aynı sözü kullanarak paylaşması moral motivasyonumuzu yukarı çekti. Yani şurada hem İsmail Kartal olsun hem Öğrenci olsun hem Az Yıldırım olsun hepsini ayrı ayrı tebrik ederim. Çünkü ben maç öncesi şunu dedim, bir türlü sanki camiada bu Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz havasını sokakta sağda solda göremiyorum. Herkes böyle içinde tutmuş bu olayı, tamam mı, son ana kadar totem yapmış, kimse konuşmamış. Gerçekten bir totem olduğuna inanıyorum ben. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Hepimiz bir rahatladık. Attık üzerimizdeki o kara bulutları. Güzel bir gece oldu.
2: Murat abi, topu sana şöyle atayım. Şimdi Fenerbahçe tam uzun yıllardır ligde şampiyon olamıyor ama bundan daha uzun süredir de Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyordu. Bence bu taraftardaki, camiadaki oluşan gergin havanın mesela bir %35-40'ını dağıtabilecek bir gelişme yaşanmış oldu. Sen neler düşünüyorsun?
4: Şimdi bir defa en baştan başlayayım. Evet, 18 yıldır gidemiyordu Fenerbahçe. Fakat Fenerbahçe 2011 ve 2014'te haketlerle gönderilmedi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Şimdi bazı aklı evveler diyor ki UEFA sizi almadı. Hayır efendim, UEFA bizi almadı değil. UEFA'ya FETÖ'nün bugün firari olan ya da cezaevinde olan savcılarının fezlekeleriyle Fener o fezlekeyi görünce adam da okuyor. Diyor ki Türkiye'deki savcılardan bu gelmiş. Federasyona bırakıyoruz gönderip göndermemeyi diyor. Bir defa ona o gün Fenerbahçe'yi göndermeyip bugün hala sokakta gezen o zamanki federasyonun parmağı olanlara selam olsun bir defa. Aykut Hoca demişti ya bizi göndermeyenlere selam olsun. Ben de bugün önce bizi göndermeyenlere selam olsun. Sonra başta başkan Aziz Bey, Aziz Yıldırım, İsmail Hoca, tüm teknik heyet ve futbolcular çok yakıştı. Ben hep söylüyorum, bu kadronun mutlu olacağı yer Şampiyonlar Ligi. Maalesef camiada bazıları ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim, şampiyon olalım. Ya kardeşim sen Şampiyonlar Ligi'ne git, kimse senden Şampiyonlar Ligi'nde git final oyna demiyor ki. Tabii. Zaten başkan ne dedi? İki hedefimiz var. Biri Şampiyonlar Ligi'ne girmek, ikincisi şampiyon olmak. Şampiyonlar Ligi için bir hedef koymadı zaten. Zaten ilk seneden bunu koymak da çok hayalci olur. Tabii ki gidebildiği yere kadar gidecek. Ama gerçekler var. Sonuçta yıllardır buranın uzağındasın. Kadron biraz daha iki kulvarda zorlanabilir. Ama buranın sana maddi getirisi. Ya şu gün, bugün birazdan muhtemelen IBAN ötecek 31 milyon euro.
2: 38 değil mi abi o?
4: 31.
3: Bizim niye grafik var dediniz, yüksekten gittiniz ya? Ben UEFA'nın 35. şeylerine de baktım. İlk ön elemelere girdiğinde 7 milyon euro veriyor. 12'de küsür veruyor. Yani ilk etapta 20 milyon euro olmuş.
2: Ülke puanının tweet'i var. Onu, o var mı Baran? O
4: varsa... Sadece geçtiğin için 13 aldın zaten.
3: Tamam, yani 12.7 13 dün aldın. Bir de 7 de ilk girdiğinde alıyorsun.
4: Yani bu konuda uzman Fransa'da birisine sordum. Hatta bu sene kural değişti. Sonradan önemeden gelen daha fazla ayak bastırılıyordu. Galatasaray 30.2 dedi. Fenerbahçe 31 dedi bana.
2: Ya ben Fenerbahçe'nin ikinci
3: sonra Fenerbahçe puan aldıkça akşam bir de para kazanıyormuş. O ayrı. Onu söylediler.
4: O ayrı.
3: O ayrı. Bir de yayın falan, onlar ayrı bir paket.
2: Doğru, ben yanılmışım abi. Fenerbahçe 32, Galatasaray 30.5.
4: Tamam. O
2: yani Fenerbahçe toplamda, değil mi?
4: Fenerbahçe. Neden biliyor musun? Daha iyi puan. Bu ayak girdi şu anda, aldın. Tamam. Sen bunu sadece ayak bas. Bölümleri var bunun. Ama totali söylüyorum ben sana. Tamam. Fenerbahçe ilk turları falan da geçti ya. Şu anda bir 32 milyon euro kasaya girdi.
2: Girdi.
4: Kesin. Bu arada sadece abi Şampiyonlar Ligi gelene şöyle bakıyor insanlar. Sadece bu değil ki abi, maç günü satışları, Fenerium satışları, reklam gelirleri. Çok ya bugün Çobani anlaşması bile Şampiyonlar Ligi'ne daha farklı.
3: Evet.
4: Her takımda olduğu gibi. Şimdi global markalar girmek isteyebilir. Tabii, Şampiyonlar Ligi'ne özel.
3: Sponsorlar.
4: Türk Hava Yolları'dır.
3: Yani sen bu paketi aslında bir 50 gör.
4: Vallahi 70 ile 100 arası diyorum ben. Öyle yani çok başarılı olursa.
2: Her şey sen sponsor vesaire diyorsun.
4: Tabii tabii yani.
2: Her şeyiyle. Sen
4: minimum 50. Hayır, minimum 50 zaten.
3: 50 minimum.
4: Minimum. Ama hani görür. Orta başarıda diyorum. Orta seviye bir başarıda bu 70'ler civarı olacak. Artı prestiji var. Yani manevi olarak bunun duygusu var. Yani şampiyonlara gitmeyelim. Abi gitmeyince ligde şampiyonluk şey kupasını veriyorlar mı sana? Ya geçen sene bunu yaşadı Fenerbahçe. Geçen sene erken elendi Avrupa'dan. Olamadı şampiyon.
2: Abi bir de bunun tersi senaryosunu düşünelim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gitmediğini düşünelim. Fenerbahçe yine Avrupa'da devam ediyor. Salı yerine yani Perşembe oynayacak.
3: Perşembe oynuyor abi.
2: Atıyorum dördüncü torbada kim var? Viking var, Sabah var. orada da ne bileyim atıyorum şu an Trabzonspor'a yediğini düşünüyorum. Ferencvaros var atıyorum. Yani sen ha Ferencvaros Avrupa Ligi oynamışsın, ha Sabah'la Şampiyonlar Ligi
4: ya
2: oynamışsın.
4: Orada da yine Premier Lig'den takım var, Bundesliga'dan var. Var da var.
2: Hani... Avrupa Ligi'nin birinci ve ikinci torbası hiç böyle yenilir götürür gibi değil yani.
3: Önemli bir şey. Bir arkadaşıyla telefonda konuşurken işte bizim takım Şampiyonlar Ligi.

0: Yani bunun havası bile bir başka bir şey.
1: Artı
0: ya.
1: Abi,
0: yani her şeyde bir, bu güzel bir duygu
1: şimdi
0: ya.
1: Şimdi bir haftalık, bir haftadan da az kaldı gerçi işte 5-6 günlük bir transfer dönemi var. Elin güçlendi masada. Benim artık Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum ben. Ona göre gideceksin oyunculara. Ben Şampiyonlar Ligi takımıyım. Ya dün bir isim çıkıyor mesela Malik Fofana. Ya Malik Fofana dün gece kadar yoktu Fenerbahçe. Yani aklımıza gelmez ama Lyon dışarı kaldı. Fenerbahçe içeri girdi. Yani niye olmasın sol ön.
2: Kerem Bey 23 yaş altı. Biraz.
1: Hayır sol ön 23 yaş altı yani hani.
0: Çok kıyak bir şey yani.
1: Bunu şey olarak bir bilgi olarak demiyorum. Atıyorum yani gidebilirsin.
0: Ya gidebilir.
1: Oyuncuları Şampiyonlar Ligi cezbeder. Bunların hepsini topladığında zaten taraftar çok mutlu. Başkan çok mutlu. Hoca zaten mutlu. Abi özlediği yerde Fenerbahçe, ait olduğu yerde inşallah bakalım. Kura şansı da yanında olursa orada da bir 2-3 galibiyet. Çünkü geçen sene galiba 11 puan falan çıkmış. Yani son 24 yapmış.
2: Evet.
1: Yani
2: evet.
1: 11 puan dediğin 3 galibiyet 2 beraberlik yani. Evet. Baktığında.
2: Abi her şey Kura'ya bakıyor.
1: Kura'ya bakıyor
2: bu,
1: yani.
2: Bu akşam ona bu akşam
1: benim orada semenim de şu abi. Güçlülerle deplasmanda oynayalım.
2: Evet.
1: Yani güçlüyü içeride yani puan daha kaybetme yani ihtimali için. Atıyorum Bayern Münih'i içeride dışarıda kaybedebilirsin. Bari dışarıda kaybedeyim. İçerideki hakkımı ondan kullanmayayım.
2: Yani en mantıklısı
0: İnşallah. O. İnşallah. O çok önemli akşam ya.
2: Mesela yani şimdi torba işlerine bir girelim. Daha baştan bismillah girelim. Daha maçı daha sonra konuşuruz.
1: Gelişini diyorsun.
2: Şimdi mesela birinci torbaya baktığınızda ben Fenerbahçe'nin bu iki takımın rakibimiz olmasını isterim dediğiniz iki takım hangisi?
1: Atletico Madrid Inter.
2: Aynen öyle.
0: Aynen.
2: Benim bir de üçüncü plasem çok kötü halde oldu. Şimdi Barcola'yı ayırarak Liverpool. Şimdi Barcola'yı almadan önce Liverpool benim üçüncü istediğimde ama
0: Barcola birinci torbadan da yani.
1: Abi orada dün bizim Oğulcan çok güzel bir şey söyledi. Bazı hocalar gaddar. Skorla mutlu olmuyor. İki oluyor üç, dört, beş, altı. Şimdi oradan kimi istemem?
0: Bayern Münih'i istemem.
1: Paris Saint Germain.
2: Aman. Barcelona da istemem.
0: Aman abi ikisi gelmesin.
1: Bayern, Paris Saint Germain, Barcelona abi. Bu üçünü istemem.
0: Biz de bunlar, şansımıza ilk gider Bayern Münih'i çekelim.
1: Bunlar gazı kesmiyor.
0: Ya bazı, böyle bir şey var.
1: Şimdi mesela atıyorum. Arsenal. Abi Arsenal zaten 1-0'da falan bırakıyor maçı 2-0'da.
2: Evet.
1: Ama yani Paris Saint Germain, Bayern ve Barcelona attıkça atalım diyor.
2: Atletico Inter çok hedeflenebilir burada.
0: O zaman herkes bir tane seçsin. Ben Liverpool seçtim.
1: İki alacaksın.
0: Hayır. İki mi olacak?
1: Her torbada üç tane alacaksın.
2: Herkes iki tane istediği takımı söylesin. Her torbada böyle yapalım.
0: Liverpool'la Inter alıyorum o zaman.
1: Tamam. Sen yani Inter Atletico Madrid.
2: Valla ben de Inter Atletico. Şimdi mesela hani siz ikiniz Fenerbahçelisiniz, ben Galatasaraylıyım. Hani hem Galatasaray açısından da söylemiş olayım. Ben de Inter Atletico'yu tercih ederim. Inter Atletico olmuyorsa
1: benim
2: Atletico Liverpool.
1: Söyleyeyim mi? Ben Manchester City isterim.
2: O da dördüncü.
1: Ben hiç beğenmedim Enzo Maresca'yla. Bir dönüşüm yaşıyorlar. Çok da uzun vadeli olacağını düşünmüyorum ben Maresca'nın. Yani bu hafta kazandı ama.
2: Bournemouth maçını ben de izledim. Son dakika ve çok ittirmeli. Çok ve Bournemouth mesela ilk yarıyı 3-0 önde kapatabilirdi.
1: Kapatabilirdi. Onun için tabii ki istemem. Yani City'yi kafadan istemem.
2: Dördüncü
1: yani
2: ihtimal.
1: Inter yani ve şey olmuyorsa Atletico Madrid'se o zaman.
2: Ha sen istediklerin arasında yani City Liverpool'un önüne yazıyorsun isteme olarak. City gelsin Liverpool gelmesin.
1: Liverpool gelmesin abi.
2: Okey. Tamam birinci torba Inter, Atletico, Liverpool, City ekseninde gezdik. Diğerleri uzak olsun dedik. İkinci torba için ben başlayayım istiyorsanız. Ben Kulüp Brüj ve PSV isterim.
1: Ya ben de isterim de o çok iyi niyetli. Yani herkes Kulüp Brüj'e PSV ister zaten orada.
2: İsteme olarak istediğimiz isteyebiliriz.
1: Bir güçlü bir
0: Real Betis de olur. Bir ihtimal.
2: Ya Pellegrini var orada falan şimdi.
1: Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dortmund isterim.
2: Allah Allah.
0: Vay evet ya.
1: Ha bir tane güçlü gelecek çünkü. Yani güçlü şimdi atıyorum Roma geleceğine bana Dortmund gelsin derim. Sporting Porto falan istemem. Portekiz takımları cins çünkü. Hele Porto'yu hiç istemem. Bize hiç uymaz.
2: Aston Villa da tat kaçırabilir.
1: Abi ben Kulüp Brüj'le Dortmund diyorum.
2: Sen abi?
1: Dortmund deplasman. Türk taraftar, Türk taraftar.
0: Tabii yani oluyorsa Kulüp Brüj PSV.
1: Tamam. Evet,
2: ben de oradayım zaten.
1: Onu istemeyen yok zaten de.
2: Yani oluyorsa o.
1: Hayır tabii ki.
2: Ne vereyim abime?
1: Ama ben hani bir güçlü bir güçsüz yaptım. O yüzden güçlüyü ben Roma'yı hiç istemem. Hiç istemeyeceğimi söyleyeyim. Roma'yı istemem. Porto'yu istemem.
2: Aston Villa istemem ben.
0: Manchester'da
1: olmuş. Aston Villa'nın da transferleri göremedik ki. Şimdi Leao'yu galiba alıyor gibi bir şey oldu dün
2: Yapma
1: akşam.
2: Yapma abi ne oldu?
1: Vallahi dün gece öyle haber şey oluyor.
2: Gördüm de almasın işte.
0: İnşallah.
1: Baba Leao gittiği takımı bitirir. Bak net söylüyorum. Bu da burada dursun bu kayıt.
2: Ne oldu ne yapacağız?
1: Gittiği takımı bitirir Leao.
2: Allah Allah.
1: E görürsünüz abi geldi. Ben Fenerbahçe adı geçerken de söyledim.
0: O zaman Galatasaray'a
1: gelsin. Oyunculuğuna hiçbir şey demiyorum.
0: O zaman Galatasaray'a gelsin.
1: Oyunculuğuna hiçbir şey. Ben kime geleceğini bilmem. Transfer benim işim değil. Benim işim bitti transferle ilgili.
2: Nasıl bitti?
1: Ya şimdi Fenerbahçe'yi bekliyoruz abi. Şimdi Leao'nun Fenerbahçe gündeminde değil ya. Bizim için Leao diye bir gündemimiz yok.
0: Yok tabii.
2: Leao'ya ayrıca bakarız da. Üçüncü torba.
1: Üçüncü torba da fena değil bak sert.
2: Bak sıkıntılı torba üçüncü torba bence. İkinci torbadan daha sıkıntı olduğunu düşünüyor olabilirim şu an. Ne diyorsunuz?
1: Ben Feyenoord.
2: Feyenoord kesin Lille de olabilir. Lille çünkü bir düşüşte.
1: Hiç zannetmiyorum düşüşte
2: olduğunu. Lille de işte. Ben, o eski haline, şampiyon olan halinde falan filan öyle bir tamam durumları yok işte. Öyle bir kadro kaliteleri de yok.
1: Ya tabii oraya bakarsam Feyenoord'la Lille. Feyenoord'la
2: ya, böyle içeride olacaksın
1: Napoli'de işte olur bana. Napoli. Abi Allegri ya. Yani her türlü berabere kalabilirim Napoli'yle.

0: Evet ama yani ilk tepeye koymam Napoli'yi. Ya Feyenoord değil, Bodo daha...
1: Bodo hiç istemem.
0: Ama o... İçeride ama. Dışarıda ben de hiç istemem.
1: Ha, tamam. İçeride
0: çünkü
1: olur.
0: Geçen sene Galatasaray içeride Bodo'nun hedeflenebilir.
1: Asla istemeyeceğim takımı söyleyeyim ama oradan. Yani 2-3 takım.

0: kestirirsin yani hani. Güç olarak sen daha güçlüsün Shakhtar'dan falan.
1: Ya ben Feyenoord'la Ali'yi tercih ederim Shakhtar'a göre.
0: Ben de Feyenoord ve çok iddialıyım Napoli diyorum ya.
1: Öf. Napoli. Enteresan. Dördüncü çorba.
0: Alegre'den nefret ediyorum o yüzden.
1: Dördüncü torbadan Como dışında hepsi olur. Como Stuttgart dışında hepsi olur gibi. Olur.
0: Lens de istemem ben ya. Fransa Süper Kupası'nı aldı Paris Saint-Germain'i. Doğru. Ben var ya Can Azerbaycan Sabah.
1: Viking.
0: Çok iyi olur ya. Abi. Can Azerbaycan Sabah'la İsmail Hocam'ın rövanşı alsın Slavia Prag'ı isterim. Ona elenmişti Vitor sonrası geldiğinde.
1: Doğru.
0: Tabii Akan gönül biz... Bratislava'yı çok ister.
1: Bratislava.
0: Sormuşsun
1: sualsiz. Şuradan Bratislava Last Kings mesela. Last Kings. 6 puan kan yapar.
0: Abi. Deplasman'da Last Kings değil abi. Biliyor, izledin mi sen maçını?
1: Celtic maçını diyorsun.
0: Çok acayip yani. Ya
1: izlemedim de Celtic zaten yıllardan beri çok
0: düştü. Ya bu arada ya. Tabii espri bir yana Stuttgart olmasın oradan. Como olmasın, gerek evet, Lens de olmasın. Stuttgart, Como, Lens dışında herkes olur. Ben bana, yani benim için.
1: Genel olarak şey, hani öyle çok acayip zorlayacak bir kura da çekilebilir. Çok fazla kolay bir kura da çekilebilir ya.
0: İyi
1: çok
0: senaryoyu açık konuştuk. Yani bunun tersi var. Yani kötü senaryo da var.
1: Abi düşünsene şimdi PSG, yani Bayern.
0: İlk turda Bayern, Paris Saint-Germain, Real Madrid falan gelirse bir de deplas, yani şöyle bak, kaybedebilirsin. Fakat bunlara kaybetmen kırıcı mağlubiyet olabilir.
1: Evet. E Bayern 7-1 yenebilir. Galatasaray'da Fenerbahçe'ydi.
0: Ya hepsini yenebilir.
2: Fenerbahçe'nin Fenerbahçe defansı iyi değil abi.
0: Ya bu arada defansı iyi olsa da yenebilir Bayern mi? Bayern yani, çünkü
1: dün çok... yine bir sezon başlangıcına göre ben şey gördüm ama daha bir toparlanmış var,
0: kendimi
1: gördüm.
0: Yırtıyorum. Sabek sorunu abi. Semed öyle olmaz.
1: Ben kesinlikle böyle
0: bak, düşünüyorum. Bak golü yedirdi. Golden sonra offside gerçekleşti. Openda'nın vurduğu kafada yine ortayı yaptıran Semedo. Yine geride bekliyor. Biz abi
1: bir yıldır Semedo'nun yani çok ben rahat orta yaptırdığını konuşuyoruz zaten.
2: Martin Brown da orta yapma konusunda da sıkıntılı ya. Yani çocuk mesela ileri geri biraz iyi mücadele etti ama çocuğun orta kesme gibi bir durumu yok. Hep rakipte top. Yani iyi bir orta kesemiyor.
1: Arçi.
2: Evet.
1: Yani evet.
2: Yani iyi, orta iyi anlamında değil. İyi bir orta kesemiyor mesela. Fiziği çok iyi. Git gel, rakibe baskısı falan. Bak artıları var. Ama şey yolunda, ofansif anlamda çok kötü.
1: Mesela Konya maçında Vedat'a bir tane kesti. Pardon şey.
0: Baba dün adam bir gol, bir tamam, tane de kaleyi bulan en ciddi pozisyona girdi.
2: Abi golü attı tamam, bir şey demiyorum ama genel anlamda maç içinde mesela bir Kostiç gibi devamlı orta yapıp baba, kafaya yapamıyor mesela.
0: Kostiç de onun kadar savunma yapamıyor ama öyle bakacaksın.
2: İşte onu diyorum yani, defans hattı çok iyi, hücum anlamında biraz zayıf.
0: Ama şöyle bakacaksın, iki bekin ikisi de hücumcu olmaz ki. Biri hücumcu olacak, biri biraz daha toparlayacak. Ben mesela yani şöyle, iki beki değiştiremezsin. Birini değiştireceksen. Ben Arçi'yi dünden sonra değiştirmem mesela.
2: Hayır, ben fikrim kalsın.
1: Ben de yani.
2: Sen öyle Arçi'den biri gidecekse sen de gitmeyelim. Mesela devamlı hücum oynadığın zaman orta kesme, yani iyi bir tehlikeli şeyler yapamıyor soldan gittiği zaman.
1: Yok, ben buna katılıyorum. Bence
2: yani
1: de
2: orada
1: böyle
2: devamlı topu rakibe ıskalıyor orada. Yani tamam, kafa golü attı atabilir abi. Çok Lugano da dünya kadar
1: gol atıyor. Bir 90 atıyorum adam
2: yani. Bir 90 adam yani. Kafa normal yani bu. Ama ofansif anlamda biraz eksik görüyorum ben abi.
1: Hayır, Murat abiye sene... şöyle katılıyorum. Semedo'yu gönderip sen ofansif bir U23
0: şöyle,
1: ya da Arda Okan alıp.
0: Şöyle bakalım baba. Şöyle bakalım ortalama. Defans sol bekten kaç gol kaç asist beklersin sezonda?
1: Valla 2 gol 5 asist de ben okeyim ya.
0: Geçen sene Arşi Buran 5 gol 6 asist. Ya bakarsan iyi bir performansı var.
1: Yarısını Fener maçında yaptı gerçi. O tamam. Ayrı konuda.
0: Yani sonuçta yaptı.
1: Sezon başındaki. Tabii yaptı.
0: Ya abi bir sürü Fenerbahçe'den bek geçti. Onlar da yapaymış bir maçta yani. Hani olmayabiliyor. Demiyorum ki Arçi Buran kusursuz bir bek. Zaten abi, kusurlu.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Ama açalım. Arçi Buran'ı şöyle düşün. Arçi Buran bu halde 16 milyon euro gördü geçen Ocak ayında.
1: Ve satılır ya.
0: O. Arçi Buran bundan bir Şampiyonlar Ligi'nde 2-3 maç oynasa ben söyleyeyim 25'ten aşağı gitmez Arçi Buran İngiltere'ye. Doğru. Ben artık biraz oyunculara şeyle bakıyorum.
2: Doğru.
0: Şimdi satışı, bir şey söyleyeceğim. Doğru. Satışına da bakıyorsun yani.
2: Yani Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapar. Doğru diyor Murat.
1: Murat abi bile yapmış.
2: Genç bir çocuk yani.
0: Baba şey var. İngiltere'de o 8 İngiliz var. Zorunlu var ya. Orada çok değerli seçim.
2: Pasaport İngiliz.
0: O var. Bu arada pasaport İngiliz olup orada yetişmediysen o statüye girmiyorsun. İngiltere futbolu başlamış olman lazım. O homegrown orada yetişmen.
2: Giriyor benim bildiğim.
0: Tabii orada zaten.
2: O giriyor zaten.
0: Oraya giriyor Arçi.
2: Oraya giriyor.
0: O sayede gel ama o da giriyor.
1: Şimdi Murat abi şöyle desteklemek isterim. İşte Arçi Buran 5 gol 6 asist geçen sezon sadece. İsmail Jakobs 2 sezonluk Galatasaray kariyeri 62 maç 3 asist. Gol yok. Yani şimdi diyoruz ya savunma tarafı Jakobs mesela hani Liverpool'a Atletico'ya falan müthiş savunmalar gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de Jakobs'tan razı olunan maçlar çok fazladır. Ama senin günün sonunda 2 sezon sonucunda sol bekten 0 gol 3 asist katkın varsa Archie Brown'u da bir ayrı bir yere koyman
0: abi,
1: gerekir bence.
0: Fizik mükemmel çocuğun.
2: Çok iyi fizik var, kalitesi evet
0: var. Fenerbahçe'deki tek atlet oyuncu bence. Yani atletizm diyorsan yani net atlet olan tek oyuncu.
2: Doğru.
0: Ham oyuncu kesin. Hata yapıyor evet. Arada o da dalıyor mesela böyle bir gidiyor. Ama aşırı özgüven. Dün bir tane top var ya kenardan geldi böyle vücut çalımıyla aldı döndü evet önüne. Eyvah dedim yani. Hani gidiyor eyvah bir çuval incir gidiyor dedim. Hayır, herif nabzı artmadı biliyor musun pozisyonda? Ya o özgüven de
1: var güzel. O İngiliz soğukkanlığı.
0: İngiliz soğukkanlığı bence zirvesi Mason Greenwood'da.
2: O var ya.
0: Terlemiyor biliyor musun? Dün baktım şurasında damla vardı bir tek.
2: O çocuk nasıl bir çocuk gerçekten?

0: Bazen bir topu alıyor falan, çok enteresan böyle bir an yükseliyor.
1: O ilk goldeki diagonal neydi mesela?
0: Birinci vitesten bir an dördüncü vitese çıkıyor biliyor musun?
2: Abi ilk goldeki diagonal şeye
3: şaşırıyor. Neydi abi o ya?
2: İzlemeyenler şaşırıyor ona. Daha önce Greenwood'u izlemeyenler ona şaşırıyor. Baba herif, baba adam bak. Bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Avrupa'da şu anda bana soruyorsan, Olise, Yamal, Mason Greenwood. Ben yazmam önüne çok oyuncu. Yanına yazarım, önüne yazmam ama. Yani Olise ile Yamal önüne yazarım.
3: Düşünüyorum şu an, sağ açık düşünüyorum dünyada.
2: Şöyle diyeyim, Madueke.
3: Ya.
2: Bukayo Saka.
3: Ya Bukayo Saka'nın formda hali...
2: Ben ikisinin formda halindeyim. Tepesinde ben yine Greenwood derim. Tamam, hadi Saka'yı da yazayım senin için. 4 olsun.
3: Ama yok yani seninle benzer yani.
2: Ama Greenwood, şu olsun.
3: Saka'dan çok kötü oyuncu
2: değil. Arsenal Saka'yı sattı, Greenwood'u aldı. Hiç şaşılacak bir haber değil. Alabilir yani.
3: Yani geçmiş işler olmasa. Evet. Tamam. Zaten hatta zaten şu an burada değil.
2: Hadi Bayern Münih diyeyim. Sattı o liseyi. Sağ ön arıyor bir tane. Tabii gayet aday. Yani Greenwood daha bence tam şey de değil de. Daha %100'ünde değil ama. Abi büyük zeki. Yani aşırı akıllı bir defa. Ve ayaklar çok yetenekli. Ve o soğukkanlık üst düzey.
3: Bir de sadece yani şimdi gelmeden önce işte çok gol atacak, 30'u geçecek falan filan. Abi asistini de çok yapacak. Dün onu görmüş olduk. Yapacak. Oğuz'a attığı pas mesela. Evet. Bayağı 80 metreyi falan kat eden bir pas. 7-8 kişiyi hat kıran bir pas. O oradan sonra gerçekten asiste dönüştü. Ben asist yazılmadı Oğuz'a ama asist
0: yani o bambaşka bir topu oraya gönderişi ya.
3: Nereden görüyorsun? Nasıl o isabeti nasıl yani sağlıyorsun?
2: Daha top gelmeden planladı onu. Çünkü topu gelirken hafif kaldırıp öyle yaptı.
3: Doğru.
2: Yani o pil... Abi
0: çok büyük şans.
2: İyi oyuncuların özelliği bir sonraki hareketi ya planlıyor.
0: Çok büyük şans bizim için.
2: Sıradan oyuncu top ayağına gelince düşünüyor.
3: Yalnız Hakan Safi'ye bir övgü çıkar mı buradan?
2: Çıkar tabii.
3: Değil mi? Çünkü Aziz Bey Hakan Safi Greenwood'u gündeme getirmese Greenwood'a gider miydi?
2: Ben sana gündemden artı bir yapayım. Greenwood'u Türkiye'ye gelmeye ikna eden o ekip. Ya bir sunum yapıyorlar. Türkiye'ye bak. Türkiye ve Fenerbahçe'ye. Ama Sayın Başkan çok daha uygun maliyete getiriyor.
3: O da doğru. Orada evet. Da Aziz Bey'e bir
2: bayağı orada uygun. Ama biz getiriyor. O zaman da söyledik abi. Ya şimdi Greenwood'la anlaşmıştım bir başkan adayı. Abi öbürü de getirsin. Greenwood sonuçta amaç Fenerbahçe ya. Kim kazanıyorsa getirsin. Yani yarın Hakan Çanlıoğlu da olabilir bu isim. Yani getirebilir.
3: Can Uzun olabilir. Ferdi Kadıoğlu olabilir. Neden başkan,
0: o zaman seçim çalışmalarında işte Hakan Safi isimleri açıkladığında Sayın Başkan'a bunu sordular. Dediler ki yani Fenerbahçe Hakan Safi başkan adayı rakibiniz Greenwood'u siz getirir misiniz dedi böyle. Dedi ki otururum dedi. Hocayla konuşurum dedi. Hoca bu oyuncuyu al derse gider alırız. Bizim için dedi fark etmez dedi. Yani o önermiş, ben önermişim. Mesela orada şey yapmadı, ego yapmadı yani. Ben onu değil, ben başkasını getiririm falan demedi. İhtiyacı varsa Fener'in gideri alırım dedi ve gitti, gerçekten de aldı.
3: Bence orada ince bir nüans var abi. Bunu demeden iki gün önce falan ben Hakan Safi'nin açıkladığı hiçbir ismi almayacağım dedi. Bence oradan sonra iki gün bir oturup konuştular ekip arasında. Bir toplantı yaptılar. Bizim böyle bir kafada olmamız doğru değil. Eğer oyuncu doğruysa Hakan Safi anlaşmadı. Ben bakmayalım alalım. Sonra Greenwood'la anlaşma sağlandı bence üzerinde.
2: Başkan abi, Mason Greenwood. Çok şey oluyor ya kamuoyu tepkisi. Taraftar çok istiyor ya. Ya başkan al. Bak bitir bunu al. Bitir. Hani seçildi falan filan. Abi başkanın 1,5 saatlik bir video hazırlanıyor. Mason Greenwood videosu. Tam 1,5 saat.
3: 1,5 saat.
2: 1,5 saat. Abi Mason Greenwood'un her şeyi var o videoda. Artıları var, eksileri var, golleri var, pasları var. Bu golü asist önceleri var, kilitler var. Savunma her şey var abi. Başkan izliyor diyor ki bu neymiş? Alalım diyor yani.
3: Bu neymişin sonunda da kesin bir şey vardır da.
2: Tabii ki.
0: Hatta şey yapmıştır.
2: Hatta orada Kars'taki adam da bu arada Malcolm için aynısı yapılıyor. Tabii onun gibi 1,5 saat çıkmıyor da. Malcolm da hani çıkmış diye Malcolm mu Greenwood mu? Başkan demiş ki ya bu yıldız. Bu tamam yani.
3: Büyük Malcolm atanamamış. Sen Openda diyor, Openda için diyorsun ya. Tam atanamamış.
2: Tam atanamamış. Dün hala diyor ki hakem bizi turu geçirmedi diyor ya. Yani o tam atanamamış.
3: Tam
2: yani.
3: Tersi.
2: Yani bence tam tersi. Onun için abi kimin getirdiğinin önemi yok. Getirenden Allah razı olsun. İkna edenden de Allah razı olsun. Ben hep söylüyorum. Osimhen nasıl burada diğer futbol sever, yani Galatasaraylılar için zaten bir çok izlenesi bir adam. Ama biz de izliyoruz. Muhammed Salah'ı ben mesela Trabzonspor maçını izliyorum. Tabii. Saati çakışmadığı sürece. Yani diğer takım taraftarları da Mason Greenwood'u izleyip keyfine varsınlar. Yani öyle bir yıldızdan bahsediyoruz ve çok uzun bir bu topraklarda kalmayabilir onun için. Bu senenin kıymetini bilelim.
3: Son dakika gelişmesi var bu arada. Kojo Peprah Opong.
2: Nis.
3: Fenerbahçe anlaşmaya varmış diye Yağız tweet attı şimdi.
2: Ben onu sordum Fransa'daki tanıdığım işte o futbol.
3: Kim bu ya?
2: Zamanında Sıdık. Şey bu Nis'in stoperi.
3: İlk defa duydum. Stoper mi
2: bu? Stoper. Evet. Sordum. Ben
3: de tanımıyorum.
2: Şimdi okuyorum bana gelen yorumu. Direkt sonuçta ben tanımıyordum oyuncuyu. Dedim ki tanıyor musun? Benim yani o tarafta oynayan oyuncuları hep aynı kişiye soruyorum. Neredeydi?
3: 2004'lü 1.85 evet. Ganalı 10 milyon piyasa değeri.
2: Şöyle. Fena oyuncu değil. Full 11 oynadığın liste çabuk. Hem sol hem sağ stoper oynuyor.
3: Çok önemli bunlar.
2: Ligde Akebe Şikiner'i çok rahat dinlendirir. Bana gelen Oyuncu ile ilgili yorum bu.
3: Fenerbahçe'nin o 23 alacağı stoperde şu son saydığın 3 şey çok önemli.
2: Yani çabuk. İki stoperi de oynayabiliyor eşit seviyede. Geçen sene full oynayarak geçirdi yani hani. Müthiş. Genç oyuncu ama oynayarak geliyor. Özellikle ligde, yani bana söyledi, özellikle ligde Aki ve Şikriner'i çok rahat yedekler.
3: Muazzam abi, sen zaten İlindir. Şampiyonlar Ligi'nde Şikriner'i Aki yapmak istersin. Onun öncesi sonrasında Epongu, evet. Okongu, kim o?
2: Kojo, Depra, Opong.
3: Opong'u atarsın, keyfine
0: bu
3: bakarsın
0: Scott
3: yani.
0: Marcotto haberi ya bu, çıkmış.
2: L'Equipe'de sabah, ben bu arada L'Equipe'de gördüm sabah.
0: Bayağı çıkmış bu haber ya, L'Equipe'de de çıkmış bu.
2: Evet, ben sabah L'Equipe'de gördüm.
0: 59 dakika önce L'Equipe son dakika vermiş zaten bu haberi. Nick forması giyen Kojo Opong 10 milyon üzerinde bir teklif sunu diyor Fenerbahçe. Evet.
2: Ya ben bunu direkt L'Equipe'den aldım. O Fransa'daki arkadaşıma sordum.
0: Bayağı girmişler bu haberi.
2: Mesela yani. Şey dedi, sizin aslında size tam dedi, aradığınız tüm özellikleri barındırıyor içinde dedi.
3: Müthiş. Berk de şimdi bana bir şey yolladı. Avrupa'nın 5 büyük liginde U21 stoperler arasında en fazla 5. ikili mücadele kazanan oyuncu. Yani önünde 4 tane oyuncu var şeyden.
0: Çok da uygun zaten Fenerbahçe'nin şu an aradığı.
3: Vallahi oyuncu. Sardı şu an.
2: Yani ben diyorum, benim bu sorduğum kişi bu arada Fenerbahçeli değil. Onun için objektif yorum yapar. Hani çok böyle, hani çünkü biz Fenerbahçeler biraz daha olanı fazla övmeyi seviyoruz. Ya ben de öyleyim sonuçta. Ona sorduğum için benim için en değerlisi oynayarak geliyor olması. Yani geçen full sezonu, geçen sene Nice kötü bir sezon geçirdi. Çok teknik adam değişikliği vesaire yaşadı ama abi Fransa'dan gelen stoperden zarar gelmez.
3: Bence de.
2: Hatta burada geçen hafta da konuştuk hatırlarsan. Hani bence o U23 stoperi gidin. Fransa Lig 1'den ilk bakacağım yer Fransa Lig 1 olur dedim ben. Orası olmuyorsa Belçika üst düzey takımları olur.
3: Fransa Lig 1 o iş için.
2: Olmuyorsa Kuzey Avrupa olur yani.
3: Mantıklısı.
2: Abi Fransa Lig 1 çünkü sana atletizm, bak Fenerbahçe atletizm lazım. Çabukluk lazım. Ve bence biraz böyle bir korkutucu da bir adam lazım. Tam Fransa'daki o oyuncu tipine çok uygun.
3: Buradan da Galatasaray'a bir eleştiri çıkar. 1,5 ay U23 stoper baktılar. Mesela Kojo Opong niye Galatasaray scoutlarının listesine giremiyor? Niye yani nasıl oyuncu çıktığını bilmeden soruyorum sadece. Niye hiç bu ismi duymadık?
2: Belki de çıkmıştır da Galatasaray tercih etmemiştir. Onu bilemem. İşte
3: neye göre yani hiçbir şey. Kojo Opong'u tercih etmeyip Jakobs'u ben sol stoper yedeği yaparım diyorsun ya. Hani daha saçma bir şey çıkıyor.
2: O daha saçma tabii ki.
3: Yani inanılmaz şu
2: ya
3: an.
2: Bir de hani oynayan oyuncuya doğa. Yani muhakkak ilgilenmişlerdir. Hayırlı olsun. Yani bana bugüne kadar söylediği oyunculardan bir kişi sadece kötü çıktı. Yani söylediğinin tersi çıktı diyeyim. Kötü çıkmadı. O da ters anlamda iyi çıktı. Musa Sov için.
0: Musa Sov mu dedi?
2: Hayır, o dedi ki sordum nasıl oyuncu dedim. Ya iyi ama Fenerbahçe olur mu bilemiyorum. Tek onda yanıldı. Ha. Yani pozitif, bizim için pozitif anlamda yanıldı.
3: Vallahi enteresan geliyor. Bir de hani daha dün turu geçtin. Bugün hemen sabahına stoperle anlaşıyorsun falan.
2: Cihan Bey şey demişti. Hazır Fransa'ya kadar geldik, elimiz boş dönmeyelim. Gelmiş ki alalım bari hani. Ya belki de oraya gittiler. Sonuçta Fenerbahçe ile yöneticiler salı günü gitti. Salı, evet. Çarşamba oradalardı. Belki orada bu. Abi bak şöyle bir şey oluyor. Yıldızı çekiyor ya da menajerlerin dikkatini çekiyorsun. Ya adam diyor ki Fenerbahçe burada, gidelim biz oyuncularımızı bir sunalım.
0: Tabii, tabii.
2: Belki içlerinden kafalarına yatan olur. Bak Trabzon'a da şu anda Macaristan'daydı, diyorum en az 5 menajer vardır Trabzonspor'un kampında.
3: Geçerse
2: abi, Muhammed Salah takımına oyuncu vermek istemez misin?
3: İstersin. Evet. Mesela Fabinho'nun gelişi de tamamen.
2: Fabinho direkt Salah'mış.
3: Ya herhalde
2: Fabinho bir Salah transferi var.
3: Yani Salah'ın inmediği senaryoda Fabinho'nun ne işi var Trabzon'da?
2: Şöyle.
3: Arabistan'da parası
2: var. Ama hayır, tersi de var. Trabzon performans demiş. Salah demiş ben kefilim, alın. O kendine çok iyi bakar, Arabistan'dan iyi gelir demiş.
3: Benim okuduklarım da o yönde. Çok kendine şimdi iyi baktı ve iyi yönde oldu.
0: Sana bir futbolcu
2: yıldız yıldız mesela getirir ya.
3: Öyle vallahi.
0: Şimdi az önce Murat abim dediği gibi artık Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin kapısına gitsen artık çok farklı gözle bakacaklar.
3: Bir buçuk
0: sezon başı biliyor musunuz? Fenerbahçe bir oyuncuya gitti, dediler siz 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyorsunuz. Oyuncum niyeyse gelsin dedi.
3: Kim oyuncu? Söylemeyeceğim ben.
0: Monaco'nun forveti vardı ya.
3: Balogun.
0: Aynen. Niye Fenerbahçe'ye
3: gelsin? Yemişim yani Monaco'da şey.
0: İşte tamam mı? Yani direkt menajeri Fenerbahçe'li yetkilere böyle demiş. Yani siz 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyorsunuz, 17 yıldır. Benim oyuncum burada Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor falan filan. Hani seni biraz küçümsüyorlar orada. Şimdi ne oldu? Fenerbahçe'de artık Şampiyonlar Ligi'nde.
3: Monaco Şampiyonlar Ligi'nde mi?
2: Yok.
3: Mesela işte.
0: Ama yani.
2: Ay Cirasi'de de oldu.
0: Cirasi'de. Ama yani adam niye gelsin size diyor yani. Yapacaksa diyor daha iyi.
2: Mesela kafayı taşa vuruyordur Cirasi. Keşke de iyi fiyat isteseydim de ama beni alsalar diyordur.
3: Dortmund var Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Tamam da abi şimdi Fenerbahçe çok şaşalı girdi işe. Öyle bak. Bak diyorum ben Dortmund'u kestirdim gözüme ya, gelsin. Bekliyoruz.
3: İyi halde değiller zaten bence de yani.
2: Bence orada Niko Kovac bitiremeyecek bu sezonu.
3: Olabilir.
2: Çünkü zaten yeter onun. Onun bir takımda ömrü 2 sene. 3. seneyi çıkartmaz.
3: Yeter onun, iyiymiş.
2: Abi öyle ömrü onun. Yani 2 sene. 2. senenin sonunda patlar.
3: Rambo Okun'a döndün diyorlar buna. Öyle bir durumda mıyım ben?
0: Niye? Sen yok ya acaba. Adam bir yazmış sen diyor. Acaba? Biri bana yorum atmış diyor ki Yeni sezon formasını giymiyor falan filan. Ya kardeşim ben bunu seviyorum ya.
3: Abi sen zaten artık açıkla ilan edilmedi mi senin? Galatasaraylı olarak şey yapmadılar mı?
2: Göğüs reklamı değişmedi zaten. Bu seneki reklam duruyor önünde. Adidas forma üreticisi aynı. Sanki adam 5 sene önceki formaya giden reklam farklı.
0: Yeni sezon

0: Puma falan.
1: Ya bu arada mesela benim de çok beğendiğim formalar var. 10 sene önceden, 12 sene önceden.
2: Ben bunu beğeniyorum.
1: Aynı şey giymek zorundasın ki.
2: Ben bunu beğeniyorum. Yani evde hepsinden var. Ama bunu beğeniyorum, bunu giydim.
1: Arada da reklam yaptı.
2: Öğren yok ha. Reklam yok ya.
1: Varlıklıyım diyor yani.
2: Yok evde ya, her sezon alıyoruz ya abi. Bir iki tane.
1: Varlıklı forma aldım diyor. Varlıklıyım. 20 kağıt.
3: Varlıklıyım demiyordum. Biraz şu galibiyeti övelim. Yani Lyon son 10 yılda Avrupa kupalarında kendi sahasında oynadığı maçlarda 38 maçta sadece 5 yenilgi yaşamış abi. Son 10 yılda 38 maç 5 yenilgi.
1: İkisi Türk takımı.
3: İkisi Türk takımı. 2024'te Beşiktaş yeniyor Lyon'u. Dün de Fenerbahçe yeniyor. Onun dışında da yenenler Juventus, Celta Vigo, CSKA, West Ham. Hakikaten büyük iş bence.
2: Büyük iş. Yani ben ikinci yarı bir korkmadım değil. Böyle evet, bir tek performansımız düştü. Sonlara doğru hele bir gol kaçırdılar ki. Hani orada gözü kapattım, eyvah dedim. Hani en sağdan çocuk girdi ya, genç bir oyuncu. Tam kale direğin yanında. Ben onu vallahi gol zannettim.
3: Altı çıktı değil mi?
2: Son pozisyon biliyor musun? Orada bir kalbim yerinden çıktı yemin ederim.
3: Vuramadı ki
2: gol. Orada çok gitti geldi. O, eğer biz o golü son dakikada yemiş olsaydık, 2-2 olsaydı bizim işimiz zor olurdu ondan.
3: Bence de katılıyorum. Yalnız buradan bir övgü daha çıkarmak isterim. Sayın Aziz Yıldırım bu Ederson işini muazzam bir şekilde çözdü yani. Gitti evet. Mi
1: yeni
3: gidiyor mu?
1: Yeni transfer ya.
3: Bence kesin öyle. Son iki maçta ne yaptı? 12 kurtarış falan var.
2: Yıldız bir kalecimiz var diye neye başladı?
3: Ayak kalitesi de
1: çok eleştirildiği
3: yani.
1: İçin söyleyeceğim.
2: Evet, ne top attı biliyor musun dün bir tane?
1: Şimdi çok eleştirildiği için söyleyeceğim ama Haluk Kaplan. Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü, tamam mı? Hı-hı. Demek ki belki Livakovic'e yaramamıştı. Çünkü dediler ki ya, Livakovic'e yapamadı, işte Zufic'i getirdiler. Abi demek ki Ederson'a yaramış. Haluk Kaplan'ın çalışma metodolojisi demek ki Ederson'un işine gelmiş. Ben bunu Volkan'la konuşmuştum, Volkan Demirel'le. Mesela Vitor Pereira çok iyi bir kaleci antrenörü getirmişti Inter'den. Mourinho'nun ekibinden. Orlandini mi? Öyle birisi. Ben o zaman konuşmak değil, Volkan dedi ki ya beni geri götürüyor. Çünkü bu çizgi kalecisi antrenörü. Ben çizgi kaleci isterim. Benim sürekli ya, performansım aşağı gider bununla dedi. Ya onun için mesela ben hep şöyle eleştiririm. Abi, bir icraatı görelim. Bence şu anda Ederson tabii ki kendisinin buraya motive olması vesaire var ama çalışma metodunun da bunda etkisi olur. Tabii çok iyi iki stoperle oynuyor önünde. Muhtemelen bunun da etkisi olmuştur.
2: Tabii.
1: Dün helalleştik onun için Ederson'la.
3: Helalleştik, bak onu soracaktım.
1: Dün helalleştik.
2: Bence Fenerbahçe camiası helalleştik.
3: Ne oluyor?
1: Şey. Ama böyle oynarsa Ederson'la kan davamız yok yani.
2: Aziz Yıldırım'ın da onunla birebir görüşmeleri oldu.
3: Bir dakika, onu bir daha verir misiniz? Üçüncü bölgeye atılan pas ne o?
1: Tabii dün şey, bak ben sana söyleyeyim onu, bende de var o.
3: 21 mi?
1: Evet, dün bütün oyunu oradan kurdu Fenerbahçe zaten. Ay,
3: tabii ki de yani, hatta kilit pası bile var okey ama 21 neymiş abi?
1: Bak şöyle.
3: Oha.
1: Ederson bu maçta evet 3. bölgeye 21 pas.
3: Maşallah.
1: Düşün ki 2. sırada Tyler Morton var 10 pas.
3: İşte aşırı garip bir istatistik şu an.
1: Geçen sene Fenerbahçe
2: bunu yaptı. Çocuğun ayağı çok iyi ya.
3: Çok iyi ciddi.
1: Bak dünyanın en iyi kalecisi demem. Hatta ilk 10'a bile girer mi bilmiyorum ama dünyanın en iyi ayağı sahip kalecisi derim. Mesela çok net. Yani ayakta dünya markası. Ya ben öyle toplar atıyor
3: yani
1: ki.
3: Neuer ama Ederson'unki daha iyi abi.
2: Sağ öne bir top attı Murat abi, gördün mü? Sağ öne bir top attı kendi kalemize. Baba dedim, bu ne ya?
3: O pozisyon oldu. Yani gol pozisyonu mu oldu?
2: Sen dedim.
1: Şeyi konuşuyorduk ya. Penaltılara kalırsa Ederson kesin penaltısı var bir tane dedim.
2: Yani Greenwood gibi topa vuruyor abi. Çocuğun enteresan bir ayakları var ya.
1: Ya biz geçen sene mesela Ederson'u hiç sokmadık oyunun içine. Hatırla geçen sene. Sadece zorunda kalınca uzun vuruyordu. Ya onu bir taktiğin parçası. Ya bu arada tabii bunların hepsini yapan İsmail Kartal. Yani planı kuran o. Ya dünkü kurduğu plan kusursuz. Bizim İsmail Kartal'da kan davamız yok. İyiyse iyi.
3: Bence ana övgüyü...
1: yaptığı çok iyi. Özellikle ilk 45 dakikadaki her şey çok iyi.
2: Çok iyiydi.
3: Ana yani... övgüyü bence İsmail Hoca ediyor zaten. Ya, çünkü eğer Fenerbahçe elenseydi biz bugün ya, itiraf edelim ki üçümüz de doğruyorduk hocayı.
1: Abi tamam.
3: Zaten... Yani rotasyon yaptın, ama... gençlere yenildin, Şampiyonlar Ligi'nde elendin.
1: Bu Fenerbahçe teknik direktörlüğü böyle bir yer. Ya da büyük takım teknik direktörlüğü bir. Mağlup olunca da sen suçlusun.
2: Evet.
1: Kazanınca da ilk övgüyü sen alacaksın.
2: Böyle.
1: Kere ki 4.
2: Aslında bir art niyet yok.
1: Yok ya mesela... abi dün... Bak dün hoca savunma, herkes bekliyordu ki Fenerbahçe tutar mı? Tutmadı. Fenerbahçe bayağı cesur. Mesela Kante Genduzi İsmail de yapmadı.
2: Evet.
1: Cesur oynadı abi. Forvetler, morvetler. Hocayı tebrik ediyoruz. Yani şeyimiz yok. Yetimiz yok kendisine karşı.
3: Ve hani o meşhur Olympiakos'u eleme ve sonradan Konferans Ligi şampiyonu olabilme penceresini elinin tersiyle itmesi gibi bir tırnak içinde sebeple hani hep Avrupa performansıyla eleştirilen İsmail Hoca da şu an
1: şeyde
3: Fenerbahçe tarihinde en fazla galibiyet alan hocası.
1: Önelemelerde hiç yok
3: Avrupa'da
1: mağlubiyeti.
3: Ayrıca da Mustafa Denizli'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne giden ikinci Türk hoca olmuş. Bunu 18 sene sonra başarmış falan.
1: İşte hani iki kez gönderilmeyenler de Türk hocalardı da.
3: Eyvallah. O yine tırnak içinde söylüyorum, benim diye hep eleştiriliyor ya İsmail Hoca. Şimdi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne götüren benim dediğinde de buna artık tek laf edebilecek tek bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Artık bu saatten sonra bu benimleri de eğer hoca söylüyorsa vardır bir hikmeti diyerek tam verin dinleyelim.
0: olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyor?

0: Ekibi zayıf. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bir bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kim değil, taraftarlara isim vereceğim.
1: Ben İsmail Hoca'yı uzun süredir ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Evet. Ne düşünüyorsunuz abi?
2: O da bir öfke patlaması yaşıyor tabii.
1: Bence de yaşıyor ve hakkı da yani. Çekti.
2: İçine at, içine at. Bugün tam konuşma zamanı dedi. Çıktı konuştu. Bir mesaj verdi bence.
1: Alan alır, almayan da eleştirmeyi
3: devam edecek. Bence çok erken bu konuşmalar için. Hakkıdır. Sinir boşamasını anlıyorum da. Şimdi abi daha 32 tane lig maçım var. Minimum 8 tane Şampiyonlar Ligi maçım var. Yani işlerin ters gitme ihtimali her zaman var hocam. Tamam girdik. Coşkusunu yaşasın. Ama bazı yani. Şimdi Fenerbahçeli misiniz? Hocam yine geldik mi bu Fenerbahçelilik ölçmeye? Kim Fenerbahçeli? Neye göre? Şimdi yarın bir isim söyleyecek muhtemelen. Adam da çıkıp diyecek ki kardeşim neye göre ölçtük Fenerbahçeli? Ya bu arada bir isim var. Ona ben de katılıyorum. Ben de onun Fenerbahçeli falan olduğunu düşünmüyorum. Hocam açıklar sesimi söylerim o kişi diye. Ama eski takım arkadaşlarım dediklerini tahmin ediyorum. Onlar da kendilerince iyi Fenerbahçeliler. Ben şunu beklerdim mesela hocadan. Ben yaptık ekibimle, çok mutluyuz. Bizi eleştirenler de oldu. En iyi cevap bugün sahada verdik deseydi. Ben yine de onların büyüğüm. Çoğunun büyüğü çünkü yaşça. Ben yine de onlara dostluk elimi uzatıyorum. Bundan sonra belki biraz daha onlar da eleştirilerinde ölçüyü kaçırmazlar beklerdim. Ama buna da niye yaptı demem. Çünkü sinir boşalması abi bu.
2: Belli zaten.
3: Hayır ama şunu anlamıyorum. Zaten yayıncı kuruluşa bir boşaldın.
2: Evet.
3: Mesela ben burada biraz daha sakinlemesini beklerim. Çünkü yayıncı kuruluşa da doz aynı. Yani normalde biraz zaman gidince biraz daha sakinlerse demek ki hocaya... Çünkü ben bilmiyorum. Demek ki hocaya raporlanmış. İşte ben bilmem diyor. Hocadan da hiçbiri ben bilmem diyor da hepsi bizden iyi biliyorlar her şeyi.
1: Hani abi işte ekip de raporluyor aynen.
3: İşte abi bu rapor hocama şöyle nacizane bir tavsiye ediyorum. Hocam raporlanan şeyleri muhakkak izleyin. Çünkü raporlanan şeyler bazen yazıyla görüntüdeki şey çok farklı çıkabiliyor. Yani sizin takım arkadaşlarınız sizin iyiliğiniz için de konuşmuş olabilir.
1: İşte mesela Hacı Osman Oğlu Fatih Terim arasında o muhtemelen yazıyla okudu ve kime hesap soruyor.
3: Aynen milli takım olayı öyleydi yani. Kim kimden hesap soruyor falan gibi.
1: Allah'ım ya Rabbim ya.
3: Ama varsa da rahatsız oldu açıklasın. Ama açıklasın. Burada bırakmasın. Açıklayacağım dedi, açıklasın kim oluyor. Yoksa herkes zan altında bırakır.
1: Evet.
3: Ona da gerek yok.
1: Abi ben çünkü bir düşündüm. Acaba Murat abiyle Sercan abiye gidiyor mu bu şey taş falan gibi bir düşündüm mesela.
3: Ben Sercan'a gelen Sercan'la arası iyi.
1: Daha yani eleştirince herkes çünkü son iki haftada herkes eleştirdi ya.
2: Hangisi eleştirir zaten bizi diyor ama saygı çerçevesinde
3: bizim
2: diyor.
3: Bizim İsmail Hoca'nın ne karakteriyle ilgili.
2: O önemli olan saygısızlık yapmamak.
3: Ben mesela ekibiyle ilgili şunu dedim. Ekibini değiştirsin, ekibini güçlendirsin dedim.
2: O kadar.
3: Bak ekibi değiştir, ekibini güçlendirsin. Çünkü her zaman iyinin iyisi var.
1: Abi 4 senenin şampiyonu Okan Hoca'yla ilgili iki yazdır. Ekip gelişmezse istifa falan gibi Galatasaray
3: tarafı da bence hocam. Onu da geliştirmesi lazım.
1: Bence de.
3: Sergen Yalçın'ın son dönem Beşiktaş'ta başarısı olmasının en büyük sebebi ekibi.
1: Değil mi?
3: Zayıf bir ekiple çalıştı. Evet.
1: Murat
3: ya bunda şey yok. Yani en azından biz hocayı hiç hakaret etmedik. Ben görüyorum sağda solda hocanın futbolculuğundan giriyorlar. İşte hocanın da yaşadıkları. Hoca benim söyleyeyim duygusal. Ya benim söylediğim dün ortaya çıkmıştı. Yine baskı altında çok sert konuştu yine.
1: Hocanın, ama abi şunu da atlamamak.
2: Bir baskı bir vücut gibi bir rahatlaması lazım hocanın. Yani hocanın biraz rahatlaması, galibiyetten sonra bu kadar sinirlenmemesi aslında Murat abinin dediği gibi biraz daha sakin, biraz daha kucaklayıcı bir açıklama yapsa camia zaten kenetlenmiş gerek yok.
3: Neden biliyor musun? Normalde normal Fenerbahçeler herkes mutlu ama bazı Fenerbahçelerde hesap duygusu da var. Tamam şimdi Adana diyor ki ya öyle konuştun mu şimdi? Bekle bakalım İsmail'ce elbet bir yere takılacaksın. Biz de orada konuşacağız diyorlar.
1: Abi o zaman hakikaten ama hocanın dediğine geliyor. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Sen Fenerbahçe'nin puan kaybını mı bekliyorsun hoca eleştirmek için?
3: Hayır.
1: Niye yani?
3: Ya tamam tabii ki beklemiyorsun ama abi şimdi böyle konuştuğun zaman abi bu işi bu arada bazı adamlar ben hep söylüyorum bunu. Abi her eski futbolcu Fenerbahçe'de oynayan Fenerbahçeli diye bir kanun yok ki ya. Ya bu mesela bu da bir tamamen bir aforizma bu. Yok böyle bir şey. Abi Selçuk Şahin için Engin Baytar demedim. Selçuk Şahin diyorum.
1: İnan.
3: Selçuk Benanlı. Selçuk hocama selam olsun. O da çok iyi başladı. 3 maç 7 puan.
1: Helal olsun.
3: Batman Petrol Spor'la. İlk maçı da 90+7'deydi golü. Yoksa 3 maç 9 puandı. Selçuk İnan için geçen sene Engin Baytar dedi. Ya siz Selçuk İnan'a bu, evet kaptanlık yaptı. Evet bu kadar yıl oynadı. Galatasaray'ın dediğini duydunuz mu hiçbir yerde dedi.
1: Tamam ama.
3: Ya olabilir abi. Ben sana 10 tane oyuncu sayarım şu anda. Takımların efsanesi olup o takımı tutmayan.
1: Evet. Yok ama İsmail Hoca'nın kastettiği isimler %99 Fenerbahçeli
3: tamam,
1: isimler.
3: Ama şöyle yani. Fenerbahçe belki geldikleri gün Fenerbahçeli değillerdi zaten. Biz ya şimdi benim gibi Sercan gibi çocukluğundan itibaren Fenerbahçeli gibi hissetmez ki adam. Ya sonra gelmiştir etkilenmiştir heybetinden tutayım demiştir.
2: Eyvallah. Şu an bile takımda öyle biri var. Yani mesela çok... Yani kaptanlardan niye?
3: Abi şöyle düşün.
2: Mert Hakan Fenerbahçe'ye gelirken Fenerbahçeli miydi?
3: Bursa Sporluymuş.
2: Yani ben ama şu an Fenerbahçe'yi herkesten daha çok yaşıyor.
3: Abi Emre Belözoğlu
2: Galatasaray'da oynarken yani olabilir yani
3: Fenerbahçeli olduğunu Allah'ın aşkına ya. Emre Belözoğlu Galatasaray'da oynarken ben valla bir tribündeki izleyici olarak nefret ederdim Emre'den.
2: Ama yani Fenerbahçeli olduğunu öğrendik.
3: Yani.
2: Sonradan Fenerbahçeli olduğunu öğrendik.
3: Fenerbahçeli çıktı.
2: Fenerbahçeli
3: onun için Çok takılmamak lazım bunlara. Çünkü abi sezon uzun. Bu ne zaman açıklaması biliyor musun? Şampiyonluğu ilan ettim, bunu söyle. Çek söyle abi.
2: Bitti. Onu bak, söyle.
1: Ama şunu da söylemek isterim. İsmail Hoca'nın ben o öfke patlaması dedik ya. Tamamen anlıyorum çünkü o Gençler Birliği puan kaybından itibaren sosyal medyada öyle bir itibar suikastı döndü ki işte Asensio önemli değil bizim için demiş gibi kesme biçme yapıldı. İşte İran'daki basın toplantısı konuldu. Ferdi Osayi bek yapan benim döndü durdu. Instagram'da değişik kuşlu böcekli videolar falan. Hani sizin kendi hocanız, yani ben şimdi dış göz olarak söylüyorum, kendi hocanızı bu kadar değersizleştiriyor ve eleştiriyor olmanız çok da gereği yokken çok zarar veriyor.
3: Onlara söylemiyordu ha. Sosyal medyaya söylemek eski takım arkadaşları.
1: Bence total olarak onlara da söylüyor. Abi yani, şimdi eski takım arkadaşlarının söylediklerine ayrıca kırılmış ve onu bir ekstra parantez içinde belirtiyor.
3: Valla ben en temel kırıldığı kişinin söyleyeyim yani hoca açımdan. Ersun Yanal olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir. Rıdvan Dilmen olabilir.
2: Rıdvan Dilmen olabilir.
3: Ben de en temeli o ya. Bence Fenerbahçelik vurgusunu onun için yaptı. Bak hiç tahminimi söylüyorum. Benim hocayla herhangi bir bağlantım yok.
1: Mantıklı, çok mantıklı. Bence ikisi de var zaten.
3: Çünkü Ersun Hoca önce bir gazı açtı, sonra biraz geri vitesi bir küçülttü. Çok yüksekten açtı ilk önce.
1: Gençler Birliği puan yani senin, hep orayı
3: şuna geldi bir ara. Işte. Senin ne işin var orada? Orada benim olmam lazım diye kadar geldi iş yani.
1: Geldi vallahi.
3: Tamam mı? Bence hoca onu söylüyor.
1: Hatta şey dedi işte ben hepsini atarım ön tarafa.
3: Ama şu da var doğa. Hangi hoca eleştirilmiyor? Pep Guardiola eleştirilmiyor mu abi? Dünyanın en iyisi şu anda değil mi? Kabul gören. Hı-hı. Ya Mourinho'nun biz burada içinden geçtik.
1: Mourinho.
3: Ben de dahil olduk hepimiz.
2: Bir de biz var hala şu an işler iyi giderken bir şeyleri söylüyoruz. Yani biz ne diyoruz? Hala ben hocanın yardımcı ekibinin biraz daha güçlü olması yönünde aynı fikirdeyim. Bir şey değişmedi mesela bende. Yani iyiken bunu söyleyeyim. Yani işler kötü gittiğinde söyleyenen olmayalım. Eyvallah. Ben şu an söylüyorum. İşler iyi giderken Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ekibinin biraz daha güçlenmesi gerektiğini
3: düşünüyorum. Sen demin ne dedin? Okan Buruk 4 sene üstte şampiyon oldu. Eleştirilmiyor mu kardeşim?
1: Eleştiriliyor. Her şeyle eleştiriliyor.
3: Sergen Yalçın Beşiktaş'ın son şampiyonluğu kazandan önce geçen sene söylenmedik laf kalmadı. Ya maalesef bu böyle. Ha, Türkiye'de değil, dünyada böyle ya. Ya Klopp da eleştirildi. Pep Guardiola da eleştirildi. Mourinho da eleştirildi. Yarın da eleştirilecek. Ama övüldüğün zaman en üst perdeden övülüyorsun. İşte onu da unutmamak gerekiyor bence.
1: Bence de.
3: Yoksa hepimiz insanız. Hocanınki de çok doğal bu arada. Patladı tamam. Ama biraz da tutabilseydi keşke sinirini. Öyle diyeyim.
1: Hocaya hak etti. Şimdi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girilmişken hocaya hak ettiği güven ortamı bence artık oluşturulmalı. Yani
2: bence işte oluştu ya.
1: Beşiktaş'a kaybedersen gece, gidersin falan artık oluştu. Çıkın abi o kafalardan
2: bence. Dün gece oluştu bence o.
3: Artık ya tabii şöyle.
2: Dün gece artık Fenerbahçe taraftarı en azından böyle bir ufak da olsa bir rahatlama yaşadı mental olarak.
1: Ha çünkü Fenerbahçe yani, sadece turu
2: hocaya
1: almadı.
2: Hocaya da bunun faydası olacaktır.
3: Hoca da rahatlamıştır.
2: Hoca da bir rahatlama ama şimdi hoca kalkıp Şampiyonlar Ligi maçına kazandı ve girdi diye her şey bitmedi. Murat abi dediği gibi 30 tane küsür lig maçına çıkacaksın.
3: 2 maç var daha ya.
2: 32 maç, 8 tane Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksın. Çok önemli sınavlara gir. Ya bir şey bitmedi. Bir giriş, bir rahatlama. Şimdi önünde çok önemli bir Samsun maçı var. Beşiktaş derbisi var. Şimdi burada alacağın sonuçlar Şampiyonlar Ligi'nden şu an Fenerbahçe Cemez'e daha önde geliyor. Yani insanların 12 yıldır 13 yıldır beklediği bir şampiyonluk var artık. Yani oraya hiçbir şey bitmişti, hiçbir şey kazanmadı Fenerbahçe.
3: Yalnız Fenerbahçe
2: sadece ayağını soktu içeri.
3: Sağ salim atlatırsa inşallah Samsun ve Beşiktaş ondan sonra iki maç çok rahat yani.
2: Evet.
3: Nispeten rahat.
1: Fikstür vardı onu verir misiniz arkadaşlar?
3: Sonra Milyara, Milyara'ya çok güçlü girebilir. Yani evet. Samsun Beşiktaş'ı kazandın. Evet. Sonraki iki maçı kazanırsın zaten doğal refleks. Milyara'ya çok daha güçlü ve rahat girebilir Fenerbahçe.
1: Fikstür yok mu? Sabah vardı fikstür. Milyara'ya kadar olan Fenerbahçe'nin fikstürü.
3: Fikstür.
1: Dostlarım geliyormuş.
3: Gelir.
1: Rejimiz öyle. Hep de en hızlı versiyonunda olamıyor rejimiz. Yapacak bir şey yok.
3: Biz onuncu bu reji çok ağır ya. Reji de kişi özel çalışıyor bu kanalda.
1: Yok muymuş?
3: Fikstürü yok. Çok
1: kağıtta
3: güzel.
1: Niye varmış peki?
3: Son iki maç ne abi? Çorum mu bir tanesi? Eyüp mü?
1: Var diyor.
3: Ha. Arıyorum ve bulamıyorum.
1: Tamam neyse abi sıkıntılı bir...
3: Ha, Antep var galiba. Antep deplasman var. Sonra Çorum olması lazım yanlış hatırlamıyorum.
1: Neyse ama Çorum o Anadolu kulüplerinin sıkıntılı versiyonu bence.
2: Evet şunu deneyeceğim.
1: Ben beğenmiştim yani.
2: Bir kadar olan fikstürü Samspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep, Fenerbahçe. 3 maç.
1: Gaziantep'i daha izlemedim 2 maç içinde.
2: Hiç tamam, Fenerbahçe 3 maçtan sonra milli araya giriyor.
3: 3 maç mıymış ya? Ben
2: evet ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada 2 deplasman bir içeride oluyor.
1: Olur ona yapacak bir şey yok.
2: Evet yani buradan da Fenerbahçe 9 puan çıkarırsa... Bence Milyara'ya çok önü rahat. Hem Şampiyonlar Ligi'ne girmiş.
3: Eyüp de var. 20 Eylül çünkü Milyara.
2: Ama buraya abi, az yazmış. Buraya eksik yok. Yazmış adamı. Ben buraya göre.
3: Orası eksik.
2: Doğru. Burada eksik.
3: Çünkü ben 4 diye hatırlıyorum ha bak. Samsun deplasman, Beşiktaş içeride, Antep deplasman, Eyüp içeride ile Milyar.
2: Eyüp'ü buraya eklememişler o zaman, aynen.
1: Yani orta kadar bir fikstür, çok da zor bir fikstür.
3: Hayır, bence Beşiktaş'a, Samsun Beşiktaş'a geçtikten sonra kolay bence.
2: İşte Antep deplasman, Samsun'da geçen sene.

0: kadar güçlü değil.
1: Değil. Hayır yani... hayır. Ya Samsun'un nesi kötü? Bir defa iklim çok şu anda nemli orası. Aşırı sıcak. Zemin onların biliyorsun Karadeniz takımlarının sezon başı çok bozuk oluyor. Bir de galiba deplasman taraftarı alınmayacakmış maça. Öyle bir şey okudum geçenlerde.
0: Öyle mi?
1: Değişmediyse evet. Yani
0: Samsun'a bu duruma geldik mi biz ya?
1: Yükseldi durumuna geldik. Yoksa Samsun yani, Spor'a yani bir derdi olamaz da.
0: Fenerbahçe maçına seyirci gelmeyecek kadar bu duruma geldik.
1: Bu arada
0: geldik
1: tabii
0: mi?
1: Dün, abi dün bir de 26 Ağustos aslında bakarsan hani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girişi, yani Avrupa'ya geri dönüşü Malazgirt'le Büyük Taarruz'un yıl dönümüne denk geldi. Yani Türkler Anadolu'ya girişi 1071 Malazgirt'le biz de Avrupa'ya girdik işte. Yani abi böyle şeyler önemlidir. Bakmayın. Rabbim ilk yarıda dün bizi korudu.
2: İlk yarıda.
1: İlk yarıda. Abi Greenwood'un attığı pas çok iyi de top dışarı doğru sekerken içeri döndü. Bak pozisyona.
2: Ha, öyle diyorsun.
1: Vedat'ın kafa. Ya Fenerbahçe kısmetinde o içeri girer.
2: Bir, ve şey. Bir rakibe bir kendimizi açıyoruz.
1: Ve Şikriyar'ın kalça. Dönerek kalçası. Yani onlar normalde Fenerbahçe kısmetinde onların gol olması gerekiyor.
2: Evet abi. Dün bir kısmet bizim yanımızdaydı.
1: İlk yarı, ilk devre. Terste de şey. Oğuz'un korneri. O top normalde Vedat'ın önüne düşer. Üstüreye vurdu ya korner.
2: Evet.
1: Normalde Vedat'ın önüne düşecek top öbür tarafa açıldı. Ama Rabbim bizi nadir
2: bir
1: sevdiği
2: bir penaltı durumu belirdi da vardı ya. Abi işte ama Rabbim de mesela hani şans çalışmakla beraber olur derler ya. Evet. Abi Şikriniyar, Ake, Kante, Gündüz, Asensio, Greenwood yapınca da Rabbim de dur ben bir ittireyim diyebilir.
1: İnsan kendi şansını kendisi yaratır zaten. Kendi işte bahtını da yani. Kaderi değiştiremezsin ama şekillendirebilirsin. Onu yapıyor. Biz zaten yıllardır bunu anlattık. Fenerbahçe hangi mesela bizim Murat Zorlu'nun bir lafı var çok hoşuma gidiyor. Fenerbahçe hangi sezona mesela ligin en güçlü kadrosu olarak başladı bu seneye kadar?
2: Ali Koç döneminde öyle bir şey hiç olmadı bence.
1: Olmadı. Yani denk ya da Galatasaray'ın daha güçlü oldu. Hele benzer pozisyonlar. Santfor'da hep daha güçlüydü Galatasaray. Atıyorum. Bu sezon şu anda Galatasaray takviye de yapmadığı için çok rahatlıkla söylüyorum. Fenerbahçe daha iyi durumda kadro olarak. Takviyeleri de yapmaya başladı şu an. Yani Galatasaray'da hala yok. İşte 5 gün kaldı.
2: Çıkarsa
1: bugün Perşembe değil mi? Yani
2: Fenerbahçe arkası Sarlacı.
1: Pazar 5 gün var işte.
2: Şey oluyor içim eziliyor falan.
1: Cız mı ediyor?
2: Yok cız değil de böyle ya kötü oluyorum yani. Hiç Galatasaray'lık bir şey yok bence konuşmak açısından.
1: Ama iyi ki Gendouzi'yi almamışsınız geçen sene. Galatasaray çok adı geçiyordu ya.
2: Oradan oraya gelecektim. Bence burada şimdi Ali Bey döneminde hiç en güçlü kadro olarak girmedi diyerek bir Ali Bey eleştiri yapmış oldum.
1: Yok.
2: Ben yapmış oldum. Ben yandan bir de Saadettin Saran öveyim. Tek transfer dönemi vardı. O da ara transfer dönemiydi ve Gündüz'ü Kante gibi hiç maliyet falan benim umurumda değil abi. 90 milyon, 150 milyon. Artık zaten her şey sapıtmış durumda. Barcola 130, Elliot Anderson 120.
1: 140.
2: Falan filan işte tamam yani.
1: 115,
2: acayip 115. Paralar var. O yüzden maliyete takılmayacağım. Gündüz'ü Kante gibi bir orta sahaya miras olarak bırakmak
1: sorun
2: yarım sezonda çok iyi bence.
1: Bizim maalesef TL'ye vurduğumuz için biz paraları.
2: Vurmayalım.
1: Avrupa transfer piyasasına bakarsan 39 milyon euro artık çok büyük para değil. Avrupa transfer yani Elliot Anderson 130'a mı gitti?
2: Evet.
1: Gordon kaça gitti Anthony Gordon? O da öyle bir şeye gitti.
2: O da yüzlü bir şey.
1: Yüzlü bir şeye gitti.
2: 105
1: yani,
2: falan.
1: Hani bir seviyenin oyuncuları yüz derken sen Greenwood'a 39 vermek gerçekten ucuz yani şimdi.
2: Bence de ucuz.
1: Gündüz'ü gibi. Bak Sarri söylemişti bunu her yayında da söylüyorum ama çok hoşuma gitmiş o gün. Evet pahalı gibi gözükebilir. 1 Ocak transfer dönemindeyiz. 2 yerine kimi koyabileceğiz? O önemli. O paraya koyabilecek miyiz oyuncu demişti. Maurizio Sarri. Ve rakibimiz de Galatasaray'da adı geçiyordu o zaman. Hasan Şaş'a teşekkür ederiz. Çok güzel antipropaganda yapmıştı. Gündüz'ü Galatasaray yıkarım buraları stüdyoları falan. Ne işi var falan. Ya Fenerbahçe'de tabii Kante Gündüz'ü ben ikili bakıyorum. Değerli orta saha.
2: Ya simge isim bir de Gündüz'ü ya. Gündüz'ü, bayrak taşıyıcı, flama taşıyıcı falan.
1: Abi Kante de çok acayip. Pilli bebek gibi ya. Bir kuruyorsun durmuyor ya. Ya gerçekten durmuyor ya.
2: Durmuyor.
1: Bir adam durmaz mı abi? 35 yaşındasın sen. Arada nüfus kağıdına bak ya.
2: Ve işin garibi Konya maçının 75. dakikasında da durmuyor. Lyon maçının 90. dakikasında da durmuyor. O komik yani.
1: Bir video var. Tüm takım şeyden çıkıyor. Artık otobüse binecekler. Herkes gülüşüyor. İşte şeyler var. Nene var. Lukaku var. Greenwood var galiba. Bir iki kişi daha var abi. Kante yine orada birilerine teşekkür ediyor. Mersi boku. Çünkü adam şey yani. Ya dünya insanı ya. Ya muhtemelen futbolu bırakınca siyasetçi falan olabilir Kante. Böyle bir şeyin lideri falan olabilir bir hareketin falan.
2: Ama birilerini kandırmak istemeyeceği için de hiç
1: öyle
2: o topa girmeyebilir.
1: Hareketin lideri dedim.
2: Neyse ben de başka bir şey dedim. Biraz chat okuyalım. Chatimiz bize güzel yön veriyor. Sonra bu Gündüz'ün merkezinde olduğu maç sonu olaylarına bir değerlendirelim aramızda. Fransa'da da çirkin başlıklar atmışlar. Sanki adamın anasına söylememişler gibi. Değişik yani o konularda. Biraz chat okuyalım ama. Yarısını eritiriz, yarısını da sonda okuruz. Rejiye de buradan mesajı vermiş olayım. Emre Hovat, yaşa Fenerbahçe, Ferdi Rashford şart artık.
1: Arkadaşlar sakin. Ya Rashford şart için nasıl alacağız? Niye şart?
2: Şart.
1: Neden şart?
2: Yani olsa iyi olur değil, şart.
1: Ya mesela Rashford adam ben ayrılmak istemiyorum İngiltere'den diyor mesela. Yani
2: nasıl
1: hani,
2: olacak değil mi?
1: Yani.
2: 9 numarayı vermiş United ya.
1: Ferdi galiba Manchester United 40 milyon pound teklif yapmış. Bence de şart da.
2: Ferdi yok ya.
1: Konuşuyor adam.
2: Ozicinar, 13 ayrı siteden aldığım verileri AI'ya yükleyerek çektiğim kura Atletico, Bayern, Sporting, Porto, Lille.
1: Maşallah. Sen onu da şeyi değiştir. O yapay zekayı değiştir.
2: Yani...
1: Seninki çok yapay bir zeka o.
2: Diğer 4 maç nerede onu anlamadım ben.
1: Ay ama zaten bu maçlarda bitti her şey zaten. Her şey sona erdi. Bence Galatasaray. Amel defterini kapattık orada zaten.
2: Arıza Fenerbahçeli. Murat abim başardık. Maç bitti. Ağladım. Sabah işe geç kaldım. Feda olsun Fenerbahçe mi?
1: Arada olur.
2: Olur. Ne olur?
1: İşe geç kalma.
2: Ha olur tabii. Yetti bu kadar mı dedi reji yani? İki tane okuman bizi kesti mi dedi mesela. Osman al. Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye hak kazanıp en kilit oyuncu Gendouzi bu kadar amatörce ve itici şekilde yaptığı hareketlerden dolayı ceza alırsa ne olacak? Chatlerden sonra bunu ayrı bir konu olarak konuşacağız.
1: Abi nereden biliyorsunuz ne olduğunu? Ya o Gendouzi mesela deli mi mesela kendi kendine? Adama bütün maç ana avrat sövmüşler.
3: Evet. O sadece oradaki kendi takımıyla orada bir rapçinin bir hareketi.
1: Bir kaleci antrenörünün.
3: Bir hareket varmış yani o Marsilya ile özdeşen onu yaptım diyor yani adam.
1: Şöyle normal abi. Şey. Ya bu şöyle düşün abi. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti var tamam mı? Fenerbahçe'de de Galatasaray'la bir oyuncu gitti Avrupa'da bir takıma. Geldi o takımla burada oynamaya. Ya yapar abi bu kaleci antrenörünün saldırması mı gerektiriyor mesela bu hareket cevap olarak? Bize... Saldıran kişi kaleci antrenörü Lyon'un.
2: Başka biri de birine saldırıyor falan Fenerbahçe'nin bir medya
1: sorumlusu. Orada Fenerbahçe'nin güvenliği olmasa antrenörü elinden alamazlar bizim futbolcuları.
3: İşte şu ya.
2: Çok tatlılar maşallah.
1: Bu arada şey bizim kendi güvenliğimiz var yani. Yani Galatasaray'ın Beşiktaş'ında vardır. O çocuklar olmasa araya girenler ya adamı yani kurtaran da o kaleci antrenörü onu kurtarıyor. Baba yoksa Lukaku falan görmüyor Allah'tan orada olayı. Yani Lukaku da oraya girse falan amel defterinde sıkıntı yaratır yani kaleci antrenörüne. Sen Lukaku'dan bir tane mesela böyle bir darbe aldığını.
2: Allah korusun.
1: Düğüne oyuna girdi mesela kalçayı bir koydu iki kişi taca çıktı.
2: Çok normal abi. Hiçbir şey yapamazsa o kalçayı koyar ve taca çıkarır oyuncudur yani.
1: Burada Tolisso'yu da tebrik etmek lazım. Lyon tarafında Tolisso sakinleştirdi.
2: Evet. Gendouzi'yle de konuştular falan filan.
1: Konuştu aldığı bir kol altı.
2: Tolisso adamdır ya. Osman Al kuzenim mi Baran? Murat Uzunpınar Koju Opongo almışız yeni uçu olur.
1: Abi bir izleyelim ya.
2: Abi bir izlesek ya.
1: Abi her aldığımızı hemen efsaneleştiriyoruz ya.
2: Uçe bir de yani öyle çok.
1: İşte efsane, ben izlemedim. Gerçekten efsane.
2: Bu arada ve süper chatleri okuma vesilesiyle de bir beğeni isteyelim değil mi?
3: Olur.
1: Sercan Bey.
2: Fenerbahçe
1: Sercan Bey almış. Lütfen.
3: Şampiyonlar Ligi şerefine bir beğeni istiyoruz tabii.
2: Şu an 2800 beğenimiz var. Bunu mesela bir anda 3500 lira 4000 lira çıkarırsak.
1: Bu arada yayınımızı izleyen 13.000 kişiye de teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz. Sağ olun, vallahi beğenilerinize talibiz. İyi ki varsınız.
2: Fenerbahçe'nin de turu almışken.
1: Beğenenlerin kurası kolay çıksın.
2: Hadi inşallah. Evet.
1: Çünkü Galatasaray'da var bak ortaya attım olayı komple. Evet. Lütfen like'lıyoruz.
2: Bence 10 bin like'a bile gider bu iş. Kura şeyiyle. Kura çünkü önemli burada. Hamza Karabıçak bir Galatasaraylıyım. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Sercan Bey'e DM'den mesaj ve mail gönderdim. Mail. Şimdi, dönüş yaparsa çok memnun olurum. İyi yayınlar.
3: Bir özel bir şey istemiş gördüm ama bu benle alakalı ve benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu kulüp iletişimine mail atması lazım. İstediği futbolcudan video. Yani bunları biz talep etmiyoruz. Yani o yüzden izleyicinin maili geldi bana gördüm. Kusura bakmasın ama direkt Fenerbahçe iletişimiyle irtibat kursun. Orayla devam etsinler.
2: Tamam.
1: Evet 2 dakika önce Fenerbahçe Livakovic'in Barcelona transferini de açıklamış. Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Çok hayırlı olsun. Bu yazın en garip transferi benim açımdan.
3: Evet ya.
2: Ne oldu? Abi nasıl oldu?
1: Inacettenia'nın yerine Livakovic.
2: Ya okey anlıyorum da hani Barcelona'nın nereden aklına Livakovic geldi?
1: Onu şöyle geliyor sana. Baba menajer gidiyor diyor ki ya siz yedek kaleci arıyorsunuz diyor önümüzdeki sezon için. Siz bu sezondan mesela Hırvatistan milli takımının birinci kalecisi var getireyim.
3: CV iyi abi CV iyi.
1: CV ile veriyorsun onu.
3: CV iyi abi adamı önüne koyuyorsun diyorsun ki daha 3 gün önce Dünya Kupası'nda oynadı diyorsun.
2: Turnuvalarda iyi hakikaten evet.
3: Baktığın zaman ya diyor Dünya Kupası'nda birinci kaleci olan bir kaleciyi niye alıp yedek kaleci yapmayayım
1: diyor. Bakma kaleci
3: diyor.
1: Olarak yaşı da genç daha. Yani kalecilik yaşı daha 30 yıl sonrasıdır ya. Evet. Livakovic 28 falan şu anda galiba.
2: Tabii daha 10 sene oynar ama o biraz da gamsız falan ya.
1: Onun problemi onun problemi. Mental. Çocuk homesick. Evini özlüyor.
2: E tam Barcelona home mu?
1: O Barcelona home gibi be. Yaşanır biliyor musun yani?
2: Hani. Home olmasa da olur yani. Başka bir şey vardı sanki. Bu değildi.
1: Home mu diyor Barcelona?
2: Tamam. Deniz Doğan bir Galatasaraylı olarak Archie'yi çok beğeniyorum. Okey.
3: Okey.
2: Ben beğenmiyorum. Genel toplamda.
1: Ben benim evlat. Ben çok beğeniyorum.
2: Eyvallah. Halit 1905 bence Fenerbahçe orta sahada alsın. Gendouzi 5 maç ceza alır. Hiç öyle bir durum yok.
1: Almaz. Siz merak etmeyin. Alacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin orta sahayı şöyle alması lazım. Abi sayısal eksiğiz biz orada. Ya bizim şu anda orada Kante, Gendouzi, İsmail.
2: Bartu.
1: Yani tamam Bartu. Peki.
3: Murat abi.
1: Mert Hakan.
3: Bir tane Brezilyalı oyuncu var. 18 yaşında. 19'a Bidon. Girecek. Yok. Başka bir isim. Ama Fenerbahçe tarafı dönmeden. Fenerbahçe tarafı dönmeden ismi açıklamayacağım. Çünkü öneren menajer. iki tane yöneticiye sunum

0: satmış oyuncuyu. 15-16 milyon euro civarında bir oyuncu. Hatta Brezilya milli takımı da kesin gitmesine kesin gözüyle bakıyorlar o ülkede. O oyuncuyu önermişler. Eğer ki o oyuncu da Fenerbahçe geri dönerse burada haberini yaparız. Dönmeden de bir şey söylemek istemiyorum. O da 10 numara oynuyor. Orta saha 10 numara, böyle iki ayağını kullanabilen genç bir çocuk. Ben izledim dün biliyorsunuz.
1: 10 numara anlayabilirler.
0: İşte olur da Talisca ile çıkarsa Fenerbahçe Talisca'dan.
1: Ama oraya Greenwood da çekebilirsin.
0: Bir tane genç çocuk alabilirler ama abi.
1: Bence 6-8 alacak.
0: Çocuk çünkü baktım geçen sezon Chelsea şey istemiş. 25 vermiş Chelsea. Bunlar da 50 kafalarından geçen. Sonra bu çocuk demiş ki ben yenilemiyorum kontratı. 6 ay sonra, bir sene sonra kontratı bitiyor. Yenilemiyorum deyince de bunlar şimdi apar topar çocuğu elinden çıkarmak istiyorlar. 15-16'lara bırakacaklarmış.
1: Bizim de duyduğumuz Breno Bidon.
0: Ben çocuğu çok attılar bana.
1: Türkiye'ye gelmedi. Breno deriz zaten. Bidon demeyiz.
0: Hatta menajerine sordum. Menajeri bana dedi ki yetki belgeni göreyim dedim. Yani gerçekten sende mi bu oyuncu dedim. Yetki belgesini de attı bana. Tekmenin baktım hakikaten adam da oyuncu ve çocuk da, izledim biraz gece videosunu.
1: Orada Ljubović 31 yaşındaymış, pardon ben yanlış biliyormuşum. Olsun yani, hala kalecilik olarak 10 senesi
0: yani
1: var.
0: Yani hala Fenerbahçe havuzunda gezen bir tane böyle bir oyuncu var.
1: Siz Bidon'u da not edin.
2: Bidon.
1: Corinthians 2005'li.
2: Orta saha mı Bidon?
1: Orta saha.
2: Hayırlısı olsun. Fallen. Bu Koji Opong'u Trabzonspor istedi çok. Yeni aldığı stoperin yerini alacaktı. Alamadı, nasip bizeymiş, izledim. Çok çok iyi oyuncu.
0: Yorumlar genel olarak iyi.
1: Çok çok değil bana gelen ama bana gelen de iyi oyuncu oldu.
2: 2004'tü, 10 milyon değeri
1: 2005
2: var falan.
1: Galiba. 4 müymüş?
2: Baktım 2004.
1: 4 mü? Çok tamam. Bilmediğim için söylüyorum.
2: Ben de bilmiyorum. Bünyamin Tan. Demin baktım da 2004 diye kalmışaktım. Mateo Gündüz'e 60 bin kişi anneme ve aileme 90 dakikadan fazla küfür etti. Benim için bu saygısızlıktır. Eğer sonrasında istediğimiz gibi kutlayamıyorsak bunu üzücü bulurum. Gönlümüzün efendisi. Valla.
1: Adam şey, haklı. 2004. Haziran 2004. Tam 22 yaşında şu anda.
2: Tertemiz. Havacılık günlüğü. Bir Beşiktaşlı olarak Murat Bey objektifliği için teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Bu kadar mı?
1: Bu arada okay. Benim hep bakılmasını söylediğim yerden almış dis oyuncuyu. Norkoping. Abi iş seç. Oralara bakacaksın. Oradaki Afrikalı stoperlere bakacaksın. Bak kanatlara bakmayacaksın. İşte yerlertmeler. Onlar olmuyor bizde. Ama Afrikalı stoper, İsveç, Finlandiya, Norveç. Onlar abi gerçekten potansiyeli büyük oyuncular. Bak oradan almış adamı. Sandsvall, Norkoping, Nice. 31 maç oynamış geçen sene ligde.
0: İyi bir sayı.
1: Abi geldiğin gibi Fransa Lig 1'de 31 maç önemli bir sayı yani.
0: Çok iyi bir sayı.
2: Bence de. Bir oyuncuyu görmek lazım ama.
1: Tabii tabii.
2: Yani okuduklarımız, gördüklerimiz, baktıklarımız
0: o sardı. Oyuncular gerçekten böyle bir şey, özgüven veriyor değil mi? Siyah oyuncular bir özgüven veren veriyor. Bir yapısı var ya. Mesela, kim olursa olsun mesela. Hep bir özgüven veriyor sahada.
2: Mesela Singo siyahi olmasa Singo'dan rahatsız olurdum. Ama Singo ile şimdi gittim yan yana röportaj yaptım, gözümle gördüm o. İyi
1: o günden beri senin sevgin yükseldi zaten.
2: Benim Singo ilk geldiği günden beri çok değişik
1: Singo
2: bir sevgim var.
1: Singo mu Sengo mu?
2: Abi Sengo aslında da yani biz fazla... Yani, tamam Frankofonuz da.
1: Bidon.
2: Breno de Souza Bidon.
1: De Souza'yı severiz biliyor musun? Ama. Ama yok çocuk seninki şey, bu iyi zaten. Benim bu o kadar pahalı yani. Değil bu.
2: Bu niye fotoğraf? Bu fotoğraf... fotoğraf enteresan değil mi?
0: Yalnız çok çocuksun ya.
2: İşte yani.
1: 2005'li.
2: Hayır ben onu. Çok tatlı çocuk. Orta saha bir 79 falan. Bu böyle daha bir iki yönlü bir şey mi? Hani
1: evet,
2: Fred gibi mi?
1: Aynen.
2: Fenerbahçe'nin tam o tarz bir orta saha ihtiyacı.
1: Ya orada sayısal personel eksik bizde şu anda. Gerçekten eksik. Yani bak biz Kante stoperleri dinlendiremiyoruz diyoruz. Orta sahadakileri de dinlendiremiyoruz.
2: Evet.
1: Ya muhtemelen Samsun'da bence Kante Gündüz'den biri dinlenecek de.
2: Kesin.
1: Hatta belki ikisi de dinlenecek.
2: Bence Kante dinlenir.
1: Belki kesin. İsmail Bartu yapacak bilmiyorum yani.
2: Ama şimdi Gençler Birliği mağlubiyeti üzerine o kadarını da yapmak istemez
1: hayır,
2: bence.
1: Hayır şimdi metrikleri bilmiyoruz ne çıkacak. Bu sakatlanma işleri hakikaten. Falan var ya. Şimdi oraları bilmiyoruz ki. O sakatlık önleyici sisteme bakacaklar şimdi ne durumdalar.
2: Tamamdır.
1: Ama Akeşik'in yer yine. Sen yedekleyemiyorsun.
2: Abi yedekleyemiyorsun cidden ya. Hani mesela Çağlar şu an ortada olsa en azından lig maçını
1: alıyor. Çağlar bence bir daha hiç ortaya çıkmasın abi.
2: Bence de çıkmasın.
1: Neden diyorum? Dün şimdi Fenerbahçe bir paylaşım yapmış. Soyunma odasındaki futbolcularımız takım arkadaşlarıyla görüntülü konuşuyor. Benim gördüğüm görüntülü konuşanlarda Asensio var. Mert Günok var. Mert Hakan Yandaş var. Bir kişi daha var. Biz Çağlar yok. Çağlar bu takımın geçen sene kaptanı.
2: Bağlar kopmuş biri. Sanki abi sen biraz ya. Fenerbahçe ile bağlar
1: bence
2: kopmuş sanki.
1: Cengiz ile Çağlar sanki.
2: Cengiz gidiyor. Çorum. Bence... Sercan abi.
0: Efendim.
1: Cengiz Çorum. Ne oldu o iş?
0: Görüşüyorlar. Dün yaptık haberin onun özel.
1: İşte o yüzden soruyorum sana.
2: Alsalar da kurtarsalar Fenerbahçe'yi Cengiz'den.
1: Bak, Oğuz Asensio ile konuşuyor. Tamam mı? Kaleciler Mert Tarık Mert ile konuşuyor. Küçük ne kadar küçük Kuzey ya. Abi 15 yaşında ya.
2: Kim bu
1: Mert konuşuyor? Hakan İrfan Can'la konuşuyor.
2: Ha, İrfan Can aynen.
1: Burada da birisi de burada.
2: Bartu var. Mu? Bartu.
1: Kerem Aktürkoğlu.
2: Ha. İşte ama Çağlar
1: Çağlar'ın da olması lazım mesela burada.
2: İşte yani koptuk.
1: Kerem Aktürkoğlu'nu da gülerken görmek gerçekten içim iyi oldu. Gerçekten iyi oldu yani.

0: Çocuğu hiç güler ya, ben çok üzülüyorum ya.
1: Ben de üzülüyorum.
0: Hiç gülerken görmedim çocuğu ya.
1: Evlilik yarar, hani değişir kafa falan diye düşünüyorum.
0: Çocuk yarar ama.
1: İnşallah yarar.
0: Allah bağışlasın.
1: Kendisi için sıkıntı bu arada ya. Hayatı hep böyle bir siyah pencere ardından bakmak falan
0: filan. Vallahi falan. Dünden sonra Kerem şunu görmüş olmasından pabuç pahalı. Artık orada bir de Oğuz Aydın
1: vallahi
0: var.
1: Öyle. Ya ben
0: müthiş oynadı. Müthiş.
1: Son maçta giren Nene'yi de Kerem'in üstüne koyarım ama Oğuz Aydın dün ne? Son Nottingham maçı Avrupa maçı.
0: Evet.
1: Bu dünkü maç Avrupa maçı. Demek ki bu çocuk Avrupa'da oynuyor.
0: Ben hep şunu diyorum. Fenerbahçe'deki Türk oyuncuların formanın değerini bilmesi lazım. Ben Fenerbahçe'deki Türk oyuncuların kimse kusura bakmasın değerini bilmediğini düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Çok böyle ya alternatif niye geldi? Ben bununla rekabete mi gireceğim? Ben
1: İsmail
0: varken,
1: dahil.
0: Ben varken bu aynen hepsi dahil. Hepsi Türk oyuncu.
2: Oğuz
0: ben varken bu mu oynar?
2: Neler döndü gördün değil mi Murat abi?
0: Ben hiç bakmadım abi.
2: Yani
0: bilmiyorum.
2: Oğuz mesela neden Oğuz oynuyor dediler ve sosyal medya yangın oldu ve sahnenin en iyisi Oğuz'du.
0: Oğuz hemen geçen sene Nottingham deplasmanı 10 numara çok oynadı iyiydi. Bir de. Hiç alışık olmadı, müthiş oynadı. Dün sol kanat, ki bu çocuk sağ kanat diye Fenerbahçe'ye geldi ama daha çok sol kanat kullanıldı Fenerbahçe'de. Mükemmel oynadı bak. 4-4'lük.
1: Bence maçın yıldızı Arçi ya da Vedat diyen var, bana göre maçın yıldızı Oğuz.
0: Ben maçın yıldızı Fenerbahçe'nin ilk 11'i diyorum. Sonradan eyvallah gelenleri de ekliyorum hatta. Şöyle baba, Oğuz sağ ön oynar, sol ön oynar, sağ bek oynar. Geçen sene 10 numarada da denedin.
1: Aynen.
0: Barış Alper. 64 pozisyonda.
1: Rimsi. Barış Alper Rimsi diyor.
0: Evet, kullanabilirsin.
1: Türk oyunculara değer verilmiyor.
0: Ve yani bak Oğuz iddia ediyorum bu takımda bu çubuklu formanın hakkını en çok bilen oyunculardan bir tanesi.
1: Bence de.
0: Yani Mert Hakan ayırıyorum, o daha sahaya inmediği için söylüyorum. Mevcutlar içinde. Çünkü her oynadığında %100'ünü vermeye çalışıyor. Yok Trabzon'a gidiyor dediler. Yok Beşiktaş'a takas oluyor dediler. Yok Ajax istiyor dediler. Abi çocuk diyor ki ben oynayacağım kardeşim. Ve oynuyor. Helal olsun. Forma yer aldığında böyle oynamaya devam.
1: Vallahi devam. Şimdi şu mevzu...
2: Çok başarılıydı gerçekten ya.
1: Şu bayıldım ben.
0: Rıdvan hocamın kulakları çınlasın. Çabuk oyuncudan zarara gelmezler.
1: Bence de.
0: Yani.
1: Korneri de gol oluyordu mesela, direkten döndü.
0: Onu dedim ya demin. O korner normalde Vedat'ın önüne düşer ya, o top direğe oraya vurunca. Öbür tarafa gitti top.
1: Evet ya. Vallahi orada şanssızlık olarak.
0: Bu arada Vedat'a da bir parantez. Ceko'dan sonra ilk kez bir santrfor performansı izledik yani.
2: Evet
0: çok,
2: ya.
0: Çok iyi oynadı.
2: Dün çok iyiydi gerçekten ya.
1: Hayran kaldım. Ben bir Oğuz'u ikiye Vedat'ı koyarım
0: çok
1: zaten.
0: Oyunun içinde. Mesela çok. Bir tane Ederson uzun atıyordu ya, vücut hizası at dedi. Çünkü çözdü stoperleri. Havadan atarsan dayak yiyeceğiz belli niyetlerden. Sen vücut hizası at, ben çözeceğim. Oradan bir iki asit şey yaptı çünkü. Aldı bağlantıyı yaptı. Abi istek ya işte. İsteyince oluyormuş demek ya. Ben... Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Normalde bugün Yakup Çınar'la birebir yapacaktık ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından Yakup abi programa gelmedi. Şaka şaka. Öyle bir şey yok tabii ki. Kıbrıs'ta bir etkinlikteler. Bir otelin açılışı var işte. Fırat Aydınus, Atakan Kurt, Yakup Çınar, birçok isim, yani adını sayamadığım birçok isim orada, birçok influencer vesaire. Orada şu an için telefonla bağlantı da kuramadık. Fenerbahçeli arkadaşların keyfi yerinde. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldılar. Gruplarda bugün saat 18'de. Monaco saatiyle, İstanbul saatiyle saat 19'da çekilecek. Onu da hatırlatmış olalım. 0212 273 10'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Futbolun kalbinin attığı o büyük sahne gerçekten iki takımla bizi bekliyor olacak. Hangi eşleşmeler veya takımlar bizim temsilcilerimize gelecek? Ben de özellikle onu bekliyor olacağım. Tabii özür diliyorum. Dün maçın ardından yani Gendouzi'nin yaptığı hareketler bir tık böyle sıkıntı yaratmış olabilir. Hani birkaç hakem yorumcu arkadaşıma da sordum, bilir kişilere. Yani iki maç vesaire diyorlar ama şey dedi mesela, dur yazmıştım bakayım da yanlış olmasın. Hani orta parmak göstermekten bir maç, bir saniye telefon, tamam buldum. Hani seyirciyi provoke etmekten bir maç, bunlar kesin gibi dedi eski bir Süper Lig hakemi. Ve devam ettirmiş, hatırlayamadım o yüzden. Eğer maç boyu sürekli devam eden bir provokasyon söz konusuysa 3 maça kadar çıkabilir diyor. Hani ısınmadan başlayıp maç sonunda bile devam eden bir süreç varsa 3 maç olabilir, bu daha olası dedi. Tabii savunmasında da tahrik edildiğini söyleyecektir. UEFA farkçılık dışındaki tahrik çok dikkate almaz diyor. Mesela şimdi Gendouzi söyleyecek, beni tahrik ettiler, ben de o yüzden bunu yaptım diyecekmiş ama UEFA da o tahrikleri çok amiyane tabiri iplemiyormuş. Sadece ırkçılık varsa bu tahrikleri dikkate alıyormuş. Ben eski Süper Lig hakeminin yalancısıyım. Bir de bir Lyonlu futbolcu da maç sonu röportajında şey dedi yani. Hem kendilerinin hem de taraftarların Gendouzi'nin yaptıkları sebebiyle maçtan koptuğunu söylediler. Yok daha neler ya. Hani Gendouzi bunu yapıyor diye maçtan koptuk falan. Hani konsantrasyonlarını kaybettiklerini hani söylemiş, dile getirmiş. Hani belki de Gendouzi'nin alacağı cezaya değmiştir böyle bir şey gerçekten varsa. Hani bilemiyorum. Çünkü 19 yıl sonra aynı anda iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde olacak. İşte bu ligde devam eden rekabet Avrupa'ya taşınacak. Bunun verdiği haz gerçekten muhteşem değil mi? Yani çok keyifli bir şey bu noktada. Çok başka bir şey yaşayacağız. Ben merakla bekliyorum. Aynı puan durumunda hem Fenerbahçe hem Galatasaray olacak. Şimdi kavgalar başlasın. Hangisi yukarıda? Biz sizden üstteyiz. İşte bak Süper Lig öyle çiftlik falan. Şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarında hani kim yukarıda kim aşağıda bu tartışılacak. Şimdi aşağıda olan takım da şu bahaneyi dile getirecek. Ya bize gelen birinci torbadaki rakipler daha sağlamdı. İkinci torbadakiler daha sert. Siz biraz daha kolay rakiplerle oynadınız. O yüzden buradaki puan durumu değişti falan diye. Yeni savaşlara da hazır olun arkadaşlar. Öncelikle yine söyleyeyim, Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Fenerbahçe topunu oynadı, kazandı. Hani maça gelirsek de ilk yarı tecrübeli tecrübesiz. Oyuncu hiç fark etmiyor yani. Hiç fark etmeksizin ilk yarıyı rahat geçti. Hani ikinci yarıda hani 60-70 arasında maç bir anda dönebilirdi. Yani momentum tamamen Lyon'a kaymıştı ki iki gol iptal oldu falan, incelendi vesaire. Yani orada bir 5 dakika falan sürdü var incelemesi. O Lyon'un baskısı orada bir tık azaldı. Mesela kadrolar açıklandığında Talisca ve Oğuz tercihi İsmail Kartal'ın çok eleştirilmişti. Ama sanki hocanın değil mi maç planı bayağı iyiydi. İşte 2-1'e gelmeden belki Talisca'yı çıkarsaydı, orada İsmail'i alsaydı diyenler oluyor ama hani rakibini 4-4-2'de karşıladı. Öyle ön alanda böyle agresif pres yerine pas yollarını tıkamayı falan tercih etti. Ki hani ben Vedat'ın zaten iyi oynayacağını düşünüyordum ama Oğuz da beklediğimden iyi oynadı. Yine Oğuz'un da iyi oynayacağını düşünüyordum. Hani Talisca da görevini yaptı. Hani bölgesini kapattı diyebiliriz. Hani zaten Kante bu yaşta hala iki kişilik oynuyor. Mesela Lyon ilk maçta da ceza sahasında topa
çok vurmuştu. Bu sefer de böyle denediler ama o zaman kaleyi bulmamıştı. Yani defansta sağlam kalınca çok fazla sıkıntı olmuyor. Ben zaten dile getirmiştim. Fenerbahçe takım savunmasını iyi yaparsa Lyon'u eleyebilecek güçte demiştim. Mesela Ederson da libero gibi oynadı. Onu da es geçmemek lazım. Çok güzel koşu yollarına pas falan attı. Lyon'un da orta sahasını Fenerbahçe bu şekilde net olarak geçebildi diyebiliriz. Orta parmak değil, çift parmağı birleştiriyor. Aynısını Greenwood'la beraber yaptılar demiş. Yani ne alakası? Dur şimdi. Süper Lig için konuşmuyoruz. Şey değil yani. Bizi federasyon veya merkez hakem kurulundan birileri dinleyip Gendüz'e ceza yazmaz, merak etme. Ya gördük işte, uzvunu gösteriyor, el hareketi yapıyor. Yani yapmaması gerekiyordu. Bunu yapmaması lazımdı. İnşallah ceza da yemez ama hani adam da diyor ki beni tahrik ettiler kardeşim, işte 60 dakika 90 dakika boyunca 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret etti. İşte hakem ekibinden kimse stadyumdaki seyircilere bir şey söylemedi. Yani biliyorum Fransa'da bu tür şeyler olduğunda bir noktada taraftarlara uyarı yapılır ve maç durdurulabilir. 90 dakika boyunca, hatta ısınma süresi de dahil olmak üzere aileme hakaret ettiler. Bu insanı derinden etkiledi. Canımı yaktı demiş. Eğer alay etmek istiyorsanız bu iki yönlü bir şeydir. Anneme ve aileme hakaret ettiler. Bana göre bu saygısızlıktı. Bununla birlikte istediğiniz şekilde sevinç gösterisi yapmamanız çok yazık olur. Herkes Marsilya taraftarı olduğumu biliyor. Bunu hiç saklamadım. Bu sadece şakaydı. Onlar aileme hakaret ettiler demiş. Ben de ona karşılık bu hareketleri yaptım diyor Gendouzi. Bugün saat 19.

burada. Arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi kura çekimi. Kim gelir? Hani klasik var ya, bütün programcılar dün geceden beri bunu söylüyor. Ben Roma'nın hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Hatta böyle iki takım geliyor oradan, ama Roma'nın hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Kim evinde oynar, kim deplasmanda oynar bilmiyorum, ama işte Fenerbahçe Atletico Madrid, Arsenal falan alır birinci torbadan. İkinci torbadan Roma ile Porto'yu alır. Üçten de Feyenoord'la Shakhtar'ı alır. Son torbadan da Stuttgart'la Sabah alacak. Bence Galatasaray'ın ben bir tık daha farklı çekeceğini düşünüyorum. O da Paris Barça, yine oradan Roma'yı alacak. Fenerbahçe gibi bence ikinci torbadan. Yine Kulüp Brugge'u alacak. Napoli, Villarreal, Como ve Lask'ı alacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ne güzel ya. Türkiye'den iki takıma ilaveten Azerbaycan'dan Sabah var. Bunların yanında bir de Shakhtar'da Arda Turan var. Gerçekten çok güzel ya. İnsanın böyle ne güzel lan diyesi geliyor yani. Argo'ya falan çıkası geliyor. Keyfi yerine geliyor. Ya zaten birinci torbadaki, bakacağım mesajlara arkadaşlar, WhatsApp mesajlarına merak etmeyin, döneceğim. Hani birinci torba Argo tabirle hepsi baba zaten, değil mi? Hiç fark etmiyor. Hani evinde Liverpool çekersen bir şansın olabilir belki. Hani ikinci torbada Aston Villa en çekindiğim takım. Gerisi zaten yine eşit. Üçüncü torba yine şu gelsin, bu gelmesin diyebileceğim takım yok. Zaten ben söyledim. Dördüncü torbada biraz işler değişiyor. Hani Sabah da gelebilir, Como da gelebilir. Hani dördüncü torba harici diğer torbalar çok dengeli. Mesela dördüncü torbadan ben Stuttgart'la Como'yu istemem, ama Galatasaray'a Como'nun geleceğini, Fenerbahçe'ye de Stuttgart'ın geleceğini düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi. Bir de Aralık ayında Viking deplasmanı olmasın, bana yeter. Viking deyip geçme, Aralık'ta orası var ya, uf diyorum. İçeride 4 maçım var zaten, tamam mı? Bunların 2 tanesini kazanacaksın. Tamam, Agur şeyden, birinci torbadan geleni kazanma. 2'yi de kazanma. 3 ile 4'ü kazan, tamam mı? 2 tane de beraberlik hakkım var. Toplam etti sana 8 puan. Yani kalan 4 maçta da 1 veya 2 beraberlik alsan işte 9 veya 10 puanla playoff'a kalırsın, ki yani geçen sene dip puan 9'du. Ondan önceki sene 11'di tabii. 9 kesin çıkmana şey yapmıyor. Gidersin demiyor, ama dip puana baktığında 9'du. Ondan önce mesela 11'le falan çıkamayanlar oldu. Bir de dışarıda 4. torbadan gelen güçsüz bir takımdan 3 puan alırsan, öyle düşün. Oldu mu oldu yani, 12-13 bandına çıkabilirsin. Yani bu da geçen seneki puanlara göre ilk 16 şansı demek oluyor. Ben de merakla bekliyorum. İlk torba gerçekten bomba ya. Yani baksana, Paris, Bayern, hani onları seçme, Inter, Atletico, yani bunları seçmek arasında tabii ki çok büyük bir fark var. Mesela işte Paris mi, Bayern mi istersin, Inter mi, Atletico mu istersin? Yani tabii ki biraz bu tarafa kayarsın, Inter, Atletico hani belki dersin. Yani Paris, Bayern gelmesin dersin, ama hani bir takım deplasmanda Bayern çekerse, yani diğeri de içeride Inter çekerse, yani çok farklı sonuç beklenebilir yani. Bir de mesela ikinci torba biraz tehlikeli olmuş geçtiğimiz yıllara nazaran. Ama öyle baş edilmeyecek takımlar yok ya. Mesela grubun en iyisi gözüken kim var? Manchester United'ın. Yani Hull oyununu gördük Hull City maçında. Yani adamlar hiçbir şey yapamadı. Takım oynayamıyor. Yine işte Betis, hani Kulüp Brugge, hatta Roma. Yani halledilemeyecek takımlar değil. Halledilebilir, evet, hepsi dişli takımlar, ama yani ben şunu halledemem diyemezsiniz ya. Mesela üçüncü grupta Shakhtar'ın başında Arda var. İlginç bir eşleşme olur olursa. Hani Lille de burada ideal gibi duruyor. İşte Leipzig ve Villarreal de tehlikeli takımlar, ama işte bunlar da yenilmez takımlar değil. Biraz birinci torbadaki takımlar ütopik. Kendine has, gerçekten Şampiyonlar Ligi takımı dediğimiz takımlar. Onlara karşı da işte puan almaya çalışacağız. Mesela AEK da tehlikeli. Ben Stuttgart'la Como gelmesin dedim dördüncü turdan, ama hani o da biraz şey gibi, orada sıkıntı gibi. Bratislava, onlar o maçta dün uzatmaya gitti. O gelebilir mesela, çok sıkıntı değil. Yani Slavia falan, bunların hepsi gözümüze kestirilecek takımlar. Yani buradan çok takım seçmem, o kadar da düşmedik değil mi ya? Bunları da yenelim, Lask, Viking, Sabah, değil mi? Sabah, bizim canımız Sabah gelmez umarım, ama keyifli bir Şampiyonlar Ligi kurası izleriz bu akşam saat 19'da. Cihan net bilgi demiş, bunlar Galatasaray'ın rakibi. Bakıyorum, Inter, City, Roma, Porto, Lille, Shakhtar, Viking, Stuttgart diyor. Viking'i oraya almışsın.

umarım deplasmanda ve sert bir mevsime denk gelmez. En az 3 maç ceza almalı Gündüz'ü demiş. Öldürdün bizi, gruba bak diyor. Bakayım. Real Paris,

Manchester, Roma'yı, Leipzig'i, Bodo'yu, Lask'ı ve Prag'ı vermiş. Yani birilerinden biri bir şekilde çıkacak neticede. Yani transfer mi sordunuz? Benimkini mi? Benimki ben tekrar söyleyeyim. Ben Atletico Arsenal, Fener'i Fenerbahçe'yi söylüyorum. Atletico ile Arsenal ilk torba. Roma Porto ikinci torba. Feyenoord Shakhtar 3. Stuttgart Sabah dördüncü torbadan gelir. Galatasaray'da Paris Barça, yine Roma, Club Brugge, Napoli, Villarreal, Como ve Lask gelir diye düşünüyorum. Hani benim gruplar bir tık zor ama öyle olacağını düşünenlerdenim. Hepsi zor olacak yani, kim gelirse gelsin. Nevzat, ben Hamburg'dan. Bayağıdır görüşemiyoruz, dinleşemiyoruz demiş. Vallahi doğrudur Nevzat'cığım ya. Biz her gün saat 12'de buradayız. İşte zaman zaman konuklarımız oluyor. Yakup Çınar olsun, Atakan Kurt olsun. Onlarla saat 12'de yapıyoruz. İşler işte bazen olmayınca da 13'te yayınımıza geliyoruz. Ama yani 12 ile 14 arası sürekli buralardayız. Sen hiç merak etme. Abi bu İsmail hocama ne yapacağız ya demiş. Ne yapacaksın? Şey mi diyorsun, maç sonu basın toplantısını mı? Ya şu an İsmail Kartal'ı çok eleştiremezsin. Adam yani 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımış. Hani yenilgiler nasılsa ki hocaya yazıyorsa galibiyet de bence hocaya yazar. Yok oydu buydu, oyuncular tecrübeliydi, rakip çırttı falan. Onu geçiniz. Mesela dün kimse Oğuz'u beklemiyordu. Neredeyse takımın en iyi oyuncusu Oğuz'du. Hani şurada belki illa eleştireceksin diyorsan, hani belki biraz ego işi problem olabilir. Onu tartışabilirim. Mesela hocam şey dedi. Hani ben rahat olduğum için onlara beden dilim geçti. Oyuncular kenarda bana bakarken ben rahat oldum ki saha içinde rahat olsunlar. Ben panik olsaydım benim paniğim onlara da yansırdı dedi. Mesela bana bu biraz ilginç geldi. Ama hoca da kazanmış, tamam mı? Onun verdiği özgüvenle. Bence böyle konuşması gayet doğal ama yani sahada olan oyuncuların birçoğu, bakın birçoğu diyorum, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış, Dünya Kupası oynamış, hatta aralarında Şampiyonlar Ligi kupası alan oyuncular var. Yani İsmail hocam senin daha ikinci maçın diyebiliriz, önceki maçları saymazsak, çünkü Şampiyonlar Ligi müziği bu playoff aşamasından sonra çalıyor. Eleştirirsem ancak burada eleştiririm. Ama Sezar'ın hakkında Sezar'a vermek lazım yani, kendisini fazlasıyla tebrik ediyorum. Evet yani basın toplantılarındaki konuşmalarını bence de katılıyorum. Gözden geçirerek revize etmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük riski bence de kendisinin açıklamaları olacak. Çünkü sürekli bazı konulara takılıyor ve her olayı kafasına taktığını anlayabiliyoruz. Mesela takım üstündeki otoritesini, güvenilirliğini anlatmaya çalışıyor adamcağız. Belli ki bir şeyler demişler ona. Hani karşı tarafa sürekli oyuncularım bana güveniyor, benim gözlerimin içine bakıyor gibi cümleler kuruyor. Aslında bunları sürekli söyleyince karşı tarafa da bunun tam tersini vermiş oluyorsun. Evet, dün maç kazanıldı, çok göze batmıyor ama kayıplardan sonrası hani kontrolü kaybetmesi muhtemel ama tadını çıkar ya bugün, boş ver. He? Şampiyonlar Ligi'ne katılmışsın, ne eleştireceksin İsmail Kartal'ı? Bir de yani kamera önünde ne konuştuğunu da çok hani, evet ben biz takılıyoruz belki iletişim vesaire okuduğumuz için ama hani sahada ne verdiğiyle değerlendirmen gerekiyor. Hani Fenerbahçe'nin çıkarlarını göz önüne alıp konuşman gerekiyor. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi değil mi yani? Dile kolay baktığında. Bunun keyfini çıkarmak lazım bence. Eleştirirsin zaten lig maçlarında falan, bir hata yapar, bir şey olur. Yani bir şey eleştirmek için tetikte kalanlar vardır. Biz de eleştiriyoruz mesela, ben de katılıyorum %100 iletişim konusunda bir problemi olduğuna. Ama zaten hani dünyanın en iyi futbolcuları da, yani en iyi teknik direktörleri de çok zeki insanlar değiller ya. Futbol biraz basit bir oyun. Mesela Ronaldinho'ya bakıyorsun değil mi? Yani say desem dünyanın en iyi 5 futbolcusundan bir tanesini. Adam futboldan sonra hapis yattı, bilmem neler yaptı, battı çıktı. Şimdi gitti 3. ligden bir takım satın aldı. O kulüpte de kendi lisansını çıkardı falan. Ya yani eski futbolcular da çok zeki değil. İşte Maradona'yı görüyorsun, o da illegal şeyler kullandı vesaire. Yani futbol basit aslında. Çok zeki olmanı gerektirmiyor. Futbolun şeylerini bilsen, yani genel olarak dinamiklerini bilsen yeterli oluyor. Onun için işte IQ seviyen bilmem kaç olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Ama dediğin gibi açıklamaları, hani karşı tarafın senin söylediklerinin karşı tarafa geçmesini sağlaman için konuşma üslubunun falan bir tık farklı olması gerekebilir. Ben güvenmiyorum Oğuz Aydın'a demiş. Oğuz ile Nene çekişir sol kanatta, Kerem'in işi zor demiş. Sana bir şey diyeyim mi?

Nene'yi al, yedek kulübesinden hiç çıkarma, bırak yedek kulübesinde kalsın. Ya topu bu kadar öldüren, hani şey vardır ya halı sahalarda, böyle topu sürekli kendine ister, alır alır topa basar veya işte farklı yerlere şut çeker. Yani ben bir tane bile olumlu katkısını göremiyorum Nene'nin ya. Mesela Oğuz hiç bence öyle değil. Ya aslında forma şansı bulamadı denecek durumda bir oyuncu da değil. Ki yeteri kadar bulduğunu da ben düşünüyorum. Ama mesela ilk geldiği dönemki performansına erişememişti. Aynısı Musaba için de olmuştu, hatırlayın, Fenerbahçe ilk geldiği maçta falan asist vesaire yapmıştı. Ama ben Oğuz'un dün akşamdan sonraki gibi devam edeceğini düşünüyorum. Gitti 3. bölgeye top taşıdı, bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya günün başarılı isimlerinden biriydi. Kornerden gol olsaydı ki inanılmaz olabilirdi. Burada devamlılık göstermesi gerektiğine inananlardanım. Ama Nene falan, yani hiç aman aman, yani Nene oynarsa gerçekten Fenerbahçe'nin o bölgesi şeye döner derler ya böyle. Yani şey, tamam girdi işini yaptı, ona bir şey demiyorum. Talimatları uyguladı. Evet, kanattaki dinamizmiyle, enerjisiyle bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani ben Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Hiç. Bir de enerjisi falan da tam şey değildi yani, o kadar o şey dili mili falan bir ara dışarı çıktı sonradan girmesine rağmen. Çok doğru söylüyorsunuz. Onun işi konuşmak değil, oynatmak. Ya iyi de konuşsun tabii. O da şey meselesi, vizyon meselesi. Hani şeydir, nedir? Vitrindir yani. Sen de hani bir takımın hocasısındır ya, iyi konuşursun. Hani böyle. O da bir vitrin de önemlidir ama dediğin gibi oynatmak işin asıl olayı. Yönetimin sessizliği neden Cihan? Bir açıklaması var mı Galatasaray'ın? Takviyeler nerede? Leo geliyor mu demiş. Valla gelirse iş yapar Leo. Tamam, döneyim Fenerbahçe maçına da, Galatasaray'dan bir soru gelmiş. Ama ben hep söylüyorum, defans konusunda yardıma gelen bir oyuncu değil. Yani hele ki bu orta sahayla, işte İlkay'la, Kaan'la, Ugo Cukwu'yla falan, bu orta saha rotasyonuyla biraz zor. Galatasaray bir de böyle mentali sorunlu oyuncular için terapi merkezi gibi ya. İşte eğer taraftarlık burada bir bağ oluşturursa iyi bir performans verir ki işte Milan'ın Kaka'dan sonraki herhalde en teknik oyuncusu Leo diyebilirim. Abartmış mı olurum? Bir bakayım, şöyle yok ki. Yani mesela Milan'da başarılı olamamasının sebepleri vardı bu çocuğun. Milan'da iyi bir kadro kuramamıştı. Gittiler 40 yaşındaki Luka Modric'i falan aldılar ki, yani Luka Modric 40 yaşında bile Milan kadrosunda fark yarattı. Hani siz düşünün Milan'ın içinde bulunduğu durumu. Hani zaten bu kadro yapısında Leo gibi adamların başarılı olma şansı yok. Bu adam duygusal, tamam mı? Motivasyona falan da ihtiyacı var. Yani belki Galatasaray'da onu bulacaktır. Hani Ronaldinho familyası derler ya işte. Ben bu adamın Ronaldinho familyasının son temsilcilerinden olduğunu düşünüyorum. Ama iyi yönetilirse. Ha, bir de işin mali boyutu var. Bir de oraya gelelim. Gel yaklaş hadi yaklaş. Ya burası benim kafamı kurcalayan nokta. 45 artı 5 milyon. Öh derler adama yani. 12 milyon maaş artı menajer parası artı imza parası falan derken, yani kulübe maddi anlamda büyük bir külfet. Dün Fofa'da izledik değil mi, Fenerbahçe maçında? Lyon'da oynayan çocuk, ki Lyon Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse zaten transfer olacaktı. Gitsinler Fofana'yı alsınlar. Hem daha genç hem daha ucuz. Bonservisli. Tamam mı? Yani değil mi? Bir yıllık sözleşme imkanı falan da veriyor. Olabilir. Ama Leo hiç bilemiyorum yani. Mesela o kariyerinin iyi olduğu dönem, o işte Leo'nun Leo olduğu dönemlerde, orada işte Tonali vardı. Kessi falan vardı. Sonra Kessi gitti. Tonali'yi de sattılar, Premier Lig'de bir takıma sattılar, hatırlamıyorum. Yani Maldini'yi de kovdu Milan. Yani sonraki sezonlarda Fonseca falan geldi. Onunla da falan anlaşamadı, onunla da gitti zıtlaştı. Allegri geldi, onunla da olmadı. İşte o da dayatmaya çalıştı çocuğa bir şeyler. Yani bu çocuk da biraz böyle özel hayatında rap map yapıyor. Tamam, biraz partici. Galatasaray'a Tottenham'dan gelen Joe vardı ya, sürekli parti veriyordu evinde. Ya bu çocuk da böyle. Yani bir de böyle değişik kişileri de gelince... Milan dedi ki hop tamam kardeşim, bizim seninle yıldızımız barışmayacak, biz seni bir yollayalım. Ama yani velhasıl kelam, futbola konsantre olmuş, hocasıyla kafası uyuşmuş bir Leo gerçekten yani çift taneli gol ve asist katkısı yapar. Baskının yüksek olduğu maçlarda performansı artar. Yani Maldini dönemi Milan'da hep artmıştır.
Ama riskli midir? Bence risklidir. Ben vermem. Ben bu paraları vermem. Öyle söyleyeyim. Yok 45 artı 5, 12 milyon maaş, imza parası, menajer parası, o parası, bu parası oldu. Salak gibi formadan da pay iste canım ha. Bir o kaldı zaten yani. Şundan da çekiniyorum. Ben bir tık yani Aston Villa'dan istediğini alabilmek için Galatasaray'ı kullandığına da inananlardanım. İşte durum böyleyse o zaman gerçekten vayım. O daha kötü bir durum olur. Şeyden sonra diyorum, Kaka'dan sonra diyorum ya. Rui Costa Kaka'dan sonra mı oynadı? Ahmet, bak bakayım, Rui Costa Kaka'dan önce oynadı. Ben Kaka'dan sonra bahsettim. Ne demiş? Cihan, Şampiyonlar Ligi parası ne zaman yatacak? Topçu alacağız para yatınca demiş. Onu bekliyorsun değil mi? 30 milyon euroyu gördün, hop cebe atacaksın. Serviste grup kuruyoruz. Ne grubu? Halı saha grubu. Galatasaray takımı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan parayı bekliyor. Bu akşam kurallar çekilecek. Hesaba paralar yatacak. Yarın falan transfer gelir demiş. Şey gibi mi bu yani? Hani parayı alacağız hemen ertesi gün transfer yapacağız gibi bir şey mi? Gitti mi Fofana? Nereye gitti? Yok canım ya, gitmemiştir. Öcal. Nereye gidiyor? Selamlar Cihan. İstanbul'dan Serdar. İsmail Kartal'ı yollayıp Mourinho'yu getirdiğimizde 99 puan toplayan hocayı ne diye yollarsın diyenler. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan hocamıza yok konuşması şöyle, yok kıyafeti böyle diye eleştiriyorlar. Bıraksınlar da tadını çıkaralım demiş. Nene geçen sezon 9 gol 3 asist yaptı 25 maçta demiş. Hangi maçlarda? Sosa da vardı Milan'da, unutma diyor. Unutmadım tabii canım. Ama yani Sosa, yani Leao'nun yanına falan yaklaşamaz canım. O kadar da değil hani. Hani Pirlo falan, evet. Pirlo zaten o başka bir seviyede. Yani Rui Costa eski oynadı. Daha da vardır aklımıza gelen gelmeyenler ya. Leao gittiği takımın kurutur demiş. 12 milyon euro para alacak. 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bir gram top oynamadan o parayı alacak. Göndermek isteyeceğiz, gönderemeyeceğiz. Hiç gerek yok Leao'ya falan. Dediğin gibi Lyon'daki Fofana cuk oturur demiş. Ne demiş bu? Gemini kurası demiş. Ya yapay zekaya mı kura çektirdin? Çok karışık yazmışsın ama ya. Pot 1'den Madrid City Galatasaray için. Pot 2'den Juventus Roma. 3'ten Shakhtar gelmiş. Oradan bir takım daha yazman lazım. Stuttgart ve Sparta Prag. Fenerbahçe için Bayern, Liverpool, Sporting, Aston, Lille. Doğru, bir de kendinle beraber varsın. Doğru. Pot 4'ten Feyenoord, Girona. Sen yapay zekayı çok fazla yazdırma ya. O geçen seneki takımları falan geçen seneki takımları falan da veriyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Hani şey yaz ona. Ona sorarken şöyle sor. Mesela 27 Ağustos 2026 güncel kadrolarla falan de, ona istinaden sorarsan verir. Hani Girona nereden gelecekmiş mesela? Bana bir yapay zekaya söyle de ki. Mesela bu Girona Şampiyonlar Ligi'nde miymiş? Gemini diye bir sor. Tamam mı? O yüzden mesela televizyon kanallarında, radyolarda falan çok hata yapıyorlar. Dün de bizi İbrahim Yavuz'la patlattılar. Mesela ekranda Metehan vardı. Evet, çocuğun Gençler Birliği'ne gittiğini biliyoruz. Hatta maça çıktı ya adam. Ben maçı da izledim. Ekranda görünce böyle bir tutkala döndüm yani. Kaldım ya, Allah Allah Allah. İbrahim abi de bana bakıyor. Gitti mi? Herhalde gitmedi abi. Geri döndü falan diyor. Mesela Girona yok Şampiyonlar Ligi'nde. Devam edelim. 0212 273 1010 WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara. Şimdi Fenerbahçe'ye daha sert rakipler gelirse, Fenerbahçeliler Şampiyonlar Ligi'nde yapı var, Galatasaray'ı kolluyorlar derler mi sence? Yok, yeni kavga şu olacak, ben sana söylüyorum. Alın işte Şampiyonlar Ligi, Türk hakemler yok, kim daha üstteyse o en iyidir. Şimdi sıralamaya bakılacak. Boş ver, daha güzel. En azından Şampiyonlar Ligi'nde kavga eder iki takım yani. Kavga boyu tatladı hani öyle. Değil mi? Orada Süper Lig'de kavga edeceğini Şampiyonlar Ligi'nde kavga edersin. Abi bu radyoda Beşiktaş yok mu demiş. Be var, olmaz mı? Beşiktaş ilk maçta 3 tane attı. Herhalde bu saatten sonra rahat da geçer. Poku'yu sormuş.

1.76 boyunda 22 yaşındaki futbolcuya 20 milyon verdik, şaka gibiyiz diyor. Yo, değilsin. Yani niye şaka gibi olasın? Öyle düşünme mesela. Ya, Trossard var. Onun boyu kaç mesela? Ya da dur. Mesela Trossard'dan ziyade Pedri var. Pedri. 1.74 boyu var çocuğun. 24 yaşında 150 milyon euroya gitti mesela. Bir de sen şu an Poku'ya 20 vermedin ki. Yanlış mı biliyorum ben? Bir yıl kiraladı Beşiktaş. Evet, satın alma opsiyonu var ama hani devreye girerse, o opsiyon, zorunlu satın alma opsiyonu devreye girerse o zaman 20 milyon olacak. O da işte belirli sportif şartlar, işte ne koydular, maddeler ne, onu bilmiyorum. İşte maç sayısı, performans vesaire, bunların gerçekleşmesi durumunda bu zorunlu satın alma maddesi işleme girecek. Ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ın ihtiyaçları doğrultusunda doğru profile uygun bir oyuncu aldığını düşünenlerdenim. Mesela Trossard nasıl oyun kuruyor? Teknik kapasitesiyle oyun kuruyor. Diğer kanada da böyle patlayıcı özelliğini kullanan bir oyuncuya ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın, ki Poku'yu da ben şeyde gözüme kestirmiştim. Bu Galatasaray Alkmaar maçında gözüme kestirmiştim. Orada dikkatimi çekmişti. Yani, o çocuğu kapalım falan, fena değil demiştim. Ama dinletemedim, Beşiktaş kaptı falan diyormuşum. Dinamik bir çocuk, çizgiye de basıyor, adam da eksiltir. Mesela ben gelen transferleri böyle çok övdüğümü göremezsiniz. Hani insanlar vardır ya, işte bu çocuk işte birebirlerde çok iyi, duran topları da var, köşe vuruşları da iyi, tamam mı? Sürekli böyle iyi şeylerini söylerler ama ben genelde oyuncuları çok övmem. Hani izlediğim için, çocuğu bildiğim için söylüyorum. Adam da çok iyi eksiltiyor. Hani geçiş oyununda çok hızlı kaleye gitmesini sağlıyor rakibin falan. Şut da çekiyor, öyle şey de değil yani. Şut tehdidi olmayan bir çocuk da değil. Yani tek eksisi ne derseniz, mesela böyle kapalı savunmalara karşı kayboluyor. Ki bunu da Süper Lig'de çok yaşayacaktır. Genelde işte birazca bütçe olarak düşük olan takımlar. Anadolu takımı demeyeyim, sonra kızıyorlar bana. Yani ne bileyim işte 25 milyonluk, 30 milyonluk değeri olan takımlar Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye karşı oynarken birazcık daha böyle tır çekiyorlar kalenin önüne. Yani belki bu maçlarda kaybolabilir. Tek eksi yönü bu. Ne demiş? Maçı önce yaptın, sonra yaptın, daha çok dinlendin. Ha, değil mi? O da var. O tartışma da olacak. Yok ama çok olmaz o ya. UEFA onu ayarlar. Şimdi biri salı oynayacak, biri çarşamba oynayacak mecburen, tamam mı? İşte salı oynayan, atıyorum cumartesi federasyon maçı verir. Çarşamba oynayana da pazar günü maç verir. Yani çok orada bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Onu hallederler. Hani biri UEFA'da olsaydı falan, hani perşembeye falan denk geliyor, oradan pazartesiye vesaire şey. Ya bize hep hafta içi maçı denk geliyor kavgası da çıkardı ama. Hani biri salı biri çarşamba olacağı için çok bir problem olmaz. Cihan, senin dediğin gibi yaptım, sonuç bu diyor. Ne vermiş rakiplere? Birinci torbadan iç saha. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de mi vermiş? City deplasmanı vermiş. Dortmund iç saha vermiş. Aston Villa deplasman vermiş. Feyenoord iç saha. Leipzig deplasman. Celtic iç saha. Monaco deplasman diyor. Ama Celtic de yok. Senin bu yapay zeka bozulmuş. Yapay zeka bak, günlük, gerçekten de günlük verileri alamıyor. Sen onu şey yap, ne kullanıyorsun bilmiyorum. Farklı bir yapay zeka, Gemini mi kullanıyorsun? O Gemini herhalde, ya da ChatGPT bir de olabilir. Elendi Celtic, 5 tane yedi. 3-0'ın revanşında gitti, 5 tane yedi. Gidemediler Şampiyonlar Ligi'ne. Sen kullanma o yapay zekayı. Değiştir valla, güncelle, şey yap, emretile gibi. Upgrade et, upgrade. Ne oldu bu güncelleme lafı, şey mi oldu yani? Sandık çaldıklar arasında kayboldu gitti mi ya? Bayılıyoruz böyle laflara. Kapı çalıyor. Rashford. Ahmet Konanç. Öyle bir arkadaşımız, öyle bir abimiz. Onu da öyle kabul edeceğiz. Ferencvaros Trabzon. Gel uşağım, sen de gel ya. Yaklaş. Abramovich yönetecek maçı. Sloven hakim. Valla. UEFA Ligi biraz böyle hayal gibi bana. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani kendi sahanda kaybetmişsin. Ama futbol neyle güzel? Hayallerle güzel. Eminim yani tüm Trabzonspor taraftarı 7'den 77'ye herhalde bir haftadır bu akşam kazanmanın hayalini kuruyordur diye düşünüyorum. Hani şans yanında olursa, ki neden olmasın? Sadece bence iyi oynamak da değil, akıllı ve sakin kalmak da önemli Trabzon için. Mesela Fatih Tekke Hoca'nın özür dileyerek bu cümleyi kullanacağım tırnak içinde. Hani
absürt denemeleri diyeyim. Mesela o denemeler olmasa Onaçu golcü olduğunu hatırlarsa turu geçebilir Trabzonspor. Ki Macarlar da kötü takım değil yani. Twente'yi elediler, Gorni'yi elediler. Yani burada aldıkları, Türkiye'de aldıkları, Trabzon'da aldıkları 1-0'lık galibiyet var. Onlar da kendi seyircisi önünde o öyle kolay kolay bırakmayacak kadar tecrübeli bir takım. Ama Trabzonspor da aşırı motive, ha? Değil mi? Trabzon'da şeyini kaçırmayalım. Bu aşırı motivasyon bazen ters tepebilir. Ters tepmesin. Şey olsun, dün akşamki Lyon maçı gibi güzel olsun, keyifli olsun. Hani UEFA Ligi zevkli, renkli. Hani umarım sonunda gülen taraf Trabzonspor olur. Devam eden biz oluruz. Çünkü ikinci maçta şeyi çok beğendim ben Trabzonspor'da lig maçında. Salah, Muçi, Aral. Yani bu üçünün arasındaki uyum muazzamdı bence. Hani fena değildi falan demiyorum. Çok iyiydi. Yani bugün Trabzonspor iki gol atar. Ben öyle düşünüyorum ama turu geçer mi? Ona biraz şüpheliyim ya. İki tane atacaktır ama Ferencvaros da karşılık verecektir buna. Hani Salah kendini buluyor ki değer verildiğinde o yüzündeki mağlubiyeti görebiliyorsunuz. Yani adam şey oluyor, mağlup oluyor değer verildiğinde. Böyle hani garip bir gülümsemesi var ya. Ben elinden gelenin en iyisini yapacağına inananlardanım. Trabzon iki gol atar ama ne olur bilmiyorum. Umarım gideriz üst tura. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Sürekli bu yıl düşüyor değil mi? 17 mi 18 mi? Bak 19 yıl sonra iki takımla gidiyoruz. Tamam mı? İki takımla 19 yıl sonra en son 2008'de mi? Kaçta gittik? 2008'de herhalde. 17 yıl sonra diyorsun ama 18 diyenler de var. Ayak bastı parası gelecek diyor. Aziz Yıldırım iyi bir oyuncu alır herhalde. Aldı ya canım, daha ne alsın? Yani? Adam Greenwood'u aldı, Ake'yi aldı. Transferlerini yapmaya devam ediyor. Vedat Muriş'i aldı, Lukaku'yu aldı. Yani bu adamların da bir maaşı var değil mi? Yani 30 milyonla olmuyor bu işler. Senin oradan ayak bastı paran iki futbolcunun aylık maaşı gibi düşün. Şey yıllık maaşı gibi düşün. Aylık nereden çıktı? Aylık 12 milyon euro alsa herhalde takımlar şey olur. İki futbolcunun yıllık maaşı gibi düşün. 30 milyon yani çok da bir şey değil. Güzel para tabii, inanılmaz bir para da. Biz öyle yüksek paralar veriyoruz ki artık oyunculara buradan gelecek 30'ları falan böyle şey yapıyoruz. Ha, 30 mu? Biz 70 milyon oyuncu alacağız. Ya. 40'a alıyoruz ki biz 30 değil ki. 30... Ayak bastı parası için güzel para dediğin gibi, bir de burada maç oynayacaksın. Oynadığın maçlarda da mağlubiyete, beraberliğe, galibiyete gelecek paralar var. Of, bir de üst tura çıktın mı değme keyfine. ChatGPT'den selam var demiş. Bakayım o yanlış vermiş mi? Ha, bak bu doğru vermiş. Fenerbahçe'nin tahminleri. Birinci torba Bayern iç saha Barça deplasman. İkinci torba Aston iç saha Roma deplasman. Üçüncü torba Lille iç saha Leipzig deplasman. Dördüncü torba Prag iç saha Koma deplasman demiş. Fenerbahçe için. Yeter artık Galatasaray Liverpool'u vermesin. Sıktı ya. Birinci torba Liverpool iç saha Real Madrid deplasman. İkinci torba Dortmund iç saha Porto deplasman. Üçüncü torba Napoli iç saha Feyenoord deplasman. Dördüncü torba Stuttgart iç saha Lens deplasman. Hiç benim düşündüğüm gibi düşünmemiş ya ChatGPT. Bu da benim kullandığım yapay zeka diye. Anlaşıldı Cihan, üst diyorsun Trabzonspor. Evet, üst diyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır? Galatasaray'a ne veriyor? 150 oran. Fenerbahçe'ye ne veriyor? Ona da 150 veriyordur. Yok mu Fenerbahçe'ye oran? Vardır, o da 150'dir ya da eski diye bakayım. O da 150. Onlar 150'dir işte. PSV falan. Ya ne diyeyim ki, bir şey söyleyemem ya şu an için. Hani şu an baktığında herkes ne diyecek? İşte Bayern, Barça, Paris, Real, bunların arasına gidip gelecek herkes. Bazen biraz izleyelim, bir takımları görelim de ondan sonra böyle bir iki maçını izleyelim. Yani o zaman daha net bir şey oluşuyor kafamda, yani kim daha iyi takım savunması yapıyor, kim işte kontra hata iyi çıkıyor, geçiş oyununu iyi oynuyor. Hani buna baktığımızda daha böyle bir şey oluşuyor en azından. Bu arada takımları hiç izlemedim biliyor musun, lig maçlarını falan. İşte dün şey maçını izledim, Madrid maçını izledim, o da fena değildi. Arda Güler de Fenerbahçe ile ilgili de bir paylaşım yaptı. Yani çocukcağız Mourinho'nun prensi oldu diyebiliriz, 78'de çıkardı oyundan. Trabzon 2 gol atar bahisi mi yaptın demiş. Yok canım, daha neler ya. Ben öyle oynamıyorum. Eskiden çok oynardım arkadaşlar bahis falan böyle. Yaklaşık 2023 yılından beri oynamıyorum. Bu işlerden bir hayır gelmediğini anladım.

Hani gelinin sürekli gittiğini anladıktan sonra hiç gerek duymuyorum. Evet, kendimi üzmeyecek rakamlarla oynuyordum ama ya şu an cebimde para kalıyor, biliyor musunuz? Yani o zamanlar gerçekten bu işin içindesin, tamam mı? Ya radyodasın, yani sürekli futbol konuşuyorsun. Sonra birisi geliyor, işte o da sana iddia ile ilgili bir şey veriyor falan. Sürekli böyle seni aşılıyorlar, tamam mı? Yani sürekli zihninin içine giriyorlar. İnanmadığın bir şeyi, yani zihnini o kadar inandırıyorsun ki bu maçta bu olabilir deyip sanki olacakmışçasına hani varını yoğunu o maça atıyorsun falan. Ben çok oynamıyorum. Oynayanlara da bir şey demiyorum. Şans oyunudur bu. Yani ülkemizde şans oyunu olarak nitelendiriliyor. Farklı yerlerde farklı şey geçiyor. Ufak oynuyorsanız böyle haftalık, hafta sonunda maçı izlerken ben de biraz eğleneyim, tamam mı? Şuna da bakayım. Hani bir heyecan olsun bana da diyorsanız sorun yok. Ama bunu bağımlılık derecesine getirdiyseniz, ben sizin kardeşinizim. Yani benden büyük olanlar da abi diyenler de olabilir. Böyle sürekli oynayan arkadaşlarım var. Maç bitiyor artık, gece işte Arjantin 3 falan, hani şeye gidiyorlar böyle. Brezilya seri D'ye falan gidiyorlar gece 4'te falan. Yani bu seviyeye geldiyseniz geçmiş olsun. Ondan sonrası biraz sıkıntı olabilir. Beni ilgilendirmiyor tabii, herkesin kendi parası. Ben sadece dostunuzum, bir arkadaşınızım. Kolay gelsin demiş. Sağ olasın. Alp merhaba, nasılsın? Cihan, kurallar çekildiği zaman takımların attığı golleri gösteriyorlar ya. Fenerbahçe'nin 2008'deki maçtan bir gol mü gösteriyor? Yunus bak, Fenerbahçeli arkadaşlar bugün sana kızmaz. Keyifleri yerinde. Yok canım, niye orada mı göstersinler ya? Şeyden falan gösterirler. Bence Lyon maçından gösterirler. Abartma Yunus. Nereden de bunu düşündün? Acaba şimdi onu mu yapacaklar? Şey yapabilirler. David'in golünü falan verebilirler. O da olabilir. Bilmiyorum. Olabilir yani. Şimdi onu galiba onu yöneticilere sorarak yapıyorlar diye biliyorum. Hani şey, uyum halindeler. Hani belki Fenerbahçe derse ki David'in golünü verin. Hani Chelsea'ye nasıl tıklamıştı. Ha? Hani belki o olabilir. Ama nereden aklına geldi ya? Hiç düşünmedim, biliyor musun? Gerçekten çok acayibiz. Ya bunu kendin düşündüysen, sosyal medyadan falan almadıysan muazzam. Simülasyon demiş. Okuma bir daha da Davos'a gelmem diyor. Ne attın ki? Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Emin olabilirsin ki bir Fenerbahçe taraftarından daha çok mutlu oldum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım diyor. Formalarında Türk arması olduğu için benim için konu kapanmıştır. Ayrıca çok merak ettiğim bir şey daha var. Çok ciddi yazmışsın. Onu da gözlemlemiş olacağım. Burası Şampiyonlar Ligi. Konferans Ligi'ndeki Vardar'a, Nörşeland'a benzemez. Yok Galatasaray'dan çok puan topladık. Yok Avrupa'da Fenerbahçe sırtlıyor. Biz Bayern Münih'le oynarken onlar Vardar'la oynuyordu. Şimdi eşit şartlardayız. Göreceğiz ne kadar etkili olduklarını. Hayırlı yayınlar demiş. Vallahi Ziraat Türkiye Kupası'nda da kurallar çekiliyor. Merak ediyor musunuz? Bilmiyorum yani. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kuralları da merak ediyorsanız Riva'ya gidelim arkadaşlar. Onlar da belli olacak. Çağatay Çıtlak'ın programına denk gelir. O bilgileri sizlere aktarır. Hiç merak etmeyin. Ben açıkçası çok sevindim Galatasaraylı olarak. Tarihin en kötü takımlarından biriyle karşılaşsınlar da biz de görelim demiş. Dün gördüm tweetleri canım. Tarihin en kötü Lyon'u falan yazanlar olmuş. Galatasaray Liverpool'u yendikten sonra. Güzel bak, birbirimize böyle saralım. En azından çıtayı yükseltiyoruz ya. Hani yapı, hakem falan. Hani şey konuşuyorsun, tarihin en kötü Liverpool'u. Hani gittik, hani Fransa'da kavga ediyoruz falan böyle. Hani kavgaları falan da değiştirdi ya. Yani Ederson falan gidiyor, şey yapmıştır. Ederson gerçekten Fenerbahçeli oldu falan yazmışlar. Biz böyle şeyleri seviyoruz. Kavgayı, gürültüyü, o takımı koruma ruhunu falan. Hani hoşumuza gidiyor. O anda bir anda o oyuncuya bağlanıyoruz falan. İnanılmaz. Yani konu Galatasaray olunca beklenti hep yüksek oluyordu. Hani şimdi taraftar da haklı olarak Fenerbahçe'nin de rakiplerini merak ediyorlar. Güzel, az kaldı, az saat. İki arkadaşlar şöyle yaklaşık 5 saat 10 dakika sonra kura çekimi olacak. Kim kime çıkacak hep beraber göreceğiz. Ceza yok mu demiş. Kime, Gündüz'e mi? Ya 3 maç falan verirler. Çok, ben 3 maç diye düşünüyorum. İsmail Kartal kendisine uzatılan her mikrofona Fenerbahçe'yi 18 sonra ben götürdüm Şampiyonlar Ligi'ne diye açıklama yapar demiş.

0: Yunus Balyer.
1: Ya bunu söyleyebilir bence. 99 puandan daha makul, daha elde tutulabilir. Yani bunun en azından bir şeyi var. Anladın mı Yunus? Şimdi burada orada 99 puan toplamışsın ama rakibin 102 toplamış. Hani senden fazla toplamış ama burada şimdi 18 yıl sonra götürdüm deyince bence hakkı var yani. Bunu sanki söyleyebilir gibi. Çünkü kulüp yani uzun bir aranın ardından gerçekten bu işi yaptılar. Avrupa sahnesinde adından söz ettirdi. Mesela Şampiyonlar Ligi falan paylaşım yapıyor. Bu güzel bir şey. Direkt Şampiyonlar Ligi'nin Instagram sayfası vesaire var ya. Onlar mesela paylaşım yapıyor seni. Daha lig maçlar başlayacak. Maçlar başladıktan sonra gol pozisyonlarını falan ekleyecekler. PR açısından çok farklı bir yer ya Şampiyonlar Ligi. Evet, takımlarımız belki Konferans Ligi'ni alabilecek kalitede. Hani belki UEFA'yı da. Şu an bence o da zor da. Hadi UEFA'yı da alabilecek kalitede olsun diyelim. Hani Şampiyonlar Ligi şu an bizim için hayal ama hani burada oynamak, o vitrinde bulunmak bile gerçekten muazzam bir şey. Yani nasıl Dünya Kupası'nda herkes o günkü maçları izliyorsa, kaç milyar insan o maçları izliyorsa, Şampiyonlar Ligi maçları olduğunda da, hafta içi maçları, insanlar oraya odaklanıyor. Bence güzel hareket. Bayern eski Bayern değil. PSG hele hiç eski PSG değil. Madrid'in eski halinden eser yok. Sen şimdi şamatayı gör demiş. niye versinler? Gendüz'e adamı vurmuyor Cihan, neyin peşindesin? Ya dostum, güzel insan Erkancığım, şimdi bak burada Merkez Hakem Kurulu veya federasyon falan bizi dinlemiyor. Ben algıyı falan da yapmak için söylemiyorum. Programın başında da söyledim, Gendüz'ü ile alakalı olarak bir hakem arkadaşımla konuştum dedim. Hatta adamın attığı mesajı da okudum. Orta parmak göstermekten bir maç dedi. Hakem yorumcusu bu. Seyirciyi provoke etmekten yine bir maç alır. Bu kesin gibi dedi. İki maçı kesin gibi. Hani devam eden bir provokasyon söz konusuysa bu üç maçı çıkabilir dedi. İki taneyi kesin alır dedi. Ben bunu söylüyorum sadece. Yani gidip hani Cefer'in mi dinleyecek? Yani oradan bu algımı yapıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi maçı yani bu. Hani Adnan Deniz yönetmiyor maçı ya. Ne bileyim Arda kardeşler falan yönetmiyor. O yüzden söylüyorum. Neyin algısını yapacağım? Ben kuralları söylüyorum sadece. Ah yordun beni ya Erkan, yemin ediyorum. Niye okumuyorsun Cihan demiş. Öfkeli yüz atmışsın, o yüzden okumamışım. Takılıyorum ya, ne yazmış. Siz Bayern Münih'le oynadınız demiş. Zor gruptan çıktınız. Son 30 maçta 10 galibiyet alamadınız diyor. Aziz öfkelenmiş. Sevgili Cihan takılma. Amaçlı soruyorum demiş. Ertal takılma amaçlı soruyorsun da bunu ben takılma amaçlı okuyamam maalesef. Çok merak ediyorum, Fenerbahçe ilk 16'ya kalırsa Galatasaray ne diyecek? Tabii kura şansı diye bir şey de var demiş. İkisi de kalıyormuş, düşünsenize, hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Oradan sonra eşleşebiliyorlar diye biliyorum ben. Grup aşamasında eşleşemiyorlar ama 16'dan sonra eşleşebiliyorlar diye biliyorum. İlginç olur, düşünsene Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe. Peki yavaş yavaş veda edeyim arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 19'da olacak. Hem Galatasaraylılara hem Fenerbahçelilere Şampiyonlar Ligi müziği armağan edelim. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bugün başarılar dileyelim. Zaten Beşiktaş Avrupa Ligi'ne çok yakın, 3-0'ın rövanşında saat 22'de Zalgiris'e konuk olacak. Trabzonspor'un işi bir tık daha zor. Umarız Trabzonspor'da turu geçer, keyifli bir akşam yaşarız. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz takip ederim. Görüşürüz.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
1: 2-1 ne dedi?
2: Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
3: Fenerbahçe'nin çok cesur oyunu vardı Murat abi ilk yarıda. Özellikle evet. 45 dakikada Fenerbahçe'nin gerçekten sahanın her yanında Lyon'a karşı bir üstünlüğü söz konusuydu. Tabii ki ikinci yarı ev sahibi
4: normal,
3: Lyon çok normal,
4: yani,
3: beklenen
4: çok
3: oldu. 2-1'e yakalandık. Çok da kötü bir dakikada yakalandık. Tam 60. dakikada Lyon 2-1'i buldu. Devamında onların da tabii ki baskılı olduğu anlar oldu. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu ama biz yine kalitemizi sahaya yansıtarak, tecrübemizi sahaya yansıtarak, özellikle oyunun bir 80 ile 90. dakikasında bir 5 dakikalık bölüm var. Rakip sahada pas yaparak maçı tamamladık ve adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdık.
5: Çok şükür.
6: Kavga çıkmış bu arada.
3: Evet, öyle mi?
4: Genduzi'ye saldırmışlar. Sonra herkes sahaya dalmış şu anda. Hani bana da yazdılar.
6: Ben edeceğim bir yandan sizi güncelleme.
3: Onu da takip edelim. Bir normal, yandan sevgili bu, arkadaşlar. Bu, belki hani yani inşallah kart.
6: Sakinleşme ki, olmuş. Yani şu an Tolisso'yla
4: ya olabilir. Lyon çok büyük bir şey kaçırdı kendilerine göre. Beklentileri çok büyüktü. Rahat belki geçeceklerini düşünüyorlardı kendilerince. Ya Gendouzi bilmiyorum tabii orada şimdi bir atışma olmuştur ama Fransızlar genelde böyledir yani kaybetmeyi çok kolay kolay sindiremezler. Tipik bir örneği de Lyon şu anda yapıyorsa neyse ayrılmış şu anda. Bana da yanına yazıyor sevgili Aydın. Biz keyifli tarafına bakalım. Uzun bir zaman geçti. Ben hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Herkes 18 sene diyebilir. Bu takım bu camia iki kez hak ettiği halde gönderilmedi. Bazı aklı evveller şöyle bir şey diyorlar. Yani neye göre göndermedi kardeşim işte. UEFA sizi almadı. Yani buradan bir daha söyleyeyim. UEFA Fenerbahçe'yi almadı değil arkadaşlar.
3: Türkiye Futbol Federasyonu.
4: Şunu bir söyleyeyim. Fethullahçı terör örgütünün savcılarının yazdığı fezlekeler UEFA'ya gönderildi. Ya adamlar da o fezlekeye göre bir karar verdi. Ama göndermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'ydu. Bunu da zamanında yarı finale kaldığımızda o zamanki hocamız Aykut Kocaman da söylemişti. Buradan bizi göndermeyenlere selam olsun. UEFA'ya selam olsun demedi. UEFA ben bugün bir kez daha hala hayattalar. Hala sokaktalar. İki kez bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere selam olsun bir defa her şeyden önce. Bu camia bunu iki kez hak etmesine rağmen gönderilmedi. Bu sefer söke söke aldı. Çok şükür. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani başta başkan olmak üzere, İsmail Hoca olmak üzere tüm takıma tebrikler. Hatalar oldu. Yani maçın içinde normal.
3: Çok normal.
4: Yoğunluğu çok yüksek maç. Ne kadar bak tersi olsaydı biz Fenerbahçe Lyon'dan çok daha etkili oynardı maçı. Yani geride olsa ve baskı yapmak istese çok daha tecrübeli ve çok daha çeşitli olan bir takım Fenerbahçe. Ama plan A'dan Z'ye işledi. Ya sondaki baskı da normal. Hepsi olur. Oyunun içinde var. Çok kötü bir hakem.
3: Rezalet.
4: Çok art niyetli bir hakem. Bence %100 penaltı vermedi. 10 saniyede göreceği faule 3 dakika baktı. Acaba yırtabilir miyim oradan bir gol üretebilir miyim
3: ben
4: diye.
3: Ben onu anlamadım Murat
4: bunu
3: abi.
4: Bunu da söyleyeyim.
3: Yani,
4: Fenerbahçe'ye. Onu da söyleyeyim abi yeri gelmişken. Fenerbahçe'ye zamanında Rus ambargosunu kırdığı günden beri UEFA yaptırım uyguluyor sahada. İsteyenler maçları inceleyebilir. O tarihten sonra Fenerbahçe'nin Zenit'le maç hazırlık maçı yapıp üstüne Zenit'e kampa gittiğinden beri Fenerbahçe Avrupa'da doğranıyor. Daha önce de doğranıyordu. Ondan sonra ekstra doğranıyor. Hep bir şey aranıyor. İsteyenler analiz yapabilir maçlara. Bakabilirler. Onlara da selam olsun. Ama asıl şimdi başlıyor.
3: Evet.

0: Bu gece tabii çok keyifli bir gece. Herkes keyfini sürecek. Yarın yeni gün. Artık Şampiyonlar Ligi hazırlığı.
1: Kura var.
0: Belki takviye.
1: Şart.
0: Kesinlikle takviye. Ama bunu konuşmanın gecesi değil diyorum ben. Başta İsmail Hoca planı o yaptı. Sayın Başkan bunun sözünü
1: Çok
0: verdi. İki
1: inandı.
0: hedefimiz vardı. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye Süper Lig şampiyonluğu. Öncelikle ikisine hayırlı olsun. Sonra tüm takımı, tüm camiaya, tüm taraftarlara. Güzeldi yani, maçla ilgili çok anlatılacak, söylenecek. Devrede konuştuk zaten bence söyleyeceklerimizi.
1: Tabii ki hepsini yine detaylandıracağız. Hani bundan sonrasında Fenerbahçe'nin planını da konuşacağız. Fenerbahçe'nin belki transfer planlaması da değişecek. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için. Tabii birçok farklı varyasyon şu anda Fenerbahçe'yi bekliyor. 2008-2009 sezonu en son Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sezon. Yine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Yani karşılaşma içinde birçok duyguyu beraber yaşadık. Farklı duyguları yaşadık. Hem ilk yarıda gerçekten çok iyi ve oturaklı bir oyun vardı Fenerbahçe'de. İkinci yarıda Lyon baskısı tabii ki arttı doğal olarak 2-1'i de bulduktan sonra. Hamleler geldi. Orada belki skoru arttırabileceğimiz fırsatlar da yakaladık. Gerçekten ikinci yarıda bence net fırsatlarımız var Lyon karşısında. Skor belki çok daha farklı olabilirdi ama ne olursa olsun maçı tamamladık ve Şampiyonlar
2: 1550 adım atmışım son ayağa
1: Oğlum
2: kalktıktan
1: baktın.
2: sonra, ona baktım. Çok mutluyum. Takım bunu hak etti. Muazzam bir maç performansı. Özellikle 60 dakika diyebiliriz. Muazzam bir performans. Öncelikle Sayın Başkan önderliğindeki yönetim ve yönetim kuruluna çok tebrikler, teşekkürler. İsmail Hoca inanılmaz maç planı. Devre arasında da yazdım. Saint Gilloise deplasmanını hatırlattı bana. Yani planla rakip takım hocasını mat etmek müthiş bir işti. Hocaya tebrikler. Oyuncu grubu ne kadar karakterli oyuncular olduklarını gösterdiler. Şu maç önünde verdiğimiz, burayı oynamayı bilmek, kültürü hatırlamak ve kültürü bu oyuncular sayesinde hatırlamanın ne kadar önemli olduğunu oyuncu bazlı bence gördük. Ama o sahada bugün en gençlerden biri olan Greenwood da o yüreği
1: Tabii.
2: güm diye vurdu sahaya. Ama diğer Kantesi, Genduzisi, Skriniar,
1: Vedat.
2: Vedat muazzam maç çıkardılar. Muazzam. Ederson kesinlikle
1: Aksayan
2: hiç,
1: yani.
2: yani tabii ki aksayan parçalar var ama onu şu an yayının ilk etabında hiç konuşmaya gerek yok. Müthiş. Müthiş. En çok da burada elenmeyi bekleyenlere belki de selam göndermek gerekir. O belki de onların uğruna ithaf etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani
2: Vallahi
0: garip
2: eğer
0: bir
2: ki
0: şekilde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmese daha iyi olur diyen Fenerbahçeliler vardı. Ben anlayamadığım bir kafa yapısı diyeyim. Yani çünkü geçen sene bunu yaşamışsın. Avrupa'dan erken elenmişsin ve başarılı
1: bir şey de
0: olamamışsın.
1: olmamış.
0: Ya olmuyor demek ki. Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi bir yük. Ama
1: Ama
0: zaten
1: sen
0: Sayın Başkan Şampiyonlar Ligi'ne
1: evet.
0: gireceğiz de Şampiyonlar Ligi'ne başarılı olalım diye bir şey
1: Tabii.
0: demedi. Zaten ilk senemiz uzun zaman sonra. Ama
1: Tabii.
0: girmek, ya şu anda
1: O parayı
0: Fenerbahçe'nin
1: kazanmak.
0: aşağı yukarı biraz rakamlar değil ama minimum 40 milyon euro kasasına
1: Evet.
0: koyacak. Hiçbir şey yapmasın Fenerbahçe bundan sonra.
1: Müthiş.
0: Sıfır
1: Sıfır puan.
0: çekerek 40 milyon euro minimum. Şeyleri saymıyoruz. Maç günü,
1: Hasılatlar
0: Feneryum satışlar,
1: var. Bilet
0: hasılatlar
1: fiyatları.
0: şimdi. Mesela Çobani Göz reklamı Şampiyonlar'da daha fazla para ödeyecek Çobani.
1: Tabii
0: Anlaşma öyle
1: Antep.
0: çünkü. Muhtemelen başka Türkiye'deki başka global
1: Tabii,
0: markalar
1: tabii.
0: Şampiyonlar'da reklam vermek isteyecek. Ya bu işin ekonomisi çok büyük. Ya transfer istiyoruz, stat istiyoruz, Maltepe istiyoruz, Derazı istiyoruz. Ya parayla oluyor bunlar. Yani sürekli başkan ver, yönetici ver. Diyorlar ya Fenerbahçe niye sürekli paralı başkan istiyor? Fenerbahçe sürekli Şampiyonlar'a giderse yavaş yavaş o paralı başkan isteğinden de
1: Tabii,
0: uzaklaşır.
1: otomatik bir gelir
0: Yani
1: olacak.
0: bunu sadece ya bu sezon ya baba al 5 kere üstte Şampiyonlar'a gitsen 250 milyon euro para demek ya. Yani sen 5 kere Türkiye Ligi'nde şampiyon olsan 60 milyon euro para demek. Ya tabii ki olalım. Okey ama bunu elimizin tersi reddetmenin, istememenin falan bir mantığı yok. Hele hele ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde mutlu olur. Bu kadar
1: Aynen,
0: tecrübeli
1: aynen
0: adam.
1: öyle.
0: Ya bunlar mutsuz olurlar. Tek kulvarda
1: Ya
0: gitmek
1: ve
0: değil mi?
1: Avrupa Ligi onları kesmez
0: Avrupa
1: yani.
0: Ligi'nde mutsuz olur.
2: Bir
0: Ya
2: daha
0: bunu
2: şu kadroyu kurmanın bir anlamı ve
0: ya
2: değeri
0: tabii.
2: olmalı.
0: Ya senin
2: Tabii.
0: bugün 4 tane oyuncu sonradan giriyor. İsmail hariç diğer 3 oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse Lyon'daki oyunculardan fazla oynamış. Lukaku, Nene, İrfan Can Kahveci. Yani.
1: Oraya oynamayı bilen oyuncular
0: Abi bu takım orada mutlu olacak. Orada belki daha performans artacak
1: abi
0: bu
1: şimdi
0: takımın.
1: ekstrası da var bunun. Ben bir yorgunluk getireceğini tabii ki Şampiyonlar Ligi
0: Muhakkak.
1: çok yoğun bir lig, çok yorgunluk
2: Bak,
1: getiren bir lig.
2: Samsun
1: Kabul.
2: maçında bile yorgunluk getirecek bu iş. Çok
1: Hissettirecek ama
2: net.
1: sen eğer şimdi son bir hafta kala kadro planlamanı, transferini Şampiyonlar Ligi'ne göre ekstra farklı yöne çevirirsen geçen sezon mesela Galatasaray bunu yaşadı. Galatasaray kadro derinliğini ilk etapta kuramadığı için tamamen yedeksiz oyuncularla oynamak zorunda kaldı. Örnek de var önünde. çok net bir hamleyle, belki iki hamleyle sen çok rahatlıkla dediğin gibi bu kadronun da Şampiyonlar Ligi oynamasını

0: edebileceğini düşündüğümüz için çok daha konforlu bir hale gelebilirsin. Aslında çok belli. Yani Fenerbahçe'nin nasıl başarılı olması gerektiği şu 10 günde çok belli transferde.
1: Abi bir hafta var değil mi? 4 Eylül.
0: 4 Eylül. Ama bir galiba 2 Eylül'de veriyorsun şeyi.
1: 5 gün var.
0: Kurayı.
1: Fenerbahçeliler sürprizlere hazırlıklı olsun. Hiçbir şey bilerek söylemiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ı tanıdığım için söylüyorum. Fenerbahçeliler sürprizlere hazırlıklı olsun. Yani burada hiç beklemediğiniz birisi gidip kadrodan birini azaltıp bir tane yetişkin de ekleyebilir bundan sonra. Kimsenin aklında olmayan. Ya da 23 yaş altı takviyelerini çok daha üst düzeyde kovalamaya başlar. Planı hazırdır. Bugünü beklemiştir muhtemelen. Plansız bir adam değildir her şeyden önce. Yani güzel şeyler olacak. O kesin. Ya tabii ki zor. Yani şampiyonluğa belki yani, çok dayak yiyeceğimiz maç da olacak. Yani belki
0: kura nasıl olacak bilmiyoruz. Bir yandan da onu hazırlayalım arkadaşlar.
1: Abi yaşadım.
0: Formaları.
1: Yani ben 7 gol yemiş Fenerbahçe'yi yaşadım. 6 yemiş yaşadım. Yani Beşiktaş'ın 8-7'ini gördüm. Yani oluyor futbolda
2: abi,
1: var yapacak
2: öyle
1: bir şey
2: ama
1: yok.
2: Yani tabii ki 2026 yılında bu kültürü tekrardan hatırlamak bunu tekrardan
1: onu diyorum ya şampiyon girmeyelim.
2: Bu çok abi bir de bugün bize şunu gösterdi ya. Ortada bir hedef varsa buna inanacaksın. Bak takımı eleştirirsin översin. Hoca eleştirirsin översin. Maç önü programından beri ya kardeşim bu kazıya kazıya oynayacaksın bu turu geçeceksin. Aa İsmail Hoca varken bu iş olmaz. Ya hayır. Bugün sabah inanmak lazım diyorsun İsmail Hoca varken. Abi maç önü programı 1000 tane yorum varsa 750'si bu Oğuz mu oynar Allah aşkına? Bugün Oğuz'un akıttığı tere helali hoş olsun.
0: Şeyin tam zamanı değil mi? Gördünüz mü Oğuz'u?
2: Yani hakikaten gördünüz mü Oğuz'u yani? Bak ne diyorum? Birilerini eleştirebilirsin. Birilerini övebilirsin. Ekstra seviyor olabilirsin. Ama saygı duymak zorundasın. Başkan Aziz Yıldırım'sa, Hoca İsmail Kartal'sa, oyuncular buysa. Ya biz İsmail Hoca'yı eleştirdiğimiz için çok fazla tepki yiyor olabiliriz ama abi hocaya güveneceksin. Tabii. Bugün ilk 45'te yaptığı teknik adamlık
0: müthişti.
2: Fonseca'yı mat etti. Bu kadar basit. Onu kendi silahıyla vurdu.
0: Kesinlikle öne bastırdın.
2: Adam ilk eşleşmeden itibaren, ilk basın toplantısından itibaren akıl oyunu yaptı. Bugün İsmail Hoca tamamen aklına girdi. Sen beni öyle mi vurdun?
0: İlk maçta o girmişti.
2: Kante ile Tolisso'yu birebir eşleştiririm. Seni mat ederim. Gendouzi ile Tesman'ı birebir eşleştiririm. Mat ederim. Ufak dokunuş. Her Vedat'ı savunmaya çekildiğinde Vedat'la Talişka'yı yer değiştirip evet. Vedat'ın o baskı gücünden bunu alıp. Ve maç önünde beklediğimiz gibi Oğuz'u düzenli olarak Archie Brown tarafına getirdi. Çünkü Lyon uyandı. Sürekli evet. Archie'ye Numa'ya gönder topu. Taktiksel anlamda. Bence muazzam bir
0: Vedat'la
2: teknik
0: Talişka'nın
2: muazzam.
0: Yer değiştirdiği o dokunuş bence Fenerbahçe'ye maçı getirdi. Çünkü yani Vedat'ın orada yani birazdan konuşacağız maçın oyuncusu kısmında da yani inanılmaz bir futbol oynadı Vedat Muriç. Gerçekten Fenerbahçe forması giydiği dönemden beri izlediğim en etkilendiğim Vedat Muriç performansı bu. Sadece golünü de attı bu arada. Yani sadece gol atmakla değil diyecektim ama golünü de attı. Pivot santrafor ne yapar? Tam olarak bunu yapar. Yani Vedat Muriç sakladı, rakibi arkasına aldı, pivotluk yaptı. Ya bugün prime bir Edin Dzeko performansı seyrettim
1: evet.
0: Vedat Muriç'ten.
1: Yani devrede de söyledik. Biz Dzeko'dan beri iyi bir santrafor performansı izlemeyi unutmuştuk. Bu seviyede de hiç Dzeko'yu göremedik. Keşke bu seviyelerde onu da görebilseydik Şampiyonlar Ligi serüveninde. Bence orada çok fark yaratacaktı ama Vedat da bugün işte o 6 yıl Fenerbahçe'nin ayrı geçirdiği 6 yılda kazandığı tecrübeyi bugün sahaya koydu. Seninle devrede de konuştuk. Bence kendisini çok iyi hazırladı. Yani ilk Lyon maçı az zorladı. Konya maçı biraz daha ve bugün belki kendi limitlerini de zorladı. Belki pardon.
2: Yok pardon. Çok pardon.
1: Belki pazar akşamı da diyecek ki beni yedek başlat. Yani yok. Yani olabilir. Çok doğal. Yani ben şeyi zorladım. Yani limitlerimi ki muhtemelen sakatlıktan da çıktım. Belki de
3: reklam.

0: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gold'den Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında ya da yollarda, metrobüste, metroda her nerede olursanız olun Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hoş geldiniz, nasılsınız diyorum. Tarih 27 Ağustos 2026 günlerden Perşembe ve harika bir güne başladık. Neden? Çünkü Türk takımlarımız dev zaferlere imza atıyorlar. Dün akşam biliyorsunuz Sarı Lacivertler Lyon'u deplasmanda yendi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Bugün de inşallah Beşiktaş ve Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa değmeyin keyfimize diyeceğiz. Birbirinin revanşında maça müthiş bir istekle başladı. Dün Fenerbahçe izlemişsinizdir tabii ki. 20. dakikada direğe takılan Oğuz'un asistinde 24'te Muriç'le öne geçti. Rakip daha ne olduğunu anlamadan 28'de Archie Brown'un golü geldi. 61'de Fofana Fransızları umutlandırsa da hata yapmayan Fenerbahçe Kupa 1'de lig aşamasına adını yazdırmaya başardı. 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Hemen zaten ilk olarak başlayacağız. Abim merhaba, bugün yayın yok mu demiş. Tabii önceden gelen mesajları olduğu için Serdar Bey'e de buradan sevgiler. O Amerika'dan alevler, alevler, alevler. Buradan devam ediyoruz. Adam mesajı gelmiş. Kimden? İsmail Güntaş'tan. Ona da sevgiler olsun. Maşallah yavrunuza da. Yaşar Kut, Çağatay Hocam hoş geldin. Dün demiştin çok zor ama imkansız değil diye, haklı çıktın. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Böyle bir şeye çok ihtiyacımız var demiş. Kendisine sevgilerimi yolluyorum. Çağatay abi nereden biliyordun turu geçebileceğimizi, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızı? Evet, bu dün yazıştığımız Muhammed Bey vardı, Barış Bey vardı, İrfan Bey vardı. Onlarla hepsine DM'de yazdık. Tahmininiz ne demişti? Ben de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır demiştim, sağ olsunlar. Onlardan bahsediyorlar. Bakıyoruz, Ramazan Karakaya diyor ki Aziz Başkan tribünde bazı taraftarlara iltifat ediyor, çok samimi geldi demiş. Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Diyor ki Talişka yerine Greenwood sol kanat, Arçı önüne Levent sağ kanında Oğuz düşünmüştüm. İki golde ortayla olduğu bu kadro çok daha iyi olur, sizce nasıl olurdu demiş. Fenerbahçe'de bugün şu an itibariyle çok... Amerika'ya gelmiyorsun. Evet, doğru söylüyor. Şimdi okudum da konumuza dönecek olursak şimdi şeyden gelmiş. Amerika'dan Muammer Bey de hocam günaydın, girişteki anonslarında Avrupa diyorsun, Amerika'ya demiyorsun diye niye Amerika'yı anons etmiyorsun diyor. Beni neden ötekileştiriyorsun lütfen, rica ediyorum senden demiş. Amerika'da da her nerede olursanız olun dedim ya Muammer Bey, o yüzden yani dünyanın da dört bir yanına her zaman selam yolluyoruz. Tabii devam ediyorum çünkü çok fazla çok mesaj geldiği için bir an önce onları da okumam lazım. Hemen dinleyicimizin mesajını yarım bırakmıştık. Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir kadro yapmışsınız. Adem Bey çok mutluyuz, çok Allah mutluluklarımızı daim eylesin demiş. İyi yayınlar dileklerini sunmuş. Çok teşekkürler. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Dün Galatasaray oynamış ve kazanmış gibi sevindim. Bunlar bizim güzel değerlerimiz. Rakibiz ama düşman değiliz. Oğlum baba biz Fenerbahçeli mi olduk diye şaşırdı hatta demiş. Vallahi ben de şaşırıyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Emrah Bey çok teşekkürler. Sizin gibi akil insanlara ihtiyacı var gerçekten. Tamam, ezeli rekabet her zaman olabilir ama Avrupa'da olunca, Türk takımı olunca ben de farklı düşünüyorum. Türk takımlarıyla Avrupa takımları her zaman maç yaptığında inanın yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gol attığında bağırıyorum, gol diye bağırıyorum. Selamlar Çağatay Hocam, hoş geldiniz. Uğur ben, dün çok sevindim, tebrik ederim Fenerbahçe'yi demiş, ona da saygılar. Ümraniye'den Erdem Bey mesajını aldım, teşekkürler hocam, iyi yayınlar. Bir de Trabzonspor tahmini alalım sizden demiş, bakalım ismine dinleyicimizin, lütfen isimlerinize yazarsanız. Ünal Bakırtaş, Ünal Bey aslında Trabzonspor şu kadro yapısıyla, kalitesiyle bence turu geçer ama oradaki benim tek düşüncem

Bunun kırmızı kartıydı. Normal şartlarda kalite kadrolar anlamında Trabzon'un çok bariz bir üstünlüğü var ve Trabzon'un tur atlaması gerekiyor ama defansta da hata yapmaması gerekiyor. Bu işler tecrübe işi. Dün gördünüz. Mesela Fenerbahçe'nin 3 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan futbolcusu var kadrosunda. Bu çok büyük bir tecrübedir. Mesela Ake, Guendouzi ve Ederson 3 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördüler. Ve bunların tecrübesi de tabii takıma da yansıyor. Serdar Bey ile devam edelim. Selamlar, saygılar. Güzel abim benim, bu güzel günde sesini duyunca daha mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Kardeşcan, böyle güzel şeyler yazıyorsunuz ki bizi de gaza getiriyorsunuz. Orhan Bey çok teşekkürler. Hocam hoş geldiniz. Radyonun ismini karıştırmışsınız ama önemli değil. Radyo golü atılan mesajların hepsini okuyan tek adam demiş. Teşekkür ediyoruz Emrah Bey. Farklı bir Emrah Bey'den gelmiş. Aleykümselam. Fenerbahçe'yi kutlarım hocam. Galatasaray'da transfer var mı? Bir de takımda bazı oyuncular neden formsuz? Yerli transfer neden yapılmıyor diyor. Bunların hepsini zaten programda duyacaksınız. Bu soruların cevabını da alacaksınız. Hocam bir planın eseri mi yoksa tesadüfi bir galibiyet mi bu demiş. Selamlar Nurol'un namlı yazmış. Valla dün bana göre belki hani birçok arkadaşıma maçın oyuncusunu sordum ama bence maçın oyuncusu şimdi sorularda geldiği için Çağatay hocam sana göre kimdi diye. Bana göre Oğuz'du kesinlikle. Kante ve Guendouzi'nin bir de Ederson'un performansı çok çok önemliydi. Turda onlarla geldi. Los Angeles'tan selamlar Emre ben demiş. Emre Bey'e de çok çok selamlar olsun. Bakın Amerika'dan gidiyoruz, Los Angeles'tan gidiyoruz. Fenerbahçe şeytanın bacağını kırdı hocam. Allah'ın izniyle sezonun sonunda da şampiyonluk olur demiş. Mustafa Bey yazmış. Okur musunuz diye bir mesaj var. Okuyalım ama mesaj nedir? Bilmiyorum çünkü bana gelmedi. Bana bir daha mesaj atarsanız ben okuyabilirim. Özcan Yağcı Çağatay hocam, tabii ki herkes gibi ben de mutluyum ama üzülerek söylüyorum ki bu kadro ve oyun anlayışıyla Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarılı olacağını pek düşünmüyorum diyor ama Fenerbahçe'de transfer yapmaya devam ediyor. Çoğu oyuncunun da haklı bir bakıma çünkü yedek olması şart. Yani Kante'nin herhangi bir yedeği var mı? Guendouzi'nin herhangi bir yedeği var mı? Şu anda bana göre yok bu takımda. Ya da Asensio'nun bir yedeği var mı? Çağatay hocam selamlar. İlk defa Instagram hesabınıza girip resminize baktım. Yalın'a çok benziyorsunuz, maşallahınız var demiş. Oğuzhan Çelik, Oğuzhan Bey çok teşekkür ediyorum. Beni Yalın'a benzeten hayatımdaki ikinci kişi oldunuz. Böyle kime benzetildim başka, onu da sormuştu. Panku'ya benzetilmiştim. Bir de Show TV'de benim izlemediğim bir dizi vardı da adını hatırlayamadım ya, kusura bakmayın. Geçen sene de belki sene de oynuyordu. Orada Barış diye birisi var herhalde, oyuncu. Ona çok benzeten olmuştu. Çok teşekkür ediyorum. Kante Guendouzi değil demiş Ahmet Ertaş. Pardon hocam, sesi yazdığım için yanlış yazmış olabilir ama tabii ben de okuyamıyorum. Bakıyoruz. Lütfen isimlerinizi yazar mısınız? Ben çünkü ABA isminden bir şey anlayamıyorum. Her iki ligde Fenerbahçe Galatasaray başarılı olur mu? Neden olmasın? Çekeceği tabii ki kurallara bağlı. Bugün de saat 19'da Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi var. Evet, saat 19'da. Serdar Bey'den soru gelmiş. Tam anonsu yaptım. Çok şükür ki çalıştığımız yerden gelmiş. Vallahi burada çok mesaj var. Birazcık da Instagram hesabımıza bakalım. Çağatay Hoca adresim. İyi yayınlar diliyorum. Tur atladığımız için çok çok mutluyuz. Darısı Beşiktaş ve Trabzonspor için kolay gelsin. Abdullah Ercan'ı konuk alırsanız sevinirim. Teşekkürler demiş Bayram Olcay. Bayram Bey, sevgili Abdullah, biraz önce aklımdan geçirdim biliyor musunuz? 10 dakika önce acaba dedim Apo'yu arasam mı? Onunla da uzun zamandır, bir haftadır falan görüşmüyoruz. Ama programın ilerleyen saatlerinde alabiliriz. Bakalım. Erkan Eski Çağatay Hoca Instagram hesabını takip almış. Çok çok teşekkür ediyorum. Diyetisyen
takip alan bir arkadaşımız daha var.

Onu tam göremedim ama bir kere daha bakıyorum. Göremedim. Evet, Kadir Şahin demiş ki dünkü maçtaki birlik ve beraberlik sürdürülebilirse yolun sonu çok aydınlık duruyor. Seviliyorsunuz Kadir, ben İstanbul'dan demiş. Kadir Bey, sizler de seviliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Fotoğraflar geliyor. Bakalım. Adriano Bülent ismim demiş.

0: Yendiğimiz için herkes mutlu tabii ki ama dünkü hakemi de unutmamak lazım. Neredeyse bir Ivan Bebek kabusu daha görüyorduk. Dün hakemi de yendik bence demiş. Vallahi doğru, her an her kararı verebilirdi. Yani oradaki offside faulü gol olarak bile verebilirdi. Her şeyi beklerdim o hakemden. Hocam her zaman söyledim, Fenerbahçe için imkansız bir durum değil. Kadrosu çok daha kaliteliydi. Beklediğim gibi galip geldi demiş Özkan Bey. Merhaba, ben Oğuz Çağatay Hocam, bir sorum var. Yılmaz Vural Hocamı özledim. Sorum şu, ne düşünüyorsunuz? Çok büyük devler gelecek ülkemizde bu sene. Nasıl oluyor? Fener'e Real City gelirse Galatasaray'da Barca Paris Saint Germain çıkıyormuş. Muazzam olmaz mı demiş. Evet, bir yandan da tabii Çağatay Hoca Instagram adresine çok telefon geldiği için bir yandan değerli dostlarımdan telefonlar geldiği için şu an 3 tane spor yazarımız var. Ben hangisine alacağımı şu anda inanın şaşırdım ama saatlere de bakıyorum, hepsi 15'er dakika aralıkla. Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü sizin mesajlarınızı da tabii ki okumaya çalışacağım ama bakın sadece 15 dakika hemen hemen mesaj okuduk. O yüzden her şeyi böyle zamanında, vaktinde yapmak lazım. Dostları da bekletmemek lazım. İşte o dostlardan bir tanesi Türkiye Gazetesi'nden sevgili Mehmet Emin Uluç. Mehmet Emin, hoş geldin yayınımıza. Özledik seni bu arada.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Moraller yerinde?
1: Moraller tabii yerinde. Yani yıllar süren bir hasret sonunda oldu. Aziz Başkan geldi. Fenerbahçe hak ettiği yere kavuştu.
0: Bu da fark ediyor yani, değil mi aslında? Yani bu da bir dokunuş. Bir Aziz Yıldırım dokunuşu. Yeni yönetimin takım içindeki, takım üstündeki etkisi. Bunun için neler söylersin Mehmet Emin Uluç?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bu takım Aziz Yıldırım döneminde de Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmıştı. Ama insanlar şunu atlıyor sevgili Çağatay. Bu takım 3 Temmuz yaşadı. Yani Aziz Başkan 3 Temmuz şike kumpasından sonra bu takıma çok ciddi emek verdi. Bu takım hala o günden bugüne iddiam aynıdır. Fenerbahçe'nin yaşadığı bu kumpası dünyada Real Madrid ve Barcelona dahil herhangi bir kulüp yaşasaydı kapısına kilit vurur giderdi. Hı hı. Yani bütün bunları yaşandı. Ondan sonra zaten 3-4 yıllık bir süreç var. O dönemde gidemedi ama ondan sonra gelenler Sayın Ali Koç, Sayın Saran maalesef ki çok büyük hayal kırıklıkları yaşadılar. Ve sözün son noktası şunu söyleyebilirim ben. Herkes hayal eden azizliğini gerçekleştirir. Kimse kusura bakmasın, bu iş böyle oldu yani.
0: Dün geceki karşılaşmada kimleri beğendi Mehmet Emin Uluç? Özellikle performans olarak bu soruyu da sormak istiyorum sana.
1: 10 oyuncuyu da beğendim.
0: Hepsini.
1: Fenerbahçe 10 oyuncuyu da beğendim. Çünkü Fenerbahçe 10 kişiyle oynadı.
0: bir kişiyi saymadın sonra... Mehmet Emin Uluç. Tabii evet. Ki o ismi merak ediyoruz. Benim bir tahminim var ama senden duymak isterim.
1: Aslında herkes biliyor. Onu sona bırakayım. Vaktimiz ne kadar müsait bilmiyorum. Kalede Ederson çok güzel kurtarışlar yaptı. Sağda Semedo, stoperde Şikrinyar, Ake, solda Brown'un hem savunması hem bindirmeleri ki attığı golde de taçlandırdı, performansı önemliydi. Gendüz'ün Kante, yani 35-36 yaşındaki Kante inanılmaz bir performans. Yani Kante hep böyle biliyorduk ama Fenerbahçe ilk kez bu en üst düzey Kante'yi izledik. Müthişti. Greenwood takımı kanatlandırdı. Oğuz formanın hakkını fazlasıyla verdi. Ben geldiği günden beri söylüyorum, bu takımda mutlaka 11 oynaması gereken adam. Yani Nene, Kerem, Oğuz tercihine ben mutlaka ki Oğuz'u yazarım. Pozisyon bilgisi, savunma ve hücum dengesi, çabası benim için hepsinin önünde yer alıyor. İleride Muriç her şeyi yaptı ama kim yoktu? Anderson Tolisso yoktu. Yok yani Anderson Tolisso, yani... İnsanlar şöyle ifadelere kapılıyorlar. İşte takım altı gol attı, beşini Talisca attı. Ya attı da kardeşim, yani golün dışında bu adam ne yapıyor? Penaltıdan işte o da atıyor, bu da atıyor, şu da atıyor. Yani sadece top bana geldiğinde oynarım ya da topu bana atın. Artık futbol böyle bir şey değil. Hiçbir kulüpte bu kalibrede oyuncu bulamazsınız yani. Fenerbahçe'ye maddi ve manevi büyük bir yüktü ki artık güle güle diyebiliriz. Bu maç bekleniyordu. Mevcut 11 tane yabancı

0: var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Talisca Fenerbahçe'nin son maçını oynadı diyebilirim. Şampiyonlar Ligi müjdesiyle Talisca'dan ayrılma müjdesi bir araya geldi. İşte mutluyum açıkçası.
1: Mehmet Emin Uluç, tam bu konuyla ilgili soru gelmiş. Bir yandan da bakıyorum, Ahmet Bey'den gelmiş. Diyor ki, Mehmet Emin Uluç'a da söyleyebilir misiniz? Abi Talisca bir kişi eksik oynattı. Varsa teklif 3'e 5'e bakmadan göndersinler diyor. Küçük maçların büyük futbolcusu diyor. Bana da Mehmet Emin, şimdi isim vermeyeyim, bir iki arkadaşımdan, özellikle Fenerbahçe ile alakalı dostlarımızdan, gazeteci arkadaşlarımızdan Talisca'nın gideceği yönünde bilgiler geliyor. Bilmiyorum, senin sana herhangi bir bilgi geldi mi? Talisca'nın yerinde de bir transfer yapılabilir mi? Yapılırsa hangi mevkiye yapılmalı? Talisca'nın mevkisine mi ya da farklı mevkiye mi?
0: Şöyle söyleyeyim. Talisca gitti.
1: Gitti.
0: Talisca gitti. Yani Fenerbahçe'nin son maçıydı bu karşılaşma. Talisca bir daha Fenerbahçe formasına maçı çıkmayacak diyebilirim. Evet. Ama şu takıma gitti, bu takıma gitti ifadesi için şu an erken. Ama zaten Lyon maçı bekleniyordu bu süreç için. Talisca ile Fenerbahçe'nin hikayesi sona erdi. Transfere gelecek olursak stopere bir takviye gelecek. Hı hı. Ki çok büyük ihtimalle resmi imza atılmadığı için bir şey söylemiyorum ama Hopong Trabzonspor'un da transfer gündemindeydi.
1: Evet, Eren Mert zamanında.
0: Stopere bir takviye olacak. Real'den Racing Santander'den Boyarta Kolombiyalı oyuncu için uğraşıyor orta saha. O pozisyona bir aday daha var. Brezilya'dan bir oyuncu daha söz konusu. Fenerbahçe iki takviye kesin olarak yapacak. Bir de kanat söyleniyor. Şimdi bilmiyorum, dikkat etsin mi? Rashford ismi anılıyor ama tabii ki herkes Rashford'u takımda görmek ister. Çok büyük bir oyuncu. Yani şöyle hayal et, kanatlarında Greenwood ve Rashford var. İnanılmaz bir hikaye ama Fenerbahçe'nin biz Talisca'ya göndersek bile 10 tane yabancısı var. Dolayısıyla kimi göndereceksin?
1: Oradan birinden çıkman gerekiyor.
0: Şimdi şöyle, Ederson, Semedo, Şikriyar, Ake, Gendouzi, Kante alt yaptı.
1: Evet.
0: Lukaku, Muric, Asensio, Greenwood. Şimdi denklem tutmuyor. Matematik tutmuyor. Yani şu iddiaları ortaya atanlar var. İşte gerekirse birisi bir kadro yazılır, öbürü kenarda oturur falan filan. Görünmüyor. Benim için akıl dışı bir şey. Ama Cihan Bey'in, Cihan Kamer'in kura çekiminden sonra bir İngiltere tepede planladığını öğrendik. Burada da şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe bir tane daha genç oyuncu hamlesi yapabiliriz. Yani genç bir kanat oyuncusu planlaması olabilir. Şu anda biliyorsunuz 16-4 üzerinden gidersek orada Nene Buran var. Bu bahsettiğim oyuncular da hem stoper hem orta sahaya gelecek oyuncular da genç oyuncular. Orada Nene'den çıkılıp onun yerine genç bir kanat oyuncusu söz konusu olabilir. Böyle bir beklentim var. Şaşırtmaz ama hem stoper hem orta sahaya iki tane kurala uygun 16-4'ün 4 bölümünde yer alacak takviye yapılacak ki Oponk'la 4 yıllık anlaşma yapıldığına dair haberler geliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadroyla, daha alternatif bir kadroyla mücadele edecek.
1: Fevzi Bey, Ferdi Bey, bir 7-8 tane daha soru var. Mehmet Emin Uluç, hepsi bu konuyla ilgili. Acaba Mehmet Emin Uluç'a göre Fenerbahçe'nin yeni stoperiyle ilgili bir bilgisi var mıdır? Bizi aydınlatabilir mi demiş Mehmet Emin Uluç.
0: Genç bir oyuncu, güçlü bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu. Fransa'da oynayan bir oyuncu ki son derece önemli bir ligde mücadele. Nice Fransa'nın önemli takımlarından bir tanesi ama bu denklemde yani Ake ve Şikriyar rotasyonunda ne kadar etkili olur o konuda emin değilim ama Fenerbahçe'nin şimdi 3 kulvarda mücadele edeceğini, hem Şampiyonlar Ligi çok önemli bir arena, öte yandan ligde şampiyonluk hayali var. Her oyuncuya ihtiyaç vardır ki bu süreçte Ake'nin ve Şikriyar'ın yaşlarını da göz önünde bulundursak maazallah bir sakatlık konumunda da orada bir eksiklik hissettirmeyecek kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet. Cem Bey de diyor ki Mehmet Emin Bey'e sorar mısınız? Asensio gidebilir, kanatta Oğuz oynar. Greenwood çok iyi, 10 numara olur. Asensio'yu seviyorum ama şimdiye kadarki oynadığı futbolu değil demiş. O da öyle bir yorum yapmış.
0: Şimdi isim vermeyeceğim. Çok kıymetli Fenerbahçe muhabirlerinden, yorumcularından bir kardeşimle biraz önce bu konuyu konuştuk. Asensio gider, Rashford gelirim. Şimdi Asensio'nun piyasası var. Asensio yani bugün satıyorum desen gönderebilirsin ama Asensio'dan çıktın. Talisca'dan da çıktın. Ortada o pozisyonda oynayabilecek bir oyuncun kalmıyor elinde. Dolayısıyla ki yani çok uçuk bir şey oldu. Yani Asensio'yu gönderip Rashford için Asensio'yu gönderme çok uçuk olur. Ben bunun gerçekçi bir hamle olacağına inanmıyorum. Böyle bir beklentim de yok. Benim tekrar söyleyeyim, bir kurala uygun bir genç kanat oyuncusu olursa şaşırmam ama Rashford için Asensio'dan çıkmak çok mantıklı olmayacaktır düşüncesindeyim.
1: Amerika'dan Muammer Tatar. Mehmet hocama sorabilir misiniz? Sol ön tarafta Kerem mi oynamalı? Oğuz mu oynamalı? Hakkaniyetli olmak gerekirse hangisi oynamalı? Amerika'dan kendisine sevgiler, saygılar.
0: Böyle söyleyeyim. Ben Mehmet Emin Oğuz olarak tercihimi Oğuz'dan yana kullanırım. Oğuz'un pozisyon bilgisi, Oğuz'un fiziksel gücü, Oğuz'un hücum katkısında Kerem'den aşağı kalmayan bir yanı ve savunmada daha etkili olması. Oğuz'un sağda solda hem sağ açık sol açık oynayabilmesi hem beklerde göre yapabilmesi gibi birçok yönden ben Oğuz'cuyum. Ama hakkaniyete gelecek olursak bu konuda topu İsmail Hoca'ya atarım. Nihayetinde oyuncuların idman performansı, hocanın isteklerine, hocanın oyun kurgusuna verdikleri reaksiyon önemlidir. Bu arada Kerem'le ilgili daha önce de seninle konuşmuştuk bunu. Bu yayınlarda dinlemeyenler için hatırlatayım. Fikrim şu, evet. Kerem hem Galatasaray'da hem Benfica'da şöyle etkili oldu. İleride çok güçlü bir golcüyle, işte Galatasaray'dayken Icardi ile Osimhen'le, efendim öbür tarafta Pavlidis gibi oyuncularla oynarken onların oluşturduğu, savunmada oluşturduğu boşluklardan skor katkısı sağlayan bir oyuncu profilini. Fenerbahçe'de bunun eksikliği yaşanıyordu. Orada güçlü bir golcü olmadığı için Kerem istediklerini yapamıyordu, sıkışıyordu ama şimdi belki Muriç'le Lukaku'lu takımlarda eski Kerem'i izleyebiliriz. Bu anlamda biraz daha beklemek gerekiyor ve hocanın kararına saygı duymak gerekiyor düşüncesindeyim.
1: Evet. Sevgili Mehmet Emin Uluç, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sana da buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin şampiyonlar bir macerası hem Sarıdağ camiaya hem de ülkemize hayırlı olur demen istedim. Aynı şekilde Galatasaray'da başarılar diliyorum. Avrupa'daki tüm takımlarımızla beraber.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal Mehmet Emin Uluç.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Evet, Mehmet Emin'den de değerli görüşlerini aldıktan sonra bakıyoruz sırada kim var diye. Tabii dostlarımıza merhaba diyeceğiz. İşte onlardan bir tanesi, telefonumuzda arayalım. A-Spor yorumcusu Cem Kerpiççileri şu anda cep telefonumdan arıyorum. Sevgili Cem Kerpiççiler, üçüncü kez çaldığında açar diye tahmin ediyorum. Cem'cim beni utandırma, şu anki çalışta lütfen açarsan ben de şu durumda. Evet, Cem'i arıyorum. Bir kere daha deneyeceğim. Çünkü biraz önce konuştuk ve 14.30 için kendisiyle okeyleşmiştik. Evet. Cem aradığı zaman artık yayınımıza girebiliriz. Ve arıyor. Cem arıyor. Cem'e bakalım. Cem'cim.
2: Merhaba hocam.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Çok teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız?
1: İyi vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Cem Kerpiççiler. Senin oynadığın futbola geçeceğim tabii ki de ama öncesinde Fenerbahçe'yi konuşalım istiyorum.
2: Hocam mahcup ediyorsun beni ya.
1: Hala 30 metreden attığın gollerin konuşuluyor.
2: Yok hocam, senede bir kere ya.
1: İşte o da sadece bir kere olduğu için bir sene konuşuluyor zaten.
2: Doğru söylüyorsun hocam. Çok haklısın.
1: Cem Kerpiççiler, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde daha önce tam 13 kez gruplardan çıkan, 2 yarı final, 2 çeyrek final oynayan bir Lyon'u Fransa'da yenerek saf dışı bırakmak çok önemli bir iş değil mi? Buradan başlayalım.
2: Fenerbahçe Fransa'da Lyon'da Oli'de bir tarih yazdı. Bunun çok net altını çizelim. Maçtan önce Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Équipe'in şöyle bir başlığı ve Fenerbahçe analizi vardı. Fenerbahçe büyük oyunculardan bir koleksiyon yapmış. Fakat oyun gücü yoğunluğuna bakıldığı zaman çok düşük diye. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca Fonseca'ya bir taktik dersi verdi. Neyi kastediyorum? İlk maçtaki beraberlikten merkez orta sahanın hakimi Fransızlardı. Fakat ikinci maçta, Fransa'daki maçta İsmail Kartal Hoca aslında 4-2-3-1 değil 4-4-2 şeklinde dizildi. Ama o 4 kişi de kanatlarla beraber merkezde bütün üstünlüğü aldı. Tolisso'ya top yaptırmadık. Morton bağlantısını kestik. Vedat müthiş bir bağlantıcı. Golünü attı. Greenwood bir sihirbaz. Fransızlar onu çok iyi tanır. Fakat Greenwood da Fransızları çok iyi tanıyor. Fakat ona bir önlem alamadılar. Oğuz'a apayrı bir paragraf açmak gerek. Fenerbahçe'deki her oyuncu müthiş oynadı bence. Evet, savunmada Skriniar aslında kompakt olduğunda ne kadar tecrübeli bir oyuncu olduğunu bize gösterdi. Oradan çıkaracağımız bir ders var Fenerbahçe olarak. Fenerbahçe doğru planla, doğru kurguyla oynadığında yenemeyeceği bir rakip yok aslında Çağatay Hocam.
1: Peki şimdi bu akşam saat 19'da Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Gönlünden geçen takımlar var mı Cem Kerpiççiler?
2: Var ama öncelikle şunu söyleyeyim, Fenerbahçe böyle bir organizasyondaysa en güçlü rakibi çeker. Ben size söyleyeyim, Barcelona varsa Barcelona gelir. Kimen Real Madrid'in olabilme ihtimali düşünüyorum, müthiş bir hikaye olur. Mourinho ile birlikte, Mourinho'nun burada Kadıköy'de geldiğini düşündüğümüzde aslında bir hikayesi olan maçlarda yaşanır. Tabii ki dönüp baktığınızda kimlerin gelmesini istemez derseniz tabii ki Paris Saint Germain'e, Bayern'in gelmesini istemem. Ama mesela ilginç bir cümle kurayım size. Liverpool bence Fenerbahçe adına olumlu da olabilir. Ne diyeceksiniz? Iraola ile birlikte yeni bir yapılanma içerisinde. Aslında orada da bir şu anda işler tam yerine oturmadı. Mesela bir Liverpool çekebilir ama dönüp baktığınız zaman tabii ki üst kalibre takımlar. Bunların arasından bir Feyenoord gelirse tabii ki bizim için iyi olabilir. Ama sonuçta artık oraya gelen her takım kendi özelinde bir oyun aklı var, bir oyun ezberi var. Fenerbahçe bence şu anda Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık olarak doğru transferler yapmalı. Herkes Rashford isminden bahsediyor ama tabii ki Rashford'a hiç kimse hayır demez. Ama Fenerbahçe'nin bence özellikle savunmada stoper eksiği var. Hatta bir değil iki stoper alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Tabii ki Rashford gelirse kimse hayır demez.
1: Sevgili Cem Kerpiççiler, sana da sorular gelmiş. Gökay Bey diyor ki Fenerbahçe kadrosu geçen seneye göre güzel bir şekilde toparlandı. Şimdi sıra uyum süresi. Sizce Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında böyle bir sıkıntı yaşar mı Fenerbahçe demiş. Cem Bey'e sorar mısınız?
2: Çok teşekkür ederiz soru için. Bence Fenerbahçe çok doğru bir şekilde yapılanıyor. Fenerbahçe geçmiş dönemden bugüne geldiğimizde şimdi dönüp baktığımızda Fenerbahçe'nin öyle bir kadrosu var ki sadece Süper Lig değil Avrupa'da da bu kadronun iş yapması gerekiyor. Ederson, Skriniar, önde Greenwood, Vedat geldi. Bütün bunları düşündüğümüzde Kante, Guendouzi gibi Çin setli var elinde Fenerbahçe'nin. Ben bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe adım adım bir inşa sürecinin içerisinde ve bu inşa sürecine sabredildiğinde sürecin sonu aydınlık.
1: Mümin Bey diyor ki Çağatay Hocam merhaba. Cem Kerpiççilere şunu sorabilir misiniz? İsmail Hoca'nın bir yönde hakkını yememek lazım. Türk oyunculara çok iyi dokundu demiş. Ben de ek olarak şunu soracağım. Yani genelde yedek olarak düşünülen Oğuz'u böylesine önemli bir maçta ilk 11'de sahaya sürmek de aslında cesur bir karardı değil mi Cem?
2: Çok cesur bir karar. İsmail Hoca'nın ben çok çok fazla eleştirildiğini ve bu eleştirilerin birçoğunu hak etmediğini düşünüyorum. Evet, şu an oyun inşa sürecinde Fenerbahçe'nin eksikleri var. Fakat İsmail Kartal Hoca da elinden geldiğince ekibinle birlikte bu eksikleri gidermeye çalışıyor. Evet, çok cesur bir karar. Hepimiz acaba merkezde bir üçlü Kante, İsmail, Guendouzi mi beklerken aslında bir 4-4-2 ile çıktı. Hocanın aklında planları var. Her maçı olarak özel olarak çalışıyorlar ayrıntılıya. Ama ben İsmail Hoca ve ekibine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü böyle bir karar alındı ve böyle bir süreçte 18 yıl sonra biz Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe. Burada Aziz Başkan, yönetim, emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor ve artık orada nasıl doğru oyun kurgulanır onun üzerine Samandıra'da çok fazla ezber yapılması gerekiyor.
1: Evet sevgili Cem Kerpiççiler, ağzına sağlık. En kısa zamanda da bir maçta bir araya gelmek üzere diyorum, halı saha maçında.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim de en büyük isteğim o, en kısa zamanda görüşmek üzere.
1: İnşallah, gollerini de özledik.
2: Hocam siz gelin de ben bir Alex izleyeyim ya.
1: Peki sevgili Cemciğim, çok teşekkür ediyorum sana.
2: Hocam saygılar sunuyorum.
1: Saygılar bize, değerli Cem Kerpiççiler, hoşça kal. Evet, çok sevdiğimiz canımız kardeşlerimizden bir tanesi. Onu da ben ayrı tutarım. Yine bakıyoruz, 15'te yayınım var demiş bir değerli dostumuz. Ama 15'e kadar da aslında alabiliriz. Eğer şu an tabii müsaitse, mesela Fatih Demirkol'u özellikle dinleyicilerimiz de... Evet, meşgulmüş peki. Yine bakalım... Instagram Çağatay Hoca adresinde takibi alanlar var. Nejat Yılmaz, yani Feriköylü Necoymuş. Uğur Ezer, teşekkürler. Rıza 1975, Rıza Sayrım, umarım yanlış söylememişimdir. İdris Ahatoğlu,

Instagram adresinde bizi takip alan isimlere çok çok teşekkür ediyoruz. Fatih Demirkol'u bir kere daha deneyeceğim. Eğer Fatih müsaitse, o da başka bir kişiyle görüşüyormuş. Tamam, onu da öğrenmiş olduk. Konularımıza devam edeceğiz. Bu akşam tabii çok çok önemli karşılaşmalar da var. Bir yandan gazeteci dostlarımız spor yazarları da arıyorlar. Saatleri de belli, bağlanacağımız saatler de belli. Ama tabii bugünkü aynı Fenerbahçe gibi dün nasıl dilekleri paylaştıysak, temennileri paylaştıysak, bugün de Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş karşılaşmalarına çıkacaklar ve lig aşaması için bilet almaya çalışacaklar. Sorular geliyor. Beşiktaş'ın maçı saat 20'de, değerli dinleyicimizin Salih Bey'in sorusu vardı, onu da aydınlatmış olalım. Kanalı da sormuş. Evet, TV100 yayınlayacak. Trabzonspor'un maçını da saat 21.30'da ATV'den naklen izleyebileceksiniz. Kadrolara bakalım. Beşiktaş, Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaytan, Çerni, İlhan ve Vlahovic 11'i bekleniyor şu anda. Süleyman Arat'ı istiyorum. İyi yayınlar Çağatay Hocam demiş Hakan Ogündür. Süleyman Arat acaba müsait mi, onu bilmiyoruz. Acaba arayalım mı? Siz istemişsiniz, ben aramaz mıyım? Süleyman Arat'ı arayalım. Bugün aslında yorumcularımız arasında yoktu ama eğer müsaitse, samimiyetine de dayanarak Süleyman abimizi, yılların gazetecisi, duayen isim, bir yandan da arıyorum sizleri kırmamak adına, bir kere daha çaldıracağım. Belki de müsait değildir sevgili Süleyman Arat. Canlı yayında size canlı canlı bunu da yaşatmış olduk. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda revanş maçları dediğim gibi bugün oynanacak. Kazanan ekipler lig aşamasına kalacak. Kaybeden taraflar da yollarına konferans liginden devam edecek. Çok sorular geliyor bununla ilgili. İlk olarak söylediğim gibi sahneye Beşiktaş çıkıyor. Siyah beyazlı ekip sahasında hatırlarsanız 3-0 yenmişti Zalgiris'i. Litvanya'da karşılaşacak. Darius Jirenos stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Bir yandan da Mahmut Halaf'a teşekkür ediyorum. Amerika'dan bol bol selamlar yollamış. Sizlerin mesajlarını da okumak adına. Ve saat 20'de başlayacak olan karşılaşmada iki farklı mağlubiyette dahi tur atlayacak Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ta Trossard yok, riske edilmiyor. Maç kadrosuna da alınmadığı birçok soru var. Dinleyicilerimizle aydınlatmış olalım bir yandan. Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da Macaristan temsilcisi French Varoş'a konuk olacak. Bu da Peşte'de oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlıyor. Hatırlarsanız ilk karşılaşmada Trabzon'da French Varoş'a 1-0 mağlup olmuştu Bordo Mavililer. Deplasmandaki bugünkü rövanşı iki farklı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselmeyi hedefliyor Fırtına. Tabii Fırtına'da çok önemli isimler de sakat, onlardan bir tanesi her zaman yayınlarda söylüyorum Folcarelli bu takımın her şeyi diye ve defansa da Batagov'un olmaması, bir de son 15 saniye kala Chibuike Vivu'nun kırmızı kart görmesi bugünkü karşılaşmayı çok etkileyecektir. UEFA listesinde yer almadığı Fabinho ile ilgili sorular geliyor. Çünkü Fabinho'ya yazmadığı için bugünkü karşılaşmada doğal olarak oynayamıyor. Hocam nasıl bir kadro çıkar Trabzon? Benim beklediğim kadroyu tabii söyleyeyim. Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral oynayacak. Çünkü Cenk de dün akşam basın toplantısında Fatih Hoca ile birlikte yanında yer almıştı. Onunla çıkacağını düşünüyorum. Bankalardan aramayın beni şu anda. Sizde de vardır değil mi bu 444'lü? Her gün aranır mı ya insan? Melih Malinovski Cabral'da kalmıştık. Melih Malinovski'yi bekliyorum. Salah, Muçi, Aral ve Onaçu. Yani kafadan 11'i söylediğimizde Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih Malinovski, Salah, Muçi, Aral, Onaçu bekliyorum. Bugünkü Trabzonspor karşılaşmasında. Uğur Meleke neler yazmış? Hemen açıyorum sayfaları ve Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Avrupa'nın 9 harikasından biri demiş. Tabii ki

0: Türkiye Ligi, ikincisi Fenerbahçe'nin şampiyon olmayanlar rotasında 3 ön eleme turu oynayarak, üstelik playoff'ta Devler Ligi'nin en deneyimli markalarından Lyon'u geçerek bu seviyeye ulaşması çok büyük bir başarı demiş. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce tam 13 kez gruplardan çıkan, 2 yarı final, 2 çeyrek final oynayan Dev Lyon'u Fransa'da yenerek saf dışı bırakmak müthiş bir işti. Bu 180 dakikada şahane mücadele eden sporculara ve liderleri İsmail Kartal'a gönülden tebrikler diyor Uğur Melek'e ve köşesinde şöyle devam ediyor. Formasında Muriç yazan Dzeko vardı sanki sahada. Eşleşmenin ilk ayağında Asensio'yu ilk 11'de kullanmadığı için İsmail Kartal'ı çok eleştirmiştim. Ki bence Asensio'yu Lyon ilk ayağında kullanıp Konya maçında dinlendirmek daha doğru olurdu. Neyse ki bu detayların hiçbir önemi kalmadı. İsmail Kartal Lyon deplasmanından tarihi bir Devler Ligi bileti çıkararak bence kariyerinin en başarılı gününe imza attı. Umarım bu başarıyı lig aşamasında daha da yukarılara taşır. Tabii ki Fenerbahçe'nin dün gece kazandığı tarihi zaferin en özel iki ismine, Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'a ayrı parantezler açmak lazım. Muriç zaten hafta sonunda da ne kadar iştahlı ve istekli olduğunu göstermişti. Sadece en uçta değil, ikinci, üçüncü bölge bağlantısında da müthiş rol oynuyor. Fenerbahçe'nin hem en iyi orta saha oyuncusu hem de en iyi forvetiydi dün. Sanki formasında Muriç yazan Dzeko vardı sahada. Tabii ki daha genç ve dinamik haliyle. Ama aynı çaba ve mantaliteyle gecenin bir diğer kahramanı da Oğuz Aydın'dı. Fenerbahçe'nin neredeyse her akınında başroldeydi. Bir ara sol kanadı Brown'la birlikte otobana çevirdi. Geçen sezon Nottingham revanşında da süper oynamıştı. Oğuz etkili atmosferlerde dizleri titremeyen özel bir oyuncu gerçekten demiş. Yine devam ediyoruz. Evet, çok soru geliyor. Rakiplerimiz bugün belli olacak. Gruplar var ama yani tamam, yine söyleyeyim, her tarafta yazılıyor çiziliyor ama sizleri kırmamak adına, çünkü spor yazarlarımıza da devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlar da var, onlara da bakıyorum. Erhan Bey vardı. Erhan Bey, grupları söyleyebilir misin hocam? Şu an radyo başında seni dinliyoruz demiş. Tabii birinci torbada Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. İkinci torba Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Real Betis ve PSV. Fenerbahçe'nin bulunduğu üçüncü torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray ve dördüncü torbada da Slavia Prag, Stuttgart, Linzer, Como, Lens, Sabah, Viking, Bratislava ve AEK yer alıyor. 0212 273 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresimiz. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim çünkü daha da fazla artmaya başladı. Oğuz'un kornerden attığı direkten dönmeseydi neler olurdu diyor Cem Bey. Böyle bir yorum yapmış. Yine devam ediyoruz. Bakalım. Dinleyiciyle bu kadar kompakt, dinleyiciye saygılı bir yayıncı olarak sizi gerçekten çok takdir ediyorum demiş. İsminize de bakayım, Emre Bey. Çok teşekkürler. Çok başarılı olmanızı diliyorum. Bilim, matematik deyip kafamızın etini yemiyorsunuz. Futbol konuşuyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler bizim yanımızda bu yolculukta olduğunuz sürece biz böyle yayınları yapmayı keyifle devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Çok da ayrı bir motivasyon oluyor bize Emre Bey. Pazar günü saat 11'de HT Spor'dayım. Yine bir mesaj var Habertürk ekranlarında. Pazar sabahı saat 11 ile 12 arasında olacak canlı yayın konuğu olarak Kevser İme Şahin'in canlı yayın konuğu olacağım. Eğer yayında bana eşlik ederseniz, ben isimleri tek tek not ediyorum, hiç merak etmeyin. Sözüm geçerli, onlara özel hediyeler vereceğim. Ondan sonra şaşırmayın. Yine bakıyoruz. Ahmet Bey tabii ki TRT 1'de olacak. 444'ler çok parası olanı arıyorlar hocam demiş. Yok, yanlışım var. Çok parası olmayanları arıyorlar. Sistem değişti, yeni sürüm geldi. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Bugünkü maçlarda Trabzonspor ve Beşiktaş'a başarılar dilerim. Bir de kardeşim Mahmut Halaf'a selamlar. Şu anda Amerika'da sizi dinliyor demiş. Evet, onun da mesajını aldım. Ama isminizde yazarsanız ben sevinirim. Çünkü çok çok mesaj olduğu için. Selam, ben Mehmet Bayat, koyu Beşiktaşlıyım. Sana şunu söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum demiş. Acaba o ben miyim? Bakıyorum, bir yanlışlık olmasın. Radyo Gol'ün bütün yayıncıları harika. Seni çok seviyorum. Harbi harbi söylüyorum demiş. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Şaşırttınız beni. Çağatay Bey merhaba. Öncelikle Türkiye vatandaşı Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu ismi şimdi bir kere söylemem lazım bu mesajdan sonra, Levent Bey. Ama tüm kalbimle bu sevinci yaşayamıyorum. Bunun nedeni fanatik yöneticiler, takım amigosu gibi davranan gazeteciler ve her fırsatta rakip takım taraftarı tarafından edilen küfür, tezahürat yapanlar, bize bu sevinci yaşatmayanlar. Onlara sizin yazdığınız gibi söylememek adına esefle kınıyorum desek daha doğru olacak. Almanya'dan Levent'miş. Almanya'da çok çok selamlar olsun. Galatasaray'ın transferleri bir türlü gelmiyor demiş. Galatasaraylı taraftarlar sabırlı olsunlar. Bakın şunu da söyleyeyim Ramazan Bey. Şimdi kimse konuşmuyor ama bakın 4 Eylül'de ülkemizde transfer sezonu sona eriyor ya. 1 Eylül'de de Avrupa'da transfer sezonu sona erecek. Bakın o 3 günde hani böyle akşam pazarı vardır, fırsat transfer kollarsınız, işte pazara gittiğiniz zaman da aynı şekildedir, akşam daha ucuzlar. Birazcık da kulüplerimizde böyle bir mantalite var. Dolayısıyla o 3 günde çok şey değişebilir. Evet, birileri hediye dedi Ramazan Karakaya. Biz sözümüzü tutarız, merak etmeyin. Çok şükür bu zamana kadar, bu yaşımıza da kadar hepsini tuttuk. çok güzel mesajlar ya valla. Yani ne diyebilirim ki sizi? Allah razı olsun. Ben hisse senedi toplamıyorum ama hissi senetler biriktiriyorum. O yüzden ömrüm boyunca da hissi senetler toplamaya devam edeceğim. Bunlar da benim için en önemli olan şey dostluklarım, ilişkilerim. Hüseyin Mecit, hoş gelmiş yayınlar. Çağatay Hocam, dün Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Evet, tabii seve seve demiş. O da sevgilerini yollamış. Kasımpaşa'dan Niyazi, Fenerbahçe taraftarıyım. Baştan sona üstün oynayan takımımızı tebrik ediyorum. Avrupa'da daha güzel yerlere gelmelerini temenni ediyorum. Size de iyi yayınlar demiş. Ben de teşekkür ediyorum Kasımpaşa'dan Niyazi Bey'e. Devam edelim sıradan, yoksa bitmeyecek. Güzel espriler gelmiş, okuyabileceğim espriler var, okuyamayacaklarım da var. Ahmet Ben Hocam sevgiler saygılar demiş Bato 90, teşekkürler. Çağatay Hocam iyi yayınlar, mutluyum ben. İbrahim Yavuz ne yorum yapardı merak ettim, bağlama şansınız var mı? Bugün İbrahim Yavuz maalesef listemizde yok ama bu hafta ya da yarın kendisini almaya çalışırız. İbrahim Yavuz. Sıra geldi müzik marketlerde geçtiğimiz hafta en çok başarılı olanlar listesine. Hani öyle anonslar vardı ya, biz de zamanında çok yapmıştık bu anonsları. Mustafa Bey diyor ki Fenerbahçe olarak Şampiyonlar Ligi'nin tadını yaşayıp aynı zamanda lig motivasyonunu, konsantrasyonunu kaybetmeden tam odaklanarak şampiyonluk yolunda hedefe ulaşır inşallah Fenerbahçe'miz demiş. Çağatay Hocam, Gendouzi ceza alır mı sizce demiş. Bence ceza alır çünkü orada tabii stadın tüm kameraları da var ve orada eğer görüntülerde doğruysa bence bu görüntülerde ceza gelebilir diye düşünüyorum. Mesajlarımı neden okumadınız demiş. Mesajınızı bende açmadığı için okuyamadım. Hakaret mi içeriyor demiş. Hayır, bu söyleyeceğim şeyi not alın. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı için yabancı kontenjanı ayarında değişiklik yapacak mı acaba demiş. Ha, Bülent Bey, evet bende açmıyor. 300 60 kilobayt diyor burada ama bende açmıyor. Bizde neyse o. Bülent Bey onu da mesajını okumuş olalım. Biraz sonra araya gideceğiz ama Çağatay Hoca Instagram adresine de gelen mesajlar var. Onlara da bakalım. Çağatay abi merhaba, ben Metehan, yine sizi dinliyorum. Babamın telefonundan yazıyorum. 10 yaşındayım. Oy canım benim ya. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğimizi göreceğim için çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Bundan sonra iki takımım var. Fenerbahçe ve Çorum demiş. Metehan'cığım öpüyorum seni yanaklarından. Koçum benim be. Derslerine çalış, hep başarılı ol. Hakan Bey, 4 tane kalp gelmiş. Dün 7 tane gelmişti. Bugün 4 tane kalp geldi. Demek ki performansımızda bir düşüklük var. Yine bakıyoruz, Yaman Erkan bizleri takip almış. Erkan Yaman'a çok teşekkür ediyoruz. Yine bakıyoruz, Mehmet Küçüker'den şu anda geldi. Selam abi, kolay gelsin. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Ben Galatasaray taraftarıyım. Biri hediye mi dedi demiş. Evet, biri hediye dedi. O hediye sözünün de arkasında duran birisi konuşuyor şu anda, merak etmeyin. Pazar günü saat 11 ile 12 arasında hepinizi HT Spor canlı yayında bekliyorum. Bakalım Bedri Kumral. Yaz Yıldırım kulüp başkanı olsa Kerem'i takımda tutmazdı. Alanya Spor'da Oğuz gayet iyiydi. Küllerinden doğdu demiş. Sol kanatta Oğuz ve Nene olmalı. Teşekkürler Bedri demiş. Bedri Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Evet, yani istekleriniz de var. Ama isteklerinizin, yani şarkı çalamadığımız için değerli Radyo Gol dinleyenleri, biliyorsunuz ki yayın prensipleri gereği lütfen beni de mazur görün. Maçın yıldızı İsmail Kartal'dır. Futbol oynayan, oynamayan, genç yaşlı herkese demiş Ahmet Vahap. Mesajını iletmiş. Çağatay Hocam iyi günler. İstanbul Başakşehir'den Osman Hocam ben. Yarın akşam ki pardon, akşamki maçın farklı bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Neymiş o? Lyon Başkanı hanımefendinin o üzgün halini çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diyorum demiş. Osman Erdem değil mi? Evet, Osman Erdem. Evet, ben de gördüm o sahneyi. İki elinin böyle başının altına almıştı. Ahmet Konancı bağlayamayız çünkü Ahmet de çok yoğun. Bizim yayınımıza da bağlanmıştı. Bugünkü listemizde yok. Bülent Uslu olabilir mi? Çağatay Hocam Allah'a emanet ol demiş. Bülent'le konuştum bugün. Önümüzdeki hafta olacak Bülent Uslu, çünkü bu hafta çok yoğun olduğunu bana mesajla da iletti kendisi. Selam abi, İstanbul'dan Hasan ben. Kerem Önceli bağlar mısın demiş. Kerem de eskiden beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Hiç almadık ama Kerem'e de tabii ki sorabiliriz. İngiltere'den Emre Bey diyor ki, Fenerbahçe kazanmış olduğu galibiyetten kutluyorum. Lütfen biraz sabırlı olun. Takım iyi gidiyor. İyi takımı yavaşlatmayalım, moralini bozmayalım. Hem teknik direktör hem futbolculara lütfen destek olalım. Takım daha yolun başında. İnanıyorum ki bu sene şampiyon olacak. Şampiyonlar Ligi'ne de gidebildiği yere kadar gidecek demiş. Bu arada ekrana da baktığımda birçok dinleyicimiz var, biliyor musunuz? Telefonla arayan, ama çok özür diliyorum kendilerinden. Format gereği pazartesi günü hep söylüyoruz. Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesi var. Pazartesi günleri saat 14 ile 16 arasında Söz Milletin köşesinde mikrofon sizde oluyor, biliyorsunuz. 2 saat boyunca sizler konuşacaksınız. Bu hatırlatmayı da yapalım. Merhaba Kenan ben demiş. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktaya kadar başarılar demiş. Yine bir soru. Çağatay Hocam, Fenerbahçe ve Galatasaray neden karşılaşamıyor? Çünkü prosedür gereği karşılaşamıyorlar. Hiçbir takım, şöyle söyleyelim, aynı ülkeden iki takım bu turlarda, bu kura çekiminde hiçbir şekilde karşı karşıya gelemiyorlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım, ama ilerleyen turlarda karşılaşabiliyorlar. Senada yazdım Senadok'a ama bana geri dönmedi. Senadok'u da çünkü yayınımı alacaktım. Bayağı olay olmuş diyor Mehmet Kandemir. Evet, bayağı bir olay oldu ama biz de izleyebildiğimiz kadarını izledik. Daha sonra sosyal medyadan takip ettim. Çağatay Hocam, filenin sultanları 4'te 4 yaptığı namağlup finale gider mi? Tabii ki gider. Orhan Bey niye gitmesin ki? Daha önce de Avrupa şampiyonu olmuştu. Milletler Ligi şampiyonu olmuştu. Melih abiyi bağlayabilir misin? Melih Şendil'i dün aldık. Abi Levent Tüzemen'i bağlar mısın? En doğru o söylüyor demiş. Sevgili Levent Tüzemen'i de aradığında Çağatay'cığım, ben normalde çok bağlanmıyorum, seni asla kırmam. Ama biliyorsun diyor, ben diyor çok yayınlara çıkmıyorum ama istersen dedi yayınına katılırım dedi. Ben de Levent abiyi çok yormak istemedim işin açıkçası. Çağatay Hocam merhaba, Antalya'dan İsa ben, nasılsın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum İsa Bey, sizler nasılsınız? İsviçre'den Can Bey'e çok teşekkür ediyorum ama şu anda benim listem zaten dolu, arayacağımız arkadaşlarımız var diyelim. Kısa bir araya gideceğiz. Bir saattir konuşuyoruz. Bu bir saatte neler yaptık? Fenerbahçe'yi konuştuk ama son bir saatte de Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Galatasaray'ı da konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Fenerbahçemizin birlik beraberliği ihtiyacı var diyor dinleyicimiz. Gene evet, Mustafa Bey yazmış. İsimlerinizde yazmanızda gayet iyi oluyor. 0212 273 1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Son bir saatte belki de transfer haberleri vereceğim size. Beşiktaş, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler ya da Trabzonsporlular. Her an her şey olabilir bu programda. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek. Şimdilik kısa bir ara.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
4: Koşu başladı, bir numaralı Esenli Rüzgarı bir hayli gecikti. Yarışa yaklaşık 15-20 boy kadar geç başladı bir numaralı Esenli Rüzgarı. Koşunun ilk metrelerinde rakiplerine hakim olan 5 numaralı Alcan Berk oldu. 2 boy kadar geride ikincilikte 7 numaralı Gökayhan ilerliyor. 1,5 boy geride 3. sırada 2 numaralı Uğurlu Bebek var. Daha sonra 2 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Küçük Azat, içinde 6 numaralı Aydın Dayı ve grubun yaklaşık 10-12 boy gerisinde 1 numaralı Esenli Rüzgarı. Bu şekilde son 600 metreye yaklaşılıyor. 5 numaralı Alcan Berk koşunun lideri, fark 1,5 boy. Dış kulvarda 7 numaralı Gökayhan ikincilikte. 1 boy gerisinde, içinde 3. sırada 2 numaralı Uğurlu Bebek var. Yarım boy gerisine dışına 3 numaralı Küçük Azaz sokuldu. 2 boy geride de 6 numaralı Aydın Dayı şeklinde Taylar virajı dönüyor. Düzeye de 5 numaralı Alcan Berk önde çıktı orta kulvardan. 7 numaralı Gökayhan'ın bariyer dibinden 6 numaralı Aydın Dayı'nın ataklarıyla son 400'e girildi. 7 numaralı Gökayhan şimdi liderliği aldı. 5 numaralı Alcan Berk'ten en dış kulvardan da 3 numaralı Küçük Azat ve 2 numaralı Uğurlu Bebeğin atakları var. Farklar azalmaya başladı. 7 numaralı Gökayhan önde. Orta kulvardan 2 numaralı Uğurlu Bebek. Dışından 3 numaralı Küçük Azat geliyor. Kıran kırana 3 tayın mücadelesi son metrelerde. Dışta 3 numaralı Küçük Azat. Ortada 2 numaralı Uğurlu Bebek. İçte de 7 numaralı Gökayhan. Fotoyu birincilik için yakın geçtiler değerli yarışseverler. 6 numaralı Aydın Dayı 4. 5 numaralı Alcan Berk de koşuyu 5. sırada tamamladı. 3 numaralı Küçük Azat mı? 2 numaralı Uğurlu Bebek mi? 7 numaralı Gökayhan mı koşuyu kazandı? Foto finish resminde belli olacak.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeli Erkan. Talişka hariç takım çok iyiydi. Genduzi ve Kante bambaşka bir seviyeye, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Oo, bayağı bir mesaj gelmiş. Çok çok teşekkürler. Fanatik Galatasaray taraftarıyım. Hala gelen giden bir transfer yok Şampiyonlar Ligi'nde. Net bir şekilde yönetim istifa diyorum. Lütfen sesimizi duyurur musun demiş Nurullah. Soyadı da Kumaş. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Çağatay Hoca Instagram adresine çok gelmiş. Buradan hemen de bakalım. Bakıyoruz. Ahmet Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Dijital içerik üreticisiymiş. Kendisi Çağatay Hoca Instagram adresini takibe aldığı için Erkan Yaman'a da çok teşekkür ediyoruz. Buradan da isimlerini duyuyorlardır. Fotoğrafı görelim bakalım. Vay Metehan. Fotoğraf yollamış bana. Biraz önceki beni dinleyen 10 yaşındaki dinleyicimiz. Ne kadar mutlu oluyorum ya Bayramcığım. Çok mutlu olman lazım senin de Metehan'la. Metehan'cığım, yanaklarından öpüyorum seni. Dinlediğin için de teşekkür ediyorum. Kemal Alcı, hocam iyi yayınlar. Bugün çok mutluyuz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için. Evet, Fenerbahçeli taraftarlar çok çok mutlu. Mehmet Küçüker, selamlar. Pazar günü 11 bekliyorum. Hüseyin Mecit, pazar günü bekliyoruz demiş. Saat 11'de HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Kevser İmeşahin'in, o yüzden şimdi hatırlatmalarımızı da yapalım. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar. Her zaman Beşiktaş yorumu yapmış Bora Ayhan. Abi, Kerpiççiler şu an A Spor'da yayında demiş. Evet, Cemcim yayında. Kardeşim benim, yolu açık olsun her daim. Sesimizi duyur diyen mesajlar var. Yönetim istifa diyor. Süleyman Gülep, acaba hangi takım taraftarısınız? Onları da yazın. Sizlerin serzenişlerini de buradan duyuralım. İyi yayınlar İstanbul'dan Erman, ben Çağatay Hocam. Beşiktaş'ımızda gelenler belli. Peki gönderilecek olan futbolcular kimler olacak demiş. Bakın, burası çok önemli bir noktaya parmak basmış. Söylediğiniz ismi bağlayamıyorum çünkü zaten yanımda Ramazan Bey. 0212 273 10 10. Evet, sıra geldi. Spor yazarlarımıza, gazeteci dostlarımıza, işte onlardan bir tanesi. Cep telefonundan da bakıyorum. Evet, A'dan devam ediyoruz. A'dan bir isimle B takımımız, yani Beşiktaş'la ilgili başlayacağız. TV Bu'dan sevgili Ali Aydın var. Ali Aydın da şu anda, eğer açarsa tabii. Bugün telefonlarımız mı açılmıyor? Bakalım. Poku'yu da soracağız. Miretti'yi de soracağız. Sevgili Ali Aydın ne zaman müsait olursa zaten beni alır. Poku soruları var. Tabii Poku'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi şunu söyleyeyim. Patlayıcı hız konusunda özellikle Hollandalı oyuncu ile büyük bir ihtimalle de kanat sorununu çözecektir diye düşünüyorum. Orta sahaya da Juventus ekolünden gelen taktiksel olgunluğu entegre edecek bir isim var. O da Miretti. Emir Ateşdağlı yollamış. Hocam çok yorucu demiş. O da hastanedeymiş. Ben de ona bir yandan sevgilerimi yolluyorum. Mesajını da attım. Ve siz bence iletişim çok kuvvetli olan, duygu düşüncelerini karşı tarafa mükemmel bir şekilde aktaran, dinleyicisine önem veren ender programcılardansınız. Estağfurullah. Sizin eğitimci kişiliğinizden kaynaklanıyor. Sizin saatinizin dinleyicilerinde hiçbir zaman ayrışma görmedim. Tam aksine bütünlük seziyorum. Dinleyicisine önem veren bu tarzınızın hiçbir zaman değişmemesi dileklerimle saygılar sunarım demiş. Sayın Ünlü, saygılar benden olsun. İzmir'den Murat, hepimiz Türkiye'liyiz. Ses veremez şu anda yanında olan kişi çünkü içeride. Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Fenerbahçe ile ilgili spor yazarlarından Erhan Seven Serkan Akkoyunlu gibi demiş isimleri. O isimlerin bende telefon numarası yok. Sizlerde varsa bana yollayın. Ben arayayım, rica edeyim. Tabii ki almak ben de isterim. Aslında programın en büyük özelliği zaten aynı isimleri biz aynı hafta bile almıyoruz. 15 günde bir bile almıyoruz. Hep farklı isimlerle günde 7-8 tane spor yazarı dostumuzu bağlıyoruz. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde adı sanı duyulmamış takımları eleyip Türk futbolunu biz taşıyoruz demek kolaydı. Görelim Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini. Önder Özel üst perdeden konuşuyordu yabancı kural hakkında demiş. Sedat Bey de böyle bir yorum yapmış. ya Ahmet Bey, yayındayım, böyle espriler de yapıyor bazen. Canlı yayında da görüyoruz, okuyoruz. Serdar Gülden, çok teşekkür ediyorum. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takibe aldığı için. Sevgili Ali Aydın'ı saat 15 demiştik ve eğer müsaitse TV Bu'dan, hatırlarsanız Sözcü Gazetesi'nden de sevgili Ali Aydın'ı bir kere daha arayacağım. Çünkü ona söz verdiğimiz saat, bir kere daha çaldırıyorum. Eğer Ali açarsa bana geri döner zaten. Sevgili Ali Aydın'la da bu akşamki Beşiktaş karşılaşmasını yorumlarını kendisinden isteyeceğiz. Evet, isimleri yazmanıza gerek yok. Çünkü zaten spor yazarlarımız yeterince network'ümüzde var. Çağatay Hocam merhaba. Evet, yani söylediğiniz gibi biz şarkı çalamıyoruz format gereği. Çanakkale demiştim. Evet, Ali Aydın şu an beni aradı. Meşgule verdim. Her şey canlı, anı anlı oluyor. Sevgili Ali Aydın. Evet, hatlarda bir bozukluk oldu. Ali'yi bir daha arıyorum.
1: Alo.
0: Sevgili Ali, müsait misin? Canlı yayındayız şu anda.
1: Tamam, müsaitim. Buyur kardeşim.
0: Saat 15 dedik
1: biraz
0: o yüzden.
1: Çocukları denize getirdim. Onlarla ilgileniyorum ama müsaitim.
0: İkisini de öp benim için gözlerinden.
1: Çocuk sesi gelirse şey yapmayın.
0: Evet, çok fazla tutmayacağım sevgili Ali. Çok soru var. Sana da hani ismini de anons ettiğim için özellikle Poku soruluyor. Poku için Ali Aydın bir değerlendirme yapabilir mi? Miretti sorusu da geldi. Daha sonra da bu akşam ki maçla ilgili neler söylemek ister Ali Aydın?
1: Çok özür dilerim.
0: Çok yaşa sevgili Ali Aydın.
1: Şimdi Poku bence geçen gün de yayınlarında da söyledim. Muhammed Salah'ı ayrı bir kenara koyup, çünkü o A plus bir oyuncu ama Türkiye'de bence Greenwood'la beraber Poku Türkiye'nin en iyi sağ kanat transferi diyebiliriz. Bir kere çok süratli, hızlı, tam hocamın istediği tarzda bir oyuncu ve direkt kaleyi düşünen bir oyuncu. Aynı zamanda sol kanat forvet bölgesinde de oynayabilme özelliğine sahip. Yani 66 kez sağ kanatta, 40 kez sol kanatta, 40 kez forvet bölgesinde oynamış bir isimden bahsediyoruz ve başarılı olmuş bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın çok uzun süredir üstünde durdu, gizli olarak yürüttüğü bir transferdir Poku transferi. Dolayısıyla Beşiktaş iyi bir transfere imza attı. Tabii Miretti de şimdi artık geliyor. Kulübüyle de anlaşıldı. Oyuncuyla da anlaşıldı. Ve İtalya'da özellikle birçok İtalyan gazetecisi Miretti'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Beşiktaş'ın transferinin çok yerinde olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş bu oyuncuyu da saat 17 gibi Türkiye'ye getirecek ve sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalayacaklar. Akşamki maça gelecek olursak da Beşiktaş zaten 3-0'ın avantajıyla gidiyor. Büyük bir ihtimalle de UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş kaldı. Akşam da birazcık da rotasyonlu bir kadro bekliyorum açıkçası. Bunun neticesinde de ben Beşiktaş'ın da bu akşam galip gelerek UEFA Avrupa Ligi'ne adım atacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Sevgili Ali Aydın, peki bu transferlerle artık Beşiktaş'ın kadrosu tamamlandı diyebilir miyiz? Yoksa eksikler var mı sana göre?
1: Bir daha sorar mısın? Rüzgardan duyamadım.
0: Bu transferlerle birlikte sana göre Beşiktaş'ın kadrosu tamamlandı mı ya da eksik
1: vallahi
0: bir transfer
1: bir ya da iki,
0: yapmak
1: bir ya da
0: ister
1: iki
0: misin?
1: Transfer, bir ya da iki transfer daha gelebilir. İşte o bir transfer orta sahaya mı ya da stopere mi olacak? Henüz belli değil ama bence büyük bir ihtimalle orta sahaya bir transfer daha yapacak Beşiktaş. Hı hı. Dolayısıyla bir transfer de geldikten sonra belki de ondan sonra fırsat transferi kovalar. Ama şu anda bir transfer daha gelecek gibi gözüküyor açıkçası.
0: Evet. İtalyan'ı çok rotasyon yapan bir teknik direktör sevgili Ali Aydın. Ben son maçta Olaita'nın oynamamasına çok şaşırmıştım. Murillo örneğindeki gibi. Hep böyle mi devam edecek sence? Senin öngörün nedir? Yani teknik direktör özelliğinden dolayı mı yoksa maç maç mı gidecek sana göre?
1: Teknik direktörün özelliği de bu zaten. Rotasyonu çok seviyor. İkincisi oynattığı sistemden dolayı çok baskılı oynayan bir Beşiktaş var ve 90 dakika boyunca çok koşan, çok pres yapan bir Beşiktaş var. Dolayısıyla çok efor sarf eden bir takım olduğu için Beşiktaş artık İtalyanlarla birlikte rotasyonlu oynamasının da çok doğal ve normal olduğunu söyleyebiliriz. Zaten takımda herkes rotasyonlu da olsa, aslında biz buna rotasyon demeyelim. Bence her bölgede ikişer bir futbolcu olduğu için bütün futbolcuları diri tutma adına bu tercihi yapıyor. Çünkü dediğim gibi sadece Türkiye Ligi'nde değil, UEFA Avrupa Ligi'nde ve artık Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek bu takım. Hı hı. Dolayısıyla bence Beşiktaş'ın kadrosundaki bütün yedekli oyuncular da dahil hepsinin hazır olduğunu ve böyle yaklaştığını, mantalitesini doğru olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki bundan sonrası için Beşiktaşlı taraftarlara vermek istediğin bir mesaj var mı? Neler söylemek istersin?
1: Vallahi Beşiktaş taraftarı takımına güvensin, hocasına güvensin ve desteklemeye devam etsin. Beşiktaş iyi yolda, Beşiktaş iyi işler yapacak. Ben bunu en azından bu takımda görüyorum, İtalyan'da da görüyorum, ben Dörözen'de görüyorum. O yüzden desteklemeye devam etsin.
0: Evet, Ali Aydın çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sana da iyi tatiller diliyorum yayınımıza bağlandığın için. Ayrıca teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Sağ olun.
0: Evet, gördüğünüz gibi insanlar tatillerinde çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken bile programımıza vakit ayırabilecek kadar naif olabiliyorlar. Bunlar da önemli şeyler. Yine devam edelim. Talha Duman, sevgili Talha Duman TRT World'den. O da çok stresli bir maçtı doğrusu demiş Çağatay Hocam diye sevgilerini yollamış. Ona da selamlar. Canlı canlı izledi o da. Fransa'ya gitti çünkü. Evet, gelelim bakalım. Rotasyon Eyüp maçında kayba sebep oldu sanki demiş. Ben de aynı duygu ve düşünceleri taşıyorum sizinle. Orta sahaya bir takviye daha yapılacak mı? Ali Bey yazmış ama acaba Trabzonspor'u mu kastediyorsunuz? Onu da yazarsanız çok çok sevinirim. Evet, Galatasaray Portekizli kanat oyuncusunda yavaş yavaş Mutlu San'a ulaşmak üzere. Bize gelen bilgiler de öyle. Gardi Milan'la pazarlık imza aşamasına da getirdi ve artık 45 artı

almıştı. 50 milyon euro artı 10 milyon euro bonus istemişti. Ancak Galatasaray rakamı 45 artı bonus olarak güncelledi. Sarı kırmızılar Milan'ın kadroda düşünmediği Leao için 10 artı 2 milyon euroya anlaştı haberleri var. Mesut Yıldırım'ın pazarlıkların kısa sürede de mutlu sonla bitmesi bekleniyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım size. Yine saatler soruluyor. Evet, saat 21.30'da ATV'den yayınlanacak French Varoş Trabzonspor karşılaşması ve saat 20'de de TV100'den yayınlanacak Zalgiris Beşiktaş karşılaşması. Bunu da söylemiş olalım. Çağatay Hocam, başka izleyeceğim maç yok mu demiş. Zaten iki tane Türk takımlarımızın maçı var. Ama sonrasını soruyorsan Barcelona-Atletik Bilbao maçı var. Onun herhalde son yarım saatine denk gelirim. O maçı da izliyor olacağım. Devam edelim. Sizlerden gelen mesajlarla bakıyoruz. Çağatay Hocam Instagram adresine açalım. Yine Instagram'da takip alan isimlere teşekkür edelim. Serdar Bey'e teşekkür etmiş miydik? Şu an hatırlayamadım. Ahmet Özdemir: Çağatay abi, ben seni zaten takip ediyordum. Varsayımı arttırmak adına çıkıp tekrar takip ettim demiş. Peki. İstekler var. Muharrem Ata: Selamlar, Beşiktaş'ın yeni transferi Poku'yu değerlendirir misiniz? Adnan Görgülü abime selamlar, iyi yayınlar. Değerlendirdik ama yani Miretti'yi de değerlendirelim istiyorsanız. Yani sormuşken, yeni sezonda İtalyano'nun yönetiminde böyle modern tempolu yoğun presli oyun kurarken Poku ve Miretti transferleri biliyorsunuz Beşiktaş'a da bir güç katıyor. 22 yaşında Ernest Poki süreti ve dar alandaki çalım becerisiyle öne çıkıyor. Beşiktaş'ın da en çok ihtiyaç duyduğu patlayıcı hız ve geçiş tehdidini getirecek bir oyuncu. Beşiktaş'ın da kontratak silahlarından bir tanesi olmaya aday. Yine bakalım buradaki. Ha, Miretti'yi söylemedik. Miretti 23 yaşında, futbol aklıyla aslında anılıyor. Sahayı röntgen gibi okuyor İtalyan futbolcu. Hat kıran, dikey paslarla takımı organize, hücuma kaldıran bir oyuncu. Dar alanda top saklama becerisiyle pres bloklarını kırabiliyor. Beşiktaş'ın yeni sisteminde de Miretti hem pas trafiğini ve hem tempoyu yöneten bir beyin. Poku da söylediğim gibi bu pozisyonları hızlı ve çalımlarıyla bitiren vites de olacak. Hatta Doğan Gündoğdu da bu yorumları yapmış değerli arkadaşımız. Yine bakıyoruz, gelelim mesajlara, sizlerden gelen isteklere. İdris Ahatoğlu: Çağatay Hocam, severek dinliyorum seni, başarılar demiş. Onu da, mesajını beğendik bir yandan. Devam ediyoruz. Taze taze bir Kazım Bulut, Instagram Çağatay Hoca adresini takip eden, çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bugün geç katıldım, işler güçler falan fıstık, ancak gelebildim demiş. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Akdeniz oyunlarında maçlar var sanırım Türkiye'nin. Saygılar, sevgiler. Evet, Akdeniz oyunları saat 21'de Türkiye-Yunanistan karşılaşması var. Akdeniz oyunlarında bu bilgiyi de vermiş olalım. Yine Mevlüt Yetkin: Çok teşekkür ediyorum Instagram'da takip aldığınız için. Sıradan sizin mesajlarınıza devam edelim. Selamünaleyküm Çağatay Bey. Fenerbahçe'yi kutlarım hocam. Galatasaray'da transfer var mı? Bir de takımda bazı oyuncular neden formsuz? Yerli transfer neden yapılmıyor? Çağatay Hocam, TV100 neden şifreye geçiyor demiş. Geçmemesi lazım. İsminiz neydi bakıyorum. Eyüp Kaya. Normal TV100'den izliyoruz. Belki uydu üzerinde olabilir. Uydudan bağlanıyorsanız olabilir. Ama Dijitürk'te falan herhangi bir şey yapmıyor. Defansör Ronaldo, Zago gibi futbolcu lazım. İşte o zaman Beşiktaş olur diyor Yılmaz Bey. YouTube'u açamıyorum çünkü buradan bağlantıları açamıyorum. Alanya maçında diyecektim. Eyüp yazmış. Hiç önemli değil. Yani her insan da yanlış yazabilir. Bunlar problem değil. Böyle şeyleri de lütfen dert etmeyin. Özellikle bizim programımızda. Sami 1907, Sami Bedir, çok teşekkür ediyoruz Instagram'da yine takibe alan isimlerden.

bir tanesiydi. Bakalım buradan. Evet. Özellikle arayacağımız arkadaşlarımız da vardı. Onların da bir yandan cep telefonundan yayına almak için telefonla bağlamak adına Lemi Çelik, Lemi Hoca'yı da arayalım aslında ya. Lemi Çelik de eğer müsait olursa akşamki Trabzonspor'un maçıyla alakalı ondan da bir yorum alabiliriz. Bu arada Trabzonspor French Varoş'a yenildiğinde 61. yenilgisini almıştı. Fatih Tekke için de bugünkü maç 61. maç. Bu da enteresan bir istatistik diyoruz. Yine devam ediyoruz. Çok çok sorular var. Bakalım bir yandan da hem sizlerin mesajlarını okuyup hem de evet telefonlar da geliyor zaten bir yandan. Onlara da bakacağız. Ama güzel köşe yazıları vardı. Notumu da almıştım. Onlardan da devam edelim. Ercan Taner'in bir köşe yazısı vardı. Sizlerden gelen sorulara da bir yandan bakıyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri evet bugün belli olacak. Temsilcilerimiz 3. torbadan yer alacak. Kura çekimi de saat 19'da olacak. Bu genel bilgiyi de verelim. Ercan Taner, merhaba Şampiyonlar Ligi diyor. Maça önemli hazırlanmak, konsantrasyon ve rakibi iyi analiz etmek hepsini yapmış ve oyun içinde sakin kalan bir başlangıç gördük Fenerbahçe'de. Top Lyon'da istatistik olarak daha çok kalıyor gibi gözükse de boş alan bulamayan ve savunma arkasına adam kaçıramayan bir ev sahibi izliyorduk. Genelde yedek olarak düşünülen Oğuz'u böylesine önemli bir maçta ilk 11'de sahaya sürmek cesur bir karardı. Sol kanat bölgesinde hem savunmaya gelme konusunda hem de hücumda Brown ile dakikalar ilerledikçe hiç de fena olmayan bir görüntü çıkmıştı ortaya. Vedat Muriç ve Brown'u ilk yarıda attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda dev bir adım atmıştı Fenerbahçe. İkinci yarının ilk 10 dakikası içinde yüklenmeye çalışan Lyon karşısında Fenerbahçe farkı artıracak pozisyonları buldu ama atamadı. Bu seviyede gol şansı bulursan affetmeyeceksin. İkinci yarının ilk 10 dakikası içinde yüklemeye çalışan Lyon karşısında özellikle Fofana boş kalıp farkı 1'e indirince stres ve Lyon'un baskısı hissedilir derecede arttı. Var olmasa maç beraberliğe gidecekti yorumu yapıyor ve şöyle devam ediyor Ercan Taner köşe yazısına. İsmail oyuna direnci yükseltmek için alınmıştı ama orta alan artık üretemiyordu. Greenwood gibi bir oyuncu yorulmadıysa veya sakatlanmadıysa bence oyundan çıkmaz. Artık çok adamla kendi yarı sahasında kalan bir Fenerbahçe vardı. Bu düşünce normaldi çünkü Şampiyonlar Ligi'ne dakikalar kalmıştı. Maç bittiğinde yılların hasreti artık sona ermişti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalarak büyük bir işe imza attı diyor. Evet yine bakalım mesajlarınızla devam ediyoruz. Güzel fotoğraf. Servet yollamış Anadolu Hisarı'ndan arkadaşımız. Ona da bir yandan cevap yazıyorum. Selamlar da yollayalım. Evet, selamlarımızı da yolladık. Kusura bakmayın bir 5 saniyelik beklettim sizi. Çok mesaj var. Zaman geçmeden onları da okuyalım ki. Hocam merhaba. İstanbul'dan Mustafa ben dün dinleyemedim. Bugün yeni açabildim. Alışkanlık yaptın hocam. İyi ki varsın diyor. Beşiktaş'ımıza, Trabzon'umuza başarılar dilerim. Fenerbahçe'yi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bütün takımlarımız Avrupa'da bizi gururlandırmaya devam edecekler demiş. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu mesajı için. Hakem Varda ne kadar oyalandı? Evet ya doğru söylemişsiniz. Sedat Aydın değerli dinleyicimiz. Fenerbahçe'ye psikolojik olarak baskı kurmaya çalıştılar ama helal olsun Fenerbahçe hakkından geldi. Başarılarının devamını diliyorum. Rakipleri ise Mourinho gelse çok iyi olur. Kadıköy'ü özlemiştir diyor Mourinho. Evet bence de çok özlemiştir. Hocam iyi yayınlar, keyifle dinliyorum. Harikası yine Aytek Aşkoğlu. Evet Fenerbahçe'yi ve İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum. Talişka için de Ali ve Derçi demek istiyorum demiş.
Biraz önce de Mehmet Emin Uluç, Talişka'nın

0: Fenerbahçe'den gittiğini söyledi. Flash bir gelişme yaşadı. Dekoderi yaramıyor olabilir arkadaşın demiş. Erdal Hoşa şu an evet. Bağlamıyorum. Bağlayamıyorum daha doğrusu. Erdal Hoş'un bende numarası yoktu diye hatırlıyorum ya. Bakacağım şimdi canlı canlı bakalım. Erdal Hoş var mı? Çünkü normalde olsa ben Erdal Hoş'u da arardım. Yok, Erdal Hoş'un telefonu yokmuş. Her mesajı tane tane okurken sizi öven mesajlarımızı üstü kapalı okuyorsunuz. Onları da tane tane okuyun ki insanlar adam görsün. Mahcup ediyorsunuz beni. Teveccühünüz çok teşekkürler. Evet, Varda hakemin gerçekten bu kadar kalması, bu kadar incelemesi benim de çok dikkatimi çekti. En az bir 4 dakikada geçtiğini görmüştüm. Kısa bir araya gidelim mi artık? Reklamlarımız da var mı diye bakıyorum. Evet, kısa da reklamımız. Bir su arası verelim, bizler de sularımızı içelim. 0212 273 10 10. Evet, Lemi Hoca da aramış. Lemi Çelik sevgili. Onu da birazdan yayına alacağız. Instagram adresimize bakalım. Umut Ataş var, bizleri takip etmiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden yine gelen mesajlara bakalım. Pazar günü 11 demiştim. Sabah 11 arası HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Evet. Muhammed Bey'e teşekkür ediyorum. Muharrem Bey'e teşekkür ediyorum. O da Göztepe Merdiven Köy'den yazmış. Ufuk Turp'a teşekkürler. Gelen mesajlardan Doğan Can'a çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e teşekkürler. Erol Bey'e teşekkürler. Tarık Daşgün'ü alacaktık. Evet, bugün yayına Faruk. Fakat Tarık'la bugün aradım. Yoğun herhalde. Telefonuna bakamadı ama mesaj attım. Fenerbahçe'nin valla çok önemli oyuncularındandı Tarık Daşgün. Bundan bir ay önce de halı sahada bir maç yaptık. Tarık da bizim takımdaydı ama hani geçmişle, yani geçmişinden bu yana hiçbir şey kaybetmemiş, onu söyleyebilirim. Aynı çalımlar, aynı fake'ler, tüm oyuncuları geçmesi, oyun zekası. Tabii Allah yetenek vermiş yani Tarık Daşgün. Benim en beğendiğim futbolculardan bir tanesiydi. Kıvanç Bey'e teşekkürler. Uğur Bey'e teşekkürler. Sinan Bey'e, Barış Bey'e, Fatih Bey'e ne kadar çok mesajınız gelmiş ya. Vallahi sağ olun. Mustafa Pandır'a çok çok teşekkürler. Veysel Bağcı'ya teşekkürler. Artık bir kısa araya gidelim mi? Hala geliyor mesajlar. Yurt dışından dinleyicimiz var. Gökmen Bey. Fonseca da dün keşke Ivan Bebek olsa demiştir. Evet, dün hakem kararları gerçekten yanlıydı. Onu ben de fark ettim. Çağatay abi iyi yayınlar. Halı saha maçlarınızı nerede oynuyorsunuz? Gelip izlemek istiyorum demiş. Maltepe'de oynuyoruz. Yani haftaya cuma günü büyük bir ihtimalle Maltepe'de olacak ama değişiyor yerleri. Bazen Fenerbahçe, Fikirtepe tesislerinde de oynayabiliyoruz. Kartal Bulvar'da oynuyoruz. Masterlar oluyor, veteranlar oluyor. Orta sahada oynuyorum, evet. Orta sahada işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ayağımızdan geldiğince diyelim. 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Programın son yarım saatinde yine spor yazarı, gazeteci arkadaşlarımızın yorumlarıyla Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Reyhan Sultan'ı da yarış başlıyor. Aldığı taylar koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı Ceyhan Sultan'ı 5-6 boy kadar geriye düştü. Koşunun ilk metrelerinde 3 numaralı Çimenliya liderliği aldı. Farkı da 4-5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 1 numaralı Beribella ilerliyor. Bu safkanın yaklaşık 1 boy gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Suffering bariyer dibinde. Şimdi ortadan ileri gelmeye çalışıyor 10 numaralı Vainona. Daha sonra 5-6 boy kadar geride 7 numaralı Solar Duchess. Onun hemen dışında 6 numaralı Rajoya 3 boy kadar geride. 5 numaralı Lady Shampira bu safkanın da 3 boy kadar gerisinde. Grup grubun son sırasında 2 numaralı Ceyhan Sultanı var. Bu şekilde son 800'e girildi 3 numaralı Çimenliya. 3 boy farkta yarışın lideri. Dış kulvarda 10 numaralı Vailona ikincilikte, hemen içinde 1 numaralı Beribella 3. sırada.

0: yarışıyor. Bir boy kadar geride 8 numaralı Safrink dışında da 6 numaralı La Joya sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 3 numaralı Çimenliya düzde 2 boy farklı önde çıktı orta kulvardan. 10 numaralı Vainona'nın onun içinden 8 numaralı Suffering'in yine 6 numaralı La Joya'nın da dıştan atakları var. Son 400'e girildi bu şekilde. 10 numaralı Vainona'yı ortadan gelen 6 numaralı La Joya yakaladı. Dıştan da 7 numaralı Solar Duchess'ın atakları var. 5 numaralı Lady Shampira da içe doğru kat etti. Son 200 geçildi. 6 numaralı La Joya önde. İçten 5 numaralı Lady Shampira rakibine hakim oldu. Yarım boy 1 boy fark yaptı. 5 numaralı Lady Shampira. 5 numaralı Lady Shampira koşuyu kazandı. 6 numaralı La Joya ikinci, 7 numaralı Solar Duchess üçüncü, 8 numaralı Suffering dördüncü, 10 numaralı Vainona da koşunun beşincisi oldu. Dördüncü koşuyu 5 numaralı Lady Shampira Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam ediyoruz. Vallahi bugün maşallahınız var. Hedefimizi geçtik, en az 100 mesaj dedik ve 100'ün üzerinde de mesajlarınız hala gelmeye devam ediyor. Çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi futbolu konuşuyoruz ama Türkiye'de de bir kadın futbolu gerçeği var. Kadın futbolunun kurumsal, sportif ve ticari gelişimini hızlandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Futbol Kulüpleri Gelişim ve İşbirliği Toplantısı, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kadın futbol liglerinin kulüp başkanları ve temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Türkiye Kadın Futbol Süper Lig Kulüpleri Birliği, kadın futbol kulüplerinin ortak ihtiyaçlarını ve hedeflerini tek çatı altında buluşturan bir temsil ve işbirliği platformu. Birlik kulüplerin kurumsal, sportif ve ticari kapasitelerini güçlendirmeyi, ortak sorunlara sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve ulusal, uluslararası paydaşlarla da işbirlikleri kurmayı amaçlıyor. Bu minvalde de hem Beşiktaş Kulübü adına göstermiş olduğu çaba hem de son dönemde yaptığı başarılı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çeken bir isim var ki o da Türkiye Kadın Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Avukat Merve Öztopaloğlu. Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi. Onun ağzından da sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ilk kez bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıyla kadın futbolunun ulusal ve uluslararası paydaşlarını Süper Lig'den alt liglere kadar kulüp başkanlarımızı ve temsilcilerimizi aynı masa etrafında buluşturduk. Türkiye'de kadın futbolunun sürdürülebilir gelişiminin güçlü, kurumsal ve görünür kulüplerden geçtiğine inanıyoruz. Kulüplerimizin ortak ihtiyaçlarını birlikte belirlemek, uluslararası deneyimlerden yararlanmak ve bu ihtiyaçları somut uygulamalara dönüştürmek amacıyla önemli bir adım attık. Hedefimiz uluslararası vizyonu Türkiye'deki kulüplerimizin gerçekleriyle buluşturan ölçülebilir, uygulanabilir ve kulüp merkezli bir yol haritası oluşturmak dedi sevgili Merve Öztopaloğlu. Tabii bu konuyla ilgili de benim söylemek istediklerim var. Türkiye Kadın Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Avukat Merve Öztopaloğlu. Yöneticilik vizyonu, hukuk alanındaki birikimi ve aynı zamanda avukat kendisi Türk kadın futbolunun gelişimine sunduğu değerli katkılarla takdiri ve saygıyı bence fazlasıyla hak eden önemli bir isim. Beşiktaş Futbol Kulübü bünyesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar var. Kulübün kadın futboluna verdiği değerin güçlenmesine önemli katkılar sağlıyor. Bugünse Türkiye Kadın Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde ortaya koyduğu vizyonla da kararlılığıyla kendisini de yakından tanıdığım için söylüyorum. Öncülüğüyle kadın futbolunun daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasına değerli katkılar sunuyor. Kadın futbolunun hem bugününe hem de geleceğine emek veren bir Merve Öztopaloğlu var. Türk sporunda yol açan, değer üreten bir spor insanı olarak da özel bir yere sahip. Kendisini bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kadın futboluna ve Türk sporuna

0: kattığı vizyon için teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak da devam etmesini diliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine sizlerin mesajları oldukça yoğun. Bunları da okumam lazım. Selam hocam, sosyal halı saha yazarak il ilçe saha seçerek kendi maçlarımızı izleyebiliyoruz demiş Rıdvan Polat. Teşekkürler. Çağatay abi, maçlarınızı izlemek için bana konum atar mısın? Seviliyorsun. Konumunu bekliyorum abi. Kesinlikle geleceğim. Gelirken de size ekler getireceğim demiş. Kim dinleyicimiz? İsminizi yazarsanız çok sevinirim. Biraz önce okumuştum ama Niyazi diye aklımda kalmış. Niyazi Bey, çok teşekkür ediyorum. Konum olarak da söyleyeceğim. Tamam, söz, hiçbir problem yok. Burada anlaştık. Evet, selamlar gelmiş. Instagram Çağatay Hoca adresimize bakalım. Yine takip edenler var. Onlara da teşekkür ederim. Emin Çavdar'a çok çok teşekkürler. Emir Zedef'e çok çok teşekkürler. Metin Koç'a çok teşekkürler. Oğuz Yüksel'e çok teşekkürler. Vay vay vay. Instagram'dan takip alan isimler. Murat Bolyurt, Sami 1907. Çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Abi bana da diyor, ben de baklava börek getireceğim diyor. İsimlerinizi de yazarsanız. Oğuz Bey olması lazım. Vallahi gelenlere ben ısmarlayayım ya. Hepinize baklava yaptırayım. Anlaştık mı? Hatta markasını da vereyim mi yayından? Vereyim. Maça gelenleri de benden Köşkeroğlu'ndan baklava taze taze sözümüzde burada kalsın. Kayıtlara geçsin. Vaktimiz azalıyor. Dolayısıyla hemen arayalım. Akşamki maç için görüşleri de alalım. Lemi Çelik vardı. Bir dinleyicimiz de istemişti. Trabzonspor'da hatırlarsanız Lemi Çelik'i başbakan lakabıyla Lemi Hoca'yı da bir yandan arıyorum ve yayına da şu anda verdim. Lemi Hocam yapma. Vallahi bak, bir dakika önce konuştuk ama şu an herhalde telefonunu duymuyor. Ya da duyuyor. Lemi Hocam, son anda açtın, beni kurtardın valla.
1: Öyle mi?
0: Nasılsın hocam?
1: İyiyim, sağ ol, siz nasılsınız?
0: İyi valla, çok teşekkür ediyorum. Tatil nasıl gidiyor hocam, iyi mi?
1: Valla tatil iyi gidiyor. Bodrum tabii dünyanın en güzel tatil beldelerinden bir tanesi.
0: Bodrum'dasın yani, evet.
1: Evet, ve uzun bir süredir Bodrum'da diyebilirim. Bodrum'da 36. yılım. Bu yüzden artık Bodrum'da sayılabilirim. Fakat denizi, güneşi, doğası, tarihi, her tarafı ayrı bir güzel. O yüzden seviyoruz Bodrum'u.
0: Lemi Hocam, akşamki Trabzonspor karşılaşması sahasında yenilmişti hatırlarsan. Akşamki maç için neler söyleyeceksin? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Aynı başarıyı bugün inşallah Beşiktaş ve Trabzonspor'da UEFA'ya kalarak gösterecek. Görüş ve düşüncelerini alabilir miyiz?
1: Şimdi önce Fenerbahçe'yi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Deplasmanda Lyon'a karşı mükemmel bir ortaya performans koydu ve haklı olarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ve bu tabii hem Fenerbahçe'ye yazar hem de Türk futboluna yazar. Türk futbolunun başarısı diye adlandırabiliriz. Ne kadar çok Şampiyonlar Ligi'nde takımımız olsa futbol adına o kadar çok mutlu oluruz. Trabzonspor'la Beşiktaş bu akşam ikisinin de turu geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor ilk maçta çok şanssızdı. En az 5 tane net gol pozisyon kaçırdı. Ve rakip çok ciddi bir katı bir savunma yaptı. Baktığımız zaman müsabaka öyle bitmemeliydi ama dediğim gibi özellikle orta sahada Muçin'in olmayışı merkezden yapacağı Trabzonspor'un tüm ataklarını ve akımlarını etkisiz hale geçiyor veya akın yapamıyor. Muçyolu bir Trabzonspor'la Muçyosuz bir Trabzonspor çok farklı oluyor. Çünkü şimdi Salah ve Aral kanatlarda mükemmel. Onlar topu Onaçı ile buluşturacaklar. Onaçı biraz yavaş yavaş form tutmaya başladı. Şu an gol vuruş isabet oranı düşük ama belli ki bir iki hafta sonra o sorunu da gidermiş olacak. Muçi baktığın zaman sakatlıktan yeni çıktı. Daha tam kapasiteyle formunu yakalayamadı ama bir iki hafta sonra o da çok üst düzeye gelecektir ve gollerini atmaya başlayacak, gol attırmaya başlayacaktır. Bu yüzden ben Trabzonspor'un Macar ekibinden

0: daha iyi bir takım olduğunu, çok daha iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve turu da geçeceğini düşünüyorum.
1: Evet. O zaman ligin bir değerlendirmesini yaptığımızda şu iki hafta itibariyle hocam şampiyonluk nasıl diyeyim yani performans anlamında en iyi, en hazır takım olarak kimi gördü Lemi Çelik?
0: Şimdi şöyle, şu an en hazır takım geçeğinden kalma takım olarak şu an istikrarlı bir şekilde Galatasaray bir defa var. Ama bunun yanında Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu ve Trabzonspor'un oyuncu kadrosu, Beşiktaş'ın oyuncu kadrosuna çok büyük takviyeler oldu. Özellikle Trabzonspor, Sala ve Fabian'ın transferiyle, Aral'ın transferiyle çok kadro olarak hemen hemen aynı seviyeye geldi. Hatta öne geçtiğini söyleyebilirim. Salah çok büyük bir farkındalık yaratacak. Şimdi düşünün ki siz birlikte Salah 15 tane gol atıyor. Onaçı 20 tane gol atıyor. Vedat Muriç 10 tane gol atıyor. Bu takım zaten şampiyon olur zaten. Aral'ın 7-8 tane gol attığını da düşünürsek ligde Trabzonspor'un şampiyon olduğunu düşünebiliriz. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de çok iyi transferler yaptı. Ama ben Fenerbahçe'de yapılan Lukaku ve Vedat Muriç transferinden çok fazla umutlu değilim. Şöyle ki yani El Nesire vardı. Orada Talisca oynuyordu santrafor. Şimdi bu El Nesire, Talisca iki santrafor. Bu tarafa koyuyorsun Vedat Muriç, Lukaku. Şimdi değerlendirdiğiniz zaman 2-2. Aslında Lukaku'yla Vedat Muriç'in ne vereceğini bilemiyoruz. İkisi de çok ağır, ikisi de çok yavaş. Performans olarak zirvelerini bitirmişler ve şu an inişe geçmişler. Yani şimdi çok bu yüzden çok çok olumlu yine forvet hattıyla ilgili Fenerbahçe için bir şey söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi orta sahası güçlü, defansı güçlü, hala takviye yapıyor. Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Şampiyon liginde oynuyor. Çok geniş bir kadroya sahip olması gerekiyor. İlk bu yıl bana göre çok yarışmacı ve çok güzel bir lig olacak. Beşiktaş'ta güzel takviyeler yaptı. Ama sorun Türk futbolunda hakemler. Hakemler maalesef çok yetersiz. Ligin kalitesiyle, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un oyuncu kalitesiyle hakemlerin kalite seviyesini karşılaştırdığımız zaman birileri diyelim Süper Lig'de takımlar, dört takımlarımız ama hakemlerimiz maalesef üçüncülük düzeyinde. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Ve bunun yanında da var olmasına rağmen adam orada 10 defa gözünün önünde pozisyonu görüyor ama adam hala VAR'da yanlış karar veriyor. Veya orta hakemi çağırmıyor. Ve ilk adam hangi maçta? Beşiktaş maçında ya. Beşiktaş'ta top bir futbolcu tutuyor, rakip takımın futbolcunun saçlarından çekiyor. Ya hakemin gözü önünde oluyor. VAR hakemi orada adam kartı, kırmızı kart göstermiyor. Öbür taraftan Beşiktaşlı futbolcunun herif yüzüne tokatı basıyor. Hakem kırmızı kart göstermiyor. Trabzonspor'un attığı Salah'ın iki tane golünde hiçbir şey yok. Adam faul çalıyor, faulle alakası yok. Yani ondan sonra gidiyorsun Avrupa'da bunların hiçbirini, hiçbir ligde bunlara faul çalmıyorlar. Yani baktığın zaman bana göre bu hakemlerle bu lig nasıl bitecek, nasıl olacak? Bu Ali Şansalar gibi, Atilla Karaoğlan gibi bunlar gelmişler. Avrupa'da şimdi düşünün ki hangi ülkelerden Dünya Kupası'na hakem çağırıyorlar, bizden çağırmıyorlar. Ne oluyor kardeşim bu hakem, MHK Başkanı adamı bir değiştirin ya. Yapamıyor adam bu işi, beceremiyor. Niye adamı değiştirmiyorsunuz? Yani biz her hafta mecburuz hakemleri konuşmaya. Dünyada hiçbir lig yok ki bu kadar hakemlerin konuşulduğu bir lig olsun. Var hocam, mı lig? Sen söyle bana.
1: Hocam ben sana şunu söyleyeyim. Dünyadaki, Avrupa'daki bütün spor programlarını izliyorum. Onların hiçbirinde de ne hakem konuşuluyor ne hakem yorumculuğu yapılıyor, biliyor musunuz?
0: Ya yok ki
1: hiçbir orada. Hiçbir pozisyonu konuşan bir programa daha denk gelmedim ben.
0: Ya burada bir tane gerizekalı hakemin teki gidiyor Galatasaray formasıyla bilgisayarına resim koyuyor. La oğlum sen hakem maçı yönetiyorsun Süper Lig'de. Yani sen şimdi bunu nasıl koyarsın buraya? Yani bunu şimdi bu hakemin bunun veya VAR hakemin ya orta hakem görevinde VAR hakemi %100 kırmızı kart pozisyonda herifin saçını çekiyorsa, durduruyorsa bu kırmızı karttır. Veya adam koşuyor tribünlere, Galatasaray'da Torreira formasını çıkarıyor.

0: Tamam mı? Bu %100 ikinci sarı karttan kırmızı karttır. Yani sen bunları veremiyorsanız bunları hakemliğe bırakın oğlum. Yapmayın hakemlik ya. Ayıp yani ya. Ya biraz utanma olur insanda ya. Ha ben de diyorum ki madem bunlarda utanma yok. Adam diyor ki ben de kardeşim bana görev verdi diyor MYK. Ben de geldim buraya. Tamam mı? O zaman onun başındakini alacaksın görevden. Sen şimdi ben biliyorum ki bu hakemler burayı nasıl görüyor. Bölgelerde tamamıyla liyakata bakmıyorlar. Sadakate bakıyorlar. Torpilli ne kadar adam varsa dolduruyorlar. Yükseltip duruyorlar. Ondan sonra futbolu böyle çekilmez. Sürekli hakemlere konuşulduğu birlik haline getiriyorlar. Ya şimdi eski hakemlerimiz bile kendilerinde var ya. Ben şimdi Ahmet Çakar'ın nasıl hakemlik yaptığını çok iyi bilirim. Erman Toroğlu'nu kaç maçı yönettiğini çok iyi bilirim. Ama şimdi yani eski hakemler şimdi çıkıyor. Ya adamlar ise ne diyor ya? Ulan diyor bizde var yoktu diyor. Biz bu kadar hata yapıyorduk diyor. Tamam mı? Ama diyor bunlar diyor bizim yanımızdan diyor geçemezler bile diyor. Ya onların döneminde yani gerçekten VAR hakemi yoktu. Ya VAR hakikaten çok güzel bir sistem. VAR olması gereken bir sistem. VAR gerçekten birçok hakem hatalarını gerçekten giderir, düzeltir. Ama ben Türkiye'de bir VAR'ın da bu kadar kötü olabileceğini veya VAR'daki hakemlerin bu kadar kötü hakemlerden seçileceğini hiç anlamış değilim. Yani bu işi hayatı boyunca yapmamış, yaşamamış futbolcuların ya adam Salah diyor beni kandırmaya attı ki Alişan Salah. Beni diyor kandırıyor Salah diyor. La oğlum adam karşı karşıya. Niye seni kandırsın? Karşı karşıya vurdu golü atacak ya. Adam anlamıyor. Çünkü futboldan anlamıyor ki. Hayatı boyunca oynamamış.
1: Evet bu kadar mı hocam?
0: Ya şimdi bir yanımda bir tane helikopter kalkıyor şimdi. Biraz işte çok yakınız biraz ses var.
1: Tamam hocam zaten programda bitti. Mesajlarından net olarak anlaşıldı.
0: Yani ben şimdi ben burada Fenerbahçeli'de Galatasaray'da Beşiktaşlı'ya da gerçekten de Trabzonspor'a da üzülüyorum. Bu hakemler nasıl bitecek? Ama buradan da Galatasaray camiasına yine söylüyorum. Yani Okan Hoca Akhisar'dayken bu ülkede bir yapı var. Bu yapı Galatasaray'ı şampiyon yapmak için. Bak biz bugün Akhisar'da Galatasaray bizi haksız yendi diyen adam Galatasaray'a geldikten sonra ama ne yapıyor? Orada Osimhen atıyor kendini yere. Barış Alper atıyor kendini. Sanchez atıyor. Torreira atıyor. Mertens atıyor. Haksız kazançları haksız kazananları kendine mubah görüyor. Tamam mı? Ve normal görüyor. Şimdi oğlum sen Okan Hoca sana ne oldu? Sen şimdi sen ne diyordun Akser'de Galatasaray maçında? Şimdi geldin buraya bunların hepsini mubah görüyorsun kendinde ve hak görüyorsun yani. Ben şimdi Okan Hoca'yı seviyorum. Kardeşim gibi kişiliğine alakalı şuna bir şey diyemem ama spor alakası, spor kültürü başka bir şey. Orada kendine yapılan haksızlıklara nasıl hissen ediyorsan sen Galatasaray'a çalışırken de orada rakibine karşı almış olduğun haksız kazançları da hakemlerin sana böyle haksız kazanımları da evet kardeşim bunlar doğru değil. Bir hafta boyunca diyorsun ki bu hakem federasyon diyorsun rezil rezalet bu hakemlere bu iş olmaz diyorsun bu hakemler Türk futboluna rezil ettiler diyorsun bir hafta önce bir hafta sonra haksız yere bir penaltı çalıyorlar diyorsun yok kardeşim bu hakemler çok iyi bunlar normal Avrupa'dan hakem getirmeye gerek yok işte bunlar Türk futbolunun değerini düşürüyor Türk futboluna bir güvenlik kalmıyor ve güvenlik olmadığı için de kimse bu ülkede hiçbir şeye güvenmediği gibi futbolda güvenmiyor inanmıyor yani.
1: Evet sevgili Lemi Çelik programı da kapatıyorum. Teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim yeğenler iyi çalışmalar.
1: Görüşmek üzere. Evet Lemi Çelik akşamki maçı sorduk ama bayağı bir başka konulara değindi. Bayağı da bir dolmuş kendisi. İbrahim Yavuzcuğum sana selamlar. Şimdi gördüm mesajını değerli kardeşim benim. Emir Ateş Dağlı'ya da buradan mesaj atmış şimdi. Ona da selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Çalışıyormuş hastanede. Son mesajlara da bakalım. Yine Hüseyin Aydoğdu'ya teşekkürler. Instagram hesabımızda Çağatay Hoca adresinde. Tevfik Boran'a teşekkürler. Gökhan Gezgin'e teşekkürler. Yine takibi alan Emin Çavdar. Evli, mutlu. Emir Zedef'i okumuş muyduk bilmiyorum. Metin Koç, evet, bu isimleri de okumuştuk. Çok ama çok teşekkürler tüm dinleyicilerimize. Ama bayağı bir mesaj var. Erhan Polat, güzel insan, bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi kutlarım. Galatasaray transferleri hakkında bilgileri evet verdik. Hüseyin Mecid'e teşekkür ediyoruz. Ona da kolay gelsin, evi taşıyormuş. Peki. Ahmet Özdemir, abi çok kaliteli ve çok pahalı demiş senin söylediğin marka. Firma sahibi diyor, arada öyle sürprizler yapıp getiriyor ama çok pahalı diyor. Tadı mükemmel, o küçük baklavaları çok muhteşem bir lezzet demiş. Bedava baklavayı duyan oraya koşar demedi deme abi demiş. Hiç önemli değil. Önemli olan bir araya gelmek, orada olmak, hep birlikte o sohbeti, o duyguları paylaşmak. O yüzden çok şükür sözümüz sözdür. 5 kilo da olsa, 10 kilo da olsa o baklavalar sizlere feda olsun. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Fenerbahçe'mizi yürekten kutluyoruz. Hocam Talişka gitti diyorlar, doğru mu demiş Fatih ben. Gelen bilgiler bu yönde, Talişka'nın gittiği yönde, ama resmi bir açıklama yok. Ben Fenerbahçe'deki muhabir arkadaşlarımızdan bana gelen bilgiyi ve bugün hatırlarsanız Mehmet Emin Uluç'u yayına aldığımızda Mehmet Emin Uluç'un Talişka gitti söyleminden yola çıkarak bunları sizle paylaşıyorum. Çağatay Hocam, Fenerbahçe Lig'de şampiyon olamazsa Aziz Bey Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için Aziz Bey devam eder mi demiş. Mevlüt Bey, bence Aziz Bey devam eder. Her kendisi ne kadar Sayın Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yaptıysa, ben yokum dese de, ben Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı devam edeceğini düşünüyorum. Son olarak Rıza Akpınar da Instagram Çağatay Hoca adresini yine takip almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Programımızın da süresini aştık. Yarın saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Benden sonra da Göksen'in var. Göksen'i de yalnız bırakmayın. Yine çok keyifli program yapacak o. O yüzden hep Radyo Gol'de kalın. Yarın saat 14'te görüşmek üzere efendim. Trabzonspor'a, Beşiktaş'a başarılar. Akşamki kurada Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip çıkması için dua edelim inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet-i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen

devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani konteyner sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diz. Yıldız'a dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de, abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 7 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderini de bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar, Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku'yu şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsun Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönükse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'u attıracak. Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur. Başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis'le o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz.

0: Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde, dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. E futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok iyi anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. E Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onalcu da olsa var, Pierre Webo da olsa var. Var yani. E Lukaku'nun geçmişinde de bundan hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santraforunda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında, ben ona dangoz derdim, şimdi daha saygılı davranıyor artık, Fenerbahçe golcüsü, İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum. Şimdi vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya böyle gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Dolayısıyla hani Lukaku geldi, her topu atar, öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir hüküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı, biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı ki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin santrafor rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer. Plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın, çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Ayla ve Müslüm yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim öyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok, avuçta yok, bir hayat zaten söylemeye gerek yok.
1: İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek, hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Bir diyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne bir giç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hocalara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya, Bodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedi. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canına. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
9: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden

Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim ve Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Sarı Lacivertliler Devler Ligi playoff 2. maçında Lyon'u 2-1 mağlup etti. Ve birazdan Fabio Miretti de Beşiktaş'ın yeni transferi. Juventus'tan Fabio Miretti artık Beşiktaş'ın oyuncusu. İstanbul'da olacak birazdan sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Onun haricinde hatırlatma yapalım. Birazdan Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak. Şöyle bir basketbol gündemini de kendisiyle konuşacağız ama sonrasında saat 18 itibariyle değerli konuklarımızla birlikte kura çekimi heyecanını Radyo Gol frekanslarında yaşayabileceksiniz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Kura çekimi öncesi, sonrası ve kura çekimi boyunca sizlerle birlikte olacağım. UEFA TV üzerinden canlı olarak sizlerle birlikte yayını Radyo Gol frekansları üzerinden yapacağız. Bütün eşleşmeleri, ihtimalleri, her şeyi göreceğiz, konuşacağız sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hatta bir sitede buldum. Ali Şiviloğlu'nun müsaitliğini bekliyorum bir yandan. O bağlanana kadar şöyle o siteyi de kurcaladığımızda simülasyon, yani simüle edilebiliyor. Mesela Fenerbahçe'nin rakiplerini seçip kendim simüle edebiliyorum. Şansa inananlar varsa onlar için de bu tuşa basarım. Hangi takım taraftarı olduğunuzu ve benim için de yap derseniz eğer yaparım, değerlendiririz. Böyle gelse iyi olur, böyle gelse kötü olur şeklinde. Mesela kendim şöyle bir simüle ettiğimde Galatasaray'ın rakiplerini simüle etmek istiyorum mesela. Benim yaptığım kura çekiminde Galatasaray, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Galatasaray, Galatasaray, PSV Eindhoven, Sporting, Galatasaray, Galatasaray, Lille, Villarreal, Galatasaray, Galatasaray, Stuttgart, Slavia Prag, Galatasaray gibi çıkıyor ya, şeker gibi kura çektim mesela. Umarım böyle bir kura çekeriz. Hani Paris Saint Germain falan gözünüzü korkutmasın. Orada iki tane gözümüzü korkutan takım olduğu sürece sıkıntı yok. İkinin üzerinde olursa sıkıntı var. Çünkü biliyorsunuz ki torbalar ya, birinci torbadan Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid gelecek. Bunlardan birisi ya da ikisi, yani en az ikisi gelecek. İkinci torba takımları Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven. Üçüncü torba takımları Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray. Dördüncü torba Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking ve Sabah. Fenerbahçe için de çekelim. Az önce Galatasaray için çekmiş olduk çünkü. Benim simülasyonumda da Fenerbahçe'nin rakiplerini şimdi tuşa bastım. Görelim. Fenerbahçe Real Madrid, yani Jose Mourinho derbisi. Her an olabilir gerçekten. Arsenal Fenerbahçe, Fenerbahçe Manchester United, Porto Fenerbahçe, Fenerbahçe Villarreal, Leipzig Fenerbahçe, Fenerbahçe Las Klins, Slovan Bratislava Fenerbahçe şeklinde çıkıyor. Fena bir kura değil ama daha zor az önce çektiğime oranla. Ama burada bir takım için olan senaryoyu söylüyorum mesela. Pot 1, yani birinci torbadan ben hangi ikilinin gelmesini isterim? Atletico Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City, Inter, Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint Germain arasından ya diş geçirebileceğimiz bir Atletico Madrid. İkincisi de Liverpool derim. Ya Atletico Madrid ve Liverpool'u almak buradan çok şanslı olabilir diğer takımlara nazaran. İkinci torbada Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven. Club Brugge ve PSV Eindhoven gibi gözüküyor. Sporting de olur, Porto da olur, diğerleri olmasın. Üçüncü torbadan bizlerin haricinde, iki takımımızın haricindeki takımlara baktığımızda Shakhtar, Villarreal, Leipzig, Napoli, Bodo Glimt, Lille, Feyenoord. Lille burada benim gözüme kestirdiğim bir takım. Diğer tarafta da Feyenoord. Ya bu ikiliyi almak gerçekten harika olur. Dördüncü torbada da Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah. Burada Como'dan ve Stuttgart'tan kaçtığımız sürece hadi Lens'ı da katalım. Ama Lens, Como ve Stuttgart seviyesinde değil bence. Onu ayrı bir ayıralım. O üç takımın dışında herkes gelebilir. Göksel abi, Talişka bir kişi eksik oynadı. Teklif varsa 3'e 5'e bakmadan göndersinler. Küçük maçların büyük futbolcusu demiş bir dinleyicimiz.
Kendi torbandan kimse gelmiyor. 8 maç oluyor ama. 8 maç oluyor. Yani tekrar kuralları bir saniye UEFA.com'dan

Reels kısmına girelim. Kendi torbandan da iki tane geliyor bu arada ya. Ben öyle biliyorum. Hemen çeviriyorum. Sizler için turnuvaya katılan 36 takım UEFA kulüp katsayılarına göre 9'er takımlık 4 torba yer alır. Eski sistem anlatılmış. Kura çekimi nasıl yapılır şeklinde bizim merak ettiğimiz konuya doğru aşağıya iniyorum.

0: Maalesef o tercih de biraz belirleyici oldu ki oyuncu değişikliklerine de geliriz birazdan. Orada da
1: Evet.
0: bence çok ciddi problemler vardı ama onun dışında oyunun bütününde başka bir alternatif yoktu
1: Abi ilk yarı,
0: Fenerbahçe'nin.
1: özellikle ilk yarı
0: Müthiş bir oyun vardı.
1: darmadağın etti. Yani çok iyi bir oyun.
0: Ya
1: Çok
0: işte
1: iyi bir
0: ben
1: oyun.
0: mesela burada hani bilmiyorum ne kadar doğru bulurlar ama teknik direktörden bu oyunun çıktığını düşünüyorum. Bu tamamen bireysel oyuncu yeteneğiyle halledilen bir problem. Mesela dışarıdan teknik direktör oyunu dediğimde başka bir şey çıkar. Mesela bir oyun, mesela Kerem yok. Hatta bir arkadaşımız sordu. Şahane bir soruydu. Hocam Kerem'in asansiyonun olmadığı yerde formasyonla ilgili, dizilişle ilgili bir planınız var mı dedi. Başta anlayamadım dedi. Sonra işte her oyuncu
1: Mesela anlat.
0: değerli.
1: Doğru.
0: Tabii formasyonla ilgili bize hem zihnimizi açacak ya da ya evet bu pencereden de bakılabilirmiş diyeceğim ben bir şey görmedim ki. Ya Nene olacaktı, Yavuz olacaktı. Eğer gerçekten burada teknik direktörle ilgili bir şey konuşacaksak, madem bu Oğuz bu durumda, biz niye bu Kerem'le bu kadar uzun süre problem yaşadık Fenerbahçe'de? Neden en kötü olduğu dönemde bile şu Oğuz'u yap, bunu da bir deneyeyim demedin?
1: Bu da bir aslında şey değil midir? Yani işte o denemeler ya da doğru zamanda bir şekilde fırsatlar geliyor, kullanıyorsun. Bazen şöyle oluyor. Bence bu çok oluyor zaten Türkiye'de. Yani
0: İşte bu Türkiye aslında
1: zorunluluk seni başarıya da
0: doğru yola götürüyor.
1: doğru
0: Tamam,
1: yola da
0: doğru
1: götürüyor
0: yola
1: olabiliyor.
0: başarı
1: Evet,
0: ama
1: doğru.
0: bu doğru değil. Yani Türkiye'de transfer yasağı olan kulüplerin tamamına bak. Bir sürü oyuncu çıkıyor oradan. Baktığın zaman yetiştirmiş mi yetiştirmiş ama planla yapmamış ki transfer yasağı varmış. O zorunluluk seni doğru yola götürmüş. Burada da benzer bir durum var. Benim söylemek istediğim şu. Kerem varken de Oğuz'la ilgili bir oyun inşa etmiş olsan evet senin üzerinden bir şeyler okuyabilirim. Ya da
1: Ha.
0: orta sahada sayısal anlamda daha kalabalık bir oyun bize dün seyrettirmiş
1: Yani
0: olsaydı şöyle.
1: mesela bu zamana kadar Kerem konusunda rotasyona gitseydin Oğuz Aydın gibi diyorsun.
0: Evet derdim yani. Ya
1: Bir
0: hoca
1: planı var.
0: aslında antrenman analizi önemliymiş. Bak Oğuz'u da hazırlıyormuş. Kerem
1: Ama
0: de burada beklerken bir plan yapmış.
1: tamam da burada da şu var bir taraftan. Yani burada abi biz Oğuz Aydın'ın Gençler Birliği maçında da izledik. Yani Fenerbahçe'nin kırılmasına neden olan maçta o da vardı. Kerem yoktu, Oğuz vardı. Ya burada bir oyuncularla ilgili özellikle buna katılıyorum. Yani muazzam bir maç çıkardı. Hatta bence ukalalık yapmak istemem ama bence dünün hatalarından bir tanesi abi Oğuz bu kadar iyi oynarken şeyi niye çıkarıyorsun?
0: Oğuz,
1: Oğuz'u
0: Oğuz.
1: niye çıkarıyorsun? Niye Nene'yi koyuyorsun? Hatta buna bir özür dileyerek bir örnek
0: Tabii söyle.
1: anlatayım. Aykut Kocaman anlatmıştı bunu. Fenerbahçe geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa mı elenmişti abi? Aston Villa, evet.
0: Aston Villa'ya Nottingham'a elendi.
1: Nottingham'a
0: Geçen
1: mı
0: sene.
1: elendi?
0: Ha
1: Geçen
0: geçen
1: sene.
0: sezon
1: Nottingham'a
0: Nottingham'a
1: elendi.
0: doğru.
1: Nottingham mıydı?
0: Nottingham.
1: Burada 3-0 mı kaybetmişti Fenerbahçe?
0: Evet, deplasmanda
1: 3-1
0: da
1: mi?
0: 2-0 öne geçti. Değil mi? Öyle bir
1: Evet.
0: şey oldu. 2-1 mi kazandı? Öyle bir şeydi.
1: Öyle bir şey oluyor, öyle hatırlıyorum. Yani o maçla ilgili
0: Evet.
1: gördüğü şeyi anlatmıştı Aykut
0: 3-0
1: Kocaman.
0: kaybetmiş. Orada 2-1
1: 2-1
0: yenmiş.
1: kazandı. 2-1. Önce 2-0 öne geçti. Burada
0: Tabii
1: kaybetti.
0: tabii.
1: Hatta Skriniar falan galiba sakatlanmıştı o
0: Yok şeye
1: maçta.
0: gitti ya. Orada da rotasyon gibi bir
1: Gitti
0: durum vardı
1: ama
0: yani.
1: doğru. Ama şöyle bir durum. Hocam gözünden anlatıyorum meseleyi. O maçta ya diyor maç başladı. Oğuz Aydın 11'de Fenerbahçe 1'i attı, 2'yi attı, ritim yakaladı. Muazzam gidiyor diyor. Yani Fenerbahçe belli yani 2-0, 3-0 ilk maçı kaybetmişsin. 2-0 maçı alacaksın ve diyor yapmaması gereken bir şey yaptı. Tedesco Oğuz Aydın'ı oyundan aldı diyor. Yani oyuncu ritmini yakalamış. Oyun yakalanmış. Üstüne gelecek. Bu bir şeydir tabii hocanın bakış
0: Teknik bir
1: açısı,
0: eleştiri değil mi?
1: değerlendirmesi. Yani dünle ilgili bence
0: Tabii.
1: hatalardan bir tanesi bu kadar iyi oynayan Oğuz Aydın'ın olması. Ama Oğuz Aydın'la ilgili de şöyle bir durum var. Abi Gençler Birliği'nin bu adamı vardı. Gerçi orada gol pasını veren oyuncu muydu? Öyle yanlış mı hatırlıyorum? Talisca'ya gol pasını veren herhalde oydu. Ama bu bir kazanımdır sonuç itibariyle Fenerbahçe
0: İşte
1: adına.
0: kazanım mı
1: Önemlidir.
0: bilmiyoruz işte. Kazanım olup olmadığını zaman bize gösterecek.
1: Evet.
0: Ben öyle olduğunu
1: Ya bu
0: düşünmüyorum.
1: var mı
0: Ben
1: sonuç itibariyle Fenerbahçe'de? Böyle bir oyuncu, böyle oynayacak bir oyuncu var mı?
0: bunun şöyle zaten bunun
1: Var.
0: genel bu çocuğun genel sıkıntısı ne? Buna oynama ritmini kimse vermedi. Bu iyi oynuyor. Bir maç kötü oynayınca hemen kenara alıyorlar bu çocuğu. Bu çocuk oyun ritmi yakalayamadı. O yüzden Oğuz'la ilgili hep şey diyoruz. Arkadaş güvenelim mi güvenmeyelim mi bilmiyoruz. Çünkü bir teknik direktör teslim olup devam etmedi. Tedesco da yaptı, Mourinho da yaptı. Şimdi göreceğiz İsmail Hoca'da. Yani çünkü maçın en etkili oyuncularından biriydi. Yani bu tamamen o bahsettiğim çaresizlikle alakalı bir durum mu yoksa planla alakalı bir durum
1: Ama
0: mu?
1: 25-30 milyon euroluk gelirin de ana
0: Çok
1: etkenlerden bir
0: önemli
1: tanesi
0: bir
1: oldu yani.
0: parçası ki
1: Yani
0: belirleyici
1: onu
0: zaten
1: söyleyeyim.
0: belirleyici olan o olacaktı. Çünkü bak maçtan önce herkesle ilgilen hepimizin bir öngörüsü vardı. Mesela Archie Brown, Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi, Muric, Greenwood değil mi? Hepimizin onlarla ilgili bir öngörüsü. Hatta Talisca bile yani olmayacağını bir öngörebiliyorduk burada. Olursa bizim için sürpriz olur. En ne olacak?

0: Belli olmayan oyuncu Oğuz'dur ve belirleyici olan da o oldu oyunda. Bu çok
1: Kesin.
0: önemlidir yani.
1: Çok iyi
0: Şimdi
1: oynadı.
0: bir tane oyuncu başka bir yere oyunu götürmüş olsaydı olumsuz anlamda seni ciddi olarak orada eksik bırakırdı. Çünkü oyun hem Oğuz'u hem Talisca'yı kaldırmayacaktı. O zaman başka bir şey ortaya çıkacaktı ki ona rağmen bak ikinci yarıya gel. Hatta radyoda Berk'le konuştuğumda şöyle bir yorum yapmıştım. Şimdi bunlar Levent'le Arşi Brown'u deniyorlar Oğuz'la. Oradan bir şey alamadıklarını anladılar. Hem Oğuz'la olan uyumu hem enerjileri. Onlar ikinci yarı tamamen bizim sağ tarafımıza Semedo'nun olduğu yere bir oyun inşa ediyor. Bu böyledir zaten. Analizi niye yapar teknik direktör? Ya da oyuncu da. O teknik direktörü de bırak. Biz sahada beraber oynuyoruz. Deniyoruz senin üzerinden olmuyor değil mi? E ne yapıyorsun ister istemez o pası atacak oyuncu olarak? Baba ben burayı deniyorum olmuyor. Bu tarafı zorlayalım. Oradan da sağlıklı geri bildirim aldığında sürekli onun üzerine oyunu inşa ediyorsun. E senin de teknik direktör olarak oradaki planın eksik. E onu da senin öngörmen lazım. Bu şey değil mi yani hani tez, antitez hani bir şey üretiyorsun
1: Tabii.
0: o karşılık veriyor sonra senin yeni bir şey üretmen lazım. Teknik direktörlük böyledir. Şimdi benim İsmail Kartal'la ilgili çok fazla itirazım var ki maç sonuyla ilgili istersen şöyle söyleyeyim.
1: Buyur abi.
0: Benim için bu maç tamamen bir Aziz Yıldırım neden? Fenerbahçe'nin çok ciddi kanayan yarasıydı stoperle ilgili sorunu. Hemen o işi bitirdi. İki Greenwood bu anlamda çok önemli
1: En iyi
0: bir
1: maçını oynadı der misin?
0: derim en iyi
1: Yani
0: maçını oynadı. En
1: geldiğinden beri en iyi
0: sağlıklı
1: maçını.
0: en doğru maçını oynadı yani.
1: Çok da güçlenmiş.
0: Greenwood yani. Şimdi baktığın zaman bu bir kulüp başkanının bir takıma kazandıracağı ve şeyi de unutmayalım.
1: Evet.
0: Ederson burada yoktu.
1: Yoktu.
0: Gelir gelmez Ederson'la belli ki orada iletişim konusunda onu da ikna etmiş. İzlediğim en iyi Ederson oyunlarından biriydi. Ligde de benzer bir durum var. Bu tesadüf olabilir mi ya? Seni kafada bitirmiş bir oyuncu, senin başkanın seçim öncesi bir şey söylüyor, seçiliyor ve aynı oyuncu bir anda farklı bir performans sergiliyor. Hani şeyden de vazgeçebilirdi o arada. Hani yabancı konusunda o da ola ama belli ki dokunmuş. Bu oyuncu mental anlamda da iyi durumda.
1: Bir not
0: Şimdi
1: vereyim mi? Not aktarayım
0: tabii.
1: onunla ilgili. Ederson'la ilgili. Bu özellikle Fenerbahçe'de ne olacak? Kim kalacak? Kim gidecek meselesinde. Herkes bu konuları merak ediyor. Bu Ederson konusunu merak ediliyor. Hatta bir keresinde Yıldırım'la konuşurken onu söylemişti. Yani özellikle Ake'nin Manchester'da işte Ederson'la birlikte oynaması ve bu adama güvendiklerini, iyi kaleci olduğunu, Ederson'u tuttuğunu söylüyordu zaten. Yani
0: Tabii.
1: önemli kaleci. Brezilya'nın takım kalecisinden bahsediyoruz. Zaten Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi de var olan her şeyi tüketen bir kulüp. Ya bugün Fenerbahçe'nin özür
0: Ha.
1: dilerim tam o dönemde aynı şeyi Yıldırım'a söylediğim için de söylüyorum. 3 tane kalecisi vardı Fenerbahçe'nin. Ederson, Mert Günok ve
0: Livakovic.
1: Livakovic. Üçü de
0: Üçü de
1: Dünya
0: milli oyuncu.
1: Kupası'nda Fenerbahçe'de kimse üçünü de beğenmiyor. Hayır hepsi gitsin. E bugün beğenilmeyen Livakovic
0: Barcelona'ya gitti.
1: Barcelona'ya gitti. Burada kesinlikle katılıyorum. Bak idare etme
0: Çok
1: meselesi
0: önemli.
1: bence çok önemlidir. Ederson o kazanımlardan biridir. Transfer konusunda şunu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe bir tane yollayacak. Talisca, Ederson ya da şey konusu, Semedo konusu çok konuşuluyor. Olağanüstü bir teklif gelirse Fenerbahçe'ye belki orada mesela çok iyi bir teklif geldi.
0: Devamı
1: Ama
0: için bir
1: şimdi iş değişti.
0: planlamanın. Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'ndesin ona göre belki irili ufaklı çeşitli tercihler de yapılabilir. Ama Ederson konusunda başkanın ısrarla görüşü buydu.
0: Yani
1: İyi kaleci ve Ake Ederson uyumu. Manchester'da yıllarca birlikte oynamışlar. Futbol bir uyum oyunuysa eğer bizim buna da sahip çıkmamız, desteklememiz lazım. Görüşündeydi.
0: önemlidir tabii ki. Şimdi idareci olarak yani şahane bir idareci davranışı var Fenerbahçe'de. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz yani Aziz Yıldırım
1: Bence de.
0: konusunda. İkinci bu tamamen oyuncu performansı, bireysel oyuncu yeteneği üzerinden. Tabii ki oyuncunun varlığı değerlidir ama teknik direktör dokunuşu alır seni başka bir yere götürür. Henüz ben Fenerbahçe'de böyle bir şey görmedim. Bundan sonra göreceğimi de çok düşünmüyorum. Çünkü teknik direktörün anlattıkları çok önemlidir. Onun anlattığıyla benim sahada gördüğüm ben aynı şeyleri göremiyorum ki. Çünkü şöyle bir problemi de var hocanın. Maçtan sonra oradan devam edelim mi yani bilmiyorum ama bana
1: Devam
0: çünkü
1: abi devam
0: ya
1: tabii. Sen misin tabii.
0: şunu
1: Yani o
0: niye söyleyeceğim?
1: söyleyeceğim. Ya çünkü
0: Söyle.
1: şundan ötürü özür dilerim. Şunlar konuşuruz ayrıca. Devam edebilir. Yani burada ben güçlendim bunu söyleyeyim.
0: İşte
1: Düştün sus. Gerek yok. Ben
0: neden onu
1: Fenerbahçe'nin
0: söylüyorum biliyor musun? Bak çünkü orada belirleyici olacak senin davranışın olacak. Bak sen hani biraz önce seninle bir video izledik yani suya dokunduğunda o dalga yani bulaşma sağa sola. Bak o bir dokunduğunda her tarafı rahatsız edebilirsin. Sen hedefine bak orayla ilgilen. Şimdi bırak eski o kulübün efsaneleriymiş şuymuş ne dediğiyle ilgilenme. İlgilenme çünkü ayrıca şöyle bir durum da var. Ben gerçekten Fenerbahçeliysem Muzaffer de o takımı çalışırsa olumsuz bir şey varsa eleştiririm. Abi Muzaffer'i çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. teknik anlamda onların anlattığın karşılığı varsa eyvallah, var. Ahmet Selim Kun'un senin lisanslı antrenörünle ilgili söylediği doğru mu yanlış mı onu
1: yalan
0: söyleyeceksin. Şey yalan mı diyor? Lisansı var diyor yani.
1: Yalan haber diyor. Bunlar yalan haber diyor İsmail.
0: Peki
1: zaten.
0: O zaman onu Ahmet'i onaylayacak bir şey söyleyeyim o zaman. Senin niye o haber nereden çıktı? Fenerbahçe'nin fiziksel olarak iyi idare edilmediğinden bahsediyorlar.
2: Sakatlıklar konusunun üst üste gelmesiyle alakalı.
0: 4 tane kas sakatlığı yaşayan bir takımda zaten o insanın orada olmaması lazım. Planlama yanlış yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ligin birinci haftası 4 tane kas sakatlığı olmaz. Ben sana söylüyorum işte. Yanlış yapılmış ya. Niye sen birileriyle sürekli bu işe giriyorsun ki? Her kazandığın maçtan sonra yapıyorsun. Bak her kazandığın maçtan sonra. Kaybedince bireysel hata. Kazanınca ben bu golün hepsini çalıştım. Olmaz. Bu düşünceye mümkün olduğunca bence uzak tutması lazım. Başkanın mesela çok fazla hocaya temas etmesi lazım. Bak hocam bunu deme, şunu deme, bunu yapma. Çünkü bak sende şahane bir kadro var. Bak şahane. Senin yapacağın tek şey ne biliyor musun? Bunları iyi antren et. İyi antren et. Fiziksel olarak iyi durumda olsun ve sakatlanmasınlar. Bak benim 4 tane Vedat Muriç'in benim eğer sezon başı sakatlanmamış olsaydı ben bu maçı çok daha rahat oynardım. Bunu söylüyorum.
1: Bu maç üzerine
0: söylüyorum. Bu maç için söylüyorum. Sakatlama benim oyuncularımı. İyi antren et. Tabii ki sakatlık olacak. Oyunun bir parçası. Ama Asensio'yu sakatlama. Vedat Muriç'i sakatlama. Değil mi? Osterwold'u o dönem için sakatlama. Bu sayı bir hayli fazla. Senin o antrenör departmanında bir problem var. Sabahtan akşama kadar tesiste kalıyorsun ama bir şey yanlış yapıyorsun. Çık o tesisten o zaman. Çık baba. Yanlış bir şey yapıyorsunuz orada. Yani şahane bir kadro verilmiş sana. Bir kulübü başkanı ne yapabilir? Mesela diyor ya bize sahip çıkın diyor. Ya 4 sene üst üste ya 4. kez Fenerbahçe teknik direktör olmuşum ve hiçbirinde şampiyonluk yaşamamışım. Daha ne yapabilir o camiası?
1: Bu işler şöyledir bir de. Gerçekten başarılı olursa herkesin ağzını kapatırsın. Buyurun dersin. Yap. Şu anda buradaki başarıda çerçeveyi çiziyoruz. Ve İsmail Kartal ne diye yazılacak? 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi tekrar Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Burada bir başarı var mı? Var. Ama şunun özür dilerim. Şunun anlaşılması lazım. Mesela Gençler Birliği maçı niye Fenerbahçe bugün bu tartışmaları yaşıyor biliyor musun? Hoca ile ilgili oyuncularla niye yaşamaya başladı biliyor musun? Konu Gençler Birliği maçı. Çünkü o günün koşullarında Fenerbahçe Galatasaray'ı kaybetmiş, Trabzon'u kaybetmiş.
2: Tabii.
1: Zaten yıllardır Fenerbahçe bu sorunları yaşıyor mu? Yaşıyor. Sezona başlıyorsun ve böyle ne yapsa göze batan bazı o tipler, oyuncular, durumlar olur ya. Anlıyorum hocayı da. Nasıl olsa ben dinlenmem de lazım ki oraya da geliriz. Bir değişim yapıyorsun. O değişim sana iyi gelmiyor. Ve Fenerbahçe orada kaybediyor. İnsanlardaki umudu kırıyorsun. Yani daha dakika bir gol bir. Doğru bir planlama olsaydı eğer Fenerbahçe bunların hiçbirini yaşamayacaktı. Gençler Birliği maçıdır mesele. O zaman her şey açığa çıkıyor ve tartışılmaya başlanıyor. Söylediğin söz tartışılıyor. Yaptıkların tartışılıyor. Buraları da okumak gerekiyor. Şimdi buradan çıktı mı Fenerbahçe? Çıktı. Yani Fenerbahçe'nin dinlenmemesi, yoğun maç oynaması kolay bir şey değildir. Bu işi yapan
0: Aydın,
1: insanlardan...
0: Fenerbahçe çıktı da hoca çıkamamış. Dur. Benim itirazım bu.
1: Tamam ben de diyorum ki şimdi mesele şudur. Mesele şudur. Bunlar ne hepsi aynı zamanda bir tecrübe ya. Yani sen yıllarca futbol oynadın. Bu işin ne kadar zor olduğunu da tabii kabul ediyoruz. Ama demek ki doğru planlarsan, doğru adım atarsan, doğru iş yaparsan istediğin sonucu da alabiliyorsun. Yani Avrupa'da oynadın diye ligde kaybedecek halin yok. Ligde yoruldun diye Avrupa'da kaybedecek halin de yokmuş. Çıktı mı ortaya? Çıktı. Yarın yine sorun yaşanabilir. Mesele buraları iyi idare etmek.
0: İşte iyi idare
1: doğru yönettiğin zaman işte bence sorun
0: iyi
1: yok.
0: İyi idare edersen bak Fenerbahçe o dönem olası Konferans Ligi şampiyonluğunu kaçırdı. Bak bu düşünce kaçırttı sana o gün. Ya bırak orayı dedi Sivas maçı var aman dedi orası çok önemli. İkisini de kaybetti bir haftada değil mi? Ben onu anlatmak istiyorum. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın. Zaten sen desen ki konunun benimle alakası yok desen tarih seni oraya koyacak. 18 yıl sonra bu takımı oraya getirmiş teknik direktör. Sana ne dışarıda o benim için bu dedi, bu benim için şunu söyledi, bize destek verin. Niye destek versin?
1: Var da hesaplaşırsın da bence burada
0: ama
1: problem yok.
0: Ama böyle hesaplaşma burada olmaz. İlk kazandığın maçtan sonra hesaplaşma o başka bir yere götürür. Senin konun o değil. Şeyin hiç umurunda değil mesela. Kante'nin, Genduzi'nin, Ake'nin, orada Ahmet Selim Kulum, Rıdvan Dilmen'in söyledi. Bak bunların hiçbiri ilgilenmeyecek tamam mı? Sen de ilgilenme teknik direktör. Varsa hesabın başı konuyu maç sonu oralara getirme. Açıkla neyi açıklayacağım mesela? Ne diyeceksin ki sen mesela?
2: Yeri değildi diyorsun sen.
0: Ya yani yeri değil. Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin sen. Şahane bir oyunla gelmiş Fenerbahçe. Hiç girme. Daha iyi değil midir? Birini yok saymak daha önemli değil mi? Karşı tarafı daha zor durumda bırakmaz mı?
1: Senin hali tavrı yapacak bir şey.
0: Ama işte sana ben teslim ettim ya, senin halin tavrın bak benim bozar organizasyonumu diyorum. O yüzden yoksa şey diyebilirim. Ya o insan da öyle ama o insanın o davranışı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Verdi Gençler Birliği maçında o davranışı zarar ya. Bu düşünce yarın da zarar verir. Ben hani o testi kırılma hikayesi var ya.
1: Doğru.
0: Kırılmadan önce uyarıyorum. Harcama enerjini o bahsettiğin insanlara. Buraya harca, 4 tane sakatlığım var. Bırak onlarla kavga etmeyi. 4 tane sakatlığın var. Hemen o sakatlıkla ilgili analizini yap. Yapıyorsun ya analiz. Orada kim eksikse bu konuyla alakalı otur onunla bir daha konuş. Burada bir problem var. 4 tane kas sakatlığı olmaz de. Bence buradan bak, senin gelişimin bu. Peki. Diğer tarafın sana bir faydası olmayacak yani.
2: Peki. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Geçin. Şimdi dün maçın özelinde Fenerbahçeli taraftarların yüreklerini ağzına getiren bir diğer konu bence İtalyan hakem Mariani'ydi. Maçta çok fazla tartışılan pozisyon var. Yani inanılmazdı.
1: Oyuncunun yok. Neydi? Destekeli. Bence öyle bir destek mi?
2: Bence
1: abi?
2: De yok bu arada. Net penaltıydı.
0: Avantaj sağlıyor bir de. Yani.
1: Zaten
0: eline çarpmasa
1: orada
0: olacak şeyi, o pozisyon yani.
1: Şutu kim atmıştı?
2: Lukaku. Muric. Muric vurdu özür diliyorum.
1: Vedat diye hatırlıyorum ben.
2: Yok yok. Vedat Muric vurdu.
1: Bence net bir penaltıydı. Barda o penaltıyı vermedi. Zaten adamların attığı ilk gol offside. Ya doğru karardı. İkinci golde de faul gerekçesiyle anladığım kadarıyla golü iptal ettiler.
2: Evet.
1: Ama abi şimdi bir yan hakemin ilk yarıda verdiği bir faul var. Temas etmiyor. Archie Brown'un pozisyonu hatırla. Oğlum senin gözünün önünde.
2: Gendouzi'nin pozisyonu. Gendouzi orada müdahale ediyor. Kornere çıkıyor top. Onu diyorsun. Böyle
1: Gendouzi'nin pozisyonu. Evet. Tam hatırlayamadım.
2: Gendouzi.
1: Maçın 90. dakikası galiba. Nene'nin ceza alanı dışında öyle tehlikeli bir yer ki yaptığı faul. Ekrana geldi. Faulle uzaktan yakından alakası yok. Demek ki bir kere şu. Şimdi bunu konuşacağız, bunu söylüyoruz. İşte yabancı hakem iyidir. Değil abi. Her şeyin iyisi var, kötüsü evet. var. Dolayısıyla yabancıdır diye, iyidir diye bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Bu Fenerbahçe'nin, benim gördüğüm Fenerbahçe'ye karşı bir tavır var. Fenerbahçe'ye karşı bir tavır var. Bu hala 3 Temmuz'dan, o kumpastan ötürü o tarafın bir tavırlı olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hatta bana bunu UEFA'da görev yapmış bir hakem söylemişti. Adamlar belli kulüplere karşı tavırlılar. Fenerbahçe'de bunlardan bir tanesi. Bu önemli bir meseledir. İkincisi, Fenerbahçe'nin özellikle bak son yıllarda sadece bu maç özelinde değil, Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de önemli hakem hataları yapıldı. Hep burası konuşuluyor ama orası konuşulmuyor. Geçen sene bir maç vardı Fenerbahçe'nin son dakika Duran'ın ceza alanı içerisinde adamı
2: maçı.
1: Böyle formasından
2: şortundan
1: çekti evet. Gidemedi yani.
2: Evet.
1: Hepimiz ayağa kalktık şey diye. Penaltı diye. Hangi maçta hatırlayamadım.
2: Son dakika.
1: Son dakika pozisyonuydu. Evet. Ve hakemler gitti vermedi. Vermediler. Bence burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'ye karşı benim görüşüm budur. Siyasi bir tavır var aynı zamanda. Niye?
2: Pilsen maçı.
1: Pizem maçı evet. Son doğru. dakikaya orada maç 1-0 mıydı 1-1 miydi Fenerbahçe bir baksana skoruna
2: da.
1: Son
2: hemen.
1: Dakika atsa ya beraberlik gelecek ya galibiyet gelecek öyle hatırlıyorum. Abi net penaltıyı vermediler. Var da var orada var. Buraya bakıyorsun var. Demek ki bu bir tavır. Mesela bu tavırlardan bir tanesini ben şu olduğunu düşünüyorum.
2: 0-0 bitmiş işte maç verse 1-0 belki gol olsa 0, penaltı.
1: Evet, tamam. Fenerbahçe galip gelecekti.
2: Tabii.
1: Doğru. Ya berabere kalacak ya galip gelecekti.
2: Evet.
1: Skoru tam hatırlayamadım.
2: 0-0.
1: Şimdi dünkü maça bakıyorsun. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tavır olduğu çok açık. Özellikle ben bu sene bak Şampiyonlar Ligi'nde bunu da göreceğiz. İzleyenlerimizi de özellikle bu noktada en azından kendi bakış açımla bir bilgilendirmiş olayım. Bunlar tesadüf olamaz. Bu kadar net pozisyonlarda, bu kadar net belirgin hakem hataları. Ya dünkü pozisyonda 90'da o dakikada olmayan bir müdahale yok ya.
2: Değmiyor
1: müdahale
2: bile ya.
1: Ya onu, sen
0: ya onu şöyle ya onu şöyle ben anladım. Orada bir ayağını uzattı. Bence de faul yok ama o dakikalarda şeydir. Yani bir geride olan takıma bir avantaj sağlama
2: abi ben gol yesem hesabı nasıl
1: ne olacak şimdi?
0: Ya veriyorlar abi. Yani hani o şekilde çok faul var. Yani orada nasıl yorumluyor biliyor musun? Nenenin ayağını bir uzatması var.
1: Tamam ama i̇şte faul yok.
0: Topa müdahale etmiyor rakibin dengesini bozuyor olarak yorumluyor.
1: Bu, işte istediği kadar yorumlasın ama burada bir tavır oldu.
0: Yani bence o konudan, o pozisyondan çok o el pozisyonu çok net.
1: Bir de ama VAR da görüyor. Burada VAR ve Fenerbahçe o sırada galiba 2-0 önde.
2: Tabii 3-0 olacak 2-0 maç. Oldu. Yani
1: önde,
2: penaltı gol olsun.
1: Alsa 3-0 olacak, işi tamamen bitirecek.
0: Yani o konuyu üzerinden anlatsan evet, çünkü şeyde de yanılırız Aydın. Bilmiyorum, nasıl yanılırız biliyor musun? Hayır, nerede yanılırız biliyor musun? Ya gerçekten o niyette olan da verir o bir tane golü.
1: Olabilir. O şekilde
0: yani başına da iş açar yani. Hani
1: ama bu kadar net pozisyonlarda, belirgin pozisyonlarda hakemlerin lehe karar vermesi gereken yerde aleyhe vermelerinde, özellikle Fenerbahçe bu Rusya'ya bir kampa gitmişti. Yani bütün Avrupa'da
0: evet, ambargo koydu.
1: Evet, hala öyle. Yani Rusya'nın sporcularına ambargo var. Sanatçılarına ambargo var. Çünkü onlar ne istiyorsa öyle oluyor. Ben Fenerbahçe'ye oradan taktıklarını siyasi olarak da bir bedel ödetmek, yani bunun Fenerbahçe'ye bir bedel ödetme meselesi olarak önümüzdeki günlerde tekrar önümüze geleceğini düşünüyorum. Başka, çünkü hiçbir izah yok abi. Bak, iki tane net pozisyon söyledim. İkisi de net penaltı ama bu adamların penaltılarını vermiyorlar. Niye? Neden? Bir anlamı olması lazım. Eskiden diyeceğim ki VAR yoktu, göremiyorlar diye. Bu da var. Artık koşullar oluşmuş. Bunu vermiyorsan bu net bir tavırdır. Başka da bir şey değil.
2: Ya bir de hani buralarda Şampiyonlar Ligi gibi ya da üst düzeyliklerde işte hakemler her zaman böyle övülürken, konuşulurken Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçında böyle bir hakemin böyle bir performans sergilemesi de aslında senin de zaten UEFA ile alakalı bazı sözlerin var, talimatlı olduklarına dair. Bu net, açık ve net yani. Dünkü hakemin iyi niyetli olduğunu ben söyleyemem.
1: Yani şey, Trump diyor ki bunun kırmızı kartını kaldıracaksın.
2: İptal ediyorlar.
1: FIFA başkanı koşa koşa utanmadan onu kaldırıyor. Onu yapan adam sana buralarda her türlü operasyonu çekmez mi? Çeker abi. Buna özellikle dikkat etmek lazım.
2: Peki.
1: Burada biraz böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
2: Katılıyorum.
1: Şey açısından abi, biraz da bu adam maça çıkıyor, seni alır doğrar. Ona bir şey diyemem. Şey evet. Yıllarca neydi o bir
0: İvan
1: tane
0: Bebek.
1: İvan Bebek meselesi.
0: O evet, bana mesela onunla ilgili sen hiç başka bir şey demem. O abi maç niye? Bir hakemin yani bir takımı dışarı atmasıyla ilgili bana hani dünyada örneği gösterilecek bir maçta
1: niye,
0: sen o maçı
1: niye
0: söylerdin.
1: Niye bu hep Fenerbahçe'nin başına geliyor? Olur mu? Ya da bu büyük takımların korunması meselesinde bazen bunlar oluyor. Mesela benim hatırladığım çok net bir şey var. 2012-13 sezon olması lazım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşı karşıya geldi. İlk maçı orada 3-0 kaybetti. Burada o Drogba'nın falan gol attığı maçı hatırla. Topuyla falan attığı gol hatırla. Orada Burak Yılmaz'ın, bak Ramos bildiğin daldı. Net penaltı vermediler. Real Madrid'i korudular orada. Ama burada özellikle Fenerbahçe üzerinde baktığımızda yıllardır bu hakemler üzerinden ben Avrupa maçlarında kritik yerlerde Fener'e operasyon çekildiğini düşünüyorum. Bunun da çeşitli nedenleri vardır. Aklıma erdiğince meseleleri biraz böyle yan yana koyarak
0: umarım
1: buralara götürüyorum.
0: Olmaz bundan sonraki süreçte.
2: Peki.
0: Dileğimiz o.
2: Şimdi sormak istediğim soru şu İbrahim abi sana. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Sence bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro mu? Eksikler ve takviyeler nerelere olmalıyı sorayım. Oradan da transfer konusuna geçelim.
0: Yani ideal kadro konusunda ben şimdi Fenerbahçe'nin çok sorunu olduğunu düşünmüyorum ama bu oyuncuları dolduracak oyuncu çok belirleyici olacak ki bence teknik direktör de bu anlamda planlama yaparken onu yani 3 kulvarda olacaksınız artık. Yani lig bu anlamda sizin için önemli ama Şampiyonlar Ligi de sizi orada gittikten sonra ciddi anlamda yıpratacak. Yani dönüşüyle alakalı işte Ake diye bir oyuncum var. Şahane bir oyuncu. Ama bu Ake'yi hem lig hem Şampiyonlar Ligi üzerine değerlendirirsen o biraz başına iş açabilir. Bu olmadığında bu organizasyonun devam etmesi lazım. İşte Kante'yi dinlendirmek zorunda kalacağın sert maçlardan sonra aynı organizasyonu devam edecek oyuncuya ihtiyacın olacak. İşte kenarlarda oyuncuya ihtiyacın olacak. Yani ben Fenerbahçe'nin transfer yapacağını düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden sonra genelde bizde öyle oluyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra ben acaba ne yapalım diye düşüncesi olduğunda ya buraya gidiyorsak artık bir tık daha bunu güçlendirebiliriz. Evet. Düşüncesi devreye girecek. Eksikler var tabii ki. Yani özellikle rotasyon konusunda eksikler var. Ben mesela hiçbir zaman İrfan Can'ın Fenerbahçe organizasyonuna katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü İrfan Can çok uzun zamandır fiziksel olarak ben Kasımpaşa
1: bu arada ona da yazık ya.
0: İşte Kasımpaşa'da izledim. Zaten bak hep teknik direktör itirazımız bu. Onu teknik direktör görecek. Kasımpaşa'da ben birkaç maçını izledim. Yani en belirleyici olan şey nedir? Fiziksel durum. Beceri halledersin onu. Ama önce fiziksel durumunu halletmen lazım. Niye Fenerbahçe Cengiz Ünder'den faydalanamıyor? Cengiz Ünder yetenek anlamda kötü bir oyuncu mu? Ama tükenmiş artık fiziksel olarak. Yetmiyor oyunlar artık Cengiz Ünder oyunu, İrfan Can Kahveci oyunu. O yüzden bu İrfan Can'la Fenerbahçe çok fazla o rotasyonda sağlıklı geri bildirim almayabilir. Fenerbahçe'nin oraya ihtiyacı var.
1: Ama, zaten ama diğer yandan soru. 14 tane de yerli oyuncu ihtiyacım var.
0: Abi hep bunlar planla alakalı bir durum. Mesela
1: ama çok işte her şey üst üste geldi. Yani birikti.
0: Ben zaten başkana
1: eritememiş yani.
0: Başkana bir şey demiyorum. Orada ne devreye giriyor biliyor musun Aydın işte? Bu hep bütün teknik direktörler için geçerli. Bugün İsmail Kartal'ı konuşuyoruz. Okan Buruk için de geçerli. Çalışmadığınız dönemler sizin bir arşiviniz olması lazım. Bir oyuncu listeniz. Yerli.
1: Ya bardak.
0: Kimsenin bir... Abi geleceksiniz. Üsteyle geleceksin. Kimsenin bilmediği adamlarla burada bir fark yaratacaksın. Başkanım. Ya evet bu var ama bak bugün alternatif olarak böyle bir oyuncu var. Ben bunu takip ediyorum. Bunu buraya katalım. Teknik direktör davranışı orada çıkacak. Yoksa kulüp başkanları bunlarız. Mesela Ake'ye kim hayır diyebilir yani?
2: Demez.
0: Ya da Greenwood'a kim hayır diyebilir teknik direktör olarak? Ama sen de başkanı ikna et. Mesela Olay diye bir oyuncu geldi değil mi Trabzonspor'a? Biliyor muyduk biz Olay'ı? Şahane bir oyuncu. Sen de bul. Okan Buruk olarak, İsmail Kartal olarak değil mi? Sadece bu işin scouting kısmında olan insanlar. Bak çok fazla boşta kaldığınız zamanlar oluyor. Gidin, bulun. Hepsi için geçerli. Bizde genelde böyle bir sorun var. Hep aynı oyuncular üzerinden gidiyoruz. Şimdi ne diyor mesela yerli? Kim var? Türkiye Bartu var. Bartu gelsin. İşte Bertu gelsin. İşte sıkışıyorsun Ümit Aktağ gelsin. Ya tamam Ümit de gelsin onlar da gelsin eyvallah da. Ama sizin de bir farkınız olsun. Bak birileri Ümit'i, Olay'ı ya da diğerlerini aldı. Oğuz Aydın da öyle gelmedi mi? Buca'dan geldi. Buca Oğuz Aydın'ın ilk çıkış yeridir. Bak ama o zaman da Oğuz Aydın bu potansiyeli. Kimse cesaret etmiyor. Herkes istiyor ki hazır gelsin. Ama hazır genel, olunca da çok pahalı oluyor yani.
1: Genel bir sorun yani bu özellikle İsmail
0: Hoca üzerinden anlatmıyorum. Genel. Bu ülkenin genel sorunudur. Birileri de bunu değiştirmek zorunda yani.
1: Seni tamamlamak için bir örnek vereyim. İsmail Yüksek'in menajeri anlatmıştı bana. Sen de tanışıyorsun. Hatta senin üzerinden tanışmıştım ben. Emrah. Soy ismi neydi abi Emrah'ın?
0: Emrah Bozkurt.
1: O zaman çünkü İsmail Yüksek'i Fenerbahçe Gölcük'ten mi almıştı?
0: Gölcük'ten alıyor
1: Gölcük'ten
0: Fenerbahçe.
1: Gölcük'ten aldı.
0: Kiralıyor. Adana Demir'e kiralıyor. Bursa'ya, Balıkesir'e.
1: Falan. Ondan sonra Jesus zamanında birden İsmail Yüksek patladı. Yani. Çok iyi oyuncu. Yani oynuyor bu adam. Ben de doğal olarak bu bir yani bu işin yaptığımız için doğal refleksi şudur. Soru sormak merak etmek. Ne oldu bu adama? Yani nasıl oldu da bu adam bu noktaya geldi diye. Ben de Emrah Bozkurt'u aradım o zaman. Radyo Gol'de hatta o röportaj vardır. Dedi ki vallahi açık açık söyleyeyim dedi. Hiç dedi yani abartmaya gerek yok. Ya da bir şeyleri böyle saklamaya gerek yok. Olduğu gibi anlatayım ben dedi. Biz de Topuk Yaylası'na o sezon Fenerbahçe'nin 2022-23 sezon olması lazım. Biz dedi sonuç itibariyle kulübün oyuncusuyuz. Topuk Yaylası'na kampa gideceğiz. Ama bir taraftan da ben kamptan sonra
0: gidecek.
1: İsmail'i nereye götürürüm diye bakıyorum. Çünkü hiç beklemiyoruz öyle biz İsmail'in kalması. Nasıl olsa zaten oynatmıyorlar. Gider orada 3-5 gün 10 gün kamp yaparız. Ondan sonra siz kendinize bu senede kulüp bulun denir. Ben de gidip kulüp ararım. Düşüncesiyle gittik dedi. Sonra orada şu oluyor. Fenerbahçe Hull City ile orada bir hazırlık maçı yapıyor. Ve Jesus şey çağırıyor. İsmail'i çağırıyor. İsmail Yüksek'e diyor ki bu formayı alacaksın ve bu sezon sen Fenerbahçe'de oynayacaksın. Ve o güne kadar iki soru sormuştum. Birincisi Fenerbahçe'nin bu oyuncusuna Fenerbahçe'nin kadroda tutmayacak ya Süper Lig'den bir teklif var mı? Bana yani, dedi ki
0: çok güzel
1: Süper Lig'den teklif yoktu. Altın orada istedi. Hatta bizim Necati abi vardı o zamanların sportif direktörü. O zaman istiyorlar Fenerbahçe'den. Şeyle de konuşuyorlar yöneticilerle de. Ama kampın raporunu bekliyorlar. Olabilir sonuç itibariyle verebiliriz diye. Bir de Ümraniyespor istiyor. Ümraniyespor da o sezon Süper Lig'e çıkıyor.
0: Alt Lig'den
1: bildiği için bunu getiriyor. Tabii. Yani Süper Lig'den hiçbir takım tamam mı? İşte Kayseri'si ne bileyim abi adını
0: tabii,
1: sen
0: Konya,
1: söyle.
0: Konya, Kayseri sayarsın.
1: Konya hocası kimse aynen. Gidip de ya bu İsmail'i biz alalım demiyorlar. Bu seni desteklemek için söylüyorum. Ve adam diyor ki Jesus sen diyor kalacaksın burada oynayacaksın. Ve İsmail Yüksek ya bu gerçekten de büyük bir problem. Herkesin bence kendine bir gelmesi ve ulan biz ne yapıyoruz demesi lazım. Bu olaydan apar topar mini takıma çağrıldı.
0: Tabii.
1: Ya şimdi İsmail Yüksek Fenerbahçe'de oynadığı iki tane maçtan ötürü eğer alındıysa, zaten burada çok büyük bir problem vardır. Siz hazıra konuyorsunuz. Bir tane adamı çağırıyorsunuz, görüyorsunuz. Aa bu iyi, oynatalım. Öyle hocalı herkes yapar. De yaparsın, ben de yaparım, Muzaffer de yapar.
0: İşte bulmaları lazım onu.
1: Jesus olmasa, bak çok net söylüyorum.
0: İsmail diye bir oyuncu tanımayacağız.
1: İsmail belki var ama sağda solda oynayacak alt adam liderden. Yok.
0: Tamam.
1: Şimdi bu hocaların, katılıyorum sana, bir şey yapmaları lazım. Bu mesele önemli bir konudur. Bu İsmail Yüksek konusu mesela bize birçok şey anlatıyor.
0: Tabii yani aynı oyuncu gözünün önünde işte menajerle direkt, yani nasıl oluyor da bu kadar Türk teknik direktörün yeterli görmediğini, Portekiz'den bir adam geliyor, siz deli misiniz ya, bu şahane bir oyuncu diyor, bunu bir yere vermeyin sakın diyor ve oyuncu milli takım oyuncusu oluyor.
1: Ya ben Torrent'i hatırlıyorum ya, Galatasaray'da Torrent miydi? Torrent diye hoca. Bir hoca vardı Fatih Terim'den sonra Burak Elmas zamanı.
0: Evet.
1: Bir Adana Demir'le Galatasaray maç yaptı. O zaman da Yunus Akgün orada oynuyor. Basın toplantısında, hatta bizim Burak Uçar da hatırlar, çıktı ne dedi biliyor musun basın toplantısında? Ya bu süper oyuncu dedi, bu Galatasaray'a bunu niye vermiş dedi. Tamam yani onun gelişimine bir katkıdır falan da.
0: Şeyi abi, sakın unutma
1: o
0: bak.
1: Gün, o günün koşullarında özür dilerim. Moruta'nın çıkaldığı anın bilmem bir oyuncuların olduğu geldi.
0: Gelecek, hayır.
1: Yunus oynamaz mıymış
0: yani? Hayır ama nasıl yapıldı unutma. Galatasaray Morutsan'la çıkıldı, o getirdi. Biz bunu dedi yolu. Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz. Buna da sen yetersizsin git dediler. Şimdi
1: evet.
0: Bunu yani bir zahmet abi, birileri görsün. Yoksa bunlarla bu iş olmayacak. Yani gelsin AKE'de gelsin de biz de birilerine bir şey katalım. Bizim en büyük sorunumuzu. Benim anlatmak istediğim o. Yoksa peki, bu Oğuz buradaysa diğerleri de burada yani.
2: Peki şimdi buradan şuraya geçmek istiyorum Aydın abi. Özellikle orada sende birkaç haber vardır diye ümit ederek tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılımıyla beraber minimum 35-40 milyon euro bandında bir para koyacak kasasına.
1: Evet.
2: Burada da doğal olarak Fenerbahçe taraftarı hani Aziz Yıldırım'dan beklentilerini birazcık yükseltti. İki transfer daha yapacağını Fenerbahçe'nin biliyoruz ki bu genellikle U23 tarafına olacak diye konuşuluyordu. Şimdi Şampiyonlar Ligi hamlesinden sonra sence Fenerbahçe transfer politikası nasıl ilerleyecek?
1: Şimdi 10+4 var ya.
2: Evet.
1: 10+4'e göre gidelim. Ancak Türkiye Kupası maddesi konduktan sonra Fenerbahçe'nin ve özellikle çok yabancısı olan kulüplerin de şöyle bir rahatlaması oldu. Orada Galatasaray'ın bu kurala itirazı var ama şöyle bir haklılık tarafı var. Federasyon açısından tamam bazen koşullar size yeni kararlar getirmeyi de gerektirebilir. Ama en başta bu sıkıntılar baskılardan sonra ya da kulüpler gibi derdini anlattıktan sonra bir formül üretildi. Orada Fenerbahçe bu kuralın özellikle çok yabancısı olan takımlara şöyle bir ben avantaj sağladığını düşünüyorum. Ne dedi federasyon? Tamam kardeşim bu oyuncular gitmezse eğer yani 10+4 kuralı Süper Lig'de geçerli ama bu fazla olan oyuncular kadroda kalabilir.
2: Türkiye
1: bunları Türkiye Kupası'nda oynatabilirsiniz diye. Şimdi bu aslında gitme konusunda direten, eli güçlü olan oyuncular konusunda kulüplerinde elini güçlendiren bir hamle oldu. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için bu kuralı kullanarak transfer yapacağını düşünmüyorum. Geleceğim oraya. Bir örnekle açayım. Örneğin Amrabat demiş ki, net bilgi olarak aktarayım. Zaten çok konuşuldu ama Amrabat diyor ki benim bonservisimi verin. Fenerbahçe de diyor ki vermeyiz. Biz sana şu kadar para verdik. Niye versin bu arada bonservisini? Tamam o zaman diyor. Zaten 10+4 kuralı var. 2 yıllık kontratım var. Benim paramın tamamını verin ben gideyim. Orada büyük zorluk var mesela. Şimdi bu neyi getirdi Fenerbahçe'ye? Amrabat'a diyecekler ki 4.2 milyon euro sen alıyorsun Fenerbahçe'den. Doğru. Bonservisiyle ben seni satmak istiyorum. Sen bunu kabul etmiyorsun. Verin ben gideyim diyorsun ve paranın tamamını istiyorsun. Tamam sen bize lazım olursun. Ben seni kadroda tutacağım. Türkiye Kupası maçlarında ihtiyacım olursa oynatacağım. Şimdi sen bir futbolcu olarak mesela oynamanın ne demek olduğunu biliyorsun.
0: Tamam.
1: Şimdi bu kulüplerin özellikle oyuncuları gönderme konusunda elini biraz daha rahatlatan, kulüplere koz veren bir durum. Benim yorumum budur. Onu söyleyeyim. Onun dışında transferde Fenerbahçe ne yapar? Transferde Fenerbahçe'nin şu anda iki tane genç oyuncu alma hakkı var. Zaten bir tane stoper hatta geldi
2: şu
1: deniliyor.
2: Şu anda konuşuluyor.
1: Bir tane de 8 numara orta sahaya Fenerbahçe bir oyuncu alacak. Onun dışında madde madde gidelim şimdi. Fenerbahçe'nin 10 baba oyuncusunu sayıyorum. Ederson gider mi artık gitmez. Sanmıyorum yani çok olağanüstü bir teklif gelmezse.
0: Ake Şkriniar.
1: Ake
0: Şkriniar. Brown.
1: O şeyde artı
2: kontenjana uygun.
1: 2003
0: Semedo,
1: sonunda.
0: Semedo pardon.
1: Semedo. Semedo ya da Talisca'yı şuraya Kante, not olarak düşeyim.
0: Evet. Kante,
1: Genduzi,
0: Greenwood.
1: Greenwood.
0: Vedat, Lukaku.
1: Vedat,
0: Lukaku.
1: Lukaku ve Talisca. Eksik bıraktığımız kimse var mı? Yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eksik bıraktık ya burada. Ederson 1.
0: Şey yaz, Asensio'yu yazmadık.
1: Asensio. Evet.
2: Siz de gözden çıkardınız.
1: Gözlenerek olunca gönülden
0: de
1: olunca.
0: Bizi de ikna ettin.
1: Asensio. Şimdi Ederson 1, Ake 2, Skriniar 3, Kante 4, Guendouzi 5, Asensio 6, Greenwood 7, Vedat 8, Lukaku 9.
0: Semedo
1: mu Talisca mı? Ben Talisca'nın gideceğini düşünüyorum.
2: Diyorum. Yani Semedo diyorum ama.
1: Ben Talisca'nın gideceğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten şu mevcut oyunculardan bir tanesini yollaması lazım. Talisca ya da Semedo gitti. Şimdi büyük bir oyuncu da almak için ne yapman lazım? Bir tane daha yollaman lazım. Yani Fenerbahçe özetle büyük bir oyuncu almak isterse Semedo ve Talisca. Ya bir, ikisinden biri kesin gidecek ama bir oyuncu da alayım derse bu ikisinden birini yollayacak. Bu matematikte ben Fenerbahçe'nin iki tane zaten 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu gelecek. Bu Rashford meselesi çok konuşuluyor.
2: Evet.
1: Ama Fenerbahçe'nin kalkıp ben açıkçası buraya bir artık atak oyuncusu, büyük oyuncu hamlesi yapacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Semedo'yu diyelim ki Talisca gitti, bu onun dışında kaldı. Semedo'yu getirdin. Semedo'nu yollayayım, şeyi alayım dedin. Rashford'u alayım dedin. Abi bu savunmada başka türlü sıkıntı yaşarsın.
2: Ki zaten savunman sıkıntılı.
0: Yok zaten.
1: Anca şu olur, özür dilerim. Fenerbahçe ne yapar biliyor musun? Bence, benim görüşüm. Böyle bir durumda Semedo'yu yollayıp onun yerine daha güçlü bir savunmaya da büyük katkı verecek bir oyuncu alma planı olabilir. Rashford konusunda şu an ya da Leao konusunda Lukaku olmasaydı olurdu. Çünkü Lukaku'dan önce ben biliyorum Leao gibi, Rashford gibi Fenerbahçe oyunculara gitti. Kanat forvet arayışı Fenerbahçe'nin vardı ama sonrasında işler değişti, karar değişti. Çünkü bence Vedat'ın bu uzun sakatlığı kafaları biraz daha değiştirdi ve Lukaku'ya gidildi. Daha doğrusu Lukaku gibi bir oyuncu alınmak istendi ve Lukaku alındı. Orada işte Pavlidis vesaire örnekleri de vardı. O yüzden şu an transferde dersen ki zaten şimdi bu kural Fenerbahçe'ye özellikle bu alınacak oyuncu konusunda avantaj yaratır mı? Ligde yaratamaz. Bir de bunları Şampiyonlar Ligi'ne şimdi iki tane kadro yapamazsın ki. Aldın. Örneğin Asensio'yu Şampiyonlar Ligi'ne yazmadın diyelim ki. Rashford'u aldın. İkisinden birini zaten lige yazamıyorsun. Yani sıkıntılı bir işten bahsediyoruz. O yüzden ben Fenerbahçe'nin şu anda...
0: Zenginlik gibi gözüken sonra ayağına dolanırsın.
1: Hayır, yok, teknik olarak da oyuncu alma konusunda eli çok sıkıntılı şu anda. Yapacağı bir şey yok.
0: Burada aslında...
1: Ancak iyi yerli olur bu saatten sonra.
2: Ya şöyle i̇yi yerli dediğinizde kimi sayabilirsiniz adaylardan mesela?
0: Yok ki Türkiye'de şu an... Hani var da yok yani. Hani var. İsmen senin bilmediğin alt liglere git. Bir sürü var. Süper Lig'e git. Bir sürü var. Oftaş'tan Gökhan Gönül geldi değil mi? Evet. Şampiyonlar Ligi oyuncusu oldu. Aşağıdaydı o da yani. Hani...
1: Eskiden çok çıkarıyorlar. Yani
0: eskiden şey çıkıyor. Şey gibi söylüyorum mesela.
1: Hani örneğin,
0: eskiden
1: Hakan Çalhanoğlu gibi ne bileyim. Hani,
0: eskiden şeyin şahaneydi. Scouting'in şahaneydi. Bulunuyordu. Evet. Ya da oraya gideceksin dediğin gibi.
1: Ya da mesela
0: gibi,
1: gidip Fenerbahçe.
0: Yurt gidip Hakan Çalhanoğlu gibi oyunculara gideceksin.
1: Zeki Çelik'i alabilseymiş Fenerbahçe.
0: Zeki
1: eli
0: bu
1: çok
0: anlamda
1: rahatlamış.
0: Çok şey yaparmış
1: eli
0: yani.
1: Çok rahatlamış.
0: Semedo'dan kurtulursun. Yerli evet. Sağbek'le.
1: Ya da ne bileyim belki de yani. Gidip Fenerbahçe. Hep yabancıya bakıyoruz ama ihtiyacı göre belki de ne bileyim kafayı kırıp gidip can uzun olacak. Ya şöyle bir şey olursa ortalık yıkılır yani.
2: Of, acayip bir şey
1: oldu. Galatasaray taraftarı şeyin üstüne yürür. Dursun Özbek. Stada protesto yürüyüşü.
2: Bu arada Galatasaray'la alakalı da soracağım konular olacak. Onların da transfer gündemini konuşuruz. Açıklamalar var. Oraya da geleceğim. Araya birazcık süper chat alayım. Hem sizi dinlendirmiş olayım biraz. İzleyenlerimiz ne diyorlar onları da ekrana getirmiş olalım bu vesileyle.
1: Özür dilerim. Tekrar söylüyorum.
2: Söyle
1: ben
2: abi.
1: Fenerbahçe'de şu anki planlamada Talisca'nın dışarıda kalacağını düşünüyorum.
2: Biz de şu an zaten anket yaptık. Kimi gönderirsin diye. 146 oy var şu ana kadar. %67 Talisca. Yani taraftar da Talisca konusunda.
0: Taraftar da ikna oldu.
2: İkna olmuş. Evet. Öyle bir durum var. Bu arada yayınımızı...
0: Vay, ortalığı yıkıyorlardı da o yüzden. Talisca
2: abi şimdi
0: gider, bu
2: şey etkisi vardı. Yani her çıktığı maçta tak tak tak vurunca
1: Ya burada goller da ya böyle bir kamu...
0: Kime vurduğunla alakalı. Tabii. Vuruyorsun da kime? İşime yaramıyor ki benim. Vur Lyon'a. Vur Benfica'ya eyvallah.
1: Burada tabii bu çok bu ciddi bir kamuoyu tartışması oluyor. Hani bir özellikle sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor. Mesela baskı gören bir baskıyla iş yapan bir adam olsa örneğin Aziz Yıldırım kafa çok karışır. Bir de ben burada meseleye şöyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Abi sen yani izlenimimiz açısından söylüyorum ya da bu karar verecek karar çok konuşuluyor. Aziz Yıldırım yerinde olsan kimi yollardın? Ya da İsmail Kartal'ın yerinde olsan şu tabloda Semedo'yu yollar mıydın? Semedo'yu mu Talisca'yı mı yollardın?
2: Ben Talisca'yı.
0: Talisca ya. Semedo'yu gönderirsem yerine.

0: şimdi diyelim ki İsmail Kartal'la bu kararı verdi. Vay niye bunu yaptı? Yani biraz insanlara
1: çok basit. Ya abi
0: alan sağlamak lazım. Hayır
1: bak
0: yani. Şöyle bir durum olması lazım.
1: Ama sen ikna edeceksin dışarıdaki. Dışarıdaki nereden bilsin? Teknik olarak bilgisi yok ki adamın. Tamam. Şimdi Semedo mu Talisca mı derken senin teknik direktör olarak Semedo'nun olmayacağını teknik olarak kadro planlaması ama olarak anlatacaksın. Yani.
0: Ya tamam da sen ne kadar anlatırsan anlat. Herkesin bir düşüncesi var.
1: Teknik bu direktör anlatıyor. Söylüyor.
0: Ben biliyorum ya ben kaçtı. Her gün neredeyse bir sürü insanla yayın yapıyorum. Ben özellikle bu şey maçlarında Fenerbahçe mesela Talisca konusunda da orayı da çok iyi idare etti. Vedat sakatlandı. Elimizde Talisca var. Şampiyonlar Ligi'ne gireceğimiz güne kadar biz bu oyuncuyu ne kadar güçlü tutarsak bizim açımızdan o kadar önemli kararı verilmişti. Çünkü Vedat yok. Buraları Fenerbahçe geçerken Talisca'dan ciddi anlamda faydalandı. Ama şu anki tabloda özellikle bu ilk iki maçta, 3-4 maçta düzeltiyorum. Sturm Graz, Gornik maçlarında Talisca'nın performans sonrası herkes şey diyordu. Nokta gitmez ya gider. Ben öyle düşünüyordum yani.
1: Gitmez diyorum
0: başka
1: da.
0: Başka çaresi yok
1: ya,
0: bence.
1: Tamam hadi oynat diyorum. Lukaku sende, Muric sende, Asensio sende. Koy bul Talisca'ya yer bul diyorum ben de sana yani. Ya sen, yer yok sen diyorsun ki olsun o da dursun.
0: Alternatif diyor gitsin. Mesela bir izlenimiz yazmış. Diyor ki şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Acaba burada diyor Talisca tutulamaz mı? Çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Lig oynayacaksın. Bu da bir görüş. Ama bu kuraldan ötürü yerli bir stoper bulursan yerli bir sağ bek bulursan o zaman daha rahat operasyon yapabilirsin. Ya, var mı?
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde olacak diye ben şimdi niye ekstra fazla oyuncu yordatayım? Gibi. Sınır var ya. Sınır olmasa eyvallah tamam. Bir itirazım olmayacak. Tut ver parasını. Sınır var.
0: Ya da Semedo'nun yerini alabileceğin iyi bir oyuncun yerli sağ bek olsa.
1: Yine anlayacağım ama evet. İşine yaramayacak bir hadise. Tabii. Bir de şeyi unutuyorlar. Bu Talisca Asensio dediğin oyunculardan birinin ismini kaybedersen gitti.
0: Mesela bizim Burak Uçar'a yazıyor. Ben olsam Semedo'yu yollarım. Peki ben de soruyorum. Şimdi bizim şu anda moderasyonda yapıyor şeyde. Chat'te. Mesela yolladın. Kim oynatacaksın? Tamam Mert var.
2: Arda Okan'ı alırım mesela şeyden.
1: Arda Okan'la unuttuğun şey var. Arda Okan sağ bek değil. Arda Okan dörtlü savunmanın önün, üçlü savunmanın kanat önündeki bek. Dörtlü bloğun kanat beki. Aynı şey değil. O çocuk ona uyum sağlayana kadar paramparça olabilir yani.
0: Ben burada isimlerden çok şuraya özen gösteriyorum. Burada doğru ifade bence o. Abi çokluğun olduğu yerden adam yollarsın. Azlığın olduğu, alternatifin az olduğu yerden adam yollarsın. Kendi ayağına sıkarsın. Bence özeti bu.
2: Peki yani bu konuda görüş ayrılıkları var chatte de olduğu gibi. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Yaşar Köksal'ın süper chatleri var onları peş peşe ekrana getireyim. Teşekkür ederim kendisine. Bence Şampiyonlar Ligi katılımıyla mevcut kadro anlam kazandı. Umarım çok fazla ekleme ve çıkarma yaparak rollerle beraber takım kimyası bozulmaz demiş. Devam etmiş. İyi futbolcular topluluğu olmak başka, takım olmak başka demiş. Ve demiş ki
0: katılıyorum.
2: Döviz sıkıntısıyla yabancı yasağı geldikten 7-8 sene sonra benim gördüğüm en zengin milli takım havuzu oluşuyor. Metin Ali, Feyyazlar, Tanjular, Rıdvanlar, Ünallar bugün daha iyi imkanlarla daha fazlası olur bence demiş Yaşar Köksal. Teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Sağ olsun.
2: Eşref Fenerli utanmadan hala konuşuyorlar. 3-4-3 Digi anti Fenerbahçe medyası demiş. Orhan Özer İyi yayınlar. Ya bu Mimović neden konuşulmuyor? Genç, eğitilebilir bir oyuncu. Semedo'dan çıkılıp ısrar edilse bu çocuk iyi oyuncu olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Çocuk artı 4'te demiş.
1: Olmaz.
2: Neden?
1: Olmaz. Ya olmaz gösterdi ya sana olmayacağını. Kaç defa izleyeceksiniz? Ne zaman ikna olacaksınız ya? Olmayacak ya. Niye İsmail Kartal bu kadar olmayacak? Hadi İsmail Kartal'ı da geçtim. Ondan önce Tedesco'su var. Bir sürü insan var. Gittiği yer var.
0: Mourinho da galiba. Mourinho zamanı gelmişti o?
1: Mourinho geldi. Ya bu kadar olmayacak isimlerin peşinden giden bir kalabalık ben hayatımda görmedim. Ya olmayacak ya. Zaten onlar sana bırakmazdı bu saate kadar yani. Gitti bir de bu arada gitti bir yerlere gitti.
0: Gitti Zenit'te oynadı galiba.
1: Şimdi insanların kafasındaki algı şu. O uçaktan indirilerek başka bir yerlerden alındı getirildi. Versene bakalım Ustiye Acun Ulucalı'yı. Uçaktan indirmişti. Tabii. Bedava veriyoruz al başkanım de bakayım alıyor mu oraya.
0: Yedek değil mi?
1: Ya al ya yedek olarak sadece. Al Ustiye ya Premier Lig'de. Alır mı ya? Buraya gelince bonkör davranıyorlar, uçaklardan indiriyorlar. Kendi takımlarına gelince aynı özeli, değil mi? Aynı ovardalığı yapıyor. Çok burada Türkiye'de herkesi alamam diyor. Ya Mimović'le falan planlama, olmaz. Ya Mert var eğer sen Mimović falan konuşuyorsan, Mert Mimović'in halledeceğini savunmada da ucuna 10 katını halleder.
0: Zaten hakikaten yani olacağı olsa niye oldurmasınlar yani?
1: Hazırlık maçlarında da gördük ya. Yani oynamasa diyeceğim, izledik hazırlık.

0: maçlarında. Şimdi neyine talip olayım ben? Savunma desen yok, hücum desen yok. Tam anlamıyla benim problemim ortadan kaldı. Bir de iki tane önümde uluslararası deneyimi olan milli takım oyuncusu var. Yani tabii. Semedo, Portekiz milli takım, Mert Tü. Ben ikisinden vazgeçeceğim. Yani Semedo gidecek, Mert tutacağım dışarıda. Gel problemimi çözeceğim yani Mimovic'e. Çok zor.
1: Peki yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Bu Galatasaray'da şimdi sen az önce biraz bahsettin Aydın abi ama çok üstünde durmadık. Bu evet. Yaptığı açıklama. Şimdi açıklamada en dikkat çekici olan kısım şurası diye değerlendiriyorum ben. Sen nasıl bakarsın bilmiyorum ama hemen o kısmı sana da aktarmış olayım. Şimdi Galatasaray diyor ki her şey değişiyor, herkes değişiyor ama bu camiayı kollayan zihniyet değişmiyor bir türlü diye. 12 yıldır da ortada şampiyonluk göremeyen bir Fenerbahçe var. 4 yıldır da üst üste
2: şampiyon olan Galatasaray
1: var.
2: İş biraz o gündemi
0: değişti. Ona rağmen hallediyorlar.
2: Ona rağmen,
0: evet. Acayip bir güç var. Yani. Mesela Fenerbahçe 4 senedir kollanıyor. Galatasaray'da acayip bir operasyon yapıyor ama nasıl bir güç bu? Deviremiyorlar o tarafı.
2: Deviremiyorlar evet. Yani böyle bir durumdan bahsediyor.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Onlar her sene olduğu gibi İlk başladıkları günde lig bitmezle başladılar. Sonra sükunete döndüler. Bugün de bir olumsuzluğu görüyorlar kendileri adına. Hemen onun önüne geçme. Yarın bir şey olursa zaten federasyon Fenerbahçe. Ya bu çok
2: burada
0: komik şeyler.
2: Galatasaray'ın haklı olduğu bir nokta var. Federasyon yabancı kuralında bu kadar meseleyi uzatması ve detaylı çeşitli en sonunda böyle bir adım atması. Çünkü şu an federasyonun açıkladığı bu kuralın Galatasaray'a bir faydası yok. Bu bir gerçek. Bunun kime faydası var?
1: Fenerbahçe.
2: Çok yabancısı olan takımlara. Yani kime? Beşiktaş'a.
1: Fenerbahçe.
2: Yani Trabzon'da galiba böyle bir sıkıntısı var ve Fenerbahçe. Ama Galatasaray tabii bu meselenin özellikle bu takımlara çok büyük bir avantaj sağlamayacağını bilmesini bence bir avantaj sağlamayacak. Ama sağlarsa da ayrıca tabii burada bir haklılık payı daha da artacaktır. Ama tam bu dönemde biraz mesele şey. Benim gördüğüm özellikle bu federasyon konusunda Trabzon cephesi bir Fenerbahçe federasyon karşıtlığı çatışması yaratmaya çalışıyor. Bunlar bunu kolluyorlar diye. Aynı şekilde Galatasaray'da tam bu dönemde bu işin içerisine dahil olmuş görünüyor. Yani orada aslında Trabzon'la Galatasaray'ın bu konuda bir bakış açısı var. Bir koalisyon yaratıyorlar. Özellikle bunu da şöyle akılcı buluyorum plan açısından. Yani bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başkan olduğu futbol federasyonuyla geçmişten ötürü söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirme tarihleri eğer yerini bulursa oradan çeşitli kazanımlar olur. Akılcı olmakla birlikte temeli bu. Yoksa yani tekrar ediyorum yani ben sadece bu kuralda biraz bu kararın verilmesinde sonuçta böyle bu kulüplerde Galatasaray'ın tekrar altını çiziyorum işine yaramayacak bir kural şu anda. Bu federasyonda bu kulüpleri de korumak durumunda bir taraftan. Böyle sıkıntılar yaşanmış, yanlış planlamalar gelmiş. Şimdi sen Amrabat'ın önüne şunu götürebiliyorsun. Tamam kardeşim, gitmiyor musun? Bonservisi de ben seni satmaya çalışıyorum. Eğer gitmiyorsan otur kenarda, ben senin paranı veririm ama bir yıl boyunca da top oynayamazsın. Ben çünkü seni kupada değerlendirebiliyorum diyerek kulüpleri koruyan bir tavır olarak değerlendiriyorum bu meseleyi. Olur ya böyle şeyler. Yani onu işlerler. Yok, sürekli işlerler ama temel dert bu.
0: Galatasaray'ın oradaki tamamen olası bir başarısızlık. Çünkü yapacaklar bunu. Geçtiğimiz sezonlarda da defalarca yaptılar. Şampiyonlar Ligi dönüşüyle ilgili olabilecek bütün olumsuzlukları hakem üzerinden önce anlattılar.
2: Yani bu oluyor.
0: Şimdi sezon başlamadan bu yapılıyor. Şimdi bu kuralla alakalı. Yani yani bu bahsettiğin hadise oluyor da nasıl ben gerçekten
1: İşte onu diyorum ya abi. Yıllardır herkes değişiyor ama bu camiayı koruyan zihniyet değişmiyor.
2: Abi,
1: nasıl
2: şöyle,
1: kollamak, nasıl şimdi, korumak bu? Ben de anlamıyorum.
0: İnanılmaz bir şey.
2: Ay, bu, buna zaten böyle yani. Mesela bu açıklama yapılıyor örneğin. Bunu şuraya bağlıyorlar. Galatasaray onu işleyecektir. Geçen yıl bu Kerem Aktürkoğlu meselesi var ya.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'nin elini rahatlatan bir sözleşme oldu. Orada federasyon ve Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi geldiği zaman burada doğal akışa karşı bir durum vardı. Onu da ele alarak aslında arkadaki gizli mesaj o ihtiyaç olduğunda siz Fenerbahçe'ye yardımcı olarak unsurlar yapıyorsunuz ki Kerem Aktürkoğlu meselesinde bence Galatasaray haklıydı. Şöyle haklıydı. Şimdi bunu özellikle Fenerbahçe çift sözleşme işte ve oraya çok bastırdı. İmaj haklarından ötürü normalde limitler meselesi var biliyorsun. Oyuncu 10 milyon euro alıyor aslında ama sen çeşitli yollarla bunu 10 değil de 4 yazdırıyorsun. Limitten 4-5'i düşüyorsun. Fenerbahçe yıllarca buna bastırdı. Ali Koç bu propagandayı yaptı. Böyle bir farkındalık da oldu. Federasyon oralara daha ciddi eğildi. En son gittin gider ayak bu Kerem işiyle Sen kendi kendini patlattın.

0: Galatasaray'a da sana daha çok söz söyleme hakkını beraberinde getirdin. Ama bu kollama meselesinde genel olarak şöyle toparlayayım. Yani bunlar olacaktır. Ben beklemediğim şeyler değil. Olacaktır ama Fenerbahçe kollandığı için şampiyon olmadı. Kollanan takım şampiyon olurdu. Buradan da sen kollanıyor musun ki şampiyon oluyorsun sorularını sorarlar. Sonuç böyle sahada yeneceksin.
1: Tamam,
0: Sahada
1: düşünce
0: kazanacaksın.
1: oysa o zaman sen daha fazla desteklendin 4 sene
0: Ya bu bakış
1: şampiyonluğu.
0: açısı
1: Aynen
0: da
1: öyle.
0: oraya
1: Ya
0: gider.
1: saçma, bir de bazı düşünceler var bizde. Yani altını doldurmadan birileri bir şey söylüyor. Diğerleri de sorgulamadan kabul
2: İkna
1: ediyor.
2: oluyor, değil mi?
1: Al bak mesela şeyi, tezini çürüttü mesela, değil mi? Çok yakın tarihte. Oyun seni aslında o düşünceni yalanladı. Lyon dinlendi dedi, biz dinlenemedik. Al
2: Evet.
1: sana. Oyun ceza yok öyle bir şey
2: Takır takır da
1: futbolda
2: top
1: diyor.
2: oynadın yani.
1: Yok
2: İlk yarıda
1: futbolda öyle bir
2: sağdan
1: şey.
2: sildin.
1: Yok diyorsan öyle bir şey. Hayatta da öyle bir şey yok diyor.
2: 11'de 11
1: Ya
2: rotasyon yaptı Lyon.
1: Kerem üzerinden örnek veriyorsun. Kerem de bizim çok işimize yaramadı. Beklentimizin de çok altında kaldı yani, o planlama olarak. Doğru olduğu için söylemiyorum da. Yani çık onun dışına. Dün sen yaptın, bugün o yapıyor. Yarın diğeri yapacak. Bu ülkede
0: Ya bir de
1: böyledir
0: ya bir
1: maalesef.
0: de reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
5: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
6: Reklam bitti. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastın Türkiye.
6: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
8: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Mutlu akşamlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. O heyecan verici saate artık 45 dakika kaldı. Kura çekiminden bahsediyorum tabii ki. An be an Radyo Gol frekanslarında kura çekiminde sizlerle birlikte olacağız. Hem UEFA TV'den hep birlikte takip edeceğiz hem de orada yaşananları, verilen ödüller, tabii kimler kurayı çekecek. Yani birçok efsane oyuncu göreceğiz ama her şeyden önemlisi iki takımla, iki Türk takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kurasındayız. 2008'in ardından ilk kez yaşanıyor. En son Fenerbahçe ve Beşiktaş kuradaydı ki o sene Fenerbahçe çeyrek finale kadar ilerlemişti. Ve bugün yine tarih tekerrür ediyor. Ben Göksel İnçarı Saraç. Kura çekimi özel programımızda sizlerle birlikteyim. Birazdan konuklarımız da başlıyor tabii ki. Birazdan e-spor spikerlerinden ve yorumcularından Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Sonrasında spor spikeri Tuğba Demirtaş'a gideceğiz. Tuğba Demirtaş'ın ardından da kura çekimine geçeceğiz. Kura çekiminden sonra da Yaşar Kurt, spor yorumcusu Yaşar Kurt, ki bu takımların hepsini gerçekten çok iyi biliyor, değerlendirmeleri, rakiplerimizin değerlendirmelerini yapacağız. Tabii ki sizlerin de mesajlarını bekliyoruz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hemen ilk bağlantımızla başlayalım. Erim Dereli'ye gidelim. Esport spikerlerinden ve bugün de zaten kura çekiminin ardından o da bir maçın anlatımında, Celta Vigo Osasuna La Liga karşılaşmasının anlatımında olacak. Sevgili Erim Dereli ile hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Ve hattımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Erim Dereli var. Erim, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum ve uzun süre sonra 2008'den sonra ilk kez iki takımla, iki Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi kurasında olacağız. Tabii buraya geleceğiz ama onun öncesinde dün Fenerbahçe'nin zaferini nasıl değerlendirirsin? Gerçekten zorlu bir deplasman ama 2-1'lik galibiyet. Zor anlar yaşadık sonlarda ama bu heyecana değdi ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Yani çok mutluyuz öncelikle. Gerçekten 18 yıllık bir ansiyete dinlemek büyük bir olay olsa gerek. Kendimizi gerçekten motive hissediyoruz. İki takımla birden Şampiyonlar Ligi lig formatında yer almak mutluluk verici. Ben bu lig formatlarının ülkemiz için çok çok hayırlı olduğunu ve çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir lig maratonu ne kadar Türk takımları için, şampiyonluk yarışındaki takımlar için iyi geçiyorsa aynı motivasyonun Şampiyonlar Ligi içinde veya Avrupa Ligi, Konferans Ligi içinde olduğunu düşünüyorum. Zira grup etabında ilk maçın sonunda belli başlı şeyler şekilleniyordu. Moraller bozuluyordu ama ilk maçtan sonra şekillenmeyen birçok motivasyon kaynağı gördük. Örneğin Galatasaray'ın geçen sezon Frankfurt karşısında kalesi 5 gol görmesi ardından Galatasaray'ın doğrudan katılma ihtimalinin olduğu, sonrasında Juventus gibi, Liverpool gibi, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerine de kafa tutabildiğini gördük. Aynı performans, aynı motivasyonu Fenerbahçe'den beklememek elde değil. Çünkü gerçekten dünya starlarının da içinde bulunduğu bir kadro kalitesine ulaştı İsmail Hoca. Bu anlamda da dün Avrupa futbolunun önde gelen köklü kulüplerinden Lyon karşısında da özellikle ilk yarıyı baz aldığımızda ne kadar etkili olduğunu görmüş olduk Fenerbahçe'nin. Gururlanmamak elde değil Göksel'in. Gerçekten insanın tüyleri ürperiyor. Uzun yıllardır iki takımda bir Şampiyonlar Ligi hasret çekiyorduk. 18 yıllık bir hasret de dile kolay. Yani bir çocuğu reşit yapmışız.
0: Ya Erim, şöyle bir bilgi vereyim sana. Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi maçındaki ilk 11'i Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Edu Dracena, Diego Lugano, Roberto Carlos, Ozico, Selçuk, David Alex, Uğur Boral ve Daniel Guiza şeklinde.
1: İnanılmaz. Gerçekten yani tekrar bir o Brezilya dominasyonunu hayal etmemek mümkün değil. Epey de zaman olmuş. Gerçekten o dönem hocanın etrafında gerçekten inanılmaz süperstarlar vardı. Bugün baktığımızda da benzer süperstarları hala görüyor olmak, hala ligimize rekabetçi o süperstarların gelip ikinci baharlarını yaşama ihtimalleri bizleri heyecanlandırıyor. Benzer bir motivasyonla, benzer o mevkilerdeki kuvvetli ağırlıklarla tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi görmek mutluluk verici. Tebrik ediyoruz camiaları. Galatasaray'ın hem doğrudan katılıyor olması, hala kulüp puanımızın, ülke puanlarımızın bunlara yetiyor olması, hem de ardından zorlu bir etapla Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyip Avrupa'nın köklü kulüplerinden birine eleyip gelmesi hepimizi motive ediyor. Tabii artık katılımlar daha kolay. Gidip de bir Manchester United gibi takımlar seçmiyorsunuz. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Belki o motivasyonla gidip Manchester United'da kulüplerimiz playoff turunda geçebilir ama şimdi biraz daha profillerin düşük olması herhalde eşleşme öncesinde ilk maçlarda motivasyonu artıran unsurlardan biri olsa gerek.
0: Tabii dediğin kuralların yenilenmesine baktığımızda UEFA Avrupa Ligi içinde mesela Beşiktaş için çok büyük bir şans. Yine keza kalabilirse aynı şekilde Trabzonspor için. Ya geçtiğimiz sezon Freiburg'un final oynadı. Aston Villa Freiburg olan bir UEFA Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nden takımlar düşemiyor oraya.
1: Çok haklısın. UEFA'yı zaten daha artık...

0: masalı da biz neden yazmayalım?
1: Bir diğer yanda da tabii iki takımda katılmamız. 2008'den bu yana hiç böyle bir şey görmemiştik. En son Fenerbahçe ve Beşiktaş diye hatırlıyorum. 2008'de çok keyifliydi, evet. Gerçekten değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani iki maça birden odaklanıyor olmak, ihtimallerin değerlendiriliyor olması bizleri motive ediyor. Bir de özlemişiz yani o heyecanı, iki takımının kendi arasındaki rekabet dahi olacak tekrardan Avrupa arenasında karşı karşıya geldiğimiz unsurlardan bir tanesi olacak. Tabii eşleşmemeleri burada önemli.
1: Yani tek benim heyecanımı kesen, hatta sevgili Emre Özcan da Sokrates yayınında buna değindi. Abi topların açılması ayrı bir heyecan veriyordu. Artık butona basılıyor biliyorsun.
0: Çok haklısın, evet. O pot heyecanı bambaşka bir seviyeydi gerçekten.
1: Her torbadan iki takım gelecek. Senin fikirlerini merak ediyorum. İlk torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid yer alıyor. Bu torbadan, evet, hangi iki takımı daha avantajlı görüyorsun kura çekimi için?
0: Yani Gökçen'in yayın öncesinde birazcık baktım. Tabii bütün gün torbalarla yatıp kalktık. Yani birbirimize simülasyon ihtimalleri de gönderdik. Yani hatırlıyorum. Evet. Ama yani şu dönemde geçen sezon olduğu gibi kırılgan bir Manchester City neden olmasın diyorum. Evet. Formda bir Arsenal gibi gözüküyor ama affedersiniz. Yani büyük takımlarımız için Fenerbahçe ve Galatasaray için fena değil gibi geliyor Manchester City eşleşmesi ve Arsenal eşleşmesi. Onun haricindeki diğer takımları kuvvetli bulduğum gibi tehlikeli de buluyorum. Yani birinci torbadan çıkartılabilecek maksimum puanlar... bir ve artısı olması lazım. Yani bu iki eşleşmeden de birinci torbadan geleceklerden şayet minimum bir puan çıkarttığınızda dördüncü torbadan iki takımı birden yendiğinizde işiniz çok çok kolaylaşmaya başlıyor. Bu sizi ikinci torbaya da motive ediyor. Ben ikinci torbanın da şeker gibi olduğunu düşünüyorum bu arada. Oradan zaten gelebilecek potansiyel bir galibiyet ve ikinci torbadan diğer takımdan alacağınız bir iç saha veya da deplasman beraberliği sizler için çok çok avantajlı olacak. Ben yani torbalara şöyle bir baktığım zaman çok karamsar değilim. Yani gidip bir Paris Saint Germain tabii ki çekmemek lazım. Ama çekmediğin takdirde işlerin biraz daha sanki güzel bir kıvama geliyor.
1: Peki evren bize sence şunu hazırlıyor mu? Mourinho'nun Real Madrid'i Kadıköy'de.
0: Gerçekten düşündüğüm şeylerden bir tanesi buydu. Yani beni direkt aldın. Yani Mourinho'nun İstanbul'a tekrar dönecek olması, o müthiş egosunun sırtında Kadıköy İstanbul'a geldiğini düşünmek, o fotoğraf benim gözümün önüne geliyor. Yani dünyanın en klasik eşleşmelerinden bir tanesi, nasıl Manchester City Real Madrid'se ve her tur, her kurada bu ikili çekiliyorsa ki artık bunun da önüne geçtiler. Üç kez üst üste eşleşemiyorlar. Evet. Yani kader ağlarını örecekse Real Madrid Fenerbahçe eşleşmesi mümkün ama dileriz olmaz. Yani dileriz olmaz, çok güçlüler. Daha, evet, da güçlendiler. Her gün bir transfer açıklanıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı ortada. İki maç üst üste ilk 11. Çok ciddi bir süre. Yani 120'ye aşkın bir bonservis bedeli Diomande'nin önünde Arda Güler.
1: Dün de yani bir asisti yenildi diyebiliriz.
0: Takımları çekmeyiz.
1: Dün de bir asisti yenildi diyebiliriz Mbappe tarafından. İnanılmaz bir çok pas haklısın. Geldi ama olmadı.
0: Çok haklısın, çok haklısın. Çok formundaydı, çok günündeydi. Tabii maçı Mbappe ile hatırlayacağız ama Arda da işlerin yoluna koyulmasında çok önemli bir aktör. Zaten Mourinho'nun ona Modric mirası yüklemesi de aslında ne kadar gümbür gümbür geldiğinin bir alameti farikası. Diliyoruz tabii ki Arda Güler'i milli takımda izleriz. İstanbul'da bir Fenerbahçe Galatasaray maçını izlemeyiz. Arda Güler'i elimizden geldiği kadar milli takımda izlemek istiyoruz.
1: Aa, bak bir dinleyicimiz mesela ayrı bir açıdan yaklaşmış. İyi yayınlar, kolay gelsin. Peki Galatasaray, Okan Buruk ve Real Madrid Mourinho eşleşmesine ne dersiniz diyor.
0: Yani bu iki teknik adamın yan yana gelmemesini isteriz. Yani çünkü Okan Hoca da Mourinho gittikten sonra çok rahat bir eleştirel alan buldu kendine. Her daim saygı duyduğunu söyledi ama yani Okan Hoca'nın tabii ki Mourinho önünde şampiyonluk kazanması onun biraz daha kendine özgüvenini arttırmış olsa gerek. Çünkü dünyanın gelmiş geçmiş en önemli teknik adamlarından birinden bahsediyoruz. Yaygın kanaat nezdinde konuşuyorum elbette. Yani dediğim gibi yani tekrarlıyorum, dileriz. Bu iki takımı kendi maç anlattığımız ekranlarda görürüz. İstanbul'da bir eşleşmede, deplasmanda ya da denk gelmeyiz diye umut ediyorum.
1: İkinci torbaya baktığımızda Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven var. Buradan hangi iki takımı istersin?
0: Göksel'in sen de ben de

0: Avrupa Ligi'ni yakından anlatıyoruz. Şu tüm ikinci torba takımlarına baktığımızda sıkıntı çekmeyen veya geçen sene istediğini bulabilen bir takım var mıydı sence? Yani şu anda herkes fazla kırılgan.
1: En istediğini yani bulanın Roma olmasından zaten belli mesela. Burada en tehlikeli takım Roma gibi.
0: Kesinlikle öyle. Klasik bir Roma maçı 0-0'a gebedir. Yani bunu hepimiz çok rahat biliyoruz. Takımlarımızın İtalya performansları da ortada. Tabii ki Don Yılmaz'ın da önemli bir katkı yaptılar ve randımanlı şekilde katkı almaya devam ediyor Roma ama tabii Dybala'nın geri dönüşü de çok iyi oldu. Yani biri 3 asist yaptı, diğeri 3 gol attı ama normal bir fikstürde Roma'nın da böyle başlangıçları olmayacağını bildiğimiz halde Roma bile en iyi takım gibi gelmiyor bana. Yani ben burada 4 puan neden olmasın diyorum.
1: Ben buradan mesela sadece Real Betis'i istemem. Gerçekten evlerinde oynamıyorlardı ama bu sezon oynayacaklar mı bilmiyorum. Stadyum...
0: Evet, evlerine dönüyorlar. Stadyum i̇şte... yenilendi ve olağanüstü bir görünüm kazandı.
1: O bir avantaj olabilir onlar için.
0: Olabilir, çok haklısın. Yani İsa Real Betis'inden korkarım takımlarımız için. Ama onun haricinde hani Dortmund tabii ki Signal Iduna Park çok büyük tehlike. İsa'da Borussia Dortmund'un çok çok apayrı bir çizgi çektiği bir arena. Onun haricinde hani Dortmund dışında herhangi bir deplasman bence bizim takımlarımızın iç saha performanslarının önünde değil.
1: Ya şu da heyecanlandırıyor bir yandan tabii bu torbaya bakınca. Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi izlemeyi de özledik.
0: Çok haklısın. Güzel hatıralar var. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray nezdinde güzel hatıralar var. İngiltere deplasmanlarında özellikle takımlarımızın performansı ortada. İyi bir form grafiği çiziyorlar. Ama tabii günün sonunda bu takımların iç sahada mı denk gelecek yoksa deplasmanda mı gelecek olması çok önemli. Ben ikinci torbadan takımların iç sahada geliyor olmasının çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum takımlarımız için. Old Trafford çok ayrı bir seviye. Düşler tiyatrosu. Manchester United iyi başlayamadı. Maçı 90 dakika izleme şansına eriştim. Yani şu Manchester United bence şeker gibi kuraya yakın. Çok uzak değil. Ha, böyle söylüyorum. Gidip de Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da farklı bir mağlubiyet olur onu bilemem. Ben tabii ki günümüz koşullarını değerlendiriyorum. Kimseyi yanlış yönlendirmeyelim. Takımlarımız doğrudan yarı finalist adayı demek istemiyorum ama ikinci torbaya baktığımızda kırılgan olmayan hiçbir takım yok.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki birinci torbayla ilgili bir tane Alman takımı var. Adını bile anmak istemiyorum o gelmesin diyor.
0: Evet evet aman aman. Yani düşmanın başına diyoruz. Düşmanın başına diyoruz. Gerçekten herhangi bir günde en kötü halinde bile Bayern Münih'le karşılaşmak herhalde bir insanın başına gelecek en büyük korku filmi olsa gerek.
1: Bir de çok heves kırıcı. Beşiktaş maçını hatırla mesela. Acaba Beşiktaş yenecek mi dediğimiz anda 5-6 dakika içerisinde 3-0 sonrasında maç sonucu 5-0.
0: Doğru söylüyorsun. Yani eşleşme esnasında Beşiktaş'ın gelişi hepimizi heyecanlandırmıştı ama tabii maç başladıktan sonra fikirler biraz daha değişmeye.
1: Tabii Wagner Love'un pozisyonu hala aklımızda. Vida'nın sonrasında evet. Kırmızısı falan falan.
0: Çok haklısın. Yani biliyoruz böyle bir eşleşme olmaz. Yani Paris Saint-Germain Bayern Münih aman diyorum yani. Gerçekten denk geldi an. -3 yazmamak işten bile değil. Ha iç sahada farklı bir yakalarsınız. Farklı motivasyonla yakalarsınız. İdeal kadronuzda olursunuz. Seyirci atmosferiyle baskısıyla onları yani birkaç dakika yıldırırsınız ve sonra istediğin sonucu alırsınız. Pekala ama deplasmanda diliyoruz ki iki takımıza da tesadüfen bile olsa denk gelmez.
1: Üçüncü torbaya baktığımızda bizim takımlarımızın dışında Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar var.
0: Ya tabii burada Napoli'yi ayrı bir ayırmak lazım. Ne olursa olsun hedef maçlarda çok çok önemli bir Allegri var. Yeni takımı Massimiliano Allegri'nin varlığı herhangi bir turnuvada dahi bizler için gergin. Ama onun haricinde 3. torbada da diğer rakiplerimizle eşdeğer performanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buradan da kimi çekersek çekelim. Bizi motive ediyor.
1: 4. torbada gerçekten tehlikeli takımlar var. Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking ve Sabah var. Ya burada Como ve Stuttgart o kadar göze çarpıyor ki.
0: Çok haklısın yani. Buranın en iyilerinden daha çok sakınıyorum 3. torbadan açıkçası Göksel'e. Çünkü
1: kesinlikle
0: Como, Stuttgart çok başka profiller. Neden 4. torbada diye düşüneceğiniz profiller. Como'yu zaten tüm sezon boyunca herhalde en fazla anlatmış spor spikerlerinden bir tanesiyim. Fabregas'ın da artık kendine yeni bir meydan okuma yapması lazım. Farklı bir arenada farklı bir performans gösteriyor. Onun da istediği buydu. İlk sezonunda 10. Yeni sezonda takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş bir teknik adam. Muhtemelen çok açtır. Ve zaten uzun yıllar boyunca bu arenayı futbolculuk yıllarında soludu. Como'nun yine Paris Saint-Germain kategorisinde tesadüfen denk gelmemesini istiyorum. Çünkü merkez orta saha anlamında takımı çok çok doldurdular. Şampiyonlar Ligi fikstüründe de orta sahanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Savunmada da çok iyiler. En zayıf oldukları noktanın hücum hattı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Como'yu baştan eliyorum. Stuttgart'ta dinamizmle birlikte Sebastian Önes'in sıfırdan inşa ettiği bir bebeği. Çok etkili oyuncuları var. Zaten o isimleri çok çok iyi biliyor dinleyenlerimiz. Stuttgart'ta da karşılaşmak istemem ama onun haricindeki diğer tüm takımlar normal bir fikstürde takımlarımıza zorluk çıkartmayacaklardır diye umut ediyorum.
1: Peki artık kuraya da 27 dakika kaldı. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Erim?
0: Yani umarım çok güzel geçer. Takımlarımız için çok iyi bir kura olur diyoruz. Çok heyecanlıyız. Ben kuralları her zaman yani çocukluğumdan bu yana devamlı olarak izleyen bir futbol sevgisi taşıyan bir insanım. Heyecanlıyız. Yerimizi aldık. Bekliyoruz. Dileriz. İstediğimiz gibi geçer. Dileriz. Takımları kurallarda çekerken playoff hedef olarak doğrudan ilk 8'i hedef olarak yola çıkarız ve sonrasında bu turların devamı başarı olur. En az çeyrek final olur. Diliyoruz ki bu başarıların tekrarı olur takımlarımız için. 18 yıl bekledik. Bu beklentinin de bir karşılığı olsa gerek.
1: Peki Erim, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların
0: için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşlerine iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlerine de çok çok selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Erim Dereli ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Erim Dereli bizimleydi. Reklama gidiyoruz. Reklamların ardından Tuğba Demirtaş bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
4: Futbolcuların efsane sözleri.
5: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
6: Yeniden birlikteyiz. Kura çekimi özel yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, sizlerden gelen mesajları da okuyayım. Öyle Tuğba Demirtaş'a döneyim. Gülesin, hoş geldin kardeşim. İnşallah bütün takımlarımız yüzümüzü güldürür. Şans takımlarımızın yanında olsun. Gülesin dedim, Fırat Hoca'dan anısı var diyor. Evet anladım. Fırat Hoca hala bana Gülesin diyor bu arada. Sıfır çekeceğiz maalesef diyor Murat Bey. O kadar karamsar olmayın Murat Bey. Yani sıfır çeken kaç takım var ki? O kadar da değil yani. Siz de abarttınız. Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Şampiyonlar Ligi'nin bayramını yaşayalım. Ülke olarak kim çıkarsa çıksın, hayırlısı olsun inşallah diyor. Mustafa Bey göndermiş mesajını. Güzel bir mesaj Mustafa Bey'den. Göksel'in iyi yayınlar. Fenerbahçemizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok aşırı psikolojik baskı kullandılar ama yine de ona rağmen yendik. Ben en çok Oğuz Aydın'ı beğendim. Oğuz çok güzel oynadı. Başarılarının devamını diliyorum. Kante de güzel oynadı demiş gerçekten. İki oyuncuya da parantez açmak gerekir. 3 ve 4. torba takımlarını iç sahada yakalamak önemli. 12 puan yetiyor. Fazla uçmamamız lazım. AEK ve Stuttgart deplasmanı aman Allah'ım. Bol şanslar ikisine de Beşiktaşlı olarak diliyorum bol şansları diyor. İyi yayınlar demiş Aydın Bey. Yazmış kağıthaneden Aydın Bey. Abi benim anlamadığım, bizim takımlar büyük takımlara karşı kora kor oynuyorlar ama küçük takımlara yenilip bazen rezil bile oluyorlar. Neden acaba demiş bir dinleyicimiz. Dinleyicimizin adını da okuyayım. Hatta Nurullah Bey ve Aykut Bey, kura çekimine 45 dakika kaldı dediğinde saate baktım 18.20 idi. 45 eklediğimde 19.05 oldu. Galatasaray UEFA'yı kafaya almış demiş bir dinleyicimiz. Atladığım bir mesaj var mı diye bakıyorum. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Mecit'e. Tüm konuklara da selamlarını gönderiyor. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Spor spikeri Tuğba Demirtaş'a dönelim.

0: Ve hattımızda Tuğba Demirtaş var. Tuğba hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum Göksel'in, merhabalar.
0: Yani heyecanlı bir gün. Artık 14 dakika kaldı kura çekiminin başlamasına. İlk olarak düne dönelim. Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında zorlu bir deplasman. Gerçekten hem taraftar etkisi hem Lyon oyuncuların da hırsını gördük. Ama 2-1'lik galibiyet Fenerbahçe'den. Zor anlar yaşadık sonlara doğru ama değdi diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun dünü Fenerbahçe'yi?
1: Ya ben aslında konuya girmeden önce, Fenerbahçe'yi genel değerlendirmeden önce İsmail Kartal'ı, yani İsmail Hoca'yı gönülden tebrik ediyorum. Kendisine Fenerbahçe konusunda güvenim hep tamdı. Gerek basın toplantılarında gerek basında bir araya geldiği zamanlarından kendisini yakından tanıyorum. Fenerbahçe'ye dönersek de, Fenerbahçe bence dün maça sakin ve ne yaptığını bilerek başladı aslında. Orta sahada Gündüz ve Kante ikilisi güçlü durarak Lyon ataklarını geri püskürtmekte gayet başarılı oldular. İleri uçta Vedat Muriç ve Tarışka vardı. İsmail Kartal özellikle bence Tarışka'yı biraz daha Vedat'a yakın oynatarak her iki stoperinde Vedat'a odaklanmasının önünü kesti. Vedat da bence bu sayede kendisine gelen topları rahat bir şekilde aldı, indirdi. Her topa vurdu. Bunu izleyicilerimiz de görmüştür zaten. Çok istekliydi. Fenerbahçe oyun planı açısından ters toplarla oyunun yönünü değiştirerek Lyon'u şaşırtmaya çalıştı ve bence başarılı da oldu bu konuda. Özellikle savunmada Lyon'un hava topu zafiyetinden çok güzel yararlandı. Bence burada özellikle Greenwood ve Oğuz kanat organizasyonlarında inanılmaz aktiflerdi. Özellikle Oğuz Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bence en iyi maçlarından birini çıkar diyebiliriz dün akşam. Zaten Alanya Spor'da da oynarken sol tarafta bu performansları göstermişti. İzleyicilerimiz de belki hatırlar o zamanları. İlk yarıda 2-0'lık bir skoru yakalamamız bence hem bize özgüven verdi hem de rakibin moralini bozdu. Ama buna rağmen ben bir yandan maçı izlerken sosyal medyada taraftarların neler söylediğini merak edip takip ediyordum. Biz 2-0 önde olmamıza rağmen taraftarların hep bir hayal kırıklığı beklentisi vardı. Yani 2-0 bitmez ve hani kesin yeniliriz gibisinde. Ben ama yine bu konuda dediğim gibi İsmail Hoca'yı çok büyük tebrik ediyorum. İkinci yarıya hızlı başlayacaklarını bekliyorduk zaten. Öyle de oldu ama Fenerbahçe taraftarlar kadar telaş yapmadı. Plana sadık kaldı, savunmada da güçlü durdu ve rakibi karşıladı. 2-1 olduktan sonra aslında biz de gol pozisyonları bulduk. Senin söylediğin gibi tehlikeli pozisyonlar da yaşandı orada. Ama maçı 3-1 yapıp maçı da koparabilirdik. Sonuçta Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Ben çok mutluyum. 18 yıl sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olmasından. İsmail Hoca'ya çok büyük saygım var bu konuda. Dünkü maça dair özetim benim bu şekilde kısacası.
0: Tabii bir başka hasret de şu anlamda bitti. 2008'in ardından ilk kez iki takım da Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. O zamanlar format bile böyle değildi açıkçası. Ve iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde olmanın da gerçekten büyük bir heyecanı ve önemi var. Bu konu hakkında neler söylersin?
1: Ya biz iki takımla uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemiyorduk. Buna bence biz de hasretiz taraftarlar olarak, ülke olarak. Uzun bir aralardan tekrar iki takımla turnuvada olacağız. Yani hem takımların finansal yönden gelir elde etmesi hem de özellikle ülke puanı olarak bence çok büyük katkıları olacaktır. Ülke puanında bence şu an ilk hedefimiz de Belçika'yı geçmek. Bu sene belki geçemeyebiliriz ama toplayacağımız puanlarla ben eminim ki ülke puanımızda da yerimizi güçlendireceğimizi düşünüyorum.
0: Ve şöyle bir torbalara baktığımızda, ilk olarak birinci torba tabii ki Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid yer alıyor. Her takım her pottan, yani torbadan iki takım da eşleşecek. Birinci torbadan hangi iki takımı isterdin? Tabii zorlu bir torba, zorlu bir soru ama iki takım gelmek zorunda. Evet. Ki orada bir Mourinho Real Madrid'i de var.
1: Evet, evet. Yani birinci torbadan Inter ve Atletico gelebilir diye düşünüyorum ben diğerlerine nispeten.
0: Yani evet, daha zayıf kalıyorlar. Ben de aynı fikirdeyim.
1: Evet. Dediğim gibi Mourinho yönetiyor bir yandan da. Fenerbahçe veya Galatasaray'a çıkması halinde orada da farklı hikayeler görebiliriz. Belki görmek de isteriz. Hem geçen sene sezona Fenerbahçe'ye başlaması, playoff'ta da Benfica'ya ilenip sonrasında Benfica'nın başına geçerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş olması. Acaba bu iki takım arasında oynanacak maç nasıl olur sorusunu akıllara getiriyor açıkçası. Bir de Galatasaray'la eşleşmesi halinde biliyorsun Okan Buruk'la Mourinho arası geçen yıl fiziki bir temas yaşanmış. Çok da konuşulmuştu bu. Derbide acaba bu ikili tekrar karşı karşıya gelir mi? Gelirse nasıl bir mücadele olur? Ya da işte maç öncesi birlikte poz verirler mi? Bunların hepsi açıkçası beni magazinsel yönü mü derse futbolun bir yandan heyecanlandırmıyor değil.
0: İkinci torbaya baktığımızda da Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven var.
1: İkinci torbadan bence yani benim beklentim şahsen Real Betis, PSV ve Roma diyorum. Buna 3 seçenek sunmak istiyorum müsaadenle. İlk de Roma'yı da ekliyorum.
0: Ya Borussia Dortmund gelmesin de kim geliyorsa gelsin diyorsun herhalde.
1: İşte aynen, Real Betis, PSV ve Roma'dan yana şansımı kullanıyorum. Ay, sayılı dakikalarda kala buradan da böyle manifestimizi artık dualarımızı her neyse iletmiş olalım takımlarımız için.
0: Üçüncü torbada bizim takımlarımızın haricinde Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar var ki orada da ayrı bir hikaye olabilir Arda Turan'ın Shakhtar'ı.
1: Evet, yani üçüncü torbadan Feyenoord, Shakhtar olabilir diyorum ben. Geçen sene Galatasaray Bodo Glimt'le evinde oynamıştı hatırlayacaksınız ve rahat bir şekilde kazanmıştı ama bence bu bizi kandırmasın çünkü sonrasında Bodo çok iyi bir periyot çizerek ilk 24'e girmişti. Özellikle evindeki maçlarda bence çok sıkıntı çıkarabilir. Ayrıca Shakhtar Galatasaray eşleşmesi senin az önce söylediğin gibi biraz romantik olabilir. Çünkü Shakhtar takımını Arda Turan yönetiyor. Yani Arda Turan'ı Arda Hoca'yı biz Rams Park'ta görmek isteriz bence. Böyle bir mücadelede.
0: Ya burada kesinlikle Leipzig ve Napoli'den kaçalım da ne oluyorsa olsun. Gerçekten
1: böyle.
0: Hele ki Napoli deplasmanını düşünsene yani Tuğba. Napoli deplasmanına kimse gitmek istemez.
1: Evet yani biraz korkunç. Çok karamsar olmak istemiyorum açıkçası bu konuda. Takımlarımıza güveniyorum ve açıkçası çok da gurur duyuyorum. Yine de istemem diyeyim.
0: Ama diğer takımlar da bir düşününce mesela bir Roma taraftarı bence şunu diyordur. Ya 3. torbadan Fenerbahçe veya Galatasaray olmasın, İstanbul deplasmanları zor oluyor diyordur mesela.
1: Evet, çünkü bizim özellikle evimizde oynadığımız maçlarda psikolojik baskı biz çok güzel elimize alabiliyoruz. Yani taraftarın etkisi bilmiyorum diğer takımlarda ne kadar etki ediyordur. Bununla ilgili çok detaylı bilgim yok ama bizim ülkemizde, bizim takımlarımızda evimizde oynadığımız maçlarda biz psikolojik baskı tamamen elimize alıyoruz. Yani taraftarın gücü bence birçok şey değiştiriyor.
0: Ve dördüncü torba, buradan da iki takım gelecek. Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah.
1: Dördüncü torbadan aslında çok bir çekincemiz yok.
0: Yani Stuttgart ve Como olmadığı sürece benim de çekincem yok.
1: Evet, yani sadece orada Como takımı biraz sorun yaratabilir senin dediğin gibi. Çünkü biliyorsun hocaları Fabregas geçen sene takımıyla İtalya Ligi'nde herkesin çekindiği bir oyunu oynamıştı. Yani seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Como olmadığı sürece dördüncü torbadan çok bir çekingi yok yani.
0: Sadece şuna çekinebiliriz. Sadece. Bir de LASK Linz Celtic karşısında dün 5-1 kazanınca bir göz korkuttu yani. O da olmasa olur ama olursa da çok da sorun değil diye düşünüyorum.
1: Bence ben halledebiliriz diye düşünüyorum bu arada.
0: Yani tek maç.
1: Yani dedim ben güveniyorum. Yayından önce de dinliyordum hatta. Murat Bey sanırım biraz karamsar bir mesaj yollamış sana. Sıfır çekeriz gibi bir mesaj okudun izleyicilerinden gelen birine. Ben katılmıyorum ve bence kesinlikle karamsar olunmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya olabilir bu arada. Yani Leipzig sıfır çekmişti mesela. Yani Leipzig kötü bir takım değil. Ama olabiliyor böyle şeyler.
1: Ama dediğim gibi yani birinci torba, ikinci torba falan hani gerçekten çok güçlü rakipler var. Yani bizim konuştuklarımız yalnızca bizim gönlümüzden geçenler. Yani ben çok şey de yapmıyorum bu arada. Yani fark etmişsindir bahsettiğim kura çekimlerinde çok aşka da çok kötü takımlar var ve onlar gelsin gibi bir düşüncem de yok. Hayır, biz de gayet keyifli maçlar izleyelim istiyorum. O yüzden söylediğim takımlar buna istinadendi açıkçası.
0: Peki Tuğba, artık çok az kaldı kura çekimine. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların
1: rica
0: için.
1: Rica ederim. Sana da yayınlar diliyorum. Buradan da tekrardan takımlarımıza başarılar diliyorum.
0: Tuğba Demirtaş'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve artık kura çekimi öncesi son aramıza gidiyoruz. Aranın ardından kura çekimi heyecanında, Şampiyonlar Ligi kura çekimi heyecanında sizlerle birlikteyiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü, güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitirme,
5: reklam.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
8: Paytr. Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi reklam eksik olmasın.
11: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastı.
12: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
5: Reklam bitti.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kura çekimi başlıyor. Harika bir seremoniyle başlıyor kura çekimi. Hemen sizleri de bu kura çekiminin seremonisinden mahrum bırakmamak istiyorum.

0: Wow.
1: Müthiş bir seremoniyle başlıyoruz kura çekimine. Şu anda bir orkestra Şampiyonlar Ligi müziğini herkes için çaldı ve 3 opera sanatçısı da bu Şampiyonlar Ligi müziğini seslendirdi. Şampiyonlar Ligi şarkısını söylediler ve şu anda etkinliğin sunucuları Rashmin Gaudhary bir tarafta, bir diğer tarafta da Pedro Pinto var. Hostluk görevlerini yapacaklar, etkinliğin sunucuları olarak geçiyor. Bu ikili Pedro Pinto şu anda konuşma yapıyor. Şampiyonlar Ligi geri döndü diyor Pedro Pinto, artık etkinliğin açılışını yapıyor, arkada butonlar yer alıyor ve toplar da var ama sembolik olarak artık o toplar var çünkü butona bastıktan sonra eşleşmeler tamamlanıyor. Paris Saint Germain başkanı da şu anda yerini almış durumda, görüntüye geldi.
2: Well, let's see if they can do that. We'll have to wait around 9 months' time, I guess, for that. We've got a way to go before we crown another champion, of course. Today is all about.
1: Bakalım yeni bir şampiyon çıkacak. Son şampiyon Paris Saint-Germain'di 2 yıl üst üste. Şampiyonlar Ligi başarısını yakaladılar. Budapeşte de kazanmayı başarmışlardı. Arsenal karşısında penaltılarda kazanmıştı. Paris Saint-Germain.
3: Right, and to help us do that, please welcome to the stage the UEFA president, Alexander Čeferin.
1: Ve huzurlarınızda UEFA Başkanı Alexander Čeferin.
2: Welcome, President. Fantastic to see you here once again in Monaco.
1: Harika bir kura çekiminde heyecan da sizlerle birlikteyiz. Alexander Čeferin şu anda sahnede, Monaco'da gerçekleşiyor bu tören.
4: I mean, football is much more than just the game. It's much more than scoring the goals, winning the trophies. Football is about showing children how you should behave towards the others. That you fair play is one of the main things of.
1: Alexander Čeferin, futbolun heyecanından, gollerin, daha çok atılan gollerin, kazanılan kupaların, çocuklara olan etkisinden, çocukları futbola teşvik ettiğinden bahsediyor. Bu girişle başladı Alexander Čeferin.
3: Okay, and we have an extraordinary player. We have a very deserving winner. Do tell us, Mr. President, why you have chosen this particular player.
4: I mean, it was touching to see that when you win maybe the most important competition in your life.
1: Arkada da şu anda Marquinhos ve Gabriel Şampiyonlar Ligi finalinden görüntüler geldi. Gabriel gözyaşlarını tutamamıştı. Kaçırdı penaltı sonrasında ve Marquinhos da onu teselli etmişti. İki Brezilyalının görüntüsü arka planda ekrana veriliyor. Şu anda kura çekiminde Alexander Čeferin UEFA Başkanı konuşmasını yaparken. Evet, Fair Play ödülü içinde Marquinhos. Fair Play'den bahsedildi ve o görüntü de zaten ekrana gelmişti Gabriel'i. Teselli ederken Marquinhos kupa sevincini takım arkadaşları yaşarken o Brezilyalı arkadaşı, penaltıyı kaçıran arkadaşının yanına, Gabriel'in yanına gitmişti ve ödülü almak üzere Paris Saint-Germain başkanı sahneye çağrılıyor. Nasser El Halifi şu anda sahnede Fair Play ödülünü almış durumda.
3: Great to see you up on this stage with us. This is a very well-deserved honor for your club captain, as President Čeferin has just said. He showed his opponents.
1: Fair Play kupasını Marquinhos Gabriel arasında yaşananlar sonrasında Paris Saint-Germain adını alıyorsunuz.
3: That gesture itself, but his entire character.
5: Yeah, first of all, good evening, ladies and gentlemen.
1: İlk olarak herkese iyi akşamlar, bayanlar ve baylar diyor Nasser El Halifi. Marquinhos gerçekten fantastik bir lider. Futbol sadece bir oyun değildir, disiplindir diyor. En önemlisi saygıdır diyor Paris Saint-Germain başkanı Nasser El Halifi.
5: Amazing clubs here in front of me.
1: Şu anda müthiş takımlar burada yer alıyor.
5: We so proud of our captain and he's amazing captain.
1: Well, ve Marquinhos için de gerçekten harika bir kaptan. Bu ödülü onun için almaktan mutluluk duyuyorum diyor Paris Saint-Germain Başkanın Nasser El Halifi ve Marquinhos'tan videolu bir mesaj var. Herkese merhabalar. Orada olamadığım için, seremonide olamadığım için özür diliyorum. Eminim başkanımız harika bir iş çıkartacaktır. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Fair play futbolun bir parçası ve her zaman hayatımızın bir parçası. Ve bu saygıyı duymaya devam etmeliyiz. Hem kendi takımımıza hem karşı takımlara karşı bu şekilde bizler futbolu geliştirebiliriz. Ve gurur duyuyorum bu kupayı almaktan diyor ve yakında sahalarda yeniden görüşmek dileğiyle diyor videolu mesajında Marquinhos. İki sene üst üste şampiyonluk Paris Saint-Germain'de bu futbol kültürünü, kazanma kültürünü nasıl oluşturduğunuz diye de soruluyor. Hazır başkanı yakalamışken, Paris Saint-Germain başkanı Nasser El Halifi
5: in the dressing room with the players for the club image, which is, I mean, we're so proud of him.
1: Fantastic. Ha, kaçamak bir cevap geldi burada. Yani tabii o kilitleri vermedi ama takım olmaktan gurur duyuyoruz şeklinde takım olmanın önemini. Çünkü Neymar'lar, Messi'ler, kimler geldi. Mbappe varken kazanamadı Paris Saint-Germain ama bambaşka bir yapılanmayla kazandı. Nasser El Halifi de tabii bunun şifresini vermeyecek. Hiçbir eski oyuncusunu kötülemeyecek burada ve kupasını aldı. Fair Play kupasını Marquinhos adına aldı. Alexander Jeffery'in de şu anda sahnede yer almaya devam ediyor. İki sunucunun arasında UEFA Başkanı
2: Johan Cruyff, Paolo Maldini, David Beckham, Didier Drogba, just to name a few.
3: Yeah, it really crosses the generations, doesn't it? It's absolutely incredible. Now, this year's winner has won almost everything as a player for both club and country. We're talking the UEFA Champions League, we're talking the UEFA European Championship.
1: Yeni bir ödüle geçiliyor şu anda.
3: As well as being a two-time La Liga and two-time
1: evet,
3: Premier League
1: kura çekimi
3: champion.
1: Için.
3: As well. He is also
1: bakalım kim gelecek. La Liga şampiyonluğundan bahsedildi, bir şampiyon Premier League şampiyonluğundan.
3: That's a pretty big clue. You may have guessed it by now, but President, do tell us who you've selected as the UEFA President's Award winner.
1: Lütfen başkan söyle bize kim geliyor.
4: Thierry Henry.
1: Fransa futbolunun efsanesi, bir Premier League efsanesi, bir Arsenal efsanesi Thierry Henry geliyor şimdi sahneye.
2: Welcome. Congratulations.
1: Ödülünü almak için tebrik ediliyor Thierry Henry'de. Bir onur ödülü Thierry Henry'ye.
2: And President, a word to you of course to tell us why you have selected
1: UEFA Başkanlık Ödülü diye geçiyor aslında. Başkanlık tarafından verilen bir onur ödülü anlamını taşıyor Thierry Henry. Bu ödüle layık görüldü daha önce. Bu ödülü kazanan isimlerden de bahsedildi. Johan Cruyff, Didier Drogba gibi isimlerden. Genelde yorumcu olarak duyuyoruz tabii Thierry Henry'nin seslerini. Bir dönem teknik direktörlük de yapmıştı. Kariyerinin son bölümünde MLS'te forma giymişti Thierry Henry. Tabii MLS'ten de Arsenal'a döndüğü bir dönem var. Thierry Henry anlatıyor. Alexander Jeffery'in onun hakkında biraz utandırıyor Thierry Henry'yi. Thierry Henry orada çünkü ve onun için seyircilere dönüp o gerçekten çok iyi bir insan, mükemmel bir insan gibi şeyler söylüyor. Thierry Henry de şu anda utancından yerin dibine gelecek neredeyse. Neredeyse çok mütevazı bir karakter olduğunu görüyoruz. Thierry Henry'nin de Fransız futbol efsanesi, golcü Thierry Henry ödüle layık görüldü. Çok bir şey söylemeden ayrılacak galiba. Alexander Jeffery'in söylenmesi gereken her şeyi Thierry Henry adına söyledi zaten.
4: Being French, that's just people who know French people will know.
3: Yeah.
4: And French people will definitely know.
1: UEFA Başkanlık tarafından verilen ödül. Ödül. Bir onur ödülü. Ve bir klip geliyor. Thierry Henry için özel yapılan bir klip. İlk olarak Monaco'daki yılları, attığı goller. Çok genç bir Thierry Henry görüyoruz. Sonrasında Arsenal kariyeri, Arsenal futbolunun unutulmaz efsanesi Thierry Henry ve sonrasında Barcelona. Fransa milli takımından da görüntüler, gençlik yılları kazandığı kupalar, o kupalarla yapılan kutlamalar, Arsenal'da attığı free kick golleri, Barcelona'da birçok kaleci yüzdüğü anlar. Şu anda ekranlarda bu var. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve klibin sonunda da Şampiyonlar Ligi kupasını bir şapka gibi takmış Thierry Henry. Bakalım kurayı çekenlerden biri Henry mi olacak? Benim merak ettiğim konu bu. Birçok ülkede oynadığından bahsediliyor. İngiltere, İspanya, hatta Amerika Birleşik Devletleri.
0: I received this trophy where I started, which is like a full circle moment in all fairness, but thank you very much. And I didn't say hi to everybody, so I'm gonna go into
1: bu ödülü hak ettiği için yani ödülü verenlere teşekkür ediyor Thierry Henry. Ödülün onun için büyük bir onur olduğundan bahsediyor.
0: I struggle to master one of my power, and it should be the power of everybody, is to the power of the brain. And at times, you know, your medicine can be your poison. And in the game, on and off the field, at times, there was something that I struggled to master. I'm still struggling to master it up until today.
1: O zekasının önemine den vurdu Thierry Henry. Gerçekten çok büyük bir golcüydü. Bu tarz golcüleri de özlemiyoruz desek yanlış olur herhalde. Her ülke içinde orada da bir kaçamak cevap geldi bu arada. Hani hangi ülkede oynamak senin için daha zorluydu veya daha farklı değerlendirirsin diye. Her ülke benim için bir challenge'dı, bir deneyimdi şeklinde çevirebiliriz burayı herhalde. Tam olarak deneyim değil de. Daha doğrusu bir rekabet.
2: Take us back to those two finals and the memories you have from them.
1: İki finale çıktığından bahsediyor Barcelona formasıyla. Eski takımı Arsenal ki Arsenal formasıyla Barcelona karşısına çıkmıştı. Sonrasında Barcelona'ya gitmişti. Ve o finalden görüntüler de arkada gösteriliyor. Samuel Eto'nun attığı gol. Galede Almunia vardı yanlış hatırlamıyorsam ki kırmızı kart görmüştü sanıyorum. Arsenal o maçta Lehmann kırmızı kart görmüştü. Almunia kaleye geçmişti diye hatırlıyorum. Ama sonrasında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı Thierry
0: Henry.
1: Sizlerden gelen mesajlara da bir yandan göz atıyorum. Thierry Henry ile Red Bull'da oynarken sakattı sanırım. Aynı asansörde yukarı çıktık. Biraz tripleri var. Eliyle attığı gole rağmen bu ödülü alması ne kadar haklı demiş bir dinleyicimiz. Nevzat Bey. Göksel'in yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de kura çekiminde sen yayındaydın. Ayağın uğurlu gelir inşallah demiş. Evet sevgili Berkser'le birlikte yayındaydık. Bugün yine ben buradayım. Şimdi Berkser gerçekten harika bir yayını geride bıraktı. Fenerbahçe'nin başarısının arkasından o anlarda ve öncesinde sevgili Berkser yayındaydı.
0: So you said 3 years ago quarters.
1: Thierry Henry kısmı biraz uzun sürdü tabii.
0: Last year.
1: Aslında az önce.
0: Final.
1: Tabii Marquinhos kendisi gelmediği için biraz da kısa sürdü ve Nasir El Halifi de çok kamera önlerinde konuşan bir isim değil. Belli ki onu görmüş olduk. Ama Thierry Henry kısmı. Aslında Thierry Henry de biraz kısa tutmak istiyor ama onu zorluyorlar şu anda.
0: If you keep that core. Understand what pain is and add what you need to.
1: Dediğim gibi benim merak ettiğim konulardan birisi arkada toplar var. Kura çekimi olacak, butona basılacak. Acaba o butona basacak isimlerden birisi mi olacak Thierry Henry? Muhtemelen öyle olacağını düşünüyorum ama bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Arkaya geçerse eğer Thierry Henry'nin o isimlerden birisi olduğunu anlayacağız. O isimler de çok önemli çünkü. Yani öneminden kastım kime tepki göstereceğimiz açısından. Az önceki ödülden de bahsediyor, fair play'in öneminden bahsetti Thierry Henry. O anda ekrana Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El Halifi geldi az önce. Ödül alan isim Marquinhos'tu ama burada olmadığı için onun adına Paris Saint-Germain Başkanı bu ödülü almıştı. Teslim almıştı daha doğrusu. Can Genç de yazmış, o da bugün dakika spor aktarımında sizlerle birlikte olacak karşılaşmalarda. Henry'nin Arsenal'a dönüş maçında ağlamıştık attığı golde. Gerçekten editler yapılan bir gol. Hani var ya bir edit, kim kabul edebilirdi ki böyle bir şeyi 6 aylık forvet. Tabii ki Henry diye gerçekten inanılmaz bir olay. Alexander Ceferin artık sahneden ayrılıyor. UEFA Başkanı kura çekimine bırakacak yeri ve Thierry Henry sahnede kaldı. Yanılmıyorsam o kura çekimini gerçekleştirecek isimler arasında evet Thierry Henry yer alacak.
3: How could you do this to me on stage again?
0: Oh, it's just normal. It's just the banter that we have.
3: It's
0: awesome.
3: The banter. Okay, this is where we're at. Okay, we're going to need your help, by the way, because we know you're here.
1: Birazdan tabii bilgilendirici içerikler takımlarla ilgili. Görseller, videolarda gösterilecek. Bakalım Thierry Henry'nin eli bize ne kadar uğurlu gelecek. Var mı hatırladığınız bu arada kura çekimi yapan, kötü kura çeken ya bize neyi çekmişti dediğiniz? Ve çok özel isme gidiyoruz. David Villa'ya gidiyoruz. Onunla ilgili bir klip muhtemelen kendisi gelecek. Valencia yıllarıyla başlıyor klip. Sonrasında Barcelona, gerçekten benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Çok özlediğim bir oyuncu. Sonrasında Atletico Madrid, David Villa. 14 UEFA Şampiyonlar Ligi golü. Bunların çoğu Barcelona formasıyla tabii ki. Valencia'da da attığı Şampiyonlar Ligi golleri var ki Morientes'te bir kutlaması geldi. Fernando Morientes'te önemli bir isimdi. 2011 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona ile birlikte ve David Villa'nın ismi anons edilecek şu anda bayanlar baylar. İnanılmaz bir ismi çağırıyorum. Karşınızda David Villa. Hiç yaşlanmamış bu arada.
6: Bienvenido David.
3: Hola.
1: You can take center stage. Sevgili Berke, dinlemedeymiş, yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum sevgili Berke.
6: Not bad at all. Let's take us back to your Champions League final with Barcelona in 2011 at Wembley for Barcelona against Manchester United. Unforgettable occasion. It was such a great season. What made that Barca team so special?
7: Good afternoon, everyone. 2011 was an amazing year for me, for the club also.
1: I think David Villa da kurayı çekecek isimlerden. Burada Barcelona şeklinde gidilmiş.
7: In the year before in the national team, world champions, we were the world.
1: Sizlerden gelen mesajlara da. Plus Messi. Şöyle bir göz atıyorum.
7: So we have a great team.
1: Villa saç sakal çok severiz, çok ikoniktir demiş bir dinleyicimiz.
7: And after we are right to the final.
1: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman denilmiş Emre Bey tarafından?
7: Manchester United, you can do it, but
1: yarın akşam mı kura demiş, evet yarın akşam değil 15'te, yarın 15'te Avrupa Ligi kuralları. Sevgili Çağatay Çıtlak yayında olacak diye düşünüyorum, onunla ilgili bilgi alırsam haber veririm. Göksel'in hatırlamıyorum, 18 sene oldu, kurayı kim çekmişti demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de mesajını iletmiş, cevapladım ben yazarak. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Durumlar öyle.
7: You know, I have lucky to have great teammates that make me score many goals. But final of the Champions League.
1: David Villa konuşuyorken şöyle sizlerden gelen mesajlara da bakmak istiyorum tabii ki. Attığınız mesajlar boşluğa gitmesin. Abi kura çekimde tanıdık isimler, Türkler var mı? Bir de butonla eşleştiriliyor ya. Burada hile olmaz mı demişsiniz. Topla da hileden şüpheleniliyordu yani. Yeni bir şüphe olmaz. En azından yeni bir şüphe olmaz. Yani Thierry Henry ve David Villa şu ana kadar tanıdık isimler kura çekiminde olacak.

0: Metropolitano'dan bahsediyor ki Can Genç'ti. Orayı çok sever. Muhtemelen orada da maçlar izlemiştir ki izledi diye hatırlıyorum.
1: And why not to win the Champions League for the first time? We are very very happy to host, very proud.
0: Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez kazandığından bahsediyor. O kazandığı andan bahsediyor David Villa, büyük golcü. Harika bir deneyimdi. Harika bir andı benim için diyor.
1: No pressure.
2: Okay. Amazing. Well, look, anything can happen and we're going to find out sort of the first stage of Atleti's path because we are ready for the all important draw and you guys have a really important job because you're going to be helping us. 36 teams, millions of fans around the world relying.
0: Milyonlarca taraftar sizi izliyor. Artık çok önemli bir şeyin içindeyiz şu anda. Sizler bunun parçasısınız. Bize yardım edeceksiniz diyor. Kura çekimde yer alacak. Thierry Henry ve David Villa yerlerine doğru artık ilerliyorlar. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve başlıyoruz.
3: All right. We have two of the two greatest players of all time in place. Right.
0: İki harika oyuncuyla birlikteyiz kura çekiminde. Masanın başındalar. Şu anda yerlerini aldılar. Hazır bir şekilde bekliyorlar. Çok önemli bir görevleri var tabii ki.
3: Yeah,
2: he's the one who's going to guide us through. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the UEFA Deputy General Secretary Giorgio Marchetti.
0: Giorgio Marchetti geliyor. UEFA Genel Sekreteri, onu da kurallarda görmeye alışırız tabii ki.
4: Good evening, ladies and gentlemen. It's
0: always merhabalar baylar, iyi akşamlar diyor Giorgio Marchetti. Sözlerini bu şekilde başlıyor UEFA Genel Sekreteri. Yeni bir UEFA Şampiyonlar Ligi sezonuna resmen başlıyoruz kura çekimiyle birlikte.
4: That constantly twisted one way and then immediately the other. And when the last of those goals is scored in the 98th minute of match day 8 by a goalkeeper, and that goal sends his team.
0: Bakalım mı bugün acaba bu ödülden mi bahsedilecek? Lev Yashin ödülü veriliyordu önceden. Tabii Ballon d'Or kazanan tek kaleci.
4: Miss of course this opportunity to congratulate Paris Saint-Germain on their eventual and special success as it is only the second time in the UEFA Champions League era that the team managed to retain for a successive season the beautiful trophy shining in this hall.
0: Paris Saint-Germain'in başarıları için, kazandığı kupa için, güzel bir sezon için, oynadığı maçlar için tebrik etti Marchetti.
4: From the league phase and indeed Bodo Glimt going even a step further and reaching the last 16.
0: In this competition the Giants and Fenerbahçeli en son kura çekimde Tutankamon vardı demiş Mehmet Bey. Fenerbahçeliler olarak Infantino dışında herkese okeyiz, anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Columbus'tan sevgiler demiş Engin Bey. Teşekkür ediyorum. Can Genç de evet. Rayo Vallecano maçına en son 2 yıl önce gitmiş Metropolitano'ya. Vicente Calderon bir ayrıydı ama. Gitmedim de yani.
4: First ever adventure in the UEFA Champions League.
0: İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar, yeni kura ile birlikte, tabii yeni sistemle birlikte daha çok görüyoruz bunları. Sabah bunlardan birisi birazdan ekrana gelecek ilk kez. Yer alacak takımlar. Evet, yeni bir klibe gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde. Evet, kuralların nasıl çekileceği kurallar anlatılıyor. Birinci torbada yer alan takımlar olacak. Örneğin Paris Saint-Germain birinci torbadan bu zonda çıkarsa eğer kendi torbasından iki takımla eşleşecek. Yine aynı şekilde yani bizim takımlarımız üzerinden örnek vermek gerekirse mesela Galatasaray kendi torbasından da iki takımla eşleşecek. Yine Fenerbahçe de aynı şekilde birinci torbadan iki takım, ikinci torbadan iki takım, son torbadan iki takım şeklinde ve her torbadan bir takımla evinde, bir takımla da deplasmanda oynayacağız. Teams from the same national association cannot be drawn against. İki aynı ülkenin takımı birbirleriyle eşleşemiyorlar lig aşamasında. Bunun olması imkansız hale getiriliyor.
5: The UEFA Club Competitions Committee has decided that any individual fixture between two teams may not be repeated with the same home team.
0: 3 sene üst üste sevgili Erim Dereli de bahsetmişti ki Manchester City Real Madrid eşleşmesi görmekten artık yılmıştık. 3 sene üst üste aynı eşleşme

0: Yani artık olması yasaklandı.
1: At which point an automated software randomly draws 8 opponents for this team.
0: Ve her takım 8 maç oynayacak, 4'ü kendi evlerinde, 4'ü dışarıda. Şu anda kurallar anlatılıyor. Bunlar rastgele bir şekilde belli olacak, belirlenecek.
1: Once a valid allocation has been drawn by the software, the opponents and which matches are played at home or away will be revealed.
0: Maçların zamanı hemen orada belli olmuyor bu arada. Orada bir yanılgı olmasın. Yani rakipler tek tek gelince o sırayla oynayacakmışız gibi zannetmeyin.
1: Any opponent that has already been drawn does not need to be revealed and will be directly displayed in the opponent overview.
0: Evet, yine aynı şeylerden esasında bahsediliyor. Her torbadan ikişer takımla eşleşilip her torbadan gelen iki takımla bir tane evde, bir tane dışarıda, ama aynı takımlarla değil. Yani birinci torbadan Bayern Münih ve Real Madrid varsayıyorum ki inşallah böyle bir şey olmaz. Bayern Münih ve Real Madrid ise belki Real Madrid ile evde, Bayern Münih ile dışarıda şeklinde.
1: Allocating which matches are played at home and which are played away. Pot 3 and pot 4 will be completed as per the.
0: Birazdan torbalardaki takımları da göreceğiz.
1: With only opponents from the relevant remaining.
0: Zaten bu takımlara hakimiz. Sabahtan bu yana bunları konuşuyoruz ama tabii kura çekiminin heyecanını da bu müzikle birlikte görmek daha farklı bir şey.
1: The match calendar with the dates and kickoff times of the matches will be released at the latest on Saturday.
0: Cumartesi günü bu maçların tarihinin de belli olacağından bahsedildi. Tüm kura çekimleri bittikten sonra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nden de bahsediyorlar tabii ki. Yarın da 15'te UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi olacak. Ve birinci torbadaki takımlara bakıyoruz. Birinci torba Paris Saint-Germain. Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu. Paris Saint-Germain'le ilgili bir klip ekrana geliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamasından Bayern Münih ikinci takım. Upamecano'nun harika pasında Harry Kane'in attığı bir gol ekranda ve Real Madrid, orada da Vinicius Junior'un pasında Mbappe'nin topu ağlarla buluşturduğu bir an. Liverpool bir başka, birinci torba takımı Dominic Szoboszlai'nin harika bir organizasyon sonrasında Anfield'a ayağa kaldırdığı bir an gördük. Inter Milan, yani Inter, Nicola Barella'yı gördük. Orada da Manchester City. Tabii ki Erling Haaland artık kısa saçlarıyla ama uzun saçlı attığı gollerden bir tanesini gördük. Arsenal geçtiğimiz sezonun finalisti, Premier League şampiyonu Declan Rice ve Gyökeres işbirliği Modric'i de ekranda görüyoruz. Barcelona'nın da bulduğu bir gol Fermin Lopez'le ve Atletico Madrid. Ki David Villa da orada, iki takımın ortak değeri Lookman önderliğinde yaşanan bir gol ve birinci torba takımları bu şekilde. Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ve Arsenal karşı karşıya gelmişlerdi finalde. Bir tarafta Thierry Henry, bir tarafta Marchetti, diğer tarafta David Villa var. Kura çekimini gerçekleştirmek üzere.
2: Yes, Pedro, thank you very much. And of course, everybody is impatient. I can only ask our President's Award and football legend Thierry to.
0: İlk olarak Thierry Henry, bir futbol efsanesi Thierry Henry. İlk topu al lütfen diyor. Butonun başında da David Villa var. Yani toptan çıkacak takımı Thierry Henry seçecek. Sonrasında da David Villa butona basacak ve o takımın rakipleri görünecek ve takımlarımızdan birini, belki ikisini birden orada görebiliriz. İlk olarak Real Madrid, Mourinho'nun Real Madrid'i. Bakalım biz olacağız mı? Fenerbahçe veya Galatasaray olacak mı? David Villa şimdi butona basacak. Real Madrid'in rakipleri belli olacak. Arkada da Mbappe ve Jude Bellingham ekrana geldiler. Tabii video olarak. Ve Arsenal, Inter, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, Linz, AEK, Atina, Fenerbahçe veya Galatasaray kesin olarak Real Madrid'le eşleşmiyor. Mourinho için de bu arada Inter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Yine bir Mourinho derbisi var. Duygusal bir maç var orada. Roma eski takımı. Şahtar, Arda Turan, Mourinho karşılaşması.

0: açıkçası. Ama genel olarak güzel bir kura çektiler bence. Roma Leipzig'i aldılar gerçi oradan. PSV Eindhoven da var ama evlerinde LASK, Linz, Leipzig, PSV Eindhoven ve Inter'le karşılaşacaklar. Dışarıda da Arsenal deplasmana dikkat çekiyor ve birinci torbadaki bir diğer takım Real Madrid. Kesin olarak iki takımımızla da eşleşmedi. Bu gerçeği paylaşabiliriz artık. Thierry Henry. Bakalım hangi takımı çekecek? Manchester City.
1: Manchester City.
0: Talihsiz bir şekilde çekiyor kurayı bu arada. Daha açmadan Manchester City olduğunu görüyoruz. Pep Guardiola ayrıldı tabii. Enzo Maresca var takımın başında. David Villa şimdi tuşa basacak. Bakalım Manchester City takımlarımızdan biriyle eşleşecek mi? Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athena ve Lens. Manchester City'den de kaçtık. Real Madrid ve Manchester City'den kaçmayı başardık şu ana dek. City zor bir kura çekti yalnız. Çünkü dördüncü torbadan Lens'i aldılar. Deplasmanda bir de Fransa deplasmanı. AEK Athena ile evlerinde rahat bir maç. Leipzig ile deplasmanda, Napoli ile evlerinde, Porto ile deplasmanda, Sporting ile evlerinde iki Portekiz takımıyla eşleştiler bu arada. Barcelona deplasmanında olacak Manchester City ve dev bir mücadele. Paris Saint Germain, Manchester City Etihad'da olacak. Ve bir diğer eşleşmeye geçiyoruz. Daha doğrusu bir diğer takıma geçiyoruz. Real Madrid Manchester City'den kaçmayı başardı takımlarımız ve bir diğer tarafta Thierry Henry'nin ellerinde Inter yazısını görüyorum. Inter bakalım kimlerle eşleşecek? Inter, Fenerbahçe veya Galatasaray'la eşleşecek mi? Real Madrid zaten belli olan rakiplerindendi. Jose Mourinho açısından da gerçekten önemli bir karşılaşma. Ve David Villa şimdi butona basacak. Liverpool, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava, Inter'den de kaçıyoruz ve Inter'de Shakhtar'la karşı karşıya gelecek. Yani Arda Turan zor bir kura çekiyor gerçekten şu anda ama pot 1 takımlarına baktığımızda Real Madrid ve Inter'i oradan çekmiş oldu Shakhtar'da esasında ve tabii Liverpool'da rakiplerinden birisi Inter'in. Borussia Dortmund ikinci torbadan tabii en çekilmek istenmeyen takım ki dördüncü torbadan da Stuttgart. Inter kolay bir kura çekmedi. Dördüncü takıma giriyoruz. Dördüncü takımı görüyoruz şimdi. Thierry Henry. Bakalım. Bayern Münih ve Paris'ten kaçmak istiyoruz tabii ama artık ihtimaller de azaldı. Inter, Manchester City, Real Madrid kesin olarak eşleşmeyeceğimiz takımlar. Barcelona. Barcelona bakalım takımlarımızdan biriyle eşleşecek mi? Manchester City tabii belli olan rakipleri arasında evlerinde Manchester City ile karşı karşıya geleceklerdi. Bu kesinleşmişti. Kalan 7 rakibini öğreneceğiz. Barcelona'nın David Villa eski bir Barcelona yıldızı bastı tuşa. Aston Villa, Sporting, Paris, Feyenoord, Galatasaray. Galatasaray İstanbul'da Barcelona ile karşılaşacak. Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu. İstanbul'da birinci torbadan Barcelona. Bir İspanyol devi Barcelona da dördüncü torbadan komayı çekti ama bütün bunlar umurumuzda değil. Şu anda bir Türk takımıyla eşleştiler. Galatasaray birinci torbadan Barcelona ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Barcelona'dan sonra Thierry Henry bir top daha çekiyor. Şu ana kadar takımlarımız açısından belli olan sadece Galatasaray, Barcelona var. Ve Thierry Henry'nin ellerinde bakalım hangi takımı göreceğiz? Atletico Madrid. Hiç fena olmaz. Atletico Madrid. Bakalım rakipleri kimler olacak Atletico Madrid'in? Hazırız artık David Villa'nın tuşa basması için. Atletico'nun rakiplerini göreceğiz. Yine eski bir takımı. David Villa'nın yıldızlaştığı takımlar arasında Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahçe. Fenerbahçe ile ama Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. Güzel. Atletico eşleşmesi güzel. Barcelona Galatasaray için biraz talihsiz oldu ama

0: United, who returned to
1: Fenerbahçe Atletico Madrid'le deplasmanda oynayacak. İki İspanyol takımı çektik şu ana kadar. Fenerbahçe Atletico Madrid deplasmanını birinci torbadan aldı. Galatasaray ise kendi evinde Barcelona karşısında olacak. Ve bir başka takım. Tabii bu torbadan birer takım daha gelecek temsilcilerimize. O hangi takımlar olacak merakla bekliyoruz. Kesin olarak olmayacak takımları gördük. Real Madrid, Inter, Manchester City, Atletico deplasmanı Fenerbahçe için, Galatasaray'da evinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimizin ilk rakipleri belli oldu ve Thierry Henry'nin ellerinde. Şimdi Arsenal'ı göreceğiz birazdan muhtemelen, ama şimdi mi acaba? Paris Saint-Germain diye gördüm. Evet, Paris Saint-Germain, Thierry Henry. Ya uzak duralım. Sevgili Can Genç de burada aman aman diyor. Yani aman uzak duralım gerçekten. İki sezonun şampiyonundan bahsediyoruz. İnanılmaz bir yapılanmadan, Osman Dembele'lerden, Barcola'lardan, Kvaratskhelia'lardan bahsediyoruz ki arkada da Kvaratskhelia'nın güzel bir golü vardı. İlk torbadan rakipleri belli. Barcelona ve Manchester City. Zaten ilk torbadan rakipleri David Villa. Butona bastı. Bizim torbada Galatasaray'la evinde karşı karşıya gelecek Paris. Çok zor iki takım çekti Galatasaray ilk torbadan. Yani Parc des Princes'te çok sert bir kura oldu ya. Yani Barcelona ile evde, Paris Saint-Germain ile deplasmanda. Sert bir kura. Zor bir kura. Ve şimdi Thierry Henry'nin ellerinde Liverpool'u görüyoruz. Barcelona, Arsenal, Liverpool üçlüsünden ben Liverpool'u isterim açıkçası. Fenerbahçe'nin sadece rakibi bekleniyor burada birinci torbadan. Artık başka bir işimiz kalmıyor birinci torbayla. Kendi takımlarımız açısından Atletico Madrid ve Inter'le zaten karşı karşıya geleceği kesinleşmişti Liverpool'un. Ve kalan takımları arıyoruz. Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Kadıköy'de. Kadıköy'de maç çok güzel. A home tie against FC Porto in a trip away to Belgium, to Belgium to take on Bruges. Takımlarımızın, temsilcilerimizin şu anda ilk torbadaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin ilk torbadaki rakipleri: Atletico Madrid deplasmanda, içeride Liverpool. Galatasaray'ın İlk turdaki rakipleri, daha doğrusu ilk torbadaki rakipleri düzeltiyorum. Evinde Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain. Artık pek birinci torbayla işimiz kalmadı ama tabii takip ediyoruz Arsenal. Şu anda Henry'nin ellerinde, Arsenal'ı görmekte tabii bir ayrı. Real Madrid'le zaten karşılaşacakları kesindi. Emirates'te oynanacak bu karşılaşma. Kalan rakipleri Arsenal ilk torbadan kimi çekecek acaba? Yani muhtemelen sistemde belli de takip edemedim ben orayı. İki seçenek falan kaldı çünkü. Evet, Bayern Münih deplasmanı Arsenal için. Arsenal inanılmaz zor bir kura çekti. Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Prag. Sabah ve Slavia Prag'a kadar en zor takımları seçmiş olabilirler. Napoli away in pot 3. Dortmund'un Signal Iduna Park'ta olmaması büyük bir şans. Real Betis'in deplasmanda olması çok kötü. Çünkü bugün bahsettik, yeni evlerine geçiyor onlar da. Evet, zor bir kura olduğundan Thierry Henry de dem vuruyor. Yani özür dilerim ama nerede Mikel, burada mı diyor Arteta için. Yani takımına zor bir kura çekti Thierry Henry. I'll try to speak to Mikel. They were stellar in the league phase. Özür dilemeye devam ediyor Mikel Arteta'dan ve artık son takımın eşleşmelerini göreceğiz. Prosedür gereği tabii ki çekiliyor. Bayern Münih çıkacak bu topun içerisinden ve bu topun içerisinden Bayern Münih'in rakipleri de belli olacak butona basınca. David Villa, Alman devi Bayern Münih. Kura sonrasında da bir kısa Yaşar Kurt'a gideceğiz. Değerlendirmelerini alacağız kura hakkında. Arsenal ve Atletico Madrid, Bayern Münih'in zaten belli olan ilk rakipleriydi. Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Prag ve Viking şu anda Bayern Münih'in rakipleri. Viking'le deplasmanda oynayacaklar.

0: Ve Kingsley-Norwich deplasmanı, Bayern Münih'in yani Slavia Prag maçı talihsiz bir maç olacaktır Slavia Prag için yine, çünkü Allianz Arena'da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşen dördüncü takım, dördüncü torba takımlarının pek hani akıbeti iyi olmuyor. Ve birinci torbayı tamamlamış olduk. Yeniden hatırlatalım, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray. Fenerbahçe birinci torbada Atletico Madrid deplasmanı sonrasında Liverpool'la kendi evinde, Galatasaray birinci torbadan Barcelona ile Ramspark'ta, Parc des Princes'te Paris Saint Germain'le son şampiyonla karşı karşıya gelecek. Birinci torbadaki eşleşmelerimiz bu şekilde ve ikinci torba takımlarına geçeceğiz şimdi. İlk torba takımlarının tabii ve diğer takımların maç takviminin cumartesi günü belli olacağı yeniden hatırlatıldı ve ikinci torbadaki takımlara geçiyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Borussia Dortmund ilk olarak dikkat çekiyor. Signal Iduna Park'ta Serhu Girassi ile gelen bir kafa golü Rierson'un ortasında. Görüntüye geldi Roma. Don Yılmaz'la birlikte bu sezon gerçekten harika bir uyum yakaladılar ve Cristante'nin attığı bir golü gördük. Sporting tabii ki gözler bir yandan onlarda. Portekiz temsilcisi Aston Villa geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Freiburg engelini aşmayı başarmışlardı. Porto, bir Portekiz klasiği tabii, Porto deplasmanları, Froholt'un attığı bir gol ve Farioli'nin sevinci ekrana geldi. Manchester United, onları da Şampiyonlar Ligi'nde özlemiştik. Mason Mount'un attığı bir golü görüyoruz. Bruno Fernandes ile golü kutluyor Kulüp Rüş. Kulüp Rüş'ün de bulduğu bir gol ve Real Betis, az önce bahsetmiştik, onlar da evlerine dönüyor. Ezabde şüphesiz Real Betis için büyük bir yıldız. PSV Eindhoven sezona sallantılı bir başlangıç yaptılar ama Napoli karşısında atılan bir gol ekrana geldi ve ikinci torba takımlarıyla devam ediyoruz. Yine Thierry Henry ve David Villa ile birlikte. Aston Villa'nın geçtiğimiz sezonki UEFA Avrupa Ligi başarısından bahsediliyor. Gerçekten finalde kolay gösterdiği bir mücadeleydi. Freiburg karşısında kupaya uzanmışlardı ve Thierry Henry ilk topu şu anda çekiyor.
1: Because everybody is of course impatient to discover more of these incredible matches.
0: Bakalım Thierry Henry'nin elinden ikinci torbada ilk hangi takımı göreceğiz? Lille mi gördüm? Yok, Kulüp Brugge. Kulüp Brugge. Bakalım. Bu torbadan Kulüp Brugge'i isteriz bu arada. Liverpool, Inter ilk rakipleriydi zaten. Birinci torbadan yakaladığı rakipler Liverpool ve Inter'di. Kulüp Brugge'in Belçika temsilcisinin. Ve David Villa tuşa basıyor, butona basıyor. Ve Aston Villa, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Napoli, Kulüp Brugge ile eşleşmiyoruz. O kesinleşti. Lens Stuttgart, ya Lens ve Stuttgart ikilisini dördüncü torbadan çekmek bizim için çok iyi oldu. Kulüp Brugge'in çekişi çünkü dördüncü torbadan iki güçlü takım Lens ve Stuttgart, onların bir rakibi belli olmuş oldu ama bizimle alakası yok tabii. İkinci torbadan rakibi belli oldu. Ve bir diğer tarafta ikinci torbadan bakalım ikinci takım olarak kim gelecek. Kulüp Brugge'le buradan kesin olarak eşleşmiyor takımlarımız. Borussia Dortmund kesinlikle istemediğimiz bir rakip. İki takımımız için de söylüyorum tabii ki bunları. Inter ve Arsenal'la karşı karşıya geleceklerdi zaten, bu bir kesinleşmişti. Kesinleşmiş gerçekte birinci torbadan. Fenerbahçe, Atletico ve Liverpool'u çekmişti. Galatasaray'da Barcelona ve Paris Saint Germain'i, şimdi Borussia Dortmund'un rakipleri belli oluyor. Borussia Dortmund'dan da kaçmayı başarıyoruz. Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK Atina ve Sabah. Azerbaycan temsilcisi Sabah. Sabah deplasmanında olacak Borussia Dortmund. Norveç'e gidecek Bodo Glimt'le karşılaşmaya. Yine Aston Villa deplasmanı, Arsenal deplasmanı. İki de İngiltere deplasmanı olacak Borussia Dortmund'un. Ve ikinci torbadaki üçüncü takıma geçiyoruz.
2: FC Porto.
0: Porto. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, Portekiz şampiyonu Francesco Farioli önderliğinde. Porto tabi güçlü isimleri de var, Froholt gibi. Onun golü geldi ekrana zaten. Samu talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon ve PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord. O torbada biz de vardık. O torbada Porto'nun rakibi olamadık kesin olarak. Away, so a trip to Andalusia in that one. From pot three, Porto will face Napoli and travel to the Netherlands to take on final. Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Prag ve LASK Linz.
1: Good. So after Porto, who comes next?
0: Porto'nun rakipleri. Ve ikinci torbanın dördüncü takımını şimdi kura çekiminde görüyoruz.
2: Aston Villa.
1: And that's the time of Aston Villa. So Aston Villa, the winners of the Europa League.
0: Paris Saint-Germain, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge. Bu torbadan yani ilk dört rakibi Aston Villa'nın ve geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olduğunu da hatırlatalım. Club Brugge de zaten bu torbadan eşleşmişti. Bakalım Fenerbahçe ya da Galatasaray mı? Evet, Fenerbahçe ile Villa Park'ta karşı karşıya gelecek. Aston Villa Galatasaray'la da karşı karşıya geliyor. İki takımımızla da eşleşiyor. Aston Villa Galatasaray ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile ise Villa Park'ta Aston Villa karşı karşıya gelecek. İki kez Türk takımı ile oynayacak Aston Villa, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişlerdi. Real Betis hiç istemediğim bir rakip benim bu. İspanya temsilcisi Ezabde gibi çok tehlikeli bir ayakları var. Yeni stadyumlarında farklı bir hava yakalayacaklar. Şu ana kadarki rakipleri Arsenal, Bayern Münih, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Slovan Bratislava. Real Betis'in eşleşmeleri. To Lille and from pot 4 they're at home against Como as well and they travel to Slovan Bratislava. Real Betis'ten kaçmamıza üzülenler olmuştur ama ben sevindim. Tabii birer takım kaldı bu torbadan eşleşeceğimiz. Manchester United, Sporting ya da Roma ya da PSV. Ya PSV ve Sporting'i isteriz buradan. Thierry Henry'nin ellerinde. Şimdi Roma var ki flash bir başlangıç yaptılar. Donyal Malin önderliğinde gerçekten farklı bir Roma var. Dybala da iyi döndü o takıma. Real Madrid ve Paris Saint Germain'le zaten karşı karşıya gelecekleri kesin ama diğer rakipleri henüz belli değil. İtalya temsilcisinin, başkent ekibi Roma'nın ve David Villa şu anda düğmeye basıyor. Roma'nın rakiplerini görüyoruz. Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahçe. Roma buraya gelecek, evet. Roma buraya gelecek. Galatasaray'ın ise bir sonraki rakibi deplasman mücadelesi olacak.
1: Perfect. So also Roma now is known. We have only three teams left in this pot number two.
0: Fenerbahçe'nin rakiplerinden dördü belli oldu. Atletico, Liverpool,
2: Manchester United,
0: Aston Villa ve Roma, Galatasaray'ın Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa dördüncü rakibini arıyoruz. Manchester United'ı istemiyoruz tabii ki. Yani tabii istenebilir ama PSV falan varken Manchester United'ı istemek biraz gönlü bolluk olur. Bayern Münih, Atletico ve Roma Manchester United'ın rakipleriydi zaten. Evet, Galatasaray Manchester United'dan kaçıyor. Galatasaray ya Sporting Portekiz deplasmanı olacak ya da PSV Hollanda deplasmanı olacak. Away to Sporting Club de Portugal from pot 3. They're at home against Leipzig and they travel to Villarreal from pot 4. It's a tie against the newcomers. Bayern Münih, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, sabah Como. Manchester United'ın rakipleri ki Como deplasmanı, Manchester United Como ile Como'da karşılaşacak. O da keyifli bir mücadele olacaktır ve şimdi Galatasaray'ın bu torbadaki son rakibini göreceğiz. Toplamda da dördüncü rakibini göreceğiz. Thierry Henry'nin elinde Sporting var. Bakalım Sporting'e mi gideceğiz? Yani Lisbon'a mı gideceğiz yoksa Eindhoven'a mı? Şu ana kadar Sporting'in rakipleri Barcelona, Manchester

0: Manchester City, Manchester United, Roma şu ana kadar gördüğüm en zor kurayı Sporting çekti bu arada. Her torbanın en güçlü takımlarını çektiler adeta. Evet, Galatasaray. Galatasaray'ın buradan Lisbon'a gideceğini söylüyoruz. Ve şu ana kadar Atletico ile Fenerbahçe İspanya'da karşı karşıya gelecek. Liverpool'la kendi evinde Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Aston Villa ile deplasmanda Villa Park'ta karşılaşacağız. Roma ile de Kadıköy'de karşı karşıya geleceğiz. Temsilcimiz, diğer temsilcimiz Galatasaray'da Barcelona ile kendi evinde, Paris Saint Germain ile Parc des Princes'te, kendi evinde Aston Villa ile ve deplasmanda Lisbon'da Sporting ile karşı karşıya gelecek. PSV'nin rakipleri de artık belli oluyor. Bizim eşleşme ihtimalimiz kalmadı. Atletico Madrid, Real Madrid, Kulübürüş, Porto'nun yanı sıra Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking. Zor bir kura PSV Eindhoven için. Kendi evlerinde Atletico Madrid, Kulübürüş, Shakhtar ve Stuttgart'ta karşılaşacaklar. Viking, Leipzig, Porto ve Real Madrid ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Ve bu torbayı da noktalıyoruz. Bir diğer torbaya geçeceğiz. Now know that 18 teams have their opponents out of the 36. Tabii, of course. How about highlighting some of those 16
1: takımın şu anda rakipleri belli olmuş durumda. Ekrana geliyor. Bizim ilgilendiğimiz kısma dönecek olursak, Fenerbahçe'nin şu ana kadar 8 rakibinden 4'ü, Galatasaray'ın da 8 rakibinden 4'ü belli. Fenerbahçe için Atletico Madrid deplasmanı, evinde Liverpool, Aston Villa ile deplasmanda, Roma ile evinde, Galatasaray için Barcelona ile kendi evinde, Paris Saint Germain ile deplasmanda, Aston Villa ile evinde, Sporting Lisbon ile deplasmanda ve 3. torba, bizim de içinde bulunduğumuz torba Feyenoord ile başlıyoruz. Hacı Musa'nın attığı bir gol ekrana geldi. Lille, Berke Özer de Lille forması giyiyor. Olivier Giroud, Lille bulduğu bir gol. Ekrandaydı Bodo Glimt geçen sezonun flash takımı ama kadroları biraz dağıldı. Hauge kaldı sadece neredeyse. Napoli, Allegri ile yeni bir hava yakalamak isteyen Napoli, Kevin De Bruyne, Scott McTominay gibi isimlere sahipler. Leipzig çok, yani her zaman flash bir takım gerçi. Romulo bu takımda ama Baumgartner'in attığı bir gol. Villarreal, İspanyol devi, köklü kulüp Villarreal, Estadio de la Ceramica tabii akıllara geliyor. Vedat Muriç'in attığı bir golle Fenerbahçe, Lyon karşısında Vedat Muriç'in attığı gol ekrana geldi. Shakhtar, Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Galatasaray, Galatasaray'ın da Gabriel Saray'la bulduğu bir gol ekrana geldi ve 3. torbaya başlıyoruz. Artık bu torbada takımlarımız tamamen 8 rakibini de görecek. Bizim için kura çekimi bitmiş olacak ve hemen Yaşar Kurt'a gidip de zaten yorumlarını alacağız. Dursun Özbek görüntüye geliyor. Kura çekimini yerinden takip ediyor Dursun Özbek de. Bu kez yerler değişti. Thierry Henry butonun başına geçti. David Villa ise topları çekecek. Bir rol değişikliği oldu, bundan bahsediliyor. Önce karıştır sonra topu al diyor. Marchetti de kurallara sadık kalması istiyor tabii ve David Villa'nın elinde. Bakalım ilk olarak hangi takımı göreceğiz? FC görüyorum, bizden birisi değil. Shakhtar, Arda Turan'ın Shakhtar'ı. Bakalım Arda Turan bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek mi? Şu ana kadar Arda Turan'ın Shakhtar'ının rakipleri Real Madrid, Inter, Sporting ve PSV. Tabii kendi evinde oynayamıyor. Bu sezon Stamford Bridge'de oynayacak. Bu maçları bildiğim kadarıyla Real Madrid, Inter, Sporting Club de Portugal, PSV Eindhoven. Thierry Henry butona basıyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe ile Shakhtar karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın ekibi. Ve bu karşılaşma tarafsız sahada oynanacak. Ukrayna şampiyonu Shakhtar, Fenerbahçe'nin de ilk rakibi belli olmuş oldu kendi torbasından. David Villa'dan şimdi ikinci takımı göreceğiz. Villarreal.
2: Villarreal Club de Fútbol.
3: So we are back to

0: Fiyan'ın rakibi olduğunda çok gol attığı bir takım Villarreal. Şu ana kadarki rakipleri gerçekten çok güçlü rakipler. İkinci torbadan özellikle yani. Paris Saint Germain Liverpool ilk torbadan, ikinci torbadan Manchester United ve Borussia Dortmund'u çekti Villarreal. Estadio de la Ceramica gibi sapsarı güzel bir stadyumları var. Thierry Henry butona basıyor. Bakalım takımlarımızdan biriyle eşleşecekler mi? Fenerbahçe'nin bu torbadaki rakipleri de belli oldu. Ve Fenerbahçe kendi evinde Villarreal'le karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kendi evinde Villarreal'le karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Galatasaray'ın ise bu torbadaki rakipleri belli olmadı henüz. Leipzig ve Napoli'ye dikkat, aman onlar gelmesin. Ve bakıyorum hangi takım? Bodo Glimt. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Bodo Glimt karşısında kazanmıştı. Norveç'te olmayacak bir Bodo Glimt'i isteyebiliriz bence. Bu arada genel yorumlamak gerekirse Fenerbahçe'nin kurası iyi gidiyor bence. İkinci torbada biraz daha kolay takımlar çekebilirdik sadece. Bodo'nun şu ana kadarki rakipleri Atletico Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Kulüp Brugge, Lille, Napoli, Lask Linz, Lens ve evet, Bodo Glimt'e de bir Türk takımı gelmiyor. Zaten Fenerbahçe'nin artık bu torbadan başka bir takımla eşleşmesi imkansızdı. Galatasaray için bakıyoruz bu torbaya artık. Tabii Fenerbahçe de bu toptan çıkınca dördüncü torba rakipleri de belli olacak. Orada kesinlikle Como ve Stuttgart'ı istemiyoruz. Leipzig.
1: RB Leipzig.
2: This is Leipzig this time.
0: Leipzig ilginç telaffuz etti tabii İspanyolca. David Villa. Leipzig gibi çıktı ama Leipzig'den bahsediyoruz. Ve buradan zaten Şahtar'la karşı karşıya geleceklerdi. Bakalım diğer takım bu torbadan Galatasaray mı olacak? City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Şahtar. Leipzig'in rakipleri çok zorlu gerçekten. Feyenoord geliyor, Lens geliyor, Como geliyor. Leipzig gördüğüm en zor kurallardan birisini çekmiş oldu. Ve Galatasaray'ın rakibi henüz belli değil bu torbada. İki tane rakip gelecek. Biri evde, biri dışarıda. Napoli, Lille, Feyenoord. Bu takımlardan ikisi olacak. Lille ve Feyenoord'u isteriz tabii. Napoli olmasını isteriz. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin adını görüyoruz. David Villa'nın ellerinde dördüncü torbadan. Aman Como ve Stuttgart gelmesin. Como ve Stuttgart hariç herkese kabulüz herhalde. Lens gelmese de iyi olur. Ve şimdi Thierry Henry butona basacak. Burada kötü takımlar gelirse suçlayacağımız kişi Thierry Henry bu arada. O da belli olmuş oldu. Son iki rakibini bekliyoruz. Liverpool, Atletico Madrid, Roma zaten vardı. Evet, Slavia Prag ve Lask Linz. Müthiş. Slavia ile kendi evimizde oynayacağız. Avusturya'da Lask Linz karşısında olacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Atletico Madrid deplasmanda Liverpool'la içeride, Aston Villa'yla deplasmanda, Roma ile evde, Shakhtar'la deplasmanda, Villarreal'le evde, Slavia Prag'la evde, Lask Linz'le dışarıda ve Feyenoord. Bakalım Feyenoord Galatasaray'ın rakiplerinden birisi mi yoksa Lille ve Napoli mi olacak? Feyenoord'un şu ana kadarki rakipleri Inter, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig. Thierry Henry butona basıyor. Galatasaray, Feyenoord buraya gelecek. Giovanni van Bronckhorst buraya gelecek. İstanbul'a tekrar geliyor. Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord, Galatasaray'ın içeride oynayacağı maçlardan birisi. David Villa'nın elinde şimdi Galatasaray'ı görüyoruz. Evet, Galatasaray'ı görüyoruz. Artık rakiplerimiz tamamen belli oluyor. Fenerbahçe'nin belli olmuştu. Galatasaray'ın da belli oluyor. Kalan 3 takım belli olacak. Şu ana kadar Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting ve Feyenoord. Bu takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Paris ve Sporting dışarıda. Lille deplasmanı var. Berke Özer'in de yer aldığı Lille. Stuttgart'la evde karşı karşıya geleceğiz. Yani Stuttgart'ı oradan çekmek biraz talihsizlik oldu. Ve AEK Atina. Dursun Özbek de görüntüye geliyor. AEK Atina. Ve kura çekimi bizim için burada tamamlanmış oldu. Hemen bağlantımıza geçelim. Süremizi de biraz aşıyoruz. Çünkü hemen bir Yaşar Kurt'un da yorumlarını alalım.

0: Ve Yaşar Kurt hattımızda, hemen sıcağı sıcağına yorumlarını alacağız Yaşar Kurt'tan da. Yaşar, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Ece, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Rakiplerimiz belli oldu. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe birinci torbadan Atletico Madrid deplasmanı ve Liverpool'la içeride oynayacağı bir karşılaşma. İkinci torbadan Aston Villa ile Villa Park'ta, Roma ile kendi evimizde. Sonrasında Shakhtar deplasman ama aslında tarafsız saha. Villarreal içeride, dördüncü torbadan Slavia Prag'la evde, dışarıda Lask Linz. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin kurasını?
1: Yani birinci torbayı hariç bırakırsak aslında biraz Avrupa Ligi vari bir kurada diyebiliriz. Çünkü hani Aston Villa'da, Roma'da kendi liglerinde biraz Avrupa kupalarını oynayan ama genelde Şampiyonlar Ligi'nin biraz dışında kalmış takımlar. Biraz görece özellikle Galatasaray'a göre kolay bir kura gibi dursa da Fenerbahçe'nin burada bir tecrübesizliği de var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Evet, tecrübeli oyuncuları var ama takım olarak da oralarda oynama alışkanlığını biraz kaybetmiş bir Fenerbahçe var. Her maçı ciddiyetle oynadıktan sonra ben Fenerbahçe'nin iddialı olayım ilk 8'e bile girebilecek bir kura çektiğini düşünüyorum. Ama oynayacağı rakiplerde rakiplerin kendi seviyesinden ziyade biraz hocaların seviyesi de aslında maçlarda belirleyici olacak. Çünkü yani Gasperini gibi, Emery gibi hocalarla oynayacak. Yani Arda Turan var. O da bence Avrupa'nın gelecek vadeli hocalarından biri. Buralarda kendini biraz daha test etmesi gereken bir turnuva Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi bence ilk 8'e girme şansı var mı? Var. Ama asıl hedef bence ilk 16 olmalı Fenerbahçe'de.
0: Peki, Galatasaray'ın rakipleri birinci torbada, yani sert bir kura gerçekten. Barcelona ile kendi evinde Galatasaray, sonrasında Parc des Princes deplasmanı Paris Saint Germain, sonrasında kendi evinde Aston Villa, yani sonrasında dediğim tarih bu değil, cumartesi belli olacak, sadece torbaların sırası. Villa, Aston Villa ile kendi evinde Sporting Lisbon'la, Lisbon'da Feyenoord'la kendi evinde Lille, dışarıda dördüncü torbada talihsizdir Stuttgart'la. Kendi evinde Stuttgart eşleşmesi talihsiz tabii. Ajax Atina'da deplasman. Ki bu da talihsiz, Yunanistan deplasmanı.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve senin az önce dediğin gibi bence bu fikstürün zamanlaması, yani tam bir fikstürü görmemiz gerekiyor. Yani örnek vermemiz gerekirse önümüzdeki hafta bir Aston Villa maçını ben tercih ederim. Çünkü hem Aston Villa takım olarak şu an iyi bir durumda değil. Transferler henüz takıma adapte olmuş değil. Daha yeni transferler var ve gelecek oyuncular da var belli ki. Onun için burada biraz maçlarını oynayacağı zamanlar önemli ama hani ne olursa olsun Barcelona, Paris Saint Germain, bence Lille deplasmanı, bu tip takımlar yılın hangi döneminde oynarsanız oynayın sizi son derece zorlayacak takımlar. Evet, Stuttgart üzerinde de yani dördüncü torbanın belki de en zor takımını çekti Galatasaray. Her ne kadar iç sahada oynasa da full konsantre olması gerekiyor. Yani Galatasaray 8'de 8 full %100 ile oynaması gereken maçları oynayacak bence. Bence ben Galatasaray'ın da şansı olduğunu düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe'ye görece biraz daha zor bir kura olsa da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre de artısı buralarda artık düzenli olarak 4-5 senedir oynuyor. Özellikle geçen sene bence hem Liverpool maçlarında hem Juventus maçlarında bu tecrübesinde zaman zaman sahaya yansıttığını gördük. Zor olacak ama Galatasaray'ın da ilk 24'e hedef koyması gerektiğini düşünüyorum. Koyabilecek kalitede bir kadrosu da olacak gibi de duruyor transferlerle beraber.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum sıcağı sıcağına kurayı yorumladın, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, daha sağ olasın.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaklaşık 2 saattir yayındaydık. 1 saati tamamen kurayla geçti zaten. Ve artık noktalıyoruz. Birazdan Can Genç sizinle birlikte olacak. Karşılaşmaların dakika skor aktarımında ben Göksel'in Çağrı Saraç, kuray çekiminde sizlerle birlikteydim. Hatam olduysa affola diyorum. Yeniden

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor, maçın nabzı nesinede atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye nesinede dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
7: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
6: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet Şekerevi'ni tercih etmeye başladı. Yine de bu durum

Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Ve

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu. Radyo Gol'lesiniz, 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizlerle beraberiz bugün hem Zalgiris Beşiktaş hem de Ferencvaros Trabzonspor karşılaşmalarıyla bugün yayında olacağız. Ki çok özel bir stüdyo konuğumuz var. Tuğberk Çakır'la olacağız. Kendisiyle konuşacağız. Bütün her şeyi tartışacağız. Önce bir Beşiktaş'ın 11'ini vereyim. Tabii ki kura çekimi üzerine de konuşacağız. Maç birazcık daha skor kaynaklı olarak bizim adımıza pozitif bir akşam olduğunu söyleyelim. En azından Beşiktaş tarafıyla alakalı. Kale Ünübel koruyor. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Oğuttara dörtlüsü. Orta alanda Salih Kartal, Olaitan. Onların önünde İlhan'la Çerni'yi görüyoruz kanatlarda ve forvette Vlahovic. Bundan önce tabii ki Tuğberk Çakır, hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk.
2: Açıkçası bugün çok fazla konumuz var. Yani kuralları falan değerlendireceğiz. Yani maçın içerisinde özellikle Beşiktaş maçının skoru kaynaklı olarak biraz daha rahat bir yayın yapma imkanımız olabilecek diye varsayıyoruz. Tabii ki bir futbol da top yuvarlaktır ve birçok ihtimalde vardır ama bunu düşünmek dahi istemiyoruz diyelim. Sadece şöyle başlayayım Beşiktaş maçıyla alakalı. Tabii ki kritik anlarda sohbetimizi ben böleceğim Beşiktaş maçıyla alakalı. Çünkü orada böyle kritik bir pozisyon olursa devreye gireceğim. 11'i nasıl değerlendiriyorsun? Rotasyon beklemeli miydik? Yoksa Beşiktaş tarafında hocanın daha böyle yani 3 oyunculu 5 oyunculu bir rotasyon yapması mantıklı mıdır? Yoksa belki 10-11 oyunculu bir rotasyonda kaldırır mıydı diye sorayım. Tercihler üzerinden gidersek sevinirim Tuğberk Çakır.
3: Bence ya bu maç özelinde ideal rotasyonu yapmış. İşte forvette belki Semih yerine Semih Vlahovic düşünebilirdi ama Vlahovic'in de muhtemelen maç eksiği var. Ona kondisyon kazandırılacak. Ben kalede Doğan Alemdar'ı da aslında görmek için ideal bir maç olduğunu düşünüyordum. Çünkü 3-0'ın rövanşında yani ilk maçta gördük. Beşiktaş ve Zalgiris arasında ciddi bir fark var. Kalite farkı var.
4: %100.
3: Onun dışında İlhan işte şimdi Trossard'ın arkasında kalacaktır biraz. İlhan tercihini doğru buluyorum. Orkun sezon başından beri her maç herhalde 90 dakika oynuyor.
2: Biraz bir ferahlaması lazımdı bugün için. Bence de Orkun'un yedek olması mantıklı. Bu arada Zalgiris geldi ancak iyi bir vuruş da gelmedi. Onu da söyleyelim. Evet Tuğberçik.
3: Onun dışında ben Amir... İşte mesela Hacı Ahmetoviç oynamıyor ama o muhtemelen gidecek herhalde diye düşünüyorum. Bugün Fabio Miretti haberini gördüm. Herhalde orada öyle bir değişiklik olacak.
2: Peki onu sorayım, yani Miretti sence Salih'in ikamesi mi, Olaitan'ın ikamesi mi?
3: Bence Olaitan'ın ikamesi. Yani biraz daha onu nasıl diyelim, hücumcu, daha hücum ağırlıklı, tekniği daha yüksek, daha tempolu bir oyuncu Miretti. Salih biraz daha temposu daha düşük bir yapıda
2: değil. Daha holding midfielder dediğimiz, daha tutucu bir orta saha oyuncusu olarak mı bakarız? Yani Salih'e daha 6 bakıp Miretti'ye daha 8 sağ iç gibi mi bakmalıyız?
3: Bence öyle.
2: O zaman şöyle mi anlamalıyım diye soruyorum şimdi. Tabii ki Olaitan'ın da hani atletik kapasitesi ve dribling yeteneği de olan bir oyuncu Olaitan. Yani o gerektiği maçlarda Olaitan, biraz daha teknik kapasite ve Beşiktaş'ın karşı kalede oyunu yığacağı maçlarda Miretti gibi mi tercih eder sence? Ne diyorsun hocam?
3: Bence olabilir. Miretti'nin de şu an formunu görmek lazım. Bence Olaitan da iyi başladı sezona.
2: Katılırım.
3: Eyüpspor maçındaydı yanılmıyorsam, çok güzel bir asisti vardı. Yani Olaitan hemen Miretti kesebilir mi Olaitan'ı bilmiyorum. Hı. Ama bence Olaitan'la ikame olacaklar.
2: Peki tabii biraz da savunma hattını da sorayım. Yani ön hattı konuştuk, ileri üçlüyü. Yani genel bir rotasyon var Beşiktaş'ta. Vlahovic'in maç ritmini kazanması gerektiğini söylediğin için söylüyorum. Çerni yerine herhalde Poku geldi. Poku daha fazla oynayacaktır diye düşünülebilir Beşiktaş'ta. O yüzden belki Çerni'yi de rotasyon sayabiliriz diye düşünüyorum en azından ilk planda. Ama tabii ki forma rekabetinde göreceğiz onu. Ama savunma hattında şunu sorayım. Murillo, Calo, Emirhan üçlüsü as üçlü. Solda Rıdvan oynuyor genelde ama Otta arada herhalde maç ritmi kazansın diye oynadığı bir karşılaşma mı? Nasıl yorumlarsın?
3: Ottara, evet, ben aslında formayı direkt alacağını düşünüyordum. Monaco'dan iyi bir bonservis bedeliyle geldi. Ama oranın asıl transferi sanki Rıdvan oldu gibi bu sezon. Yani Rıdvan da çok iyi başladı Beşiktaş'ta sezona. O yüzden Ottara biraz daha geride kaldı. Ben şeyi merak ediyorum. Agbadu, yani herhalde Cialo ve Emirhan'la kurmaya karar verdi İtalya onu. Sanki öyle hissediyorum.
2: Öyle gözüküyor şu anlık yani en azından.
3: Onlar hani o ikili artık otursun diye her maç, bugün artık kaçıncı maçları oldu herhalde 6.
2: 5 olması gerekiyor toplam 6 maç ama sanki bir tanesinde Agbadu ile oynadı bir tanesi yani. Şunu Agbadu Cialo gördük bir tane. Emirhan'ın bir maç dinlendiğini biliyorum. Onun dışında zaten full o ikiliydi yani 5 maç galiba olsa gerek.
3: Yani orada o savunmayı oturtmak istediği için orada değişim yapmamış. O da normal. Ya Italiano şu ana kadarki Italiano'nun performansı da bence çok iyi. O da çok formda.
2: Ya Alanya maçı birazcık aslında yani o acayip bir havayı kıran bir maç oldu ama ya Beşiktaş taraftarı mutlu ve umutlu yani. Hala da konuşuyorum. Kiminle konuşsam Beşiktaş taraftarı ya şey yani herkes yani en azından doğru bir rotada olduğunun farkında diyelim.
3: Ya geçtiğimiz senelerde Beşiktaş'ın elendiği takımları işte düşünürsek mesela bu turlarda geçtiğimiz sezon Luzerne mi? Sanki öyle bir
2: Lozan.
3: Ha Lozan'a kaybetmişti ki Lozan çok kötü bir takımdı. Evet. Bu sene oynayabilecek en zor yani İskandinav takımı geldi. Daha şeyde bir önceki turda Midtjylland. ve çok rahat elediler. Gol yemeden elediler. Beşiktaş bu sene çok doğru bir yolda. Alanya maçı da Alanya'da biraz sezon başı için ters bir deplasman.
2: Evet.

0: Bir de Beşiktaş'a da
1: ters
0: geliyor.
1: Bunu yayın öncesinde konuşuyorduk. Bu arada şöyle bir bilgi duydum ben. Kendim bakarak teyit etmedim ama 8 yıldır Beşiktaş'ın Alanya'da kazanmadığı bir bilgisini duydum bir arkadaşımla sohbet ederken. Ya inanamadım yani. Böyle bir seri olması, böyle bir ya kehanet mi var acaba? Bir şey mi var yani?
0: Belki şeye de bakmak lazım. Bir Anadolu takımının bir büyük takıma kurduğu en büyük üstünlük olabilir bu.
1: Kesin eğer 8 olabilir
0: yılsa
1: bu
0: öyle bir şey.

0: Biz adına ki zaten yarın da Beşiktaş'ın kurası çekilecek diye biliyoruz. Öyle temenni ediyoruz diyelim. Hani sonuçta 15'te çekilecek Avrupa Ligi kurası da Beşiktaş'ın da turu geçeceğine inandığımız için bu şekilde
1: yorum
0: yapayım.
1: Yani bir aksilik
0: dedim.
1: olmazsa.
0: Evet. Ya dilersen bence tabii ki hasret olan buraya hasret olan bir Fenerbahçe'nin kurasını konuşalım yani. Şu cümle kurulabilir mi Fenerbahçe'nin kurasıyla alakalı? Şimdi tabii ki belki oyunları oynayan hani bu bilgisayar oyunlarını oynayan kişiler şunu çok iyi bilirler. Adeta lokum gibi bir kura diye bir tabir vardır. Bir menajerlik oyununun klasik bir sözüdür bu. Adeta lokum gibi bir kura mıdır Fenerbahçe için bu kura? Tek tek gidelim eşleşmeler istiyorsan üzerinden ama bir genellik bu sorunun yorumunu alayım. Sonra tek tek eşleşmeleri konuşmak isterim abi.
1: Lokum gibi bir kura ama Fenerbahçe için şey acı da olabilir. Yani şu risk de var. Şimdi gerçekten çekebileceği en ideal kurallardan birini çekti Fenerbahçe. Hı. Bence takım kağıt üzerinde değerlendiriyoruz tabii. Hı. Orada fikstürü de çok önemli. Takımların o anki formları, sakatları vesaire. Ama burada şey de olabilir. Yani Fenerbahçe bir kötü gider ve orada işte hoca, ya biliyorsun Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamamaktan dolayı daha gergin başladı. Tabii. Zaten de şu an bile İsmail Kartal eleştiriyor. Olası bir yani içeride Slavia.
0: Dün akşama kadar, evet. Yani dün akşam orada bir virgül koyalım. Yani oraya kadar çok eleştiriliyordu ama bence bugün Fenerbahçe taraftarı şu anda hoca ile alakalı bir düşüncede değildir diye varsayıyorum. Ama katılırım yani, evet, yani oraya kadar virgül koyarsak %100 doğru diye düşünürüm.
1: Yani bir, mesela biz Villarreal'i Galatasaray maçında izledik. Hı-hı. Bir hazırlık maçıydı tabii ki ama çok tempolu oynadılar. Yani burada kağıt üstünde mesela biz bu kuraya baktığımız zaman, hı-hı, ne deriz? İşte Roma'yı, Villarreal'i, Slavia Prag'ı biz içeride yenelim. Hı-hı. Rahat rahat çıkarız. Yani burada Roma'ya bir puan kaybetsek işte Shakhtar'dan ya da Linz'den alıp. Çünkü 9 puan civarı çıkıyor. 8 ve üzeri çıkıyor. İlk 24'e, evet, giriyor.
0: Yani 9 gider, 8 böyle çok bıçak sırtı gibi sanki.
1: Evet, bir zaten Fenerbahçe'nin bir kere de öyle bir şeyi vardı.
0: Evet, 24'te Mourinho şansıydı o. Ben Fenerbahçe'nin hani sonuçta kendi şeyi olduğunu düşünmüyorum. Mourinho'nun şansıydı yani o.
1: Olabilir. Yani işte orada üst üste işte Shakhtar'dan, Slavia'dan alınamayan puanlar belki fikstürü başında olabilir. İlk maçlar onlar olabilir ve hemen tekrar hocayı o dünkü galibiyeti unutturabilir, eleştiriler başlayabilir.
0: İşte bu çok kritik.
1: Yani lokum gibi Kur'an'da böyle bir sıkıntısı var.
0: Yani siz eğer formda giremezseniz o zaman size bu kötü olarak dönecek. Yani bugün Fenerbahçe'yi çok, yani adeta çok iyi bir kurası olduğunu konuşuyoruz ama o üst perdeden giriş olmazsa da baskı da beraberinde gelir aslında. Çok iyi bir bakış açısıymış. Bunu kastetmeye çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Doğru muyum abi?
1: Evet.
0: Peki tek tek gidelim abi. Yani şimdi tabii ki pot 1'deki olası takımları sayacağım ilk başta. Paris, Bayern, Real, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcelona, Atleti. Yani 9 tane takım var olası. Ve bu takımlar arasında en güçsüz takım hangisiydi sana göre?
1: Ben içeride Inter'le oynamak çok isterdim.
0: Güzel. Yani içeride Inter. İkinci, hı-hı, üçüncü kimdi diye soralım.
1: Yine içeride Atletico Madrid'le oynamak çok isterim.
0: Tamam.
1: Atletico Madrid deplasmanı bir tık daha zor bir deplasman, hı-hı, ama yani
0: en kolayını konuşuyoruz. Oradan biraz daha pay biçerek hani derecelendirmeye doğru gitmek isterim. Çünkü tek tek tane tane işlersek bence çok daha akılda kalıcı olur. Herkesin de bir fikri var. Merak ediyorum yani yorumlarını. Inter'le Atleti dedin içeride, hani daha en azından 3 puana çıkabileceğin maç olarak
1: yorumladık. Evet.
0: Üçüncü bir takım sayarsak kimi alırız bu listeye peki? Sayayım tekrardan. Paris var, Bayern var, Real var, Liverpool var, City var, Arsenal var, Barcelona var.
1: Liverpool'u isterdim.
0: Liverpool.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe o zaman çekebileceği en aslında nispeten kolay diyeyim. Birinci pot tabii ki çok sıkıntılı bir alan ama buradaki en iyi iki takım, yani üçten ikiyi çekti gibi mi yorumlarız?
1: Evet, ya onlarca seçenek içerisinden, hı-hı, işte yani içeride ve dışarıda oynamak açısından söylüyorum. En iyi ihtimallerden birini yakaladı Fenerbahçe burada.
0: Ki hatırlatalım, Liverpool'la iç sahada, Atletico Madrid'de de Vando Metropolitano'da İspanya'da oynayacak Fenerbahçe. Peki ikinci torbaya doğru geleceğim. Yine aslında tane tane gitmek istiyorum. Bunu bir de Galatasaray usulünü yapacağız. İlk Fenerbahçe'den başladık bilerek. Uzun yıllar hasret var. Fenerbahçe taraftarı bunu dinlemek istiyor. O yüzden de anlayışı için bütün Galatasaray taraftarlardan, bütün Beşiktaş taraftarlardan öncelikle bir kere daha özür dileyelim bu konuyla alakalı ama bu şekilde başlama tercihinde bulundum. Yayını bu şekilde yönetiyoruz şu anda demeye çalışayım. Tabii ki Tuğberk Çakır'ın da çok kıymetli yorumları bizler adına her zaman çok çok değerli. Peki ikinci pota geçiyorum abi. Dortmund,

0: Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven. Buradaki en zayıf üçlü hangisidir?
1: Real Betis ve PSV'yi bir kenara koyuyorum.
0: Tamam, onlar zaten en basitler. Evet. Peki.
1: Burada da bir Portekiz takımıyla içeride oynamak isterdim. O çünkü yani 180 derece farklı oluyor. Portekiz deplasmanına gitmek ve içeride oynamak. Mesela Galatasaray, yani Galatasaray'a geçmeden önce şunu söyleyeyim. Galatasaray Sporting'de içeride oynasaydı
0: o zaman çok iyi olurdu.
1: Bence çok iyi bir kura olurdu.
0: Orayı konuşacağız. Galatasaray kısmına da geleceğiz ama Betis'le PSV en kolay iki kura olurdu dedik. Fenerbahçe Roma ve Aston Villa ile eşleşti. Şimdi Aston Villa'ya, daha doğrusu Birmingham'a, İngiltere'ye uçacak. Roma da burada. İkinci pot iyi bir pot mudur? Kötü bir pot mudur? Ortalama bir pot mudur? Yani 10 üzerinden zorluk derecesine 10 en zor, 1 en kolaysa Fenerbahçe'nin ikinci torbada çektiği bu iki takıma iç saha dış saha faktörünü değerlendirecek olursan zorluk derecesini 1 ile 10 arasında kaç verirsin?
1: Ben önce Aston Villa tarafında, yani çünkü yorumumu yapacağım ama senin fikrini çalmak istemiyorum. Çünkü yayından önce bir şey konuştuk. Önce sen ne düşünüyorsun diye sana sorayım Roma ve Aston Villa, özellikle Aston Villa özelinde.
0: Aston Villa özelinde şöyle bir düşüncem var. Hani çok teşekkür ederim pas attığın için abi. Şöyle bir düşüncem var benim. Yani şu anda yeni kurulan bir takım Aston Villa. Çünkü çok büyük satışlar yaptılar ve çok yeni adamlar alacaklar. Yani zaten Aston Villa buraları oynamayı bilen de bir takım ama eğer şöyle ilk hafta, ikinci hafta temsilcilerimizin her ikisi de Aston Villa ile eşleştiği için bunu da söyleyelim. İlk hafta veya ikinci hafta Aston Villa ile oynarsak iki temsilcimiz adına da çok daha iyi bir artı olabilir. Onlar da yarın akşamüstü, senin de bana hatırlatman sayesinde bunu şey yapayım. Lütfen sana bırakayım. Yani Roma konusunda ben biraz senin de düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü orada da senin biraz yorumun vardı.
1: Yayında benim izlediğim kura yayınında şey dediler. Cumartesi sabahına kadar belli olacak fikstür gibi bir şey söylediler. O yüzden geçen sene de yine cuma günü akşam üzeri belli olmuştu diye hatırlıyorum. Roma ve Aston Villa, içeride Roma bence tam böyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi heyecanını hissedeceği, orada 3 puanı sonuna kadar
0: gideceği,
1: zorlayacağı taraftarla, hatta şöyle söyleyeyim, umarım ilk maç Roma olur içeride. Yani senin dediğin Aston Villa deplasmanı fikstürü, tamam, Aston Villa ile ilk maç oynamak çok büyük avantaj ama Fenerbahçe görece iyi bir takım. Çünkü Roma'yı yenmekle Slavia Prag'ı yenmek bir değil. Gasperini'nin Roma'sı bu sene çok iyi.
0: Çok iyi.
1: Fiorentina maçında izleyen dinleyicilerimiz varsa görmüştür. Yani Dybala ve Malen arasındaki bağlantı acayip bir bağlantı oldu. Şimdi Roma'yı yenip bir de arkasına şöyle ikinci haftada Shakhtar Donetsk deplasmanı. Shakhtar Donetsk deplasmanı diyorum ama aslında evet, İngiltere'de muhtemelen Shakhtar Donetsk içeride gibi olacak. Yani Türk taraftarlarının çok olmasını bekliyorum. Ya oradan bir 6 puan alırsa Fenerbahçe çok farklı bir hava yakalar.
0: Ya Roma Aston Villa çok çok kolay değil ama zamanlamayla alakalı birazcık hani ona bakmak lazım diyoruz. Peki sonrasında Villarreal iç saha, Shakhtar deplasman. Shakhtar deplasman konusunu konuştuk biraz seninle ama Villarreal iç saha ideal bir takım mıdır, yoksa pot 3'ü de sayayım istersen. Çünkü oradaki diğer takımları da şöyle göz önünde bulunduralım. Bunları birkaç kere sayacağım ki insanların kafasında biraz daha otursun diye bunun için çabalıyorum. Galatasaray tarafında da sayarız bunların hepsini. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar vardı aslında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın haricinde. Ama bu takımlardan üçüncü torbada da bu arada bir direkten dönen pozisyon oldu. Beşiktaş gole yaklaştığı anlardan da dakikalar 32'yi gösteriyor. Durum 0-0, bunu da hatırlatalım. Evet, Tuğberk Çakır, yani Villarreal ve Shakhtar Donetsk eşleşmeleri nasıl genel olarak?
1: Shakhtar, yani bir üçüncü torbadan bir deplasman alınacaksa bu Shakhtar Donetsk deplasmanı. Çünkü deplasman değil. Nispeten Türkiye'de takip edilen işte Arda Turan orada bizi temsil ediyor.
0: Arda hocamıza da bu arada başarılar dilerim. Yani her kulvarda temsilcilerimize karşı çok iyi futbol oynamasın ama sonuç olarak temsilcilerimizi kazanmasın dileyelim ama Arda hocaya da genel serüveninde başarılar dilerim. Evet, Tuğberk Çakır.
1: Yani Shakhtar Donetsk çok iyi bir seçim. Mesela içeride eğer ki şu takımlara bakıyorum, eğer ki Fenerbahçe şuradan Villarreal değil de içeride Feyenoord çekseydi artık, yani bu belki de Şampiyonlar Ligi'nin bu formatın tarihine geçecek bir kura
0: olabilir,
1: olurdu.
0: Olabilir bu arada. Yani kesinlikle katılırım. Son torbayı da en azından okuyayım. Son torbada da çünkü gerçekten ilginç takımlar var. Mesela şöyle bakıyorum. Como, Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Lens, Viking ve Sabah var. Şimdi Slavia ile Laslins eşleşmesi Fenerbahçe'nin Slavia Prag'la iç sahada, LASK Linz'le deplasmanda oynayacak. Bu ikili nasıl?
1: Slavia Prag ya Çek Cumhuriyeti takımları Türk takımlarına ters geliyor biraz.
0: Yani çok çantada keklik görmemek mi lazım?
1: Görmemek lazım. Yani çünkü çok öyle çıkılacaktır. Yani Şampiyonlar Ligi'nde sen Slavia Prag'la oynuyorsun. Bunu içeride yenmen lazım diye çıkılacaktır. Ama hiç yani o kadar kolay bir takım değil. Ben LASK Linz ile Fenerbahçe sezon başında bir hazırlık maçı yapmıştı. Hı hı. Çok rahat kazanmıştı ki Fenerbahçe de çok hazır değildi. LASK Linz'i tabii şimdi hafta içi Celtic 5-1 yenişini de konuşabiliriz ama.
0: Acayip bir olay ya.
1: Yani Como, Lens ya da tabii Stuttgart canım seviyesinde asla değil. Ayrıca LASK da yine bir Avusturya takımı olduğu için bence orada da çok ciddi bir seyirci desteği olacaktır Fenerbahçe adına.
0: Yani 10 üzerinden 10 bir kura diyebilir miyiz Fenerbahçe için, yoksa 9 mu deriz?
1: Ben Feyenoord çekmediği için Fenerbahçe'ye 9 veriyorum. Hı-hı. Ama yani şu kurada dün gece Fenerbahçeliler hani Lyon'u yendikten sonra o mutlulukla, hı-hı, yatmadan önce şöyle bir bakıp takımlara herhalde böyle bir şey hayal etmemişlerdir. Yok, hayal bile etmemişlerdir.
0: Bunu hayal etmemiştir diye tahmin, hı-hı, ediyorum bir Fenerbahçe. Yani bunu herhangi bir, mesela Galatasaray taraftarı da bunu hayal edememiştir diye düşünüyorum. Yani bu çok hayal zor, edilebilecek bir şey değil yani. Yani tabii ki bu arada şu cümle çok değerliydi bence. Bütün yorumlarının arasından ilk cümlene bir tekrar dönmek istiyorum. Çünkü bunu da bir kez daha hatırlatalım. Bu tip esasında çok daha böyle lokum gibi tabir ettiğimiz kurallarda ilk etapta yüksek perdeden giriş olmadığı takdirde hocanın üzerinde baskı oluşur mu cümlesi olabilir, olmayabilir bu arada, ama bu cümlenin gerçekten bence çok altı dolu bir cümle olduğunu düşünüyorum ve %100 katılırım bu arada bu fikre. Ama tabii ki temsilcimiz Fenerbahçe'ye burada başarılar dileyelim ki rotayı da bir diğer temsilcimiz Galatasaray'a da başarılar dileyerek açalım. Yani çünkü şimdi açacağım kurayı, bir tek tek sayacağım. Tane tane gideceğiz. Yani Barcelona iç saha, Paris Saint Germain deplasman, Aston Villa iç saha, Sporting deplasman, Feyenoord iç saha, Lille deplasman, Stuttgart iç saha, AEK deplasman. Şimdi birinci torbayla başlayalım istiyorum. Yani birinci torbada bir kez daha sayalım takımları ki dinleyicilerimizin kafasını biraz daha yer etsin diye söyleyeyim. Şu anda tabii ki yolda giden birçok dinleyicimiz bizi dinlediği için de kafalarında çok hızlı konuşursak, belli şeyleri çok hızlı geçersek duyamamış olma olasılıkları var. O yüzden en azından yani herkesin de elinde bir sonuçta teknolojik bir imkanı olmayabilir şu anda. O yüzden hatırlatmakta fayda var. Yani Paris, Bayern, Real, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Şimdi bu dokuzluda Galatasaray'ın çekmemesi gereken diye soracağım. Çünkü Fener'de tam tersiyle ilerledik ama Galatasaray'ın kurasının çok zor olduğunu zaten herkes
1: belli
0: zaten,
1: yani
0: belli zaten. O yüzden Galatasaray'ın çekmemesi gereken 3 takım hangisiydi ve neden diye sorayım ilk etapta.
1: Ben aslında şöyle düşünüyorum. Mesela Barcelona ya da PSG, yani pot 1'den zaten siz Inter ve Atletico, ya Atletico deplasmanı bile çok zor bir deplasman. Siz pot 1'den kesinlikle zor bir takım çekeceksiniz.
0: Evet. Yani pot 1'deki sen hiçbir maça favori çıkmayacaksın neredeyse.
1: Çıkmayacaksın. Yani geçen sene biz Galatasaray'ın geçen sene en çok zorlandı. Yani şöyle söyleyeyim. Maça çıktığında Galatasaray bu maçı kaybeder dediğimiz tek Şampiyonlar Ligi maçı Manchester City deplasmanıydı. Yani çıktı ve çok belli bir kalite farkı vardı. Orada savaşamadı Galatasaray. Onun dışındaki her maçta kafa kafa oynadı. Yani Liverpool'la iki maçta da içeride kafa kafa oynadı. Bence Galatasaray şimdi Barcelona pas oyununda çok iyi bir takım. Barcelona'yı nasıl yakaladığı Galatasaray'ın çok önemli. Yani şöyle bence Kasım ayında falan daha tempo yapmış. Çünkü Barcelona'nın savunmasında çok fazla alternatif yok. Yani
0: doğru.
1: Çok genç oyuncularla da çıkabilirler. Ya da belki Barcelona şöyle olacak.
0: Yani Barcelona'nın ideal vakti, ideal mevsimi ne zamandır?
1: Ya bence şöyle de olabilir. Barcelona'nın hücum performansını göz önünde bulundurup yani 6 ilk 7 maçını kazanırsa Barcelona ve mesela Barcelona ile son maç içeride oynarsan da çok farklı bir avantaj olabilir.
0: Evet işte bak bu da garantilerse falan.
1: Evet ya pot 1 takımıyla bence son hafta oynamak iyi bir avantaj olabilir.
0: PSG içeride. Sonuçta geçen seneden şampiyon. Yani acayip bir kadro. Son hafta PSG ile oynamak.
1: PSG'de nasıl? Ama şöyle bir durum var. PSG kaç yani Luis Enrique döneminde her zaman sezona çok yavaş giriş yapıyor.
0: He.
1: Yani onlar vitesi böyle Mart'ta yani yavaş yavaş arttırıyorlar sürekli.
0: Anladım.
1: Ben PSG ile böyle şimdi Galatasaray da çok şu an oturmadı kadrosu ama şöyle galiba ikinci hafta maçları Şampiyonlar Ligi'nde Ekim ayında oynanacak. Çünkü
0: evet,
1: uzun
0: Ekim'de
1: bir
0: Ekim'de iki tane var. Eylül'de bir tane var. 15 Eylül civarları olsa gerek.
1: Yani o Ekim'deki iki maçtan birini PSG ile oynamak Galatasaray'dan ideal olabilir. PSG'de şimdi işte Ferran Torres'ler vesaire bu bir denemeler.
0: Şimdi yine Barcola gidiyor bu arada.
1: Barcola gidiyormuş ama yani çünkü orada Kvara var zaten. Ki PSG'de kim oynarsa oynasın her zaman Mayulu ya da genç hiç adını duymadığımız bir çocuk oynadığında bile
0: o
1: çok
0: da iyi
1: oynuyor.
0: Oluyor.
1: Evet. Yani o bir sistem takımı evet. Ama bence Luis Enrique o sistemi çok iyi kuruyor çünkü Fransa Ligi'nde de hiç acelesi yok. Şampiyonlar Ligi'nde de hiç acelesi yok. Yavaş yavaş sindire sindire geliyorlar. Belki o yüzden başlarda oynamak bir avantaj olabilir. Olmasa da önemli değil. Bu pot 1'in deplasmanını zaten 0 puan kafadan yazabilirsin.
0: Yani ya sen 10 üzerinden zorluk olarak kaç verirsin bu ikiliye? Yani zaten hepsi çok zor ama yani şöyle diyelim. Inter içeride Atletico deplasman 10 üzerinden 1 vermek durumundayız. Hani yani şey gibi değil. Hepsi çok zor ama çantada keklik gibi dememeye çalışıyorum ama
1: tabii.
0: Bütün takımlar havuzunda Galatasaray'ın pot 1'deki sana göre puanı kaç yani 10 üzerinden?
1: Pot 1'de 10 üzerinden 10 zorluk bu.
0: 10,
1: bu kura 10 üzerinden 10.
0: 9 değil yani.
1: Değil. Ya, çekilebilecek en zor kura bu.
0: Bu yani Arsenal'dir işte City'dir.
1: Hiç fark etmez.
0: Bu yani değil mi?
1: Bu. Yani Galatasaray'da çok ters iki takım. Pas oyununu çok iyi oynayan. Çünkü Galatasaray her sene daha atletik yapılı oyuncular kullanıp hani atletik takımları yenme. Avrupa'da başarı zaten biraz da böyle geliyor. Ama bu iki takımda senin atletikliğin hiçbir işe yaramayacak. Gözü kapalı paslaşan.
0: Yok bence de öyle ya bu arada. Ya ben de katılıyorum. Tarihler çok burada belirleyici olacaktır %100 ama şu yorumuna çok katılırım Tuğber Çakır. Yani pot bir takımından yani çok Inter iç saha olmasa idi hiçbir maça zaten favori çıkamıyorsunuz. O yüzden pot 2, pot 3, pot 4'ün çok önemleri var. Yani 2. 3. 4. torbanın diyelim daha doğru bir tabirle. Çünkü kızarlar şimdi radyoda yabancı dil konuşunca sıkıntı oluyor. Önümüzdeki çünkü yazan tabloda o şekilde var. Orada tercüme etmemde bir şey oldu. Ondan dolayı da özür dileyim bütün dinleyicilerden. 2. torbaya geçelim abi. 2. torbada takımları sayayım. Dortmund, Roma, Sporting Lisbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüş, Betis, PSV. Şimdi bu tabloda Aston Villa ve içeride ve Sporting deplasmanın puanı ne olur? Ve yorumu ne olur diye sorayım aslında.
1: Ben Galatasaray'ın son yıllarda İngiliz takımlarına kurmuş olduğu üstünlükten dolayı.
0: Doğru bu arada.
1: Yani İngiliz takımları çok zorlanıyor. Galatasaray deplasmandan çıkmakta çok uzun yani ben yakın zamanda hatırlamıyorum.
0: Tabii canım. Ben de hatırlamıyorum.
1: Çok eskiden Chelsea o da berabere bitmişti sanırım. Chelsea Galatasaray maçı vardı eleme maçı.
0: Evet.
1: Galatasaray burada berabere kaldı.
0: Galatasaray'ın bir İngiliz takımına kaybettiği bir denklem bayağı bir yani belki vardır biz hatırlamıyoruzdur. Dinleyiciler
1: hatırlatırsa sevinirim.
0: 0212 273 10-10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Beşiktaş maçı şu anda dakikalar 42 gösteriyor. 0-0 durum. Biraz daha rölantide maç. Beşiktaş'ın bir topu direkten döndü diyerek konumuza dönelim istiyorum.
1: O iddiamı da şöyle kapatayım. Arsenal'in Galatasaray'ı yendiği yani Ramsey'in inanılmaz bir gol attığı maça ben gitmiştim o maçı hatırlıyorum izlemeye. Çok güzel bir gol atmıştı Aaron Ramsey.
0: Aynen.
1: O maçtan beri yani bence bir 10-12 senedir Galatasaray İngiliz takımlarına yenilmiyor içeride.
0: Evet benim de aklıma gelmedi. Bu arada bir penaltı itirazı var Beşiktaş'ta. Dakikalar 43'ü gösteriyor. Karşılaşmanın İspanyol hakemi Gil Manzano devam kararını verdiğini görüyoruz ama bakalım bir VAR'a gidilecek mi? Orada da durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. İlk maç zaten 3-0'dı.
1: VAR'dan vermedi. Yine Galatasaray'ın kurasına
0: lütfen
1: döneyim. Sporting Lisbon deplasmanda Galatasaray'ın çıkacağı en kritik maçlardan biri. Çünkü Sporting bence Galatasaray'ın yine rakiplerinden de biri olacak. Sporting'e yenilmemek Galatasaray'ın sıralamadaki
0: bir
1: yerini
0: bir puana şu anda imza atar mıydın?
1: Tabii ben atarım. Ya ben kafamdaki şu şeye bakınca şöyle düşünüyorum. Bir kere olmazsa olmaz Feyenoord içeride yani
0: orayı konuşacağız. Tamam. Orayı konuşacağız. Orası kurada farklı bir yerde konuşabileceğimiz bir kısım olsun. Pot 2'deki puanı alayım, ondan sonra Feyenoord'u sorayım.
1: Tabii, Aston Villa 3 ve Sporting beraberlik, yani 4 puan. Yani şu ana kadar da ilk torbayı ve ikinci torbayı düşünürsek Galatasaray'ın 4 puanı alması en ideal senaryo.
0: Peki Aston Villa Sporting ikilisine 10 üzerinden kaç puan veriyorsun zorluğuna?
1: 7. Sporting deplasmanı olduğu için 7.
0: 7. 7 ben de kafamdaki sayıydım. Katılırım. Peki şimdi 3. torbaya geçmek istiyorum. 3. torba takımlarını sayacağım. Lütfen Feyenoord'la başla. Böldüğüm için özür dilerim.
1: Yok, estağfurullah.
0: Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar vardı olası eşleşmelerde 3. torbada. Yani burada Feyenoord iç saha Lille deplasman ikilisi nasıl yorumlarsın? Önce Feyenoord'la başlayacak olursan.
1: Feyenoord maçı Galatasaray'ın olmazsa olmaz. Yani Galatasaraylılar bence bugün en çok şunu istesinler. Galatasaray ilk maçı Feyenoord'la oynamasın. Hiç hazır olmayan, hiçbir transfer olmayan bir Galatasaray var. Galatasaray ilk maçı mümkünse Paris Saint-Germain demeyeyim de
0: Sporting deplasman mı?
1: Bir puan. Vallahi bilmiyorum. Yani yönetim şu an beni çok zor duruma soktu. Çünkü Galatasaray hiç hazır değil. Yani Feyenoord'da ilk maçı oynamamak ama en azından burada tek tercih edilebilecek şey. Feyenoord'u şöyle Galatasaray biraz daha tempo kazandıktan sonra içeride mutlaka yenmesi, ki yenecektir. Biz Feyenoord'u yakın zamanda çok da izledik. Evet. Fenerbahçe'ye karşı da izledik. Kötü bir takım.
0: Yani öyle yani hakikaten yani, bence torbanın 3. torbada benim açıkçası en zayıf bulduğum takım Feyenoord.
1: Ben de ya geçen sene Ajax'ın kötülüğünden işte ya orada Nijmegen bile çok farklı gidiyordu. Sonradan düştükleri için Feyenoord ikinci oldu. PSV zaten uçurmuştu.
0: Tabii.
1: Öyle bir kısmetli bir yani bu şu kuraya yani bakınca evet, tek kısmetli
0: arada
1: şey
0: tek o. Parlayan o gibi değil mi yani Galatasaray'ın kurasında?
1: 3. torbanın bence en kolay takımıydı. Feyenoord'u içeride çekti Galatasaray.
0: Peki bir Lille deplasmanı, yani orada bir Türk kültürü vardı zamanında, yani Türkleri çok çok aslında saygı duyan ve hani gerçek
1: anlar yaşatmış. Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ile beraber gol krallığını paylaşmış. Tabii. Bir Burak Yılmaz yani. Onları şampiyon yapmıştı. Tabii orada çok seviliyor. Ben sana şeyi soracağım Can. Belki burada senin düşüncen hani onu etkileyecek. Bu Lille'de bir tane faslı bir orta saha vardı. Boğatti. Manchester City'ye gitmiş. Ve ben oyuncunun çok kaliteli. Fatih Tekke de hatta açıklamalar yapmıştı. Evet. Çok beğendiğini söylemişti. O oyuncunun yokluğu sence Lille orta sahasını ciddi bir güç kaybına uğratır mı? Ya da ne düşündün onunla ilgili?
0: Abi bence çok çok iyi bir soru. Şöyle düşünüyorum. Özellikle yani Ayup Boadi'yi ben Lille'de çok izlemedim ama Fas Mil takımındaki konumunu biliyorum. Orada birazcık daha fazla izleme şansım oldu. Oyuncuyu aşırı beğendim bu arada. Mutlaka bence bir eksiklik olacaktır. Yerinin de öyle kolay kolay dolabilecek bir profil olmadığını görüyoruz. Yani 100 milyonluktan bir adamdan bahsediyoruz. Belki çok genç bir oyuncu ama enteresan bir profil. Ayağı çok temiz bir oyuncu. Savunmadan topu çok rahat çıkarabiliyor. Temaslı bir oyuncu da aynı zamanda ve yani sadece 19 yaşında, kağıt üzerinde 19 yaşında gibi bir adam. Yani 26-27 yaşında bir futbolcunun sahada gösterdiklerini gösterebilecek kadar aslında ayağı yere sağlam basıyor diyerek klişe bir tabir kullanmak isterim. Yani doğrusu söylemek gerekirse bence Lille çok etkilenebilir. Ya çekilebilecek bilmiyorum ama yani birinci torba o kadar zor duruyor ki Galatasaray'da. Yani 2 ve 3 çok, yani 2 zaten 2 de zor ama 3 çok tolere edilebilir gibi geldi bana. Yani bilmiyorum, 3. torbada çok çok sıkıntı takımlar da vardı. Yani Shakhtar'ın durumu bence çok ekstra bir durum sonuçta, yani kendi ülkesinde tabii ki mevcut konjonktürden dolayı oynayamıyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bir tık daha avantajlı bir kurası olduğunu da bence söyleyebiliriz. Pot 3 nezdinden de söyleyebiliriz ama ya burada da sanki İyi gibi ya, bilmiyorum yani 3. torbayı biraz ben şimdi seninle de fikir jimnastiği yaptığım bu esnada ya bir tık daha ikna olmaya başlıyorum gibi ama bilmiyorum ne kadar doğru düşünüyorum, çok da çuvallayabiliriz. Yani 2 maç 6 puan hedefi olabilir mi diye sorayım.
1: Ya olabilir, neden olmasın? Galatasaray geçen sene Ajax deplasmanında hani artık deplasman galibiyetleri de alacağını gösterdi.
0: Doğru.
1: Frankfurt'ta bir yol kazası vardı ki orada da çok hızlı dağıldı Galatasaray. Öne geçti ve bir anda dağıldı.
0: Ve o maçı mesela çok iyi şeyini hatırlarım. Tuber, böldüm, özür dilerim.
1: Evet,
0: abi ilk 30 dakika çok Galatasaray şey. İnanılmaz bir futbol oynuyordu. Yani maçı izleyen bence birçok kişi şunu demiştir. Bilmiyorum, ben en azından öyle dedim. Yani

0: Ya helal olsun ya, yani herhalde alacağız herhalde ya falan hani, evet. o şeydeydim yani, bir anda skorun 1-0'dan dönmesi falan çok garipti yani, onu hatırlatayım dedim lütfen.
1: Galatasaray hiç yani ona benzer ben maç az hatırlıyorum, öyle kırılgan bir takım değil Galatasaray yani, uzun yıllar Okan Buruk döneminde çok görmedik onu, evet. O maç özelliğinde, ama yani ondan sonra da Galatasaray taraftarının gönlünü aldı yani, iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonuydu. Burada şeyi hatırlıyorum, kura çekilirken Galatasaray'ın iki seçeneği vardı. Lille deplasmanı ve Napoli deplasmanı. Yani bence Galatasaray burada Napoli deplasmanı çekseydi bu da tarihin en zorlu Şampiyonlar Ligi kuralarından biri olabilirdi. Orada yani Lille yanında hani böyle lokum kura kaldı. %50 ihtimali çok iyi kullandı. Bence orada Napoli deplasmanı Allegri'nin olduğu takımdan içeride şey yani deplasmanda puan almak çok zor bir iş. Hı hı. Ama Lille yani Galatasaray, bence Lille ile Galatasaray oynadığında şu özellikle orta sahadaki o Boadi Dinamo'nun da gitmesiyle, bir de yani biraz da işte forvette Ciro oynuyor. Yani biraz daha böyle kırılgan bir takım olabilir Lille. Fransız takımlarında gördük yani.
0: Ya çok da şey çok değil şey yani Lyon. Ben de katılırım bu arada. Ya iyi bir Lyon değildi bence.
1: Bence de değildi. İlk maç
0: da iyi değillerdi ama biz ikinci maçta yani Fenerbahçe ikinci maçta inanılmazdı yani.
1: İlk maçta Fener şey yapamadı. Fenerbahçe baskı yapmak istedi ama o baskıyı kuracak bir takım yapısı yoktu. Yani Fenerbahçe'nin şeyi ona uygun değildi. Ama ikinci maçta bir de golü attı Fenerbahçe. Ondan sonra Lille, sen Malik Fofana falan açamazsın. Kontradan ya da gelirsin şey yaparsın ama Fenerbahçe topa sahip olmayı bıraktığı anda Lyon'da öyle bir olay yoktu bence.
0: Ya evet bence de bu arada yani bir Fransız futbolunda da ya bizden çok üstün olduklarını Paris Saint-Germain'i bir kenarda bırakalım tabii ki ama ya çok fazla üstün olduklarını da ben düşünmüyorum yani, ben bilmiyorum. Yani Galatasaray takımı da yani o konuda çok güzel örnekler de izletti Avrupa'da bize. Yani artık bence biz oraların takımıyız yani Galatasaray olarak da yani. Onu da söyleyeyim.
1: Ben Galatasaray'ın öyle düşündüğünü düşünüyorum ya da işte arkadaşlarımla konuşmamdan onu anlıyorum. Yani tamam kura çok zor. Ama biz zaten her sene buradayız. Zor kuralar olacak, kolay kuralar olacak. Yani tabii bu bir de istatistik bilimidir. Kolay kura çekersin, zor kura çekersin. Ama Galatasaray burada her sene var. Ve artık yani şeyde Avrupa'daki haberlere bakıyorum. Zaten 3. torbanın en zorlu takımı. Yani kimi çekmek istemezsiniz? Galatasaray deplasmanına gitmek istemeyelim diyor.
0: Olabilir. Yani. Bu arada öyledir yani. Muhtemelen 3. torbanın. Yani tamam Fenerbahçe şu an bir hava yakaladı vesaire tabii. Vesaire ama 4 sene oynama alışkanlığını da katarsak tabii, geçen senenin de kadrosunda yani %90 oranında korumuş bir Galatasaray'dan bahsedebiliriz. Ya bence 3. torbanın en zorlu deplasmanı Galatasaray deplasmanı olabilir yani.
1: Ya onu işte Galatasaray kurdu. Bu senede işte o kurduğu her şeyi yüceltme senesi gibi bir şey olacak.
0: Ya Okan peki Hoca'da şunu sorayım son olarak. Son torbaya geçeceğim çünkü tabii. Kısa vaktimiz var. Ondan sonra ikinci yarıda soruları alacağım. Bütün dinleyici mesajlarını alacağım. Hiç dönmedim dinleyiciye. Dinleyici kızmasın, evet, küsmesin. Evet. Konuğumuz var diye ilk etapta şöyle bir üzerinden geçmek istedik. Fenerbahçe'yi bitirdik. Galatasaray'ın da ilk 3 torbasını bitirdik. Ama 3. torbayla alakalı şu soruyu soracağım. Sonra 4. torba takımlarını sayacağım ama 10 üzerinden kaç verdik? En azından Feyenoord değil. Kısmına.
1: Bence 6. Çok altı daha zor olabilirdi. Yani çok daha zor olabilirdi.
0: Ben ayrışıyorum. Burada 4 veriyorum.
1: Olabilir. 5'te anlaşalım
0: mı? 5'te anlaşalım. 5 aritmetik ortalama olsun. 5'te anlaşalım. 4. potu sayıyorum. Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking ve Sabah. Rakiplerde Stuttgart ise AEK deplasman.
1: Burada artık şeyi düşünmek istemiyorum. Sen yani Fenerbahçe Galatasaray 4. torba takımını yeneceksin. Yani AEK deplasmanı olmuş, olmuş. Yani sadece orada tek korkulu takım bence Como'ydu. Como çok iyi bir takım. Yani evet, tek
0: Como
1: hoca
0: gerçekten
1: takımı.
0: Çok iyi bir takım abi.
1: Bence Galatasaray burada Stuttgart'ı içeride yenecektir. Stuttgart'ta geçen sene izledik. Çok böyle bir şey yok. Hatta bu Ermedin Demirovic gelecek 20 yani acayip rakamlar çıkmış 20-25 falan. Ben çok şaşırdım gördüğüme.
0: Orada da yani Deniz biraz tabii ki ritim tutuyor ama çok da bir şey yok yani.
1: Ya Deniz iyi yani işte yani
0: ama evet yani yenersin abi yani sonuçta. Şey yani şöyle söyleyeyim, risk yönetimi bile yani Galatasaray Stuttgart maçında Galatasaray'ın oranını 1.50 açar abi. Yani 1.85 açmaz yani diye düşünüyorum.
1: Bence de 1.85'e çıkmaz. Yani 1.60 civarı yani falan olur.
0: Olsun ama hani 1.85 1.90 açmaz abi yani Galatasaray favori abi.

0: Yani AYK deplasmanında öyle şey düşünülmesin. Yunanistan deplasmanı zordur falan diye düşünülmesin. Yani Galatasaray çok zorlu deplasmanlara çıkıyor. AYK'nın kalitesi o kadar yüksek bir kalite değil. Ben bunu iddia ediyorum. Galatasaray AYK'yı yenecek. Deplasmanda hiç yani tabii ya şu konuştuğum her şeye şunu ekleyebilir miyim?
1: Hı, lütfen.
0: Osimhen oynarsa Osimhen'in oynadığı maçlarda tamam. Galatasaray AYK'yı kesinlikle yener.
1: Bak bu çok güzel bir detaymış. Yani sakatlık İkamesi olmaz, yok. Ceza olmaz vesaire vesaire ki gecinden versin hatta vermesin diyelim daha doğru bir Türkçeyle. Yani o yüzden de burayı nasıl yorumluyoruz peki 10 üzerinden puan olarak sonra araya gitmek zorundayım.
0: Bence zorlu yani zorluğu yüksek bir kura çok daha kolay olabilirdi. Yani Azerbaycan deplasmanı falan da vardı. Galatasaray yani çok seviliyor Azerbaycan'da. Ben bunun zorluğunu 7 olarak düşündüm.
1: 7'ye katılırım.
0: Komo gelmediği için.
1: Komo gelmediği için ama 7'ye katılırım. Burada benim birazcık da düşüncem burada birazcık ayrışıyoruz. Stuttgart konusunda ben bir tık daha kolay bakıyorum. Orada aslında sabitiz. Yani favorilik konusunda çok benzer düşünüyorum. Yunanistan deplasmanı zamanı bence birazcık orada kritik olacak. Yani ya ölüm kalım maçında olursa sıkıntı. Yani son haftası olursa biraz problem olabilir gibi geliyor. Zaman kaynaklı olarak olabilir. Bir tık daha zor olabilir AYK tarafı ama 7'ye katılırım yorum olarak. Yani bunu söylemek
0: çok zor
1: istedim.
0: Değil. Gözümüzü de büyütmeyelim. Yani biz de çok iyi takımlarız Galatasaray'la Fener'de.
1: Kesin iki takımımız da gerçekten gayet iyi takımlar olduğunu söyleyelim. Peki o zaman şöyle yapıyoruz, birçok dinleyici mesajımız var, şimdi bir araya gideceğiz, aradan sonra Erdem Ulus'la yaklaşık bir 5 dakika Beşiktaş maçı yorum alacağız Erdem Ulus'tan ki Erdem abi de hakikaten Beşiktaş'ını çok çok yakinen takip eden birisi ki zaten birçok futbol karşılaşmasında sesine de aşina olduğunuz birisi, bir Erdem Ulus'a gideceğiz, sonra bütün mesajları okuyacağız, bütün mesajlara geleceğiz, eleştirileri de okuyacağız, övgüleri de okuyacağız, bize katıldığınız katılmadığınız her noktayı okuyacağız ama tabii ki saygı çerçevesinde yazılan mesajları okuyacağız. O halde kısa bir ara, aranlardan bir
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor heyecanımız devam ediyor. Devre arasında tabii ki Erdem Ulus'la konuşuyoruz. Erdem abi hoş geldin.
5: Merhaba Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederim abi. Nazik davetimizi kırmadığın için öncelikle. İlk yarıyı birazcık üstün körü izledik. Çünkü dinleyicilerimiz aşırı fazla kuralların yorumlanması üzerinden mesajlar aktardığı için. İlk yarıyı doğru. Birazcık daha kurallar üzerinden gittik ama Erdem Ulus'un kuralları düşündüğü esnada da maçı çok daha iyi takip ettiğine bizden çok daha eminim. O yüzden de ilk 45 dakikada Jalgiris Beşiktaş eşleşmesinde bu rotasyonlu kadro. Erdem Ulus nasıl buldu? Oyun anlaşılabilir mi? Skor anlaşılabilir mi? Genel hava nasıl en azından Litvanya'da diye sorayım abi.
5: Tabii yani Şampiyonlar Ligi kurallarını değerlendirerek bu tarafta bir şey kaçırmadığını söyleyebilirim. İlk 45 dakikada Beşiktaş beklenilen bir oyun tarzını sahaya yansıtamadı. Yan top, geri top, yavaş oyun, kanatlar yok, pas hataları fazlaydı. İkili mücadele kazanamadı Beşiktaş. Yani çok az kazandı. Zayıf rakibine üstünlük kuramadı ama %76'da da top Beşiktaş'taydı. Öyle bir 45 dakika düşün Can. Mourinho, Şalo ve Olaytan'ı Alanya maçında rotasyonda dinlendirmişti. 3-0 rövanşında Žalgiris karşısında bu oyuncularla maça başlaması beni şaşırttı. Zaten rotasyonlu bir kadrodan bahsetmemiz çok mümkün değil. Orkun dışında ideal 11 dediğimiz bir kadroyu sahaya sürmüş. Hoca Alanya maçında yapmadığını, neden 3-0'ın rövanşında Žalgiris karşısında uyguladı, o da kafalarda soru işareti. Aktif dinlenme diye bir şey var futbolda, biliyorsun. Oynarken oyuncuları dinlendirmek gibi. Belki de 3-0'ın vermiş olduğu avantajla İtalyano oyuncularına biraz daha tedbirli oynamalarını söyledi. Topu ayaklarında tutarak kendilerini fazla yormadan, enerjilerini fazla sarf etmeden bu turu geçebileceklerini düşündüğünü ilettiyse oyunculara, o minvalde bir 45 dakika izledik. Ama Beşiktaş taraftarının görmek istediği takım bu değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani Beşiktaş 3-0'da kazanmış olsa, ilk maçı 5-0'da kazanmış olsa, bugün bundan sonrası için ışık veren bir oyunu, bir performansı, oyuncu performansını siyah beyazlı taraftarlar takımlarından bekliyorlar. Çünkü Alanya maçında gördük ki bu ligde sadece rakipler Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor değil. Beşiktaş'ın mücadele etmesi gereken, yenmesi gereken birçok rakibi var. Merkez Hakem Komitesi'nin bu maçlara atadığı, hakemlerin yönettiği karşılaşmalarda yaşananlar çok büyük bir krize sebep olacak. Beşiktaş bu yüzden çok güçlü bir takım olmak zorunda. 3-0'ın da rövanşında olsun, Žalgiris karşısında bugün sahada ilk 45 dakikada iyi bir oyun görememek beni üzdü. Beşiktaş taraftarını da üzmüştür diye düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım abi, yani şimdi hafta sonu Çorum maçı var. Tabii ki maçın devre arasındayız ama şunu söyleyebilir miyim? Yani bir Beşiktaş taraftarı veyahut da bir Beşiktaş'ı tabii ki çok iyi ele alan ve bu konuda gerçekten yorum yeteneğinin çok güvendiğim bir insan olduğun için abi sana sormak istiyorum. Çorum karşısında Beşiktaş çok daha güzel, çok daha göze hoş gelen bir futbol oynamayı vaat ediyor mu diye sorayım en azından abi.
5: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Az kadrosuyla.
5: Beşiktaş Alanya maçına kadarki performansı göz önüne alındığında her geçen hafta üzerine koyarak oyununu geliştiren, bireysel performanslarını arttıran, takıma yapılan takviyelerle birlikte de oyun kalitesini yükselten bir takım görünümündeydi. Keza İtalyano'nun oyun alanının kenarındaki enerjisi takıma yansıdığı zaman da bu Beşiktaş adına sahada pozitif sonuçlara dönüyordu ama Alanya maçını çok büyük bir bölümünde maçın hakeminin vermiş olduğu ve vermemiş olduğu kararlardan ötürü oyunu bile değerlendirme fırsatı yakalayamadık.
1: Doğru. Bence, yani çok büyük bir skandal var yani maçın başında. Doğru. Haklısın
5: evet,
1: abi bu arada.
5: Bence bu skandalları Beşiktaş yönetimi tabii ki de Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi nezdinde büyük bir baskı altına alarak, gerekirse daha üst merciklere bu işi taşıyarak bundan sonra tekrarlanmaması için elinden geleni yapmalı. Ama bundan futbol takımı bir sonuç çıkarmamalı. Yani Beşiktaş'ın kaybettiği bir karşılaşmanın sonucunda ben hakem yüzünden kaybettim diyen bir futbolcunun vermiş olduğu rehavet performansı var bugün Beşiktaşlı oyuncuların üzerinde. Vatsal Çenli yine o 4-5 hafta önce eskiye dönmüş gibi hazırlık maçlarından ligin ilk haftasına kadarki süreçte yaşadığı o düşük performansı yine bu karşılaşmada da ortaya koyuyor. Mourinho beklenilen performansın çok uzağında. Orkun olmadığı zaman defansla orta saha arasındaki bağlantının tamamen koptuğunu görüyoruz. Vlahovic gibi bir oyuncum var ama oyunu kanatlara yıkıp kanatlardan ceza sahası içine bir oyun tarzı yakalayamazsan Vlahovic gibi bir oyuncunun da sende olmasının çok bir etkisi yok.
1: Doğru.
5: Bugün ideale yakın bir 11'le Beşiktaş teknik direktörü İtalyano şu ana kadar ilk 45 dakika itibariyle beklentilerimizi karşılamadı desek yeridir. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. 3-0 kazandığın bir karşılaşmanın rövanşını oynuyorsun. Žalgiris deplasmanındasın. Travmadan çıkmışsın. Hafta sonunda Alanya maçı hakikaten Beşiktaş camiası için bir travma sebebiydi. Ama ben bugün bunu Beşiktaş etkili oyunuyla, sahada göstereceği mücadeleyle ve üreteceği skorla herkesin gözüne sokacağını düşünüyordum. Yani Beşiktaş buna bir cevap verir. Oyun olarak bir cevap verir diyordum. Ancak ilk 45 dakikada o oyunu göremedim Can.
1: Peki. Erdem abi gerçekten kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. En azından maç seyir alanını işgal etmemek adına teşekkürlerimi bir kez daha iletmiş olayım. Görüşmek dileğiyle abi.
5: Sana da iyi yayınlar diliyorum. Gündem oldukça yoğun. İnşallah Türk takımları Trabzon'da dahil olmak üzere bu sezon 4 takımla Avrupa'da güzel bir şey yapacağız. Güzel

0: bir sezon bizi bekliyor. Takımlarımıza başarılar diliyorum şimdiden.
1: Çok çok teşekkürler Erdem abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
1: Evet, Erdem Us bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya daha gidiyorum. Aranın ardından tabii ki ikinci yarı da başladı. Jalgiris Beşiktaş maçında durum 0-0. Dakikalar 47. Kısa bir ara, hemen geleceğiz. Tabii ki dinleyici mesajlarıyla beraber klasik formatımıza döneceğiz.
2: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor.
2: Can Genç'le dakika skor devam ediyor.
1: Evet, dakika skor heyecanında bugün birazcık kura yorumlama programı gibi oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazanmasından dolayı, ki arkadan tabii ki tehlikeli anlar olduğunda sizlere aktarıyoruz. Bir tane direkt pozisyonu var Beşiktaş'ın ama Erdem Ulus'un da çok güzel açıkladığı gibi, yani çok da böyle yüksek tempoda gerçekten ilginç bir futbol müsabakası izlemiyoruz. Ama Tuğberk Çakır'la biraz da dinleyici mesajlarına gidelim. İlk mesaj Bülent Bey'den gelmiş. Tuğberk, bak, Bülent Bey demiş ki ilk başta Fenerbahçe'yi konuştuk tabii ki, Galatasaray Galatasaray taraftarları birazcık anlayışla karşılasın diye aslında başlamıştık. Yok yok, biz gayet anlayışlıyız. 18 yıldan sonra çok net bir şekilde bu olabilir demiş. Fakat bu arada Galatasaray'ın çok dişli rakipler çıktı. Acil transfer lazım demiş. Hangi bölgelere lazım diye sorayım.
4: Galatasaray dişli rakip çıkmasaydı da çok acil transfer ihtiyacı vardı zaten. Yani Galatasaray'ın çok acil transfer yapması gerekiyor. Şimdi 10 numara alındı. 10 numaranın performansı tamamen bir aslında risk. Yani ne çıkacağı belli değil. Ben güveniyorum. Daha çok şey lazım. Orta saha acil. 6-8. Yani çok acil.
1: Çok acil. 6-8 lazım.
4: Evet. Yani Ugo Çukwu'nda olmadığını biraz daha düşünüyoruz. Ben kesinlikle yani Torreira ya da Lemina, bir de gidecek mi, Torreira'yı Fiorentina istiyor diyorlardı.
1: Ya herhalde gitmeyecek gibi alıyorum yani ben havadan ama.
4: Zam konuşması mı o?
1: Olabilir.
4: Menajer oyunu.
1: Olabilir. Olabilir ama yani aldığım hava Torreira gitmeyecek yönünde. Yani bir gün gidecek bence, evet, ama o havayı almıyorum. Anladım. Yani gidecek diyenler de vardır. Kalır diyenler de vardır. Ben bence kalır diyen taraftayım. Yani o havayı almadığım için söylüyorum bunu. O yüzden
4: belki hani arkadaş çevresi, işte Güney Amerikalı, şimdi mesela Davinson Sanchez de Güney Amerikalı da sanki o çevreden değil gibi. Bu arada Beşiktaş gole yaklaştı ama
1: ancak uzaklaştırdı.
4: Galatasaray'da ya, Galatasaray'da şey de yok. Mesela sol açık, işte şey, Leao konuşuluyor. Ya Galatasaray hep şey, şunu düşünüyor. Mesela Leao alınacak, tamam, solda oynayacak. Hem forveti yedekleyecek hem sol açı. İşte ya da Barış Alper hem sol açı hem sağ açı hem forveti yedekliyor. Sürekli Galatasaray'da böyle bir kaydırma, işte Wilfred Tsengo sağ beki, stoperi yedekliyor gibi bir şey var. Aslında bu biraz daha Okan Hoca'nın sunduğu bir rahatlık Galatasaray yönetimine. Galatasaray yönetimi böyle düşünmemeli.
1: Oyuncu alınırken iki mevki yedekleyecek oyunculara yönelmesi mi? Yani biraz daha tercihleri yaparken.
4: Ya, bir de Okan Hoca bunu iyi kullanabiliyor. Yani orada Galatasaray yönetimini tembelliğe itiyor biraz daha. Bu olay. Aslında Galatasaray'ın çok fazla eksiği var.
1: Ya forvet dediği yok. Forvet dediği sol açık aranıyor. Şimdi seni düzeltiyorum. Orta saha bir transfer gerektiğini vurguluyorsun. Savunma hattında stoper yedeği olarak da belki bir tasarruf olabilir mi diye de insan sormuyor değil. Herhalde bunlar.
4: Galatasaray'ın stoper yediği kim var?
1: Ya bilmiyorum, benim şu aklıma gelmedi.
4: Yani Wilfred Tsengo değil herhalde. Wilfred Tsengo sağ bek olarak alınmıştı Galatasaray'a.
1: Hiç değerlendirilmiyor yani zaten.
4: Ve sakatlanma riski de çok yüksek. Yani bir de gittikçe de azalıyor. Nelson gidiyor.
1: Tabii.
4: Metehan gitti.
1: Yelert de gitti.
4: Yelert gitti. Yani
1: yabancı olarak.
4: Ya çok şunu mesela çok şaşırıyorum. Mesela Emin Bayram Başakşehir'e gidiyor. Bugün Emin Bayram'ı almak istese Galatasaray, aynı ayarda bir oyuncuyu 6-7 milyon euro verecek. Tamam, bonservis. Bir de şunlar konuşuyor. 4 milyon euro maaş. Yani işte Galatasaray'ın böyle şirazesi kaydı gibi oldu. Yani ya
1: anlıyorum.
4: Milyon.
1: Bence bu sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'de de var.
4: Fenerbahçe'de var. Var, var.
1: Yani
4: var.
1: Bu maaşların saçma sapan bir noktaya gitmesi var tabii ki.
4: Ama yani maaşlar saçma sapan bir noktaya gittiyse de biraz eldekini korumak. Ya işte belki de bu sezon işte kötünün iyisi diyeyim. Arda Ünyay geçen sene Fenerbahçe maçından sonra biraz kesildi Arda. Yani o hatadan sonra, ama belki o oynar.
1: Ya dördüncü oyuncu olarak belki. Tabii dört. Yani ama üçüncü bir adam da gerekiyor ya.
4: Sol stoper yedeği yok aslında. Yok. Abdülkerim.
1: Jakobs diyorlar hani sol stoper yedeği
4: yok,
1: olarak hoca yine öyle bir şey düşünmüyor.
4: Değil. Bence hiç olacak uygun bir oyuncu değil Jakobs. Ya Abdülkerim her sene 30-40 maça çıkıyor Galatasaray'da.
1: Ya Allah korusun bir şey olsa ki evet. Ya tabii ki olmasın ama.
4: Yani Galatasaray o ihtimali unuttu herhalde yönetim. Abdülkerim burada kesin oynayacak her maç 11 diye düşünerek mi almadılar bilmiyorum. Galatasaray'ın sol stoper yedeği yok. İşte Yusuf Akçiçek konuşuluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikisinin birden ilgisi olduğuna dair. Olabilir yani, Yusuf iyi bir orada yedek olabilir. En azından gelecek vaat ediyor.
1: Hadi devam edelim. Çok fazla mesajımız var en azından. Belki bak benzer bir soru gelmiş. Ayhan Bey demiş ki: selamünaleyküm abi. Galatasaray en az 10 puan toplar abi demiş. Takımlar belli oldu. Şimdi sıra transfer demiş. Aslında çok benzer bir soru. O yüzden Ayhan Bey'e selamlarımızı yollayalım.
4: Evet, selamlar Ayhan.
1: 10 puan toplar mı diye sorayım en azından.
4: Bence Galatasaray 10 puan toplayacak ama bu hani Galatasaray çantada keklik 10 puan toplar diye değil. Galatasaray başarılı 10 puanla toplayacak ve başarılı bir Şampiyonlar Ligi'dir dedirtecek şekilde toplayacak.
1: Güzel. Bence çok, ben katılırım bu arada. Bence Galatasaray kesin ilk 24 yapacak ama yani ilk iki çekilen kura birazcık aslında diğer kuraları da bize daha da zor gösterdi diyelim. Yani
4: zor bir kura ve çok evet, zor gözüküyor.
1: Evet, doğru. Yani gerçekten çok çok zor bir kura çekti Galatasaray, bunu söyleyelim. Ama yine de yani oraya oynama refleksi olan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden ya ben ilk 24 yapacağına canı gönlüne inanıyorum diyeyim. Yunus Bağlayar yazmış, demiş ki Yunus Bey, Dursun Başkan paranı boşa harcama demiş. Transfer yapmayıp kura çekimini beklemiş demiş. Zeki adam, boşuna başkan olmamış demiş. Böyle bir ironik mesaj, bir cümlem var mı? Kısaca geçebilirim.
4: Vallahi yani bir ay sonra görelim, eğer transfer yapılmazsa Galatasaray taraftarı da çok yani ekstra tepki gösteren bir taraftar grubu, hiç beklemez. Görmek lazım ne kadar akıllı bir hareket olur.
1: Bak Murat Bey de şöyle bir mesaj yazmış. Demiş ki Fenerbahçe olarak demiş, kaderimiz artık dönüyor. Tarih bize dönüyor inşallah demiş. Ya kader, tarih dönüyor mu? Ama Galatasaray'ın grubu çok kolay oldu demiş. Haksızlık bu diye aslında ironik bir mesaj yazmış. Yani Fenerbahçe'nin hakikaten bu başarısızlık silsilesi diyelim, belli alanlarda, hemen lig olsun, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama olsun, yani oradaki o hava kırıldı mı ya da kırılıyor mu? Yani bunu nasıl bakıyorsun bu konuya, en azından Tuğberk Çakır?
4: Fenerbahçe'de şöyle düşünüyorum. Havanın kırılması düşüncesi de çok kolay oluyor. Moralin bozulması da çok kolay oluyor. Fenerbahçe'deki kırılganlık yani eksi ve artı yönde çok yüksek. Hemen bir anda hani şampiyonluk moduna giriliyor. Aslında bu güzel bir şey. Yani başarısız geçen bir sezondan sonra hemen ertesi sezon biz çok başarılı olacağız, İyi bir kadro kuruldu şeklinde düşünülüyor. Tam tersinde bir böyle sürpriz bir mağlubiyette, bir beraberlikte hemen gemiler yakılıyor. Fenerbahçe'nin öyle bir durumu var. Hemen ıslıklar, hele iç sahada geliyorsa o mağlubiyet.
1: Zafer Bey demiş, şöyle bakıyorum, Lask'ın Celtic yendiği maça bakmayın. Maçı canlı izledim. Fenerbahçe'yi yenebilecek bir gücü yok demiş Lask'ın. Lask yani Fenerbahçe'ye bir çelme takabilir mi? Ya da yani şöyle soralım hatta. Şimdi Lask maçı iç saha olması lazım değil mi?
4: Dışarıda sanki. Lask deplasman.
1: Hemen kontrol edeyim.
4: Dördüncü torbada evet. Slavia Prag içeride, Lask deplasman.
1: Slavia Prag içeride, Lask deplasman. Doğru. Lask deplasmanında Fenerbahçe'nin risk yönetimi oranını kaç açar mesela? Hadi bunu sorayım, oradan anlamaya çalışalım senin demek istediğin. Hani nasıl bakıyorsun Lask'a?
4: 1.95.
1: Ama yine Fener favoridir yani.
4: Fener favori, 1.95.
1: Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasmana Fenerbahçe'nin favori çıkacağı bir müsabakadır.
4: Evet, ben öyle düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
4: Görmek lazım o günkü durumu
1: ama. Ben hatta 1.70'lerde falan olabilir gibi düşünüyorum. Tabii çok faktör var yani, o yüzden bilemeyiz bunu da. Yani favori anlamında yani Fenerbahçe'nin kazanması beklenen bir maçtır.
4: Sen 4. torbadaki Slavia Prag ve Lask'ı kayıpsız geçeceğini düşünüyorsun sanırım Fenerbahçe'nin. Yani oradan 6 puan gibi.
1: Ya şöyle, ben öyle düşünmüyorum. Ben 4 yapacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin orada. Ama oran olarak söylüyorum. Yani sadece 1.70 olur gibi. Sanki Fenerbahçe'nin kadro kalitesinden dolayı biraz daha oranının daha düşük olacağını. Kazanır kazanmaz onu bilemeyiz. Zaten hani hiçbir maçı bilemeyiz. Çok uzak tarihte olabilir. Hemen 15 Eylül'deki bir maç da olabilir. O yüzden onu şu anda kestirmek bence çok güç. Ama genel üzerinden hani kabaca baktığım zaman 4 puan alır gibi geliyor. Çünkü
4: minimum 4. Minimum 4. Fenerbahçe'de de şu az önce söylediğim şeye benziyor. Osimhen oynarsa bence Fenerbahçe'de Greenwood iyi bir yani etken, önemli bir etken. Yedeklenmesi zor. Şimdi İrfan'la Greenwood çok farklı oyuncular.
1: Ya bir tanesi süperstar gibi gözüküyor. Bir tanesine sahaya girdiği vakitte yani taraftar, illa statik taraftardan bahsetmiyorum, sağındaki solundaki kişiyi üflüyor.
4: Evet. Yani bu arada ben İrfan'ı çok beğeniyorum. Yani tabii şey, 2 sene önceki ya da 2 mi 3 sezon önceki şeyinde değil. Mourinho döneminde çok şeyin özgüvenini de kaybetti.
1: Doğru.
4: Ama yani şey olarak da biri daha atletik, dikine, fuleli. İrfan daha çok işte topu çekip içeriye kavisli orta açan, uzaktan güzel şut atan bir yapıda. Ya Mason Greenwood özellikle şimdi Talisca'yla da bağlantı oyununu falan çok iyi oynadı. Talisca gidiyor mu bu arada? Bilgin var mı?
1: Vallahi yani o süreçte büyük bir yorum yapmaktan kaçınıyorum. Çünkü yani gidiyor gibiydi. Sonra bir anda Hatta 10 artı 4 kuralına dolayı kadroda olmadığı söylendi ki tutarlı bir açıklamaydı. Sonrasında Avrupa kadrosunda vardı. İlk 11 çıktı hatta karşılaşmaya ki saha içinde Fenerbahçe'nin yorumunu yaparken birçok dinleyici veya izleyici şunu demiştir herhalde. Ya Talisca iyi oynamadığı bir akşam demiştir ama Talisca'yı zaten iki kişi marke ediyordu. O yüzden alanlara çıktı.
4: Bence bağlantı oyununu
1: ki
4: iyi oynadı.
1: Ki orada da fena değildi aslında.
4: Yani, Mutla falan
1: ama
4: iyiydi.
1: En iyisi değildi sahanın.
4: Oğuz Aydın'ı
1: tabii. Ya o bambaşka bir şeydi yani dün ama Oğuz'un yanında en iyi kimi sayarsın dün?
4: Valla Kante Gündüz'ü orta sahası. Gündüz'ü iyi gaza gelmiş. İyi motive olmuş. Yani belli ki sevmiyor yolları.
1: Evet, orada bayağı bir o maç sonu zaten epey karışıktı diyelim. Peki şöyle devam ediyorum abim. Birçok şey konuşabiliriz de biraz daha dinleyici mesajlarını aktarmak isterim. Karşıyaka'dan Okan Bey yazmış. Merhaba demiş. Galatasaraylı olarak her sene tam da bu şekilde hayal ediyoruz gelecek takımları demiş. Çok ilginç. Burası Şampiyonlar Ligi. Küçük takım yok ki. Yayınlar demiş. Ne dersin yorumu?
4: Buna katılıyorum. Galatasaraylardan çok fazla öyle geri dönüş alıyorum. Galatasaraylar için fark etmiyor. Bir de yani maç skorları da buna benziyor. Galatasaray içeride Liverpool'u yeniyor. Ya da işte dediğim gibi son birkaç yani maçtır benim aklıma Galatasaray'ın oyununu kaybettiği maç Manchester City deplasmanı. Onun dışında her maçı oynadı Galatasaray. Evet, kafa
1: her maç bir Liverpool'un ikinci maçı da şeydi ama doğru. Onu saymıyorum. O sonraki etap maçı. Doğru. Ama gruptaki 8 maçın 7'sine Galatasaray oynadı yani. Evet. En azından hani maçın belli bir kısmında oynayarak.
4: Özgüveni yarattı Galatasaray'da. Şimdi Fenerbahçe biraz daha burada temkinli davranabilir. Fenerbahçe'nin kurası da çok iyi. Yani yine şey demeyelim, işte çantada keklik demeyelim ama
1: %100.
4: Fenerbahçe'nin kurası biraz daha iyi bir kura. Sadece Galatasaray'da bu özgüven oturdu artık. Biz Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz. İyi takım gelebilir, sorun yok şeyi oturdu. Biraz öyle düşünüyorum. Biraz tabii orada Galatasaray'ın sistemi kuradan ziyade bu takımın hala hazır olmamasına. Hala çok fazla
1: tabii yani normal abi taraftar sonuçta transfer bekler abi 3 ay maç izlememiş adam yani.
4: Aynen öyle.
1: Yani en basit örnek abi 3 ay maç izlemeyen taraftar tabii ki transfer bekleyecek. Hani saha içinde bir her şey tam güllük gülistanlık olsa da bekleyecek diyorum.
4: Yani tabii ya, onu isteyecek.
1: O ayrı bir konu.
4: Evet, onu isteyecek.
1: Abi yani şunu hatırlarım. Şu anda bu arada Jalgiris geldi ve maalesef top ağlarımızda dakikalar 64'ü gösteriyor. Jalgiris Beşiktaş karşılaşmasında Jalgiris golü buldu. Yani dikkat etmemiz lazım. Tabii ki çok avantajlıyız. İlk baştan dolayı 3 golle sonuçlanmıştı. İnönü'de Tüpraş Stadyumu'nda 3 golle kazanmıştık. Ancak şu anda 1-0 gerideyiz. Bunu da söyleyelim. Bir geçiş ve o noktada net bir vuruş geldi. Evet. Rakip oyuncudan. Rakibinde hücum hattında yer alan ismine de bakayım şu anda. Önümdeki ekrandan bakacağım.
4: Oliveira.
1: Olsa gerek. Evet, Oliveira. Evet, Oliveira'nın attığı gol oyuna da Oliveira sonradan dahil olmuştu. Bunu da söyleyelim.
4: Jalon'un ufak bir hatası var ama yani normal. Burada 3-0 işte maçın 60'ın. Yani burada konsantrasyon kaybı olabilir. Beşiktaşlı taraftarlar oyuncusunu hani evet, çok fazla eleştirilmesin diyebilirim en azından.
1: Ya sezon başından beri müthiş oynayan bir Jalo var. Evet, bir tane hata yaptı ki ya skor kaynaklı olarak tabii çok ki olabilir. Biraz daha
4: rehavet oluyor.
1: Evet, böyle diyelim. Umarız bu arada saçma sapan bir noktaya gitmez karşılaşma ama yani bir gözümüzde artık biraz daha orada olacak. Evet. Çünkü ister istemez durumlar çok çok da rahat
4: değil.
1: Saymamalıyız yani değil, sonuçta. Evet.
4: Peki. Ya futbol bu sonuçta. Her an her şey olabiliyor.
1: Aynen öyle. Ki Semih Kılıçsoy'la Olaytan değişti. Semih girdi oyuna. Mesut Bey'in mesajına döneceğim. Ara ara tabii ki döneceğiz Beşiktaş maçına da. Bugün bu şekilde bir yayın tasarrufumuz oldu. Onu da vurgulamış olalım dinleyicilerimize. Evet. Ya arkadaşlar siz ne anlatıyorsunuz demiş bize. Çok çok hoşuma gidiyor. İşte böyle güzel eleştirdi abi yani. Çok tabii. Güzel abi. Katılmayabilirsiniz işte. Eleştiri böyle olsun. Mesut Bey teşekkür ederiz bütün eleştirilerinizden dolayı. Ya sizin beğenmediğiniz Olympic Lyon Galatasaray'la oynasaydı Galatasaray öyle rahat rahat geçemezdi demiş. Oraların takımı yok işte Galatasaray vesaire vesaire. Fenerbahçe oranın takımı mı göreceğiz demiş. Yani oraların takımı mı göreceksiniz demiş aslında. Yani Mesut Bey şu anda diyor ki Fenerbahçe belki orada oynamadı ama Fenerbahçe'de öyle bir mücadele edecek ki Şampiyonlar Ligi'nde diyor. Herkese de gösterecek diyor. Yani, gösterir mi?
4: Biz zaten bunu yani bunu anlatmak istiyordum ben. İki takımımız da gerçekten çok iyi takım. Yani mesela evet. Siz baktığınız zaman dördüncü torba işte bugün AYK taraftarı şey diyordur. Hani Galatasaray nereden çıktı ya da Slavia Prag taraftarı ya üçüncü torbadan Fenerbahçe'yi çektik. Yani çok büyük kalite farkı var. Bu takımlar bunlar için kuruldu. Lyon'u elesin diye kuruldu.
1: Tabii ki abi, yani bu arada şunu söyleyelim. Tabii ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalması başarıdır. O tabii bambaşka ki. Bir şey. Onu bir kenara koydum. Ama şu da var. Bizim takımlarımız artık, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsediyorum, Beşiktaş'ta o yolda olabilir. İleriyor, ileride evet. Belki ama yani Lyon Beşiktaş eşleşmesinde Beşiktaş favori

0: Fark var. Seve seve de okuruz Mesut Bey mesajınızı hiç. Yani her türlü eleştiri de okuyacağız bu arada. Onu da tabii söyleyelim. Aykut Bey yazmış. Eskiden Lille Belediyespor iken zorlu takımdı. Şimdi Lille o kadar zorlu takım değil demiş. Bana katılıyor bak. Sen ne diyorsun?
1: Ya ben açıkçası izlemedim. O yüzden biraz da senden yardım almak istedim. Lille yani çok hakim değilim. Bence de zorlu bir takım değilmiş gibi hissediyorum.
0: Evet, en azından kağıt üzerinde ben de çok daha fazla biliyorum. Fransa Lig 1 çok izlemediğim için çok bir şey söyleyemem. Büyük büyük cümleler kuramam bu konu hakkında ama yani kağıt üzerinde baktığım zaman sadece tabii ki kağıt üzeri hiçbir şey göstermez. Bir şeyi gösterir ama her şeyi göstermez. O yüzden de ya bilmiyorum yani bu takımlar işte Lyon'u Lille elemesi için ya da bu maçları kazanması için kurulan takımlar olduğunu düşündüğümden dolayı. Yani iyi kura bence yani Lille'de.
1: Bence iyi. Yani diğer seçenek de Napoli'ydi. Son kalan takım Lille ve Napoli olunca gayet iyi geldi orada.
0: Bak
1: Lille.
0: Kurtuluş Bey ne demiş biliyor musun? Fenerbahçe'nin kurası için acemi şansı diyebilir miyiz demiş. Tuğber Çakır ne diyorsun?
1: Olabilir. Ya UEFA şey demiş olabilir. Ayakları alışsın. Hani bir daha gelsinler demiş olabilir.
0: Ya bu arada Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da başarılar dileyelim. Hakikaten her iki kulübümüze de canı gönülden başarılar dileyelim. Lütfen ve lütfen seneye de en az iki takımlı. Sonra evet. 3 sonra 4 çok takımlı gitmek. Yani gidilebildiği kadar ileriye gidilmesi için gerçekten bütün kalbimle temennilerimi aktarmış olayım. Her iki takım açısından da bunu söyleyelim. Mehmet Bey var. Mehmet Bey yazmış demiş ki Can Galatasaray çok acil transfer değil. Çok acil yönetici transferi lazım demiş. Başkan lazım demiş. Yani bu işi PSG, Barcelona bu kadro ile bizi mahvedebilirler bu takımlar. Gerçekten kötü sonuçlar ortaya çıkabilir demiş. Demiş ki bir de Mehmet Bey. Can Şampiyonlar Ligi'nde yapımı var acaba? Çok sert rakipler çıktı bize demiş. Evet. Yapımı var demiş. Yani yapımı var hocam. Şampiyonlar Ligi'nde yapımı var. Ve yönetici transferi lazım mı? Şimdi gerçekten biraz ironik ama Mehmet Bey'i bildiğimiz için çok fazla mesaj atar Mehmet Bey ve her zaman da yayınlarımıza çok çok iyi mesajlar atar bu arada. Yayının rotasını her zaman bilirler. Buradaki Mehmet Bey'in sert çıkışı da Tuğberk Çakır nasıl yorum yapar?
1: Galatasaray'da zaten ya 4 senedir üst üste şampiyon olan bir başkan diken üstünde. O da biraz yapmadıkları yüzünden ya da yani yaptıklarından ziyade yapmadıkları yüzünden oluyor. Yani valla ben çok duyuyorum ya Erden Timur geri dönsün isteyen taraftar sayısı da ciddi fazla. Onun da sebebi işte ya bugün artık Ağustos ayının sonunda Galatasaray'ın tek transferi de Batrakov'u tamam bir kenara bırakıyorum. Ya Ugo Çukwu'ydu ya 3 güne kadar 3 gün öyle öncesine kadar tek transfer Ugo Çukwu'ydu. Ligin ikinci haftasını oynadı Galatasaray. Bu 3. hafta maçına çıkacak. Batrakov ne kadar oynayacak belli değil. 15 gün sonra 20 yani tabii 20 bile değil. 15 gün sonra da bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Galatasaray.
0: Doğru. Ya yani 15-16 gün sonra doğru söylüyorsun.
1: Bu planlama yani tamam şey rahatlı olabilir biz yani hazır takımız bir şeyiz de o kadar da rahat yani olmak yani
0: ya Paris Saint-Germain de hamle yapıyor.
1: Tabii yani.
0: Yani mantıken hani
1: iki kere üst üste aldılar ve yani hamleni evet yapıyorsun.
0: Ya Ferran Torres aldılar. İşte şeyi aldılar. Başka bir tane aldılar. O bölge. İyi bir orta saha daha geldi. Orta saha değil de forvet arkasında bir tane adam geldi. Sırf Ferran değil.
1: Evet, dur.
0: Birisi düşün geldi ama şu anda çıkmadı. Yani
1: Mika Götze geldi.
0: Mika Götze geldi. Bir de şey geldi. Akliuş da geldi.
1: Ha Akliuş.
0: Akliuş evet da geldi. O yüzden adamlar da 3 tane mesela şey tabii yaptılar ya. Hamle yaptılar yani.
1: Belki de ihtiyacı yok dersin.
0: Belki adam de öyle dersin yani ama sonuçta.
1: Ama ya herkesin daha iyi oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaray'ın da çok vardı. Bilmiyorum Galatasaray zaten ya şey çok eleştirmeye de gerek yok. Zaten ortada her şey. Çok bence başarısız bir transfer dönemi. Bu saatten sonra biraz Galatasaray hep şanslı gidiyor bu şeylerde yani işte transfer yapmıyorsun Osimhen geliyor yani son 2 Eylül'de Osimhen
0: yani
1: geliyor.
0: Yani o fırsat transferi ben bir tane soru sorayım dinleyicilerin bayan mesajı var oyunlara da teşekkür ederim herkese bu arada ama yani fırsat transferi penceresindeki aldığı o tat diyelim yöneticilerin o tadı almayı bir kez daha istedikleri için mi taraftarı şu anda bu durumda bıraktılar diyelim.
1: Ya yok ben o kadar planlı yaptıklarını düşünmüyorum. Onlar gidecekler. 1 Eylül bitecek Avrupa'da. 2 Eylül'de menajerler gelecek. Bende bu var. Bunu ister misin? Son dakika hani. Son telefonlar çalacak. Bunu ister misin? Biri gardı arayacak saat akşam 8 sularında. 2 Eylül saat 8.
0: Akşam 8 değil mi
1: akşam
0: hocam?
1: 8.
0: Akşam 8. Peki.
1: Julian Alvarez'i Atletico Madrid gönderdi.

0: veriyor. Atletico Madrid antrenmanlara çıkmıyor. Şeyleri, maaşı çok yüksek. Maaşını karşılayın. 5-10 milyon kiralama bedeli. Yani 10 milyon küsür maaş, 5-10 milyon kiralama bedeli. Julian Alvarez size gelmeye hazır.
1: Mesela.
0: Mesaj bu. Yani geliyor.
1: Peki bir şey soracağım. Yani tabii ki çok enteresan bir noktaya değindin. Sonuçta Julian Alvarez'in de öyle bir durumu var ve Atletico'da satmak istemiyor. Özellikle lig içi satmak istemiyor. Evet. Yani böyle bir durumda artık Galatasaray çift forvet mi oynar? Ve nasıl oynar yani? Yoksa birisini çizgide mi konumlar? Ne yapar? Yani Alvarez sonuçta tepe oyuncusu yani. 9 yani adam.
0: Sanki Batrakov'u 8'e kaydırıp lig maçlarında özellikle. Ya Batrakov'u Okan Hoca 8 yapar. Yani 8 bas, yani pres koş oğlum der. Batrakov 8, Julian Alvarez 10'a kayar.
1: Ha, biraz daha derinde gibi oynayacak gibi.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Yani ona alan yarı, yani Julian Alvarez. Yani
1: Julian Alvarez geliyorsa ona bir alan açılır değil mi?
0: Yaratılır. Bak şu an hiç yani şey, yöneticilerin aklında bile yoktur.
1: Tabii canım. Yani zaten olmaması gereken bir durum yani. Hani boşuna vaktinizi harcamayın diyebileceğiz bir kısım. O fırsat transferi penceresi
0: kaç harcayın. Yani Barcelona'dan acayip bir para istemişler. Ama ya o geliyor Galatasaray'a. Hani bu beceriksizlik ve...
1: öyle mi? O havayı mı alıyorsun?
0: O havayı alıyorum.
1: Peki başka bir mevkide böyle bir alacalı bir isim var mı? Yani sonuçta fırsat penceresinde Galatasaray, Icardi ve Osimhen gibi iki tane hakikaten lige damga vurmuş oyunculara elde etmeyi başarmıştı diyelim. Var mı böyle başka bir isim? Savunmada böyle orta sahada şöyle takımında problem yaşayan kafanda çıkıyor mu? Yani benim şu an çıkmadı bir anda, o yüzden.
0: Vallahi Chelsea'de çok fazla bir oyuncu fazlası var. Chelsea'den bir tane bak, aslında Galatasaray mesela Leao'ya gidiyor. Orada Pedro Neto mesela.
1: İki kenarda da oynar yani.
0: İki kenarda da oynatabileceğim bir adam.
1: Forvet de oynuyor hatta.
0: Forvet de oynuyor. Şey, bir de hani maç performansı falan çok iyi. Sadece o bölgeye biraz fazla yüklendi Chelsea.
1: Ki bir şey daha söyleyeceğim. Bir tane daha şey yapacağım. Hazırlık döneminde şeyin taktiğinde, Xabi Alonso'nun taktiğinde 3-5-2'nin sağ kulvarı oynadı.
0: Ama orada onu bile oynadı. Oynar. Bence oynar. Savunma katkısı falan da. Ya Barış Alper'in bir tık daha yetenekli teknik hali. Yani tabii güç olarak biraz daha düşüktür.
1: Tabii haliyle. Yani Barış Alper'e geçen şeyi izledim. Sosyal medyada bakıyordum. Yani bu parmakla güç testi yapıyorlar. Yani birçok profesyonel futbolcuya yapmışlar. 64 saniye, 64 puan alıyor Barış Alper ve hepsinin önünde. Parmak gücü olarak. Yani neye yarar? Yani vücut, koordinasyon ve anlık patlayıcı güçten bahsediyorum. Yani çok farklı bir fizik yapısından bahsediyoruz.
0: Çok kuvvetli bir oyuncu Barış Alper. Yani Barış Alper'i yurt dışında şeyi de, örneği de az. Yani daha böyle Afrikalı oyuncular belki, ama yok yani, bence Barış Alper'e çok benzeyen oyuncu yok.
1: Evet yani bir ara vardı. Yani ben biraz şey, yani şimdi tabii ki bence Barış Alper daha iyi oyuncu bu arada, bunu söyleyelim. Adama Traore'ye birazcık daha hani
0: olabilir.
1: Yani böyle bu tarz oyunculara daha çok şey yapıyordum, ama yani şu anda Adama Traore'yi mi, Barış'ı mı istersin kadronda?
0: Barış.
1: Tabii ki Barış'ı istersin. Hatta ikisi de yabancı olduğu denklemden bahsedelim. Yine Barış'ı istersin.
0: Ben kesinlikle. Ya Barış biraz şimdi sezona kötü başladı da.
1: Ona rağmen söylüyorum yani, yine de onu istersin abi.
0: Biraz
1: yani.
0: Onun da nedeni şey ya, alternatifsizlik işte. Yani sen arkanda Zaha Maha olsa bu kadar böyle labale oynayamazsın. Barış top.
1: Lang olsaydı mesela şu anda Galatasaray kadrosunda, olmalı olmamalı o başka bir konu ama.
0: Yine de etki ederdi, evet.
1: Ederdi değil mi?
0: Ederdi. Barış biraz labale bu sene başında.
1: Şöyle bakıyorum. Bülent Bey yazmış, demiş ki: evet, yönetimin yapmadığı Şampiyonlar Ligi kurası yaptıracak gibi gözüküyor, demiş. Üzerine de şöyle demiş: aynen öyle ya, Galatasaray içeride kim olursa olsun farklı oynar. Biz bu kulvarın takımıyız. Yalnız sadece futbolcuların ne demiş, bunun farkında varması lazım demiş. Oldu bu kurallar demiş.
0: Bakalım artık, yani artık önümüzde şimdi futbolcuların zamanı. Onlar konuşacaklar. Ben kurallar adına olumsuz, yani sosyal medyada Galatasaray'ın işte şanssız kura çektiğini söyleyenler görüyorum, ama Galatasaraylılar aslında pek öyle düşünmüyor gibi hissettim. Bence de öyle değil. Yani tamam, ilk 8 ihtimali zaten düşük bir ihtimal. Çok düşük bir ihtimal. Bir Türk takımının ilk 8 yapması çok düşük bir ihtimal. Buradan Galatasaray playoff'a kalacaktır.
1: Şöyle bir bölmek istiyorum. Ferenc Varos Trabzonspor maçı da başladı. burası da devam ediyor. İkisinin birden şöyle bir anonsunu yapalım. 77. dakikada Jalgiris şu anda temsilcimiz Beşiktaş önünde 1-0 önde. Ama Beşiktaş ilk maçı 3-1, 3-0 kazanmayı başarmıştı. Burada şu anda maça bakıyoruz ama dilersen bir Ferencvaros Trabzonspor maçına da dönebiliriz.
0: O yani olabilir, o daha kritik bir maç. Hani aynen. Sonucu daha
1: gerçekten
0: kritik.
1: Biz de o şekilde düşündük. Hatta o yüzden de bugün, bu arada Beşiktaş taraftarları kızmasın, bizlere bugün o yüzden böyle bir tasarrufumuz oldu. Maçın birazcık daha havası kaynaklı olarak böyle düşündük. Ferencvaros Trabzonspor maçında biraz daha en azından saha odaklı bir yayın yapacağız. Dinleyici mesajlarımızı tabii ki erittikten sonra ki 11'leri açıklayayım istersen.
0: Tabii,
1: Trabzonspor'un kalesini Onana koruyor. Savunmada Lopez Cabral, Savic Cenk, Mustafa dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Melih, Malinovski, Muçi üçlüsü ki Muçi biraz daha on numaraya doğru diyebiliriz. Salah'la Saviolo kanatları, ileride de Onuachu. Ne diyorsun yani, şans yani maç öncesinde, şu anda maç sırasındayız gerçi, 5. dakikanın içerisindeyiz ama yüzde kaç şu anda Trabzon turu geçme şansı, ki ilk maçı 1-0 maalesef ki kaybettik Papara Park'ta, ama ne olur en azından bir kısa bir Trabzonspor yorumu alayım, sonra zaten geçeceğiz Trabzonspor'a doğru.
0: Ben Trabzonspor'un turu geçme şansının yani %50-50 görüyorum, hatta %51 Trabzonspor görüyorum. Şeyi beğendim ben geçen maçta, artık şey oturdu biraz da, mesela Muçi Salah bağlantısı. İşte Salah biraz daha takıma alışıyor. Burada Nivaivo'nun kırmızı kart cezası olması biraz dezavantaj olabilir ama Cenk de, yani şimdi Cenk sol stoper, Savic sağ stoper. Bence bu yani bir kağıt üzerinde çok kaliteli bir tandem.
1: Oynar yani. Oynar. Bu seviyede oynar. Yani Cenk de sonuçta şey oyuncu yani.
0: Valencia'dan
1: gelen bir adamdan bahsediyoruz yani. Kafadan oynuyor adam bir de.
0: Ben yani bir şey, Türk milli takımı için de değerli bir oyuncu. Cenk'in ben daha da şimdi oynadıkça da özgüvenin artacağını düşünüyorum. Bakalım ya, inşallah burada Trabzonspor ve Beşiktaş'ta yarın UEFA Avrupa Ligi kurallarını da takip ederiz.
1: Vallahi gerçekten öyle konuşacağız. Hepsini konuşacağız. İki maçı da konuşacağız. Durumlar şu anda Jalgiris 1-0 önde, temsilcimiz Beşiktaş önünde. Temsilcimiz Trabzonspor maçı daha yeni başladı. Dakikalar 7, orada durum 0-0. İki temsilcimize de başarılar dileyelim. Beşiktaş'ın artık birazcık daha dakikaları sayıyor. Son 10 dakikada umarız çok tatsız bir şey görmeyiz diyelim. Peki, dinleyici mesajlarına dönecek olursak da Öcal Bey'in bir mesajı vardı. Öcal Bey de çok iyi bir Beşiktaşlıdır. Hakikaten çok sevdiğimiz bir Beşiktaşlıdır. Onu söyleyelim. Yani birçok mesajıyla da zaten bizlere bazı haberleri verir. Aslında Öcal Bey'in şu mesajından şunu anladım. Beşiktaş gol yedi, yazdı Öcal Bey. O kadar farklı konuları konuştunuz ki bugün. Beşiktaş'ı hiç konuşmadınız. Size de en azından bildirim olarak aktarmış olayım diye. Aslında ufak bir sitem seziyorum mesajda ama.
0: Biraz haklar. O da biraz Beşiktaş'ın iyiliğinden kaynaklandı açıkçası. Evet. Yani
1: skor kaynaklı olarak bu yani.
0: 3-0 kazanınca yani çok da Beşiktaş adına, nasıl diyeyim, ya maçın kendisi de izleyen dinleyicilerimiz, yani nasıl diyeyim, maçla ilgili eğer baktıysanız yorumlara, Beşiktaş da çok rölantide zaten.
1: Yani zaten devre arasında Erdem Ulus da sağ olsun çok güzel anlattı. Ya bir tane direkt pozisyonu var. Abi evet, ilk yarıda yani. Onu hatta
0: o da yan toptu.
1: Yan top gibiydi. Yani şey değildi yani. Bak, bir Beşiktaşlı Nurullah Bey de demiş ki, abi bir Beşiktaş'tayım demiş, adamların gol atmasına sevindim inan ki demiş. Zaten 3-0 kazanmıştık, en azından bir gol yersek biraz bir şeyler görürüz belki oyun anlamında demiş. Abi her şeyi bir tarafa bıraktım. Ben zaten İstanbul trafiği çekilmiyor. Bir de Şampiyonlar Ligi maçlarında İstanbul trafiği çekilmez demiş.
0: Ben burada bir trafiğe girdim. Galatasaray Bayern Münih maçı. 19.45'te oynattılar o maçı.
1: Yani, abi evet, doğru.
0: Yani UEFA herhalde hiçbir kimseye sormaz. Yani Mas'la 19.45 maçıyla, yani herkes çok hazırlıksız yakalandı. 2,5 saatte şu, yani 1 kilometre yolu 2,5 saatte anca gittim. En son böyle orman yolları bir şeylere girdim, kimsenin girmediği. İnsanlar yürüyüş yapıyordu yanında. Şaka değil bu. Ayaz Ağa'nın arkasından bir yerlerden çıktım. Çok garip bir...
1: Yeni bir yol mu keşfettin? Yani
0: yeni bir... Ve haritada yoktu. Şaka değil bu. Haritada olmayan bir yol. Baktım insanlar yürüyor. Dedim ki herhalde su falan yok, gireyim şuraya. Girdim ve çıktı bir... Yani iyi bir yere çıktı. İstanbul trafiği... Yani şimdi bir de salı çarşamba olacak. Tabii. Salı günü ayrı, çarşamba. Rica ediyorum yetkililerden. 20.40... Yani nasıl diyeyim? 22 ya da 20.45'te olacaksa da İşler böyle bir saat erkene çekilsin.
1: Doğru. İşleri bir saat. Doğru. Bence çok çok mantıklı. Ben çok sevdim bu öneriyi. Hani maçı bir saat geçecek. İşleri bir saat erkene çekersen iş biraz daha.
0: Hemen bir kararname.
1: Güzel güzel. Ben beğendim abi. Yani Beşiktaş taraftarları tabii ki bugün bizleri yayında da dinliyorlar. Kendileri de bazıları karşılaşmayı takip ediyorlar. Biz de can

0: Skor olarak hatırlatalım. Bugün bir kez daha Beşiktaş taraftarlardan da özür dileyelim. Hatta şunu söyleyelim. Maç sonu yayınlarımız zaten gece tekrar yayınlarımızda da olacak. Maç sonunda, yani Beşiktaş maç sonunda değil, Trabzonspor maç sonunda doğrudan Beşiktaş maç sonu olarak yayına gireceğiz. Yani şunun haberini verelim. Trabzonspor eşleşmesi de bittikten sonra maç sonu yayınımız olacak ve konuklarımız zaten buna göre tasarladık. İki tane Beşiktaş konuğu, bir tane Trabzonspor konuğu yapacağız. Çünkü biraz daha Trabzonspor maçı kısmında biraz daha konuşacağız. Daha ister istemez tabii ki ilerleyen dakikalarda, ama Beşiktaş kısmında iki konuk, Trabzonspor kısmında bir konukla esasında orada Beşiktaşlı dinleyicilerimizin, kırılan Beşiktaşlı dinleyicilerimizin onların gönüllerini alacağız. Hiç merak etmeyin, maç sonunda, Trabzonspor maç sonunda Beşiktaş'ın maç sonunu konuşarak bir tasarrufumuz olacağını hatırlatalım dinleyicilerimize. Şöyle bakıyorum, bu kurallara göre, bu kurallara göre Galatasaray ilk 24, Fenerbahçe ilk 16, hatta ilk 8 bile görünüyor demiş. Yani böyle bir ihtimal var mı ya? İlk 8 olabilir mi? Yani bizim bir temsilcimizin,
1: ben yakın zamanda pek görmüyorum. Yani değil mi? Çok zor.
0: Ya ilk 16 hadi olabilir yani, sonuçta olabilir, orası ilk 16 biraz daha şey, ama abi ilk 8 imkansız herhalde değil mi ya?
1: Yok ya, şey, kaç oluyor? İlk 8 16'dan aşağı olmaması lazım. 16 18. Şimdi düşünüyorum. Tabii. 8 maç var.
0: Tabii.
1: 5 galibiyet alacaksın. 5 galibiyet alacaksın. 15 bir tane de berabere kalacak, 16. 16.
0: Kurtarmayabilir 16 hatta.
1: Kurtarmayabilir. Yani 4. torba takımları çok kötü olursa zaten yani pot 1 zaten şey 4 kafadan geliyor. Pot 3'te tamam. Pot 4'ü yeniyor. Yok, çok zor.
0: Çok zor ya. Çok zor. Çıkaramıyoruz. Yani umarız olur bu arada. Yani
1: hepsi İnşallah
0: ikisi
1: olur.
0: De ilk 8'e girsin. Şurada tadından yenmez.
1: Ya bir de Avrupa'da bir Türk derbisi şöyle son 16'da. Bir ara olacak o. Yani önümüzdeki evet. 20 yıl içinde bir kere yaşayacağız onu. 20
0: yıl içinde bence de olur bu arada. 10 yıl içinde olur mu?
1: İnşallah. Ya olabilir ya. Olabilir. Niye olmasın ki? 16.
0: Peki, barem belirliyorum. Kalabilir. Barem belirliyorum. Dinleyicilerimize de bu soruyu soracağım. Bunu sadece Galatasaray Fenerbahçe Endeksinde söylemiyorum bu soruyu. Avrupa'da herhangi bir kupada, konferans olur, Avrupa Ligi olur ve Şampiyonlar Ligi olur, 8 yıl içerisinde bir Türk duellosu izler miyiz, izlemez miyiz? 8 yıl barem koydum yani.
1: Ben objektif değil. Ya inşallah izleriz diyorum ya.
0: Ben de izleriz diyorum. Ben de burada objektif olamayacağım. Ama dinleyicilerin buradaki yorumunu çok merak ediyorum. Onu bir soralım.
1: Ben de merak ettim. Yani mesajlardan
0: burada baremi 8 belirledim ben.
1: İyi bir barem oldu benim.
0: 8 iyi yani. Böyle 12 desen herkes hani o kadar. Olur, yani olur. Zaten olur 12 sene
1: konferansta,
0: içinde gibi.
1: Konferansta bir şey olur.
0: Bir yerde denk gelirsin ama yani herhalde 8 burada her kupa, her takım olabilse güzel. Tanju Bey de demiş ki Can Bey Beşiktaş'tan başka her şeyi konuştunuz demiş. Ya doğru, haklısınız. Birçok şeyi konuştuk. Beşiktaş'a çok sıra gelmedi. Beşiktaş'ın tabii ki maç sonunda çok konuşacağız yani. Uzun uzun değerlendireceğiz. Hatta şu anda Trabzonspor maçına bir bakıyorum. Yerde bir oyuncu var. Ferenc Varoşlu bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Malinovski sert bir foul yaptı sanırım. Bir sarı kart.
0: Evet, akıllı ekranıma da şu anda düştü. Hocam doğru mudur sarı? Evet.
1: Yani şey çok kritik, krampona bastığı için sanki sarıdan kurtaracak gibi ama.
0: Evet, kırmızı değil ama sarıdan kurtaracağız gibi umarız.
1: Kırmızı geldi.
0: Maalesef.
1: Kırmızı geldi.
0: Ya çok üzücü oldu bu,
1: evet.
0: Ya.
1: Maalesef kırmızı. Yani. Ya işte krampona temas ettiğinde aslında verdirtmiyorlar bunları.
0: Yani biraz şey pozisyon. Süper Lig'de genelde
1: evet, kırmızı, yok kırmızı kartmış.
0: Ya o ilk açıda sanki krampon gibi gördük de.
1: Bu açıdan çok net. Yani çok kontrolsüz bir müdahale.
0: Ya Allah,
1: oyuncunun da yapacak
0: ya.
1: Çok. Yani ne bileyim işte maçın başı. Vallahi üzücü.
0: Öyle. Yani şurada yani sonuçta momentum'a girmiş bir Trabzonspor'da maç. İki tane sala atmış. Dört tane atmış. İki tanesi sayılmış hani. Ya öyle geldi adam yani sonuçta. Yani psikolojik olarak kağıt üzerinde daha üstünsünüz. Ama tabii ki ilk maç skoru sıkıntılıydı. Şu anda da bir kırmızı kart. Daha olası çünkü tek farklı bir galibiyette de maçın uzayacağı denklemini düşünürsek. Yani yaklaşık 110 dakika 10 kişi oynayacak bir Trabzonspor olabilir.
1: Şey sezon başında ya dün Hearts iyi götürdü. Elediler rakibini, 10 kişi kalıp 1-0'dan eledi de şey sezon başında bir kişi eksik oynamak, bu fiziksel yani fizik yapısı, ki Ferenc Varoş'un fiziği Trabzon dün şey Fatih Hoca da demiş size falan daha iyi diye.
0: Size daha iyi, ilk maçta da fizik olarak iyilerdi yani.
1: Yani olacak en kötü şey bu. Ya gol yesen daha iyi. Yani gol yesen dersin.
0: Gol yesen çıkarabilirsin
1: aynen,
0: belki.
1: Aynen çıkarabilirsin.

0: kırmızı kart işi olmadı.
1: Ya hakikaten olmadı. Ya ama gerçekten de müdahale sert. Onu söyleyelim sert dinleyicilerimize.
0: Bence kırmızı
1: yani
0: kart bu arada.
1: Sana göre bana göre pozisyonu olsa idi. Zaten burada biraz daha madalyonun bizim lehimize tarafından da olaya bakardık ama yani konu birazcık sıkıntılı bir pozisyon. Tam bileğe gerçekten sert bir müdahale geldi. Ruslan Malinovski maalesef 10 kişi bırakıyor. Trabzonspor'u Beşiktaş tarafına da dönecek olursak. Beşiktaş'ta şu anda durumlar aslında skor olarak 1-0 geride olmasına rağmen ilk maçın 3-0'lık avantajıyla beraber durumlar iyi. Beşiktaş zaten oyunu aktif dinlenmede götürdüğü bir karşılaşma oynadığını da söyleyebiliriz. Ki birazcık da aslında şöyle maçın son bölümünde Beşiktaş'a bir dönmek bir kez daha istiyorum ki Beşiktaş'ta dinleyicilerimiz bizlere tepki koymasınlar diye aslında bir dönmek de istiyorum. Çok inanıyorum Beşiktaş'ın turu geçeceğine. O yüzden de bugün böyle yaptık.
0: Ya şey ya bak oldu da 3 şey 2 tane gol yedi üstte Beşiktaş. Yani oldu bir şey yani böyle her şey oldu. Her şey ters gitti. 90'dan sonra yani uzatmalarda yine Beşiktaş yener.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Hani yani tabii ki öyle bir ihtimal
0: sabaha kadar eler diye düşünüyorum.
1: Evet. Gerçekten de öyle. Ki yani sana şunu sorayım genel Beşiktaş nezdinde yani bu maç çok fazla yani rotasyonlu da bir kadroydu bana sorarsanız bilmiyorum yani Beşiktaş'ın yeni sezon yani şu ana kadar sezon başında oynadığı kadro da bence biraz daha rotasyonlu bir kadroydu çünkü şey gibi düşünüyorum ana parçaların bazıları gelmediği için tabii, rotasyonlu demeye çalışıyorum.
0: Antrenman eksikleri vesaire bir sürü şeyi var.
1: Ama genel İtalyano'yu nasıl buluyorsun yani İtalyano oldu mu?
0: Ya daha oldu diye sence diyebilir miyiz? Bilmiyorum.
1: Ya ben bayağı etkilendim. Ben olacak diyebilirim.
0: Ben de olacak. Ya peki mesela sence İtalyano oldu demek için ne lazım?
1: Çok iyi bir soruymuş. İtalyano oldu demek için bence bir tane yani taraftarlar tarafından kabul edilen ismi yüksek bir takıma karşı galibiyet lazım.
0: Yani 4. haftadaki Fenerbahçe mi?
1: Mesela Fenerbahçe derbisinde kazanırsa bence oldu bu iş diyebilir gibi geliyor bana Beşiktaş taraftan.
0: Peki tamam o zaman şuna geldim.
1: Kazanır demiyorum o başka bir denklem. Yani onu tabii ki biraz daha maç yaklaşınca konuşuruz ama Avrupa Ligi'nde de mesela kurallarda birinci torba takımına karşı Beşiktaş'ın bir tane kazandığı maçtan da bahsedebiliriz burada. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe, işte Trabzonspor endeksinden bahsetmiyorum. Bir tane güç dengesi iyi bir takıma karşı Beşiktaş'ın kazandığı zaman bence yani Midtjylland bence öyle bir takımdı ama insanlarca bence, değildi.
0: Bence kesin yani bir Danimarka takımını ve bir de şey yani o ne bileyim Danimarka'daki kötü bir takım değil. Yani şampiyonluğa oynayan bir takım işte Kopenhag ya da Midtjylland ikisinden biri sayar.
1: Evet.
0: Sezon öncesi yani Ağustos ayında yenmek kolay iş değil. O fizikli bir takım.
1: %100 inanılmaz
0: çok
1: bir
0: zor bir iş.
1: Ve çok yani iki maçta tamam rakip 10 kişi kaldı vesaire fark vesaire et. Ama yani çok iyi de oynadı Beşiktaş yani. Bilmiyorum çok doğru da oynadığını düşünüyorum belli yerlerde.
0: Ben işte zaten ben şaşırdım açıkçası Beşiktaş'ı bu kadar hazır beklemiyordum. İşte herkes yeni orada da yeni kuruluyor. Hoca yeni. Ama yani Beşiktaş adına umutluyum. Sadece şuradan devam etmek istiyorum. Mesela yıl sonuna gelelim. Beşiktaş ligi şampiyon bitiremedi.
1: Tamam.
0: İkinci ya da üçüncü oldu diyeyim.
1: Yani şunu da soracağım bu detayda ligle alakalı sorunu yanıtlamadan önce. Yarışta mıydı? Erken mi koptu bitirdiği yerde?
0: Şimdi ona geliyorum. Mart ayında koptu yarıştan.
1: Mart ayına kadar sürdürdü. Mart ayında
0: sürdürdü.
1: Koptu. Tamam.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finalde bir İngiliz takımına kaybetti.
1: Peki.
0: O da Nisan ayının sonuna denk geliyor. Yani Nisan ayının sonuna kadar en azından bir tane kupa, ya Ziraat Kupası'nı saymıyorum.
1: Saymayalım. Onu yok sayalım.
0: Yok sayıyorum. Nötr. En azından bir tane kupada Nisan ayı sonuna kadar gitti. Sence Italiano görevine devam eder mi? Başarılı sayılır mı?
1: Bence eder abi. Çünkü şöyle Avrupa Ligi yarı finali. Bak çeyrek desen orada bu zaten soruda bu soruda başka bir yanıt verdim. Ama yarı başka. Yani artık yani ikinci kupada yani kupa 1, kupa 2, kupa 3 yani ikinci kupa diyelim. Son 4 takımın arasına girmek bence Şampiyonlar Ligi son 16'dan daha bile yani zor olabilir. Yani ya yani çeyrek Şampiyonlar Ligi'nde bence daha üsttür şu anda mevcut takımlara göre. Yani UEFA yarı finali mi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali mi? Ben Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

0: derim.
1: Belki kesin.
0: Ama son 16 mı? Avrupa Ligi son 4 takım mı? O çok tartışılır. Yani
1: evet.
0: Soru o. O yüzden şey gibi bakıyorum biraz olaya. Bence olmaz abi. Yani hatta bayağı bir destek de alır diye düşünüyorum. Mart ayına kadar bayağı işi sürdürürse burada.
1: Yani şey de kopacak işte. Yani Şubat, Mart o yoğun UEFA Avrupa Ligi maçlarının olduğu dönemde. Çünkü rotasyon yani çok zor. Mesela şeyi söylüyorlar. Tekrar konuyu Galatasaray Fenerbahçe çevirmek istemiyorum ama.
0: Beşiktaş dinleyicileri de bu arada soralım bu soruyu. Yani
1: evet,
0: bu soruyu bir kez daha hatırlatabilir misin Tuğberk Çakır? Beşiktaşlı bütün dinleyicilerimize soruyorum. Beşiktaş taraftarı şöyle bir senaryo olursa Vincenzo Italiano'ya yönetimi ve Önder Özen'i ne kadar eleştirir? Eleştirir mi? Destekler mi? Ne olur? Lütfen abi.
1: Mayıs ayındayız. Beşiktaş Mart ayının başında lige havlu atıyor.
0: Tamam.
1: Yani bu arada burada üçüncülükten bahsediyorum.
0: Hı-hı.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynuyor. Bir İngiliz takımla Nisan ayının sonunda kaybediyor. Ve bu şekilde sezon noktası.
0: Yani Ziraat kötü Türkiye de bir takıma eğlenmiyor bir de. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii aynen. Kafa kafaya bir yani Ziraat şey.
0: Bournemouth eğleniyor diyelim.
1: Ha, Bournemouth eğleniyor.
0: Yani sonuçta Bournemouth'da işte, İngiltere'nin en iyi top oynayan, bana sorarsan en iyi kusursuz bir takım yani.
1: Premier Lig'deki her takım bence UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmaya aday favorilerden
0: kesin,
1: biridir.
0: Kesin.
1: Yani orada bu sorumuzu bir bakalım. Yani Beşiktaşlılar ne diyor?
0: Bakalım. Bak demiş ki Öcal Bey. Fenerbahçe galibiyeti lazım demiş onun için. İşte mega takım yani mega takım dediğimiz hani Galatasaray'da, Trabzonspor'da işte Avrupa Ligi'nde birinci torba takımı da burada hani biraz
1: dengini
0: daha
1: yenecek.
0: Dengini yenecek ya da kendinden iyi takımı yendikten sonra olur diyor. Bu arada Beşiktaş da turladı. Kazanıyoruz. Avrupa Ligi'ndeyiz.
1: Tebrik ediyorum.
0: Başarılar Beşiktaş Avrupa Ligi'nde. Tebrikler Beşiktaş diyerek de aslında bunu da vurgulamış olalım. Normal şartlarda böyle 3 dakika 4 dakika sonra Beşiktaş maç sonu programına girerdik. Ama bugün 2 maçımız var. Bugün 2 maçımız olduğundan dolayı da maç sonu programını maçlar bittikten sonra 2 maçı kapsayacak şekilde yaptığımızda yapacağımızı da sizlere aktarmıştık. Beşiktaş 3-0 kazandığı maçın rövanşında 1-0 mağlup oldu ki bu arada Ferencvaros'tan da gol geldi. Onu da göremedik o sırada. 19. dakikada Kalumodov'dan maalesef bir gol geldi. Artık işler bizim adımız oldukça zor. Evet. 2 gole minimum ihtiyaç var ki uzatmak adına iş bitti diyebilir miyiz? Yani
1: buradan dönmez. Yani şu anda Trabzonspor'un tabii morali de bozulmuştur oyuncuların. Çünkü yani çok nasıl diyeyim inandıkları bir tur için maçın başında kırmızı kartla 10 kişi kalıyorlar ki ilk maçta tek kale oynadılar. İşte şey istatistiğini gördün mü? Hı. Trabzonspor maçta 2 foul yapıyor.
0: Evet.
1: Ferencvaros'un 30 küsür tane foul'ü vardı.
0: Doğru.
1: Yani hiçbir şey oynamadı Ferencvaros. Bir tane orada da kademede bir hata yandan orta geldi. Onu Açun'un kaçırdığı kafa golü falan.
0: Çok kaçtı ya.
1: Çok yazık oldu ya. Ya vallahi çok üzüldüm Trabzonspor adına.
0: Ya gerçekten. Ya şöyle bakalım istiyorum birazcık da. Şimdi tabii ki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi. Sonuçta Trabzonspor'da bir Avrupa Kupası'nı oynayacak. Yani bu maçı kaybettiği takdirde de yani bu turda elendiği takdirde de Konferans Ligi olacak. Yani Trabzonspor adına. Yani bu Konferans Ligi'nde Trabzonspor kadrosu Salahlı bir Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor şampiyonluğu oynar mı abi?
1: Bence Trabzonspor Konferans Ligi'ndeki en değerli takımdır. Takımlara bir bakalım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin maçları da bitmesini beklemek gerekebilir belki
0: tabii
1: de.
0: Tabii ki orada elenecek kişiler de var ama ya şöyle üstün körü bakıp sana söylüyorum abi.
1: Olur.
0: Hani olabilecek oradaki en değerli kadrolara bakıyorum ki Avrupa Ligi'nde şu anda elenenler kısmına bakıyorum. Şöyle bakalım. Yani Kızıl Yıldız olamaz. Pilsen eliyor. Şöyle bakıyorum. Benfica eledi zaten. O da zaten olmuyor. Konferans Ligi'nin doğrudan katılım hakkı zaten kazanılmıyor. Genelde orada her takım neredeyse playoff evet oynuyor. Onu da söyleyelim. Şöyle bakalım.
1: Brighton var. İyi takım.
0: Bak Brighton iyi takım. Mesela Brighton favorilerden.
1: Bir de ben Getafe'yi sanki ama ya İspanya ligine göre de, mesela Rayo Vallecano daha iyi bir takım Getafe'den.
0: Bence de bu arada. Yani Getafe sadece topun arkasında 18 kişi bekleyen bir takım. Evet. Yani 3 tane ileride adam var. 8 kişi topun arkasında bekliyorlar. Yani Harambol'un gerçekten Harambol'un şu anda Avrupa'da en net uygulayan takım Getafe olabilir. Yani Atletico Madrid falan diyecekler vardır ama o eskide kaldı bence. Yani Getafe kadar Gerçekten izlemesi zor bir takım yok abi.
1: Hiç oturup izlemedim zaten Etafe'yi. Bir duyuyorum o Harambol şeyini, o Bordalas'ın olayını. Ama ya yani şey, Trabzonspor burada şampiyonluğa git, yani şampiyonla oynamalı. Hatta şöyle söyleyeyim. Aynı şey az önce
0: bak Atalanta'da var bu arada. Atalanta'da var.
1: Olabilir. Olabilir. Aynı şeyi Trabzonspor için söyleyeyim. Trabzonspor bu kadroyu kurdu. Tabii Trabzonspor lige çok önem verebilecektir şimdi. Ya mesela Konferans Ligi'nin bir grubunda sen işte
0: ve 6 maç oynuyorsun Konferans Ligi'nde.
1: Yani çok da çok bu, yani işte nasıl diyeyim, Arnavutluk takımları, Makedon takımları, yani şimdi burada şeyi yapabilirsin. Onoaçu yerine İşte Umut Nayır'ı aldığın zaman
0: ya da işte o genç 18 yaşında Rene Mitongo muydu? O
1: evet, Standart Liège'den gelen çocuk. O da yani onların hepsi zaten bu seviyelerde işte çok iyi oyuncular. Umut da çok iyi. İşte Mitongo'yu bilmiyorum, izlemedim ama ya, Konferans Ligi'nde onlar da fazla gelir zaten. Orada işte şey, çeyrek yarı final kısımları belli olmaz.
0: Yarı başarı olur. Çeyrek elenirsek elendiğimiz takıma göre bana sorarsan değerlendirilmelidir. Zaten sonrası başarı yani.
1: Şeyde ligde o yüzden ligi iyi götürebilir Trabzonspor.
0: Olabilir.
1: Yani özellikle gerçekten ligin ilk yarısını fazla, yani şeyler yıpranırken şimdi Beşiktaş'ın zor maçları olacak. Doğru. UEFA Avrupa Ligi'nde. Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray'ı zaten konuştuk. Tabii. Fenerbahçe, bunların hepsini zor maçlar olacak. Trabzon belki oradan ligde bir fark yaratabilir ama yani şimdi bu kadroda kuruldu. Keşke UEFA Avrupa Ligi'ne gitseydi.
0: Yani Salah bu kadar en azından iyi. Bir UEFA Avrupa Ligi oynamalıydı gibi mi?
1: Evet yani o çok ya, kısmet. Ben Trabzon'a da vallahi kızacak bir şey de bulamıyorum.
0: Yok yok canım yani
1: biraz. Elinden geleni yaptı oyuncular. Yani Malinovski'nin kırmızı kartına da inan hani
0: ya bir çok de çok şanslı. Talihsiz de pozisyon. Yani duramadığı için aslında evet, basıyor. Yani niyet de kötü değil ama bastığı yer o kadar tehlikeli bir bölge ki yani bunun da kırmızı kart olmadığını iddia edebileceğim bir durum yok.
1: Yok evet. Yani maalesef ben ilk sanki gördüm, bir şeyden yakalamaya çalıştım. Krampona
0: ben de
1: değiyor.
0: Öyle baktım. Ama İyi tarafına bakmaya çalıştık abi. Ama maalesef durum böyle. Bakalım, bak birazcık daha mesajlar gelmeye başlamış. Onlara birazcık dönelim.
1: Tabii.
0: Hamza Bey demiş. Abi Trabzonspor evindeki maçına 6 yedek futbolcuyla çıktı demiş. Yıllardır Trabzonspor Avrupa'da bilerek eleniyor demiş. Yani bu bir strateji olabilir mi? Çünkü sonuç olarak Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin arasında gelir bakımından çok büyük majör farklılıklar yok. Yani Kupa 1 ve Kupa 2 arasındaki farkla Kupa 2 ve Kupa 3'ün arasındaki gelir farkı arasında aynı açıklıkta bir makas yok.
1: Ülke puanı olarak da bence çok yok.
0: Ülke puanı olarak da çok fazla yok. Ve burada tabii ki çok fazla genç oyuncusu olmasından da kaynaklı. Ki senin söylediğin nokta çok mantıklı. Yani ligde Trabzonspor'un yukarıda kalma arzusundan dolayı belki Kupa 3'te gitmek avantaj olabilir mi diyeceğim. Bilerek elendi aslında, çok ağır bir itham ama böyle bir ihtimal olabilir mi diye tabii ki ben bunu sormak durumundayım. Ve son olarak da şöyle bakalım. Yani TFF yeni bir kural getirsin. Avrupa kupalarına katılmak istemeyen takımlar katılmasın. Onun yerine bir alttaki takımlar katılsın gibi aslında bir öneriden bahsetmiş. Yani böyle bir durum olabilir mi?
1: Ama sence mesela Trabzon böyle bir karar almış olsa, yani diyelim farazi konuşalım. Şeyler maddi kazanç fark etmiyor, ülke puanı fark etmiyor.
0: Tamam.
1: Sence bu çok yanlış
0: tabii ki
1: olur mu?
0: Ya şöyle maddi kazanç fark etmiyor.
1: Fark etmiyor.
0: Tamam.
1: Ülke puanı da fark etmiyor. Yani kat sayılar
0: başka
1: da fark etmiyor.
0: Başka birisi gidebiliyor yani yerine mi olsun?
1: Hayır yani şöyle, şimdi Trabzonspor'u bilerek Konferans Ligi'ne kaldığı senaryoyu konuşalım.
0: Tamam. Tamam.
1: Diyoruz ki işte biz UEFA Avrupa Ligi'ne daha hazır değiliz. Çok fazla genç oyuncumuz var.
0: Tamam.
1: Biz Konferans Ligi'nde de bunları oynatacağız. Bunları parlatacağız. Göz önüne çıkaracağız. Zaten işte Salah'la vesaire kalitemiz zaten
0: belli bir yerde. Salah, Fabinho'yla tutacağız oyunu yani.
1: Aynen. Sence yanlış bir düşünce mi? Konferans Ligi'nde daha üst turları görme çabası.
0: Bence yanlış bir düşünce değil. Ama şu yanlış. Yani bu dinleyicimizin mesajı gibi bir şey olduğunu
1: düşünmüyorum. Ben asla, o birazcık, ben de düşünmüyorum.
0: Yani şey,
1: elinden geleni yaptı Trabzonspor.
0: Tabii ki elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Daha bitmedi maç zaten.
1: Evet, evet. Onu da az önce Muçi de uzaktan bir yokladı. Trabzon bence yine bir reaksiyon verdi. Ben sadece hani
0: ya evet, yani şu anki durumda şansımız çok düşük. O başka bir konu. Ama ya bilerek olmaz, dener ama bardağın dolu tarafından bakma lüksü olabilecek bir takım diyelim.
2: yani Trabzonspor'un konferans liginde devam etme ihtimalini belli açılardan tabii ki Salah Avrupa Ligi'nde tabii ki daha iyi olurdu. O başka bir konu ama Bardağın Dolu tarafından bakılmanın da bence çok da büyük sıkıntısı olmayan bir kadrodan bahsedebilirim Trabzonspor için. Eğer ama şöyle bir şey olursa o zaman evet dediğine şey derim, kabul edilemez derdim. Yani Fabinho gibi işte Darwin Nunez de gelmiş olsaydı o zaman kabul edilemez bir durum olurdu. Çünkü bu sayıları arttırdığınız zaman artık konferans ligi takımı olmamanız gerekiyor zaten. Yani sizin zaten Avrupa Ligi bütçeniz var gibi bir konuşma.
1: Ben mesela Göztepe'nin işte ya yani şu Başakşehir elendikten sonra hani Göztepe'nin gitmesini çok istemiştim.
2: Kesin. Aynı şeyi söylemiştim bak yayında. Bak, ya, beni mi dinledin bak ben
1: dinliyorum değil. Tabii ki Can Genç markasını.
2: Estağfurullah. Ama o yorum seni yorumdur herhalde.
1: Yok.
2: Ben çaldım senden
1: o zaman. Yok estağfurullah. Bu yani ülkedeki insanların evet. %60'ı falan yani
2: doğru.
1: 60 genel kişi yorum. Böyle düşündü. Başakşehir gideceğine yani şöyle bir tribünü full ya şey bile bak Bursaspor'a gitsin.
2: Abi evet yani konu Göztepe'ydi. Konu taraftarı olan yani ben maçı hissedemedim. Bak ben çok ciddi bir örnek vereceğim sana abi. Ben Başakşehir maçının o gün olduğunu bilmiyordum. Yayına gelirken öğrendim. Yani hiçbir taraftarın olmayan sosyal medyada benim karşıma da yani her gün kaç tane şey okuyorum ki öğrenmek için ya da yayınları çevirebilmemiz açısından bayağı da takip eden birisiyim ve abi benim Başakşehir maçını bilmeme ihtimalim olmaması gerekiyor. Ya yani bunun benim bir şekilde algoritma en azından karşıma çıkarması gerekiyor. Taraftar olmadığı için çıkmıyor.
1: Evet ya ki bak şöyle düşünelim. Başakşehir'in nüfusu, ilçe nüfusu 500-600 bin vardır.
2: Kesin.
1: Birçok yani ilden bile büyük bir takım ama ya olmadı. Yani o şeyi hissetmedi insanlar o
2: bir
1: yakında.
2: Boz baykuş hikayesi vardı. Boz baykuşlar vardı.
1: Evet o güzel ya yani o da yani güzel bir hikayeydi. O da yani 100 kişinin 200 kişinin yaptığı bir çalışmaydı. Yine ya o bile renkliydi şu an duruma göre.
2: Yani şu an ya gerçekten hani Başakşehir maçını iç sahada izliyorum. Ya bakıyorum oturan insanlara. Bak çocuklar için çok güzel. Kaydırak var. Köşede kaydırak var işte o köşe blokta.
1: Hatırladım.
2: O inanılmaz bir durum. Yani çocukların hakikaten maça gitmesi için ferah bir ortam var. Hani sonuçta böyle bir kavga, dövüş bir durum yok yani stadyumda ama baba biraz da taraftar olması lazım tabii. Yani. Hani Avrupa'da temsil edilecek takımda. Bilmiyorum ya ben seninle aynı görüşteyim abi.
1: Ben şey yapıyorum ya burada birbirimizi hani köller sağırlar birbirini ağırlar gibi olmasa ama ben futbolu seven insanların bu konuda ortak düşündüğünü evet. hissediyorum. Yani taraftarsız zaten bu oyunun hiçbir keyfi yok. Gördük pandemi döneminde ben hiç keyif almadım.
2: Abi evet.
1: Bomboş statlarda.
2: Belarus yani... ligi izliyordum. İlk o başlamış.
1: Abi, evet, ya ben hangi ligi izlediğimi bile hatırlamıyorum.
2: Bak o dönem, iddia yazarlığı yapıyordum. Hala da yapıyorum bu arada ama o dönem tabii yani sonuçta gazetelerinde çıkması gerekiyor. Ben de Fantik gazetesinde. Abi herkes Belarus ligi yazıyor. İnanılmaz bir durum.
1: Belarus liginin prime'ı mıydı yani?
2: Prime'ıydı canım. Yani baya Shakhtar Soligorsk diye bir takım vardı. Hep üst bitiyordu bak. Acaba ne oldu? Düştü mü çıktı mı? Hiçbir fikrim yok.
1: Bir baksaydın anısı var deyip şöyle bir takım ne yaptı? Baksaydın
2: bari. Dur bakacağım merak ettim şu anda bu arada. Yani Shakhtar Soligorsk takımına bir bakmak istiyorum. Yani önümdeki ekrandan da bakmaya çalışıyorum. Şu seçeneği seçelim. Ülkelere gelmek istiyorum. Yani bulması da biraz zor olacak gibi ama o sırada sana da şunu sorayım. Şu pozisyonu hocam yani birazcık bize tasvir edersen tabii. Ben de onu bulayım.
1: Tabii. Ferencvaros hücum yönünün sol tarafından yandan tehlikeli bir serbest vuruş kullanacak.
2: Abi düşmüş.
1: Düşmüş mü?
2: Düşmüş küme ya.
1: Geçmiş olsun. Buradan Shakhtar Soligorsk camiasına da bu arada tehlikeli gelmişti Ferencvaros. Top 10 anında kaldı. Shakhtar Soligorsk camiasına da geçmiş olsun diyelim.
2: Gerçekten öyle yani. Gerçekten destekçisiyim. Umarım daha iyi olurlar. Yani en azından en üst seviyede mücadele ederler.
1: İnşallah geri döner. Hak ettikleri yere geri dönerler. Onlar
2: aynen
1: da.
2: Öyle. Yani bu arada en başarılı takım değildi böyle. Hani baş alt takımdı. 5-6'lara falan oynuyordu.
1: Bate Borisov var orada onu biliyorum.
2: Tabii. Bate çok önde.
1: Bu arada Trabzon'da oyuncular biraz gergin. Bak şey geçen maçta da tabii skorun verdiği durumdan da kaynaklanabilir. Nwabiu da son dakikada hani böyle gereksiz bir
2: evet
1: hareketle
2: ya.
1: Kırmızı kart gördü ki oyuncu geçen sene hiç öyle yani sakarlıkları vardı. Bir
2: evet.
1: maçta Alanya maçında bir elle oynayıp penaltı pozisyonu vardı. Ama gergin
2: değildi yani.
1: Gerginlik bak bugün bütün Trabzon'da oyuncularda bir gerginlik var. Ya tabii şey arttı Salah var. Beklenti evet. arttı. Yani bunu kaçınılmazdı bu.
2: Tabii canım.
1: Geçen seneki gibi olmayacak. Kolej takımı gibi değil artık.
2: Evet abi, Salah var. Bir de abi Fabinho da var. Şimdi hani Fabinho'nun bu maçta oynamadığı için çok fazla şu anda konuşmuyoruz. Bu isminden bahsetmiyoruz ama yani Fabinho da öyle veya böyle ya yani 3-4 sene önce en iyi 5 tane 6 numaradan kesin, biri midir diye sorsak
1: kesin, bence ilk 3'tedir. En iyi
2: olabilir.
1: En iyi 6 numaralarda ilk 3'tedir. Yani ya, Rodri'den önceki Rodri yani öyle bir şeydi
2: o. O şey takımı mesela, Monaco takımını hatırlıyorum, orta sahasında Fabinho'yu bir ara hatta sağ bek oynamıştı Fabinho takımında, hatırlar mısın?
1: Şu şey, Fabinho'nun şunu hatırlıyorum, sağ bek oynayışını, çok iyi penaltı attığını.
2: Evet.
1: Ve bir tane de Manchester City'ye uzaktan çok güzel bir gol attığını abi, hatırlıyorum.
2: Çok iyi goldü ya. Ya gerçekten bu
1: o
2: arada
1: sene benim... şampiyon oldular değil mi?
2: Oldular.
1: Bence o gol çok, yani o golle çok o maçı kazanmışlar.
2: Benim hayatımda izlediğim en iyi eşleşme olabilir. Monaco Manchester City eşleşmesi.
1: Aa, Falcao.
2: Tabii.
1: Abi, o çok çok güzel bir eşleşmeydi. O gerçekten aşırtma gol falan. Gözümün önüne geldi şu an.
2: Şey de iyiydi. Tottenham Ajax mıydı o?
1: Evet, şey Lucas Moura'nın son dakikada attığı.
2: O eşleşmede çok çok iyi bir eşleşmeydi.
1: Evet. Abi sanki eskiden daha mı güzel oluyordu?
2: Ya olabilir.
1: Ya da biz nostaljiyi abartıyor muyuz
2: belki
1: acaba?
2: Belki nostaljiyi abartıyoruz ki aslında yakın dönemden nostalji yaptık. Yani bu arada hani şey değil, işte Del Piero'ları izlemekten daha çok keyif alıyordum değil. Ay, yani
1: yok,
2: şu an.
1: Ya şey. Gerçekten...
2: Bu arada alıyordum, o başka bir konu.
1: Ben de alıyordum.
2: Galiba yeniye çok şey yapamıyoruz ya.
1: Ya bu sene aklıma şey geliyor, işte Bayern Münih Paris Saint Germain maçı. 4-4-5-5 öyle bir şey.
2: O abi, evet evet. O.
1: Onun dışında çok gelmedi aklıma.
2: O şey gibiydi gerçekten, hani konsol oyunu gibi bir yorum yapmıştım ben abi, ama ya onun da keyfi başkaydı yani. Bilmiyorum, en iyi maç mı desem?
1: Değil, ben
2: değil. Ama ya diğerlerindeki espri golden de ziyade biraz hani geri dönüşü, hikayesi. Bir tane böyle hani Monaco City eşleşmesinde bir tane çok underdog takım var. Yani beklentinin yani şey diyelim.
1: Beklentisi daha düşük.
2: Evet, beklentisi daha düşük bir takım var. Bir tarafta da baba var işte yani. Yani o takımın onunla mücadelesi yani. Yani
1: çok
2: hikaye.
1: Güzel. Şimdi bak ya, şey çıkamıyor. Eskiden nasıl diyeyim, baş altı takımlar. Bak bu Dünya Kupası'nda da böyleymiş. Yani nasıl diyeyim, hep belli takımlar çeyrek finalden sonrasını oynuyor.
2: Doğru.
1: Bir tane falan dışarıdan hani hiç oynamayan ya, geliyormuş en fazla.
2: Bir tane Sporting gelebiliyor maksimum gibi.
1: Şampiyonlar Ligi'nde daha yine aynı şekilde. Hı-hı. Eskiden mesela işte Porto Monaco finali olmuş. Ama son 10 yıldır işte belki...
2: Tarihin en düşük izlenme
1: olabilir. Şey olmuş ya. Şimdi olsa izlerim.
2: Şimdi olsa ben de izlerim bu arada.
1: Yani her sene aynı takımlar, işte Real Madrid, Barcelona... Ya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bu sene sence şunların dışında bir takım olabilir mi? Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal. Yani ne bileyim yani o...
2: Pot bir yani.
1: Pot ya, aynen, birinci torba takımının dışında ikinci torbadan bir takım gelebilir mi yarı finalinde?
2: Yani ben... şöyle deseler evet veya hayır diye bir şey yapmak zorundasın ve buna yatırım yapmak zorundasın deseler ve hani bu yatırım tutarı da çok yüksek olsun. Asla başka bir takım olmaz derim yani. Yani mümkün değil derim,
1: çok,
2: ama
1: çok
2: ya bu arada inşallah Galatasaray Fenerbahçe kalır yani.
1: İnşallah
2: burada.
1: Bizi yanıltanlar Galatasaray Fener olur.
2: Aynen öyle yani. Bak birçok soruyla gelmeye başlamış. Biraz sorulara dönüyorum. Şöyle bakıyorum. Kim yazmış? Yılmaz Bey yazmış. Yılmaz Bilge yazmış. Demiş ki Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi'nde oynaya adam hayatında Konferans Ligi'nde oynamadı. Trabzon'da bunu başardı demiş ki, maç bitmedi ama yani tablo öyle gözüküyor en azından diyelim. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış adam, Konferans Ligi'nde maç yapacak. Adamın gülesi geliyor demiş yani.
1: Ya, olabilir, öyle çok oyuncu var.
2: Değil mi?
1: Yani Andre Onana da birkaç sene önce Şampiyonlar Ligi finali oynuyordu.
2: Doğru.
1: O da İnter'le var. Yani öyle bir durum var ya, oluyor bu. Salah da artık kariyerin sonunda zaten, bunu bilerek geldi ama Salah'ın burada yapacağı şey, bak Konferans Ligi'ni kazanması Salah'ın çok ciddi, yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da asla yarışmaz ama çok ciddi bir etki yapacaktır. Hem bizim adımıza, yani şu anda Türk bir takım kazanmadı. Türk bir takım yarı final falan öyle bir şey de görmedik.
2: Evet, en çok çeyrek görüldü.
1: Yani Salah belki burada Konferans Ligi'ni kazanması, hani hiç öyle küçümsenecek bir şey değil.
2: %100 abi.
1: Ben hiçbir Avrupa Kupası'nı küçümsemiyorum.
2: Bu arada maalesef ki top ağlarımız ufak offside, offside olabilir.
1: Verdi, offside verdi. Evet.
2: Allah'tan bayrak kalktı diyelim. Bu Trabzonspor'dan bir şey olmaz demiş Kadir Bey. Yani
1: daha çok
2: bu kadar yıkıcı yani, yani böyle bir yıkıcı cümleyle başlayabilir miyiz? Yani bu skor tabii ki evet üzücü ama...
1: Yok yok, hiç öyle düşünmüyorum. Trabzonspor'da şimdi yine Trabzon yine fazla yapılandı. Ama yapacak bir şey yok buna. İyi de yapılandıklarını düşünüyorum. Şimdi yani sol bek işte yeni ya da stoper aynı. Tabii. Cenk şimdi yeni oynuyor. Onun dışında Melih, yani Melih de tabii. Melih geçen sene ikinci yarı var mıydı hatırlamıyorum ama.
2: Yok yok, yeni geldi.
1: Yani Melih de yeni. Ya onun dışında
2: Malinowski yeni, Saviolo yeni, Salah yeni.
1: Abi Onuaç ve şey kaldı bir tek. Onuaç ve Muçi geçen seneden kalan.
2: Yani Şevivu başka. Pina.
1: Pina da yani evet.
2: Yani biraz süre biraz tabii, süre tabii, Kadir Bey.
1: Çok erken. Daha Ağustos ayı. Ya Galatasaray'ın transferi yok dedik az önce. Evet.
2: Yani, Trabzonspor'da takım değişti.
1: Evet, takım Trabzon'da takım değişti. Biraz zaman lazım.
2: Selim Bey demiş. Ülke puanına ne olacak? Trabzon kaybedince iki maçta kızmıyoruz. Ne demek? Demiş. Aslında iyi bir yorum. Çok net, çok iyi bir yorum. Ben burada bir inisiyatif kullanmış olayım. Tabii ki kızıyoruz. Yani bu konuda kızmama şansımız yok. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Trabzon açısından, bardağın dolu tarafından da bakılabileceği bir denklem olabilir. Tabii ki ülke puanı için çok çok kötü bir durum. Tabii ki Trabzonspor'un kazanmasını isteriz ve yani burada sahada da çok kızgın insanlar görüyoruz. Yani Trabzon'da evet. Yani bu durumu kabullenen bir oyun anlayışı da görmüyoruz.
1: Yok, kesinlikle.
2: Bir kişi eksik. Fatih Tekke sürekli dördüncü hakemin yanında. Oyuncu grubu şu anda çok aslında senin de bahsettiğin gibi gergin. Ya
1: az önce Onana bile hakeme itiraz ediyordu.
2: Onu da söylemiş olalım Selim Bey. Yani şey gibi demiyoruz. Tabii ki kızıyoruz ama burada Başakşehir'e kızdığımız gibi bir durum yok. Çünkü Inter Turku ve Ferencvaros'un tabii ki arasındaki farkı da düşünüyorum. Tabii ki Trabzonspor Ferencvaros'u elemesi lazım. Normal şartlarda kadro kalitesine göre.
1: Ama şey de var yani şimdi Avrupa Ligi'ne gitmediğin noktada konferans, yani bunu Trabzonspor'a kızıp kızmayacağım. Ben şahsım adına şöyle söyleyeyim. Nisan ayında, Mayıs ayında karar vereceğim. Çünkü aynı katsayı puanını, ülke puanını eğer konferansta ileri giderse zaten alacak.
2: Aynen, yani şöyle söyleyelim. Afaki bir hesap olsun diye insanların kafasında. Avrupa Ligi'nde son 16 ile Konferans Ligi'nde çeyrek final hemen hemen aynı parayı veriyor.
1: Yani ve aynı katsayı puanını veriyor.
2: Evet, evet. Yani
1: hatta konferans bir tık daha şey olabilir. Konferansın çeyreği bir tık daha yüksek olabilir.
2: Aynen. O yüzden de bardağın dolu tarafından da bakma işine biraz daha Selim Bey şeyiz. Yani Trabzonspor kadrosuyla da alakalı. Yani yeni bir takım. Ya yani bu takım bence asıl şeyden sonra değerlendirebiliriz. Yani mesela Beşiktaş takım biraz hani şimdi parçalar eklendi, yeni bir takım ama maç oynama refleksi var. Bu takım oynamadı ve yani şu milli aradan sonra Trabzonspor'a daha büyük cümleler kurmak istiyorum. Evet, hakeza Galatasaray'a da. Yani biraz tabii ki mesela Fenerbahçe'yi eleştirirken de överken de belli konularda işte hakeza Beşiktaş'ı eleştirirken de överken de biraz daha maç refleksi var. Çünkü çok daha erken açtı.
1: Evet.
2: Bu takımlarda biraz daha sanki beklemeliyiz gibi geliyor ama taraftar beklemez. Ben taraftarı da anlıyorum abi. Taraftar beklemez abi.
1: Niye beklesin abi? 3 aydır bekliyor adam zaten. Her şeyini almış. Televizyon şeyini.
2: Dekoderini koymuş abi adam.
1: Biz niye bekleyelim? Ben de taraftarım. Bak dekoder üyeliğimi aldım. Geçen televizyon bakıyordum ya, televizyon eskimiş diye. Ama meğerse şeyin yayınındaymış. Yayıncı kuruluşun yayını kötüymüş.
2: Güzelmiş. Ben beğendim bunu. Yayıncı kuruluşun tabii bazen olabiliyor. Yani sonuç olarak hem dijital sistemlerde de hatalar olabiliyor. Hem tabii ki belli başlı problemler oluyor. Hatta biz de hata yapıyoruz. Yani o yüzden dinleyiciler bazen çok kızıyorlar bizlere de. Yayıncı kuruluşa da vesaire birçok mecraya kızıyorlar. Hepsini saygıyla karşılıyoruz. Yani tabii sonuç olarak dinleyici her zaman haklı abi. Yani dinleyici
1: kesinlikle,
2: her zaman haklı.
1: Kesinlikle.
2: Şöyle bakalım, Selim Bey'in mesajını okuduk. Aykut Bey'e dönüyorum. Trabzonspor bu takıma elenip Konferans Ligi'ne düşerse bu skandal olur demiş. Bak çok net aslında oradaki çizgiyi çekmiş Aykut Bey ve demiş ki Salah'ın kramponu Ferencvaros takımından pahalıdır demiş.
1: Kramponu pahalı değildir Ferencvaros'tan ama ya şeyi şimdi nasıl diyeyim? Ya
2: küçümsemeyelim anlamında.
1: Küçümsemeyelim tabii. Kesin ya, kale arkasını görüyorsun. Ferencvaros ya şey en azından bir kültür ya, Inter Turku ile asla kıyaslanmaz.
2: Evet abi, Inter Turku şey yani olmaz yani.
1: Ya bir turistik ya 11 kişi toplamışlar gibi bir şey.
2: Aynen olmuş. Öyle ya. Onunla bu aynı kefe takım değil yani.
1: Ki ya ben Trabzon'unki şöyle başarısızlıktır. Ferencvaros'u eleyememek bir başarısızlıktır ama dünyanın sonu değil. Böyle çok umutsuz bir şey de yaşamadı. Trabzon elinden geleni yaptı. Çok kaçan gol var.
2: Şey gibi diyelim. Beşiktaş Şun rakibi Jalgiris'i düşünelim. Bir de Fenerbahçe'yi düşünelim. Hı,
1: tabii.
2: Sabaha kadar Jalgiris'i oynamak istersin.
1: E tabii. Yani arada çok büyük fark var.
2: %100.
1: E zaten burada seri başı olan takım Fenerbahçe.
2: Evet. Turun seri başısı Fenerbahçe ve yani şunu da hatırlatalım bu arada, hani beğenilmeyen Fenerbahçe'yi hatırlatalım. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe normal sezonu 19. sırada bitirdi. Fenerbahçe 12. sırada bitirdi.
1: Yok ya, Macarlarda en azından bu kültür var. Fenerbahçe bunu başarıyor. Birkaç senedir de bence oynuyorlar Avrupa kupalarında. Şey değil, asla denk değil. Başarısızlığın altını çizelim ama yani pire içinde yorgan yakmayalım gibi
2: kesinlikle
1: bir noktada.
2: Kesinlikle katılırım. Kesinlikle katılırım. Şöyle bakıyorum. Aykut Bey'i de okuduk. Aziz Bey yazmış. Aziz Gökdemir yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Beşiktaş'ın yeni yaptığı transferler takıma ne kadar katkı sağlar demiş. Miretti'yi Ernest Pokuyu aslında soruyor. Yani diğerlerini de soruyor musunuz? Ona göre tabii ki yanıtlarız ama görücüye çıkmamış transferler diye algıladım ben bu soruyu. Çünkü çok tartıştık diğerlerini ama. Miretti'yi sorayım ki aslında orayı sormuştum. Yani o cümleyi... Hatta şöyle yapalım. Ben onu senin adına söylemiş olayım. Farklı bir ağızdan olsun. Ondan sonra Poku hakkındaki ilk fikrini merak ediyorum. Miretti'yi Tuğber Çakır şu şekilde yorumlamıştı. Birazcık daha Olayta'nın ikamesi olarak. Yani Salih Özcan'ın ikamesi olarak değil. Daha çok Olayta'nın ikamesi olarak. Sağ iç, sol iç daha çok oynayabilen, ki sol içte daha çok Orkun oynuyor. Sağ içte Miretti biraz daha Olayta'na göre teknik kapasitesinin yüksek olduğunu ve ön alanda ceza sahası içerisinde teknik becerisinin daha yüksek olan bir oyuncu olarak yorumlamıştı. Ben de üzerine şöyle bir yorum yapmıştım Aziz Bey. Yani biraz daha Olayta'nla ikinci, üçüncü bölgesi arasında dribling kabiliyetinizi yukarı çıkarırsınız. Miretti ile oynadığınız zaman da rakip kaleye abluk altına aldığınız karşılaşmalarda
1: pas kalitesini
2: arttırırsınız diye bir yorum yapmıştım. Poku tarafına döneceğim. Poku tarafına neler söylersin abi?
1: Poku'da da bence tam tersi şey. Serni'nin çok daha atletik hali. Hani pas kalitesi topa daha yumuşak değildir. Ama çok atletik bir oyuncu transfer etti. Özellikle o dediğimiz, yani İtalyano yapacak, Beşiktaş taraftarı oldu diyecek o büyük maçlarda Poku'nun atletik seviyesi çok bence ön plana çıkacaktır. Beşiktaş'ın öyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı.
2: Bence
1: Beşiktaş'ın transferleri yani iyi planlanmış transferler.
2: Ya belki, evet %100 katılıyorum. Belki dünyanın en iyi oyuncularına gitmedi Beşiktaş. Ama Beşiktaş neyi istediğini biliyor olarak gitti transferlere. Yani şu profil, şu yaşta, şu tarz bir oyuncuya gitmek istiyorum dedi. Hani başka bir oyuncuya gitmedi onun için.
1: Ve elimde de şunun alternatifi yok. Alternatif olarak da bundanım da olsun dedi. Gitti onu da aldı.
2: Evet.
1: Beşiktaş takımı bence eksiksiz bir takım oldu.
2: Arka hatta peki hala daha birisi gerekir mi? Ben de onu sorayım. Yani çünkü Calo, Emirhan ve aynı zamanda Akbadu var. 3 tane stoperim var. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yedekte 18 milyon euro verdiğin, aslında en çok yatırım yaptığın bu diğer iki adamı çok daha düşük bedellere aldın. 18 milyon yatırım yaptığın adam yedekti. Buraya 4. stoper mi alınmalı? Yoksa bu isimlerden bir tanesini 4. stoper mi yapmalı? Yani ne olmalı aslında? Burayı da bir sormak istiyorum sana. Yani Tuğber Çakır, biraz burada kafanda hayal ettiğin şey nasıl? Yani şöyle nasıl diyeyim? Davinson Sanchez ismi gibi ya da işte Milan Skriniar ismi gibi, daha böyle taraftarların daha çok güvendiği bir net bir savunma oyuncusu gerekir mi diye sorayım.
1: Bence gerekmez. Ndidi ile yani şöyle söyleyeyim. 2 Eylül transfer kapandı. 3 Eylül Allah korusun. Agbadu sakatlandı ya da Calo sakatlandı.
2: Elinde, Allah korusun
1: bu arada. Tabii yani olabilecek en kötü senaryoyu söylüyorum. Elinde iki tane stoperin var. Ndidi var. Onun dışında bu arada
2: Ndidi stoper oynayabiliyor bu arada. Yani
1: oynuyor.
2: Bunu Beşiktaş'ta çok fazla görmedik ama Leicester döneminde zaten bir dönem full stoper oynuyordu Ndidi.
1: Yani bu ya olabilecek en kötü senaryoda da yine bir yedekle ikame ettirebildiğin iki mevki var. Ki zaten Aralık'a kadar Türkiye Kupası maçı oynamıyorsun.
2: Tabii.
1: Avrupa ya şöyle yapabilirsin. Avrupa Ligi'nde aslında ben Beşiktaşlar daha iyi bilir. Mesela tam bir altyapıdan stoper yetiştirebilir. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde olsa Beşiktaş demem. Bunu kaldıramaz derim. Yani bir tane daha ihtiyacı var. Mesela Galatasaray'ın ya da Fener'in de bu arada bence ihtiyacı var.
3: Evet, nicelikle alakalı problemim var, bence de katılırım.
1: Beşiktaş'ta buna çok gerek olmaz. Çünkü zaten ligde 34 maçın 24'ü nispeten daha kolay maçlar. Tamam. Yani sizin stoperiniz...
2: Ya sen orada Agbadu ile oynadığın zaman da çok fazla bir şey değişmeyecek.
1: Evet, Agbadu'nun yanında... ikame bir stoperle de, yani zaten şimdi sen Virgil van Dijk almayacaksın. Yani buraya sen bir yedek stoper alacaksın.

0: yedek stoperi de yani boşuna
1: bir, yabancıya gitmeye ne gerek var?
0: Hiç yani bu zaten kural belli. Yani her şey belli. Hiç gerek yok. Bir tane altyapıdan bir kardeşimizle ki eminim Beşiktaş altyapısı zaten Türkiye'nin en iyi altyapılarından biri, illaki ikame edebilirler.
2: Peki mesajları okumaya devam edeceğiz. Öcal Bey ve bakıyorum aynı zamanda Bülent Bey'in mesajları var. Orayla devam edeceğiz ama devre arasına geldik. İlk 45 dakikada maalesef gerideyiz. Ferencvaros 1-0 önde kapadı. 2 gole minimum ihtiyaç var uzatma için. Şimdi bir kısa bir ara. Aranın ardından Muhammed Furkan Uzun'la beraber Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'u değerlendireceğiz. Sonra da hem Bülent Bey'in hem Öcal Bey'in sorularıyla başlayacağız. Mesajlarıyla başlayacağız. Onu da söylemiş olalım. Hiç merak etmesin, dinleyicilerimizin hepsinin mesajlarını okumaya çalışacağız. Arkada da mesajlar var. Onlarla da devam edeceğiz diyelim. Bir ara, yaklaşık bir 3-4 dakika sonra Muhammed Furkan Uzun Trabzonspor'la alakalı bizlerle.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah, Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların

0: bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet tabii ki devre arasında Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber. Abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz öncelikle bizi kırmadığın için abi. Tabii ki birçok şeyi konuşmak istiyorum. Yani bir kere tabii ki şu anda çok tadımız kaçık. İster istemez tabii ki skor bizim lehimize değil, 10 kişiyiz. Ama yani tabii ki adettendir genel olarak ilk 45 dakikanın ilk başta yorumunu alabilir miyim? Sonrasında detaylara tabii ki değiniriz abi.
1: Aslında 45 dakikayı iki şekilde ele almak gerekiyor. Kırmızı kart öncesi, kırmızı kart sonrası. Kırmızı kart öncesine dek bence kafa kafaya giden bir oyun vardı ki Trabzonspor hani o dakikaya kadar tehlikede bulmaya çalışıyordu Savioğlu ile veya diğer oyuncularla ama kırmızı kart bütün maçın kaderini değiştirdi. Yani Malinovski çok büyük bir tecrübe ama çok büyük amatörlük yaptı. Yani turu zaten zor olan turu çok çok daha zor hale getirdi ve kırmızı karttan sonra da zaten yani French Forest maçı hak eden taraf oldu ama yani burada çıkan kartlar çıkmayan kartlar bence çok enteresan. Yani hakem kararları çok bence tartışmaya açık.
0: Lütfen değinelim.
1: Yani dün akşam da burada, yani dün akşam da Fenerbahçe'nin başına benzer bir durum gelmişti. Yani o maçta da çok enteresan hakem kararları vardı. Bugün de yine başka bir temsilcimiz karşısında enteresan kararlar var. Yani kırmızı kart çıkmıyor genel olarak. Mesela Trabzonspor'lu oyuncu foul yapıyor, hemen kart çıkıyor. French Forest'lu oyuncu kart yapıyor, foul yapıyor, kart çıkmıyor. Veya işte bir tane foul'de hem tekme var, hem forma çekiyor, hem formadan çekiliyorlar. Kart çıkmıyor ama Trabzonspor oyuncu foul yapacak, kart çıkıyor. Dolayısıyla çok adil bir durum değil ama tabii ki bunlar bahane değil. Yani Trabzonspor'un bu maçı kazanması gerekiyordu ama şu an bakıldığında zor ama hakem kararlarının adil olmadığı da bir gerçek.
0: Peki tabii ki şunu da sormak istiyorum. Bugün çünkü yayınımızda epey aslında sohbet kıvamında bir yayın yaptık. Normal şartlarda dakika skorda biraz daha maç anlatımına daha yakın gibi sohbet tabii ki oluyor ama bütün kritik pozisyonları zaten aktardığımız bir yayın metodumuz vardı. Bugün şunu çok tartıştık. Trabzonspor konferans ligine giderse tabii ki bu ihtimali istemiyorduk. Her zaman Avrupa Ligi ihtimalini istiyorduk ama konferans ligine giderse şampiyonluk adayı olabilir mi? Ve konferans liginin şampiyonluğu ne ifade eder? Yani biraz da bardağın dolu tarafından da bakmaya çalışaraktan esasında bir yorum yapmaya çalıştık. Bazı kesimler tarafından tepki gördük. Bazı kesimler tarafından abi neden olmasın ya şeklinde bir bakış açısı gördük. Yani nasıl yorumlarsın? Burada nasıl konumlanırsın demek istiyorum. Bu konuya nasıl ele alırsın diye sorayım.
1: Ya tabii ki konferans ligine böyle Trabzonspor'un kadro kalitesi hani totale bakıldığında Fabinho transferiyle beraber konferans liginin favorisi olabilecek takımlardan biri olabilir. Yani daha doğrusu iddialı olabilir. Yani çünkü favori diyemeyiz Trabzonspor için. Çünkü Trabzonspor uzun yıllardır Avrupa'da tur atlayamıyor. Bugün de o tecrübesizliği çok yaşadı yani maçın başında kırmızı kartlı. Dolayısıyla ben Avrupa Ligi taraftarıyım. Yani hem yayın geliri bakımından hem her şey bakımından Avrupa Ligi daha bence makul bir durum. Bir de konferans liginde yani çok enteresan takımlar var. O takımlara karşı motive olmanız zor. Değişik deplasmanlar var. O deplasmanlarla oynamanız zemin açısından zor. İklimler açısından zor. Ben yani konferans ligini hiç tercih etmezdim, hiç düşünmezdim. Ama şu an bakıldığında Trabzonspor oraya doğru gidiyor. Umarım ikinci yarıda farklı bir şeyler olur da Trabzonspor oraya düşmez. Çünkü hiç istemediğim bir durum yani Trabzonspor'un konferans liginde yer alması. Aslında ülke puan açısından daha avantajlı olabilir ama yani Avrupa Ligi her zaman dünya futbolundan iki numaralı en prestijli organizasyonu. Birincisi şampiyon, İkincisi Avrupa Ligi.
0: %100 yani katılıyorum. Peki şunu sorayım. Yani ikinci yarıda diyelim ki şöyle bir senaryo oldu. Ferencvaros'ta erken bir kırmızı gördü ve Trabzonspor o zaman nasıl bir reaksiyon verir? Veyahut da şöyle sorayım. İkinci yarı için ne değişiklikler olması lazım? Hocanın neyi değiştirmesi lazım? Bir şey değiştirmesi lazım mı veya diye sorayım.
1: Kesinlikle bir şey değiştirmesi lazım ama yani bu herhalde herkese göre değişen bir soru. Yani mutlak doğrusu olmayan bir soru gibi duruyor. Çünkü yani şu an yapılacak şeyler de çok kısıtlı bu arada. Çünkü benim mesela yani benim görüşüme göre

0: kırmızı kartın en çıkmaması gereken iki pozisyon. Stoper ve orta saha. Çünkü oradaki eksikliği doldurmanız çok zor. Hani stoperi yine bir şekilde doldurabilirsiniz. Orta sahadan birine çekersiniz falan ama merkeze orta sahadan biri kırmızı kart gördüğü zaman takımın genelini etkileyen bir boşluk oluyor. Dolayısıyla şu an belki biraz saçma gelecek ama bence Onaço oyundan çıkmalı mesela. Yani Onaço oyundan çıkıp oraya Benjamin olabilir, Ozan Tufan olabilir. Orta sahayı biraz daha kalabalık tutmak gerekiyor. Çünkü başka şey yok. Yani Salah'ı çıkartamazsınız. Sizin en tehlikeli oyuncunuz. Muçi her an gol atabilecek bir oyuncu. Savio'yla yine yetenekli bir oyuncunuz. Yani burada ihale Onaço'ya kalıyor ki Onaço fizik olarak da hani zaten takımın eksik oynatan duruma geliyor yavaş yavaş. Dolayısıyla hiç yani insanlar belki şunu da diyebilir. Zaten böyle ihtiyacım var. 10 kişi kalmış durumdasın. Gol atmak mecburiyetin varken forvet oyundan çıkarma. Haklı bir soru. Çok hak veriyorum ama yani başka bir seçenekten göremiyorum.
1: Ben çok katılıyorum bu arada yorumuna abi. Çünkü şöyle de biraz hayal ediyorum. Yani Salah'ın da birazcık daha yalancı forvet gibi olabildiği. Savio'nun da hat arkasına koşu atabileceği. Yani belki birazcık Ferencvaros'u üstümüze çekerek o arkaya Savio'nun Salah'a atılacak Muçi'nin servisleri işte orta alana girecek o isimle Benji'nin belki servisleriyle belki beklerden servislerle enteresan bir şey olabilir. Ben bayağı beğendim abi yorumunu. Benzer düşünüyoruz. Bence de olabilir yani. Peki şunu sorayım yani. Aral Şimşir ikinci yarı girer mi?
0: Yani girebilir ama kimin yerine girecek? Yani Savio'la bakıldığında fena değildi kırmızı kart olana kadar. Kırmızı karttan sonra zaten Trabzonspor'da iyi oynayan oyuncu yok. Ama yani umut verdi aslında. Ama yani bilemiyorum. Ama tabii ki Trabzonspor'un yetenekli bir oyuncusu Aral. Hani girerse nasıl bir değişiklik olabilir. Onu kestiremiyorum ama ya Trabzonspor'un merkezinde zaten bir sorun vardı. Bunu sezon başından beri de söylüyorduk.
1: Doğru.
0: Şimdi Malinovski'nin kırmızı kartıyla beraber gördük ki o sorun şu an hani 3-4 kat durumuna geldi. Çünkü kesici oyuncunuz Melih sadece. Yanındaki oyuncu aslında forvete daha yakın oynaması gereken bir oyuncu Muçi. Kırmızı karttan sonra merkez orta sahaya geldi ve yani kesiciliği sıfır. Top rakipteyken etkinliği sıfır. Dolayısıyla da Ferencvaros sen de fark ettin zaten görürsün. Yürüye adeta orta sahaya geçti. Oraya bir önüne yani Aral Şimşir'den ziyade bence direkt olarak Trabzonspor takımı orta sahasını güçlendirerek başlamalı ikinci yarıya. Eğer başlayamazsa zaten bence döndürme şansı yok. Ayrıca bence ilk yarıdan 1-0 bitmesi de belki ilahi bir mesaj da olabilir. Yani çünkü müjde yani ilk yarıdan 1-0 bitmesi oyunla.
1: Evet, gerçekten öyle. İlk yarı bizim adımıza iyi bir karşılaşma olmadı ama ikinci yarıdan çok da ufak da olsa yani bir yüzde soracağım. %10 şans verebilir miyiz Trabzonspor'a şu andaki konumumuzda?
0: Şöyle, şu anki oyun devam etmesi halinde yani %10 diyebiliriz. Ama bence Ferencvaros takım o kadar iyi bir takım değil. O kadar güçlü bir takım da değil. Yani kadro kalitesi olarak zaten Trabzonspor takımı önde. Trabzonspor şanssızlığı şu oldu. İlk maçın ilk 11'i yanlış bir 11'di. Oradan döndü. İkinci yarı ilk maçın ikinci yarısında iyi oynadı. Golü bulamadı. Sonrasında saçma sapan bir kırmızı kart çıktı. Ve zaten zor olan tur daha da zora geçti. Şimdi ikinci yarı maça iyi başladı. Hemen kırmızı kart çıktı. Zaten zor olan tur daha da zora gitti. Sonrasında bir gol daha yedi. Çok zora soktu. Ama dediğim gibi Ferencvaros o kadar iyi bir takım değil. Yani Trabzonspor bu turu kaybederse hem kendi hatasından hem de direkt olarak oyunu ve skoru etkileyen hakem hatalarından dolayı kaybetmiş olacak. Yoksa rakibin güçlülüğünden veya şeyinden değil. Az önce demiştin sen kırmızı kart görmesi halinde Ferencvaros takımı o maçın başında veya işte ilerleyen dakikalarda ben Trabzonspor şansının çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Yani mevcut oyunla bile Trabzonspor şansı var ama düşük şansı var. Bir hamle yapılması halinde veya farklı etkenlerin olması halinde sakatlıktır, kırmızı karttır vesaire rakip açısından diyorum. Ben Trabzonspor şansını halen de yüksek görüyorum. Çünkü Trabzonspor kalite olarak rakibini iyi bir takım. Performans olarak da fena bir takım değil. Yani tamamen bu maçın bu duruma gelmiş. Tamamen oyuncuların kendi şanssızlığı bir de hakem faktörü diyebilirim.
1: Peki. Abi kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Var ol. Evet, tabii ki Muhammed Furkan Uzun'la tartıştık. Çok kısa bir iki dakika araya giriyoruz. Oradan sonra devam edeceğiz. Bu arada Aral, Pina, Buşari 3 değişiklik var. Değişiklik anonslarını yapalım. Çok kısa araya gideceğiz. Ondan sonrasına tabii ki kaldığımız yerden Tuğberk Çakır'la devam edeceğiz. Pina girdi oyuna. Evet, Wagner, Pina girdi. 3 değişiklik birden oldu. Wagner, Pina, Buşari aynı zamanda ve Aral Çimşir. Kimlerin çıktığına şöyle bakıyorum önümdeki akıllı ekrandan da. Beklerde Cabral'le Pina'yı izleyeceğiz. İki bek'i izleyeceğiz. Yeşilburun adalı iki bek. Eski Ellat çıktı. Muçi ile Buşari değişti. Orta sahaya birazcık daha orada biraz daha 6-8 karakterli bir oyuncuya döndü. Hoca Buşari'yi aldı. Bakalım son değişiklik Aral, ama Aral kimin yerine onu da görmek istiyorum. Ki Onuachu, evet, kenara Onuachu geldi. Salı'yı biraz daha belki orada sahte forvet gibi izleyebiliriz. Yani ileride Saviolo, Salah ve aynı zamanda Aral Şimşir'i izleyeceğiz. Çok kısa ara, 3 dakikaya sizleyiz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu, dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu, özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, ikinci yarıda başladı. 48. dakikadayız. Değişiklikler oldu. Aral oyuna girdi. Aynı zamanda Buşari ve Pina'yı gördük. 3 değişiklik birden. Tuğberk Çakır, sana bunları soracağım. Yani 10 kişi bir Trabzonspor var. 1-0 geride. İlk maçı 1-0 kaybetti. Bir şeyleri değiştirmesi lazım da hocanın radikal bir şekilde 3 değişiklik birden yapmasını nasıl yorumlarsın? Hangi değişiklikleri yapmalıydı? Hangi değişiklikleri yapmamalıydı diyeyim, veyahut da senin futbol bakışına göre senin önündeki tablo böyle olsaydı İkinci yarıya nasıl başlardın?
4: Yani hoca orta sahayı en azından tutmak istedi. Burada yani şimdi bireysel yetenek olarak Trabzonspor'un işte övüyoruz. Çok yani Salah var ya da işte Saviolo da bugün iyi olan isimlerden biri. Orta sahayı tutarak artık bireysel yeteneklere biraz bel bağlı mecbursun yani ona bel bağlayacaksın. Ben değişikliği aslında yararlı buldum. Ya senle konuşurken sen çok güzel bir şey söyledin. Hani o bireysel yeteneklerde işte biraz daha Muçi aslında bir tık kalabilirdi gibi. Yani Onuachu, Aral işte yani Mustafa Wagner, Pina tamam.
1: Onuachu Cabral'i sol beke attın, sağ beke Pina'ya koydun.
4: Pina'yı koydun. Şey Onuachu'yu da çıkardın. Şimdi zaten Onuachu'nun oyunu değil bu artık. Yani o tempoyu artacak. Topu zaten orada oynamıyor. Yani topu yarı sahada oynadığında Onuachu dünyanın en değerli futbolcularından biri. Ama evet, bu oyunda çok sana eksi yazıyor.
1: Doğru.
4: Yani Muçi sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Sen Muçi'yi biraz daha bekledin
1: ben
4: dedin.
1: Ben bir tık daha şöyle bekliyordum. Yani Pina değişikliğini anlayabilirim. Çünkü yani sonuçta atletik kapasitesi yüksek iki tane bekle oynamak. İki tane yeşil burunlu oyuncu ki zaten genelde yeşil burun adalarının en büyük esprilerinden bir tanesi. Yani sanki hep sahada bir kişi fazla oynuyorlar evet, gibilerdi Dünya Kupası'na. Ki Pina Dünya Kupası kadrosunda yok, vardı ama ya asıl rolde yoktu. Sağ bekte oynamıyordu ama yine de
4: stilleri benzer
1: diyelim. Yani orta sahayı bir kişi almak bence de çok şarttı. Sonuç olarak tamamen orta sahayı kaybetmiş bir Trabzonspor vardı ama yani önde sanki Aral'ı şöyle bir 10 dakika daha geç alırdım. Ya yani bir Muçi'nin uzaktan vurabileceği ya da işte o yani ekstra bir hareket yaparak sizi gazlayabileceği bir durum olabilir. Yani sahada Muçi'den bu esrarengiz golleri görmeye çok alışığız çünkü. Yani geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ya esrarengiz tabii golleri düşününce
4: son dakikalarda bir de
1: yani orada ben öyle bir şey bekliyordum. Hani belki bir 10 dakika daha Muçi'ye sabredip Aral'ı öyle oyuna alması iyi olabilirdi ama genel mantıkta ben beğendim değişiklikleri. Birçok dinleyicimizin mesajı var. Bülent Bey'le başlayalım. Genelde her mesajımızı okuyorsunuz ama bu mesajı özellikle okumanızı istiyorum. Evet Sayın Dursun Özbek bakıyorum.
4: İşte demiş, arşın işte deve. Barış Manço'dan bir şey alıntı
1: gelmiş,
4: yapmış.
1: Bir alıntı gelmiş. Er meydanı bugüne kadar bekledin, çok da iyi yaptın. Belki alacağın futbolcular şu Şampiyonlar Ligi kurasında yeterli olmayacaktı. Haydi bakalım Hodri meydan göster başkanlığını Sayın Dursun Özbek demiş.
4: Vallahi yani 25 milyon Galatasaray taraftarı işte ya da bilmiyorum kaç milyon varsa onu bekliyor. Göster başkanlığı diyor. Yoksa zaten başkanlık biraz koltuk daha yavaş
1: gerçekten
4: yavaş tehlikeli.
1: Çok sorgulanır mı? 4 sene üst üste şampiyonluk gelmiş
4: yani bence şey için de ya Okan Buruk için de geçerli. Hı hı. 4 senedir şampiyon oluyor. Bu arada
1: bir tehlike var yanalarda.
4: Bu oyuncuyu ben çok beğendim. Dele Yusuf ilk maçta çok iyiydi. Bu oyuncunun yolu Türkiye'den geçer, bunu kaydedelim.
1: Bunu kaydedelim. Bu yorumu yazıyorum. Deli Yusuf.
4: Yani çalım falan atıyor. Şey dikine oynuyor. Tam böyle ne bileyim Konya Sporluk futbolcu. Konya Spor yani ya da Başakşehir.
1: Yani, biraz daha şey.
4: Başakşehirlik futbolcu gibi düşündüm.
1: Samsun, Konya, Başakşehir'den o kalibre, Göztepe.
4: Yani Göztepe daha Brezilyalı'dan.
1: Evet daha çok Brezilya'dan gidiyor. Doğru söylüyorsun yani. Ve yine çok enteresan yabancılar var. Orayı konuşacağız. Orayı da konuşuruz. Peki yani Galatasaray taraftarıyla alakalı bir şey diyordum.
4: Ona döneyim. Ya Galatasaray'da niyeyse şey olmadı. Ya Okan Buruk 4 senedir şampiyon oluyor. Dursun Özbek 4 senedir şampiyon oluyor. Ama her sene kendini yeniden kanıtlamasını gerektiriyor. Demek ki bazı eksikler var. Tabii ki eksik olacak. Galatasaray taraftarını memnun etmek zor. Zaten o yüzden Galatasaray
1: evet, başarılı da
4: başarılı
1: oluyor.
4: Başarılı oluyor. Böyle bir kulüp dinamiği var. Ben yani Dursun Özbek bu sene de başarılı olsun. Sene yine aynı şeyi yaşayacak. Bir eksikliği var. Mesela aynı şey Erden Timur için geçerli değil. Hani onun adını anıyoruz. Biraz daha yakın geçmişte tabii, olduğu için. Çünkü tabii, diğer örnekler çok başarılı. İşte bundan önceki başkan Burak Elmas vesaire. Yani işte Galatasaray'ı yapan da Burak Elmas'ı 6 ayda göndermek gibi bir konu.
1: Başka bir kulüpte olsaydı bu kadar hızlı refleks gösterilemeyebilirdi derken de Ferencvaros'tan çok büyük bir tehlike geldi ancak iyi bir son vuruş gelmedi diyelim.
4: Yani yine büyük takım refleksini gösterecektir Galatasaray eğer olumsuz sonuçlanırsa ama yani Galatasaray kesinlikle bir tane yıldız alacak. İşte Leao olabilir. Yani yapmak zorunda başkan.
1: derken arada, maalesef evet, topağlarımızda dakikalar 54'ü gösteriyor. Fenerbahçe 2-0 öne geçti ki yani arada konuşuyorduk ama yayında söylemeyelim, modu daha fazla düşürmeyelim dedik kendi aramızda sohbet ederken. Allah kötü oldu. Korbu kaydediyor Fenerbahçe'nin golünü. Öcal Bey de şöyle yazmış. Fenerbahçe falan demiş ama adamlar yendi demiş yani.
4: Evet. Yani günün sonunda zaten futboldaki en önemli şey skor. Skoru alarak onlar devam edecek. Fenerbahçe, ben sadece şunu söylemek istedim. Hani küçümsemeyelim. İyi bir takım. İçeride ya yani yine mesela ilk 24'e girecektir UEFA Avrupa Ligi'nde. Trabzonspor için hayırlısı olsun diyelim. Hani Konferans Ligi'nde ben Trabzonspor'un en az yarı finali görsün istiyorum. Görmeli. Bu kadro kalitesi, bu kadar hani oyuncular, bu kadrolar kuruldu. Fatih Hoca da ben çok severim kendisini. Karakter olarak da çok severim. İşinde de çok başarılı. Hani bazen şey diyoruz, karakter olarak çok iyi, sanki işini iyi yapmıyormuş gibi düşünmesin.
1: Tabii ki yani Fatih Terim Türkiye tarihinin en başarılı teknik adamıdır. Yani o kadar fazla şampiyonluk. Yani,
4: şey, Fatih Terim demek istedim. Okay. Fatih Terim'e de selam gönderelim.
1: Selam gönderelim burada Fatih Terim'e de.
4: Dilim sürçtü. Fatih Tekke de hani bence çok başarılı. Geçen sene benim en beğendiğim teknik direktörlerden biri.
1: %100. Çok çok başarılıydı geçen sezon yani. Gerçekten.
4: Bu sene de inşallah onu sürdürecek. Bu yol kazası diyelim.
1: Bak, Galatasaray sorusu gelmiş bir tane daha abi. Mehmet Bey'in arka arkaya aslında soruları var. Birazcık Mehmet Bey'e ayıralım bu bölümü.
4: Olur.
1: Bakıyorum. Aslında ilk Trabzonspor'la ilgili başlamış. Galatasaray'la ilgili soru da var. Son sorusundan başlıyorum. Can sağlam bir bilgi demiş. Galatasaray Leao'yu aldı diye bir bilgi var ama şu anda teyit ediyorum, daha bir imza yok ama durum tabii ki, bu arada bir beyaz nokta durumu, evet, penaltı şey de geldi, işler bizim adımıza iyi gitmiyor maalesef ki. 2-0, 10 kişiyiz, bir de penaltı. Penaltıyı konuşuruz tabii ama Leao'nu çok çok kısa, Leao'dan önce tabii ki biraz daha penaltı pozisyonuna ben de değineyim istiyorum. Şöyle bakayım, yine senin bahsettiğin Yusuf'un arkaya doğru sarkmasıyla beraber gerçekten de bu hat kıran bir pas ve orada bir faul.
4: Şeyin sarı kartı da var, Cabral'ın, ama herhalde bir şey, bir var incelemesi olacak. Ben şeyi göremiyorum tam, teması.
1: Evet yani. Temas varsa
4: Cabral'a ikinci sarıyı çıkardı.
1: Ve evet, Trabzonspor 9 kişi kalıyor.
4: Değişik bir noktaya gitti bu maç.
1: Yani gerçekten de bizler adına da sunması oldukça zor bir karşılaşmaya doğru maalesef ki gidiyor gibi. Tabii ki gönül isterdi çok daha iyi bir akşam olsun, evet, temsilcilerimiz açısından. Yani daha fazla kazandığımız, Beşiktaş tur geçmeyi başardı, bir kez daha başarılar dileyelim. Trabzonspor'da da evet, penaltıyı kazanan Yusuf, senin de dikkat çektiğin oyuncu.
4: İyi bir oyuncu ya, şey
1: gerçekten
4: iş yapar. Ama ya, VAR'dan bir daha kontrol, onlara tabii burada isyan ediyor.
1: Ki bakalım, evet, bir durum olacak mı? Bir tasarruf olacak mı bu konuyla alakalı? Bu karar dönecek mi? Biraz bıçak sırtı bir pozisyon. Yani şu pozisyonun daha iyi bir açısından görürsek belki daha farklı bir şey konuşabiliriz ama.
4: Onana'ya da sarı kart çıktı. Onana'da alkışlıyor. Biraz tabii daha sakin olmak lazım. Sinirler gerildi.
1: Yani gerçekten
4: yani 8
1: de öyle.
4: Kişi, yani buradan bir şekilde çıkacağız. Bu maç bitecek. Gerçekten en azından yani öyle. Bu Onana ve işte yani takımın tecrübeli oyuncuları biraz daha sakin olması lazım. Evet, hatalı kararlar oluyor. Bence pozisyonda penaltı.
1: Yani evet ya, beni de ilk gördüm yok gibi yani. Oyuncu çok rahat bırakıyor gibi ama temas varsa penaltı gibi de diyebileceğimiz.
4: Evet, onu
1: bir
4: çok net göremedik. Onana evet, tabii gergin, inşallah oradan
1: yani bir tane daha kırmızı kart gerçekten çok tatsız yerlere götürebilir yani. Evet. 9 kişiyiz zaten. Onana'nın sarısı var şu an. Tabii yani mentali de koruyabilmek zor. Yusuf topun başında. Onana kalesine dikkatli. Yusuf vurdu. Onana'nın teması var ama maalesef topağlarımızda. Peki, tabii ki maalesef skor 3-0'a geldi Ferencvaros lehine. Trabzonspor 9 kişi artık herhalde. Yani burası ile alakalı bir
4: çok
1: durum.
4: Çok bir şey konuşamayacağız.
1: Burayı
4: biraz
1: çok
4: daha
1: fazla
4: sakin olması Trabzonsporlu
1: evet
4: oyuncuların.
1: Ki ona ana yani lütfen kırmızı görme. Yani gerçekten bizim adımıza çok tatsız olacak eğer öyle bir durum olursa. Çünkü
4: ya bu işin daha devam ediyor yani, konferans liginde devam edecek maçlar. Ya bir de hani maç özelinde de takım arkadaşları sonuçta bir emek sarf ediyor. 8 kişi yani gerek yok öyle bir şeye.
1: Gerçekten de öyle. Yani böyle bir şey yaşamamız bizler adına tabii ki kötü. Peki Mehmet Bey'e biraz vakit ayıracaktık. Can yapay zekaya sormuş. Can demiş, yapay zeka sormuş. Galatasaray'ın ilk 16 şansına %45 veriyor. Fenerbahçe %35 veriyor. Ben anlamadım demiş. Yani Galatasaray herhalde yapay zekaya göre alışkanlığından dolayı.
4: Tabii yapay zeka istatistik bakıyor. Hani son geçtiğimiz sezonun şeyini alıyordur. Fenerbahçe'yi biraz daha Avrupa Ligi'nden gelen alışkanlıklarını göz önünde. Yani futbol
1: ya yapay zeka
4: şey
1: %100 değil güvenmemek lazım ama şunun gibi istatistiklere nasıl %100 güvenmiyorsak, istatistiklere hani sonuçta gözle bazı şeylerin açığını kapatarak aslında biz bazı şeyleri yorumluyoruz, yoksa her şey matematik gibi değil ya oyunda. Yani yapay zeka da ister istemez tabii ki hata payları var. Hatta çok yanlış yaptığı tahminler de var. Bu şu yanlış anlaşılması, yani Fenerbahçe'nin kurası kurası daha kolay. Galatasaray'ın kurası çok daha zorlu ama Galatasaray Fenerbahçe'den fazla puan toplarsa başarılıdırdan da ziyade abi oynama refleksi diye bir şey de var. O yüzden de bu şey, ama yapay zekada her zaman tutturacak diye bir kaide de yok. Onu da şey yapmış olalım.
4: Yani sizin hissiyatınızla bence yapay zekanın tahmini hani aynı
1: evet
4: ihtimalde.
1: Çünkü siz zaten oyunu çok fazla takip eden, hani bunu Mehmet Bey nezdinde söyleyeyim, bütün dinleyicilerimiz de zaten birçoğu öyle ama oyunu zaten çok fazla takip eden dinleyiciler. Yani o yüzden çok fazla şey olmaz. Yani o nasıl diyelim, sizin gözünüzde bu çok mu ayrışıyor, onu soralım en azından bu
4: tabii
1: soruyla alakalı diyeyim. Can sana katılmıyorum demiş. Bu kadar maliyetli kadro konferans liginde Salah'lı oynamak kupayı kazanmadığı sürece olmamalı demiş. Ya katılmıyor değilim. Sadece bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyordum evet, diyelim. Sağlam bir bilgi Leo Gattis'e geldi diye bir şey var. Bu arada çok yakın.
4: Öyle şey, öyle duyuyoruz. İşte Fabrizio falan da yazıyor. Gerçi Fabrizio da bu ara çok eleştirildi paralı tweetlerden evet dolayı. Ama hani Avrupa'da ya Leo'ya kimse ya verecek olan bu saate kadar o parayı verirdi.
1: Bir yani, Aston Villa 8 milyon lira çıkmış. Galatasaray 10-12 milyon lira çıkmış.
4: Gitmez.
1: Gitmez mi?
4: Abi yani Aston Villa'dan alacağı 8'in neti evet herhalde 4-5 arası bir şey oluyor.
1: Evet, 4.5-5'e geliyor.
4: Türkiye'de 12 kemiksiz götürüyor. Yani şey, Jorge Mendes falan izin vermez öyle bir şeye.
1: Yani Galatasaray'da biraz daha eli güçlensin diye belki de süreci uzatıyor.
4: Olabilir. Diye.
1: O da olabilir. Belli olmaz. Bakalım ne zaman olacağını da merak ediyoruz.
4: Kaç günü kaldı artık?
1: Belki fırsat transferi penceresinde Avrupa transfer kapanınca vallahi da belli olmaz yani bu işler. Bülent Bey demiş ki yani bir mesajında, Dursun Özbek'in bir şeyi göreceği yok falan demiş. Şöyle bakıyorum. Bu zihniyetle giderlerse demiş yani Mehmet Bey. Sezon ortasını dahi bu yönetim göremez demiş.
4: Ya orada şey, şampiyonluktan kopmak önemli. Şampiyonluktan koparsa göremez.
1: Yoksa zaten devam eder.
4: Devam eder.
1: Yani ne olursa olsun devam eder. Sezon sonu belki hani bir şey tabii, olur tabii vesaire vesaire. Ama sezon içi olmaz yani herhalde.
4: Yok yani gitmez. Bir de şey, ciddi bir maliyet. Yani Galatasaray'ı yönetmek işte belki 500 milyon euroluk bir bütçe yönetmek demek. Onu sezon ortasında yani alan adam da o kadar sağlıklı iş yapamaz.
1: Yani çok tercih birazcık olur. Sezon başı. Bu başkanlık değişimi işi sezon başı.
4: Tabii,
1: yani
4: tabii
1: sezon ortası olabilecek
4: doğru
1: işler değil,
4: değil
1: gibi.
4: Doğru değil.
1: Evet. Şöyle bakıyorum. Yani söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Başakşehir ve Trabzonspor hep bunu yapıyor. Avrupa'da puanlarımız gidiyor hocam. Puanlarımız diyor. Yani.
4: İnşallah git. Yani inşallah bu bugün bizi üzdü Trabzonspor. Hani önümüzdeki konferans ligi maçlarında umarım
1: ya bunu telafi ederler yani.
4: İnşallah.
1: Ya bugünkü tablo ya bizler açısından yayın yapması çok zor. Bu arada Salah'la Saviolo çıktı. Ozan'la Samet girdi haliyle
4: evet,
1: biraz da artık fark daha da açılmasın diye ki yani her şey de olabilir.
4: Yani işte şeyde herhalde buraları savunacak. Yani 3-0, 4-0 bir skorla artık bu maçı unutup önümüzdeki turlara bakacağız. Yarın işte Konferans Ligi kurası ve UEFA Avrupa Ligi kurası çekilecek. Bakalım yani takımlarımız hakkında hayırlısı olsun. Ben bu seneden umutluyum. Bugün hani biraz üzüldük Trabzonspor'dan dolayı ama umutluyum. İnşallah güzel
5: şöyle
4: şeyler
5: bakıyorum,
4: olacak.
5: Şöyle bakıyorum. Demiş ki Aziz Bey bize, yok Aziz Bey değil galiba, İbrahim Bey veya Aziz Bey, şöyle bakacağım. İbrahim Bey Muhammed Furkan Uzun'a biraz aslında yorumlarına katılmadığını söylemiş. Şöyle yani Muhammed Furkan Uzun şunu dedi. İlk yarının çok kötü olduğunu, ikinci yarı oynanan oyunun ilk yarı gibi olmayacağını temenni etti. Şansını %10 civarlarında gördüğünü Trabzonspor'un vurgulamıştı devrede ki. Yani bence aslında çok da şey değildi yani, bilmiyorum, size birazcık daha hani Trabzonspor'u övüyormuş gibi gelmiş olabilir sesi. Ama çok normaldir yani, sonuçta taraftar belli bir konuda ya, ümidi tutmak ister. Yorumcu da ümidi tutmak ister. Yani ümit bittiği yerde kanalı kapatırız.
4: Tabii yani yandık bittik kül olduk demenin bir şey yok.
5: Aynen.
4: İhtimal düşük ama umut var. Umut ya, bu şey futbol bu. Yani bunu sevmemizin sebebi bu.
5: Hiç, aynen.
4: Hiçbir şey böyle stabil gitmiyor. Bir anda biri 30 metreden bir şut çekiyor ve her şey değişiyor. Bu oyunu bu yüzden seviyoruz.
5: Ya tabii ki Trabzonspor'u burada yerden yere de vurabiliriz belki hani. Ama şöyle yapmayı daha tercih ediyorum. Eğer bu Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın başına gelmiş olsaydı, bu kadar fazla maç yapmış olmasından kaynaklı olarak daha fazla eleştirirdim. Ya da Galatasaray ve Trabzonspor'u bir tık daha az eleştireceğim bu konuda. Bu tamamen maç oynama, resmi maç oynama refleksinizle de alakalı bir durum. Ya Trabzonspor'un bu işi çözmesi lazım. Çünkü yani hem ilk maç hem ikinci maç bu kadar kadro var. Yani bir noktada çözülecek.
4: Gol atamadan elenmiş oldu. Evet. Yani muhtemelen öyle olacak. Biz şey yapalım ya, Trabzonspor'u eleştirme hakkımızı ceza ertelemeden her şey
5: evet,
4: var ya.
5: Biz cezayı erteleyelim. Gerçekten çok, çok güzel söyledin. Yani tabii ki. Yani
4: Mart burada, ayında.
5: Buradaki en kolay şey yani Trabzonspor'da Salah var baba, yani 3-0 geridesin. Olacak iş değil, tamam, bunun hepimiz farkındayız da. Hafif bir erteleyelim ya, bir bakalım, belki burada çok iyi genç oyuncular da var. Belli bir yerden sonra belki iyi bir şeyler çıkabilir ortaya ki...
4: Samet'e de bir sakatlık, yani artık kazasız belasız, kırmızı kartsız, sakatlıksız bir bitiş.
5: Yani gerçekten de öyle. Yani gerçekten bugün sesimiz uğurlu gelmedi. Yani birçok temsilcimizle turları atlattık şu ana kadar önerilmelerdi. Ama bugün uğurlu gelmedik. Yani Tuğberk Çakır, seninle de çok fazla Avrupa yayını yaptık. Orada da atlattık hatta, onu da söyleyelim. Ama bugün olmadı.
4: Trabzonlu kardeşlerimizden özür dileyelim. Aynen, yani dileyelim. Zaten beni dinleyenler biliyordur. Trabzonspor'a da çok sempatik bakıyorum. Fatih Tekke'ye ya da Trabzon camiasına. Üzüldük biraz.
5: Ya evet evet yani. Ve yani bazen suçu bize atıyorlar. Yani Göksel'in de mesela, Göksel'in atıyorlar. Şimdi maçı anlatıyor Göksel'in. Bir an önce yayındaydı. Çok sevdiğimiz radyodan hem meslektaşım hem de çok sevdiğim arkadaşım. Abi yani ben tabii maçı anlatıyorum. Senin yüzünden böyle oldu diyor. Abi ben ne yapsın?
4: Yok canım, yani Göksel'in şey yani var hakemi değil, bir şey değil. Kırmızı kartı iptal edecek hali.
5: Ne yapsın çocukcağız yani orada. Biz de hani biz yine de özür diliyoruz ama yani bizim de yapacak bir durumumuz yok.
4: Yok canım, seyircilerimiz dinleyiciler anlıyordur bunu. Yapacak hiçbir şey olmadı.
5: Bak yani Öcal Bey demiş ki Can'cım Trabzon'u bitirdin demiş. Öcal evet. Bey'i çok seviyoruz ya. Öcal
4: bir
5: Bey.
4: Daha Trabzon yayınlarında Can'ı sesini kısalım.
5: Ya onu yapmayalım aslında.
4: Şaka yapıyorum zaten.
5: Evet evet.
4: Ya inşallah bu sene evet, evet. Can'ın anlattığı birçok Trabzon maçında da Trabzon tabii. Umarım Konferans Ligi'ndeki bir sürü galibiyetini dinleyeceğiz.
5: %100 inşallah, ki ben inanıyorum yani bugünkü tablo ne olursa olsun gerçekten çok daha iyisini görürüz. Mehmet Bey'den mesaj gelmiş. Sevgili Tuğberk Çakır, sana bir sorum var. Galatasaray Leao'ya ne kadar ihtiyacı var? Sol stoperde sıkıntı var. Sağda devşirme sallayı var. Sane hayalet gibi, tabiri caizse demiş. Orta sahada sen bence dökülüyor demiş. Bak çok uzun bir mesaj. Tane tane gitmeye çalışıyorum. Barış'ın performansının kötü olduğunu söylemiş. En fit döneminde bile skora katkısının da Barış'ın bir tık daha zayıf olduğunu iddia etmiş diyelim. öne sürmüş diyelim. Yani elde var Osimhen, Yunus, Uğurcan, Çakır. Şimdi senin fikrini merak ederim. Yani bize bir mühendislik yapıldığı vakitte bu mühendislikteki ana parçanın Leao mu olması gerektiğini aslında soruyor. Ve diğer mevkilere de hamleler beklediğini anlıyoruz ki arka direğe doğru bir orta Trabzonspor gole yaklaşmıştı. 9 kişiyle ama iyi bir bitiriş gelmedi. Tekrar döneyim Galatasaray tarafına, Tuğberk Çakır. Ne diyorsun genel olarak Mehmet Bey'in en azından kafasında böyle planladığı şeye?
4: Ya biz kendi arkadaşlarımızla aramızda konuştuğunda benim futbolu çok iyi bildiğini düşündüğüm bir Fenerbahçeli arkadaşım ne yaptınız, Leao'yu alıyor musunuz, gelsin artık dedi. Ben de yok kardeşim, bekliyoruz, gelmeyecek tarzında bir, yani ben çok istemiyordum Leao'yu dum ama. Yani bir sağlıklı, bilinçli bir transfer çalışması içerisinde Galatasaray'a çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum. Bugün gelebilecek oyuncular içinde en iyisi Leao. Yani 28 Ağustos'ta sen daha artık ya İsmail Asar falan konuşuluyor. İsmail Asar'ı almak isterim ama İsmail Asar da aslında sağ açık orijinli. Doğru. Orada o zaman şeyi bozacaksın. Yani Sané mi geçecek 10 numaraya, Sarı başka forvete mi, sol açığa mı atacaksın? Sen sol açık alacaksan yani şu an elinde Leao kaldı. Buna yapacak bir şey yok. Barış Alper konusunda Barış Alper'in şu an performans düşüklüğü var ama o kendine gelir. Ona güveniyorum ama bir sol açık Barış Alper'le de sezon bitmez. Mecbur bir sol açık gelecek bu takıma. Noalang da olur.
5: Noalang da olur. Olur. Onu soracaktım tam. Aklımdan aldın soruyu.
4: Ben Noalang'la, yani Leao gelip burada sihirli değnekle bir şeyleri değiştirmeyecek. Çok fit. Yani sanki futbola, yani gerçi Galatasaray'ın içine de girince futbolcuların bir anda bütün aurası değişiyor. Futbola bir anda yeniden başlıyormuş gibi oluyorlar.
5: Bu küskün pozitif oyuncu, anlamda mı negatif anlamda?
4: Pozitif anlamda.
5: Bunları yani, soralım çünkü
4: tabii,
5: ben de yani, yanlış anlamasın
4: detaylı sonra. Detaylandırayım yani çok böyle kendi kulübünde küskün olan oyuncular bir anda Galatasaray'da o Florya suyunu içip
5: artık
4: Kemerburgaz suyunu içip kendine geliyorlar ama ya Lang olsa da Leao olsa da çok fark etmez diye düşünüyorum. İnşallah Leao gelirse de beni şaşırtır. Onun dışında ya 6-8 olmadan Galatasaray'ın imkanı yok biri üst seviyeye çıkmasının. Torreira çok, yani bunu geçen de konuşmuştuk. Torreira ilk geldiği sezon, yani 4 sene önce Galatasaray 13. olmuş ya da işte çok şeyden kopmuştu. Torreira geldi ama Torreira geldiği
5: günle
4: bugün, yani bugün Osimhen'ler, Sané'ler, işte Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 beklentileri, çeyrek final beklentileri o oyuncu değil. Şimdi Torreira'ya bir upgrade. Biz Torreira
5: sizi ilk 24'e sokar ama Torreira size yarı final oynatmaz.
4: Evet, yani bazen Torreira'yı yok, yani görmüyorsun. Yani bazı oyuncular vardır 90 dakika böyle rakibi ısırır. Her an sahada böyle görürsün. Torreira öyle değil. Torreira arada yok. Yani Torreira arada kayboluyor saha içinde. Torreira'yı eleştiriyorum da gerçekten.
5: Değil ama Torreira zaten Galatasaray'a kattıkları çok ortada.
4: Çok
5: diyoruz.
4: Ortada.
5: Yani çok çok iyi bir durumda olduğunu da aslında söyleyebiliriz ama o en üst çıtaya çıkarken bir tık daha başka bir isim.
4: Yani sen forvetini geliştiriyorsan, işte sağ açığını geliştiriyorsan, o zaman elindeki o orta sahayı geliştireceksin ya da ya stoperde mesela Davinson Sanchez. Davinson Sanchez'in çok iyi oynadığı maçlar var.
5: Tabii.
4: Ama arada da böyle bombayı bıraktığı,
5: ki ilk şey maçı,
4: Çorum maçında bıraktı. Ama Davinson Sanchez bunu yılda 4-5 maçta kafa gidiyor. Yani böyle kafa bir kısa devre yapıyor Davinson Sanchez'in. Ama Davinson Sanchez'den daha iyisini alamazsın. Yani şu an o paralara giremezsin. Yani
5: stopere o paraya çıkmazsın gibi.
4: Çıkmazsın. Sol, ya Allah'tan Galatasaray'ın 3 tane çok iyi sol beki var. Şimdi Jakobs övülüyor. Jakobs 1-2 aya bir yok olur.
5: Bir ay olmaz gibi mi?
4: Evet, sakatlanıyor. Şimdi onu unutuyor Galatasaray taraftarı. Jakobs her sene bunu yapıyor. Jakobs kesin bir sakatlanır.
5: Erenli, bu arada Allah korusun, sakatlanmasın tabii ki de. Evet.
4: Yani Jakobs ama oluyor, ben çok oluyor. Yani. Oluyor. Bu oyuncu yani biraz daha sakatlığa daha yatkın diyeyim. Eren var. Eren'i çok beğeniyoruz. Hep fit, her zaman hazır. Kazımcan'a da güveniyorum. Sol taraf bence sol bek Galatasaray'ın en rahat olduğu yer.
5: Sağ bek de Şallay Singo.
4: Yani ikisi de sağ bek değil aslında ama bir şekilde götürüyorlar. Yani Singo'yu sağ bek diye aldı. Singo, ben Almanya Fildişi sahili maçında izlediğim, yani o 65'te mi sakatlandı çıktı. 65. dakikaya kadar sahanın en iyisiydi.
5: Evet, çok iyiydi ya. O bindirmeler falan ya, abi, acayipti yani.
4: Şey sahada kayboldu. Will Smith o, evet. Yok oldu onlar. Yani bir acayip şey izliyorduk. Sonra da işte bizim bildiğimiz Singo'ya döndü. Sakatlandı, çıktı. Ondan sonra Almanya gelmeye başladı. İşte Deniz Yunan'a iki tane attı. Tabii. Kazandı. O Singo'nun performansına bu kurrada çok ihtiyaç var.
5: Vallahi çok katılırım. Şöyle bakıyorum. Öcal Bey demiş ki Beşiktaş'ı bile zorladın. Az daha maçı kaybettiriyordun.
4: Yok yok, o kadar
5: yani, bu arada gülüyoruz ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın yani, ama yani şey mesaj hani Öcal Bey burada.
4: Tabii canım, bizi, şaka,
5: evet, evet, yani tanıyoruz zaten kendisini. İltuğ Bey şey demiş. Can Genç demiş. Şaşırdık ikinci yarı Trabzonspor skoruna demiş. Ya Allah, biz de şaşırdık ya. Yani bunu beklemiyordum abi, evet. Ben bugün buraya gelirken hani Trabzonspor zorlar, belki uzatma olur, hatta akışı hazırlarken uzatma olabilire göre de akış hazırladım.
4: Gördüm onu.
5: Gördün şey, gördüm. Yani o yüzden öyle bir
4: çok da olasıydı. Ben evet. Trabzon'un kazanacağını düşünüyordum. Ya işte kırmızı kart, ya bir işte anlık bir şeye bakıyor. Bir kırmızı kart, oyuncuyu da suçlayamıyorsun. Çok şanssız bir kırmızı
5: ilk,
4: kart.
5: İlk pozisyon hani çok hızlı giderken duramadı, kötü yere bastı ve yani tamam, tabii ki kırmızı karttı. Ama sonra yani maçta penaltı oldu, ikinci kırmızı çıktı. Ya yani çok i̇şte, karışık ya, maçtı.
4: Bu Ağustos
5: yani.
4: Ayında 11-10 maç oynamak en zor iş. Yani evet. Fiziğin hazır olmadan, bir de rakibin fiziği çok
5: iyi. Daha sıcak.
4: Havada sıcak. Ya çok zor iş. Çok şanssızlık değil.
5: Bak, Bülent Bey çok enteresan bir pencereden bakmış. Bunu hangi takım için sormuş? Ona soralım. Çünkü Fenerbahçe'de de böyle bir ihtimal konuşuluyor. Bence Lyon'dan Fofana gelecek demiş. Yani sol kanada Galatasaray için.
4: Şey, tabii Fenerbahçe'de sol kanat var. Kerem var, Oğuz Aydın var, Nene var.
5: Evet, ama bir tane daha hani olası bir senaryoda birkaç tane ayrılık olduğu zaman hala daha böyle bir derinden derinden sessiz sessiz böyle bir şey daha gelecek mi diye söylentiler duyuyorum ama muhtemelen olmayacak. Yani ya, zaten yok, öyle bir kota yok yani.
4: Yani orada harcayamazsın. Zaten iki tane işte gördük, Oğuz'da ikame ettiriyor. Hatta belki Oğuz daha iyi oldu diyenler de vardır.
5: Bence şu anda şöyle, ben şu yorum yapacağım. Ya biraz iddialı bir yorum olacak ama Oğuz Aydın şu anda yani son oynadığı maçla beraber bir sonraki Fenerbahçe'nin hedef maçındaki hedef 11'inde Oğuz Aydın olacak. Yani
4: ben de çok beğendim
5: yani Oğuz'u. Kerem Aktürkoğlu'nun da sağlıklı olduğu bir denklemden bahsediyorum. İlk tercihi hocanın şey. Hedef maçında Oğuz Aydın olacak diye düşünüyorum.
4: Bence şey, Kerem'i mutsuz etmek istemez hiçbir hoca. Kerem mutsuzken zor bir oyuncu.
5: Orayı da tartışacağız. Orası başka bir konu olsun ama Fofana peki nasıl bakarsın? Solak Galatasaray'a?
4: Yani Galatasaray bir seviye daha yukarı çıkarmaz Fofana. İyi bir oyuncu ama bir seviye daha yukarı çıkarmaz. Galatasaray artık en iyilere, yani şimdi çok büyük para harcayacak Galatasaray. Muhtemelen sol açığa yani 30-40 milyonu harcayıp bir transfer yapacak.
5: O 30-40 harcayacağı adam 19 yaşındaki Fofana olmamalı.
4: Yok. Ya bir de şey, eleştiri yapmak istemiyorum artık bu saatte ama Okan Buruk'un geliştirdiği yani kendi başına yani nasıl diyeyim, aldığı noktadan daha iyiye getirdiği bir 19 yaşında oyuncu yok. Hatta genel olarak yok, oyuncu yok. Evet. Yani oyuncular iyi ise, iyi devam ettiler, bunu sürdürmek de bir başarıdır. Buna kabul ediyorum. Ama alıp da daha iyi yaptığı bir oyuncu yok.
5: Genç olup.
4: Ha,
5: ya tabii, yoksa var da hani.
4: Tabii var tabii. Aha. Ama genç oyunculara böyle bir ne şans tanıyor, o da tabii ki ya, Galatasaray zor bir cami. Yani hemen bir iki mağlubiyette, bir iki hatada gidiyorsun. Ama
5: o zaman Batrakov transferi de problemli mi diye sorayım, hatta bir dinleyicimizin sorusu.
4: Batrakov işini, vallahi Batrakov kapalı kutu. Yani ne göreceğimizi bilmiyoruz.
5: Yani, yazı mı tura mı?
4: Oyuncu çok iyidir. 30 milyon veriliyorsa oyuncu çok iyidir. Yani öyle bir şey düşünmek bile istemiyorum.
5: Hazır Batrakov almışken bir de Fofana şey mi geliyor?
4: Yok yok, bence çok, yani çok büyük riske atarsın. Hücum hattını bilmediğin, yani ne çıkacağını bilmediğin oyunculardan kurmak hiç Galatasaray'a şu an,
5: ki Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar da hadi şey kadrolarla oynuyorsun.
4: Çok yani. Büyük tepki çeker. Bir de o paraları harcayıp da ben o işe hiç sıcak bakmadım.
5: Bak demiş ki cancağızım demiş Aykut Bey. Başakşehir'in elendiği gün radyoda yayındaydım. Boşuna Başakşehir'in günahını almayalım demiş. Yani şöyle, benim orada günahını almayalım ya da bugün neden daha az eleştiriyorsun Başakşehir'e demediğini bırakmamıştın şeklinde şey şuydu. Abi taraftar yok. Yani taraftarın olmadığı bir takımın Avrupa'da bizi çok iyi destekleyebileceğini düşünmüyorum. Ben Trabzonspor'un Avrupa'da çok iyi destekleyebileceğine hala daha inanıyorum demek istiyorum. Yani bugün evet çok kötü bir örnek gördük. İlk maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Ama bu takım Konferans Ligi'nde bence birçok şeyin belki hani bu yaşanan bu travma demek istemiyorum bunun doğru kelimesinin ne olduğunu düşünmüyorum ama bu problematik maçlar evet. serisinde
4: üzücü
5: diyelim.
4: Bir maç.
5: Üzücü bir maç. Yani bunun üzerine çıkabileceğini düşünüyorum ama Başakşehir bana onu taraftarı belki de olmadığı için o şevki vermiyor demeye çalışıyorum. Yani, yani sonuç olarak benim aradaki aslında ona niye böyle diyorsun ama buna böyle demiyorsun şeklindeki aslında ki yorumumun farkının sebebi tamamen taraftarınla alakalı. Şöyle bakalım, Fenerbahçe'nin grubu ilki takımı çıkar. Avrupa Ligi kurası gibi demiş. Ne dersin abi bu soruya, bakalım kim yazmış. Hatta dinleyicimizin mesajına da bakalım. İsmini vermemiş ama ismini yazarsa okursun.
4: Ben bunu zaten bu yorumu şöyle yapmıştım. Kötü bir sezon geçirdiğini düşün Liverpool ve Atletico Madrid'in.
5: Peki.
4: Kendi
5: Avrupa Ligi'nde görebilirsin.
4: Avrupa
5: yani.
4: Ligi'nde görebilirsin. İlk 4'ü 5'e girmediğinde Atletico Madrid bayağıdır Şampiyonlar Ligi diyor da.
5: O da bir ara Avrupa Ligi alıyordu arka arkaya.
4: Tabii. Yani bu tabii bir Avrupa Ligi kurası olabilirdi. Ya güzel bir kuru ama işte Fenerbahçeliler şey düşünmesin. Biz burada kesin evet çıkacağız abi. Edeceğiz. Böyle bir şeyde girmeyin. Bu takımların hepsi çok iyi takımlar.
5: %100. Bir de hani yani şöyle takım ismine göre yorum yapmak çok hata her zaman. Yani tamam tabii ki belli başlı takımlar var. Onlar ismi de iyi, oyunu da iyi ama yani Fenerbahçe'nin oynayacağı rakipler karşısında şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani 8 maçın hepsinde favori değil Fenerbahçe. Ya da 8 maçın işte 2 tane büyüğü çıkaralım. Hani mesela 2. torbada Aston Villa ile oynayacağı maçta iç sahada aşırı büyük favori değil yani. Kafa kafaya abi oranlar. Şeye bak abi, deplasmana gidiyorsun. Neydi? 2. torbada Fener'in Aston Villa değil diğeri.
4: Dur.
5: Yine zor. Hiç kolay takım değil yani. Şu an gelmedi bir anda aklıma.
4: Seyircileri
5: dinleyiciye soralım bir anda. O kadar konuştuk. Her şeyi konuşunca tabii akıl gitti bir anda ama bakacağım şimdi bir saniye tekrardan kuradan. Zor bir takımdı ama yani onu hatırlıyorum. Bir anda gitti o takım aklımdan ama
4: dur.
5: Allah'a teşekkür ederiz. Tuğberk Çakır bu noktada.
4: Roma.
5: Yani Roma iç saha maçında ya Aston Villa deplasmanda favori değilsiniz zaten. Roma iç saha maçında da yani çok kafa değil. Kafayadır. Çok kesin favori diyemiyorsunuz. Abi bunun çantada keklik bir zaten kura gibi bir şey yok. Evet, nispeten diğerlerine göre yani tabii ki iyi bir kura Fenerbahçe'nin kurası. Kötü bir kurası asla yok. Ama sadece işte bu çok rehavetli ya zaten çektik kurayı işte hadi gider Fenerbahçe zaten bu kuradan 2-8 yapar gibi bir cümle kurmak bana şu an çok realistik gelmiyor abi yani.
4: Ben bir hesap takip ediyorum. Bu lütfen. Ülke puanını
5: çok şey iyi, çok iyi hesap. Ülke puanı hesabını biz de tavsiye edelim. Lütfen abi.
4: Onlar bir hesap yapıyorlar. İşte bu takımların kat sayısına göre en zorlu kurayı çeken, işte orada tabii deplasman olması, iç saha olması da var. Bütün birkaç girdiği alıyorlar. En zorlu kurayı Azerbaycan ekibi Sabah çekmiş. Hı hı. Bunları da işte Manchester City ve Kulüp Brugge takip ediyor. Galatasaray'ın kurası en zor 6. kura, o yani o metriklere göre söylüyorum. Fenerbahçe'nin kurası da Şampiyonlar Ligi'nin en kolay 4. kurasıymış. Bu tamamen takımların kat sayılarına ve işte o diğer dinamiklerine bağlı. Yani tamamen kağıt üstündeki olayı söylüyorum ben.
5: Çok çok güzel bir veri bu arada. Bu yani sosyal medyada kesinlikle bakabilirsiniz. Ya tanımıyorum bu arada editörleri vesaire, onun bir reklamını yapıyormuş gibi de olmasın. Ama hakikaten işini çok iyi yapan bir ekip.
4: Evet.
5: Yani ekip mi kalabalıklar mı onu da bilmiyorum ama ya ben de çok fazla oradan yararlanıyorum yayınlarda. Sağ olsunlar bize de iyi bir kılavuz olabiliyorlar. Biz de çok daha rahat bir şekilde yayın yapmamızı sağlayabiliyorlar. Bilmediğimiz her yerde her sorunun cevabını
4: buluyoruz. Evet, doğru kesinlikle.
5: Şöyle bakıyorum, merhaba demiş, iyi yayınlar Murat ben demiş. Osterwolde'nin Roma'ya transferi sağlık kontrolü nedeniyle iptal olma gündeme gelmiş. Bu konuda herhangi bir duyum aldınız mı demiş. Eğer transfer gerçekleşmezse Fenerbahçe'de nasıl bir yol izlenecek? Osterwolde takımda kalacak mı yoksa başka bir kulübe transferi için yeniden bir çalışma yapılacak mı demiş. İyi yayınlar demiş. Şöyle açıklayayım. Bunu da ben cevaplamış olayım. Osterwolde ile alakalı durum hala da netlik kazanmadı. Son tetkikler var. Bazı tetkikler kaynaklı olarak zorunlu satın almadan ziyade opsiyonluya dönebilir. Ama tabii ki mesela bu sene Fistik Aslani transferinin iptalini gördük. 25 milyona transfer yapacaktı Fistik Aslani. Beşiktaş'taki değil, Christian değil. forvet oyuncusu Vistikas'tan transferi. Hoffenheim'den dönmüştü. Aynen Hoffenheim'den.
4: Kosovalı forvet.
5: Kosovalı oyuncunun transferi Salkontren'den dönmüştü. Yani burada dönebilir, gelebilir. Yani sağlık raporlarına şu anda erişemiyoruz ama bu konuda bence geri dönerse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni aldığı çok da tartışılan bir kural var. Yani oyuncunun sadece Avrupa ve kupa maçlarında oynayabileceği gibi bir belki kadroya yazılamama gibi bir durumu belki ortaya çıkabilir ama bunu gerçekten 1-2 gün içinde çok daha net göreceğiz. Yani zorunlu satın alma opsiyonundan ziyade Roma belki oradaki belki belli sağlık şeylerinde bunu kendi lehine biraz daha yorumlayıp biz hani zorunludan çıkalım da satın alma opsiyonuna kendimizi çevirip garanti altına alalım dediği için belki de biraz bu süreci uzatıyor. Sonuç olarak takımların da transferlerde belli başlı stratejileri var.
4: Tabii.
5: Ve Roma'nın da tabii ki Fenerbahçe ile karşı karşıya oynayacağını da biliyoruz. Bu durumu da göreceğiz. Yani burada çok fazla bu süreçte şu anda şöyle derim işte kesin bence şöyle olur ya da kesin bence böyle olur derim ama herkesin yanılma payının çok fazla olduğu bir konu. O yüzden 1-2 gün bekleyelim ve nihai imzaların atılıp atılmadığını görelim
4: zaten
5: diyorum.
4: Çok yani şu an bu saatten sonra bir şey konuşmanın çok bir anlamı yok. 3 gün kaldı Avrupa'da, 4 gün kaldı Türkiye'de.
5: Ne?
4: Yani bu her şey dananın kuyruğu bu hafta sonu kopacak.
5: Evet ya gerçekten dananın kuyruğu bu hafta sonu kopacak hakikaten. Fofana Roma'ya gidiyor 40 milyona demiş. Evet Roma haberleri çok var. Yakışır mı şeye? Gasperini istemem.
4: Gasperini oynatır onu ama ya çok benzeri oyuncular da var. Ben şey Dybala, Malen o şeyini çok beğendim. Hücumda akıyorlar. Tavsiye ederim Roma maçı izlemek. Yani fırsatı olan
5: göre çok daha iyi değil mi abi?
4: Tabii ya Roma şey yani kanser bir takımdı birkaç senedir.
5: Tabii canım. Çok gerçekten.
4: Bu arada maalesef 4-0 oldu.
5: Konuşacağız maç sonu maalesef.
4: Maç sonu bunları konuşacağız.
5: Biraz daha en azından dinleyici mesajları.
4: Roma yani Roma alabilir Fofana'yı 40 milyon versin. Yani Galatasaray vermesin 40 milyon.
5: Galatasaray vermesin Roma versin.
4: Versin.
5: Tuğbel Çakır'dan manşet geldi. Fofana'ya Galatasaray 40'ı vermesin. Başka bir isme gitsin.
4: Evet kesinlikle.
5: Ama Fofana'ya Roma 40'ı versin.
4: Versin. Onlar alabilirler. Bana bir şey yok.
5: Şöyle bakıyorum o gelecek bu gelecek diyoruz da 10 yabancı ile sınırlı değil mi bu iş can demiş. Galatasaray'ın da kontenjan sınırı yok mu? Yani Fenerbahçe'nin konuşuyorsunuz ama Galatasaray'da da bir sınır yok mu? Yani o gelsin bu gelsin şu gelsin diyorsunuz ama nasıl olacak bu işler diye.
4: Şeyi sanki ya Salay'dan Galatasaray her an birinden çıkabilir. Bu arada Nelson'dan zaten çıkacaklar.
5: Tabii.
4: Yönetimini yani o kesin bu arada Nelson'a da helal olsun. Ben Nelson çok sorun yaşıyor. Galatasaray'dan gitmek istiyor ama hala antrenmanlara çıkıyor. Yani her gün antrenmana çıkıyor. Helal olsun. İşte Nelson gidecek. Ya Galatasaray'ın kontenjanla ilgili çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ya şey bile olabilir. Ugo Çukwu'nun şeyini feshedebilirler kiralık sözleşmesi.
5: Ya zaten U23 ama o yani.
4: Ha evet.
5: Belki U23'ten hani şöyle de yabancılarda U23 ihtimali de var. Yani
4: doğru. Doğru. Belki öyle bir şey olur. Hiç fark etmez. Yani Lemina Arabistan'dan şey var. Yeter ki kaliteli oyuncu gelsin. Taraftarı ikna edebilsin. Galatasaray taraftarı şey demez. Galatasaray taraftarının şu an Osimhen dışında ya Sané'ye biri 60 milyon 50 milyon versin Galatasaray taraftarı ona da bir şey demez. Osimhen aç herkesten çıkabilir. Yeter ki kaliteli Galatasaray'a yakışır bir transfer gelsin.
5: Bak Bülent Bey'den ilginç bir mesaj gelmiş. Atletico Madrid Barcelona'yı da Real Madrid'i de yenecek güçte demiş. Fenerbahçe'nin biraz daha takviye yapması lazım diye aslında.
4: Bence orayı hiç zorlamayalım. Fenerbahçe evet. Atletico Madrid'i deplasmanda yenemez. Yani
5: çok
4: yenmemeli.
5: Zor canım. Yani, tabii canım. Ya ben sıfır yazıyorum.
4: Yani, yani
5: bir
4: yenerse,
5: puana şu an imzalarım.
4: Ya yenerse süper olur. Yenerse yani nasıl diyeyim? O bir puan alacaksa bu kadroyla da alır. Önemli olan o inanç evet. Ve motivasyon.
5: %100. Ya hani 3 günde Atletico Madrid'i yenecek deplasmanda bir kadroyu 3 günde 5 günde ya çok zor yani. Ya tabii ki futbol bu. Bir anda Atleti 5'te kırmızı görür. Yani bambaşka bir şey izleriz Metropolitan'da.
4: Atletico Madrid'in yıldız forvetini önümüzdeki hafta Galatasaray'da göreceğiz.
5: O Galatasaray'a getirdin değil mi? Ya yani Tuğberk Çakır hakikaten getirdin adamı yani.
4: Julen Alvarez ya öyle bir hissiyatım var ya. Oyuncu antrenmanlara çıkmıyormuş. Ya 3 günü var 110 milyon euroyu bulmak için ve İspanyollar veremiyor parayı. Bu dünyada verebilecek yani pek takım yok Galatasaray. Gardi ile yani onu da yönetim yapamaz. Gardi falan devreye girerse yapabilir belki.
5: Osterwolde ile alakalı sağlık kontrollerinin iyi geçtiğine dair İrfan 25'in bir haberi varmış. İrfan abiyle konuşmadım bu konuyu. Hani birazcık bugün tabii ki Fenerbahçe yayını yapmadığımız için İrfan abiyi bağlamadım ama doğrudur. Dinleyicilerimiz yok benden
4: tabii,
5: daha hakim.
4: Evet. Yani hakim tabii yani onlar.
5: Herkes çok hakim abi konuyu. Yani şunu demeye çalışıyoruz biz burada. Burada sohbet ederken de hep şunu kastediyoruz. Tulberk Çakır da bende. Tabii ki bizler de bir şeyler biliyoruz ama herkes bildiği bir konuyu yorumladığımız için bizim bilmediğimiz bir şeyi dinleyicimizin belki belli başlı konu başlıklarında daha güçlü ve daha fazla bildiği taraflar mutlaka var.
4: Kesinlikle.
5: Yani o yüzden de bir şeyleri yorumlarken hani çok fazla işte kesin şöyledir, kesin böyledir gibi de değil. Dinleyicilerle koordineli gitmeyi seviyoruz. Yani burada da dakika skorda yaptığımız iş biraz sohbet etmek. Dinleyici mesajlarıyla sohbet etmek. Bugün tabii konudan çok saptık çünkü hani Ferencvaros Trabzonspor'un bir dakika skor programını simultane olarak sizlere aktarmış olsaydık o zaman yayında gerçekten karaları bağlardık. Yani yapabilecek hiçbir şey yok.
4: Evet, yani konuşacak bir şey de yok.
5: Yani biz tabii maç sonu programımızda ona ayıracağız. O tabii ki öyle bir içeriğimiz olacak ama. Yani

0: teknik taktik detaylarını konuşulacaktır illaki.
1: Ama maç içinde yani en azından bunu şey yaşamamıza gerek yok yani. Beşiktaş'la başlayacağız burada. Onu da söyleyelim maç sonu yayınımızda. Yani Trabzonspor maçı birazdan bitiyor. Bittiği anda çok kısa bir aranın ardından Beşiktaş maç sonuyla başlayacağız. Trabzonspor maç sonuyla devam edeceğimizi de söyleyelim. Tuğber Çakır'a da sonra teşekkür edeceğiz. Tabii ki maç sonunda direkt teşekkür edeceğiz. Maç sonu yayınında 3 farklı konuğumuzla devam edeceğiz. Ki bakıyorum Murat Bey yazmış. Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim demiş. Çok yazdınız, izleme şansınız oldu mu? Çok yazdılar bugün diye. Kojo Opong'u Fenerbahçe'nin bugün anlaşmaya yakın oldu, hatta anlaştı denilen Nisli savunma oyuncusunu. Şöyle bir gözlemim var. Ben oturup Nis'te çok da fazla dikkatimi çeken bir oyuncu olmadı. Ama oyuncu hakkında şunu söyleyeyim. Emre Tuğberk belki sen de hakim olduğum bir tarafı vardır ama
0: pek yok.
1: Ya benim gördüğüm birazcık yedek bir transfer yani Skriniar Akyen'in arkasında. Ben sağ stoper olarak anladım ama solda da oynayabildiğini okudum. İzlediğim kadarıyla birazcık daha aslında topla melekeleri gelişmiş, hava topu zafiyeti olan ama sağ stoperde veya mesela üçlü oynadığınız zaman sağ sol stoperlerde daha çok kullandırabileceğiniz biraz daha aslında sonuçta Ake ve Skriniar'ın hız defektini kapatmak istediğiniz maçlarda kullanabileceğiniz atletik bir profil gibi. Osterwold'e kadar atlet olmadığını iddia edebilirim. Ama oyuncunun ben hava topu zafiyeti olduğunu anladım izlediğim birkaç tane veriye göre. Ki Nis'in de nispeten yumuşak bir takım olduğundan da.
0: Nis hani, iyi değil.
1: Yani iyi değil ve yumuşak bir takım. Genç bir oyuncu. Mutlaka belki gelişebilir ama ilk etapta en üst düzeyde olur mu bilmiyorum. Şöyle bakalım, Nurullah Bey de son mesaj olarak alacağım şimdilik. Abi az önce Fenerbahçe taraftarı vardı, arabada kura çekimini yorumluyordu. Arkadaşa sorsan grupta lider çıkarız diyordu. Yani Şampiyonlar Ligi kupasını biz alacağız. Yani Fenerbahçe taraftarı çok gaz, çok yukarıda şu anda.
0: İşte ona biraz dikkat etmek lazım.
1: Gerçekten öyle. Dikkat etmemiz lazım. Hem Galatasaray olarak hem Fenerbahçe olarak çok dikkat etmemiz lazım. O halde şimdi kısa bir araya gidiyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika soluklanalım. Çok konuştuk. Sonrasında tabii ki bir Tuğber Çakır'a da bir veda edelim şimdi. Peki Tuğber Çakır, çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: maç içinde
0: ederim
1: bize çeşitli yorumların, zaman zaman maçtan, zaman zaman kadro planlamalarından, genel olarak Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiğimiz bir yayın oldu. Abi yani son sözlerini alayım sonra da.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ya dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum mesajlarından dolayı. Daha iyi bir akşam olabilirdi. İnşallah bundan, yani sezon uzun. Daha da güzel, Avrupa'da güzel maçlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Herkese iyi sezonlar dileyelim. Avrupa'da başarılar dileyelim bütün takımlarımıza. Hayırlı olsun kuralar. Yarın da inşallah Beşiktaş Trabzon güzel kuralar çeker.
1: İnşallah.
0: Hayırlı olsun.
1: Peki Tuğberk Çakır'a da böylece veda ettik. Şimdi çok kısa bir araya gidiyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika bir araya gidiyorum. Maç sonu yayınına Beşiktaş'la başlayacağız. Önce Beşiktaş maç sonu yayını, sonrasında Trabzonspor bağlantıları ve tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamaları vesaire birçok şeyi konuşacağız. Program içinde daha fazla Şampiyonlar Ligi'ni ele aldığımız bir program oldu. Şimdi maç sonu konseptine geçiyoruz birazdan.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş bugün 1-0 mağlup olmasına rağmen tabii ki turu geçmeyi başardı. 3-0'ın üzerine birazcık aslında rotasyonlu, birazcık aslında 11 oyuncunun da ilk 11'de, ilk 11'i 11 oyuncusunun da kullanılmadığı diyebileceğimiz bir karşılaşmada Jalgiris'i elemeyi başardı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi, öncelikle hoş geldin.
4: Merhabalar sevgili Can, iyi geceler.
3: Çok çok teşekkür ediyorum abi. Aslında bu süremizde çok kısa bir 90 dakika maç yorumu almak istiyorum bugüne dair. Ondan sonra tabii ki çok fazla çeşitli sorularım da var ama ilk etapta 90 dakikadaki bu olumsuz sonucu, bir 90 dakikayı rehavete mi bağlamalıyız, skora mı bağlamalıyız, yoksa oyunda geriye gitme mi var? Bu 90 dakikanın yorumunu alabilir miyiz Alper Üstün'de?
4: Ya ilk maçın rahatlığı vardı Beşiktaş'ın üzerinde. Çünkü %75'lik bir oyun ortalaması var. Toplu oynama var. Beşiktaş daha hakimdi maça. Üretken olamadı, evet doğru. Ama eksiklerin olması da Beşiktaş'ı tabii ki etkiliyor. Orkun Kökçü yorgunum, dinlenmek istiyorum diyerek yedek oturdu. Trossard biliyorsun Alanyaspor maçında yediği tokattan sonra Serdal Adalı Başkan psikolojisini toparlamaya çalışıyoruz demişti Trossard'ın. O yüzden kadroda yoktu. Vlahović 11'de oynadı ama 66 dakikada pek verim veremedi açıkçası. Eksikleri var ama Beşiktaş'ın değişmez santrafor olacağını gösteriyor. Tabii kaleci Nübel Alanyaspor maçında yediği golden sonra bugün Žalgiris karşısında da kalesinde gol gördü. Bunu nazar olarak değerlendirmek lazım. Arka arkaya alınan mağlubiyetler Beşiktaş'ta sezon başında aslında bir tehlike sinyali değil. Tabii baktığımızda savunmada yine Murillo etkiliydi. Jalo Emirhan ikilisi iyi, evet, ama Beşiktaş'ın mutlaka oynayacak bir stopere ihtiyacı var. Sol bekte Ouattara gerekli verimi gösteremiyor. Ouattara'nın yerinde Rıdvan oynadığında daha iyi ama Beşiktaş'ın mutlaka stopere ihtiyacı varken sol beke de ihtiyacı var. Salih bugün Kartal Kayra ile yapamadı. Orkun Kökçü'yü çok aradı. Beşiktaş için her şey kaptan. O yüzden Orkun'un böyle durumlarda oynamaması halinde bir alternatif mutlaka oluşturulmalı. Bir alternatif yaratılmalı Beşiktaş'ta. Kanatlara baktığımızda İlhan ve Černý oynadı. İlhan ve Černý açıkçası çok etkili olamayınca adam eksiltemediler. Bekler de onların tabii etkili olamamasından dolayı ileriye gelemedi. Bu anlamda Beşiktaş burada açıklar verdi. Olaytan serbest oynayan bir oyuncu ama Olaytan çok etkisiz kaldı. Geriden beslenmeyince, kanatlardan beslenmeyince. Açıkçası siyah beyazlar, evet, ilk maçın vermiş olduğu rehavetle sahada vardı ama Žalgiris Beşiktaş'ın rakip olacak bir takım değil. Beşiktaş en azından buradan bir beraberlik, belki bir galibiyet bile alabilirdi. Açıkçası Beşiktaşlı taraftarlar evet UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış olmaktan dolayı sevinçli ama açıkçası Litvanya'da oynanan futboldan çok memnun değil siyah beyazlar ki arka arkaya alınan iki mağlubiyet Beşiktaşlı'nın biraz gardını da düşürdü açıkçası. Ama tabii daha sezon başı, bunlar morali bozmamalı. Olumlu hava var Beşiktaş'ta, biliyorsun bunu hep söylüyorum.
3: Doğru.
4: Yani olumlu bir hava söz konusu ama Beşiktaş yönetiminin burayı iyi analiz etmesi lazım sevgili Can. Yani bu problemleri Beşiktaşlı futbolculara yansıtmamaları gerekiyor. Çünkü bu uzak tutulmazsa eğer bu olaylardan Beşiktaş mutlaka sorunlar yaşar ilerleyen dönemde. Tabii iki tane genç transfer aldı Beşiktaş. Yani Poku ve Miretti transferi yaptı. Evet. Poku ve Miretti, Poku kanatta oynayan, Miretti İtalyan hocanın deyimiyle uzman bir oyuncu orta sahada. Serbest oynuyor. 10 numara özellikleri olan merkez orta sahip. Bunu söylüyordum biliyorsun programda.
3: Doğru abi. Doğru abi.
4: Mutlaka ihtiyacı var Beşiktaş'ın diye. Dikini oynayan, agresif, katkı sağlayacak bir isim. Bence iki tane genç oyuncu da Beşiktaş'ın 11'inde değişmez olurlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak İtalyan hoca öncelikle hedef UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak demişti. Bunu başardı Beşiktaş. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 içerisinde kalabilmek çok önemli. Yarın saat 14'te çekilecek kurayla da 8 rakip belli olacak.
3: Kura'da gerçekten öncelikle bir kez daha başarılar ve bol şans dileyelim Beşiktaş'a. Tabii ki Trabzonspor'a da başarılar dileyelim Konferans Ligi kurasında. Bakalım, umarım şansı Trabzonspor'un da yanında olur diyelim. Peki Beşiktaş nezdinde
4: olarak, şahsi olarak fikrimi söylemem gerekirse
3: lütfen,
4: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'yle

0: devam edeceğini düşünüyordum. Yazık oldu.
1: Yani %100 ben de olabilir diye düşünüyordum ama bugün biraz daha farklı bir tablo vardı. Orayı zaten biraz sonra konuşuruz. Yani Alper abi sizinle değil başka bir Trabzonspor yorumcumuzla orayı ele alırız. Biraz daha Beşiktaş nezdinde gitmek istiyorum. Çünkü çok fazla durum var. Yani aslında Alanya Spor maçında bir hakemlere tepki de vardı. Bunu nasıl değerlendirir Alper Üstünay? Yani Beşiktaş Alanya'da istediği sonucu alamadı ama hakemlere mi bağlamalıyız yoksa oyun istediği ritimde değil miydi Vincenzo Italiano'nun diye sorayım abi.
0: Adnan Deniz Kayatepe'nin bir kere Beşiktaş'ta problemi ne? Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam ben hemen Adnan Deniz Kayatepe ile ilgili araştırma yaparım ve derdinin ne olduğunu öğrenmek isterim. Çünkü geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında biliyorsunuz skandal bir penaltıya imza atmış.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na yoluna devam etmesini engellemişti bu Adnan Deniz Kayatepe denen hakem. Hı hı. Şimdi de ikinci haftada Beşiktaş'ı adeta Alanyaspor karşısında Alanya'da doğradı. Hı hı. Yani ben hakemlik anlayışında bunların yerinin olmadığını düşünüyorum ve Adnan Deniz Kayatepe ve Kayatepe gibi hakemlerin bir an önce Türk futbolundan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum sevgili Can. Çünkü bugün Beşiktaş'ın başına gelen Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Trabzonspor'un başına da gelebilir.
1: Doğru.
0: Yani Türkiye'de yıldız futbolcular var. Yani bugün örnek veriyorum Alanyaspor maçında Trossard'a atılan yumruk ya da tokat aslında Türk futboluna atılmış bir yumruk tokattı. Hmm. Aynı hareketin Muhammed Salah'a yapılmış olduğunu düşün ve pozisyonun devam ettirildiğini düşün. Sarı kart bile çıkmadan. Yani tabii. Dünya basınında nasıl yer bulacağını düşünebiliyor musun sevgili Can?
1: Yani canım.
0: Türk futbolunu, Türkiye'yi hiç kimsenin rezil etmeye hakkı yok. Bundan dolayı İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan bir kere her şeyden öte iyi bir milliyetçidir. Ülkenin mutlaka iyiliğini düşünür. Ama gördüğüm kadarıyla Ferhat Gündoğdu başkanı, MHK başkanını görevden almıyor. Serdar Adalı'nın deyişiyle Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmeye de niyeti yok. O zaman tek merci kalıyor. Cumhurbaşkanına randevu alınacak. Bu konu külliyeye taşınacak ve Türk futbolunun geleceği adına da Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili, Merkez Hakem Komitesi ile başkanı ile ilgili ve hakemlerle ilgili genel kararlar alınacak. Artık yapılması gereken bu nokta çok önemli bir nokta Türk futbol adına. Çünkü yani ohun pozisyonunda faul yok, golü vermiyorsun. Trossard yumruk yiyor, sarı kart bile çıkmıyor. Vlahović kaç kere iç ceza sahasına indiriliyor, penaltı çalmıyorsun. O zaman şunu sorarlar, yani VAR ne işe yarıyor? Türkiye'de VAR yok zaten. Yani dünyada VAR o kadar güzel uygulanıyor ki bizim ülkemizde VAR uygulanamıyor. Ve uygulanamamak da Beşiktaş'ın 3 puanına mal oldu sevgili Can. Yani Beşiktaş bugün örnek veriyorum, eğer lig sonunda 85-83 biterse lig, Beşiktaş ikinci olursa Alanya Spor maçında kaybedilen 3 puan hesabını kim verecek?
1: Doğru.
0: Yani bunu sormak lazım. Yani burada Beşiktaş Alanya Spor karşısında yani kurban oldu. Yani kimse mağdur edebiyatı yapmıyor burada. Gerçekleri konuşuyoruz. Beşiktaş'ın hakları gasp edilmiştir.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın Alanya'da 3 puanı yenmiştir. Yani ve Beşiktaş'ın Alanya Spor karşısında yaşadıklarının etkisi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turuna da yansıyabilirdi Allah muhafaza. Yansıyabilirdi.
1: Doğru.
0: Çünkü içeride bir problem var. Senin başkanın gidiyor Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyor. Senin teknik direktörün basın toplantısında isyan ediyor. Ve sen de futbolcular olarak etkileniyorsun normal olarak. Ya Beşiktaş Zalgiris karşısında oldu da kötü bir sonuç alıp elenseydi, UEFA Avrupa Ligi gibi değerli bir ligi kenara bırakıp konferans liginde yoluna devam etseydi, bunun hesabını kim verirdi?
1: Doğru.
0: Yani evet bir hata yapılıyor. Bu hata ligde yapılıyor. Doğru. Ama Beşiktaş'ın Avrupa maçında oynayacağı önemli karşılaşma öncesinde oluyor ve Trossard kadroda yer almak istemiyor. Ya kabus gibi bir durum.
1: Peki.
0: Orkun Kökçü kaptan olarak ne kadar etkilenmiş ki, mental olarak hazır değilim, yorgunum diyor İtalyan hocaya. Ya bunlar problemler ve Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik heyetinin bu problemleri artık takım nezdinde konuşmaması gerekiyor. Olumlu havayı bozmamak adına da Beşiktaşlı futbolcuları yeniden lige ve UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek şekilde hazırlamalı gerekiyor. İşleri kolay değil ama Beşiktaşlı futbolcular da mental olarak güçlü olmalı. Her şey geride kaldı. bundan sonraki önündeki periyoda bakmalı siyah beyaz futbolcular.
1: %100 yani %100 katılıyorum. Peki abi şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Leandro Trossard ve Orkun Kökçü

0: Şunun altını çizdin tabii ki abi ama Çorum maçında biz Beşiktaş Çorum maçında nasıl bir oyun beklemeliyiz ve bu iki ismi ilk 11'de görecek miyiz? Yani oradaki süreç şu anda nasıl yönetiliyor diye sormak istiyorum. Trossard süreci ve oradan da bir Çorum maçının yorumunu da alırsam önümüzdeki maç hakkında çok mutlu olurum abi son soru olarak.
1: Tabii ki oynayacak, yani Orkun da oynayacak, Trossard da oynayacak. Yani Beşiktaş'ta ikisi de profesyonelce para kazanan isimler. Yani burası bir kere yuva değil sevgili Can.
0: Doğru.
1: Burası Beşiktaş Futbol Kulübü. Beşiktaş Futbol Takımı'nın profesyonel oyuncuları bunlar. O yüzden öyle yorgunum deyip, yok tokat dedim deyip, ben hazır değilim deyip de kadroda yer almaması olmaz. Burada Trossard'ın kadroda yer almak istememesi ve Orkun'un yedekte oturmak istemesinin en büyük sebebi ilk maçta alınan 3-0'lık avantajlı skor. Yani o yüzden buna da İtalyan hoca göz yumdu. O yüzden Beşiktaş Çorum karşısında ana 11 ile sahada mücadele edecektir. Ama dediğim gibi sevgili Can, 3 kulvarda mücadele edebilmek adına nasıl Toku ve Miretti gibi 2 tane genç oyuncuyu kadroya dahil edip eksikleri tamamladıysa Beşiktaş, gerideki o stoper ve sol bek açıklarını da bir an önce tamamlaması lazım. Çünkü 3 kulvarda mücadele etmek kolay değil. Zorlu bir periyot var Beşiktaş'ın önünde. Hem lig, hem Avrupa, hem Türkiye Kupası. Güçlü bir kadroya sahip olmak adına mutlaka Beşiktaş'ın oraya takviyeler yapması gerekiyor. Kadro derinliği biliyorsun, yani uzun maratonda çok önemlidir.
0: %100.
1: Bu kadro derinliğini de Beşiktaş yönetiminin bence sağlayacağını düşünüyorum transfer dönemi bitene kadar.
0: Vallahi %100 katılırım Alper abi yorumlarına. Bakalım görelim. Hakikaten Çorum maçı sonrasında da Beşiktaş Çorum karşılaşması, Çorum Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında da bu sefer tabii ki çok daha uzun, çok daha detaylı bir şekilde zaten ele alırız diye düşünüyorum. Birçok konuyu orada biraz daha işler şekillenir. Biraz daha böyle maçın içine de daha uzuncana girdiğimiz, biraz daha hani ligimize döndüğümüz bu senaryoda hatta Avrupa Ligi kurasında konuşuruz biraz. Tabii ki ister istemez Alper Üstündağ'ın yorumları benim için yani bir spor yorumcusu bir kenara, gerçekten çok sevdiğim bir abim olduğu için de çok kıymetli olduğunu bir kez daha aktarmış olayım. Alper abi, sağ çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı bugünlük.
1: Alper Üstündağ TV YouTube hesabı, Alper Üstündağ ile Instagram, Alper Üstündağ ile Kazan Karnıyor Instagram hesabını takip etsin futbol severler. Tüm takımları yorumluyorum orada biliyorsun. Pazartesi gecesi Çorum maçı sonrası görüşmek üzere o zaman.
0: Peki görüşürüz Alper abi, çok çok sağ ol, var ol abi.
1: Teşekkürler, sağ ol sevgilim.
0: Evet, Alper Üstündağ ile konuştuk. Birazcık daha bugün hani çok sesli yapalım istedik. Emre Eren'e de bağlanacağız. Sonra tabii ki Kemal Aydın'a bağlanacağız. Biraz da Trabzonspor tarafına gideceğiz. Trabzonspor'da birazcık ister istemez tabii ki istenilmeyen bir sonuç oldu. Bugün gerçekten sıkıntılı bir durum var. Hatta bakıyorum şu anda Fatih Tekke'nin istifa ile alakalı bir durumu da olabilir. Bu durumları tabii ki konuşacağız, tartışacağız ama bakalım bu gece çok fazla detay olabilir. İlginç durumlar var. Bakalım Fatih Tekke'ye gideceğiz ama ondan önce bir Emre Eren'e gidelim. Emre Eren'le konuşalım. Emre Eren'le birçok şey tartışacağız ama bu son dakika gelişmesi şu anda elimde, önüne böyle bir bilgi düştü ama ne kadar doğru olduğunu teyidine bakacağız. Emre Eren'le önce konuşacağız. Beşiktaş'ı ele aldıktan sonra bugün birazcık daha sonucun sorumlusu benim. Son dakika haberimiz var. Emre Eren'e bağlanmadan önce sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum Fatih Tekke'den. Bu şekilde bir son dakika altyazı geçiyor ama tabii ki bakalım neler olacak göreceğiz. Beşiktaş tarafını konuşuyorduk ama Trabzonspor'da son dakikada böyle bir gelişme olunca flash açıklamada orayı da vereceğiz. Trabzonspor'da konuşacağız ama bir Beşiktaş konusuna bağlanalım istiyorum. Emre Eren hoş geldin.
1: Hoş bulduk da çok önemli bir konu, yani istifa ediyorum. Bir iki dakika sonra konuşabilir miyiz? Ne olur ya.
0: Tabii ki.
1: Bunu izlemem lazım.
0: Tabii yani. Tabii ki. Orayı biz de verelim. Orayı biz de verelim Emre Eren. Orayı verelim Emre abi. Birazdan bağlanıyoruz abi. Evet, tabii ki son dakika gelişmeler olabilir. Şu anda sıcağı sıcağına bakalım, Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Emre Eren'e öyle bağlanalım.
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi benim ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında Kırmızı Kart'a kadar herkese verdiğimiz şey bizim açımızdan çok olumlu.

0: geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, bazı maçlar vardır. İnsanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu sende görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim bir şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
1: Hocam ben de hakkımı elde ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
0: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
1: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta sona eriyor sizin açıklamanıza göre.
0: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro.
2: Evet, Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki daha uzun açıklamalarını da dinleteceğiz ama Emre Eren hazır. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi tekrardan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sen iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii ki Beşiktaş'la başlayacaktık ama şu anda bir son dakika gelişmesi. Fatih Tekke'nin sonucun sorumlusu benim, İstifa ediyorum açıklaması var. Öncelikle bu sonucun sorumlusu Fatih Tekke midir sadece? İstifasını nasıl yorumlar Emre Eren?
3: Ya bu kadar erken olması tabii ki futbol camiasının beni üzdü, çok üzdü. Çünkü Fatih Tekin bu ülkenin çok değerli insanlarından biri değil, değerli teknik adamlarından biri ama ben bu istifanın gerçekleşeceğini düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Net söyleyeyim. Bu Ertuğrul Doğan ve taraftarlar tarafından bence geri çevrilecek bir istifa olacağını düşünüyorum. Ama bu denli, yani iki tane kırmızı kart görmüşsün, evet, dağınık bir görüntü vermişsin, doğru. Bazı oyuncularla ciddi problem yaşadığı da aşikar. Onu net olarak söylemek lazım. Özellikle Orançu ile ilgili herhalde büyük bir problem var aralarında. Çünkü yaz transfer döneminde Orançu'nun üzerine bir santrofor istendi. Ve Orançu'nun performansı son derece aşağıda. 46. dakikalarda oyundan aldı. Bence soyunma odasında ciddi bir hadise yaşandığını düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Ve bu sonuçtan sonra Fatih Tekke'nin burada kalmamın Trabzonspor'a zarar vereceğini düşünenlerdenim diye bir söylemi de bence Türk futbol camiasını üzdü. Bunlar toparlanabilecek şeyler. Bazen oyuncularla bazı problemler yaşayabilirsiniz ama bunu çok fazla camianın içinde kalmak kaydıyla dışarıya yansıtmamanız lazım. Ben böyle bir yorumda bulunuyorum. Ama tabii ki çok şok edici, bir üzüntü verici bir durum. Çünkü Fatih Tekke'nin istediği transferler yapıldı. Trabzonspor önemli transferler yaptı. Çok ciddi bütçeler ayırdılar. Doğru. Muhammed Sinan gibi dev bir oyuncuyu kazandılar. Ama tabii bugün 4-0'lık mağlubiyet sadece Fatih Tekke'ye mi yazılır? Onda da net değilim, onu söylemek istiyorum. Sadece bu sorumlusu Fatih Tekke değil, oyuncular da biraz kendilerine bakmaları lazım diye düşünüyorum ben.
2: %100 katılırım. Peki şurası aslında, şu satır arasından aslında o cümleyi bir kere daha çekmek istiyorum. Sonra tabii ki Beşiktaş tarafında da konuşacağız. Emre Eren'le beraberiz ama satır arasından şu cümleyi çekmek istiyorum. Bu istifa işi geri dönebilir kısmı. Yani Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor taraftarının bu istifayı kabul etmeyeceğine dair aslında bir satır arası var. Bu kısımla alakalı süreç nasıl olur ve şu anda Fatih Tekke'nin ilk sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda bu istifa söylemi ne kadar doğrudur? Camiada artısıyla eksisiyle nasıl yorumlamalıyız diye de aslında orayın bir kez daha altını çizelim istiyorum.
3: Camia buna kesinlikle olumlu bakmayacaktır. Özellikle Fatih Doğan ve yönetim kurulu mutlaka bunu karşılığında Fatih Tekke ile oturup konuşacaklardır. Ama Fatih Tekke çok kararlı bir şekilde çıktı ve kararlı bir şekilde istifa ettiğini söyledi. Burada ciddi bir, yani ben burada 4-0'lık skoru göz önünde bulundurduğunu düşünmüyorum. Bence oyuncularla alakalı sıkıntı, özellikle Donaçu ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünenlerdenim. Ona ne söyleyeyim? Yani bu kadar kolay değil. Evet, iki tane kırmızı kart görmüşsün. Tamam, demoralize olmuşsun. Oyundan kopmuşsun. Oyun birlikteliğini kaybetmişsin. 4-0'lık bir mağlubiyetle yani konferans ligine gitmişsin. Futbolda bunlar olabiliyor. 3 gün önce ne oynuyordu Trabzonspor? 3 gün sonra ne? Ya futbol öyle enteresan bir oyundur ki. Gerçekten herkesin çok kolayca bahsettiği bir oyun değildir. Açık ve net söyleyeyim. Futbol enteresan donelerle dolu bir oyundur. Oyunun her bölümünde, her dakikasında konsantrasyon en yüksek seviyede olacak. Bu teknik adam için de geçerli, oyuncu için de geçerli, taraftar için de geçerli, yönetim kurulları için de geçerli. O yüzden bence biraz daha aklı selim olması lazımdı. Bence çok erken bir karar verdiğini düşünüyorum. İçeride sıkıntılar varsa da bunu yönetim kuruluyla paylaşıp çözmeliydi bence Fatih Tekke. Bunu da yapabilecek tarzda ve başarılı bir teknik adam olduğunu çok net söylemek lazım. Ama tabii üzüntü verici bir durum Trabzonspor adına. Çok kolay bir durum değil. Bunun arkasından, bunun altından nasıl kalkar Trabzonspor? Bunu da bekleyip göreceğiz. Tabii ki yönetim kurulu ve taraftarın kararı da. Çünkü Trabzonspor'un gerçek sahibi Trabzonsporlulardır. Orada bu kararın karşısında duracaklardır. Fatih Tekke'yi ikna etmeye çalışacaklardır. Ama Fatih Tekke bu konuda ikna olur da tekrar geri dönerse görevine, ki bugün itibariyle 10 dakika önce itibariyle görevine son verdiğini kendi söyledi.
2: Evet.
3: İstifa ettiğini söyledi. Ama burada tabii çok ciddi problemler yaşanabilir. Oyuncu bazında da bazı oyuncuların kadro dışı kalıp ondan sonra Fatih Tekke'nin tekrar geriye dönmesi de sağlanabilir. Ama buna Trabzonspor cephesi yönetimi nasıl karar verecek? Vallahi bekleyip göreceğiz. Son dakika gelişmesi hiçbirimizin beklemediği bir gelişme oldu.
2: %100. %100. Hatta yani maç nezdinde böyle bir skoru hayal dahi etmiyordum. Naçizane bu arada %100 katılırım Emre abi görüşüne. Yani bence de bu istifa dönebilir. Baya baya çünkü ilk okuduğum zaman gözlerime inanamadım. Evet. Hatta bekledim, böyle bir dakika bekledim o haberi vermek için, inanamadım ben de. Yani süreci yönetmeyle alakalı dedim ki bir yutkunayım bakalım ne olacak. Ve sonrasında tabii ki kulağımla da duyunca o zaman inanabildim. Son dakika gelişmesini görünce de ister istemez ben de kısa bir yorumumu yapmış olayım. Peki Emre abi, Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında tur geçildi. İlk maç 3-0 kazanılmıştı. Arka arkaya gelen iki mağlubiyet var. Ama bugün nezdinde bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Sonrasında bir iki tane de, hatta 2-3 tane detay sorum olacak ama bir 90 dakikanın, hatta 180 dakikanın yorumu da olabilir. Žalgiris eşleşmesinin bir yorumunu almak isteriz abi, başla.
3: Vallahi bu konuyla alakalı aslında çok yorum yapmak istemiyorum. Yani bu Žalgiris takımı sadece Trossard'ın maaşı kadar bir takım, yani öyle söylemek istiyorum. Yani 9.4 milyon euroluk bir takım, 257 milyon euroluk takım. Yani nasıl yenildik, nasıl mağlup olduk, enteresan bir durum. Yani ben şuna bağlıyorum, 4 gün önce yaşanan bir gerçekten Alanya'da çok ciddi bir hakem faciası vardı. Bu hakem faciasından sonra oyuncular kendine gelemediler. Onu ne söylemek lazım. Ama tabii ki profesyonel oyuncuların bence buna karşılık vermeleri lazım. Beşiktaş takımında çok değerli ve önemli oyuncular var. Yani bu takıma karşı kazanması gereken bir 90 dakika diye düşünüyordum ama 1-0 kaybetmeleri de benim için çok ciddi bir sürpriz oldu. Beşiktaş maalesef kırılgan yapısına devam ediyor. Onu söylemek lazım. Evet, çok doğru bir teknik adamı var. Doğru bir oyun oynatmaya çalışıyor. Oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtmaya çalışan bir kurgusu var Beşiktaş'ın. Fakat şunu söylemek lazım. Bu kırılganlık da Beşiktaş'ı yakasını bırakmıyor. Ya inşallah bu son kırılganlık olur Beşiktaş camiası adına. Çünkü Çorum Spor maçı bence ehemmiyeti çok yüksek. Çok önemli bir 90 dakika olacak. Burada kaybedilen puan, kaybedilecek puanlar gerçekten Beşiktaş'ı zora sokabilir. Çünkü ertesi hafta Fenerbahçe derbisi var.

0: deplasmanda oynayacağı ki çok formda olan bir Fenerbahçe var. O yüzden ben oyuncular ve teknik heyet bir an önce silkelenmeli. İki hafta önce Beşiktaş nasıl futbol oynuyorsa bence Çorumspor'a karşı da böyle bir mücadele ortaya koymaları lazım. Ama oyuncu bazında baktığımız zaman hani bugün oyunun hangi bölümünde, hangi dakikasında iyi oynayan oyuncu var mı diye soracak olursan yedekler dahil bir tane iyi oyuncumuz yoktu. Onu söylemek doğru lazım. Yani burada Jalon'un da çok ciddi bir hatası var. Beşiktaş camiası yönetimi mutlaka buna bir karşılık ve çözüm bulması lazım. Bu takımın acilen stoper ihtiyacı olduğunu aylardır konuşuyoruz.
1: Doğru.
0: Lütfen bunu Sayın Başkanımız Serdar Adalı ve yönetim kurulu da buna cevap versinler ve bir an önce Beşiktaş'ın gerçek bir stoper kimliğine kavuşturması gerektiği günlerden geçtiğini söylemek lazım. Evet, yapılan doğru transferler var. Krofor'un performansı da halen istenilen seviyede değil. Vlahovic tam hazır değil. Baktığımız zaman Poku gibi çok değerli bir oyuncuya sahip oldu Beşiktaş ki sağ tarafta bence bütün problemini Poku ile çözecek. Hı hı. Ama baktığımız zaman savunma Beşiktaş'ın her zaman güvenliğinin en ön planda olduğu bölgedir. Bu savunmaya da çok ciddi bir transfer yapılması gerektiğini aylardan beri konuşuyoruz ama
1: doğru,
0: bir an önce artık yönetim kurulu buna cevap verip Beşiktaş takımına doğru bir stoper kazandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Ne söyleyeyim?
1: Tek transfer konusunda tek bir soru soracağım. Çünkü çok çok net bir şekilde Emre Eren hakikaten bizlere çok çok güzel açıkladığınız. Şunu da sormak istiyorum Emre abi. Şimdi tabii ki Beşiktaş'ta birçok transfer oldu. Birçok aslında Miretti transferinde konuşabiliriz. Hatta bu sorunun yanında Miretti'yi de dahil etmek isterim. Nasıl evet, baktığına Emre abi, ama şunu sormak istiyorum. Stoper artık tek transfer mi yapılması gerekiyor? Yani Beşiktaş'ın sadece bir transfere ihtiyacı vardır mı demeliyiz mevcut hayır, konjonktürde?
0: Bence Beşiktaş'ın bir tane sol stopere, bir tane de acil şekilde sol beke ihtiyacı var. Hı. Her nedense anlayamadığım bir konu var. İki senedir bu yönetim kurulu bir tane sol bek getiremedi Beşiktaş takımını. Çok enteresandır. Hı hı. O kadar büyük dünya yıldızları getirdiler ama maalesef sol bekte bir türlü başarılı olamayan bir Beşiktaş kurgusu var. Ya o Atara bir kere Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Hı hı. Onu ne söylemek lazım? Hani Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir görüntüsü de yok maalesef. Hani o yüzden bence yönetim kurulu bu savunma dörtlüsündeki mutlaka hem sol bek hem stoper cevabını mutlaka camiaya vermesi lazım. Çünkü bu denli önemli kadro kuruluyor. Bu denli önemli bir teknik adamla çalışılıyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman kaybeden Beşiktaş takımı olmasını istemiyoruz. Sezonun başında evet hakemlerle ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz. Hı-hı. Yaşadık da geçen hafta özelinde. Çünkü tüm hakem hocalarına sorduğumuz zaman pozisyonlara net Beşiktaş aleyhine verildiğini, ama Yunus Yıldırım tarafından da hakemlerin 10 üzerinden 10 puan aldığı da konuşuluyor. Enteresan günlerden geçiyoruz. Değişik günlerden geçiyoruz. Ama Beşiktaş mutlaka camiasının büyüklüğüyle gerekirse hakemleri de yenecek bir potansiyel oyun ortaya koyması lazım. Ama bugünkü 90 dakikayı beğendin mi söylüyorsun olacak olursan, yani 3 gün sonra Beşiktaş bu kadar ivme kaybeder mi? Demek ki kırılganlık halen devam ettiği de net bir şekilde ortada. O yüzden Beşiktaş bence bir an önce silkelenmeli. Doğru transferlerle birlikte lige bağlanmalı. Çünkü rakipler Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı gördüğün zaman Trabzonspor takımı da bu ligde çok canlar yakacaktır. Önemli transferleri var. Yani o yüzden Beşiktaş takımının bir an önce toparlanması, Trabzonspor maçında da doğru bir 11'le doğru bir şekilde mücadele etmesi ve camianın yüzünü güldürmesi gereken bir 90 dakika olduğunu düşünüyorum sevgili.
1: %100 katılırım abi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ister istemez Sayın Adalı ve tabii ki ikinci hafta Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmayla alakalı çok büyük bir sitem vardı. Sayın yönetimin bu konuda ki tutumu tam olarak bu süreçte nasıl? Bu süreçte bu tutumu nasıl bulur Emre Eren diye sormak istiyorum.
0: Vallahi bu tutumu doğru bir tutum olarak buluyorum. Yönetim zaten isyan etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'yı da kutlamak lazım. Bir gün önce anji olmuş. Yatağından kalkıp Futbol Federasyonu Başkanı'na kadar gidip Beşiktaş'ın haklarını korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Burada da camia birlik ve beraberliği hiçbir zaman bozmamalı. Kaldığı yerden devam etmeli. Ve bundan sonra Beşiktaş'ın çıkışı da olması lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki bu ne kadar kolay olacak, bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bu esnada kazadan yaralı bir şekilde ayrılmak da çok tehlikeli olur Beşiktaş adına. Bence hafta sonu oynanacak maç her şeyin önüne geçti. O yüzden Beşiktaş silkelenmeli, doğru bir sistemle, doğru bir kadroyla, doğru oyun formatıyla, taraftarının da çok büyük gücüyle bu maçı kazanmalı. Sonra da Fenerbahçe derbisini düşünmeli diye düşünüyorum.
1: Peki Emre abi, o zaman son iki tane sorum var kafamda. Açıkçası Trossard konusunu sormak istiyorum. Çünkü o darbe sonrasında Trossard'ın birazcık, yani birçok şey okuyoruz ama şu anda Sayın Adalı

0: Ve Trossard ve tabii ki teknik heyet diyelim, futbolu yönetenler süreci nasıl ilerletiyor? Yani Çorum maçında biz Trossard'ı sahada kesin bir şekilde görecek miyiz abi diye sormak
1: istiyorum. Bence göreceğiz. Trossard bu tarz müdahalelerden çok isyan edebilecek bir kapasitede bir oyuncu değil. Ama Trossard bence dünyanın en değerli ve en yetenekli oyuncularından biri. Türk futboluna da biraz alışması lazım diye düşünüyorum. Bizim ligimiz biraz sert bir lig. Yani her ne kadar Premier kadar çok hızlı oynanmasa da çok sert bir ligde oynayacak. O yüzden o da antrenman yapıyor bence. Ama önümüzdeki hafta itibariyle bence Beşiktaşlılar artık Trossard'dan sonuç bekliyorlar.
0: Peki. Son olarak da abi şunu sormak istiyorum Emre abi. Bu arada kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Her zaman yayınlarda bu arada. Hakikaten sağ ol, var ol abi. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Çorum maçını konuşuyoruz ama Çorum maçıyla alakalı taraftarın stadyumda iki maç sonrasında böyle bir yüksek bir negatif bir hava yaratabileceğini düşünür müsün Emre abi, yoksa Beşiktaş taraftarı bu sezona çok yüksek perdeden girdi, bu maçta da stat tıklım tıklım olur ve maçı Beşiktaş taraftarıyla kazanır mı dersin abi?
1: Ben senin son söylemlerine katılıyorum. Beşiktaş camiası böyle ufak tefek şeylerle yıkılacak, buralarda kırılacak bir camia taraftarı değil. Onu ne söyleyeyim, Beşiktaş takımı Çorum Spor maçında 40 bin seyirciyle birlikte o sinerjisi yüksek, enerjisi yüksek bir performansla çok rahat bir şekilde takımını destekleyecektir. Bunda hiç en ufak bir şüphem yok. Ama tabii burada oyuncular, son kararı oyuncular verecek. Burada performans anlamında o seyircinin enerjisine katılabilirlerse bence Çorum Spor engelinde rahat bir şekilde açarlar.
0: O zaman çok kısa bir tane daha soru gelmişken abi aklımda, hemen onu da araya da sıkıştırmak istedim. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın realistik hedefi ne olmalı? Bugünden sormuş olayım en azından kurallardan önce.
1: Vallahi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yani çok özel bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın tek derdi ve heyecanı Süper Lig'in şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olması. Avrupa'da gidebileceği yere kadar gidecek Beşiktaş. Oynayabileceği kadar önemli rakiplere karşı değerli bir futbol ortaya koyabilecek kapasitede. Ama ben Avrupa'dan önce Beşiktaş'ın lige tutunması, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o performans anlamında onlara yaklaşması ve taraftarın da çok mutlu etmesi gereken günlerden geçtiğini söylemek lazım. Tabi Avrupa'da da gidebileceğin yere kadar gidersin. Hani bunu diyemezsin ki yarı final, çeyrek final, final diyemezsin. Bunu izleyip görmekten başka çaremiz yok. 2-3 tane daha transfer yapılacak. Yeni transferlerin takıma ne katacağını bilmiyoruz. Ki ben yönetimi şöyle düşünüyorum. Teknik direktör ve yönetimin bu transferlerin çok faydalı transferler olduğunu söylemleri de Beşiktaş camiasını tabii ki umutlandırıyor. Yani orada bir bence Beşiktaş kendine UEFA'da işte bir buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz gibi bir söylemleri yok. Camianın içinden çok değerli insanlarla da görüşüyorum. Aynı benim düşüncelerim. Deme katılıyorlar. Onlar da böyle düşünüyorlar. Ama gidebildiği yere kadar Beşiktaş gidecek. Önce camiasını, taraftarını mutlu edecek. Sonra da şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarına.
1: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Emre Eren bizlerle beraberdi. Birazdan Kemal Aydın'a gideceğiz ama çok kısa, aslında çok da uzun bir basın toplantısı değil. Arada hazır Beşiktaş konusunda kapamışken arada Vincenzo Italiano'nun sizlere basın toplantısını dinletmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir 7-8 dakikalık bir toplantı. Sonrasında Trabzonspor tarafında çok büyük gündem var. Ki ister istemez tabii ki sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum sözleri Fatih Tekke'nin. Bu çok çok konuşulacak, gece boyunca konuşulacak, hatta yarın ve sonraki günlerde de konuşulacak bir konu. Bakalım geri dönecek mi, yoksa ikna edilecek mi, veyahut da bu iş hakikaten bitti mi? Bunların hepsini konuşacağız ama önce bir Vincenzo Vitaliano'nun maç sonundaki açıklamalarına, basın toplantısına daha doğrusu bir değinelim. Jalgiris eşleşmesi sonrasında Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş. Buradan tebrik edelim. Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bunun da bilgisini aktaralım. Birçok şeyi konuşacağız. Önce Italiano, sonra Kemal Aydın'la devam edeceğiz. Sonra da programın en son bölümünde Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla aslında sonlandıracağız programı. O halde bir Italiano'ya dönelim.
2: Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla diverso cose. Parte sembra una partita di comunità, ma allora possiamo dire che abbiamo perso queste parti perché abbiamo fatto 8 partite di 3 stagioni e anche negli ultimi anni abbiamo iniziato la stagione così, con sconfitte del genere. Abbiamo sempre, siamo stati giù moralmente, quindi cosa vorresti dire ai tifosi?
3: No, che non c'è niente da stare giù, perché abbiamo centrato il primo vero obiettivo della stagione, che era quello di arrivare in Europa League, l'obiettivo della società, della squadra, mio personale, del mio staff, quindi non c'è niente di delusione. Questa partita va analizzata per quello che si può analizzare, nel senso che venivamo già da un risultato acquisito, i ritmi della gara molto bassi, l'intensità bassissima, l'abbiamo persa, mi dispiace, però l'obiettivo era quello di entrare nei gironi e ci siamo riusciti, quindi nessuna delusione, nessuna negatività, perché l'obiettivo era quello e siamo stati bravi a raggiungerlo. Adesso penseremo al campionato, è chiaro che dobbiamo adesso reagire a 2 sconfitte e cercheremo di farlo lunedì in casa davanti ai nostri tifosi.
2: Evet, asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaşacak, o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında. Çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık, öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında. Ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor, tekrar lig maçlarına dönüyoruz. İyi bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor bu iki mağlubiyetin ardından. Pazartesi günü de evimizde taraftarımız önünde iyi bir maç çıkartmak istiyoruz.
4: Başka sorusu olan var mı?
2: Prestazione oggi, quelli che non giocavano sempre.
3: Ma ripeto, questa è una prestazione che l'analizzeremo ben poco, perché il risultato della gara di andata era già un risultato che ci lasciava abbastanza tranquilli. Ripeto, i ritmi della partita erano ritmi troppo bassi e alla fine hanno messo minuti importanti Kartal, Vlahovic, e tutta gente che aveva giocato meno, Autara, quindi questo è stato importante. Arrivano altri 2 ragazzi giovani di qualità, un esterno d'attacco di grande qualità, un centrocampista che, anche se è giovane, molto già esperto tra virgolette per aver giocato campionati importanti in Italia, quindi saremo pronti per queste 3 competizioni, perché l'Europa League è una competizione tosta, ma dobbiamo cercare di reagire a queste 2 sconfitte, quello sicuramente.
2: Bu maçın aslında, tekrar ediyorum, bundan önce söyledim, bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok. Çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analizi yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. 2 tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu, bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi'de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz.
5: Gönlünden istediğin takım var mı Avrupa Ligi'nde?
2: Voglio giocare contro una squadra in specifico che vuoi.
3: Penso che l'Europa League sia una competizione

0: abbastanza dura, difficile, con tutte squadre di grandissimo livello. Credo che la differenza tra Champions League e Europa League non sia enorme, quindi sicuramente affronteremo squadre tutte di grande livello. Sarà bello, percorso bello, e qualsiasi sarà il nostro avversario, sono convinto che sarà un avversario di grande valore, e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa competizione, perché il Beşiktaş deve onorare tutto quello che affronta, e quest'anno Europa League, campionato e Coppa, dobbiamo cercare di farla veramente nel migliore dei modi.
1: Avrupa Ligi söylüyorum tekrardan. Çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda. Oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes.
2: Kayal Aziz Beyli, what is the Beşiktaş main goal in the Euro League? Do you believe this team has what it takes to reach the final?
3: Pensi che questa squadra può raggiungere la finale, ci credi? Cosa è capace di fare questa squadra?
0: No, non lo so. Come primo obiettivo sicuramente cercare di superare la prima fase, sarebbe bello. La prima fase viene superata dalle prime 8 direttamente, poi fino alla 24esima fa il playoff, e deve essere un nostro obiettivo, quindi concentriamoci su quello. Non sarà semplice, però il primo step dovrebbe essere per tutti quello, sarà quello, cercare di superare il primo turno e poi piano piano vedere dove arriviamo. Dobbiamo crescere tanto, dobbiamo lavorare tanto, e sono convinto però che, ripeto, onoreremo al meglio questa competizione.
1: İngilizce cevap veriyorum ben buna.
4: Türkçe cevap veriyorum.
1: Türkçe mi? Ben de bilmiyorum. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız, nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
4: Hocam,
1: ne
4: diyeceğim bir şey yoksa
0: bana.
5: Evet, Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını sizlere aktardık ama çok bir, yani şu anda gerçekten benim de bayağı şaşırdığım bir son dakika gelişmesi var. Bir kez daha tekrar ediyorum, yayın boyunca tekrar etmeye de devam ettim ama Fatih Tekke'nin istifa ediyorum sözleri birçok enteresan, açıkçası hiç beklemediğimiz bir anda, yani gerçekten bir son dakika, bize de son dakika oldu, çok fazla şaşırdık ama karar döner diyenler de oluyor. Yani Emre Eren aslında bunu kastetti birazcık. Orada bu kararın dönebileceğini sinyallerinden bahsetti ama Trabzonspor tarafının gerçekten birçok haberini aldığımız ve birçok konusunu konuştuğumuz Kemal Aydın bizimle beraber. Öncelikle abi, hoş geldin.
6: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
5: Çok çok teşekkür ederiz abi, bir daha bizi kırmadığın için, her zaman bize gerçekten destek verdiğin için çok sağ ol, var ol demek istiyorum abi. Ya şok olduk. Bu kararı nasıl yorumlamalıyız diye sormalıyım. Yani bu kararda Fatih Tekke bugün sadece sonuç odaklı bir karar mıdır bu karar diye sorayım. Veyahut da belli başlı şeylerin birikmesi sonrasında alınan ya da nabızlı bir şekilde alınan bir karar mıdır? Bu karar dönebilir mi? Yani bu kararın şu anda ne tarafından konuya bakmamız gerektiğini, doğrusunu söylemek gerekirse, bir sormak istiyorum abi.
6: Karar ne tek bir gün?

0: bir karar ya da birikmişlerin kararı, aslında biraz ortak bir karar ama bence öncelikle şunu belirteyim, hoca kararı verirken de çok duygusal bir ruh hali içerisindeydi. Ben bu kadar alan açılmış hocanın başkan tarafından istifasını kabul edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Hani bir şekilde oradan bir geri dönüş sağlanacağı kanaatindeyim. Zor da olsa. Çünkü çok duygusal bir karar. Yani bu hocanın halinden de çok belli oluyor. Ama sürekli haftalar boyunca, hatta aylar boyunca, ya biz Fatih Tekke'nin futbolculuk dönemindeki halini istiyoruz. Sakin, olgun, tedbirli Fatih Tekke değil, biraz daha hırçın bir Fatih Tekke istiyoruz. Fevri bir Fatih Tekke istiyoruz diyenlere, işte fevri Fatih Tekke hareketi buydu tam olarak. Yani tam futbolculuk dönemindeki bir hareketleri gibi bir hareket. Gergin bir hareket, duygusal bir hareket. Çok duygusal bir karar. Ben bir şekilde geri döndürülmeye çalışacağım. Zaten kesinlikle, hani yönetimin kesinlikle devam etmek istediğini düşünüyorum da, hocanın da bir şekilde ikna edileceğini inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü şöyle, yani ligin 3. maçını oynuyorsun sezonun.
1: Doğru.
0: Bir galibiyetim var, bir beraberliğim var. Ligde 3. maça çıkacağız pazartesi günü. Avrupa'da 9 kişi kaldın bir müsabaka, maçın 12. 13. dakikası 10 kişi kaldın. Yani böyle bir maçta, evet, bu skorlar Trabzonspor'un kaldırabileceği skorlar değil.
1: Doğru.
0: Ama olay çok, maç çok, hikayesi çok farklı işte. Ama şu bir gerçek, şu maçta ben YouTube'da yayın yapacaktım bugün, gerçekten açamadım yayını. Çünkü konuşulacak hiçbir şey yok.
1: Doğru. Yani o yüzden 90 dakikanın genel yorumu diye başlarım normal şartlarda. Şu anda bambaşka bir gündemimiz var. Lütfen Kemal Aydın, araya girdiğim için özür diliyorum. Sendeyiz abi.
0: Yani ben şu maçla alakalı, hani set, yerleşik hücum, plan vesaire, şöyle bakarken tek bir an bile gelmiyor aklıma maçla alakalı. Yani
1: Değil mi?
0: tek bir an bile yok maçta Trabzonspor'un, evet, burayı doğru oynadı dediğiniz tek bir an, tek bir hamle yok.
1: Doğru.
0: Çok kötü, yani her şeyle çok kötü bir maç. Ben son zamanlarda izlediğim en kötü maç, yani Trabzonspor adına. Bu bir realite olarak bir kenarda duruyor ama diğer tarafta da 18 ay önce gelmiş, haftalarda deplasmanda galibiyet alamayan bir takımı bir Türkiye Kupası, bir tane lig üçüncülüğüyle bitirmiş bir hocadan bahsediyoruz diğer taraftan da. Bu kadar çabuk ve fevri bir şekilde bunun bitmesi doğru bulmuyorum ama bir yandan da hocanın, yani kimseyle konuşmadan bir şekilde istifa etmesinde doğru bulmuyorum. Ben
1: Katılır.
0: muhtemelen bir toplantı bugün yapılacaktır çok hızlı bir şekilde. Hoca muhtemelen birçok kişi tarafından aranacaktır. Yani bu konuyu aşmak için. Bir de hocanın bence bildiğim kadarıyla etrafındaki insanlar çok fazla hocaya olumsuz şeyi aktarıyorlar. Böyle bir, yani hoca bir yalnız kalmış, bunalmış bir tavır içerisine girdi. Yani sürekli sosyal medyadan olsun veya farklı yerlerden olsun sürekli olumsuzlukları pompalıyorlar. Yani sürekli vesvese veriyorlar. Dolayısıyla bunun da aşılması zor haliyle, kolay bir şey olmayacaktır. Bunun da bir şekilde aşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi tabii ki bu bir iddia ama aldığımız bir istihbarat diyelim. Yani sonuçta Emre Eren'in bilgilerine her zaman çok net bir şekilde kulak veririm ama oyuncu grubundan bazı kişilerle hocanın arasında bir sorun mu var? Yani onu açığı kastediyorum. Çok da fazla lafı döndürmeyeceğim
0: Ya
1: çünkü.
0: yo, olabilir, olmayabilir. Benim kulağıma gelen net bir şey yok. Hoca oyuncunun yerine forvet istediğini de biliyoruz. Ama yani bu kültürün artık değişmesi gerekiyor. Hoca ile oyuncunun arasında problem varsa oyuncu gider. Yani
1: Yani bir
0: birisi
1: yani
0: giderse oyuncu
1: Fatih
0: gider.
1: Hoca geri döndüğü senaryoda bir kadro dışı beklememiz mümkün müdür diye sorayım o zaman biraz daha farklı.
0: Yani ya şöyle, bugün istifa değil de direkt kadro dışı gelseydi daha makul olurdu. Ama işte istifadan geri dönüp kadro dışı soru işareti. Yani bilmiyorum gelir mi, gelirse ne kadar etkili olur. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ben açıkçası kadro bugün mesela devre arasında çıkartması bir nevi de kadro dışıydı. Gol arayan takımı devre arasında santroforunu çıkartmak kadro
1: Doğru.
0: dışı kararıdır aslında. Yani
1: Doğru diyorsun.
0: ikinci devre seyirci çıktı.
1: Doğru bir
0: Ama
1: bile aramanız
0: onu
1: gerekiyor.
0: açıyor.
1: Doğru
0: Yani
1: mantıklı.
0: sanki bir süredir hocaya bir takıma bir yani sabote ediyor demeyeyim ama bir gönülsüzlüğü var diyeyim.
1: Gönülsüzlük bence çok var. Doğru kelime burada. Ya bu arada Kemal Aydın yani beraber de izlediğimiz müsabakada Onur Açu hakikaten dünyaları kaçırmıştı.
0: Evet, evet. Yani çok umutsuz oynuyordu yani böyle bir gönülsüz oynuyordu.
1: Bir tane de aslında bir dinleyicimizden bir mesaj var. Yani böyle bir istihbaratım benim yok. Bu bir istihbarat değil ama bir dinleyicimiz herhalde futbolu gerçekten o da yakın takip ettiğini bildiğimiz bir dinleyicimiz diyelim. Bora Bey yazmış. Yabancı bir teknik adamın gelme ihtimali hakkında bir istihbarat aldığını ifade ediyor ama bunu bilmiyorum, doğrulamadım.
0: Yok yani şu anda istifadan sadece Allah ve Fatih'ten haberi vardı. Başka kimse istifayı bilmiyordu yani. Bir hocanın kendi biliyordu, bir de Allah biliyordu.
1: Yani gerçekten de öyle.
0: İstifa etti öyle. Hani öncesinden hazırlanmış bir yabancıyla görüşülmüş falan. Yani şu anda yönetim falan şok halindedir. Öyle söyleyeyim size. Yani şoktadır yönetim.
1: Gerçekten öyle. Yani ben de yayını yaparken
0: ne yapacağını düşünüyordur yani.
1: Ben de yayını yaparken hakikaten normal şartlarda çok fazla dilim sürüşmez ama o kadar enteresan bir karar ki yayının takvimini oluştururken tabii ki bizler de canlı yayında birçok durumlarda farklı noktalarda şekillenmemiz gerekiyor. Ya gerçekten ne yapacağımızı tam olarak bilemediğimiz böyle anlık gerçekten sıcağı sıcağına bir karar. Peki yani şunu da sorayım son olarak çok da fazla tutmak istemiyorum. Biliyorum herkesin çok fazla yoğunluğu var. Birazdan bir kez daha Fatih Tekke'nin açıklamalarını vereceğiz ama hafta sonunda ligde Trabzonspor'un oynayacağı müsabakada tribünler genelde yani deplasman tribününden bahsediyorum yani. Deplasman tribününden böyle bir reaksiyon Fatih Tekke'ye dair enteresan bir hocam geri dönün çağrısı. Yani birazcık oradaki psikolojik gerilimi Fatih Tekke'nin nezdinde herkesin birazcık sıkıntılar yarattığını hocanın da artık birikmekten dolayı belli şeylere geldiğini vurguladık ama taraftarın yani maça giden deplasman taraftarının Ahmet deplasmanında hocaya böyle enteresan bir şekilde dön çağrısına benzer şeyler görebilir miyiz? Bu konuyu nasıl okur Kemal Aydın diye sorayım.
0: Önce de şunu yazayım. Yani futbolda şu anda hocayı döndürmeye çalışıyor. Onu bir bilgi olarak vereyim. Tamam. Az önce bir şey yaptım onunla alakalı. Bir yandan da mesajlaşıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. İstihbarat toplamaya çalışıyorum. söylediğin durum ya şimdi Trabzonspor taraftar grubu, Trabzonspor gibi büyük kulüpler taraftar grubu böyle tek bir tip değil. Yani biraz hocanın bu konuda çok seven bir taraftan söylüyorum. Homojen bir yapı yani bin bir çeşit insan var. Senin en iyi oynadığın maçta sana eleştiri gelecek. Yani bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bunları kaldırabilmek gerekiyor. Hocaya tabii ki sahip çıkılacaktır. Yani tribünlerden bir şey olacaktır zaten. Bu sırada taraftar yasağı olmaması çok doğru bir karar. Böyle olayların normalleştirilmesi gerekiyor. Taraftar yasakları anormalleştiriyor olayı.
1: %100. Yani
0: çok temiz, güzel, iki tarafında keyifli oynayacağı bir maç olacaktır. Herhangi bir tribün olayı da yaşanmayacaktır münferit olarak. tabii ki hocaya karşı bir sevgi ve tezahürat olacaktır. Eğer tabii ki hoca kararından geri dönerse. Hoca karardan geri dönmezse ne olur onu kesmek güç.
1: Gerçekten öyle. Peki abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Var ol.
0: Sağ olasın, görüşürüz.
1: Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Şimdi de bir kez daha aslında Fatih Tekke'nin açıklamasının bir kısmını vermiştik. Şimdi açıklamanın bütününü vereceğiz. Çünkü sonuç olarak tabii ki son dakika gelişmelerimizde bahsettik. Yani Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiğini, sıcağı sıcağına Yunus Emre Sel'e verdiği açıklamada orada en nabızlı belki de stadyumdaki o oyuncu grubu şu anda zaten alınan istihbarat doğrultusunda oyuncu grubu ikna etmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak karar. Bunların hepsini göreceğiz ama Fatih Tekke'nin ilk açıklamalarda maç sonunda istifa ettiğinin açıklamalarını dinlemiştik. Bir kez daha kulak verelim. Satır aralarını iyi okuyalım. Bakalım farklı bir şeyler çıkarabilecek miyiz?
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karda kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama

neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza...

0: Çünkü bazı maçlar vardır, bazı maçlar vardır. İnsanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu sende görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
1: Hocam ben de hakkımı helal ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
0: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
1: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta sona eriyor sizin açıklamanıza göre.
0: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro, Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma, ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede de kabul etmemiz lazım.
1: Hocam tabii ki değişmek için söylemiyorum ama iki maçta da hakem kararları gerçekten çok fazla etkiledi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya diyorum ya, yani benim inancımda böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
1: Hocam saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınızda.

0: Evet, artık tabii ki maç sonu yayınının da sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un maç sonu yayınını sizlere sunduk. Tabii ki bütün konuklarımıza çok çok teşekkür edelim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür edelim. Fatih Tekke'nin de kararını bakalım. Ertuğrul Doğan nasıl değerlendirecek? İleriki günlerde, ileriki saatlerde belki de veyahut da gerçekten tam olarak kestiremediğimiz bir son dakika gelişmesinin olduğu bugün de bakalım Fatih Hoca için ne olacak göreceğiz ki hayırlısını dileyelim biz tabii ki spor yorumcuları olarak konu hakkında hayırlısını dilemekten başka bir cümle kullanmayalım, en azından şu etapta kullanmayalım. Nabızlar yüksekken, olay çok sıcakken birazcık daha bu şekilde noktalandıralım istiyorum. Evet, bir sonraki maç sonunu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Can Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
1: Ben severim iyi insanları, duygusal insanları da severim. Ama Beşiktaş'ın duygusal açığa değil, çıldırmış bir açığa ihtiyacı var. Yani aç, topu ısıran, çalım atan, zorlayan o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu hoca da o tarz oyuncuları seviyor. O yüzden de Çenli'nin duygusallığı artık belli bir noktaya kadar, Beşiktaş artık bence yolları ayırması lazım. Boşuna zaman kaybediyorlar. Boşuna da dediğim gibi kontenjan kaybediyorlar. Burada şunu söylemek isterim ben aslında bu maçın özelinde. Teşekkür ederim arkadaşlara. Tam zamanında geldi.
2: Geniş kadro geldi.
1: Evet. Ya Beşiktaş'ın bu maç şunu gösterdi. O belki sezona çok formda başlamadı ama o yüzden eleştiriler aldı hemen. Orkun olmadığı zaman senin organizasyonun sıfır.
2: Bu çok kötü haber.
1: Senin tüm organizasyonunu Orkun Kökçü yapıyor. Orkun'un da şu anda en büyük yardımcısı bir diğer hazır olmayan Trossard. İkisi birden sahada olmadığı zaman başı kesilmiş tavuk gibi herkes koşuyor sadece. Beşiktaş koşuyor, anlamsızca koşuyor ama oyun kurma anlamında problem var. Sen zaten bizim söylediğimiz şey buydu. Yedek kulübesinin derinliği ve kalitesi çok
2: tabii,
1: düşük Beşiktaş'ta.
2: Belleyici olacak.
1: Orkun Trossard olmadığı zaman gidemiyorsun. Kreatif oyuncu eksikliğin var. Beşiktaş'ın kadrosunda oyun kuran oyuncu eksikliği var. Sadece Orkun üzerinden giden bir hikaye var. Bu iyi bir şey değil. Mirett'i de aldılar. Mirett umarım yardım eder ona. Ama bu kadro bas bas bağırıyor. Benim oyun kurucu isimlere ihtiyacım var diye. Ve Beşiktaş'ın geniş kadrosunda böyle bir problem var. Bunu bu maçta çok net gördük. Bu işin sakatlığı var. Cezası var. Osu var. Busu var. Ya Orkun 5 maç ceza. Mesela sezonda 5-6 maç ceza sakatlık olsa Beşiktaş hiç organize olamayacak mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya transferle ya başka bir şeyle. Bir kere bu çok önemli. Çünkü senin kreatif oyuncu sayın az. Senin çalım atan oyuncu sayın az. Senin adam geçip sürpriz yapacak oyuncu sayın az. Beşiktaş buraları çözmesi lazım. Şu ana kadar iyi oyuncular geldi ama daha tam çözebilmiş değil.
2: Yani her zaman atletizmle çözemeyebilirsin
1: %100 maçları. Sadece çok önemli futbolda
2: tabii
1: atletizm.
2: Ki, olmazsa
1: atletizm
2: olmazı.
1: Çok çok önemli şu anda ama ekstra o yüzden Galatasaray deli gibi Leao'ya saldırıyor.
2: Yetenek arıyor çünkü.
1: Yetenek lazım. O yüzden Greenwood'u aldılar. O yüzden Salah'ı aldılar. Hep diyorum yani yetenek, atletizm çok önemli. Ama çok atlet takım da sadece iş yaramıyor. Sen yetenek de ortaya koyman lazım. Yetenekli oyuncu alman lazım.
2: Bu seviyeden bahsetmeyelim. Yani City maçını seyrettim son Premier Lig'de. Stoper Gay'i ve Elliot Anderson'ı merkezde kullandılar. İkinci yarıda yani hiçbir şey üretemedi City. İkinci yarıda Kovacic'le Cherki oyuna girdi. 5 dakikada 2 gol atıp maçı çözdüler. Hani Barcelona'nın orta saha üstüne bakıyorsun. Hepsi aslında Real Madrid'de dahil olmak üzere. Top takımlara bakıyorum. Oradan örnek vermek istiyorum. Orta saha merkezinde öncelikli olarak yeteneğe yatırım yapıyorlar. Yani Olmo, işte Pedri, Gavi ile oynuyor. Şu Barcelona son karşılaşmayı öyle oynadı. Yani öncelik hep topa sahip olmak ve bunu çok yüksek şiddette top hızını arttırmak yönünde yapıyor. Atletizm tabii ki olmazsa olmaz futbolun ilk kuralı. Bu kadar ikili mücadelelerde şey kalamazsın ama Orkun da olmayınca bu sefer yük kimseye kalmıyor. Yani Beşiktaş o işi tamamen yapamıyor, vazgeçmiş oluyor.
3: O kadar yetenek eksikliği vardı ki ilk 45 dakikada Vlahović gibi mi?
2: Değil. O da kötü görünüyor. Herkes kötü görünüyor.
3: O kötü görünüyor. Neden? Çünkü ceza sahası içerisinde topla buluşturabildin mi Vlahović'i?
2: Sağlıklı gelemiyor topla.
3: Hayır. Kaçırdığı pozisyon var mı? İkinci yarının 5. 6. dakikasında kendi buldu, boğuştu, döndü, soluyla vurduğu pozisyon var. O yüzden bu iki kanat performansından dolayı ilk geldiği günden bu yana Ouyang Yu da eleştirildi. Ben o zaman da söylüyordum. İyi kanat oyuncularıyla iyi beslenirse bir santrafor gerçek performansını ortaya koyabilir. Bugün bakıyoruz ki Vlahović zaten daha her hafta söylüyoruz ki sabır sabır sabır daha 2-3 haftaya ihtiyaç var. Vlahović'e doğru düzgün top gelmiyor. Vlahović'e top getiremezsen nasıl atacak golü? Orta sahadan alsın gelsin.
2: Öyle bir ucu yok.
3: 7 kişiyi çalınsın. Gol mü atsın abi? O da olmaz. Bir kanadın iyi niyetli şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlhan Fakılı. Diğer kanadın fiziksel açıdan maçta ama psikolojik açıdan ruhen maçta değil gibi. Orta sahadaki oyuncuların yaratıcı değil. Savunmadaki oyuncuların biri Emirhan yine konsantre ama diğeri
2: Bugün hiç değildi.
3: Hiç değil. Calo. Murillo da eşlik etti konsantrasyon eksikliğinde. Ortaya bu görüntü çıkıyor. Bunları değiştirebilmek için yedek oyunculara bakacağız. Yedek oyunculara bakıyoruz. 36. günde 8. maç. Bir hafta sonra Amir gidecek. Amir oyuna giriyor hala. Ben anlamadım. Bir hafta sonra Raşika, 3 gün önce konuştular Raşika'yla. Kendine takım bul bir daha. Bak gidiyorsun, gitmen gerekiyor. Bugün maça giriyor. Şimdi hocaya burada nasıl eleştireceğiz biz? 3 gün sonra gidecek olan oyuncular hala maça giriyor. Bu oyuncular bu maçta kendisini vermez ki. Sakatlanırım der.
2: Transferim var der.
3: Benim transferim var. 3 gün sonra ben ayrılacağım. %100'üyle oynar mı? Oynamaz.
2: Ya, mümkün.
3: Oyuna sonradan giren oyuncular da oyuna herhangi bir katkı sağlamayınca ortaya bu görüntü çıkıyor.
2: Tablo böyle oluyor.
3: 3-0'ın rehaveti tamam. Olabilir abi. 36. günde 8. maç. Fiziksel olarak 15-16 oyuncuyla da oynadı. Fiziksel olarak etkilendiğini kabul ediyorum. Ama şeyi kabul edemem. Üzerinde Beşiktaş forması varken boş vermiş görüntüsünü kabul edemem. Bugün Beşiktaş rakibine karşı pozisyonlar bulur, girmez. Direkten döner, girmez. Penaltı kaçırır, girmez. 1-0 kaybedebilirsin. Böyle kaybedilişe can kurban. Ama senin karşında 7-8 tane oyuncu rotasyon yapmış. Daha da kalitesi
2: düşmüş.
3: Bu o takıma karşı bari belli noktalarda üstünlüğünü göstermen gerekiyordu. Ha, bu maçta olumsuzundan bakıyoruz. Niye kötü oynadı? Kaybetti. Evet. Ama şey
2: aslında yapma... genel fotoğrafa bakarak söylüyoruz.
3: Tabii birazcık. Genel fotoğrafa evet. Bakarak söylüyoruz.
2: Ya çünkü yarın bunlar yine problem olur Beşiktaş için.
3: Bugün bunu konuşalım ki bundan bir ay sonra Fener maçları geçti. Fener 4. hafta maçı geçtikten sonra
2: Avrupa Ligi başlıyor.
3: Avrupa Ligi Perşembe Pazar başladığı zaman bunlar daha büyük sorunlar haline gelebilir. Tekrar etmeden bugünden konuşmakta evet. Fayda var.
4: Bir daha böyle oynamaz bence. Bir daha bu kadar kötü oynamazlar. Benim düşüncem.
2: Oynamamaları gerekir zaten.
4: Yani şeyin çok etkisi var, bunu kabul edelim.
2: Mutlaka atmosferin stadın bile var yani.
4: 3-0'ın etkisi var, atmosferin etkisi var. Çok da ben şimdi bir sürü konuda kadro konusu eleştiriler yapıyorum ama çok da düşmemek lazım tabii, onu da söyleyeyim.
2: Yani, şu var, ben chatte şunu görüyorum.
4: Çok da düşmemek, yani çok da eyvah bittik geçin. Bir anda şey olmasın değil. Yani bir anda.
2: Şimdi chatte şunu görüyorum.
4: Geçen senelik Beşiktaş geldi falan yazıyor. Değil abi, değil öyle bir şey değil.
2: Kırılganlık da var ya Beşiktaş'ta. Evet, son 4 sezonunda bir şey var. Otomatik olarak hemen oraya gidiyor kafa. Yani eskiye dönüyor ve evet ya biz gene bu sefer bu çok da erken ablo attık mesajları geliyor mesela.
5: Niye? Çünkü iki maç peş peşe kötü gözüktü diye. Hani Alanya maçı tabii. Üstüne bu maç oldu. Şimdi bu maçın normalde konuşacak bir şey yok zaten. Bu maçı hakem 70. dakikada bitirse
2: kimse anlamayabilir.
5: Ya hiç kimse anlamaz. İki takım da itiraz etmez. Hadi baba eyvallah der. Bu zaten öyle bir karşılaşma. Biz Beşiktaş'ın sezonunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eksikleri, işte artıları. Nasıl olur? Hikaye nasıl gelişir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yoksa bu maçın nesini konuşalım Allah aşkına yani.
2: Tabii canım.
5: Bu maç bitti gitti. Bu maç İstanbul'da bitti zaten.
2: Tabii, durum çok
5: yani bu başka bir maç yani. Bireyseller
4: havası
5: haricinde.
4: Havası kaçtı değil mi ya? Havası evet, kaçtı. Yani, şeye de katılıyorum. Stato falan atmosferde evet, yani.
5: Çok kötü. Çok kötü yani. Her anlamda.
3: Dedik abi size Euroleague eşleşmesi dedik.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Euroleague'de
3: daha iyi atmosfer.
2: O salondan çıkamazsın tabii. Yani o atmosferden.
4: Abi, saha şeye uzak.
2: Evet, olimpiyat
4: arada boşluklar yani. Var. Tribün podyum gibi.
2: Gıy gıy bir ses geliyor orada. Abi, yani.
4: Podyum gibi bir sürü. Yani oradaki tabii kadın nüfusu fazla. Maça da gelmişler. Böyle şey bir ortam abi yani. Nasıl diyeyim sana? Voleybol maçı seyircisinden daha bizlik voleybol maçı seyircisi çok ateşli.
5: Sezon öncesi maça gibi ya.
4: Yurt dışı evet öyle bir havada var belli ki. Tamam. O yüzden de etkilenmiş olabilirler. Çok da yüklenmeyelim.
5: Tabii.
4: Ya ben takıma bu arada yüklenmiyorum. Takıma yüklenmiyorum. Hoca da yüklenmiyorum. Şöyle şu anda duruyorum yani. Hiç eleştiri yapma ama şunu da görüyorum. Yani Orkun falan olmadığı zaman da takımın gidemeyeceğini evet. Görüyorum. Onu da söylemem lazım.
2: Şimdi burada tam şöyle gireyim. Ali Hocan gerçekten bugün Beşiktaş'ın en gözle çarpan oyuncusuydu. Abi şimdi şu vereceğim vereyim.
5: Şeyde açıklayayım mı aslında? Kazanan takımdan oyuncu seçmeye utandık ya.
2: Ya evet, çünkü gerçekten hani Kaan'a Jelgris'i gerçekten alıcı gözle de izlemedik maçı seyrederken. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü gerçekten maçta rakiple alakalı bir
4: burada
2: şey
4: yok. Burada da tehlike var.
2: Şimdi Fırat abi.
4: Burada da tehlike var. Var
2: şöyle bağlayacağım.
4: Salih Özcan'da da tehlike var.
2: Nasıl ki yani Orkun yoksa Beşiktaş organizasyonu kötü noktasına geldik ya. Salih'in bu maçtaki istatistiklerini okuyorum. 152 kez topla buluşmuş Salih.
3: Çok fazla.
2: Yani bu şu demek, 127'si isabetli bu arada. Yani Beşiktaş Orkun yokken herkes Salih'i aramış sahada. İlk topu Salih'le buluşturmak istemiş.
5: 192.

0: Pas yüzdesi.
1: 9 tane sahipsiz top kazanmış Salih. Bu anlamda da takımın en iyisi olmuş. Beşiktaş adına da maçın da en iyisi şüphesiz Salih'ti.
0: Ha, tek başına kaldı. Tek sen kalmış yani. Hayır, şöyle tek başına kaldı. Alternatif yok şu an.
2: Evet, yani nasıl Orkun olmadığında gidemiyorsak Salih olmadığında da Beşiktaş problem yaşar. Çünkü Salih'in muadili asla ve asla Endi'de olamaz. Bambaşka oyuncular. Salih'in muadili veya yakını Kartal Kayra'da olamaz.
1: Değil, yok.
2: Salih'in yedeği yok şu anda. Evet. Ve salihsiz bir senaryo. Hoca demek ki salihsiz bir senaryo görmek istemiyor.
1: Sakatlanan
0: yaşadık,
1: adamı
0: yaşadık hafta
2: Alanya'da
0: sonu.
2: Gördük. Evet. Hayır ama mesela riske atmaması için normal şartlarda Alanya'da sakatlanan adamın
1: oynamaz burada.
2: 3-0'lık rövanşta sahaya çıkmaması lazım. Evet. Ama hoca demek ki orada onu bir omurganın en önemli parçası görüyor. Şimdi bu da Beşiktaş için
3: yokken.
2: Evet, bu da Beşiktaş için tehlikeli çünkü bu çocuk da oynamadığı zaman, sakatlık olduğu zaman onun yerinde olacak kimse yok ve ağır bir fikstür geliyor. Bak ben size söyleyeyim, seninle daha az önce konuştuk. Doğru. Avrupa Ligi'ndeki takımlar nasıl?
1: Çok kolay değil yani. İlk torba falan bayağı zor.
2: İnanılmaz zor takımlar var. Çok ağır yani.
0: Sen mini an... Şampiyonlar Ligi gibi.
2: Evet abi, sen bir anda geldi bu arada. Bizim reji de şey gibi ha.
1: Evet, çok hızlı. Şu an tam belli olmadı tabii. Yani oynanan maçlar var. Devam eden karşılaşmalar var. Birinci torba tamamen belli. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya. Bu 8 takımdan 2 tanesiyle eşleşecek Beşiktaş. Biri içeride, biri dışarıda oynayacak.
2: İlk torbanın tamamı çok zor. Belki bir en yumuşakları, belki yani AZ Alkmaar, Olympiakos'u.
3: Marsilya dağılma aşamasında.
1: Aşağıda gidiyor.
3: Evet. Gidiyor. Orada biraz satışlar.
2: Marsilya tehlikeli takım kendisi aslında.
3: Evet.
1: Deplasman her zaman pistir ama.
3: Evet, evet. Serttir.
0: Velodrom pistir.
2: Bak abi, ikinci torbada yine bak şey zor. Salzburg enteresan takım. Evet. Celtic atmosferi.
0: Deplasmanda Dinamo Zagreb.
2: Prag sıkıntı. Rennes sıkıntı. Anderlet sıkıntı abi bak.
1: Rennes çok zor.
2: Üçüncü torbada Bournemouth kriz.
1: Sunderland var. Palas en ciddi takım.
0: Üçüncü torba Premier Lig zaten.
2: Üçüncü torbada Hoffenheim falan zor takımlar abi bunlar. Bak bunlar kolay takımlar değil. O yüzden de zor bir fikstür geliyor. Beşiktaş'ın Salih, Mali falan yedekleyecek bir şeyler yapması lazım.
1: Evet, yani hem ligi perşembe pazarı da düşünürsek değil mi oraya?
0: Abi net bir kere Beşiktaş zaten oyuna yatırım yaptı. Güçlü oyuna yatırım doğru yaptı. Bu sene yapılan kadro planlaması bu yönde oldu. Rakiplerimiz de Fenerbahçe ve Galatasaray'da, hatta Trabzonspor'da daha çok yıldızlara giderken, kadrosunu yıldız oyuncularla donatırken biz biraz daha takım oyununu ön plana çıkarmaya çalıştık. Metriklerle bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Beşiktaş'ta ne olursa olsun bu zorlu fikstürde rotasyona giremeyecek şu an 3, hatta bence 4. de artık netleşti Çerni'den sonra. Poku, Trossard, Orkun, Vlahovic, Poku. Beşiktaş bu dörtten kopamayacak. Salih'i de bu tarafa koyuyorum. Ama gelecek oyuncu bilemediğimiz için koyuyorum. Beş oyuncu. Beş oyuncudan başka rotasyona belki de herkes gidebilir. Belki de böyle Murillo'ya sokmazsınız. Ama Beşiktaş bu sezon çok güçlü bir oyuna sahip olmak zorunda. Başka türlü rakiplerini yakalayamaz Fenerbahçe ve Galatasaray. Çok zor. Yani böyle bireysel yeteneklerle bir maçları, bazı maçları böyle keyfi keder oynayıp Fenerbahçe'de mesela Talişka'nın 2-3 maç Fenerbahçe sallanırken maçı alması gibi, İşte Galatasaray kötü oynarken Osimhen'in devreye girip maçı hemen rahatlatması gibi faktörler Beşiktaş'ta şu an belki de kısa dönemde olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de güçlü bir oyun burada şart. Bu konuda da İtalyano'ya güveniyoruz şu an. Hocanın bunu inşa etmesini bekliyoruz. Bu ışığı bize sezon başında verdi. Ama biraz daha zamana ihtiyaç var gözüküyor. Ha, süre çok kısıtlı. Bu iki maçı atlattıktan sonra ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı atlattıktan sonra 3 haftalık bir uzun bir milli takım arası var.
2: Evet.
0: Beşiktaş'ın oraya bence ligde minimum kayıpla gitmesi lazım ki önünü görebilsin.
3: 5 gün var.
1: 5 gün var. Şunu da ekleyebilir miyiz Sercan? Yani hocanın talep ettiği bir oyun var. Fiziksel efora dayalı bir oyun var. Ve senin de söylediğin gibi Beşiktaş artık perşembe pazar, belki de perşembe pazartesi oynayacak. Yani perşembe bir deplasmandan gelip ligde bir deplasmana gidebilir Beşiktaş ki böyle maçlar göreceğiz. Belki araya derbiler gelecek bu fikstürün içerisinde. Hoca da çok talepkar bir hoca ve bu anlamda rotasyonda kullanmayı seviyor. Sadece şu iki veriden bile Beşiktaş'ın hali hazırda takviyelerden sonra bile bence takviye yapması gerekiyor.
2: Su hocam, 2 Eylül Avrupa için miydi?
3: Avrupa liste son gün.
2: Abi. Bence onu yazalım. Avrupa Ligi bence onu yazalım. 2 Eylül daha önemli tarih. Çünkü 2 Eylül'den sonra alacağın amaç oyuncu Avrupa'da oynayamayacak.
1: Oynayamayacak yani. Tabii yazalım.
2: 2 Eylül yazalım arkadaşlar. Avrupa için.
1: Süper Lig'de transfer gördü ama bu
2: evet,
1: Süper Lig.
2: Evet, Avrupa Ligi'nin çünkü alacağın oyuncu da
0: tabii
2: Avrupa'da oynatmayacaksın.
1: Şey diyemezsin adama yani, iyi evet, bir oyuncu alırsan sen Avrupa'da
3: yoksun. Beşiktaş'ın da şeyi, amacı senin dediğin gibi 2 Eylül. Yani yapılacak olan transferlerin tamamını yazdırmak. Yani hocaya rotasyon konusunda ben eleştiri şimdilik yapmayı düşünmüyorum abi. Yani bir insanın, bir teknik direktörün futbola bir bakış açısı vardır. Vincenzo Italiano'yu getirdiyse Beşiktaş, Vincenzo Italiano, İtalyano yapan özelliklerden birini ondan koparmamak gerek.

0: Hocaya ben rotasyon yapma baskısı kendi adıma
1: Tabii
0: yapamam.
1: tabii.
0: Ben mesela biri bana dese ki Sercan Haber yapma.
1: Onun
0: Nasıl
1: gibi bir
0: o?
1: şey.
0: Yok diyorlar gerçi. O da aynı örnek olmadı. Aynı örnek olmadı. Yani hocaya bu baskıyı yapmamak gerekiyor. Hocanın özelliklerinden biri bu.
1: Evet.
0: O
1: Tercih
0: yüzden
1: ediyorsan bununla beraber
0: evet
1: tercih ediyorsun.
0: ilk günden beri buydu. O yüzden hocanın elini güçlendirmek lazım. Hocanın elini güçlendirebilmek için de kritik iki isim vermek istiyorum. Beşiktaş'ın buraya kadar transfer süreci bence çok iyi geldi. Çalışmaları da belirledikleri noktalara yapmış olduğu transferler de Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerin gerçekten nokta atışı. Ve iyi hamleler. Ancak buradan sonra o kadar kötü kurulmuş ki kadro
1: Evet.
0: önceki sezonlarda. Onu toparlamak için 9. transfer geldi. Halen ihtiyaç var diyoruz değil mi? İki futbolcunun kaderi Beşiktaş'ın da bu yılki durumunu belli edecek. Biri Vaslav Çelni, diğeri Wilfried Ndidi. Beşiktaş'ın bugün itibariyle 9 kontratlı oyuncusu var.
1: Yetişkin yabancı sayısı Nübel 1, Murillo 2, Zalo 3, Akbodu 4.
0: Raşika dahil değil, Ndidi dahil bu şekilde 9. U23 kontenjanında zaten iki Poku ve Meretti ile birlikte doldu. Olaytan'la
1: Ottara.
0: o Ottara var. O yüzden şu an itibariyle bir kaldı. Ve bu bir merkez orta saha transferinde çift yönlü oynayabilen fiziksel yeterliği yüksek bir oyuncuya kullanılacak gibi görünüyor.
1: Yerli olmaz mı? Yerli oyuncu transferi.
0: Kim var abi?
2: Stoper için mi diyorsun?
0: Hayır
1: Orta
0: ya
1: saha
0: orta sahayı
1: içinde.
0: söyledi.
1: Orta
0: Kim var?
1: saha
0: Yok
1: içinde.
0: öyle bir oyuncu.
1: Kim var?
2: Hiç öyle bir aday da geçmedi.
1: Süper Lig üretemiyor artık oyuncu ya.
0: Kim var?
1: Süper Lig
0: Süper
1: yani
0: Lig.
1: hani tabii lejyonerler geliyor aklıma direkt olarak orta saha pozisyonunda ama.
0: Şimdi onun için halen görüşülen oyuncular var. Wilfried Ndidi ve Çerni dememiş sebebi şu.
1: Emirhan olmaz mı Beşiktaş'ın mesela? İlk
2: Emirhan
1: kadro
2: ilk ön.
0: olur. Bonservis ücreti istiyor.
1: Hayır, mutlaka bir şey
0: Ama
1: ödeyeceksin tabii. Ben şey için diyorum hani kontek.
0: aynı örnekti ki Emirhan İlkan'ı
2: Daha
0: almıyor ki hoca.
2: defansif bir adam istiyor.
0: Hoca fiziksel yeterliliği olan
1: Ha,
0: çift
1: profil olarak tabii.
2: tabii.
0: Profil olarak iki ceza sahası arasında gidebilen ve rakip ceza sahasına çok fazla giren bir orta saha istiyor. Emirhan öyle değil. Emirhan Miretti gibi diyelim.
1: Kurulumda
0: Tarz
1: da tabii.
0: olarak oyun kurulumunda etkili olacak. Abi şimdi halen dün de biraz araştırdık. Ndidi konusu var. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından birinin bir ilgilenme durumu var ama dün sabah sorduğumda, bugün sormadım, herhangi bir resmi teklifin kulübe henüz ulaşmadığı ifade edildi. Bir aydan bu yana da Beşiktaşlılar bu konuyu çok duydular. Bizler de duyduğumuz için aktarıyoruz. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek. Burada Beşiktaş kulübünün de birazcık süreci hızlandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Wilfried Ndidi çünkü hocanın ilk planında yer alan bir futbolcu değil. Eğer Beşiktaş Wilfried Ndidi ile yol ayrımına gidebilirse bu kez az önce konuştuğumuz Salih'in yerini de doldurabilir. Bunu başka bir yerden yana da kullanabilir. Buraya Çerni'yi de eklemesi gerekebilir. Çünkü Çerni Poku'nun olmadığı senaryoda dahi bir taraftara
1: Kötü.
0: soralım güven verir mi? Güven vermez. Buraya kadar iyi geldiler. Yapılan 9 transferin 2 tanesi 3 tanesi kadroyu genişletme amaçlı, rotasyonu genişletme amaçlı ama 5-6 tanesi direkt nokta atışı. Ama buradan sonra kaderini Beşiktaş'ın Wilfried Ndidi ve Çerni'nin
1: Final yapma zamanı, finalize etme
0: yol
1: zamanı.
0: olacak mı olmayacak mı o belirleyecek. O yüzden kolay gelsin.
1: Şey kolay karar değil. Yani kolay karar da yapması çok kolay değil. Ya bir adam, bir tane hoca bir hafta önce ben seni kadroda düşünmüyorum dediği bir oyuncuyu, 20 gün önce kendi kulüp bul dediği oyuncuyu sahaya atmak zorunda kalıyorsa burada problem var demektir zaten. Yani Hacı Ahmet Hoca diyor ki ben istemiyorum seni, teşekkürler diyor. Raşit'e de aynısını diyor. İkisi de kulüp arıyor. Teklifler var. Raşit'e gitmek istemiyor, İstanbul'da kalmak istiyor falan filan. Yani şimdi bu oyuncuları sahaya atıyorsan senin kadro derinliği problemin vardır demektir. Beşiktaş bunu ısrarla, hoca bunu ısrarla yapıyor. Demek ki diğer oyuncuları yeterli bulmuyor. Yani Raşista'dan, Hacı Ahmet Hoca'dan daha iyi oyuncu yok demek ki Beşiktaş Yedek Kulübesi'nde. Bu çok ciddi bir problem. İşte Ahmet Sami girdi bugün
0: Ya
1: mesela yani.
0: Beşiktaş'ın bunları çözmesi lazım. Beşiktaş burada
1: çok geride kalmış vaziyette. Çok insan yazıyor. Mert Kömür yazanlar var. Evet, yazan Can Uzun'u yazanlar var.
0: Can Uzun.
1: Maliyetli, çok maliyetli oyuncu Can Uzun falan. Mert Kömür 12-13 civarında öyle bir şey istiyordu kulübü. Ama Beşiktaş'ın Mert Kömür tarzı oyuncu da ihtiyacı var yani. Bunu da kabul edelim. Yani
3: seviye artacaksa.
1: Evet, seviye. Yani Beşiktaş hücumda farklılık istiyorsa
2: %100.
1: Bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş kadrosu şu anda o açıdan hücum organ. Ya şunu kaçırmayalım arkadaşlar. İki lig maçı bir gol.
3: Evet, o sıkıntılı bir veri.
1: Bak, iki lig maçı bir gol. 3-0 yendin. Ondan önceki maçta Kralov maçı yine hep 1-1 gidiyor.
3: Son iki maç gol yok.
0: 8 maç 9 goldü sanırım.
1: Ya şimdi çok düşük bir oran bu. Yani şu kadro bir sinyal veriyor. Şimdi bunların hiçbiri sürpriz değil. Bir sinyal var ortada. Diyor ki bu takım gol atamıyorum şu anda ben diyor. Alanya maçı olsun, bu maç olsun, bunlar iyi sinyaller değil. O yüzden de Beşiktaş'ın kreatif oyuncu anlamında ekstra son oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Yani Beşiktaş kötü kadro kurmadı. Güçlendirdi kadrosunu. Ben hocasının da iyi olduğunu hala düşünüyorum. Hiç hoca konusunda geri adım atmıyorum ama bir kreatif oyuncu sayısında eksiklik var Beşiktaş'ta.
3: Kesinlikle öyle.
0: Ne olacak? O burada Endidi ile Çerni.
1: Endidi, Çerni'yi gönderip iki tane kreatif oyuncu almak sonra Beşiktaş. Bak, stoper bile yine hala iki boşluğun olsa bile ben kreatif oyuncu alırım ikisine de.
0: İhtimalini tamam. Ne görüyorsun?
3: Bu operasyonun tamamen bitmesinin mi?
0: Çerni Endidi operasyonu abi. Endidi ile ilgili hareket var mı? Çerni ile ilgili.
1: Endidi yüksek. Teklifler var işte Arabistan'dan ama resmi hala yok ama sözlü teklif var. Bence Endidi'yi hoca da çok bariz belli ediyor. Bence oynatmayarak devamlı. Bence Endidi konusunda Beşiktaş hamle yapacak. Çerni işi düşünmüyor. Yani Çerni'yi az paraya satmak istemiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük derdi Çerni'yi az paraya satmamak. Valla bence Çerni'yi zararına satmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
3: İnkar etmek ya da en azından amorti etmek çok kolay değil bu performanslı oyuncuyu.
0: Çok pardon Bora abi. Rangers hem Beşiktaş ne kadar işte açıklanmadı diye hatırlıyorum. Ama zannediyorum ki 6-7 milyon euro civarındaydı Çerni için ödenen bonservis ücreti. Rangers hem bu bonservis ücretlerini vereyim hem de Rangers'a göre Beşiktaş'taki maaşı biraz yüksek.
3: Tabii Çerni. Ki.
2: Doğru.
0: İkisini karşılayabilecek bir durum yok. O yüzden birinin fedakarlık yapması gerekiyor. Beşiktaş elini güçlendirmek istiyorsa biraz Beşiktaş bu noktada geri adım atma ihtimali var. Çünkü Rangers ciddi bir şekilde istiyordu.
3: Şimdi Rangers ama biliyor oyuncunun durumunu. Yani şu biliyor. Anda Beşiktaş'ın belki de çıkmak istediğini biliyor. Poku'yu aldığını
0: Rangers
3: biliyor.
0: Rangers şunu bilmiyor mu? Çerni varken 20 milyon euro yatırım yapılarak
3: bir oyuncu geldi.
0: Üst düzey bir oyuncu alındı. Yani Çerni'nin bulunduğu pozisyon evet. İkinci plana düşmedi mi?
3: Kesinlikle.
0: Rangers için Beşiktaş böyle bir oyuncuya yüksek bir bonservis ücreti vermek ister miydi?
3: Tabii ki.
0: İstemezdi. Rangers'ı o yüzden Beşiktaş'ın yani. Burada bu kararı bence kalan sezonun sürecini belli edecek.
3: Aynı fikirdeyim.
2: Peki biz Çerni'yi diyelim ki yollara ayırdık diyelim. İki gün içerisinde. Beşiktaş sağ kanat alacak mı?
0: Luka Bakio vardı.
2: Bence orada o da bir soru.
3: Olacak mı? Bakio vardı. Nasıl alacak? Ama zorunda abi. Kalıyor tabii ki.
1: Boku alacak.
2: Tek tamam boku. Biliyorum ama ben öyle bir hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yo, Luka Bakio sonuçta belli bir konuşuldu.
2: Noktaya geldi. Ama bir bonservisi de var onun. Değil mi?
0: Vardı.
1: Ben sana söyleyeyim. Bak, Beşiktaş'ın ne oynadığını, ne oynayacağını, nasıl maç olacağını biz Beşiktaş Fenerbahçe maçında çok daha
2: bence yapacağız. De.
1: Yani
2: bence de.
1: Midland iyi takım, güçlü takım. Ama Midland da çok hazır değildi belli ki.
3: Bir onlar 10
1: da 10 kişi kaldılar. O oldu, bu oldu. Kralöve düşük seviye. Çok net söyleyeyim. Bu takım düşük seviye.
3: Eyüp
1: güçlü bir takım değil. Alanyaspor da bence güçlü bir takım değil. Bence Alanyaspor sıkıntılı. Geçtiğimiz senelere göre daha sıkıntılı bir kadrosu var.
3: Toparlayacaktır ama o illa.
1: Evet. Yani Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı kelli felli dişi takım Fenerbahçe olacak.
3: Şu an ilk
1: Fenerbahçe
3: olur.
1: Olacak. Evet. Çorum Spor da bu arada hani şey demiyorum. Çorum rahat geçer, 5 atar, 3 atar demiyorum. Çorum da deplasmanlarda sıkıntılı takım. Ama kadro gücü anlamında en zorlu maçı Fenerbahçe tabii. Maçı olacak. Fenerbahçe maçı belli başlı sinyalleri verir.
3: Tabii tabii çok net. Bir de deplasman oyunu evet. Olacak. Daha sert bir karşılaşma olacak.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokyöz, Sercan Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: bu bir tekrar yayındır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş bugün 1-0 mağlup olmasına rağmen tabii ki turu geçmeyi başardı. 3-0'ın üzerine birazcık aslında rotasyonlu, birazcık aslında 11 oyuncunun da ilk 11'de, ilk 11'i 11 oyuncusunun da kullanılmadığı diyebileceğimiz bir karşılaşmada Jalgiris'i elemeyi başardı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi, öncelikle hoş geldin.
2: Merhabalar sevgili Can, iyi geceler.
1: Çok çok teşekkür ediyorum abi. Aslında bu süremizde çok kısa bir 90 dakika maç yorumu almak istiyorum bugüne dair. Ondan sonra tabii ki çok fazla çeşitli sorularım da var ama ilk etapta 90 dakikadaki bu olumsuz sonucu, bir 90 dakikayı rehavete mi bağlamalıyız, skora mı bağlamalıyız, yoksa oyunda geriye gitme mi var? Bu 90 dakikanın yorumunu alabilir miyiz Alper Üstünde?
2: Ya ilk maçın rahatlığı vardı Beşiktaş'ın üzerinde. Çünkü %75'lik bir oyun ortalaması var. Toplu oynama var. Beşiktaş daha hakimdi maça. Üretken olamadı, evet doğru. Ama eksiklerin olması da Beşiktaş'ı tabii ki etkiliyor. Orkun Kökçü yorgunum, dinlenmek istiyorum diyerek yedek oturdu. Trossard biliyorsun Alanya Spor maçında yediği tokattan sonra Serdar Adalı Başkan psikolojisini toparlamaya çalışıyoruz demişti Trossard'ın. O yüzden kadroda yoktu. Vilaviç 11'de oynadı ama 66 dakikada pek verim veremedi açıkçası. Eksikleri var ama Beşiktaş'ın değişmez santrafor olacağını gösteriyor. Tabii kaleci Nübel Alanya Spor maçında yediği golden sonra bugün Zalgiris karşısında da kalesinde gol gördü. Bunu nazar olarak değerlendirmek lazım. Arka arkaya alınan mağlubiyetler Beşiktaş'ta sezon başında aslında bir tehlike sinyali değil. Tabii baktığımızda savunmada yine Murillo etkiliydi. Jalo Emirhan ikilisi iyi, evet, ama Beşiktaş'ın mutlaka oynayacak bir stopere ihtiyacı var. Sol bekte Ouattara gerekli verimi gösteremiyor. Ouattara'nın yerinde Rıdvan oynadığında daha iyi ama Beşiktaş'ın mutlaka stopere ihtiyacı varken sol beke de ihtiyacı var. Salih bugün Kartal Kayra ile yapamadı. Orkun Kökçü'yü çok aradı. Beşiktaş için her şey kaptan. O yüzden Orkun'un böyle durumlarda oynamaması halinde bir alternatif mutlaka oluşturulmalı. Bir alternatif yaratılmalı Beşiktaş'ta. Kanatlara baktığımızda İlhan ve Çerni oynadı. İlhan ve Çerni açıkçası çok etkili olamayınca adam eksiltemediler. Bekler de onların tabii etkili olamamasından dolayı ileriye gelemedi. Bu anlamda Beşiktaş burada açıklar verdi. Olaytan serbest oynayan bir oyuncu ama Olaytan çok etkisiz kaldı geriden beslenmeyince, kanatlardan beslenmeyince. Açıkçası siyah beyazlar, evet, ilk maçın vermiş olduğu rehavetle sahada vardı ama Zalgiris Beşiktaş'ın rakip olacak bir takım değil. Beşiktaş en azından buradan bir beraberlik, belki bir galibiyet bile alabilirdi. Açıkçası Beşiktaşlı taraftarlar evet UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış olmaktan dolayı sevinçli ama açıkçası Litvanya'da oynanan futboldan çok memnun değil siyah beyazlar ki arka arkaya alınan iki mağlubiyet Beşiktaşlı'nın biraz gardını da düşürdü açıkçası. Ama tabii daha sezon başı, bunlar morali bozmamalı. Olumlu hava var Beşiktaş'ta, biliyorsun bunu hep söylüyorum.
1: Doğru.
2: Yani olumlu bir hava söz konusu ama Beşiktaş yönetiminin burayı iyi analiz etmesi lazım sevgili Can. Yani bu problemleri Beşiktaşlı futbolculara yansıtmamaları gerekiyor. Çünkü bu uzak tutulmazsa eğer bu olaylardan Beşiktaş mutlaka sorunlar yaşar ilerleyen dönemde. Tabii iki tane genç transfer aldı Beşiktaş. Yani Poku ve Miretti transferi yaptı. Evet. Poku ve Miretti, Poku kanatta oynayan, Miretti İtalyan hocanın deyimiyle uzman bir oyuncu orta sahada. Serbest oynuyor. 10 numara özellikleri olan merkez orta sahip. Bunu söylüyordum biliyorsun programda.
1: Doğru abi. Doğru abi.
2: Mutlaka ihtiyacı var Beşiktaş'ın diye. Dikini oynayan, agresif, katkı sağlayacak bir isim. Bence iki tane genç oyuncu da Beşiktaş'ın 11'inde değişmez olurlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak İtalyan hoca öncelikle de UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak demişti. Bunu başardı Beşiktaş. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 içerisinde kalabilmek çok önemli. Yarın saat 14'te çekilecek kurayla da 8 rakip belli olacak.
1: Kura'da gerçekten öncelikle bir kez daha başarılar ve bol şans dileyelim Beşiktaş'a. Tabii ki Trabzonspor'a da başarılar dileyelim Konferans Ligi kurasında. Bakalım, umarım şansı Trabzonspor'un da yanında olur diyelim. Peki Beşiktaş nezdinde
2: olarak, şahsi olarak fikrimi söylemem gerekirse
1: lütfen,
2: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğini düşünüyordum. Yazık oldu.
1: Yani %100 ben de olabilir diye düşünüyordum ama bugün biraz daha farklı bir tablo vardı. Orayı zaten biraz sonra konuşuruz. Yani Alper abi seninle değil, başka bir Trabzonspor yorum.

0: Oyuncumuzla orayı ele alırız. Biraz daha Beşiktaş nezdinde gitmek istiyorum. Çünkü çok fazla durum var. Yani aslında Alanyaspor maçında bir hakemlere tepki de vardı. Bunu nasıl değerlendirir Alper Üstüner? Yani Beşiktaş Alanya'da istediği sonucu alamadı ama hakemlere mi bağlamalıyız? Yoksa oyun istediği ritimde değil miydi Vincenzo Italiano'nun diye sorayım abi.
1: Adnan Deniz Karatepe'nin bir kere Beşiktaş'ta problemi ne? Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam ben hemen Adnan Deniz Karatepe ile ilgili araştırma yaparım ve derdinin ne olduğunu öğrenmek isterim. Çünkü geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında biliyorsunuz skandal bir penaltıya imza atmış.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na yoluna devam etmesini engellemişti bu Adnan Deniz Karatepe denen hakem. Şimdi de ikinci haftada Beşiktaş'ı adeta Alanyaspor karşısında Alanya'da doğradı. Ben hakemlik anlayışında bunların yerinin olmadığını düşünüyorum ve Adnan Deniz Kayatepe ve Kayatepe gibi hakemlerin bir an önce Türk futbolundan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum sevgili Can. Çünkü bugün Beşiktaş'ın başına gelen Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Trabzonspor'un başına da gelebilir.
0: Doğru.
1: Yani Türkiye'de yıldız futbolcular var. Yani bugün örnek veriyorum Alanyaspor maçında Trossard'a atılan yumruk ya da tokat aslında Türk futboluna atılmış bir yumruk tokattı. Aynı hareketin Muhammed Salah'a yapılmış olduğunu düşün ve pozisyonun devam ettirildiğini düşün sarı kart bile çıkmadan. Yani tabii, dünya basınında nasıl yer bulacağını düşünebiliyor musun sevgili Can? Yani
0: hadi canım.
1: Türk futbolunu Türkiye'yi hiç kimsenin rezil etmeye hakkı yok. Bundan dolayı İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan bir kere her şeyden öte iyi bir milliyetçidir. Ülkenin mutlaka iyiliğini düşünür. Ama gördüğün kadarıyla Ferhat Gündoğdu başkanı, MHK başkanını görevden almıyor. Serdar Adalı'nın deyişiyle Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmeye de niyeti yok. O zaman tek merci kalıyor. Cumhurbaşkanına randevu alınacak. Bu konu külliyeye taşınacak ve Türk futbolunun geleceği adına da Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili, Merkez Hakem Komitesi ile başkanı ile ilgili ve hakemlerle ilgili genel kararlar alınacak. Artık yapılması gereken bu nokta çok önemli bir nokta Türk futbol adına. Çünkü yani Oh'un pozisyonunda faul yok. Golü vermiyorsun. Trossard yumruk yiyor. Sarı kart bile çıkmıyor. Vlahovic kaç kere iç ceza sahasına indiriliyor, penaltı çalmıyorsun. O zaman şunu sorarlar, yani VAR ne işe yarıyor? Türkiye'de VAR var yok zaten. Yani dünyada VAR o kadar güzel uygulanıyor ki bizim ülkemizde VAR uygulanamıyor. Ve uygulanamamak da Beşiktaş'ın 3 puanına mal oldu sevgili Can. Yani Beşiktaş bugün örnek veriyorum, eğer lig sonunda 85-83 biterse lig, Beşiktaş ikinci olursa Alanyaspor maçında kaybedene 3 puan hesabını kim verecek?
0: Doğru.
1: Yani bunu sormak lazım. Yani burada Beşiktaş Alanyaspor karşısında yani kurban oldu. Yani kimse mağdur edebiyatı yapmıyor burada. Gerçekleri konuşuyoruz. Beşiktaş'ın hakları gasp edilmiştir. Doğru. Beşiktaş'ın Alanya'da 3 puanı yenmiştir. Yani Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında yaşadıklarının etkisi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turuna da yansıyabilirdi Allah muhafaza. Yansıyabilirdi.
0: Doğru.
1: Çünkü içeride bir problem var. Senin başkanın gidiyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda meydan okuyor. Senin teknik direktörün basın toplantısında isyan ediyor. Ve sen de futbolcular olarak etkileniyorsun normal olarak. Ya Beşiktaş Zalgiris karşısında oldu da kötü bir sonuç alıp elenseydi, UEFA Avrupa Ligi gibi değerli bir ligi kenara bırakıp konferans liginde yoluna devam etseydi, bunun hesabını kim verirdi?
0: Doğru.
1: Yani evet, bir hata yapılıyor. Bu hata ligde yapılıyor. Doğru. Ama Beşiktaş'ın Avrupa maçında oynayacağı önemli karşılaşma öncesinde oluyor ve Trossard kadroda yer almak istemiyor. Ya yani kabus gibi bir durum.
0: Peki.
1: Orkun Kökçü kaptan olarak ne kadar etkilenmiş ki, mental olarak hazır değilim, yorgunum diyor İtalyan hocaya. Ya bunlar problemler ve Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik heyetinin bu problemleri artık takım nezdinde konuşmaması gerekiyor. Olumlu havayı bozmamak adına da Beşiktaşlı futbolcuları yeniden lige ve UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek şekilde hazırlamalı gerekiyor. İşleri kolay değil ama Beşiktaşlı futbolcular da mental olarak güçlü olmalı. Her şey geride kaldı. Bundan sonraki önündeki periyoda bakmalı siyah beyaz futbolcular.
0: %100, yani %100 katılıyorum. Peki abi, şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Leandro Trossard ve Orkun Kökçü üçünün altını çizdin tabii ki abi, ama Çorum maçında biz Beşiktaş Çorum maçında nasıl bir oyun beklemeliyiz ve bu iki ismi ilk 11'de görecek miyiz? Yani oradaki süreç şu anda nasıl yönetiliyor diye sormak istiyorum. Trossard süreci ve oradan da bir Çorum maçının yorumunu da alırsam önümüzdeki maç hakkında çok mutlu olurum abi son soru olarak.
1: Tabii ki oynayacak, yani Orkun da oynayacak, Trossard da oynayacak. Yani Beşiktaş'ta ikisi de profesyonelce para kazanan isimler. Yani burası bir kere yuva değil sevgili Can.
0: Doğru.
1: Burası Beşiktaş Futbol Kulübü. Beşiktaş Futbol Takımı'nın profesyonel oyuncuları bunlar. O yüzden öyle yorgunum deyip, yok tokat dedim deyip, ben hazır değilim deyip de kadroda yer almamak olmaz. Burada Trossard'ın kadroda yer almak istememesi ve Orkun'un yedekte oturmak istemesinin en büyük sebebi ilk maçta alınan 3-0'lık avantajlı skor. Yani o yüzden buna da İtalyan hoca göz yumdu. O yüzden Beşiktaş Çorum karşısında ana 11 ile sahada mücadele edecektir. Ama dediğim gibi sevgili Can, 3 kulvarda mücadele edebilmek adına nasıl Poku ve Miretti gibi 2 tane genç oyuncuyu kadroya dahil edip eksikleri tamamladıysa Beşiktaş, gerideki o stoper ve sol bek açıklarını da bir an önce tamamlaması lazım. Çünkü 3 kulvarda mücadele etmek kolay değil. Zorlu bir periyot var Beşiktaş'ın önünde. Hem lig, hem Avrupa, hem Türkiye Kupası, güçlü bir kadroya sahip olmak adına mutlaka Beşiktaş'ın oraya takviyeler yapması gerekiyor. Kadro derinliği biliyorsun, yani uzun maratonda çok önemlidir.
0: %100.
1: Bu kadro derinliğini de Beşiktaş yönetiminin bence sağlayacağını düşünüyorum transfer dönemi bitene kadar.
0: Valla %100 katılırım Alper abi yorumlarına. Bakalım görelim. Hakikaten Çorum maçı sonrasında da Beşiktaş Çorum karşılaşması, Çorum Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında da bu sefer tabii ki çok daha uzun, çok daha detaylı bir şekilde zaten ele alırız diye düşünüyorum birçok konuyu. Orada biraz daha işler şekillenir. Biraz daha böyle maçın içine de daha uzuncana girdiğimiz, biraz daha hani ligimize döndüğümüz bu senaryoda, hatta Avrupa Ligi kurasında konuşuruz biraz tabii ki. İster istemez Alper Üstündağ'ın yorumları benim için yani bir spor yorumcusu bir kenara, gerçekten çok sevdiğim bir abim olduğu için de çok kıymetli olduğunu bir kez daha aktarmış olayım. Alper abi, sağ çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı bugünlük.
1: Alper Üstündağ TV YouTube hesabı, Alper Üstündağ ile Instagram, Alper Üstündağ ile Kazan Karnıyor Instagram hesabını takip etsin futbol severler. Tüm takımları yorumluyorum orada biliyorsun. Pazartesi gecesi Çorum maçı sonrası görüşmek üzere o zaman.
0: Peki, görüşürüz. Alper abi çok çok sağ ol, var ol abi.
1: Teşekkürler, sağ ol sevgilim.
0: Evet, Alper Üstündağ ile konuştuk. Birazcık daha bugün hani çok sesli yapalım istedik. Emre Eren'e bağlanacağız. Sonra tabii ki Kemal Aydın'a bağlanacağız. Biraz da Trabzonspor tarafına gideceğiz. Trabzonspor'da birazcık ister istemez tabii ki istenilmeyen bir sonuç oldu. Bugün gerçekten sıkıntılı bir durum var. Hatta bakıyorum şu anda Fatih Tekke'nin istifa ile alakalı bir durumu da olabilir. Bu durumları tabii ki konuşacağız, tartışacağız ama bakalım. Bu gece çok fazla detay olabilir. İlginç durumlar var. Bakalım Fatih Tekke'ye gideceğiz ama ondan önce bir Emre Eren'e gidelim. Emre Eren'le konuşalım. Emre Eren'le birçok şey tartışacağız ama bu son dakika gelişmesi, şu anda elimde önüne böyle bir bilgi düştü ama ne kadar doğru olduğunu teyidine bakacağız. Emre Eren'le önce konuşacağız. Beşiktaş'ı ele alacağız. Beşiktaş'ı ele aldıktan sonra bugün birazcık da sonucun sorumlusu benim. Son dakika haberimiz var. Emre Eren'e bağlanmadan önce sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum Fatih Tekke'den. Bu şekilde bir son dakika altyazı geçiyor ama tabii ki bakalım neler olacak göreceğiz. Beşiktaş tarafını konuşuyorduk ama Trabzonspor'da son dakikada böyle bir gelişme olunca flash açıklamada orayı da vereceğiz. Trabzonspor'da konuşacağız ama bir Beşiktaş konusuna bağlanalım istiyorum. Emre Eren hoş geldin.
1: Hoş bulduk da çok önemli bir konu, yani istifa ediyorum. Bir iki dakika sonra konuşabilir miyiz? Ne olur ya.
0: Tabii ki.
1: Bunu izlemem lazım.
0: Tabii yani. Tabii ki. Orayı biz de verelim. Orayı biz de verelim Emre Eren. Orayı verelim Emre abi. Birazdan bağlanıyoruz abi. Evet, tabii ki son dakika gelişmeler olabilir. Şu anda sıcağı sıcağına bakalım, Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Emre Eren'e öyle bağlanalım.
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi önlü ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karda kadar herkese verdiğimiz şey bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber.

0: Memamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz yapmaya çalışıyoruz ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak, bu kesin yani, bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, insana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol, duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki, siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
1: Hocam ben de hakkımı elde ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
0: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
1: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta son eriyor sizin açıklamanıza göre.
0: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro.
2: Evet, Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki daha uzun açıklamalarını da dinleteceğiz ama Emre Eren hazır. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi tekrardan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sen iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii ki Beşiktaş'la başlayacaktık ama şu anda bir son dakika gelişmesi. Fatih Tekke'nin sonucun sorumlusu benim, İstifa ediyorum açıklaması var. Öncelikle bu sonucun sorumlusu Fatih Tekke midir sadece? İstifasını nasıl yorumlar Emre Eren?
3: Ya bu kadar erken olması tabii ki futbol camiasının beni üzdü, çok üzdü. Çünkü Fatih Tekin bu ülkenin çok değerli insanlarından biri değil, değerli teknik adamlarından biri ama ben bu istifanın gerçekleşeceğini düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Net söyleyeyim. Bu Ertuğrul Doğan ve taraftarlar tarafından bence geri çevrilecek bir istifa olacağını düşünüyorum. Ama bu denli, yani iki tane kırmızı kart görmüşsün, evet, dağınık bir görüntü vermişsin, doğru. Bazı oyuncularla ciddi problem yaşadığı da aşikar. Onu net olarak söylemek lazım. Özellikle Onaçu ile ilgili herhalde büyük bir problem var aralarında. Çünkü yaz transfer döneminde Onaçu'nun üzerine bir santrofor istendi. Ve Onaçu'nun performansı son derece aşağıda. 46. dakikalarda oyundan aldı. Bence soyunma odasında ciddi bir hadise yaşandığını düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Ve bu sonuçtan sonra Fatih Tekke'nin burada kalmamın Trabzonspor'a zarar vereceğini düşünenlerdenin diye bir söylemi de bence Türk futbol camiasını üzdü. Bunlar toparlanabilecek şeyler. Bazen oyuncularla bazı problemler yaşayabilirsiniz ama bunu çok fazla camianın içinde kalmak kaydıyla dışarıya yansıtmamanız lazım. Ben böyle bir yorumda bulunuyorum. Ama tabii ki çok şok edici, bir üzüntü verici bir durum. Çünkü Fatih Tekke'nin istediği transferler yapıldı. Trabzonspor önemli transferler yaptı. Çok ciddi bütçeler ayırdılar. Doğru. Muhammed Sinan gibi dev bir oyuncuyu kazandılar. Ama tabii bugün 4-0'lık mağlubiyet sadece Fatih Tekke'ye mi yazılır? Onda da net değilim, onu söylemek istiyorum. Sadece bu sorumlusu Fatih Tekke değil, oyuncular da biraz kendilerine bakmaları lazım diye düşünüyorum ben.
2: %100 katılırım. Peki şurası aslında, şu satır arasından aslında o cümleyi bir kere daha çekmek istiyorum. Sonra tabii ki Beşiktaş tarafında da konuşacağız. Emre Eren'le beraberiz ama satır arasından şu cümleyi çekmek istiyorum. Bu istifa

0: işi geri dönebilir kısmı. Yani Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor taraftarının bu istifayı kabul etmeyeceğine dair aslında bir satır arası var. Bu kısımla alakalı süreç nasıl olur ve şu anda Fatih Tekke'nin ilk sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda bu istifa söylemi ne kadar doğrudur? Camiada artısıyla eksisiyle nasıl yorumlamalıyız diye de aslında oranın bir kez daha altını çizelim istiyorum.
1: Camia buna kesinlikle olumlu bakmayacaktır. Özellikle Fatih Doğan ve yönetim kurulu mutlaka bunu karşılığında Fatih Tekke ile oturup konuşacaklardır. Ama Fatih Tekke çok kararlı bir şekilde çıktı ve kararlı bir şekilde istifa ettiğini söyledi. Burada ciddi bir, yani ben burada 4-0'lık skoru göz önünde bulundurduğunu düşünmüyorum. Bence oyuncularla alakalı sıkıntı, özellikle Donaçu ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünenlerdenim. Ona ne söyleyeyim? Yani bu kadar kolay değil. Evet, iki tane kırmızı kart görmüşsün. Tamam, demoralize olmuşsun. Oyundan kopmuşsun. Oyun birlikteleri kaybetmişsin. 4-0'lık bir mağlubiyetle yani konferans ligine gitmişsin. Futbolda bunlar olabiliyor. 3 gün önce ne oynuyordu Trabzonspor? 3 gün sonra ne? Ya, futbol öyle enteresan bir oyundur ki. Gerçekten herkesin öyle çok kolayca bahsettiği bir oyun değildir. Açık ve net söyleyeyim. Futbol enteresan donelerle dolu bir oyundur. Oyunun her bölümünde, her dakikasında konsantrasyon en yüksek seviyede olacak. Bu teknik adam için de geçerli, oyuncu için de geçerli, taraftar için de geçerli, yönetim kurulları için de geçerli. O yüzden bence biraz daha aklı selim olması lazımdı. Bence çok erken bir karar verdiğini düşünüyorum. İçeride sıkıntılar varsa da onu yönetim kuruluyla paylaşıp çözmeliydi bence Fatih Tekke. Bunu da yapabilecek tarzda ve başarılı bir teknik adam olduğunu çok net söylemek lazım. Ama tabii üzüntü verici bir durum. Trabzonspor adına çok kolay bir durum değil. Bunun arkasından, bunun altından nasıl kalkar Trabzonspor? Bunu da bekleyip göreceğiz. Tabii ki yönetim kurulu ve taraftarın kararı. Çünkü Trabzonspor'un gerçek sahibi Trabzonsporlulardır. Orada bu kararın karşısında duracaklardır. Fatih Tekke'yi ikna etmeye çalışacaklardır. Ama Fatih Tekke bu konuda ikna olur da tekrar geri dönerse görevine, ki bugün itibariyle 10 dakika önce itibariyle görevine son verdiğini kendi söyledi.
0: Evet.
1: İstifa ettiğini söyledi. Ama burada tabii çok ciddi problemler yaşanabilir. Oyuncu bazında da bazı oyuncuların kadro dışı kalıp ondan sonra Fatih Tekke'nin tekrar geriye dönmesi de sağlanabilir. Ama buna Trabzonspor cephesi yönetimi nasıl karar verecek? Vallahi bekleyip göreceğiz. Son dakika gelişmesi hiçbirimizin beklemediği bir gelişme oldu.
0: %100. %100. Hatta yani maç nezdinde böyle bir skoru hayal dahi etmiyordum. Naçizane bu arada %100 katılırım Emre abi görüşüne. Yani bence de bu istifa dönebilir. Yani baya baya, çünkü ilk okuduğum zaman gözlerime inanamadım. Evet. Hatta bekledim, böyle bir dakika bekledim o haberi vermek için, inanamadım ben de. Yani süreci yönetmeyle alakalı dedim ki bir yutkunayım bakalım ne olacak. Ve sonrasında tabii ki kulağımla da duyunca o zaman inanabildim. Son dakika gelişmesini görünce de ister istemez ben de kısa bir yorumumu yapmış olayım. Peki Emre abi, Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında tur geçildi. İlk maç 3-0 kazanılmıştı. Arka arkaya gelen iki mağlubiyet var ama bugün nezdinde bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Sonrasında 1-2 tane de, hatta 2-3 tane detay sorum olacak ama bir 90 dakikanın, hatta 180 dakikanın yorumu da olabilir. Jalgiriş eşleşmesinin bir yorumunu almak isteriz abi başta.
1: Vallahi bu konuyla alakalı aslında çok yorum yapmak istemiyorum. Yani bu Jalgiriş takımı sadece Trossard'ın maaşı kadar bir takım, yani öyle söylemek istiyorum. Yani 9.4 milyon euroluk bir takım, 257 milyon euroluk takım. Yani nasıl yenildik, nasıl mağlup olduk, enteresan bir durum. Yani ben şuna bağlıyorum, 4 gün önce yaşanan bir gerçekten Alanya'da çok ciddi bir hakem faciası vardı. Bu hakem faciasından sonra oyuncular kendine gelemediler. Onu ne söylemek lazım. Ama tabii ki profesyonel oyuncuların bence buna karşılık vermeleri lazım. Beşiktaş takımında çok değerli ve önemli oyuncular var. Yani bu takımın karşı kazanması gereken bir 90 dakika diye düşünüyorum. Ama 1-0 kaybetmeleri de benim için çok ciddi bir sürpriz oldu. Beşiktaş maalesef kırılgan yapısına devam ediyor. Onu söylemek lazım. Evet, çok doğru bir teknik adamı var. Doğru bir oyun oynatmaya çalışıyor. Oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtmaya çalışan bir kurgusu var Beşiktaş'ın. Fakat şunu söylemek lazım. Bu kırılganlık da Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor. Ya inşallah bu son kırılganlık olur Beşiktaş camiası adına. Çünkü Çorum Spor maçı bence ehemmiyeti çok yüksek. Çok önemli bir 90 dakika olacak. Burada kaybedilen puan, kaybedilecek puanlar gerçekten Beşiktaş'ı zora sokabilir. Çünkü ertesi hafta Fenerbahçe derbisi var. Deplasmanda oynayacak ki çok formda olan bir Fenerbahçe var. Ya o yüzden ben oyuncular ve teknik heyet bir an önce silkelenmeli. İki hafta önce Beşiktaş nasıl futbol oynuyorsa bence Çorum Spor'a karşı da böyle bir mücadele ortaya koymaları lazım. Ama oyuncu bazında baktığımız zaman hani bugün oyunun hangi bölümünde, hangi dakikasında iyi oynayan oyuncu var mı diye soracak olursan yedekler dahil bir tane iyi oyuncumuz yoktu. Onu söylemek doğru lazım. Yani burada Jalon'un da çok ciddi bir hatası var. Beşiktaş camiası yönetimi mutlaka buna bir karşılık ve çözüm bulması lazım. Bu takımın acilen stoper ihtiyacı olduğunu aylardır konuşuyoruz.
0: Doğru.
1: Lütfen bunu Sayın Başkanımız Serdar Adalı ve yönetim kurulu da buna cevap versinler ve bir an önce Beşiktaş'ın gerçek bir stoper kimliğine kavuşturması gerektiği günlerden geçtiğini söylemek lazım. Evet, yapılan doğru transferler var. Profar'ın performansı da halen istenilen seviyede değil. Milovic tam hazır değil. Baktığımız zaman Poku gibi çok değerli bir oyuncuya sahip oldu Beşiktaş ki sağ tarafta bence bütün problemini Poku ile çözecek. Ama baktığımız zaman savunma Beşiktaş'ın her zaman güvenliğinin en ön planda olduğu bölgedir. Bu savunmaya da çok ciddi bir transfer yapılması gerektiğini aylardan beri konuşuyoruz ama
0: doğru,
1: bir an önce artık yönetim kurulu buna cevap verip Beşiktaş takımına doğru bir stoper kazandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Ne söyleyeyim?
0: Tek transfer konusunda tek bir soru soracağım. Çünkü çok çok net bir şekilde Emre Eren hakikaten bizlere çok çok güzel açıkladığınız. Şunu da sormak istiyorum Emre abi. Şimdi tabii ki Beşiktaş'ta birçok transfer oldu. Birçok aslında Miretti transferinde konuşabiliriz. Hatta bu sorunun yanında Miretti'yi de dahil etmek isterim. Nasıl evet, baktığını Emre abi, ama şunu sormak istiyorum. Stoper artık tek transfer mi yapılması gerekiyor? Yani Beşiktaş'ın sadece bir transfere ihtiyacı vardır mı demeliyiz mevcut konjonktürde?
1: Bence Beşiktaş'ın bir tane sol stopere, bir tane de acil şekilde sol beke ihtiyacı var. Her nedense anlayamadığım bir konu var. İki senedir bu yönetim kurulu bir tane sol bek getiremedi Beşiktaş takımını. Çok enteresandır. O kadar büyük dünya yıldızları getirdiler ama maalesef sol bekte bir türlü başarılı olamayan bir Beşiktaş kurulusu var. Yani o Atara bir kere Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Onu ne söylemek lazım? Hani Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir görüntüsü de yok maalesef. Hani o yüzden bence yönetim kurulu bu savunma dörtlüsündeki mutlaka hem sol bek hem stoper cevabını mutlaka camiaya vermesi lazım. Çünkü bu denli önemli kadro kuruluyor. Bu denli önemli bir teknik adamla çalışılıyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman kaybeden Beşiktaş takımı olmasını istemiyoruz. Sezonun başında evet hakemlerle ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yaşadık da geçen hafta özelinde. Çünkü tüm hakem hocalarına sorduğumuz zaman pozisyonların net Beşiktaş aleyhine verildiğini ama Yunus Yıldırım tarafından da hakemlerin 10 üzerinden 10 puan aldığı da konuşuluyor. Enteresan günlerden geçiyoruz. Değişik günlerden geçiyoruz. Ama Beşiktaş mutlaka camiasının büyüklüğüyle gerekirse hakemleri de yenecek bir potansiyel oyun ortaya koyması lazım ama bugünkü 90 dakikayı beğendim meselesi ne olacak olursan yani 3 gün sonra Beşiktaş bu kadar ivme kaybeder mi? Demek ki kırılganlık halen devam ettiği de net bir şekilde ortada. O yüzden Beşiktaş bence bir an önce silkelenmeli. Doğru transferlerle birlikte lige bağlanmalı. Çünkü rakipler Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı gördüğün zaman Trabzonspor takımı da bu ligde çok canlar yakacaktır. Önemli transferleri var. Yani o yüzden Beşiktaş takımının bir an önce toparlanması, Trabzonspor maçında da doğru bir 11'le doğru bir şekilde mücadele etmesi ve camianın yüzünü güldürmesi gereken bir 90 dakika olduğunu düşünüyorum sevgili.
0: %100 katılırım abi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ister istemez Sayın Adalı ve tabii ki ikinci hafta Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmayla alakalı çok büyük bir sitem vardı. Sayın yönetimin bu konuda ki tutumu tam olarak bu süreçte nasıl? Bu süreçte bu tutumu nasıl bulur Emre Eren diye sormak istiyorum.
1: Vallahi bu tutumu doğru bir tutum olarak buluyorum. Yönetim zaten isyan etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'yı da kutlamak lazım. Bir gün önce anji olmuş. Yatağından kalkıp Futbol Federasyonu Başkanı'na kadar gidip Beşiktaş'ın haklarını korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Burada da camia birlik ve beraberliği hiçbir zaman bozmamalı. Kaldığı yerden devam etmeli. Ve bundan sonra Beşiktaş'ın çıkışı da olması lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki bu ne kadar kolay olacak bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bu esnada kazadan yaralı bir şekilde ayrılmak da çok tehlikeli olur Beşiktaş adına. Bence hafta sonu oynanacak maç her şeyin önüne geçti. O yüzden Beşiktaş silkelenmeli. Doğru bir sistemle, doğru bir kadroyla, doğru oyun formatıyla, taraftarın da çok büyük gücüyle bu maçı kazanmalı. Sonra da Fenerbahçe derbisini düşünmeli diye düşünüyorum.
0: Peki Emre abi, o zaman son iki tane sorum var kafamda. Açıkçası Trossard konusunu sormak istiyorum. Çünkü o darbe sonrasında Trossard'ın birazcık, yani birçok şey okuyoruz ama şu anda Sayın Adalı ve Trossard ve tabii ki teknik heyet diyelim, futbolu yönetenler süreci nasıl ilerletiyor? Yani Çorum maçında biz Trossard'ı sahada kesin bir şekilde görecek miyiz abi diye sormak
1: istiyorum. Bence göreceğiz. Trossard bu tarz müdahalelerden

0: çok isyan edebilecek bir kapasitede bir oyuncu değil ama Trossard bence dünyanın en değerli ve en yetenekli oyuncularından biri. Türk futboluna da biraz alışması lazım diye düşünüyorum. Bizim ligimiz biraz sert bir lig. Yani her ne kadar Premier kadar çok hızlı oynanmasa da çok sert bir ligde oynayacak. O yüzden o da antrenman yapıyor bence. Ama önümüzdeki hafta itibariyle bence Beşiktaşlılar artık Trossard'dan sonuç bekliyorlar.
1: Peki. Son olarak da abi şu...

0: taraftarın stadyumda iki maç sonrasında böyle bir yüksek bir negatif bir hava yaratabileceğini düşünür müsün Emre abi? Yoksa Beşiktaş taraftarı bu sezona çok yüksek perdeden girdi. Bu maçta da stat tıklım tıklım olur ve maçı Beşiktaş taraftarıyla kazanır mı dersin abi?
1: Ben senin son söylemlerine katılıyorum. Beşiktaş camiası böyle ufak tefek şeylerle yıkılacak, buralarda kırılacak bir camia taraftarı değil. Onu ne söyleyeyim? Beşiktaş takımı Çorum Spor maçında 40 bin seyirciyle birlikte o sinerjisi yüksek, enerjisi yüksek bir performansla çok rahat bir şekilde takımını destekleyecektir. Bunda hiç en ufak bir şüphem yok. Ama tabii burada oyuncular, son kararı oyuncular verecek. Burada performans anlamında o seyircinin enerjisine katılabilirlerse bence Çorum Spor engelinde rahat bir şekilde açarlar.
0: O zaman çok kısa bir tane daha soru gelmişken abi aklımda, hemen onu da araya da sıkıştırmak istedim. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın realistik hedefi ne olmalı? Bugünden sormuş olayım en azından kurallardan önce.
1: Vallahi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yani çok özel bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın tek derdi ve heyecanı Süper Lig'in şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olması. Avrupa'da gidebileceği yere kadar gidecek Beşiktaş. Oynayabileceği kadar önemli rakiplere karşı değerli bir futbol ortaya koyabilecek kapasitede. Ama ben Avrupa'dan önce Beşiktaş'ın lige tutunması, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o performans anlamında onlara yaklaşması ve taraftarın da çok mutlu etmesi gereken günlerden geçtiğini söylemek lazım. Tabii Avrupa'da da gidebileceğin yere kadar gidersin. Hani bunu diyemezsin ki yarı final, çeyrek final, final diyemezsin. Bunu izleyip görmekten başka çaremiz yok. 2-3 tane daha transfer yapılacak. Yeni transferlerin takıma ne katacağını bilmiyoruz. Ki ben yönetimi şöyle düşünüyorum. Teknik direktör ve yönetimin bu transferlerin çok faydalı transferler olduğunu söylemleri de Beşiktaş camiasına tabii ki umutlandırıyor. Yani orada bir bence Beşiktaş kendine UEFA'da işte bir buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz gibi bir söylemleri yok. Camianın içinden çok değerli insanlarla da görüşüyorum. Aynı benim düşüncelerim. Deme katılıyorlar. Onlar da böyle düşünüyorlar. Ama gidebildiği yere kadar Beşiktaş gidecek. Önce camiasını, taraftarını mutlu edecek. Sonra da şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından.
1: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Evet, Emre Eren bizlerle beraberdi. Birazdan Kemal Aydın'a gideceğiz ama çok kısa, aslında çok da uzun bir basın toplantısı değil. Arada hazır Beşiktaş konusunu da kapamışken arada Vincenzo Italiano'nun sizlere basın toplantısını dinletmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir 7-8 dakikalık bir toplantı. Sonrasında Trabzonspor tarafında çok büyük gündem var. Ki ister istemez tabii ki sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum sözleri Fatih Tekke'nin. Bu çok çok konuşulacak. Gece boyunca konuşulacak. Hatta yarın ve sonraki günlerde de konuşulacak bir konu. Bakalım geri dönecek mi? Yoksa ikna edilecek mi? Veyahut da bu iş hakikaten bitti mi? Bunların hepsini konuşacağız ama önce bir Vincenzo Vitaliano'nun maç sonundaki açıklamalarına, basın toplantısına daha doğrusu bir değinelim. Jalgiris eşleşmesi sonrasında Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş. Buradan tebrik edelim. Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bunun da bilgisini aktaralım. Birçok şeyi konuşacağız. Önce Italiano, sonra Kemal Aydın'la devam edeceğiz. Sonra da programın en son bölümünde Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla aslında sonlandıracağız programı. O halde bir Italiano'ya dönelim.
2: Siamo stati giù moralmente, quindi cosa vorresti dire ai tifosi?
3: No, che non c'è niente da stare giù, perché abbiamo centrato il primo vero obiettivo della stagione, che era quello di arrivare in Europa League, l'obiettivo della società, della squadra, mio personale, del mio staff, quindi non c'è niente di delusione. Questa partita va analizzata per quello che si può analizzare, nel senso che venivamo già da un risultato acquisito, i ritmi della gara molto bassi, l'intensità bassissima, l'abbiamo persa, mi dispiace, però l'obiettivo era quello di entrare nei gironi e ci siamo riusciti, quindi nessuna delusione, nessuna

0: nessuna negatività, perché l'obiettivo era quello e siamo stati bravi a raggiungerlo. Adesso penseremo al campionato, è chiaro che dobbiamo adesso reagire a due sconfitte e cercheremo di farlo lunedì in casa davanti ai nostri tifosi.
1: Evet, asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaşacak, o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak safımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Yani bu maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında. Çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık, öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında. Ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor. Tekrar lig maçlarına dönüyoruz. İyi bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu iki mağlubiyetin ardından pazartesi günü de evimizde taraftarımız önünde iyi bir maç çıkartmak istiyoruz.
2: Başka sorusu olan var mı?
3: Kadroya iki yeni oyuncu katıldı. Bugün de maçın
1: genelinde baktığımızda
3: rotasyonda oynayan oyuncuların biraz yetersiz kaldığı görüldü. Hocanın kafasında lige kaç oyuncu devam ediyor? Kaç tane
1: daha
3: transfer istiyor?
1: Non ho giocato bene quelli che non giocavano di sempre, un giocatore oggi non ho giocato bene. L'altra domanda è che quanti altri transfer
3: hanno
1: prestazioni oggi, quelli che non giocavano sempre?
0: Ma ripeto, questa è una prestazione che l'analizzeremo ben poco, perché il risultato della gara di andata era già un risultato che ci lasciava abbastanza tranquilli. Ripeto, i ritmi della partita erano ritmi troppo bassi e alla fine hanno messo minuti importanti Kartal, Vlahovic e tutta gente che aveva giocato meno, Autara, quindi questo è stato importante. Arrivano altri due ragazzi giovani di qualità, un esterno d'attacco di grande qualità, un centrocampista che anche se è giovane è molto già esperto tra virgolette per aver giocato campionati importanti in Italia, quindi saremo pronti per queste tre competizioni, perché l'Europa League è una competizione tosta, ma dobbiamo cercare di reagire a queste due sconfitte, quello sicuramente.
1: Bu maçın aslında, tekrar ediyorum, bundan önce söyledim, bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok. Çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analizi yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz.
3: Gönlünden istediğin bir takım var mı Avrupa Ligi'nde?
1: O giocare contro una squadra in specifico che vuoi.
0: Penso che l'Europa League sia una competizione abbastanza dura, difficile, con tutte squadre di grandissimo livello. Credo che la differenza tra Champions League e Europa League non sia enorme, quindi sicuramente affronteremo squadre tutte di grande livello. Sarà bello, percorso bello, e qualsiasi sarà il nostro avversario, sono convinto che sarà un avversario di grande valore e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa competizione, perché il Besiktas deve onorare tutto quello che affronta, e quest'anno Europa League, campionato e coppa, dobbiamo cercare di farla veramente nel migliore dei modi.
1: Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence Şampiyonlar gibi Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda, oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes.
3: Kayal Aziz Beyli, what is Beşiktaş main goal in the Euroleague? Do you believe this team has what it paid to reach the final?
1: Pensi che questa squadra può raggiungere alla finale, ci credi? Cos'è capace di fare questa squadra?
0: No, non lo so, non lo so. Come primo obiettivo sicuramente cercare di superare la prima fase, sarebbe bello. La prima fase viene superata dalle prime 8 direttamente, poi fino alle 20, alla 24esima fa il playoff e deve essere un nostro obiettivo. Quindi concentriamoci su quello, non sarà semplice, però il primo step dovrebbe essere per tutti quello, sarà quello, cercare di superare il primo turno e poi piano piano vedere dove arriviamo. Dobbiamo crescere tanto, dobbiamo lavorare tanto e sono convinto però che, ripeto, onoreremo al meglio questa competizione.
1: Türkçe mi? Ben de bilmiyorum. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız, nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
2: Hocam, ne diyeceğim, bir şey yok.
1: Selam Amoyacın. Niye takın yağmurunu?
4: Evet, Vincenzo İtalyano'nun açıklamalarını sizlere aktardık ama çok bir, yani şu anda gerçekten benim de bayağı şaşırdığım bir son dakika gelişmesi var. Bir kez daha tekrar ediyorum, yayın boyunca tekrar etmeye de devam ettim ama Fatih Tekke'nin istifa ediyorum sözleri birçok enteresan, açıkçası hiç beklemediğimiz bir anda, yani gerçekten bir son dakika, bize de son dakika oldu, çok fazla şaşırdık ama karar döner diyenler de oluyor. Yani Emre Eren aslında bunu kastetti birazcık. Orada bu kararın dönebileceğini sinyallerinden bahsetti ama Trabzonspor tarafının gerçekten birçok haberini aldığımız ve birçok konusunu konuştuğumuz Kemal Aydın bizimle beraber. Öncelikle abi hoş geldin.
5: Merhaba, yayına hoş bulduk.
4: Çok çok teşekkür ederiz abi, bir daha bizi kırmadığın için, her zaman bize gerçekten destek verdiğin için çok sağ ol, var ol demek istiyorum abi. Ya şok olduk. Bu kararı nasıl yorumlamalıyız diye sormalıyım. Yani bu kararda Fatih Tekke bugün sadece sonuç odaklı bir karar mıdır bu karar diye sorayım. Veyahut da belli başlı şeylerin birikmesi sonrasında alınan ya da nabızlı bir şekilde alınan bir karar mıdır? Bu karar dönebilir mi? Yani bu kararın şu anda ne tarafından konuya bakmamız gerektiğini, doğrusunu söylemek gerekirse bir sormak istiyorum abi.
5: Yani karar ne tek bir günlük karar ya da birikmişlerin kararı, aslında biraz ortak bir karar ama bence öncelikle şunu belirttim, hoca kararı verirken de çok duygusal bir ruh hali içerisindeydi. Ben bu kadar alan açılmış hocanın başkan tarafından istifasını kabul edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Hani bir şekilde oradan bir geri dönüş sağlanacağı kanaatindeyim, zor da olsa. Çünkü çok duygusal bir karar. Yani bu hocanın halinden de çok belli oluyor. Ama sürekli haftalar boyunca, hatta aylar boyunca, ya biz Fatih Tekke'nin futbolculuk dönemindeki halini istiyoruz. Sakin, olgun, tedbirli Fatih Tekke değil, biraz daha hırçın bir Fatih Tekke istiyoruz, fevri bir Fatih Tekke istiyoruz diyenlere İşte fevri faaliyetteki hareketi buydu tam olarak. Yani tam futbolculuk dönemindeki bir hareketleri gibi bir hareket. Gergin bir hareket.

0: duygusal bir hareket. Çok duygusal bir karar. Ben bir şekilde geri döndürülmeye çalışacağız. Zaten kesinlikle hani yönetimin kesinlikle devam etmek istediğini düşünüyorum da hocanın da bir şekilde ikna edileceğini inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü şöyle yani ligin 3. maçını oynuyoruz sezonun.
1: Doğru.
0: Bir galibiyetim var, bir beraberliğim var. Ligde 3. maça çıkacağız pazartesi günü. Avrupa'da 9 kişi kaldı bir müsabaka maçın 12. 13. dakikası 10 kişi kaldı. Yani böyle bir maçta evet bu skorlar Trabzonspor'un kaldırabileceği skorlar değil.
1: Doğru.
0: Ama olay çok, maç çok, hikayesi çok farklı. İşte ama şu bir gerçek, şu maçta ben YouTube'da yayın yapacaktım bugün. Gerçekten açamadım yayını. Çünkü konuşulacak hiçbir şey yok.
1: Doğru. Yani o yüzden 90 dakikanın genel yorumu diye başlarım normal şartlarda. Şu anda bambaşka bir gündemimiz var. Lütfen Kemal Aydın, araya girdiğim için özür diliyorum. Sendeyiz abi.
0: Yani ben şu maçla alakalı hani set, yerleşik, hücum, plan vesaire şöyle bakarken tek bir an bile gelmiyor aklıma maçla alakalı. Hani tek bir an bile yok maçta. Trabzonspor'un evet burayı doğru oynadı dediğiniz tek bir an, tek bir hamle yok.
1: Doğru.
0: Çok kötü yani, her şeyle çok kötü bir maç. Ben son zamanlarda izlediğim en kötü maç yani Trabzonspor adına. Bu bir realite olarak bir kenarda duruyor ama diğer tarafta da 18 ay önce gelmiş haftalarda deplasmanda galibiyet alamayan bir takımı bir Türkiye Kupası, bir tane lig üçüncülüğüyle bitirmiş bir hocadan bahsediyoruz diğer taraftan da. Bu kadar çabuk ve fevri bir şekilde bunun bitmesi doğru bulmuyorum. Ama bir yandan da hocanın yani kimseyle konuşmadan bir şekilde istifa etmesinde doğru bulmuyorum. Muhtemelen bir toplantı bugün yapılacaktır çok hızlı bir şekilde. Hoca muhtemelen birçok kişi tarafından aranacaktır. Yani bu konuyu aşmak için. Bir de hocanın bence bildiği kadarıyla etrafındaki insanlar çok fazla hocaya olumsuz şeyi aktarıyorlar. Böyle bir yani hoca bir yalnız kalmış, bunalmış bir tavır içerisine girdi. Yani sürekli sosyal medyadan olsun veya farklı yerlerden olsun sürekli olumsuzlukları pompalıyorlar. Yani sürekli vesvese veriyorlar. Dolayısıyla bunun da aşılması zor haliyle kolay bir şey olmayacaktır. Bunun da bir şekilde aşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi tabii ki bu bir iddia ama aldığımız bir istihbarat diyelim. Yani sonuçta Emre Eren'in bilgilerine her zaman çok net bir şekilde kulak veririm ama oyuncu grubundan bazı kişilerle hocanın arasında bir sorun mu var? Yani onu açığı kastediyorum. Çok da fazla lafı döndürmeyeceğim çünkü.
0: Ya, olabilir, olmayabilir. Benim kulağıma gelen net bir şey yok. Hoca oyuncunun yerine forvet istediğini biliyoruz ama yani bu kültürün artık değişmesi gerekiyor. Hoca ile oyuncunun arasında problem varsa oyuncu gider.
1: Yani Fatih Hoca geri döndüğü senaryoda bir kadro dışı beklememiz mümkün müdür diye sorayım o zaman biraz daha farklı.
0: Yani şöyle, bugün istifa değil de direkt kadro dışı gelseydi daha makul olurdu. Ama işte istifadan geri dönüp kadro dışı soru işareti. Yani bilmiyorum gelir mi, gelirse ne kadar etkili olur. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ben açıkçası kadro bugün mesela devreza çıkartması bir evi de kadro dışıydı. Gol arayan takımı devreza santroforu çıkartmak kadro doğru dışı kararıdır aslında. Yani ikinci devreye sizin çıktı.
1: Doğru, bir bile aramanız gerekiyor. Şu, doğru, yani mantıklı.
0: Sanki bir süredir hocaya bir takıma bir yani sabote ediyor demeyeyim ama bir gönülsüzlüğü var diyeyim.
1: Gönülsüzlük bence çok var. Doğru kelime burada. Ya bu arada Kemal Aydın yani beraber de izlediğimiz müsabakada onu açıyor hakikaten dünyaları kaçırmıştı.
0: Evet, evet. Yani çok umutsuz oynuyordu yani böyle bir gönülsüz oynuyordu.
1: Bir tane de aslında bir dinleyicimizden bir mesaj var. Yani böyle bir istihbaratım benim yok. Bu bir istihbarat değil ama bir dinleyicimiz herhalde futbolu gerçekten o da yakın takip ettiğini bildiğimiz bir dinleyicimiz diyelim. Bora Bey yazmış. Yabancı bir teknik adamın gelme ihtimali hakkında bir istihbarat aldığını ifade ediyor ama bunu bilmiyorum, doğrulamadım.
0: Yok ya, yani şu anda istifadan sadece Allah ve Fatih'in haberi vardı. Başka kimse istifayı bilmiyordu yani. Bir hocanın kendi biliyordu, bir de Allah biliyordu.
1: Yani gerçekten de öyle.
0: İstifa etti. Öyle hani öncesinden hazırlanmış bir yabancı ile görüşülmüş falan, yani şu

0: yönetim falan şok halindedir, öyle söyleyeyim size. Yani şoktadır yönetim.
1: Gerçekten öyle ya, ben de yayını yaparken hakikaten normal şartlarda çok fazla dilim sürüşmez ama o kadar enteresan bir karar ki yayının takvimini oluştururken tabii ki bizler de canlı yayında birçok durumlarda farklı noktalarda şekillenmemiz gerekiyor. Ya gerçekten ne yapacağımızı tam olarak bilemediğimiz böyle anlık gerçekten sıcağı sıcağına bir karar. Peki yani şunu da sorayım son olarak, çok da fazla tutmak istemiyorum, biliyorum herkesin çok fazla yoğunluğu var. Birazdan bir kez daha Fatih Tekke'nin açıklamalarını vereceğiz ama hafta sonunda ligde Trabzonspor'un oynayacağı müsabakada tribünler genelde, yani deplasman tribününden bahsediyorum, yani deplasman tribününden böyle bir reaksiyon Fatih Tekke'ye dair enteresan bir hocam geri dönün çağrısı, yani birazcık oradaki psikolojik gerilimi Fatih Tekke nezdinde herkesin birazcık sıkıntılar yarattığını, hocanın da artık birikmekten dolayı belli şeylere geldiğini vurguladık ama taraftarın, yani maça giden deplasman taraftarının, Ahmet deplasmanında hocaya böyle enteresan bir şekilde dön çağrısına benzer şeyler görebilir miyiz? Bu konuyu nasıl okur Kemal Aydın diye sorayım.
0: Önce de şunu yazayım, yani futbolcular şu anda hocayı döndürmeye çalışıyor. Onu bir bilgi olarak vereyim. Tamam. Az önce bir şey yaptım onunla alakalı. Bir yandan da mesajlaşıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. İstihbarat toplamaya çalışıyorum. söylediğin durum ya, şimdi Trabzonspor taraftar grubu, Trabzonspor gibi büyük kulüpler taraftar grubu böyle tek bir tip değil. Yani biraz hocanın bu konuda çok seven bir taraftan söylüyorum. Homojen bir yapı, yani bin bir çeşit insan var. Senin en iyi oynadığın maçta sana eleştiri gelecek. Yani bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bunları kaldırabilmek gerekiyor. Hocaya tabii ki sahip çıkılacaktır. Yani tribünlerden bir şey olacaktır zaten. Bu sırada taraftar yasağı olmaması çok doğru bir karar. Böyle olayların normalleştirilmesi gerekiyor. Taraftar yasakları anormalleştiriyor olayı.
1: %100. Yani
0: çok temiz, güzel, iki tarafında keyifli oynayacağım bir maç olacaktır. Herhangi bir tribün olayı da yaşanmayacaktır münferit olarak. tabii ki hocaya karşı bir sevgi ve tezahürat olacaktır. Eğer tabii ki hoca kararından geri dönerse. Hoca karardan geri dönmezse ne olur, onu kesmek güç.
1: Gerçekten öyle. Peki abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi, var ol.
0: Sağ olasın, görüşürüz.
1: Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Şimdi de bir kez daha aslında Fatih Tekke'nin açıklamasının bir kısmını vermiştik. Şimdi açıklamanın bütününü vereceğiz. Çünkü sonuç olarak tabii ki son dakika gelişmelerimizde bahsettik. Yani Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiğini, sıcağı sıcağına Yunus Emre Sel'e verdiği açıklamada, orada en nabızlı belki de stadyumdaki o oyuncu grubu, şu anda zaten alınan istihbarat doğrultusunda oyuncu grubu ikna etmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak karar. Bunların hepsini göreceğiz ama Fatih Tekke'nin ilk açıklamalarda maç sonunda istifa ettiğinin açıklamalarını dinlemiştik. Bir kez daha kulak verelim. Satır aralarını iyi okuyalım. Bakalım farklı bir şeyler çıkarabilecek miyiz?
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki müsebbibi ben ve ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin. Yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
2: Hocam ben de hakkımı helal ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
3: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
2: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta sona eriyor sizin açıklamanıza göre.
3: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro, Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma, ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz, üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede de kabul etmemiz lazım.
2: Hocam tabii ki değişmek için söylemiyorum ama iki maçta da hakem kararları gerçekten çok fazla etkiledi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
3: Ya diyorum ya, yani benim inancımda böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
2: Hocam saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınızda.

0: Evet, artık tabii ki maç sonu yayınının da sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un maç sonu yayınını sizlere sunduk. Tabii ki bütün konuklarımıza çok çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür edelim. Fatih Tekke'nin de kararını bakalım Ertuğrul Doğan nasıl değerlendirecek? İleriki günlerde, ileriki saatlerde belki de veyahut da gerçekten tam olarak kestiremediğimiz bir son dakika gelişmesinin olduğu bugün de bakalım Fatih Hoca için ne olacak, göreceğiz ki hayırlısını dileyelim biz tabii ki spor yorumcuları olarak. Konu hakkında hayırlısını dilemekten başka bir cümle kullanmayalım, en azından şu etapta kullanmayalım. Nabızlar yüksekken, olay çok sıcakken birazcık daha bu şekilde noktalandıralım istiyorum. Evet, bir sonraki maç sonunu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Sport Dijital

0: YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Can Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
1: Ben severim iyi insanları, duygusal insanları da severim. Ama Beşiktaş'ın duygusal açığa değil, çıldırmış bir açığa ihtiyacı var. Yani aç, topu ısıran, çalım atan, zorlayan, o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu hoca da o tarz oyuncuları seviyor. O yüzden de Çenli'nin duygusallığı artık belli bir noktaya kadar, Beşiktaş artık bence yolları ayırması lazım. Boşuna zaman kaybediyorlar. Boşuna da dediğim gibi kontenjan kaybediyorlar. Burada şunu söylemek isterim ben aslında bu maçın özelinde. Teşekkür ederim arkadaşlara. Tam zamanında geldi.
2: Geniş kadro geldi.
1: Evet. Ya Beşiktaş'ın bu maç şunu gösterdi. O belki sezona çok formda başlamadı ama o yüzden eleştiriler aldı hemen. Orkun olmadığı zaman senin organizasyonun sıfır.
2: Bu çok kötü haber.
1: Senin tüm organizasyonunu Orkun Kökçü yapıyor. Orkun'un da şu anda en büyük yardımcısı bir diğer hazır olmayan Trossard. İkisi birden sahada olmadığı zaman başı kesilmiş tavuk gibi herkes koşuyor sadece. Beşiktaş koşuyor, anlamsızca koşuyor ama oyun kurma anlamında problem var. Sen zaten bizim söylediğimiz şey buydu. Yedek kulübesinin derinliği ve kalitesi çok düşük Beşiktaş'ta.
2: Belleyici olacak.
1: Orkun Trossard olmadığı zaman gidemiyorsun. Kreatif oyuncu eksikliğim var. Beşiktaş'ın kadrosunda oyun kuran oyuncu eksikliği var. Sadece Orkun üzerinden giden bir hikaye var. Bu iyi bir şey değil. Mürettiği daldılar. Müretti umarım yardım eder ona. Ama bu kadro bas bas bağırıyor. Benim oyun kurucu isimlere ihtiyacım var diye. Ve Beşiktaş'ın geniş kadrosunda böyle bir problem var. Bunu bu maçta çok net gördük. Bu işin sakatlığı var. Cezası var. O su var. Bu su var. Ya Orkun 5 maç ceza. Mesela sezonda 5-6 maç ceza sakatlık olsa Beşiktaş hiç organize olamayacak mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya transferle ya başka bir şeyle. Bir kere bu çok önemli. Çünkü senin kreatif oyuncu sayın az. Senin çalım atan oyuncu sayın az. Senin adam geçip sürpriz yapacak oyuncu sayın az. Beşiktaş buraları çözmesi lazım. Şu ana kadar iyi oyuncular geldi ama daha tam çözebilmiş değil.
2: Yani her zaman atletizmle çözemeyebilirsin
1: %100
2: maçları.
1: Sadece çok önemli futbolda atletizm.
2: Tabii ki olmazsa olmazı.
1: Atletizm çok çok önemli şu anda ama ekstra o yüzden Galatasaray deli gibi Leao'ya saldırıyor.
2: Yetenek arıyor çünkü.
1: Yetenek lazım. O yüzden Greenwood'u aldılar. O yüzden Salah'ı aldılar. Hep diyorum yani yetenek, atletizm çok önemli. Ama çok atlet takım da sadece iş yaramıyor. Sen yetenek de ortaya koyman lazım. Yetenekli oyuncuları alman lazım.
2: Bu seviyeden bahsetmeyelim. Yani City maçını seyrettim son Premier Lig'de. Gay stoper

0: Diğeri
1: Bugün hiç değildi.
0: hiç değil, Calo. Murillo da eşlik etti konsantrasyon eksikliğinde. Ortaya bu görüntü çıkıyor. Bunları değiştirebilmek için yedek oyunculara bakacağız. Yedek oyunculara bakıyoruz. 36. günde 8. maç. Bir hafta sonra Amir gidecek. Amir oyuna giriyor Alen. Ben anlamadım. Bir hafta sonra Raşika, 3 gün önce konuştular Raşika'yla. Kendine takım bul bir daha bak. Gidiyorsun, gitmen gerekiyor. Bugün maça giriyor. Şimdi hocaya burada nasıl eleştireceğiz biz? 3 gün sonra gidecek olan oyuncular hala

0: bir sürü konuda kadro konusu eleştiriler yapıyorum ama çok da düşmemek lazım tabii, onu da söyleyeyim.
1: Yani, şu var, ben chatte şunu görüyorum.
0: Çok da düşmemek, yani çok da eyvah bittik geçin. Bir anda şey değil, olmasın değil. Yani bir anda.
1: Şimdi chatte şunu görüyorum.
0: Geçen senelik Beşiktaş geldi falan güzel. Değil abi, değil, şimdi, değil, öyle bir şey değil.
1: Kırılganlık bu. Da var ya Beşiktaş'ta. Evet, son 4 sezonunda bir şey var. Otomatik olarak hemen oraya gidiyor kafa. Yani eskiye dönüyor ve evet ya biz gene bu sefer bu çok da erken havlu attık mesajları geliyor mesela.
2: Niye? Çünkü iki maç peş peşe kötü gözüktü diye. Hani Alanya, Alanya maçı, geldi, Alanya tabii. maçı tabii. üstüne bu maç oldu. Şimdi bu maçın normalde konuşacak bir şey yok zaten. Bu maçı hakem 70. dakikada bitirse
1: kimse anlamayabilir.
2: Ya hiç kimse anlamaz. İki takım da itiraz etmez. Hadi baba eyvallah der. Bu zaten öyle bir karşılaşma. Biz Beşiktaş'ın sezonunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eksikleri, işte artıları.
1: Olmazsa ne olur?
2: Nasıl olur? Hikaye nasıl gelişir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yoksa bu maçın nesini konuşalım Allah aşkına yani.
1: Tabii canım.
2: Bu maç bitti gitti. Bu maç İstanbul'da bitti zaten.
1: Tabii, durumu çok
2: ya bu başka bir maç yani. Bireyseller
0: havası haricinde. Havası kaçtı değil mi ya? Havası
2: evet,
0: kaçtı.
2: Yani,
0: şeye de katılıyorum. Stato falan atmosfer
2: evet,
0: yani.
2: Çok kötü. Çok kötü yani. Her
3: dedik
2: anlamda.
3: Dedik abi size Euroleague eşleşmesi dedik.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
3: Euroleague eşleşmesi yani. Bu.
1: Euroleague'de
3: daha iyi
1: o salondan çıkamazsın yani. O atmosferden.
0: Abi saha şeye uzak.
1: Evet, olimpiyat
0: arada
1: stadı gibi.
0: Arada boşluklar yani. Var. Tribünde tribün podyum gibi.
1: Gıy gıy bir ses geliyor orada. Abi yani.
0: Öyle. Podyum gibi bir sürü.
2: Acı.
0: Yani oradaki tabii kadın nüfusu fazla. Maça da gelmişler. Böyle şey bir ortam abi yani. Nasıl diyeyim sana? Voleybol maçı seyircisinden daha bizlik voleybol maçı seyircisi ateşli.
2: Sezon öncesi maçı gibi ya.
0: Yurt dışı evet hazırlık havada gibi. Var belli ki. O yüzden de etkilenmiş olabilirler. Çok da yüklenmeyelim.
2: Tabii,
0: ama
2: tabii.
0: Ya ben takıma bu arada yüklenmiyorum. Takıma yüklenmiyorum. Hoca da yüklenmiyorum. Şöyle şu anda duruyorum yani. Hiç eleştiri yapma ama şunu da görüyorum. Yani Orkun falan olmadığı zaman da takımın gidemeyeceğini evet. görüyorum. Onu da söylemem lazım.
1: Şimdi abi. Burada tam şöyle gireyim. Ali Hocan gerçekten bugün Beşiktaş'ın en gözle çarpan oyuncusuydu. Abi şimdi şu vereceğim belli.
2: Şöyle açıklayayım mı aslında? Kazanan takımdan oyuncu seçmeye utandık ya.
1: Ya evet çünkü gerçekten hani Kaan'a Jelgiris de gerçekten alıcı gözle de izlemedik maçı seyrederken. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü gerçekten maçla rakiple alakalı bir
0: burada
1: şey yok.
0: Burada da tehlike var.
1: Şimdi Fırat abi.
0: Burada da tehlike var. Var
1: şöyle
0: var.
1: Bağlayacağım.
0: Ali Hocam'da da tehlike var.
1: Nasıl ki yani Orkun yoksa Beşiktaş organizasyonu kötü noktasına geldik ya. Salih'in bu maçtaki istatistiklerini okuyorum. 152 kez topla buluşmuş Salih.
3: Çok fazla.
1: Yani bu şu demek 127'si isabetli bu arada. Yani Beşiktaş Orkun yokken herkes Salih'i aramış sahada. İlk evet. topu Salih'le buluşturmak evet. istemiş.
2: 192 pas yüzdesi.
1: 9 tane sahipsiz top kazanmış Salih. Bu anlamda da takımının en iyisi olmuş. Beşiktaş adına da maçın da en iyisi şüphesiz Salih'ti.
2: Ha, tek başına kaldı.
1: Tek sen kalmış yani.
2: Hayır, şöyle tek başına kaldı. Alternatif yok şu an.
0: Evet yani nasıl Orkun olmadığında gidemiyorsak Salih olmadığında da Beşiktaş problem yaşar. Çünkü Salih'in muadili asla ve asla Endi'de olamaz. Bambaşka oyuncular. Salih'in muadili veya yakını Kartal Kayra'da olamaz.
1: Değil yok.
0: Salih'in yedeği yok şu anda. Evet. Ve Salih'siz bir senaryo. Hoca demek ki Salih'siz bir senaryo görmek istemiyor.
1: Sakatlanan adamı...
2: Yaşadık hafta
0: Alanya'da
2: sonu.
0: Gördük.
2: Evet. Evet.
0: Hayır ama mesela riske atmaması şimdi normal şartlarda Alanya'da sakatlanan adamın
1: oynamaz burada.
0: 3-0'lık rövanşa sahaya çıkmaması evet. lazım. Evet. Ama hoca demek ki orada onu bir omurganın en önemli parçası görüyor. Şimdi bu da Beşiktaş için
3: yokken.
0: Evet, bu da Beşiktaş için tehlikeli çünkü bu çocuk da oynamadığı zaman, sakatlık olduğu zaman onun yerinde olacak kimse yok ve ağır bir fikstür geliyor. Bak ben size söyleyeyim, seninle daha az önce konuştuk. Doğru. Avrupa Ligi'ndeki takımlar nasıl?
1: Çok kolay değil yani. İlk torba falan bayağı zor.
0: İnanılmaz zor takımlar var. Çok ağır yani.
2: Sen mini an... Şampiyonlar Ligi gibi.
0: Evet abi sen bir anda geldi bu arada. Bizim reji de şey gibi ha.
1: Evet çok hızlı. Şu an tam belli olmadı tabii. Yani oynanan maçlar var. Devam eden karşılaşmalar var. Birinci torba tamamen belli. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya. Bu 8 takımdan 2 tanesiyle eşleşecek Beşiktaş. Biri içeride biri dışarıda oynayacak.
0: İlk torbanın tamamı çok zor. Belki bir en yumuşakları belki yani AZ Alkmaar Olympiakos'u.
3: Marsilya dağılma aşamasında.
1: Ayşe Ağdo gidiyor.
3: Evet. Gidiyor. Orada biraz satışlar.
0: Marsilya bir tehlikeli takım kendisi aslında.
3: Evet.
1: Deplasman her zaman pistir ama.
3: Evet, evet. Serttir.
2: Böyle drone pistir.
0: Bak abi. İkinci torbada yine bak şey zor Salzburg enteresan evet. takım. Celtic atmosferi.
2: Deplasmanda Dinamo Zagreb.
0: Prag sıkıntı, Ren sıkıntı, Anderlecht sıkıntı abi bak.
1: Ren çok zor.
0: Üçüncü torbada Bournemouth kriz. Sunderland var.
1: Palace en cili takım.
2: Üçüncü torba Premier Lig zaten.
0: Üçüncü torbada Hoffenheim falan zor takımlar abi bunlar. Bak bunlar kolay takımlar değil. O yüzden de zor bir fikstür geliyor. Beşiktaş'ın Salih, Mali falan yedekleyecek bir şeyler yapması lazım.
1: Evet yani hem ligi Perşembe Pazarı'da düşünürsek değil mi orada?
2: Abi net bir kere Beşiktaş zaten oyuna yatırım yaptı. Güçlü oyuna yatırım Doğru. yaptı. Bu sene yapılan kadro planlaması bu yönde oldu. Rakiplerimiz de Fenerbahçe ve Galatasaray'da hatta Trabzonspor'da daha çok yıldızlara giderken kadrosunun yıldızlı

0: yıldız oyuncularla donatırken biz biraz daha takım oyununu ön plana çıkarmaya çalıştık. Metriklerle bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Beşiktaş'ta ne olursa olsun bu zorlu fikstürde rotasyona giremeyecek şu an 3 hatta bence 4. de artık netleşti Çerni'den sonra. Poku, Trossard, Orkun, Vlahovic, Poku. Beşiktaş bu 4'ten kopamayacak. Salih'i de bu tarafa koyuyorum. Ama gelecek oyuncu bilemediğimiz için koyuyorum. 5 oyuncu. 5 oyuncudan başka rotasyona belki de herkes gidebilir. Belki de buraya Murillo'yu da sokmazsınız. Ama Beşiktaş bu sezon çok güçlü bir oyuna sahip olmak zorunda. Başka türlü rakiplerini yakalayamaz Fenerbahçe ve Galatasaray. Çok zor. Yani böyle bireysel yeteneklerle bir maçları, bazı maçları böyle keyfi keder oynayıp Fenerbahçe'de mesela Talişka'nın 2-3 maç Fenerbahçe sallanırken maçı alması gibi, işte Galatasaray kötü oynarken Osimhen'in devreye girip maçı hemen rahatlatması gibi faktörler Beşiktaş'ta şu an belki de kısa dönemde olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de güçlü bir oyun burada şart. Bu konuda da İtalyano'ya güveniyoruz şu an. Hocanın bunu inşa etmesini bekliyoruz. Bu ışığı bize sezon başında verdi. Ama biraz daha zamana ihtiyaç var gözüküyor. Ha, süre çok kısıtlı. Bu iki maçı atlattıktan sonra ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı atlattıktan sonra 3 haftalık bir uzun bir milli takım arası var.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın oraya bence ligde minimum kayıpla gitmesi lazım ki önünü görebilsin.
2: 5 gün var.
1: 5 gün var. Şunu da ekleyebilir miyiz Sercan? Yani hocanın talep ettiği bir oyun var. Fiziksel efora dayalı bir oyun var. Ve senin de söylediğin gibi Beşiktaş artık Perşembe Pazar, belki de Perşembe Pazartesi oynayacak. Yani Perşembe bir deplasmandan gelip ligde bir deplasmana gidebilir Beşiktaş ki böyle maçlar göreceğiz. Belki araya derbiler gelecek bu fikstürün içerisinde. Hoca da çok talepkar bir hoca ve bu anlamda rotasyonunu kullanmayı seviyor. Sadece şu iki veriden bile Beşiktaş'ın hali hazırda takviyelerden sonra bile bence takviye yapması gerekiyor.
2: Su hocam, 2 Eylül Avrupa için miydi?
3: Avrupa liste son gün.
2: Bence onu yazalım. Avrupa Ligi bence... Onu yazalım. 2 Eylül daha önemli tarih. Çünkü 2 Eylül'den sonra alacağın oyuncu Avrupa'da oynayamayacaksın.
1: Oynayamayacak yani. Tabii yazılır.
2: 2 Eylül yazalım arkadaşlar. Avrupa için
1: Süper Lig'de transfer
2: gelecek ama bu Süper Lig. Evet, Avrupa Ligi'nin çünkü alacağın oyuncu da
0: tabii
2: Avrupa'da oynatmayacaksın.
1: Şey diyemezsin adama yani, iyi evet, bir oyuncu alırsan sen Avrupa'da
3: yoksun. Beşiktaş'ın da şeyi, amacı senin dediğin gibi 2 Eylül. Yani yapılacak olan transferlerin tamamını yazdırmak. Yani hocaya rotasyon konusunda ben eleştiri şimdilik yapmayı düşünmüyorum abi. Yani bir insanın, bir teknik direktörün futbola bir bakış açısı vardır. Vincenzo Italiano'yu getirdiyse Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu Italiano yapan özelliklerden birini ondan koparmamak gerekiyor. Hocaya ben rotasyon yapma baskısı kendi adıma yapamam. Tabii, tabii. Ben mesela biri bana dese ki Sercan haber yapma.
2: Nasıl gibi şey?
3: Yok diyorlar gerçi. O da aynı örnek olmadı. Aynı örnek olmadı. Yani hocaya bu baskıyı yapmamak gerekiyor. Hocanın özelliklerinden biri bu.
1: Evet. O yüzden, tercih ediyorsan bununla beraber evet, tercih ediyorsun.
3: İlk günden beri buydu. O yüzden hocanın elini güçlendirmek lazım. Hocanın elini güçlendirebilmek için de kritik iki isim vermek istiyorum. Beşiktaş'ın buraya kadar transfer süreci bence çok iyi geldi. Çalışmaları da, belirledikleri noktalara yapmış olduğu transferler de Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerin gerçekten nokta atışı. Ve iyi hamleler. Ancak buradan sonra o kadar kötü kurulmuş ki kadro önceki sezonlarda. Onu toparlamak için 9. transfer geldi. Halen ihtiyaç var diyoruz değil mi? İki futbolcunun kaderi Beşiktaş'ın da bu yılki durumunu belli edecek. Biri Vaslav Çerni, diğeri Wilfried Ndidi. Beşiktaş'ın bugün itibariyle 9 kontratlı oyuncusu var.
1: Yetişkin yabancı sayısı Nübel 1, Murillo 2, Jalo 3, Akbodu 4.
3: Raşika dahil değil, Ndidi dahil bu şekilde 9. U23 kontenjanında zaten 2 Poku ve Miretti ile birlikte doldu. Olaytan'la
1: Ottara
3: var. O yüzden şu an itibariyle 1 kaldı. Ve bu 1 merkez orta saha transferinde çift yönlü oynayabilen, fiziksel yeterliği yüksek bir oyuncuya kullanılacak gibi görünüyor.
1: Yerli olmaz mı? Yerli oyuncu transferi.
3: Kim var abi?
0: Stoper için mi diyorsun?
3: Hayır, orta saha için.
1: Orta saha için.
2: Yok ki öyle bir oyuncu.
3: Kim var?
0: Hiç öyle bir aday da geçmedi.
2: Süper Lig üretemiyor artık oyuncu ya.
1: Süper Lig yani, hani tabii lejyonerler geliyor aklıma direkt olarak orta saha pozisyonunda ama.
3: Şimdi onun için halen görüşülen oyuncular var. Wilfried Ndidi ve Çerni dememiş sebebi şu.
1: Emirhan olmaz mı Beşiktaş'ın mesela?
0: Emirhan ilk yön.
3: Bonservis ücreti istiyor.
1: Hayır, mutlaka bir şey ödeyeceksin tabii. Ben şey için diyorum.
3: Ama hani, aynı örnekti ki Emirhan İlkan alamıyor ki hoca.
0: Defansif bir adam istiyor.
3: Hoca fiziksel yeterliği olan
1: çift. Profil olarak tabii.

0: Profil olarak iki ceza sahası arasında gidebilen ve rakip ceza sahasına çok fazla giren bir orta saha istiyor. Emirhan öyle değil. Emirhan Miretti gibi diyelim.
1: Kurulumda da
0: tarz olarak
1: tabii.
0: Oyun kurulumunda etkili olacak. Abi şimdi halen dün de biraz araştırdık. Endidi konusu var. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından birinin bir ilgilenme durumu var ama dün sabah sorduğumda, bugün sormadım, herhangi bir resmi teklifin kulübe henüz ulaşmadığı ifade edildi. Bir aydan bu yana da Beşiktaşlılar bu konuyu çok duydular. Bizler de duyduğumuz için aktarıyoruz. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek. Burada Beşiktaş kulübünün de birazcık süreci hızlandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Wilfried Ndidi çünkü hocanın ilk planında yer alan bir futbolcu değil. Eğer Beşiktaş Wilfried Ndidi ile yol ayrımına gidebilirse bu kez az önce konuştuğumuz Salih'in yerini de doldurabilir. Bunu başka bir yerden yana da kullanabilir. Buraya Çerni'yi de eklemesi gerekebilir. Çünkü Çerni Poku'nun olmadığı senaryoda dayı bir taraftara soralım güven verir mi? Güven vermez. Buraya kadar iyi geldiler. Yapılan 9 transferin 2 tanesi 3 tanesi kadroyu genişletme amaçlı, rotasyonu genişletme amaçlı ama 5-6 tanesi direkt nokta atışı. Ama buradan sonra kaderini Beşiktaş'ın Wilfried Ndidi ve Çerni'nin
1: final yapma zamanı,
0: yol
1: finalize etme zamanı
0: olacak mı olmayacak mı o belirleyecek. O yüzden kolay gelsin.
2: Çok kolay karar değil. Yani kolay karar da yapması çok kolay değil. Ya,
1: bir adam, bir tane hoca bir hafta önce ben seni kadroda düşünmüyorum dediği bir oyuncuyu, 20 gün önce kendine kulüp bul dediği oyuncuyu sahaya atmak zorunda kalıyorsa burada problem var demektir zaten. Yani Hacı Ahmet Oğuz'u diyor ki ben istemiyorum seni, teşekkürler diyor. Raşit'e de aynısını diyor. İkisi de kulüp arıyor. Teklifler var. Raşit'e gitmek istemiyor, İstanbul'da kalmak istiyor falan filan. Yani şimdi bu oyuncuları sahaya atıyorsan senin kadro derinliği problemin vardır demektir. Beşiktaş bunu ısrarla, hoca bunu ısrarla yapıyor. Demek ki diğer oyuncuları yeterli bulmuyor. Yani Raşista'dan, Hacı Ahmet Oğuz'dan daha iyi oyuncu yok demek ki Beşiktaş Yedek Kulübesi'nde. Bu çok ciddi bir problem.
2: İşte Ahmet Sami girdi bugün mesela. Yani.
1: Ya bu, Beşiktaş'ın bunları çözmesi lazım. Beşiktaş burada çok geride kalmış vaziyette. Çok insan yazıyor. Mert Kömür yazanlar var.
2: Evet, yazan
1: Can Uzun'u yazanlar var.
2: Can Uzun.
1: Maliyetli, çok maliyetli oyuncu Can Uzun falan. Mert Kömür 12-13 civarında öyle bir şey istiyordu kulübü. Ama Beşiktaş'ın Mert Kömür tarzı oyuncu da ihtiyacı var yani. Bunu da kabul edelim. Yani
2: seviye artacaksa.
1: Evet, seviye. Beşiktaş hücumda farklılık istiyorsa
3: %100.
1: Bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş kadrosu şu anda o açıdan hücum organ. Ya şunu kaçırmayalım arkadaşlar. İki lig maçı bir gol.
2: Evet, o sıkıntılı bir veri.
1: Bak, iki lig maçı bir gol. 3-0 yendin. Ondan önceki maçta Kralov maçı yine hep 1-1 gidiyor.
2: Son iki maç gol yok.
0: 8 maç 9 goldü sanırım.
1: Ya şimdi çok düşük bir oran bu. Yani şu kadro bir sinyal veriyor. Şimdi bunların hiçbiri sürpriz değil. Bir sinyal var ortada. Diyor ki bu takım gol atamıyorum şu anda ben diyor. Alanya maçı olsun, bu maç olsun, bunlar iyi sinyaller değil. O yüzden de Beşiktaş'ın kreatif oyuncu anlamında ekstra son oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Yani Beşiktaş kötü kadro kurmadı. Güçlendirdi kadrosunu. Ben hocasının da iyi olduğunu hala düşünüyorum. Hiç hoca konusunda geri adım atmıyorum ama bir kreatif oyuncu sayısında eksiklik var Beşiktaş'ta.
2: Kesinlikle öyle.
0: Ne olacak? Bu da Ndidi ile Çerni.
1: Ndidi Çerni'yi gönderip iki tane kreatif oyuncu almak sonra Beşiktaş. Bak, stoper bile yine hala iki boşun olsa bile ben kreatif oyuncu alırım ikisine de.
0: İhtimalini tamam. Ne görüyorsun?
2: Bu operasyonun tamamen bitmesinin mi?
0: Çerni Ndidi operasyonu abi. Ndidi ile ilgili hareket var mı? Çerni ile ilgili.
1: Ndidi yüksek. Teklifler var işte Arabistan'dan ama resmi hala yok ama sözlü teklif var. Bence Ndidi'yi hoca da çok bariz belli ediyor. Bence oynatmayarak devamlı. Bence Ndidi konusunda Beşiktaş hamle yapacak. Çerni işi düşünmüyor. Yani Çerni'yi az paraya satmak istemiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük derdi Çerni'yi az paraya satmamak. Valla bence Çerni'yi zararına satmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
2: İnkar etmek ya da en azından amorti etmek çok kolay değil bu performanslı oyuncuyu.
0: Çok pardon Bora abi. Rangers hem Beşiktaş ne kadar işte açıklanmadı diye hatırlıyorum. Ama zannediyorum ki 6-7 milyon euro civarındaydı Çerni için ödenen bonservis ücreti. Rangers hem bu bonservis ücretlerini

0: vereyim. Hem de Rangers'a göre Beşiktaş'taki maaşı biraz yüksek.
1: E tabii
0: Yani
1: ki mutlaka.
0: ikisini karşılayabilecek bir durum yok. O yüzden birinden birinin fedakarlık yapması gerekiyor. Beşiktaş elini güçlendirmek istiyorsa biraz Beşiktaş bu noktada geri adım atma ihtimali var. Çünkü Rangers ciddi bir şekilde istiyordu.
1: Şimdi Rangers ama
0: Bundan 10 gün
1: biliyor
0: önce.
1: oyuncunun durumunu. Yani şu
0: Biliyor.
1: anda Beşiktaş'ın belki de çıkmak istediğini biliyor. Poku'yu aldığını
0: Rangers
1: biliyor.
0: şunu bilmiyor mu? Çerni varken 20 milyon euro yatırım yapılarak
1: Bir oyuncu geldi.
0: üst düzey bir oyuncu alındı. Yani Çerni'nin bulunduğu pozisyon
1: Evet.
0: ikinci plana düşmedi mi?
1: Kesinlikle.
0: Rangers için Beşiktaş böyle bir oyuncuya yüksek bir bonservis ücreti vermek ister miydi?
1: Tabii ki.
0: İstemezdi. O
1: Rangers'ın
0: yüzden
1: öyle düşünüyor.
0: Beşiktaş'ın burada bu kararı bence kalan sezonun sürecini belli
1: Aynı
0: edecek gibi
1: fikirdeyim.
0: duruyor.
2: Peki biz Çerni'yi diyelim ki yollara ayırdık diyelim. 2 gün içerisinde. Beşiktaş sağ kanat alacak mı?
0: Luka Bakio vardı.
2: Bence orada o da bir soru.
0: Olacak mı?
1: Luka
0: Bakio
1: nasıl
0: vardı.
1: almayacak?
0: Nasıl
1: Almak
0: almayacak
1: zorunda
0: abi?
1: kalıyor tabii ki öyle
0: Boku
1: olunca.
0: alacak.
2: Hayır,
0: Tek kişi
2: tamam
0: Boku.
2: biliyorum ama ben öyle bir hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yo, Luka Bakio sonuçta belli bir
2: Noktaya
0: konuşulacak.
2: geldi. Ama bonservisi de var onun. Değil mi?
0: Vardı.
1: Ben sana
0: Biraz.
1: söyleyeyim, bak Beşiktaş'ın ne oynadığını, ne oynayacağını, nasıl bir maç olacağını biz Beşiktaş Fenerbahçe maçında çok daha net
2: Bence de.
1: göreceğiz. Yani
2: Bence de.
1: Midland iyi takım, güçlü takım ama Midland da çok hazır değildi belli ki.
0: Bir de 10
1: Onlar
0: kişi
1: da
0: kalma
1: 10
0: olayları.
1: kişi kaldılar, o oldu bu oldu. Kralöve düşük seviye, çok net söyleyeyim. Bu takım düşük seviye.
0: Eyüp.
1: Eyüp güçlü bir takım değil. Alanyaspor da bence güçlü bir takım değil. Bence Alanyaspor sıkıntılı. Geçtiğimiz senelere göre daha sıkıntılı bir kadrosu var. İyi transfer
0: Toparlayacaktır ama o
1: yapamadılar.
0: illaki.
1: Evet. Yani Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı kelli ferli dişi takım Fenerbahçe olacak.
0: Şu
1: İlk
0: an
1: maçı
0: ilk olarak
1: Fenerbahçe
2: öyle.
1: olacak.
2: Evet.
1: Çorumspor da bu arada hani şey demiyorum. Çorum rahat geçer, 5 atar, 3 atar demiyorum. Çorum da deplasmanlarda sıkıntılı takım. Ama kadro gücü anlamında en zorlu maçı
0: Tabii.
1: Fenerbahçe maçı olacak. Fenerbahçe maçı belli başlı sinyalleri verir.
0: Tabii, çok net. Bir de deplasman oyunu
1: Evet.
0: olacak. Daha sert bir karşılaşma olacak.
3: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokyöz, Sercan Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş bugün 1-0 mağlup olmasına rağmen tabii ki turu geçmeyi başardı. 3-0'ın üzerine birazcık aslında rotasyonlu, birazcık aslında 11 oyuncunun da ilk 11'de, ilk 11'i 11 oyuncusunun da kullanılmadığı diyebileceğimiz bir karşılaşmada Jalgiris'i elemeyi başardı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi, öncelikle hoş geldin.
6: Merhabalar sevgili Can, iyi geceler.
5: Çok çok teşekkür ediyorum abi. Aslında bu süremizde çok kısa bir 90 dakika maç yorumu almak istiyorum bugüne dair. Ondan sonra tabii ki çok fazla çeşitli sorularım da var ama ilk etapta 90 dakikadaki bu olumsuz sonucu, bir 90 dakikayı rehavete mi bağlamalıyız, skora mı bağlamalıyız, yoksa oyunda geriye gitme mi var? Bu 90 dakikanın yorumunu alabilir miyiz Alper Üstün'de?
6: Ya ilk maçın rahatlığı vardı Beşiktaş'ın üzerinde. Çünkü %75'lik bir oyun ortalaması var. Toplu oynama var. Beşiktaş daha hakimdi maça. Üretken olamadı, evet doğru. Ama eksiklerin olması da Beşiktaş'ı tabii ki etkiliyor. Orkun Kökçü yorgunum, dinlenmek istiyorum diyerek yedek oturdu. Trossard biliyorsun Alanyaspor maçında yediği tokattan sonra Serdar Adalı Başkan psikolojisini toparlamaya çalışıyoruz demişti Trossard'ın. O yüzden kadroda yoktu. Vlahović 11'de oynadı ama 66 dakikada pek verim veremedi açıkçası. Eksikleri var ama Beşiktaş'ın değişmez santrafor olacağını gösteriyor. Tabii kaleci Nübel Alanyaspor maçında yediği golden sonra bugün Zalgiris karşısında da kalesinde gol gördü. Bunu nazar olarak değerlendirmek lazım. Arka arkaya alınan mağlubiyetler Beşiktaş'ta sezon başında aslında bir tehlike sinyali değil. Tabii baktığımızda savunmada yine Murillo etkiliydi. Jalo Emirhan ikilisi iyi, evet, ama Beşiktaş'ın mutlaka oynayacak bir stopere ihtiyacı var. Sol bekte o hatta gerekli verimi gösteremiyor. O hatta yerinde Rıdvan oynadığında daha iyi ama Beşiktaş'ın mutlaka stopere ihtiyacı varken sol beke de ihtiyacı var. Salih bugün Kartal Kayra ile yapamadı. Orkun Kökçü'yü çok aradı. Beşiktaş için her şey kaptan. O yüzden Orkun'un böyle durumlarda oynamaması halinde bir alternatif mutlaka oluşturulmalı. Bir alternatif yaratılmalı Beşiktaş'ta. Kanatlara baktığımızda İlhan ve Çerni oynadı. İlhan ve Çerni açıkçası çok etkili olamayınca adam eksiltemediler. Bekler de onların tabii etkili olamamasından dolayı ileriye gelemedi. Bu anlamda Beşiktaş burada açıklar verdi. Olaytan serbest oynayan bir oyuncu ama Olaytan çok etkisiz kaldı. Geriden beslenmeyince, kanatlardan beslenmeyince. Açıkçası siyah beyazlar evet ilk maçın vermiş olduğu rehavetle sahada vardı ama Zalgiris Beşiktaş'ın rakibi olacak bir takım değil. Beşiktaş en azından buradan bir beraberlik, belki bir galibiyet bile alabilirdi. Açıkçası Beşiktaşlı taraftarlar evet UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış olmaktan dolayı sevinçli ama açıkçası Litvanya'da oynanan futboldan çok memnun değil siyah beyazlar ki arka arkaya alınan iki mağlubiyet Beşiktaşlı'nın biraz gardını da düşürdü açıkçası. Ama tabii daha sezon başı, bunlar morali bozmamalı. Olumlu hava var Beşiktaş'ta, biliyorsun bunu hep söylüyorum.
5: Doğru.
6: Yani olumlu bir hava söz konusu ama Beşiktaş yönetiminin burayı iyi analiz etmesi lazım sevgili Can. Yani bu problemleri Beşiktaşlı futbolculara yansıtmamaları gerekiyor. Çünkü bu uzak tutulmazsa eğer bu olaylardan Beşiktaş mutlaka sorunlar yaşar ilerleyen dönemde. Tabii İki tane genç transfer aldı Beşiktaş. Yani Poku ve Miretti transferi yaptı. Evet. Poku ve Miretti, Poku kanatta oynayan, Miretti İtalyan hocanın deyimiyle uzman bir oyuncu orta sahada. Serbest oynuyor. 10 numara özellikleri olan merkez orta sahip. Bunu söylüyordum biliyorsun programda.
5: Doğru abi. Doğru abi.
6: Mutlaka ihtiyacı var Beşiktaş'ın diye. Dikini oynayan, agresif, katkı sağlayacak bir isim. Bence iki tane genç oyuncu da Beşiktaş'ın 11'inde değişmez olurlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak İtalyan hoca öncelikle de UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak demişti. Bunu başardı Beşiktaş. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 içerisinde kalabilmek çok önemli. Yarın saat 14'te çekilecek kurayla da 8 rakip belli olacak.
5: Kura'da gerçekten öncelikle bir kez daha başarılar ve bol şans dileyelim Beşiktaş'a. Tabii ki Trabzonspor'a da başarılar dileyelim konferans ligi kurasında. Bakalım umarım şansı Trabzonspor'un da yanında olur diyelim. Peki Beşiktaş nezdinde
6: olarak, şahsi olarak fikrimi söylemem gerekirse
5: lütfen
6: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğini düşünüyordum. Yazık oldu.
5: Yani %100 ben de olabilir diye düşünüyordum ama bugün biraz daha farklı bir tablo vardı. Orayı zaten biraz sonra konuşuruz yani. Alper abi seninle değil başka bir Trabzonspor yorumcumuzla orayı ele alırız. Biraz daha Beşiktaş nezdinde gitmek istiyorum. Çünkü çok fazla durum var. Yani aslında Alanya Spor maçında bir hakemlere tepki de vardı. Bunu nasıl değerlendirir Alper Üstüne? Yani Beşiktaş Alanya'da istediği sonucu alamadı ama hakemlere mi bağlamalıyız yoksa oyun istediği ritimde değil miydi Vincenzo Italiano'nun diye sorayım abi.
6: Adnan Deniz Kayatepe'nin bir kere Beşiktaş'ta problemi ne? Yani Türkiye

0: anlayışında bunların yerinin olmadığını düşünüyorum ve Adnan Deniz, Kayatepe ve Kayatepe gibi hakemlerin bir an önce Türk futbolundan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum sevgili Can. Çünkü bugün Beşiktaş'ın başına gelen Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Trabzonspor'un başına da gelebilir.
1: Doğru.
0: Yani Türkiye'de yıldız futbolcular var. Yani bugün örnek veriyorum, Alanyaspor maçında Trossard'a atılan yumruk ya da tokat aslında Türk futboluna atılmış bir yumruk tokattı. Aynı hareketin Muhammed Salah'a yapılmış olduğunu düşün ve pozisyonun devam ettirildiğini düşün, sarı kart bile çıkmadan. Yani dünya basınında nasıl yer bulacağını düşünebiliyor musun sevgili Can? Yani
1: tabii canım.
0: Türk futbolunu, Türkiye'yi hiç kimsenin rezil etmeye hakkı yok. Bundan dolayı İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan bir kere her şeyden öte iyi bir milliyetçidir. Ülkenin mutlaka iyiliğini düşünür. Ama gördüğüm kadarıyla Ferhat Gündoğdu başkanı, MHK başkanını görevden almıyor. Serdar Adalı'nın deyişiyle Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmeyi de niyeti yok. O zaman tek merci kalıyor. Cumhurbaşkanına randevu alınacak. Bu konu külliyeye taşınacak ve Türk futbolunun geleceği adına da Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili, Merkez Hakem Komitesi ile başkanı ile ilgili ve hakemlerle ilgili genel kararlar alınacak. Artık yapılması gereken bu nokta çok önemli bir nokta Türk futbol adına. Çünkü yani ohun pozisyonunda faul yok, golü vermiyorsun. Trossard yumruk yiyor, sarı kart bile çıkmıyor. Vlahovic kaç kere iç ceza sahasına indiriliyor, penaltı çalmıyorsun. O zaman şunu sorarlar, yani VAR ne işe yarıyor? Türkiye'de VAR yok zaten. Yani dünyada VAR o kadar güzel uygulanıyor ki bizim ülkemizde VAR uygulanamıyor. Ve uygulanamamak da Beşiktaş'ın düşmanına mal oldu sevgili Can. Yani Beşiktaş bugün örnek veriyorum, eğer lig sonunda 85-83 biterse, lig Beşiktaş ikinci olursa, Alanyaspor maçında kaybedene 3 puan hesabını kim verecek?
1: Doğru.
0: Yani bunu sormak lazım. Yani burada Beşiktaş Alanyaspor karşısında yani kurban oldu. Yani kimse mağdur edebiyatı yapmıyor burada. Gerçekleri konuşuyoruz. Beşiktaş'ın hakları gasp edilmiştir.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın Alanya'da 3 puanı yenmiştir. Yani Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında yaşadıklarının etkisi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turuna da yansıyabilirdi, Allah muhafaza. Yansıyabilirdi.
1: Doğru.
0: Çünkü içeride bir problem var. Senin başkanın gidiyor Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyor. Senin teknik direktörün basın toplantısında isyan ediyor. Ve sen de futbolcular olarak etkileniyorsun normal olarak. Ya Beşiktaş Zalgiris karşısında oldu da kötü bir sonuç alıp elenseydi, UEFA Avrupa Ligi gibi değerli bir ligi kenara bırakıp konferans liginde yoluna devam etseydi, bunun hesabını kim verirdi?
1: Doğru.
0: Yani evet, bir hata yapılıyor. Bu hata ligde yapılıyor. Doğru. Ama Beşiktaş'ın Avrupa maçında oynayacağı önemli karşılaşma öncesinde oluyor ve Trossard kadroda yer almak istemiyor. Ya kabus gibi bir durum.
1: Peki.
0: Orkun Kökçü kaptan olarak ne kadar etkilenmiş ki, mental olarak hazır değilim, yorgunum diyor İtalyano hocaya. Ya bunlar problemler ve Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik heyetinin bu problemleri artık takım nezdinde konuşmaması gerekiyor. Olumlu havayı bozmamak adına da Beşiktaşlı futbolcuları yeniden lige ve UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek şekilde hazırlamalı gerekiyor. İşleri kolay değil ama Beşiktaşlı futbolcular da mental olarak güçlü olmalı. Her şey geride kaldı. Bundan sonraki önündeki periyoda bakmalı siyah beyaz futbolcular.
1: %100, yani %100 katılıyorum. Peki abi, şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün altını çizdin tabii ki abi, ama Çorum maçında, biz Beşiktaş Çorum maçında nasıl bir oyun beklemeliyiz ve bu iki ismi ilk 11'de görecek miyiz? Yani oradaki süreç şu anda nasıl yönetiliyor diye sormak istiyorum. Trossard süreci ve oradan da bir Çorum maçının yorumunu da alırsam önümüzdeki maç hakkında çok mutlu olurum abi, son soru olarak.
0: Tabii ki oynayacak, yani Orkun da oynayacak, Trossard da oynayacak. Yani Beşiktaş'ta ikisi de profesyonelce para kazanan isimler. Yani burası bir kere yuva değil sevgili Can.
1: Doğru.
0: Burası Beşiktaş Futbol Kulübü. Beşiktaş Futbol Takımı'nın profesyonel oyuncuları bunlar. O yüzden öyle yorgunum deyip, yok tokat dedim deyip, ben hazır değilim deyip de kadroda yer almaması olmaz. Burada Trossard'ın kadroda yer almak istememesi ve Orkun'un yedekte oturmak istemesinin en büyük sebebi ilk maçta alınan 3-0'lık avantajlı skor. Yani o yüzden buna da İtalyan hoca göz yumdu. O yüzden Beşiktaş Çorum karşısında ana 11 ile sahada mücadele edecektir. Ama dediğim gibi

0: sevgili Can. Üç kulvarda mücadele edebilmek adına nasıl Poku ve Miretti gibi iki tane genç oyuncuyu kadroya dahil edip eksikleri tamamladıysa Beşiktaş, gerideki o stoper ve sol bek açıklarını da bir an önce tamamlaması lazım. Çünkü üç kulvarda mücadele etmek kolay değil. Zorlu bir periyot var Beşiktaş'ın önünde. Hem lig, hem Avrupa, hem Türkiye Kupası. Güçlü bir kadroya sahip olmak adına mutlaka Beşiktaş'ın oraya takviyeler yapması gerekiyor. Kadro derinliği biliyorsun, yani uzun maratonda çok önemlidir.
1: %100.
0: Bu kadro derinliğini de Beşiktaş yönetiminin bence sağlayacağını düşünüyorum transfer dönemi bitene kadar.
1: Vallahi %100 katılırım Alper abi yorumlarına. Bakalım görelim. Hakikaten Çorum maçı sonrasında da Beşiktaş Çorum karşılaşması, Çorum Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında da bu sefer tabii ki çok daha uzun, çok daha detaylı bir şekilde zaten ele alırız diye düşünüyorum. Birçok konuyu orada biraz daha işler şekillenir. Biraz daha böyle maçın içine de daha uzuncana girdiğimiz, biraz daha hani ligimize döndüğümüz bu senaryoda, hatta Avrupa Ligi kurasında konuşuruz biraz. Tabii ki ister istemez Alper Üstündağ'ın yorumları benim için yani bir spor yorumcusu bir kenara, gerçekten çok sevdiğim bir abim olduğu için de çok kıymetli olduğunu bir kez daha aktarmış olayım. Alper abi, sağ çok teşekkür sevgili ediyorum kıymetli katkılarından dolayı bugünlük.
0: Alper Üstündağ TV YouTube hesabı, Alper Üstündağ ile Instagram, Alper Üstündağ ile Kazan Karnıyor Instagram hesabını takip etsin futbol severler. Tüm takımları yorumluyorum orada biliyorsun. Pazartesi gecesi Çorum maçı sonrası görüşmek üzere o zaman.
1: Peki, görüşürüz. Alper abi çok çok sağ ol, var ol abi.
0: Teşekkürler, sağ ol sevgilim.
1: Evet, Alper Üstündağ ile konuştuk. Birazcık daha bugün hani çok sesli yapalım istedik. Emre Eren'e de bağlanacağız. Sonra tabii ki Kemal Aydın'a bağlanacağız. Biraz da Trabzonspor tarafına gideceğiz. Trabzonspor'da birazcık ister istemez tabii ki istenilmeyen bir sonuç oldu. Bugün gerçekten sıkıntılı bir durum var. Hatta bakıyorum şu anda Fatih Tekke'nin istifa ile alakalı bir durumu da olabilir. Bu durumları tabii ki konuşacağız, tartışacağız ama bakalım bu gece çok fazla detay olabilir. İlginç durumlar var. Bakalım Fatih Tekke'ye gideceğiz ama ondan önce bir Emre Eren'e gidelim. Emre Eren'le konuşalım. Emre Eren'le birçok şey tartışacağız ama bu son dakika gelişmesi şu anda elimde, önümde böyle bir bilgi düştü ama ne kadar doğru olduğunu teyidine bakacağız. Emre Eren'le önce konuşacağız. Beşiktaş'ı ele alacağız. Beşiktaş'ı ele aldıktan sonra bugün birazcık da sonucun sorumlusu benim. Son dakika haberimiz var. Emre Eren'e bağlanmadan önce sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum Fatih Tekke'den. Bu şekilde bir son dakika altyazı geçiyor ama tabii ki bakalım neler olacak göreceğiz. Beşiktaş tarafını konuşuyorduk ama Trabzonspor'da son dakikada böyle bir gelişme olunca flash açıklamada orayı da vereceğiz. Trabzonspor'da konuşacağız ama bir Beşiktaş konusuna bağlanalım istiyorum. Emre Eren hoş geldin.
2: Hoş bulduk da çok önemli bir konu, yani istifa ediyorum. Bir iki dakika sonra konuşabilir miyiz? Ne olur ya.
1: Tabii ki.
2: Bunu izlemem lazım.
1: Tabii yani. Tabii ki. Orayı biz de verelim. Orayı biz de verelim Emre Eren. Orayı verelim Emre abi. Birazdan bağlanıyoruz abi. Evet, tabii ki son dakika gelişmeler olabilir. Şu anda sıcağı sıcağına bakalım, Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Emre Eren'e öyle bağlanalım.
3: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersin? Neler söylersiniz?
4: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin. Yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. Bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygunu için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim bir şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
3: Hocam ben de hakkımı helal ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
4: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
3: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta sona eriyor sizin açıklamanıza göre.
4: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro.
1: Evet, Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki daha uzun açıklamalarını da dinleteceğiz ama Emre Eren hazır. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi tekrardan hoş geldin.
0: Hoş bulduk, sen iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii ki Beşiktaş'la başlayacaktık ama şu anda bir son dakika gelişmesi. Fatih Tekke'nin sonucun sorumlusu benim, İstifa ediyorum açıklaması var. Öncelikle bu sonucun sorumlusu Fatih Tekke midir sadece? İstifasını nasıl yorumlar Emre Eren?
0: Ya bu kadar erken olması tabii ki futbol camiasının beni üzdü, çok üzdü. Çünkü Fatih Tekin bu ülkenin çok değerli insanlarından biri değil, değerli teknik adamlarından biri ama ben bu istifanın gerçekleşeceğini düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Net söyleyeyim. Bu Ertuğrul Doğan ve taraftarlar tarafından bence geri çevrilecek bir istifa olacağını düşünüyorum. Ama bu denli, yani iki tane kırmızı kart görmüşsün, evet, dağınık bir görüntü vermişsin, doğru. Bazı oyuncularla ciddi problem yaşadığı da aşikar. Onu net olarak söylemek lazım. Özellikle Onaçu ile ilgili herhalde büyük bir problem var aralarında. Çünkü yaz transfer döneminde Onaçu'nun üzerine bir santrofor istendi. Onaçu'nun performansı son derece aşağıda. 46. dakikalarda oyundan aldı. Bence soyunma odasında ciddi bir hadise yaşandığını düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Ve bu sonuçtan sonra Fatih Tekke'nin burada kalmamın Trabzonspor'a zarar vereceğini düşünenlerdenin diye bir söylemi de bence Türk futbol camiasını üzdü. Bunlar toparlanabilecek şeyler. Bazen oyuncularla bazı problemler yaşayabilirsiniz ama bunu çok fazla camianın içinde kalmak kaydıyla dışarıya yansıtmamanız lazım. Ben böyle bir yorumda bulunuyorum. Ama tabii ki çok şok edici, bir üzüntü verici bir durum. Çünkü Fatih Tekke'nin istediği transferler yapıldı. Trabzonspor önemli transferler yaptı. Çok ciddi bütçeler ayırdılar. Doğru. Muhammed Salah gibi dev bir oyuncuyu kazandılar. Ama tabii bugün 4-0'lık mağlubiyet sadece Fatih Tekke'ye mi yazılır? Onda da net değilim, onu söylemek istiyorum. Sadece bu sorumlusu Fatih Tekke değil, oyuncular da biraz kendilerine bakmaları lazım diye düşünüyorum ben.
1: %100 katılırım. Peki şurası aslında, şu satır arasından aslında o cümleyi bir kere daha çekmek istiyorum. Sonra tabii ki Beşiktaş tarafında da konuşacağız Emre Eren'le beraberiz ama satır arasından şu cümleyi çekmek istiyorum. Bu istifa işi geri dönebilir kısmı. Yani Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor taraftarının bu istifayı kabul etmeyeceği yine dair aslında bir satır arası var. Bu kısımla alakalı süreç nasıl olur ve şu anda Fatih Tekke'nin ilk sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda bu istifa söylemi ne kadar doğrudur? Camiada artısıyla eksisiyle nasıl yorumlamalıyız diye de aslında oranın bir kez daha altını çizelim istiyorum.
2: Camia buna kesinlikle olumlu bakmayacaktır. Özellikle Fatih Doğan ve yönetim kurulu mutlaka bunu karşılığında Fatih Tekin ile oturup konuşacaklardır. Ama Fatih Tekin çok kararlı bir şekilde çıktı ve kararlı bir şekilde istifa ettiğini söyledi. Burada ciddi bir, yani ben burada 4-0'lık skoru göz önünde bulundurduğunu düşünmüyorum. Bence oyuncularla alakalı sıkıntı, özellikle de Donaçu ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünenlerdenim. Ona ne söyleyeyim? Yani bu kadar kolay değil. Evet, iki tane kırmızı kart görmüşsün. Tamam, demoralize olmuşsun. Oyundan kopmuşsun. Oyun birlikteliğini kaybetmişsin. 4-0'lık bir mağlubiyetle yani konferans ligine gitmişsin. Futbolda bunlar olabiliyor. 3 gün önce ne oynuyordu Trabzonspor? 3 gün sonra ne? Ya, futbol öyle enteresan bir oyundur ki. Gerçekten herkesin öyle çok kolayca bahsettiği bir oyun değildir. Açık ve net söyleyeyim. Futbol enteresan donelerle dolu bir oyundur. Oyunun her bölümünde, her dakikasında konsantrasyon en yüksek seviyede olacak. Bu teknik adam için de geçerli, oyuncu için de geçerli, taraftar için de geçerli, yönetim kurulları için de geçerli. O yüzden bence biraz daha aklı selim olması lazımdı. Bence çok erken bir karar verdiğini düşünüyorum. İçeride sıkıntılar varsa da onu yönetim kuruluyla paylaşıp çözmeliydi bence Fatih Tekin. Bunu da yapabilecek tarzda ve başarılı bir teknik adam olduğunu çok net söylemek lazım. Ama tabii üzüntü verici bir durum Trabzonspor adına. Çok kolay bir durum değil. Bunun arkasından, bunun altından nasıl kalkar Trabzonspor? Bunu da bekleyip göreceğiz. Tabii ki yönetim kurulu ve tarafların kararı da. Çünkü Trabzonspor'un gerçek sahibi Trabzonsporlulardır. Orada bu kararın karşısında duracaklardır. Fatih Tekke'yi ikna etmeye çalışacaklardır. Ama Fatih Tekke bu konuda ikna olur da tekrar geri dönerse görevine, ki bugün itibariyle 10 dakika önce itibariyle görevine son verdiğini kendi söyledi.
1: Evet.
2: İstifa ettiğini söyledi. Ama burada tabii çok ciddi problemler yaşanabilir. Oyuncu bazında da bazı oyuncuların kadro dışı kalıp ondan sonra Fatih Tekke'nin tekrar geriye dönmesi de sağlanabilir. Ama buna Trabzonspor cephesi yönetimi nasıl karar verecek? Vallahi bekleyip göreceğiz. Son dakika gelişmesi hiçbirimizin beklemediği bir gelişme oldu.
1: %100. Hatta yani maç nezdinde böyle bir skoru hayal dahi etmiyordum. Naçizane bu arada %100 katılırım Emre abi görüşüne. Yani bence de bu istifa dönebilir. Baya çünkü ilk okuduğum zaman gözlerime inanamadım. Evet. Hatta bekledim, böyle bir dakika bekledim o haberi vermek için, inanamadım ben de. Yani süreci yönetmeyle alakalı dedim ki bir yutkunayım bakalım ne olacak. Ve sonrasında tabii ki kulağımla da duyunca o zaman inanabildim. Son dakika gelişmesini görünce de ister istemez ben de kısa bir yorumumu yapmış olayım. Peki Emre abi, Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında tur geçildi. İlk maç 3-0 kazanılmıştı. Arka arkaya gelen iki mağlubiyet var. Ama bugün nezdinde bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Sonrasında 1-2 tane de, hatta 2-3 tane detay sorum olacak ama 1-90 dakikanın, hatta 180 dakikanın yorumu da olabilir. Jalgiris eşleşmesinin bir yorumunu almak isteriz abi başta.
2: Vallahi bu konuyla alakalı aslında çok yorum yapmak istemiyorum. Yani bu Jalgiris takımı sadece Trossard'ın maaşı kadar bir takım, yani öyle söylemek istiyorum. Yani 9.4 milyon euroluk bir takım, 257 milyon euroluk takım. Yani nasıl yenildik, nasıl mağlup olduk, enteresan bir durum. Yani ben şuna bağlıyorum, 4 gün önce yaşanan bir gerçekten Alanya'da çok ciddi bir hakem faciası vardı. Bu hakem faciasından sonra oyuncular kendine gelemediler. Onu ne söylemek lazım. Ama tabii ki profesyonel oyuncuların bence buna karşılık vermeleri lazım. Beşiktaş takımında çok değerli ve önemli oyuncular var. Yani bu takıma karşı kazanması gereken 1.90 dakika diye düşünüyordum ama 1-0 kaybetmeleri de benim için çok ciddi bir sürpriz oldu. Beşiktaş maalesef kırılgan yapısına devam ediyor. Onu söylemek lazım. Evet, çok doğru bir teknik adamı var. Doğru bir oyun oynatmaya çalışıyor. Oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtmaya çalışan bir kurgusu var Beşiktaş'ın. Fakat şunu söylemek lazım. Bu kırılganlık da Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor. Ya inşallah bu son kırılganlık olur Beşiktaş camiası adına. Çünkü Çorum Spor maçı bence ehemmiyeti çok yüksek. Çok önemli bir 90 dakika olacak. Burada kaybedilen puan, kaybedilecek puanlar gerçekten Beşiktaş'ı zora sokabilir. Çünkü ertesi hafta Fenerbahçe derbisi var. Deplasmanda oynayacak ki çok formda olan bir Fenerbahçe var. O yüzden ben oyuncular ve teknik heyet bir an önce silkelenmeli. İki hafta önce Beşiktaş nasıl futbol oynuyorsa bence Çorum Spor'a karşı da böyle bir mücadele ortaya koymaları lazım. Ama oyuncu bazında baktığımız zaman, hani bugün oyunun hangi bölümünde, hangi dakikasında iyi oynayan oyuncu var mı diye soracak olursan, yedekler dahil bir tane iyi oyuncumuz yoktu. Onu söylemek lazım. Yani burada Jalon'un da çok ciddi bir hatası var. Beşiktaş camiası, yönetimi mutlaka buna bir karşılık ve çözüm bulması lazım. bu takımın acilen stoper ihtiyacı olduğunu aylardır konuşuyoruz.
1: Doğru.
2: Lütfen bunu Sayın Başkanımız Serdar Adalı ve yönetim kurulu da buna cevap versinler ve bir an önce Beşiktaş'ın gerçek bir stoper kimliğine kavuşturması gerektiği günlerden geçtiğini söylemek lazım. Evet, yapılan doğru transferler var. Krofar'ın performansı da halen istenilen seviyede değil. Milovic tam hazır değil. Baktığımız zaman Poku gibi çok değerli bir oyuncuya sahip oldu Beşiktaş ki sağ tarafta bence bütün problemini Poku ile çözecek. Ama baktığımız zaman savunma Beşiktaş'ın her zaman güvenliğinin en ön planda olduğu bölgedir. Bu savunmaya da çok ciddi bir transfer yapılması gerektiğini aylardan beri konuşuyoruz ama
1: doğru.
2: Bir an önce artık yönetim kurulu buna cevap verip Beşiktaş takımına doğru bir stoper kazandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Ne söyleyeyim?
1: Tek transfer konusunda tek bir soru soracağım. Çünkü çok çok net bir şekilde Emre Eren hakikaten bizlere çok çok güzel açıkladığınız. Şunu da sormak istiyorum Emre abi. Şimdi tabii ki Beşiktaş'ta birçok transfer oldu. Birçok aslında Miretti transferinde konuşabiliriz. Hatta bu sorunun yanında Miretti'yi de dahil etmek isterim. Nasıl evet. baktığına Emre abi ama şunu sormak istiyorum. Stoper artık tek transfer mi yapılması gerekiyor? Yani Beşiktaş'ın sadece bir transfere ihtiyacı vardır mı demeliyiz mevcut Hayır. konjonktürde?
2: Bence Beşiktaş'ın bir tane sol stopere bir tane de acil şekilde sol beke ihtiyacı var. Hmm. Her nedense anlayamadığım bir konu var. İki senedir bu yönetim kurulu bir tane sol bek getiremedi Beşiktaş takımını. Çok enteresandır. O kadar büyük dünya yıldızları getirdiler ama maalesef sol bekte bir türlü başarılı olamayan bir Beşiktaş kurgusu var. Yani o Atara bir kere Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Onu ne söylemek lazım? Hani Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir görüntüsü de yok maalesef. Hani o yüzden bence yönetim kurulu bu savunma dörtlüsündeki mutlaka hem sol bek hem stoper cevabını mutlaka camiaya vermesi lazım. Çünkü bu denli önemli kadro kuruluyor. Bu denli önemli bir teknik adamla çalışılıyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman kaybeden Beşiktaş takımı olmasını istemiyoruz. Sezonun başında evet hakemlerle ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yaşadık da geçen hafta özelinde. Çünkü tüm hakem hocalarına sorduğumuz zaman pozisyonların net Beşiktaş aleyhine verildiğini ama Yunus Yıldırım tarafından da hakemlerin 10 üzerinden 10 puan aldığı da konuşuluyor. Enteresan günlerden geçiyoruz. Değişik günlerden geçiyoruz. Ama Beşiktaş mutlaka camiasının büyüklüğüyle gerekirse hakemleri de yenecek bir potansiyel oyun ortaya koyması lazım ama bugünkü 90 dakikayı beğendin mi söyledin olacak olursan yani 3 gün sonra Beşiktaş bu kadar ivme kaybeder mi? Demek ki kırılganlık halen devam ettiği de net bir şekilde ortada. O yüzden Beşiktaş bence bir an önce silkelenmeli. Doğru transferlerle birlikte lige bağlanmalı. Çünkü rakipler Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı gördüğün zaman Trabzonspor takımı da bu ligde çok canlar yakacaktır. Önemli transferleri var. Yani o yüzden Beşiktaş takımının bir an önce toparlanması, Trabzonspor maçında da doğru bir 11'le doğru bir şekilde mücadele etmesi ve camianın güldürmesi gereken bir 90 dakika olduğunu düşünüyorum sevgili.
1: %100 katılırım abi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ister istemez Sayın Adalı ve tabii ki ikinci hafta Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmayla alakalı çok büyük bir sitem vardı. Sayın yönetimin bu konuda ki tutumu tam olarak bu süreçte nasıl? Bu süreçte bu tutumu nasıl bulur Emre Eren diye sormak istiyorum.
2: Vallahi bu tutumu doğru bir tutum olarak buluyorum. Yönetim zaten isyan etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'yı da kutlamak lazım. Bir gün önce anji olmuş. Yatağından kalkıp Futbol Federasyonu Başkanı'na kadar gidip Beşiktaş'ın haklarını korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Burada da camia birlik ve beraberliği hiçbir zaman bozmamalı. Kaldığı yerden devam etmeli. Ve bundan sonra Beşiktaş'ın çıkışı da olması lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki bu ne kadar kolay olacak bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bu esnada kazadan yaralı bir şekilde ayrılmak da çok tehlikeli olur Beşiktaş adına. Bence hafta sonu oynanacak maç her şeyin önüne geçti. O yüzden Beşiktaş silkelenmeli. Doğru bir sistemle, doğru bir kadroyla, doğru oyun formatıyla, taraftarının da çok büyük gücüyle bu maçı kazanmalı. Sonra da Fenerbahçe derbisini düşünmeli diye düşünüyorum.
1: Peki Emre abi, o zaman son iki tane sorum var kafamda. Açıkçası Trossard konusunu sormak istiyorum. Çünkü o darbe sonrasında Trossard'ın birazcık, yani birçok şey okuyoruz ama şu anda Sayın Adalı ve Trossard ve tabii ki teknik heyet diyelim, futbolu yönetenler süreci nasıl ilerletiyor? Yani Çorum maçında biz Trossard'ı sahada kesin bir şekilde görecek miyiz abi diye sormak
2: istiyorum. Bence göreceğiz. Trossard
0: bu tarz müdahalelerden çok isyan edebilecek bir kapasitede bir oyuncu değil. Ama Trossard bence dünyanın en değerli ve en yetenekli oyuncularından biri. Türk futboluna da biraz alışması lazım diye düşünüyorum. Bizim ligimiz biraz sert bir lig. Yani her ne kadar Premier kadar çok hızlı oynanmasa da çok sert bir ligde oynayacak. O yüzden o da antrenman yapıyor bence. Ama önümüzdeki hafta itibariyle bence Beşiktaşlılar artık Trossard'dan sonuç bekliyorlar.
1: Peki. Son olarak da abi şunu sormak istiyorum Emre abi. Bu arada kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Her zaman yayınlarda bu arada. Sağ hakikaten sağ ol, var ol abi. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Çorum maçını konuşuyoruz ama Çorum maçıyla alakalı taraftarın stadyumda iki maç sonrasında böyle bir yüksek bir negatif bir hava yaratabileceğini düşünür müsün Emre abi? Yoksa Beşiktaş taraftarı bu sezona çok yüksek perdeden girdi. Bu maçta da stat tıklım tıklım olur ve maçı Beşiktaş taraftarıyla kazanır mı dersin abi?
0: Ben senin son söylemlerine katılıyorum. Beşiktaş camiası böyle ufak tefek şeylerle yıkılacak, buralarda kırılacak bir camia taraftarı değil. Onu ne söyleyeyim? Beşiktaş takımı Çorum Spor maçında 40 bin seyirciyle birlikte o sinerjisi yüksek, enerjisi yüksek bir performansla çok rahat bir şekilde takımını destekleyecektir. Bunda hiç en ufak bir şüphem yok. Ama tabii burada oyuncular, son kararı oyuncular verecek. Burada performans anlamında o seyircinin enerjisine katılabilirlerse bence Çorum Spor engelinde rahat bir şekilde açarlar.
1: O zaman çok kısa bir tane daha soru gelmişken abi aklımda, hemen onu da araya da sıkıştırmak istedim. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın realistik hedefi ne olmalı? Bugünden sormuş olayım en azından kurallardan önce.
0: Valla Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yani çok özel bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın tek derdi ve heyecanı Süper Lig'in şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olması. Avrupa'da gidebileceği yere kadar gidecek Beşiktaş. Oynayabileceği kadar önemli rakiplere karşı değerli bir futbol ortaya koyabilecek kapasitede. Ama ben Avrupa'dan önce Beşiktaş'ın lige tutunması, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o performans anlamında onlara yaklaşması ve taraftarın da çok mutlu etmesi gereken günlerden geçtiğini söylemek lazım. Tabi Avrupa'da da gidebileceğin yere kadar gidersin. Hani bunu diyemezsin ki yarı final, çeyrek final, final diyemezsin. Bunu izleyip görmekten başka çaremiz yok. 2-3 tane daha transfer yapılacak. Yeni transferlerin takıma ne katacağını bilmiyoruz. Ki ben yönetimi şöyle düşünüyorum. Teknik direktör ve yönetimin bu transferlerin çok faydalı transferler olduğunu söylemleri de Beşiktaş camiasına tabii ki umutlandırıyor. Yani orada bir bence Beşiktaş kendine UEFA'da işte bir buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz gibi bir söylemleri yok. Camianın içinden çok değerli insanlarla da görüşüyorum. Aynı benim düşüncelerim. Deme katılıyorlar. Onlar da böyle düşünüyorlar. Ama gidebildiği yere kadar Beşiktaş gidecek. Önce camiasını, taraftarını mutlu edecek. Sonra da şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından.
0: Görüşmek dileğiyle, yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Evet, Emre Eren bizlerle beraberdi. Birazdan Kemal Aydın'a gideceğiz ama çok kısa, aslında çok da uzun bir basın toplantısı değil. Arada hazır Beşiktaş konusunu da kapamışken arada Vincenzo Italiano'nun sizlere basın toplantısını dinletmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir 7-8 dakikalık bir toplantı. Sonrasında Trabzonspor tarafında çok büyük gündem var. Ki ister istemez tabii ki sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum sözleri Fatih Tekke'nin. Bu çok çok konuşulacak. Gece boyunca konuşulacak. Hatta yarın ve sonraki günlerde de konuşulacak bir konu. Bakalım geri dönecek mi? Yoksa ikna edilecek mi? Veyahut da bu iş hakikaten bitti mi? Bunların hepsini konuşacağız ama önce bir Vincenzo Vitaliano'nun maç sonundaki açıklamalarına, basın toplantısına daha doğrusu bir değinelim. Jalgiris eşleşmesi sonrasında Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş. Buradan tebrik edelim. Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bunun da bilgisini aktaralım. Birçok şeyi konuşacağız. Önce Italiano, sonra Kemal Aydın'la devam edeceğiz. Sonra da programın en son bölümünde Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla aslında sonlandıracağız programı. O halde bir Italiano'ya dönelim.
5: Allora possiamo dire che abbiamo perso questa partita perché abbiamo fatto 8 partite di 3 stagioni e anche così con sconfitte del genere abbiamo sempre siamo stati giù moralmente, quindi cosa vorresti dire ai tifosi?
6: No, che non c'è niente da stare giù, perché abbiamo centrato il primo vero obiettivo della stagione, che era quello di arrivare in Europa League, l'obiettivo della società, della squadra, mio personale, del mio staff, quindi non c'è niente di delusione. Questa partita va analizzata per quello che si può analizzare, nel senso che venivamo già da un risultato acquisito, i ritmi della gara molto bassi, l'intensità bassissima, l'abbiamo persa, mi dispiace, però l'obiettivo era quello di entrare nei gironi e ci siamo riusciti, quindi nessuna delusione, nessuna negatività, perché l'obiettivo era quello e siamo stati bravi a raggiungerlo. Adesso penseremo al campionato, è chiaro che dobbiamo adesso reagire a due sconfitte e cercheremo di farlo lunedì in casa davanti ai nostri tifosi.
5: Evet, asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaşacak, o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Bu maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında. Çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık, öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında. Ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor, tekrar lig maçlarına dönüyoruz. İyi bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor bu iki mağlubiyetin ardından. Pazartesi günü de evimizde taraftarımız önünde iyi bir maç çıkartmak istiyoruz.
7: Başka sorusu olan var mı?
8: Kadroya 2-7 oyuncu katıldı.
5: Bugün de maçın genelinde
8: bak. Rotasyonda oynayan oyuncuların biraz yetersiz kaldığı görüldü. Hocanın kafasında bir kaç oyuncu devam ediyor? Kaç tane daha transfer istiyor?
5: Non ho giocato bene quelli che non giocavano di sempre, per un giocatore oggi non ho giocato bene. L'altra domanda è che quanti altri transfer
8: mi
5: si hanno fatto grande prestazione oggi, quelli che non giocavano sempre?
6: Ma ripeto, questa è una prestazione che l'analizzeremo ben poco, perché il risultato della gara di andata era già un risultato che ci lasciava abbastanza tranquilli. Ripeto, i ritmi della partita erano ritmi troppo bassi e alla fine hanno messo minuti importanti Kartal, Vlahovic e tutta gente che aveva giocato meno, Autara, quindi questo è stato importante. Arrivano altri due ragazzi giovani di qualità, un esterno d'attacco di grande qualità, un centrocampista che anche se giovane, molto già esperto tra virgolette per aver giocato campionati importanti in Italia, quindi saremo pronti per queste tre competizioni, perché l'Europa League è una competizione tosta, ma dobbiamo cercare di reagire a queste due sconfitte, quello sicuramente.
5: Bu maçın aslında, tekrar ediyorum, bundan önce söyledim, bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok. Çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analizi yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu, bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz.
8: Gönlünden istediğin takım var mı Avrupa Ligi'nde?
5: O giocare contro una squadra in specifico che vuoi.
6: Penso che l'Europa League sia una competizione abbastanza dura, difficile, con tutte squadre di grandissimo livello. Credo che la differenza tra Champions League e Europa League non sia enorme, quindi sicuramente affronteremo squadre tutte di grande livello, sarà bello, percorso bello, e qualsiasi sarà il nostro avversario, sono convinto che sarà un avversario di grande valore, e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa competizione, perché il Beşiktaş deve onorare tutto quello che affronta, e quest'anno Europa League, campionato e Coppa, dobbiamo cercare di farla veramente nel migliore dei modi.
9: Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlar.